Amerika bu konuda istisnai bir örnek olmakla birlikte Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. İnsanımızın yaşadığı ülkenin güçlü bir parçası haline gelirken ana vatanıyla olan bağlarını korumasını son derece kıymetli görüyoruz. Nesilden nesile aktarılacak böylesi güçlü bir aidiyetin temelinde ise dilimiz, inancımız, kültürümüz ve ortak hafızamız vardır. Yurt dışı Türkler Başkanlığımız bu anlayışla insanımızın ana vatanla bağlarını güçlendiren çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor. Şimdi çok daha büyük bir atılımın eşiğindeyiz. Sizleri siyasette, ekonomide, akademide, kültür ve sanat hayatında çok daha güçlü yerlerde görmek istiyoruz. İnsanımızın elde ettiği bireysel başarıların güçlü kurumlara, kalıcı yapılara ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir birikime dönüşmesini arzu ediyoruz. Müslüman düşmanlığıyla, yabancı karşıtlığıyla ve her türlü ayrımcılıkla daha güçlü mücadele etmenin yolu buradan geçiyor. İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere dur demenin yolu buradan geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor. Türkiye'ye atılan iftiraları boşa çıkarmanın yolu aynı şekilde buradan geçiyor. Türkiye ile Amerika arasındaki ticareti, yatırımları ve ekonomik işbirliklerini artırmanın yolu da buradan geçiyor. Kardeşlerim, bunun için başkaları bir çalışıyorsa biz 10 çalışacağız. Kardeşliğimize sıkıca sarılacak, boynumuzu bükmeyecek, yüzümüzü yere eğmeyecek, kendimizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceğiz. Bu vesileyle yaklaşan ara seçimlerde tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa en üst seviyede yansıtmanız çok çok önemlidir. Birlik içinde, beraberlik içinde, en önemlisi de kardeşlik içinde buradaki faaliyetlerinizi başarıyla sürdürmenizi gönülden temenni ediyorum. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın çabalarını takdirle karşıladığımı tekrar ifade ediyorum. Türkiye'nin ve şahsımızın her daim yanınızda olduğunu, sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bilmenizi isterim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken buluşmamıza vesile olan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ni, yurt dışı Türkler Başkanlığımızı, programa destek veren, katkı sunan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Amerika'nın farklı eyaletlerinden buluşmamızı iştirak eden her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Şehirlerinizdeki kardeşlerime şahsımın ve milletimin en derin selamlarını iletmenizi sizlerden özellikle istirham ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşünceye kadar Cenab-ı Allah'a emanet.

akabinde aile fotoğrafıyla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza... Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Cuma Usama Cemali'yi sahneye davet ediyorum. To present a gift to Turkish President Recep Tayyip Erdoğan. Now I kindly invite to stage Usama Cemali, Muslim Organization Council Secretary General. Değerli konuklar, takdim edilen bu hediye İsra Suresi ilk ayetinde işlenmiştir. Can we have a hand mic please? Thank you so much. Değerli konuklar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza ikinci hediyelerini takdim edeceğiz. Hediyelerini takdim etmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraban Topluluklar Başkanı Sayın Abdülhadi Turus ve TASK Başkanı Sayın Seyit Şahin'i sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, bu hediye ABD'nin Massachusetts eyaletinin Worcester şehrindeki Hope Cemetery'de bulunan anıt. 1918 yılında kurulan Muslim Brotherhood Association of Worcester tarafından oluşturulan Müslüman mezarlığı parselini işaret etmektedir. Anıtın iki yüzünde Osmanlı Türkçesi ile vatandan ve aileden ayrı kalmanın hüznünü anlatan dizeler yer almaktadır. Değerli konuklar, şimdi programımıza aile fotoğrafıyla devam ediyoruz. Aile fotoğrafına katılmak üzere saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiyi, UID Başkanı Sayın Kenan Hasan Aslan ve Müsteat Başkan Yardımcısı Sayın Muhammed Selim Başdemir'i sahneye davet ediyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Bir kez daha katılımlarıyla programımızı onurlandıran, değer katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Katılımlarıyla programımızı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi programımızdan ayrılıyorlar. Bir kez daha kendilerine en içten saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ladies and gentlemen, once again I would like to thank Turkish President Recep Tayyip Erdoğan for his...
1: Peki.
2: Şurada bir şey ilave edecektim.
1: Hadi, çıkamadık bunu.
2: En son bu daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Bu sözler özellikle bana kalırsa 28 Ağustos'ta Müslüm Sarı'nın bir röportajı vardı Aydınlık Gazetesi'nde ve orada diyordu ki Mansur Yavaş'la görüştüm, CHP'de kalıyor diye. Evet. O açıklama bana kalırsa çok büyük rahatsızlık yarattı Mansur Yavaş'ta. Ya diğer açıklamalar da yarattı muhakkak ama o orada kendi adıyla konuşulması. Hmm. Yani çünkü bir söylem stratejisinde Kemal Bey'i, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep onun adına birilerinin konuştuğunu unutmayalım. Bana kalırsa o Mansur Yavaş'ın hiç hoşlandığı bir şey değil.
1: Benden duymadığınız sürece inanmayın diye de bir açıklama yapmıştı.
2: Kendi adına birilerinin konuşuyor olması ve orada bana kalırsa CHP tarafını uyardı. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve çevresini veya orada Müslüm Sarı'nın o yüzden yani hani benim uyarmama rağmen bunu yapıyorsunuz. Artık
1: ama
2: yeter.
1: Hayır, o röportajda onu. Müslüm evet. Sarı'yı sonrasında
3: yani
1: uyardıysa.
3: Bir belediye başkanı parti sözcüsünü ve genel merkezi uyardı.
2: Ya bu hayır bu şey şimdi bu benim söylediğim şey, benim tahmin ettiğim bir şey, öngördüğüm bir şey. Mansur Yavaş'a duyum ya gibi ben de onun adına konuşuyormuş gibi.
4: Söylüyor zaten.
1: Diyor ki bunun gereğini yapacağımı söylemiş.
4: Söylüyor zaten bak, eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem, görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorunumu yerine getirdiğime inanıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partinin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Ancak belediye başkanlığı görevinin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır. Siyasetin tavanında birlik sağlanmadığında millet isterse tabanda o birliği sağlayayım. Ya burada şunu söyleyeyim, çok özür.
2: Tabii.
4: Şimdi herkesin ifade ettiği bir şey var. Yani Mansur Yavaş'ın istifa edeceğini CHP'ler de biliyor. İddia o ki Özgür Özel de biliyor. Hatta CHP'nin belediye meclis, yani belediye başkanlarının düzenleyeceği toplantı öncesi Mansur Bey'in bunu ifade edeceği falan söyleniyor. Yani bu artık herkesin bildiği bir şey.
1: Dolayısıyla, herkesin bildiği sırmış, biz bugün öğrendik gibi bir şey oldu.
4: Hayır,
1: İstanbul'da.
4: Yani şöyle, Ankara'da zaten bilinen bir şeymiş bu.
1: Öyle
4: zaten,
1: miydi hocam? Siz niye söylemediniz öyleyse bunu bize?
4: Mehmet Hoca CHP kulislerinden uzak ama.
1: Ama hayır, meclis kulislerine yakın olur mu öyle şey?
3: Ben bize emanet edilenlere sahip çıkarız, söylemeyiz.
1: Ek iş çıkardık biz bu arada.
4: Yani manşet şey. Ama şunu zaten şeyi biliyoruz. Önceki şeyi de aynen. Yani bir açıklama, biz bu Faik Öztürk'e söyledik ama bunun esas öncesi var. Şimdi Mehmet Hoca haklı olarak, yani bir belediye başkanı tırnak içinde söylüyorum, partiye nasıl ayar verebilir diyor. Şimdi bu tamam ama sonuçta şimdi bölünmüş bir parti var. Fakat Mansur Bey'in bugün Gürbüz Evren'e yaptığı açıklama da bence bu CHP'den iş CHP dışına çıkabilir mi sorusuna 40 ve 100 belediye başkanı hikayesi konuşuyoruz.
1: Soracağım
4: ya.
1: Onu.
4: Mansur Bey eğer bu istifayla birlikte Ankara dışındaki, yani Ankara'daki 8 belediye başkanı dışında farklı yerlerde istifalar gelirse bu bambaşka bir tabloyu belki beraberinde getirebilir.
2: Bir kadro kopuyor.
1: Yani CHP'den bütünüyle Mansur Yavaş ve beraberinde CHP'ye entegre olmuş bir kadronun kopuşu
4: ama
1: mu oluyor?
4: Bu Mansur Bey aynı zamanda şunu getirir beraberinde. Şimdi biz Mansur Bey CHP'de adaylık sürecinde çok etkin değildi. Bunu biliyoruz. Yani CHP'de etkin olan o dönem Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel'in oluşturduğu ekipti. Eğer bu belediye başkanları farklı yerlerde istifa ederse, Sayın Yavaş'la birlikte hareket etmeye başlarlarsa, bu Sayın Yavaş'ın belki o taban hareketi dediği kısma doğru gitmesine yol açabilir.
1: Birazdan onu açarsın. Burada siz anahtar kelime, yani bir söylem haritası çıkarmışsınız, evet, anladığım kadarıyla. Ortaya büyük puntolarla bağımsız yazmışsınız.
2: Ya
1: neden
2: bu, ben yazmadım. Ya bu aslında işte şey, söylem analizinde kullandığımız bir metodolojik yöntem. Hı hı. Ve orada word cloud, yani biz düşünce bulutu gibi adeta, hı hı, söz bulutu, kavram bulutu çıkarılıyor. Ve orada da hangi kelimeler baskılı olarak kullanılıyor? İşte bunun tabii daha şey yaptığınızda böyle matematiksel analizini yapıyorsunuz. Kaç kelime kaç defa kullanılmış? Hı hı. İşte ayrıca kavramsal olarak nasıl ağırlıklandırılmış? Bunlara bakıyorsunuz.
1: Bağımsızı mı vurguluyor en çok o halde?
2: Bağımsız, evet. Bağımsız en flash kelime. Ve yani bunu zaten şey olarak yapmıyorsunuz. Yani bilgisayar yapıyor bunu sizin için. Hı-hı. Dolayısıyla orada ya, yapay zeka dışında da programlar var özellikle bunu yapan. Ve zaten yapay zeka öncesi de olan bir yöntem, onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı hı. Ama şimdi yapay zekalı falan her şeyle çok daha kolaylaşıyor tabii. Şimdi bu hikayede gene seçmenin iradesi vurgusu, ben başka yere gitmiyorum. Yani seçmenin, hı hı, iradesi bana kalırsa işte kendisiyle ilgili AK Parti'ye geçti geçiyor tartışmaları. Ona cevap net biçimde vermiş oluyor. Onun dışında tabii ki şu enteresan siyaset. Yani siyasetten çekilecekse bu kadar siyaset vurgusu niye? Aslında alt metinde
1: güzel
2: bize ben buradayım, katkı, bir yere gitmiyorum. Tabii. Ama bunu da sessizce belki söylüyor.
1: Buyurun katkınızı.
5: Yani Mansur Yavaş'ın açıklamalarını, metinlerini anlamaya çalışırken tevhile en açık dedik. Ama burada belki tevil edilemeyecek çok açık bir hakikat var. Kendisine yönelik seçmen teveccühünün başka bir irade üzerinde temsil edilemeyeceğini ifade ediyor. Yani AK Parti'ye geçmesinin mümkün olmadığı çok açık anlaşılıyor. Ama eğer Mansur Yavaş 2029'da ya da 28'de, 28'i paranteze alalım da Cumhurbaşkanlığı olacağı için, parlamento ya da yerel yönetimlerde yeniden siyaset yapmak istese, bugün bir kurumsal kimlik içerisinde bu başkanlığa devam ederdi. Şunu kastediyorum. Yani bir milletvekili olarak hayatına devam etmek istese, Ankara Belediye Başkanı adayı olarak hayatına devam etmek istese muhtemelen parti içerisinde kalırdı. Ama oradaki siyasetteki yoğun vurgu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, başka bir seçenek yok. Yani olmaması
1: zaten kendi daha önce...

0: Yanlışsam beni düzeltin. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
1: dedi.
0: Adayı olmayacağını, bunun Ankara
1: İfade
0: siyaseti açısından son dönemi olduğunu söylediğini hatırlıyorum.
1: İfade
2: şimdi
1: etti bunu.
2: Sena Hanım, Ankara demografisini seçmen açısından analiz ettiğimizde %60'lık bir oy alınıyor olması Mansur Yavaş'ın hakikaten tamam ya, parti kurumsal kimlik açısından Mehmet Hoca'nın itiraz ettiği o otonomi meselesi evet bir hakikat. Hı hı. Ama o otonomi çift taraflı inşa edildiği için 2019'dan 2024'e kadar bu böyle basamak basamak ilerledi Mansur Yavaş lehine. Dolayısıyla bunu başka bir yere tahvil etmek istediğinde bu enerjiyi kanalize edeceği yer hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri olur. Çünkü şunu çok açık görüyor. Yani bugün iktidarın karşısında konsolide olabilecek muhalif partilerin elindeki en önemli aktör Mansur Yavaş. Yeni parti açısından bakıldığında Özgür Özel'in adaylığı tartışılacaktır. Ama Özgür Özel an itibariyle kendi seçmen grubuna hitap edebilecek düzeyde bir siyasi aktör. Ama Mansur Yavaş belki DEM seçmenini dışarıda bıraktığımızda, tabii Cumhur İttifakı'nı saymıyorum, onların dışında temsil alanı en geniş aktörlerden birisi. Bu imkanı kullanmak isteyebilir ama siyaset ne gösterecek? Biraz 2028'e doğru giderken çok daha somut bir biçimde yorumlayabiliriz.
3: Tabii burada bağımsızı bir adeta hemen çok kesiyor.
1: Mansur Bey belki Cumhurbaşkanı yardımcısı olur yani. Niye o kadar çok?
0: Şimdi bambaşka bir tartışmanın.
1: Hayır, tartışma değil. Mansur Bey önünde bir seçenek var zaten. Evet.
0: Kim Cumhurbaşkanı olacak da Cumhurbaşkanı
4: AK
0: yardımcısı olacak? AK Parti seçilirse AK Parti'den Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.
1: Yani geçmeyebilir. Sezin Hanım bitirsin, ben Sena Erol'a
3: yok yok hayır şey siz devam edin. Yani bağımsızı bir belki orada bu kadar vurgulaması tamam bağımsız kalıyorum bunu deyip geçebilirdi. Bu kadar metinde ön plana çıkması belki yani o kavramın, o metaforların bunu kendi belki kampanyasının bir parçası olacak ileride. Tam bağımsız Türkiye hani bir zamanlar vardı ya. Onun gibi yani bağımsız. Vatandaşın bağımsızlığı.
0: Ama Cumhurbaşkanı adayı olursanız 50+1'e talipsiniz.
3: Evet.
0: Tam bağımsız bir yani hiçbir partiyle kurumsal bağ olmadan bağımsız bir aday 50+1 alabilir mi ülkede?
3: Belki de öyle bir siyasi deneye girişiyor. Yani o
2: şöyle,
3: olur olmaz.
2: Kurumsal
3: yani
2: onun bir kimlikle taşınır, sevk ve idare edilir bütün o seçim, siyasal iletişim çalışmaları. Tamam. Ama mesela şeyi hatırlayın. 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erdoğan Cumhurbaşkanımız karşısındaki adayı Muharrem İnce'ydi. Ama hiçbir kurumsal destek görmedi. Bunu da çok açık bir biçimde ifade etti. Yani evet. Muhalefet konsolide olduğunda o konsolidasyon içerisindeki bütün siyasi partiler doğrudan destek verecektir zaten kabul ettikleri adaya.
4: Evet, yani şart değil ille de bir partinin adayı olmanız.
1: Bence
4: şimdi
1: orada,
4: CHP'nin adayı olsa daha mı çok olacak?
1: Bence orada Mansur Bey'i biraz tanımak lazım. Şöyle, şimdi Mansur Bey Ankara'da kendisine İYİ Parti teklif ettiğinde ne dedi? Ben sizinle kazanamam. Sayın Akşener'e teklif ettiğinde CHP'den hatırlamak lazım. Ben CHP ile kazanırım dedi. Şimdi bunun bir altını çizelim. Yani Mansur Bey'in siyaset yapma tarzı anlamında.
0: Şimdi o zaman CHP'ye ben sizinle kazanamam mı dedi?
1: Zaten CHP ile kazanamayacağını kendisi de biliyor da. Hı. Yeni partiyle de Yeni partiyle de kazanamayacağını. Şimdi Mansur Bey'deki 5 senaryo konuşuluyor. Şimdi birinci senaryo, Mansur Bey gerçekten emekli olur. Birinci senaryo. İkinci senaryo, Mansur Bey biraz önce de ifade edildiği şekliyle ya 100 bin imzayla, bunun altını çiziyorum, ya 100 bin imzayla ya da ortak konsensüsle Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ben Mansur Bey'in siyaset yapma tarzından çok sağlamcı olduğundan kasıtla buna ihtimal vermiyorum. Neden ihtimal vermiyorum? Çünkü Mansur Bey önce kazanma ihtimalini görmek ister. Hmm. 50+1'i alma noktasında Türkiye'de eğer bu teröristlik Türkiye meselesi biterse, MGK'dan karar çıktığı andan itibaren siyaset paradigması da değişirse orada oy verme eğilimlerinin çok farklılaşacağını bilir. Dolayısıyla Mansur Bey önce onu bir görmek ister. Ben o noktada CHP'nin, örnek şimdi CHP'den istifa etmiş bir Mansur Yavaş'a CHP'nin destek verme ihtimali sizce olabilir mi? Biraz zor gözüküyor.
3: Ya CHP orada ama 50+1'in neredeyse birine doğru gidiyor, koşuyor yani.
1: Hayır, orada işte Mansur Bey'in dediği yani siyaseten bir tabanda birleşme hikayesi.
0: Yani CHP destek vermese de CHP tabanı mı destek verir demek
1: ben istiyorsun? Onun çok büyük ivme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada sonuç itibariyle DEM seçmeni biraz daha istatistik olarak hayati yerde duruyor. Yani orada sonuç üzerinden DEM seçmeninin tavrı son derece önemli
0: DEM
1: olacak.
0: DEM seçmeni Mansur Yavaş'a oy verir mi?
3: Verebiliyor. Ankara'da verdi işte.
4: Yani Ankara'da %60'ı alıyor olmanız. O kadar da öyle söylendiği gibi Kürt seçmen, DEM seçmeni asla oy vermiyor falan gibi.
2: Ama 2024'ün şöyle bir ayrışan tarafı var. Orada İstanbul'da denenen kent ittifakının başka alanlarda da yansımaları olmuştu. Onu dikkate almak lazım.
1: Yani ben çok açık söyleyeyim.

0: Benim tabii ki Mansur Bey'e Kürt seçmen veya Demedes oy veren seçmen tamamıyla oy vermez diye bir şey olmaz. Ama buradaki desteğin çok az olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani Sayın İmamoğlu ile arasındaki fark meselesinde mesela hangisine daha yakın derseniz o dönem Sayın İmamoğlu'na yakındım. Ben bu dönem ona da yakın olduğunu düşünenlerden değilim. Dolayısıyla da Mansur Bey'in öyle bir dezavantajını bir görmek gerekiyor. Üçüncüsü Mansur Bey'in bekleme potansiyeli. Yani biraz önce de ifade edildi. Kardeş zaten onu söylüyor. Diyor ki ya Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi yok arada. Herhangi bir şey yok ve zaten Mansur Bey'in en çok kızdığı nokta da o. Yani hem yeni partiye hem CHP'ye hem diğerlerine benim ismimi niye bu kadar getirerek şey yapıyorsunuz? Bunu bir şekilde erozyona uğratıyorsunuz. Ortada bir şey yok. Dolayısıyla siz gereğini yapın. Zamanı geldiğinde biz bunu değerlendirelim tarzı. Bir diğer mesele belki çok uçuk gelebilir ama ben bu ihtimali de çok şey görmüyorum. Yani Mansur Bey eğer ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayacağım derse ve Mansur Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığında da herhangi bir beklentim yok derse devlet adamlığı vasfı ve işte bu geniş kabul görme vasfından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir teklif getirmeme ihtimalini çok uzak görmem ben.
1: Mesela daha geçen gün Özgür Özel bir röportaj verdi. Yanlış hatırlamıyorsam Murat Sabuncu'ya konuştu. Dedi ki Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ve Mansur Yavaş'la ilgili %60 şu kadar toplumun bir destek olduğunu söyledi.
0: Sena şimdi tamam da şimdi biraz yani eyvallah da şimdi bütün bunların hepsi tamam da. Yani insanı hakikaten şimdi ben Mansur Bey konusunda çok tanımam etmem de ya şimdi bu ilk dönemde de böyleydi. Yani siz Ekrem İmamoğlu'nu delegeye götürdüğünüz süreçte de zaten bu vardı.
1: O zaman neden
0: İki
1: aday yapmadınız
0: iki tane
1: demiş
0: oyuncum
1: olursun.
0: var demiştiniz değil mi? Bu
2: Delegeye
0: vardı.
2: götürülmedi.
0: Yani
2: parti içerisinde
0: parti
2: üç yönetim
0: içerisindeki.
2: belirledi.
0: Ha şimdi iki tane oyuncum var demiştiniz. Birinci oyuncu şu an saf dışıydı. Şimdi şu noktada mesela bir senaryo kuralım. Özgür Bey bütün bunların önüne geçme noktasında mesela şimdi çıksa dese ki Mansur Yavaş bizim adayımızdır. Diyebilir mi? Gerçekçi olmak lazım. Niye diyemez?
1: Niye diyemez?
0: Birincisi parti içindeki dengeden dolayı diyemez. En önemli sebeplerden bir tanesi o. Şu an anket yapılsa yeni parti içerisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde hani gerçekçi olma anlamında söyleyelim.
3: Özgür Bey.
0: Yani aday kim çıkar? Mansur Yavaş çıkar. Başka aday var mı? Özgür Özel var, Mansur Yavaş var. Üç var mı? Ekrem Bey zaten artık içeride ve diploma meselesi vesaire. Peki bu noktada yeni parti çıkıp da ya bizim Mansur Yavaş adayımızdır diyebilir mi? Onlar da diyemez. Şimdi Mansur Yavaş şunu görüyor.
1: Tamam, o zaman ne yapacak Mansur Yavaş? Onu soralım sana ama şurada bize bir Mansur Yavaş'ın siyasi yolculuğunu Erdem hazırlamış.
4: Ben şöyle
1: güzel de
4: geçeyim.
1: Bilet hazır. Buyurun geçin. Yoruldunuz haklısınız. Teşekkür ederim. Ben de geçeceğim. Ben de yoruldum.
0: Hepimiz geçeriz birazdan.
1: Beypazarı'ndan Ankara'ya partilerden bağımsızlığa diye yazmış bir de altına burada genç bir fotoğrafı. Siyasete başladığı ilk nokta 1989-92 yılları arasında Beypazarı'nda belediye meclis üyesi olarak.
0: Milliyetçi var. Çalışma Partisi. MHP'den önceki parti.
1: Oradan böyle bir bize hadi sen.
0: Tamam da önce şunu söyleyeyim. Mansur Bey biz konuşuyoruz ya Mansur Bey'in ideolojisi yani yetiştiği dünya görüşü, siyaset yapma biçimi hangi görüş? Milliyetçi görüş değil mi?
1: Yani öyle görünüyor en azından siyasete başladığı zaman itibariyle.
0: Öyle görünmüyor adam bütün siyasi hayatı o zaten.
1: Hayır şimdi
0: evet,
1: buradan
0: yani
1: sonrası
0: burada
1: için izleyici görse CHP'dir ama siyasete Milliyetçi Çalışma Partisi'nde
0: yani,
1: başlamış neticede.
0: Hep siyasi şey o. Mansur Bey en çok nerede eleştiriyordu CHP içerisinde? Ya milliyetçi tabandan geliyor. Dolayısıyla da esasında biz Ankara'yı böyle kazanmak durumunda kaldık ama bizden de çok değil. Ama işte siyaseti beraber yapma ihtiyacımız var. Karşılıklı bir şekilde güven işimiz var. Faydalanma işimiz var ve bu noktaya geldi. Şimdi Mansur Bey yani Beypazarı'ndan başlayarak bir belediyecilik yaptı. Hani Beypazarı da çok büyük bir ilçe değil Ankara'da ama.
1: Ama güzel bir ilçe oldu. Ama onun belediye başkanlığı döneminde ben Ankara'da okuduğum zamanlara da tekabül ediyor. Hakikaten iyi bir Beypazarı turistik bir yere dönmüştü Ankara
0: vallahi
1: için.
0: Valla Mehmet Hoca gülüyor. Ben bilmiyorum. Ben şimdi Ankara'da çok
1: hayır
0: bilmediğim
1: hocam
0: için.
1: Bilirsiniz Beypazarı turistik.
4: Davet eden olmadı diyeceğiz.
1: Güzel değil mi Beypazarı ya?
3: Beypazarı da güzel, Allah'ın da güzel.
0: Şimdi dolayısıyla...
4: İşte siyasetçi cevabı budur.
1: Evet ya, Mehmet Hoca tam siyasetçi oldu son
4: olmuş.
1: Yıllarda
0: doğru. Dolayısıyla...
3: Yok, hayır hayır, siz... şimdi bir şey söylemek istiyorum. Nallıhan'ı özellikle belirttim. Şimdi sadece Beypazarı'nı söylersem olmaz. Nallıhan'dan evliyim.
1: Pekala doğru haklısınız o zaman diyecek hiçbir şey yok.
0: Partiler üstü bir iş hocam. Şimdi dolayısıyla da şimdi Mansur Bey'in geldiği genel itibariyle CHP'deki burada biz hep şu yanılgı içerisine bence girdik. Yani Mansur Bey'in Ankara'daki

0: bırakayım. Başarısı. Şimdi şu tartışılıyor. CHP'nin mi Mansur Yavaş'a ihtiyacı vardı o dönem? Mansur Yavaş'ın mı CHP'ye ihtiyacı vardı? Sorusu o dönem çok tartışıldı. Mesela bu soruya bir cevap verdiğimizde o dönem kimin kime ihtiyacı vardı? Karşılıklıydı. Yani hem Mansur Bey'in CHP'ye ihtiyacı vardı, hem CHP'nin o dönem Mansur Bey'e ihtiyacı vardı. Ama şu an
1: simbiyotik bir ilişki.
0: Şu an geldiğimiz nokta itibariyle eğer CHP bölünmemiş olsaydı, biz Mansur Bey noktasında herhangi bir tercihe Mansur Bey'in zorlanma ihtimalini söz edebilir miydik? Hayır. Sonuç itibariyle devam edecekti. Fakat geldiğimiz noktada şimdi Mansur Bey çok açık biçimde hani ben yeni parti de destekliyorum diyemiyor. Mesela onun da biraz önce Mehmet Hocam söyledi. Niye diyemiyor sorusunun cevabı. Ya Mansur Bey diyor ki eğer ben Cumhurbaşkanlığı adaylı olacaksa çok net yeni parti ve CHP bana yetmez. Yani istatistik olarak yetmez. 50 artı 1'i bana vermez. Dolayısıyla da 50 artı 1'i verebilmesi için diğer partilerin de bu ittifak içerisine girmesi lazım. Ama istatistik olarak ben diyorum ki burada DEM seçmenini ittifakın içerisine koymadığınız bir denklem içerisinde, bunu hesap etmediğiniz bir denklemde bu denklem doğru olmaz. Yani o geçmişteki 2024 şartları, 2019 şartları, özellikle 2024 şu an çok farklı bir noktaya geldi.
1: DEM parti olmazsa 50 artı 1 olmaz mı diyorsun?
0: Ya şöyle Mansur Bey açısından o sıkıntı var. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir bütünlüğü var orada. O bütünlük içerisinde bazı partileri koyabiliyorlar. Ama şimdi burada şimdi anketler yapılıyor değil mi? Yeni partiyle ilgili anket en son kaç çıktı? %23 falan çıktı değil mi? Hadi %25 diyelim. Hadi 30 diyelim. CHP'deki anket kaç şu an? Hadi ona da 10 diyelim.
1: Tamam.
0: 40. 10 ya biraz... Hayır, en fazla verelim yani. 40. Alabilecek mi? Alma şansı var mı? Dolayısıyla bir şey üzerine atması lazım. Onun için de ittifak etmesi lazım. Şimdi o ittifak meselesinde mesela CHP'de şey yeni partide bunu bildiği için bu terörist Türkiye meselesinde işte ne evet ne hayır kullandı değil mi? Biz orada İyi Parti'nin çok hassas olduğunu biliyoruz. Anahtar Partisi'nin çok hassas olduğunu biliyoruz. Mesela Mansur Bey'in bu noktadaki tavrı nedir sorusuna cevap, örnek söyleyeyim Kürt seçmen açısından nedir sorusuna cevap tırnak içinde muğlaklıktır. Nedir mesela Mansur Bey'in bu konudaki tavrı
1: nedir? Bunu görmek ister diyorsun.
0: Bunu görmek ister şu ana kadar Mansur Bey de onu çok fazla görmedi. O nedenle ben çok açık söyleyeyim. Türkiye siyaseti açısından dediğim bu Cumhurbaşkanlığı yardımcısını hafife almamak lazım. Olmaz olmaz da dememek lazım.
1: Peki.
2: Ben de oturabilir miyim?
1: Oturamaz. Sen de yoruldum ben de yoruldum. Ayakkabılarınız yok ama hadi. Hadi bakalım sen de peki. Milliyetçi bir taban oluşur, oradan destek olur. İyi Parti, Anahtar Parti bir araya gelirler ve Mansur Yavaş böyle bir, bir ittifakla aday olabilir diyen de var. Siz nasıl bekliyorsunuz eğer bir adaylık olacaksa, ki zannederim siz olmayacağını düşünüyordunuz, öyle değil mi?
3: Yok,
1: yanlış mı hatırlıyorum? Olacağını
3: zamanı düşün... oynayıp bekleyecek, ortama bakacak, siyaseti izleyecek, olabilir.
1: Yani. Nasıl olabilir?
3: Hayır. Nasıl olabilir? Mesela bu sözün ettiğiniz formülü olmaz. Yani İyi Parti, Zafer, Anahtar Parti, işte üçü bir milliyetçi blok. Tamam, bu açılım süreciyle buralar biraz iğme de kazanabilir. Bunlar bu oylar 2-3'er puan artsa bile işte 12 olur, 14 olur milliyetçi blokun oyu. Tamam işte sonra kiminle neyle? Yani buradan olmaz. Ama iklim, Türkiye'de siyasal iklim anlattılar ve genel doğrudur o. Yani partinin adayı olmanız ve oradan başka partilerden de hani Kemal Bey'in %48'e çıkışı da odur, başkaları da öyledir. Ama Türkiye'de öyle bir iklime de girildi ki partili birisi, yani şu parti CHP'den Özgür Özel aday olsun. Bunun kazanma ihtimali yüksek. Niye? Partide, partili filan. Peki yani Özgür Özel kazanabilir. Bir demin Nevzat'ın koyduğu formülasyonu Özgür Özel'e uygulayın, o da kazanamaz.
1: Ya kim nasıl öyle kazanabilir o zaman?
3: Şimdi mesele öyle bir aday bulacaksınız ki aslında doğru bir yere geldik. Öyle bir aday bulacaksınız ki
1: muhalefet bile onu.
3: AK Parti tabanından bu hiç yapılmayan bir şey, konuşulmayan da bir şey. Niye konuşulmuyor da anlamak mümkün değil. Siyasetin dayattığı bir realite bu. AK Parti tabanından %4-5 oy çekeceksiniz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için AK Parti kitlesinin muhalefetten gösterilecek adaya oy vermesi lazım kardeşim. Hangi hesabı yaparsan yap %50 artı 1'i alabilmen için bugünkü resimde bu. Öyle
1: AK
3: bir aday.
1: AK Parti tabanından oy alması.
3: %5 evet. Civarında öyle işte 300 bin oy alarak da kurtarmaz. O tabanı etkileyeceksiniz. O taban evet AK Parti'nin en fazla yıprandığı dönemlerden birisi. 2023 seçimi de öyleydi. Şu anda da öyledir. Hatta daha da fazla yıprandığı bir dönemdir ama yine de orada bir güçlü bir yekpare bir blok var. Yani AK Parti'nin yeniden ve yeniden kendisini ürettiği, iktidarda kalmasının zeminini oluşturduğu politikaları var, durumları ve yaklaşımları var. Ne kadar olumsuz işler yaptıysa bir sürü başka olumlu işleri de var ve millet bir sürü sebeple onları konuşuruz. Hala orada bir kitle görüyor. Ama bir taraftan da partideki yıpranmayı görüyor, eski parti olmadığını görüyor, eski lider olmadığını görüyor. Fabrika ayarlarını arzuluyor, olmayacağını da artık görmeye başlıyor ve dönüp muhalefete bakıyor. Dönüp Cumhurbaşkanı, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına baktığında bugün yok diyor ya ben yine buraya gideyim. Yani istemeye istemeye, ehvenişer mi diyelim artık neyse bir şekilde tekrar oraya dönüyor. Öyle bir, oysa benim iddiam o, oysa iktidar değiştirecek hatta Cumhurbaşkanlığında da seçimin kaderini etkileyecek bir zemin var. AK Parti tabanında da var. Ama öyle bir aday görmeliler ki o tabanda oy verebilmeli. Blok değil.
1: O aday Mansur Yavaş mı sizce?
3: Bence yetmez. Ama şu andaki tablo içinde en yakın görünen isimlerden birisi. O yüzden partili olup olmaması bence çok önemli değil. Mansur Bey en yakını. Ben hala Tayyip Bey'in Mansur Bey'i de yenebileceğine inanan biriyim. Hep söylüyorum bunu ama en yakın kişi o şu anda. Adaylık potansiyeli itibariyle, aldığı oylar itibariyle, siyasetteki tecrübesi, şu bu falan. Böyle baktığınız zaman doğru bir performans sergilerse aday olabilir. Yani seçim kazanabilir diyemiyorum, bu konudaki görüşüm belli ama her ne olacaksa arasınlar bulsunlar. Bakın bir sürü zaman, 2023'ten buraya zamanları vardı. 23, 24, 25 gitti, 26 bitiyor. Bir aday bulacaksınız ve AK Parti tabanından %5 oy alacaksınız. Hele de bu Nevzat'ın dediği gibi DEM seçmeninin de şimdi artık hani bu açılım projeleri falan başarılı bir şekilde yürürse onu da artık muhalefet blokuna blok yazamıyorsunuz. Elbette iktidar blokuna, Cumhur İttifakı'na blok akmaz. Akmaz ama o taban artık muhalefette değil. 2023'te olduğu gibi değil. Orada bile tam aktı şüpheli ama bugün hiç değil. E o zaman hele sizin AK Parti tabanından birkaç milyon oy çekme şansınız, yani mecburiyetiniz var. Mecburiyetiniz var. E ne yapalım, yapacak bir şey var. Adam bulacaksınız, isim bulacaksınız, aday bulacaksınız, anketler yapacaksınız, çalışacaksınız, konuşacaksınız, arayacaksınız, bulacaksınız. Ben diyorum ki seçmen şu anda doğru bir isimle siyasette bugün dolaşan isimlerden biri gibi görünmüyor. Bulun o zaman veya bakın. Yani öyle birisi olacak ki %5 çekecek, %4 çekecek, net çekecek, o tabanı sallayacak. Yani aksi halde ve konuşmalarıyla, politikalarıyla, yaklaşımlarıyla hakikaten hani sosyal adaletçi, ekonomide programı olacak, siyasette programı olacak, somut, yani ne diyelim, belli kesimlerin, büyük kitlelerin, aa evet ya işte budur, bunu arıyoruz, bunu istiyoruz ve bu adam yapar diyeceği bir şartla ayrıca ama muhalefet blokunun da arkasında sıkı duracağı bir şey. Ekmelettin İhsanoğlu yanlış bir adaydı, yanlış bir zamanda üzerinde mutabaka sağlanan bir aday oldu. Ve o aslında doğru olabilecek, doğru zamanda, doğru bir isimle uygun olabilecek bir formülasyon öldürdü maalesef. Bugün hiç de partili olmasa bile ama ülkeyi doğru yönetebileceğine inanılan erdemli, ahlaklı, akıllı, rasyonel, ekip kurabilecek ve partilerin blok desteğini alabilecek doğru bir isim. Yani Türkiye'den böyle bir aday çıkmayacaksa yani üzücü bir durum. Arıyorlar mı? Aramıyorlar. Sen ben muhabbetiyle gidiyor. Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu olmuyor. Ben yetmez. Ekrem işte Mansur Bey zor. Ne yapalım? Bu musunuz yani? Üç kişi misiniz yani? Türkiye'de üç kişi misiniz yani? Anladın mı? Siyasette bunlar var. Ne yapalım? Öyle değil.
1: Sanki çok da zor görünmüyor gibi. %60 Mansur Yavaş'ı destekliyor diye kendi ifadesi var daha geçen hafta. Bir de anketler var. Çok hayal
3: bir laf yok yani. %60 alırız falan. Nerede
1: bir,
3: yani?
1: İzninizle bir anket var. Sizin gönderdiğiniz Sezin Hanım. Bir arkadaşlar onu açabilir miyiz? Bir bakalım o ankete. Ondan sonra devam ederiz. Anketi getirirsen bir Erdem.
0: Bu.
1: Geldi. Bu Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı anketi? Peki yarım mil... Ağustos anketi mi bu Ağustos?
4: Evet, Ağustos sonunda sahası yapılmış ve Eylül'de yayınlanan bir rapor. Ya burada bağımsız kalmalı seçeneği bir önceki aya göre kuvvetleniyor. Hı hı. En önemli hikaye burada o. Yani yeni partiye katılmalı diyenler daha ezici bir çoğunlukken, yaklaşık %44'e yakın bir çoğunlukken Temmuz ayında bir sonraki ayda bağımsız kalmalı seçeneğine daha çok kayıyorlar. CHP'de kalmalı zaten hep daha kısıtlı bir seçenek ve biraz

Biraz da yani o yeni parti ve CHP tabanının ötesinde diğer partilerin ifade ettiği bir şey ilginç bir şekilde. Ya özellikle baktığımızda yani AK Parti tarafında da vesaire görüyoruz yani orada kalsın da gibi. Burada AK Parti'ye veya MHP'ye katılmalı ilk defa Ağustos'ta biraz ön plana çıkan bir seçenek. Yani onu tercih eden AK Partililer ve MHP'liler de var. Bu da yani öyle çok küçük bir kitle değil. Yani AK Partilerin neredeyse dörtte biri bu arada. Ve Milliyetçi Muhalefet Partisi'ne katılan

0: gidenlerde de bir azalma oluyor. Orada da işte bağımsız kalma seçeneğine yöneliş daha kuvvetleniyor.
1: Yani burada şey de...
2: Ama asıl fikrim yok.
1: Fikrim yok.
2: Cevap yok, fikrim yok. Türkiye'deki büyük potansiyel bu. Evet. Kararsız denilen seçmenlerin şey de bu. Büyük
0: özellikle
2: bir şey.
0: Hep de yüksekmiş, dikkat edin.
2: 17, 18, 16
1: tam falan. Onu söyleyecektim. Yani çok fikrim yok, bilmiyorum diyen, yeni partiye katılsın diyenden de fazla, bağımsız evet. kalsın diyenden de fazla, CHP'de kalsın diyenden de fazla. Evet. Bu ne söylüyor?
2: Bu genel seçimde de, bu evet. şimdi bu Mansur Yavaş özelinde bir soru. Hı-hı. Biz görüyoruz ki kamuoyu genel anketlerde hangi parti denildiği zaman da kararsızlar neredeyse birinci parti gibi duruyorlar. Söylemiyor.
0: Kesinlikle. Söyleyeyim, ya kararsız. Normalde bunu söylemem ama şimdi öyle gerçekten.
2: Bu bir potansiyele işaret eder. Bu bir büyük potansiyele işaret eder. Ama bu muhalefetin hani Özgür Bey'in %60 alırız falan nereden çıkartıyorsunuz ya? Yani olmaz, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir durum yok.
0: Biraz da orada bu yeni işte o fikrim yok cevap yoklar veyahut da protest oy, hiçbir partiye oy vermeyeceğim, kararsızım diyenlerde, yani kararsızlarda da öyle kararsızım bilmiyorum falan gibi değil. Tabii. Sert bir kararsızım. Yani ben bu siyasetten artık bıktım. Evet. Bu siyaset iyi değil. Kötü gidiyor. İşte çok fazla negatif şey var bu siyasette gibi. Halkın iradesini temsil etmiyor. Biraz orada o öfkeli kararsızlar, öfkeli protestler vesaire artıyor. Ayrıca bu sorudan bağımsız olarak onun da dikkatini çekeyim.
3: Peki burada şöyle bir enteresanlık yok mu? Mesela İyi Parti, Anahtar, Zafer. Şimdi bağımsız kalmalı diyenlerin oranı orada %29 İyi Parti'de. 11 Anahtar'da 23.4 Zafer'de. Şimdi mesela biz Mansur Bey'in bu tırnak içinde milliyetçi blokta bir adaylık meselesini konuşuyoruz ya. Hmm. Şimdi mesela orada normalde esasında bu oranların eğer öyle bir şey varsa çok yüksek çıkması gerekmiyor muydu? Yani İyi Parti veya Anahtar Parti veya Zafer seçmeninin esasında en azından %70 ile 75 ile Mansur Bey'in bağımsız kaldığını söylemesi gerekiyordu. Yani burada hala o kafa karışıklığı biraz önce Gürkan abinin ifade ettiği o fikrim yok kısmı ve milliyetçi blokta da tam anlamıyla Mansur Bey'in nereye yerleştirilmesiyle ilgili de şey var. Bir algı problemi var. Hı hı. Normalde onların %75 falan çıkması gerekiyordu.
1: Çıkmamış.
3: Eğer öyle bir şey varsa.
1: Bunun yani, künyesini de söyler misiniz? Böyle anket verince künyesini vermem gerekiyor.
0: Tabii hemen bu arada söyleyeceğim. Siz
1: tamam pekala.
0: Bakmam lazım.
1: Az önce Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir şey söyledin. Onu birazdan sana soracağım. Önce Turgay Hocam'dan bir yorum alacağım bir dakika. %60'da benim, seçilir mi Mansur Yavaş aday olsun?
4: Yani karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi yani sadece Türk siyaseti, Türk demokrasi tarihi açısından pozitif ayrışan değil. Yani dünyadaki siyaset bilimi literatürü, siyasi tarihi açısından da böyle pozitif ayrışan, hatta partisini de taşıdığı yer itibariyle hakim parti, yani dominant parti geleneği içerisine sokan bir aktör. Dolayısıyla ben hani mevcut şartlar da düşünüldüğünde her ne kadar AK Parti'nin hükümetin yönetme anlamında bir takım onlara yönelik eleştiriler de olsa Erdoğan karşısında herhangi bir adayın bu denli kazanma şansı oransal olarak olmadığı kanaatindeyim. Kamuoyu araştırmalarında benim dikkatimi çeken şöyle bir husus var. Bence muhalefetin içindeki durumu da özetleyen bir şey. Yani muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girebileceği bir seçimde seçimi kazanmasından ziyade Türkiye'yi yönetebilme potansiyeline ilişkin ciddi bir tereddüt var. Yani muhalefetin Türkiye'yi yönetemeyeceği algısı çok baskın. Dolayısıyla bu mevcut hükümet ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da siyaseten pozitif yansıyan bir şey. Ama şurada yani bu kadar hem dünya siyaseti hem Türkiye siyaseti açısından çok önemli bir ismin 2028'de olası takviminde yani Nisan'da yapılması beklenen takvimde kerhen ya da Gürkan Zengin'in ifadesiyle bir ehvenişer olarak tercih edilmesi meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin kabul edebileceği bir şey mi? Orada soru işaretleri var. Yani bu sessiz devrimlerin ana aktörü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hikayeyi daha başka bir teveccühle perçinlemesi muhtemelen kendi siyasi kariyeri açısından da onun da bir beklentisi, AK Parti'nin de bir beklentisi. Dolayısıyla bu ehvenişere düşmeden siyaseti böyle yine ben de katılıyorum kararsızlar, yani apolitik demeyelim de siyasi nihilizm diyebileceğimiz bir yere doğru dünyada böyle bir akış var.
0: Evet,
4: ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığı siyasete olan inancı da bir yönüyle yeniden tadil edebilir. Hem Türkiye'de hem dünyada bugün BM nezdinde yapılan

0: konuşmalara, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatının dışında dünya kamuoyundaki algısına da baktığımızda, onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sessiz devrim ve kesintisiz iktidar sürecini yine ehvenişer tercihine dönüşmeden, düşmeden perçinleyebileceği kanaatindeyim. Elbette ciddi meydan okumalar var, zorluklar var. Ekonomik açıdan ciddi sorunlar var. AK Parti hükümetine yönelik ciddi eleştiriler var. Bunları tadil ettiğinde, bunları yeniden organize edebildiğinde güçlü bir aday tabii ki.
1: Bir adayın, doğru bir muhalif adayın seçilmesi için uygun bir ortamda var mı Gürkan Bey'in dediği gibi?
0: Bir daha, biraz daha açarsanız.
1: Hayır, az önce dedi ya, siz dediniz ya, ekonomik zorluklar var, AK Parti yönetiminde tepkiler var vesaire. Az önce bunları tarif ederken Gürkan Bey dedi ki, böyle bir ortam muhalif bir adayın, doğru bir adayın seçilmesi için de uygun bir ortam.
0: Hiç kuşkusuz. Orada şeyi kaçırıyoruz. Mesela yine bu stüdyolarda 14 Mayıs 2023'ten önce tartışırken bütün hani muhalefete temsil anlamında temsil pozisyonunda olan aktörler, yine birçok isim şunu ifade ettiler. Seçmenin karar alma motivasyonunu etkileyen en önemli parametrelerden biri o anki koşullarda ekonomi dediler. Ben ona şöyle karşı çıkmıştım, hem yazılarımda hem televizyon ekranlarında. Yani eğer siz AK Parti iktidarını 2018 ile 2023 arasındaki performansıyla ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yorumluyorsanız, bu 2023 14 Mayıs'ında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kaybedebileceği anlamına gelirdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AK Parti hükümetleri 2002'den bu yana kesintisiz iktidar. Elbette eleştiriler var, ciddi riskler var, meydan okumalar var. Ama seçmen bunları tarttığında yine bu olumsuz durumları AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetebileceğine, düzeltebileceğine dair bir inanca sahip. Fakat hani bu koşulsuz şartsız bir desteğe karşılık gelmiyor. Bunu da ifade edelim. Yani AK Parti seçmeni rasyonel itkileri çok daha kuvvetli bir seçmen. 2024 yerel seçimlerinde bunu gösterdi. Yani 2023'te hükümet etme, Cumhurbaşkanlığını teslim etme, yani AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu teveccühü gösterdi. Ama 2024'te şartların iyileşmediği gerekçesiyle İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, birçok Cumhur İttifakı'nın alabileceği beldeleri, belediyeleri...
2: Mahalli seçim ama.
0: Yani tamam, orada bir kart gösterdi. Yani bunun kendisinin desteğinin koşulsuz olmadığını yani
2: mahalli
0: ifade
2: seçimde
0: etti.
2: Kart göstermekte bir sorun olmuyor. 2019'da da gösterdi.
0: İşte, şunu ifade edeyim. Kazandı, yani, seçmen koşulsuz şartsız bir destekle AK Parti'yi desteklemiyor. 2002'den bu yana yaptıklarıyla
2: mahalli
0: bakıyor.
2: Mahalli seçimde desteklemiyor. Genel seçimde destekliyor. Genel
0: seçimde destekliyor. Anlıyorum. Yani şunu söylüyorum. Muhalefet 2028'deki seçimlerde de ekonomi evet bir problem. Satın alma meselesi bir problem. Evet. Diğer muhalefet açısından hani meseleler bir problem. Tamam, ama önündeki iktidar 3 senelik 5 senelik. Onunla mukayyet bir performans alanı yok. 2002'den bu yana bir Erdoğan var, bir AK Parti var. Ona bakıyor, fayda maliyet analizi yapıyor. Yine Erdoğan'ın evet, yönetebileceğini düşünüyor.
2: Belirleyici olan ama 2002'den beri Erdoğan değil. Belirleyici olan o 2002'den beri Erdoğan'ın karşısına konulan alternatif. Onu alternatif olarak görmediği için yine Erdoğan'a gidiyor. Onu alternatif olarak görmüyor. Bakın bu seçimde de alternatif konulamazsa yine Erdoğan'a gidiyor.
0: Şöyle ben öyle düşünmüyorum. 2023 14 Mayıs'ta en güçlü alternatif vardı ve bütün muhalefet konsolide olmuştu.
2: Kemal Bey en güçlü alternatifti. Şu,
0: isimden bağımsız
2: İsim
0: olarak.
2: İsim çok önemlidir. Kim
0: ama
2: olduğu çok
0: şöyle,
2: önemlidir.
0: Ama Kılıçdaroğlu'nun yanında Mansur Yavaş var mıydı? Vardı. Cumhurbaşkanı yardımcısı.
2: Ya onu geç.
0: İmamoğlu var mıydı?
2: Mansur Yavaş mı Cumhurbaşkanı olacaktı? Kemal Bey
0: bu teze onun
2: olacaktı.
0: İçin katılmıyorum. Onlar da o siyasi seçimin içerisinde süreç yönetiminde bir aktördüler ve desteklediler Kılıçdaroğlu'nu. Yanındaydılar.
2: İktidar olsalardı tezkerelere hayır oyu vereceklerdi. AK Parti seçmeni de Türkiye'nin genel seçmeni de bunlara oy vermiyor. Efendim Mansur Bey var. Kardeşim Meclis Genel Kurulu'na tezkere oylaması geldiğinde Kemal Bey mi karar verecek, Mansur Bey mi karar verecek? Kemal Bey karar verecek ve tezkerelere hayır diyecek. CHP Genel Başkanı olacaktı. Mavi Vatan'a masal diyen parti iktidar oluyordu. AK Parti tabanı buna oy vermez işte. Bugün de benzer durumlar var. O yüzden söylüyorum. Size soruyorum. Özgür Özel, bak %5 diyorum. AK Parti tabanından %5 alacaksınız. Özgür Özel genel Cumhurbaşkanı adayı. AK Parti tabanından %5 olsun. Blok oydan bahsetmiyorum. %5 oy alabilir mi? Alamaz değil
0: ama
2: mi?
0: Şunu kaçırıyorsun.
2: Alamaz.
0: %40 almadı Kılıçdaroğlu. %48 aldı.
2: Hayır hayır. Şimdi yani şimdi.
0: Alabileceği
2: şimdi,
0: maksimum
2: bugün de,
0: oy
2: bugün
0: idi.
2: Muhalefetin
0: ve diğer bütün aktörler o masadaydı zaten.
2: Bugün de %45'i alırlar. Muhalefet bloku bugün de toplansa 40-45 alacak. Öyle mi? Ama AK Parti tabanından oy alamayacağı için gene seçim kaybedecekler.
0: Ama
2: ben de diyorum ki.
0: Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten onları kendi adaylığına hem ikna etti, bazılarını icbar etti.

0: ama o seçmen kitleyi de peşinden sürükledi. Ya buradaydık hepimiz. 14 Mayıs öncesinde öyle bir hava vardı ki
1: işte.
0: %55'te alacağı, kazanacağı ifade ediliyordu.
1: Ya muhalefet blokunu peşinden sürükleyebildi. AK Parti tabanından oy çekemedi.
0: AK Parti tabanından oy çekebilecek zaten kaç tane AK Parti var? Alternatif kim olabilir?
1: Geldiniz benim tezime, evet.
0: AK Parti o zaman Mansur Yavaş olsa denli seçmen vermeyecek.
1: Muhalefet seçmenine güvenerek seçime gidiyorsanız onu zaten blok kabul etmek zorundasınız. Kimse kusura bakmasın, ben muhalefet seçmeniyim diyorsan muhalefete oy vereceksin zaten. Ve veriyorlar da. En yükseğini de verdiler 48'de. Yetmiyor kardeşim. %50+1. %50+1 demek AK Parti kitlesini de etkileyeceksin. Büyük bloklar halinde değil ama etkileyeceksin. 3-5 etkileyeceksin.
0: Ya oraya katılıyorum ama o alanı muhalefet açısından en iyi yönetebilecek kompozisyon ihdas edildi. O kompozisyonla zaten 2023 öncesinde hareket edildi. Yani Mansur Yavaş'la İmamoğlu dışarıda kalıp cephe almadı. İmamoğlu Trabzon'a gitti, miting yaptı. Mansur Yavaş Kastamonu, Ankara, milliyetçi demografinin yoğun olduğu yerlere gitti.
1: Tamam.
0: Sürecin arkasında, yani sürece mesafe takılsa bu haklı. Yani İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsaydı kazanabilir miydi sorusunu o zaman sorabilirdik.
1: Sorunca cevabı ne?
0: Cevabı Erdoğan.
1: Evet, sen şunu söylüyorsun. Erdoğan olduğu sürece bunlar muhalefeti çok
2: Erdoğan,
1: da iyi konsolide
2: ettiler. Kampanya sloganında buldunuz
0: bu isimler, bu isimler yine aynı şekilde zaten. Yani İmamoğlu mesela Cumhuriyet Halk Partili bir aktör olarak, belediye başkanı olarak ya da Mansur Yavaş Erdoğan'ın karşısına çıktığında neden AK Parti'den oy alabilsin ki? Niye alabilirsin? Yani Kılıçdaroğlu'nun yapamadığı neydi de o yapacaktı?
2: Ya ama o kadar, o dönem hatırlayalım. Çok tartışma vardı ki üzerinden Meral Akşener masadan kalktı, masaya döndü, ikna edildi. Bütün bunlar o dönemde seçmeni biraz kaygılandırıp geri çekmedi mi? Yani o blok da tam anlamıyla adayının arkasında durabildi mi?
3: Şu anda bir tablo yok mu?
2: Ha?
3: Daha da kötü bir tablo yok mu şu an? Bölünmüş.
2: Yani daha bu an itibariyle evet. Ama bir buçuk yılda tabii bilemiyorum.
1: Şu anda bir mucize yaratabilmeleri lazım.
3: Onun için farklı bir formülasyon
1: gerekiyor. Ben de formülünü söylüyorum.
2: O yüzden farklı formülle Cumhurbaşkanı
3: yardımcısı. Ya şöyle ben bunu biraz açayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilme ihtimalini bu siyasal tablo içerisinde çok güçlü görüyorum.
1: Evet. Ha,
3: yarın bir şeyler değişir mi? Ayrı bir şey ama şu anki haliyle bu parçalanmışlıkla hele hele bu Milli Güvenlik Kurulu kararı falan da çıkarsa, orada da bir rahatlama olursa ben çok güçlü görüyorum. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçildikten sonra bu son döneminde partisiz Cumhurbaşkanlığa döneceğini tahmin ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı.
3: Yani seçildikten sonra ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisiz Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Kendi partisinden bir şekilde uzaklaşacağını düşünüyorum.
2: Niye uzaklaşsın? Kaç yıllık partisi?
3: Öyle ama şöyle. 25, şimdi o partinin de bir kurumsal olarak bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte devam etmesi noktasında orada da bir yol haritasına ihtiyaç var. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yol haritasında oluşacağını düşünüyorum. Yani partinin biraz daha tırnak içinde söylüyorum profesyonel ve devam etme noktasında. O nedenle eğer partisiz Cumhurbaşkanı olursa Mansur Bey'de herhangi bir iddiası kalmaz, köşeye çekilmiş olursa ben Mansur Bey'in kendi, yani sonuç itibariyle Ankara'da bir Mansur Yavaş gerçeği var, bir Türkiye'de Mansur Yavaş gerçeği var ve kendi oyları da var. O temsil ettiği kesim itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, seçim için söylemiyorum. Yani seçimi kazanmış, sahada yok ama seçim sonrasında bunu teklif edilmesi durumunda bununla şaşılacak bir durum olmadığını...
1: Başka bir düzlem o.
3: Nasıl?
1: Başka bir düzlem
2: çok o. Çok ekstrem bir örnek gibi geliyor bana bugünden.
3: Bugünden
2: yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisinden uzaklaşacak, daha partisiz bir Cumhurbaşkanı,
3: Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi
2: olacak
3: farklı bir noktaya doğru götürdüğünde Cumhurbaşkanlığın yardımcılığında Mansur, ben bu sayının artacağını düşünüyorum ve bu sayı itibariyle de Mansur Bey, eğer ki ben tekrar altını çizeyim, yani ben Mansur Bey'in siyaset yapma tarzı itibariyle Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine mesafeli olduğunu düşünüyorum. Eğer zaten bakın şöyle çok net bir şey var değil mi? Şimdi yeni parti Cumhurbaşkanı adaylığını çıkaramıyor. Söyleyemiyor. Ekrem Bey'den dolayı, iç çekişmeden dolayı. CHP zaten bölünmüş. Muhalefet zaten Cumhurbaşkanı adayı arıyor ve isimler bir yere gidiyor ama o isim de çıkıp da ben adayım demiyor. Yani şimdi siyaset, bugün bir siyaset bilimciyle konuştuğumda Sayın Cumhurbaşkanı için dedi ki yani normalde herkes siyaseti satranç olarak ifade ediyor ama Sayın Cumhurbaşkanı gerektiğinde tavla oynuyor siyasette. Gerektiğinde o zarı alıp o şeyi alabiliyor, riski alabiliyor. Biraz da mesele bu. Şimdi Sayın Yavaş'ı, hani şey anlamında söylemiyorum ama

0: Siyaset yapma tarzı bu. Yani Sayın Yavaş o sağlamcı geleneği bırakmıyor. Biraz daha sağlamcı. Hani risk anlamında az risk alarak süreci yönetmeye çalışıyor. Bir de çok açık ifade edeyim. Yani tabii Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan görüşme Ankara görüşmesi olarak ifade edildi ama özellikle ben AK Parti Mansur Yavaş geçiş noktasını konuşmuyorum ama mesela bu Türkiye'nin yeni paradigması üzerinde ne konuşuldu, orada hangi fikirler savunuldu, ortak noktalar nelerdi sorusunu mesela çok sormuyoruz. Ben
1: Mansur Yavaş Erdoğan
0: ben bu noktada mesela
1: bu konuşulmuş olabilir mi böyle bir
0: bence
1: senaryo?
0: Bence konuşulmuştur ve Sayın Yavaş çok net ifade etmese de ben birçok meselede bu devlet işlerinde AK Parti ile aynı düşündüğünü düşünüyorum.
1: Hemen burada Mehmet Hocam öyle mi? Pek çok meselede özellikle bu devlet işlerinde Mansur Yavaş AK Parti ile aynı mı düşünüyor? Bu ekstrem bir senaryo mu az önce Nevzat'ın söylediği?
0: Mehmet Hoca'ya sormasaydı. Keşke önce sizlere bir
1: dur bir dakika. Partisiz bir cumhurbaşkanı olacak. Biliyorum böyle yine siyasetçi çerçevesinden cevap vereceksiniz ama çok ekstrem bir senaryoyu mu konuşuyoruz? Ona
2: yok,
1: göre burada dün.
2: Doğrudan cevap vereceğim. AK Parti'nin ve AK Parti'ye oy verenin, gönül verenlerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani bu nettir. Yani burada bir soru işaretinin altındaki nokta kadar bile şey yoktur yani onu söyleyeyim. Bu bellidir. Bizim bence üzerinde durmamız gereken konunun ne olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhalefet kanadı bunun için başarılı olmuyor. Türkiye'deki siyaset öyle steril ortamlarda yapılacak bir siyaset değil. Böyle işte steril ortamda hiçbir şeye karışmayıp, risk almayıp, İsveç değil burası. Burası Türkiye. Sadece Türkiye olarak bakmamak gerekiyor, bir de etrafına bakmak gerekiyor. Ben AK Parti'nin nasıl çalıştığını sadece iki cümleyle bugün için, bugünün örneğini vereyim size. Düşünsenize, Cumhurbaşkanımız, partimizin genel başkanı gidiyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yoğun bir diplomasi yürütüyor. Herkesin dikkatini çeken konuşma yapıyor. AK Parti teşkilatlarının tamamı Eylül ayından bu yana bu ayın sonuna kadar Anadolu'yu, Türkiye'nin tamamını tek tek dolaşıyor. Bu hiçbir partide yok, onu söyleyeyim. Yani hiçbir partide yok. Belki bazıları ne bileyim orada burada görüntü verebilir ama ben şimdi sizin yayından çıktıktan sonra Kayseri'ye geçeceğim. Kayseri'de işte merkezde olacağım, arkasından İncesu ilçesine gideceğim. Bütün milletvekilleri, MKK üyeleri, bakanlar, ondan sonra genel başkan yardımcıları, AK Parti teşkilatının içinde yer alan herkes şu anda Anadolu'ya dağılmış durumdalar. Şöyle
3: Mehmet
2: demiyorlar.
3: Bize seçim
2: demiyoruz.
3: Alarmının verildiğini söylüyor.
2: Ya işte biz yok sürekli böyle. Şu konuda katılırım. Biz de seçim alarmı biliyorsunuz balkon konuşmasıyla seçimi kazandığımız gün veriliyor.
1: Ama hocam çok yani seçim, affedin. Af buyurun. Ben balkon sorumun cevabını duymak istiyorum sizden. İzninizle bunun da cevabını alayım. Bu az önce konuşulan senaryo sizce mümkün bir senaryo mu? Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu, Cumhurbaşkanı'nın biraz daha partisiz bir cumhurbaşkanı olduğu, Mansur Yavaş'ın görüşleri AK Parti'ye o kadar da uzak değil mi sizce?
2: Ben şöyle söyleyeyim, siyasette bunu önceki programlarda konuştuk. Ben şu cümleyi kullanmam. Bu olmaz kesinlikle cümlesini kullanmam çünkü hem teorik olarak hem de uygulamaya baktığım zaman bunun böyle olmadığını görüyorum. Siyasette olmaz olmaz diye bir kural yok. Her şey olur. Hele Türkiye'de her türlü sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Burada çünkü ben geçmiş dönemde uzun süre karşı karşıya kalıp tartıştığım arkadaşlarımın AK Parti'de şu anda siyaset yaptıklarını da görüyorum. Onlar geldikleri zaman da onlara hoş geldiniz diyorum. Herhangi bir şey yok. Çünkü 50+1 ile Türkiye'yi yönetmek istiyorsanız Türkiye'de farklı düşünen tabii ki o geldiği zaman partinin kurumsal kimliği içinde farklı düşünen siyasetçilere yer verecek kadar AK Parti'de şey var. Yani onun için bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden de gelen var, işte diğer partilerden de gelen var, İyi Parti'den de gelen var. Bundan sonraki sürecin daha yoğun bir şekilde yoğunlaşacağını daha doğrusu bunu görebiliyorum. Onun için Sayın Mansur Yavaş gelmez veya gelir diye şimdiden bir cümle kullanmam. Kendimi bağlarım. Peki. AK Parti'ye herkesin kapısı açık.
1: Pekala. Yahya Bey buyurun.
3: Bu konuyla ilgili.
1: Bu konuyla ilgili.
4: Yani bir öncekiyle ilgili şeyi söyleyeyim.

0: Yani bütün dünya 3. Dünya Savaşı'na doğru giderken Türkiye'de bence Türk seçmen kanaatlerini bu kadar keskin bir şekilde dönüştürmez bence. Yani 2 yıl var seçimlere. Dolayısıyla çok şeyler değişebilir. Bu konuda bir şey söylemiyorum. Ama uluslararası konjonktür bu anlamda iyi değil. Yani şimdi ekonomi, evet, seçmen tercihinin belirlenmesinde başa attık konulardan bir tanesi ama tek başına belirleyici değil. İşte 2023'te aslında güvenlik parametreleri daha etkin gelmişti. Yani 2023'te de ekonomiyle ilgili sorunlar vardı. Ama güvenlik parametreleri daha ağır basınca Sayın Cumhurbaşkanı, yani seçmen Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu krizde, siyasi krizde ya da yani bölgeyle ilgili güvenlik krizinde Türkiye'yi güvenli limana taşıyacak bir lider gözüyle baktı ve dolayısıyla tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçti. Şimdi 2 sene sonra 2023 konjonktüründen daha ılımlı bir konjonktür mü olacak ben sanmıyorum. Dolayısıyla güvenlik parametresinin
1: ekonominin önüne geçeceğini mi düşünüyorsunuz?
0: O konuda kesin bir şey söyleyemem. Çünkü ekonomik krizler de seçmen tercihini ciddi bir şekilde etkiler. Ama hangisinin daha baskın geleceğini aslında o gün biz göreceğiz. Ama bunlar da tek başına yeterli değildir. Çünkü bu bir siyaset bir ekip meselesidir. Siyaset bir kurumsal meseledir. İşte az önce çok güzel bir örnek verildi. Yani Muharrem İnce'nin adaylığına teşkilatlar ya da parti bir şekilde omuz vermeyince siz yeterli performansı ortaya koyamazsınız. Çünkü siyaset aynı zamanda insanların katılım göstermesi, katılım sağlaması ve birlikte yapılan da bir şeydir. Yani ekip meselesidir. Bu kriz ortamında devlet görgüsü meselesidir. Yani şimdi dolayısıyla insanlar sandığa gittiklerinde tüm bu parametreleri ortaya koyup karar verecekler. Bu yüzden ben seçim erken olmazsa bundan 2 sene sonra da Türk seçmeninin bugünkü tablo üzerinden konuşuyorum. Çok dramatik siyasi karar değişikliği yapacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsunuz. Pekala. Fark
2: Bir şey
1: ettim mi az
2: söyleyeyim.
1: önce Mehmet Hoca seni teyit eder
2: Beni teyit
1: nitelikte
2: etmedi. Yani Türkiye'de Mehmet Hoca haklı olarak yani siyasetin ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü şöyle yani birçok partili
1: olmaz olmaz demem
2: hayır
1: hiçbir
2: yani birçok
1: senaryo.
2: partili belediye değişiyor ama şimdi bence şuradan bakmak lazım. Yani şimdi nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmalı ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla oy alabilmeli? Bence esas mesele bu. Yani
3: Evet canım,
2: şimdi
3: o.
2: şimdi mesele
3: Basit
2: bu.
3: yani.
2: Dolayısıyla da şimdi cumhurbaşkanına benzeyerek oy alma meselesi bir yere kadar geçerli olabilir. Biraz önce ifade edildi, tamam ekonomik kısım, güvenlik meselesi ama şimdi bir oy alacak insanın Cumhurbaşkanı'ndan daha karizmatik olması lazım. Cumhurbaşkanı'ndan. Yani tek başına karizması yetmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha karizmatik olması lazım. İki,
0: Daha net olması lazım biraz da.
2: tabii sorunları çözebileceği ile ilgili toplumda onun güvenin oluşması lazım. Yani ben yaparım ederim yok. Biraz önce ifade edildi yani dünya etrafını savaş. Dolayısıyla da yeni bir şekillenme var, paradigma değişikliği var. Burada ideolojiden ziyade o güvenlik algısı ki Avrupa'da da bunu görüyoruz. Bunun çok net olması lazım. Üçüncüsü toplumun üzerine konsensüs edebileceği bir ismin olması lazım. Dördüncüsü dünyayı tanıması lazım. Beşincisi devleti bilmesi lazım. Hani bu vasıflar yan yana
1: Bunlardan hangisi
2: getirdiğinizde...
1: Mansur Yavaş'ta var ya da yok?
2: Güzel. Şimdi Mansur Yavaş'ta bunların bir kısmı var. Bak bunların bir
1: Hangileri
2: kısmı.
1: yok?
2: Şimdi toplumu tanıması kısmı var.
1: Peki.
2: Devlet kısmı kısmen var. Karizma kısmı Cumhurbaşkanı kadar yok. Belli meselelerde net tavır Cumhurbaşkanı kadar yok. Yani net tavırdan işte birçok meseleyi biliyoruz. Ama Mansur Bey'de şöyle bir şey var.
1: Belki daha fazla, yani bunu daha önce de konuştuk. Mesela burada bir yazılı açıklama gördük. Doğrusu belki de yani bu kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden, seçildiği partiden istifa ediyor. Bunu bir basın toplantısıyla duyursa, burada soruları alsa, daha net bir tutumunu görmüş olsak ya da belki bir video
2: 2019,
1: açıklamasıyla...
2: 2019-2024 ve 2026'dayız. Mansur Bey kaç televizyon programına çıktı toplam?
1: Geçmiş yıllarda biz bir röportaj yapmıştık.
2: Tamam.
1: Onu hatırlıyorum.
2: Bu
1: Seçim
2: sorunuzun cevabını
1: öncesiydi.
2: veriyor zaten. Yani Mansur
1: Seçim
2: Bey'in
1: öncesiydi yanlış
2: siyaset
1: hatırlamıyorsam.
2: yapma tarzı, yani şey için söylemiyorum. Mansur Bey'i saygı duyuyorum. Gerçekten güzel işler yaptı ama siyaset yapma tarzı güvenli liman. Yani Mansur Bey hani o güvenli liman dışına çok çıkarak siyaset yapma tarzı yapan bir siyasetçi değil. Ama Mansur Bey'in bir özelliği var. Toplumun bir kısmı Mansur Bey üzerinde uzlaşabiliyor. Yani niye uzlaşabiliyor? Ya işte yolsuzlukla çok adı anılmadığı için uzlaşabiliyor. Geldiği gelenekte milliyetçi bir tavan üzerinden uzlaşabiliyor. Belli bir konsensüs sağladığı için uzlaşabiliyor. Ne bileyim işte CHP yeni parti.

0: vesaire sol kesim üzerinde kendini kabul ettirdiği için uzlaşabiliyor. Ama bu Mansur Bey'in 50 artı 1'i alması noktasında sonuç getirmiyor. Mansur Bey de şu anki halle bunu biliyor. Dolayısıyla ben biraz daha farklı baktım. Yani bir siyaset paradigması, mesela biz bunu CHP'de gördük. Şimdi bu teröristsiz Türkiye meselesinde İYİ Parti ile CHP arasındaki tavrın ne kadar keskin olduğunu görüyoruz. Dış politikadaki tavır meselesinde ikisinin ne kadar keskin olduğunu görüyoruz. Bunlar biraz meseleyi bu yöne getirdi. O nedenle ben Mansur Bey'in siyaset yapma biçimi ülkeye hizmet noktası ayrı bir şeydir. Bir siyasi partide ben bunu yapacağım, aday olacağım, bunu ne bileyim işte Cumhurbaşkanlığı taşıyacağım kısmı ayrı bir şeydir. Doğru. Ben o ülkeye hizmet etmek kısmının Mansur Bey'de daha ağır olduğunu düşünenlerdenim. Hı hı. Dolayısıyla da böyle bir görev verildiğinde de
1: kabul edebileceğini
0: düşünüyorum. O yüzden bu tabii olabilir. Önümüzdeki süreçlerde ne getirir bilmiyoruz ama bildiğimiz bir tablo
1: hemen
0: var.
1: Hemen geliyorum hocam.
0: O tabloda şu, bu tablo içerisinde şu an görünen tablo içerisinde aslında şu hata yapıldı. Hem yeni parti tarafından hem CHP tarafından. Kardeşim ortada Cumhurbaşkanı adayı yok. Cumhurbaşkanlığı tarihi yok. Siz kendi içinizdeki hesaplaşmayı bitirmemişsiniz. Mansur Bey'i getirip öne çıkarıyorsunuz ve Mansur Bey'in ismini yıpratıyorsunuz. Şimdi bunu iki parti de şu an kabul ediyor ama bunu kamuoyuna açıklama noktasında şeyler, uzaklar. Ama iç görüşmelerde kimle görüşürseniz, evet ya biz aslında Mansur Bey'i keşke rahat bıraksaydık cümlesini duyuyorsunuz. E niye bırakmadınız? E çünkü parti içerisindeki farklı kavgaları, yani bir an önce mesela şu CHP'den Mansur Bey'e söylenmiş, ben biliyorum. Bir an önce tavrını göster. Yani ne tavrı istiyorsun ki şu an bir an önce? Zaten bir parçalanmışlık var. Zaten ne olduğu belirsiz. Hı hı. Zaten hala mahkeme kararı belki başka bir noktaya gelebilir mi bilmiyoruz. Çıkmışsın demişsin ki tavır göster. Yani Mehmet Hoca haklı olarak tabii bunu parti disiplini açısından söylüyor ama ortada fiili olarak bölünmüş parti var. Onu tam olarak görmek gerekiyor.
1: Peki. Buyurun Mehmet Hocam.
2: Parti bölünmedi. Nevzat Beyciğim partiyi böldüler. Yani biraz yani yönetimleri kastediyorum. Şimdi cümlem şu, özellikle söylemek istiyorum. Çünkü parti bölündü dediği zaman parti kendine bölünmüş gibi gözüküyor da onu kastettim. Şunu yapacağız diye çıkmıyorlar Cumhurbaşkanı olmak için. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanımızın karşıtlığı, yani Tayyip Erdoğan karşıtlığı olmasın, ismi geçenlerin hiçbiri geçmişte aldığı oyu alamazdı. Beklenti için olanlar da oyu alamayacak. Şey yapıyorum, tekrar o cümleyi kullanmak istiyorum. Tayyip Erdoğan karşıtlığı olmasın. Bugün Cumhurbaşkanlığı için ismi geçen hiçbirinin somut topluma sunacağı hiçbir proje yok. Sadece bu karşıtlığı bir araya toplayıp bir sonuç alabilir miyim çabası içindeler. Türk milleti bunu net bir şekilde görüyor.
1: Peki. Bitirdiniz mi hocam? Ben devam edeceksiniz gibi.
2: Tabii.
1: Tamam, pekala.
2: Ben söyleyebilirim ama araya girdiğim için Yok estağfurullah, varsa cümleniz tamamlayın. Biraz önce tabii Yahya Bey çok güzel bir şey söyledi. Ona katılıyorum, not almıştım. Siyaset iki şey, bir teşkilatla yapılır. Teşkilat olmadan siyaset yapılmaz. Bu bir şeydir yani, kuraldır, hele Türkiye'de bu böyledir. İkinci bir şey söyleyeyim, yani siz partinin içinde risk almayacaksınız. Peki Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Bu kadar sorunların olduğu, işte iç siyaset, ekonomi, hele dış politikaya baktığınız zaman bu kadar karmaşanın ve bu kadar meydan okumanın olduğu yerde hangi cesaretle kalkıp siyaset yapacaksınız? Ya böyle bir resim var ortada. Yani net bir şekilde görüyor. Siz bir araya gelin, toplanın, bir bakarız. Türkiye öyle bir bakarızla yönetilecek bir ülke değil. Yani böyle bir durum yok. Ama şu anda baktığımız zaman yani muhalefet blokunda böyle bir durum var. Bir şey daha söyleyelim, o çok kullanılıyor. Bugün de kullanıldı. Milliyetçi blok diye bir tabir kullanılıyor. Muhalif milliyetçiler demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü tabii ki, çünkü milliyetçi blok dediğimiz, yani burada şu anda milliyetçiliği kurumsal olarak temsil eden bir parti var uzun süredir. Ve gayet de iyi temsil ediyor. MHP'yi kastediyorum. Ve AK Parti'nin içinde de biliyorsunuz milliyetçi bir damarın ve ciddi bir kitlenin olduğunu görüyoruz. Şimdi orada işte birkaç diğer partilerden ayrılıp işte anketlere baktığınız zaman çok düşük oranda oy alanlar Türkiye'de bütün milliyetçileri temsil etmezler. Muhalif milliyetçiler diyebiliriz.
3: Evet, o tabir daha doğrudur. Yani evet. Muhalefetteki

0: 3 partiyi kastediyoruz ağırlıklı olarak.
1: Pekala. Şimdi şöyle bir hızlıca bir reklama gidelim. Dönüşte bir Ankara haritası açıp üzerinden ilçe belediye başkanlarının istifası gelmişti. Onu konuşuruz. Sonra da bir Birleşmiş Milletler'e bakacağız. Bir gidelim reklama gelelim.
2: Prentek'le devam edecek. Prentek benimle hep.

0: iyilik var dediler, geldik.
1: Plantek'le devam ediyor. Plantek, benimle hep.
2: Peki devam ediyoruz açık ve nete. Kısa bir aranın ardından bahsettiğim o harita da geldi. Şimdi Mansur Yavaş istifa ettikten sonra CHP'den peşi sıra zincirleme istifalar gördük. Ankara'da bir anda böyle CHP AK Parti arasında dağılım gösteren ilçelerin ciddi bir kesimi bağımsız oldu desek yeridir. Kimler önce bir şuradan gösterelim Nevzat istersen. Hızlıca. İşte Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Nallıhan, hocamın en sevdiği Ankara ilçesi, Belediye Başkanı Ertunç Güngör istifa etti. Nasıl oldu?
3: Hocam seviyordu orayı. Şimdi şöyle. şimdi normalde baktığımızda aslında sadece belediye başkanlarının değişim süreci üzerinden değil. Yani sen öyle bir sıkıştırıyorsun ki yani bizi hanımlar üzerinden sıkıştırıyorsun. Yani tabii
2: tamam,
3: ki hanımlar memleketini seveceğiz.
2: Senin de,
3: yani konuda
2: sen de Fahri olarak nereli olduğunu söyle.
3: Tamam, ben de Isparta'yı seviyorum Isparta'yı. Yani Yalvaç'ı seviyorum gergerliyim ama. Şimdi
4: bu arada Ertunç Bey de iki dönem ilçe başkanlığımızı yaptı.
2: İki dönem ilçe başkanlığınızı yaptı AK Parti'den mi? Anlamadım hocam. Hı hı. Sonra Nallıhan Belediye Başkanı oldu.
4: Evet, iki dönem. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı. Uzun süre Nallıhan'da AK Parti'nin ilçe başkanıydı Ertunç Bey.
3: Şimdi hocam bir saniye bu orada şey da anlaşılıyor. Yani size doğru geliyor mu yoksa bağımsız mı kalıyor?
4: Tüm belediye başkanlarına saygımız sunuyoruz.
2: Tam bir siyasetçi yanıtı bir kez daha buyurun.
3: Şöyle, tabii bu tablo aslında Ankara'da gözüküyor ama Türkiye'nin birçok yerinde bu tablo değişti. En son işte İstanbul Adalar'da gördük. Şimdi 16 CHP'de, 8 AK Parti'de bir bağımsızda. İşte burada geldiğimizde en çok tartışılan meselelerden bir tanesi işte bu bağımsızlığın çoğalması ama bence Ankara özelinden ziyade Mansur Bey'in bugün ifade ettiği başka belediyelerin belediye başkanlarının istifası meselesi yani. Tabii, Ankara
2: ama nereyi
3: dışında
2: kastediyor? Yani Ankara'da yani zaten
5: etkili olduğu belediye başkan üzerinde etkili olduğu belediye başkanlarını mı kastediyor yoksa genel bir tahminde mi bulunuyor?
3: Bence şöyle kendisiyle yani aynı rahatsızlıkta olan belediye başkanlıklarını kastediyor. Çünkü orada çok açık söylüyor. Diyor ki Gürbüz Bey 100 belediye CHP'de kalsaydı kötü mü olurdu cümlesini kendisi kullanıyor ve burada ilk 40 belediye işaret ediyor. Bence Mansur Bey böyle bir şeyin gelme ihtimalini çok net ifade ediyor. Şimdi bu belediye meclis üyeleri meselesi çok tartışılıyor. Evet önemlidir ama zaten birçok yerde belediye başkanlığı yetkisi belediye meclis üyelerini tırnak içinde söylüyorum bypass edebiliyor. Bir bütçe meselesinde önemli. Yani o bütçe meselesinde belediye bütçesinin onaylanması sırasında son derece önemli. Ama diğer taraftan da işte İstanbul'da da gördük. Yani belediye meclis üyelikleri belediye başkanlığı olmasa bile o yönetilebilir olduğunu görebildik. Fakat burada esas bu bağımsız meselesinde şimdi şöyle bir şey görüyoruz. Yani bunu da çok açık ifade etmek lazım. Birçok belediye başkanı kente

0: hizmet etme noktasında bu CHP ve Yeni Parti arasındaki bölünmüşlükten kaynaklı olarak mesela Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'la görüşüyorlar. Diğerleriyle görüşüyorlar ve bu da birçok partide tırnak içinde söylüyorum rahatsız da yol açıyordu. O belediye başkanları diyorlardı ki yani sonuçta bizim hizmet üretmemiz lazım. Hizmet almamız lazım ve burada da bakanlıkla görüştüğümüzde niye zorunuza gidiyor? Hatırlarsanız daha önce bazı CHP'li belediyeler görüştüğünde bunu görebilmiştik.
1: Mesela, ama bu istifalar sadece onunla ilgili olmasa gerek yani.
0: Bu istifalar onunla ilgili demiyorum. Bundan sonrası için söylüyorum. Yani şimdi biz bağımsız kalacaklar noktasında şimdi Mansur Bey şöyle de düşünmek lazım. Sonuçta bu insanlar yerelde siyaset yapıyor. Şimdi biraz önce hocam söyledi işte Ertunç Bey AK Parti'de siyaset yapmış. Daha sonra farklı nedenlerden CHP'ye geçmiş ve seçilmiş. Şimdi bundan sonraki siyaset yapma biçiminde Mansur Bey eğer bir yol haritası ortaya koymazsa bunlar kendi bulundukları yerde aynı Mansur Bey gibi karar alma durumunda kalacaklar.
1: Ama bana öyle geliyor ki Mansur Yavaş'ın istifasının hemen akabinde zincirleme olarak istifalarını duyurdukları için sanki Mansur Yavaş'la beraber bir strateji belirlemişler de bu istifaları
0: sosyal medyalarına baktığımızda birçoğunda şunu görüyoruz. Vefa kelimesini görüyoruz. Yani biz Mansur Bey ile birlikte seçildik. Dolayısıyla o vefa neticesinde buraya gidiyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Aslında seçilenlerin parti kurumsal kimliğinden ziyade Mansur Bey'e olan yaklaşımının daha ağır bastığını gösteriyor. Bu doğru ama bu Mansur Bey'in belli bir süre yol almaması durumunda tekrar altını çiziyorum. Tamam şu an Mansur Bey'e vefadan dolayı yaptılar. Mansur Bey ile hareket ettiklerini ifade ediyorlar. Belki yarın başka belediye başkanları da Mansur Bey ile aynı çizgide olduklarını deklare etme noktasında istifa edebilirler. Ama Mansur Bey bir süreç içerisine girmezse bu belediye başkanlıkları ya sonuçta yerelde siyaset yaptıkları için aynı Mansur Bey'in yaptığı gibi bir tercih yapma durumunda kalacaklar.
1: Yani şöyle olabilir. 31 Mart 2024'te seçimlerden hemen sonra CHP'nin 16 ilçe belediyesi varken, AK Parti'nin 8 ilçe belediyesi varken ve bir de bağımsız ilçe belediyesi varken geldi. Bugün AK Parti'nin 12 oldu. Bunun sebebi 4 ilçe belediyesinin daha önce AK Parti'ye CHP'den geçmiş olması. Ama 16 olan CHP ilçe belediyesi bugün itibariyle 4. 1 olan bağımsız
0: bugün itibariyle
1: 9. Muazzam bir harita değişikliği yaşanıyor Ankara'da.
0: Ben bu harita değişikliğinin bir üst kısmını söyleyeyim. Bence İstanbul olacak.
1: İstanbul'da da mı benzeri bir
0: bak sen? Ben iddia ediyorum. Sürekli iddia ediyorum. Yani Türkiye'de siyasette CHP'nin, Yeni Parti'nin ve DEM'in nasıl davranacağıyla ilgili bizim hani derler ya ufak laboratuvar olarak göreceğimiz yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olacak. Bunu niye ifade ediyorum? Ekrem Bey ile ilgili bu siyaset yasağı kesinleşirse belediye meclisi bir seçim yapma durumunda kalacak. Ve belediye meclisinde seçim yapıldığında oradaki aradaki fark yanılmıyorsam çok az. Ve dolayısıyla da burada bir tercihe zorlanacaklar. Yani Yeni Parti ile CHP'nin beraber hareket ettiği yerlerde işte Üsküdar bunlardan bir tanesiydi olmadı. Çünkü zoraki hareket ediliyor olmuyor. Büyükşehir'de biz bunun bir yansımasını göreceğiz. Dolayısıyla İstanbul'da eğer böyle bir seçim dönemi yaşandığında orada bir tablo değiştiğinde ben onun etkisinin bundan daha büyük olacağını düşünüyorsun.
1: Hızlı bir değerlendirme alayım konuklarımdan. Hem bu Ankara ilçelerinde değişen siyasi harita ile ilgili hem de bunun İstanbul'da sirayet edebilme ihtimali ve Mansur Yavaş'ın kırpta olur, yüzde olur. Gürkan Bey buyurun.
2: Yani bu bugünkü 8 belediye başkanı Mansur Bey'le irtibatlı olduğunu düşündüğüm isimler. İlçeler olarak yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı önemlidir. Ankara ilçeleri üzerinde de etkilidir. Özellikle Beypazarı ve civarındaki ilçeler üzerinde. Ben o ilişki içinde, o irtibat, yani Mansur Bey'e yakın isimler diye düşünüyorum. Ötekisi genel bir tablo. Mansur Bey'in genel eleştirisi zaten CHP, Yeni Parti ayrışması olmamalıydı yaklaşımı. Bence doğru da bir yaklaşım. Mecbur değildiler ayrılmaya. O eleştirilerinde genel olarak katılıyorum. İstanbul meselesine gelince, Üsküdar meselesine gelince Nevzat'a katılmıyorum. Yani CHP ile Yeni Parti işbirliği yaptığında sonuç alamadılar. Alamadıkları, niye alamadıkları belli. Oralarda neler olduğu belli. Dolayısıyla o işbirliği etkilidir, anlamlıdır. Yapabildikleri yerde yapsınlar zaten. Ama yani transfer ederseniz gözaltılar, tutuklamalar, transferler, şunlar bunlarla falan bir şekilde el değiştiriyorsa değiştirir. İstanbul'da da olacak olan buysa olur. Olmaz değil ama bu AK Parti'ye ne getiriyor? Doğrusu tartışmalıdır. Ne kadar ne götürdüğü getirdiklerinden daha fazladır diye düşünüyorum. Doğru da bulmuyorum. Etik de bulmuyorum. O zaten başka bir konu. Bu kadar söyleyeyim.
1: AK Parti'den götürüyor mu AK Parti'ye getirmek yerine sizce de?
2: Belediye başkanı transferi.
1: Belediye başkanlığındaki bu değişiklikler. Ya şimdi... Mesela bugün yine bir iddia daha vardı bu konudan biraz bağımsız ama 5 milletvekilinin ya da 6 milletvekilinin

0: milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği yönünde bir iddia.
1: Çok özür hocam. Şimdi Devlet Bey'in bir açıklaması olmuş bu meseleyle ilgili.
2: Hangi meseleyle?
1: Mansur Bey'in istifasıyla ilgili Bengütürk TV'de şöyle yolluyor. Şu an kanalların hemen tamamında Mansur Yavaş'ın istifası üzerinden yayınlar yapılıyor. Peki bu konu Türkiye'nin gündemindeki en önemli mesele olarak mı değerlendiriliyor? Yoksa bu yoğun gündem Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi temaslarını gölgede mi bırakıyor? Bu da Sayın Bahçeli'nin değerlendirmesi.
0: Peki. Buyurun.
1: Farklı bir yaklaşım.
0: Buyurun.
3: Şimdi yani sorduğunuz sorunun tabii birden fazla cevabı var. Orada şeye bakmak gerekiyor. Katılan belediye başkanları ya da milletvekillerinin motivasyonlarına bakmak gerekiyor. Ya hiç kuşkusuz orada Afyon'la Aydın arasındaki motivasyon arasında muhtemelen fark var. Bana kalırsa. Çünkü aktörlerin siyasi geçmişleri, müktesebatlarına baktığımızda. Ama tabii hani bu katılımlar meselesinde AK Parti'den götürüyor mu, AK Parti'ye getiriyor mu? Bence epeyce tartışılması gereken bir mesele ama AK Parti o ya da bu şekilde bir cazibe merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Yani bu Gürkan Zengin'in Üsküdar şerhinin dışında ya da bu tür şerhlerin dışında o cazibe merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Dolayısıyla katılım motivasyonuna baktığımızda kim aktör kendisini yerel yönetim anlamında kendisine oy veren seçmene daha başarılı gösterebilmek için bu tercihi yapıyor olabilir. Ya da yani Afyon örneği bunun çok açık bir şeyiydi, göstergesi. O kurumsal kimliğin artık kendisi açısından taşınamaz bir yük olduğu için yapıyor olabilir. İşte Aydın örneğinde parti içerisindeki bölünme ve tartışmaların kendisine zarar verdiği üzerinden yapılıyor olabilir. Ama günün sonunda tabii bu katılım meselesi AK Parti'nin cevaplayabileceği bir meseleden ziyade katılan aktörlerin ne düşündüğüyle, hangi motivasyonlarla bu kararı aldığı önemli.
0: Mesela bugün Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçti. Orada çok gergin bir seçim oldu.
3: Sonra... Orada evet, orada yine Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o yani meseleye iştirak noktasında bir mutabakat var. Ama meclis üyelerinin kararlarını değiştirdiği görünüyor. Hangi motivasyonlarla değiştirdiler artık o biraz mikro bir alan. O kısmı bilmiyorum açıkçası ama... Belki AK Parti'ye katılma noktasında AK Parti'den götürüyor mu kısmına Mehmet Hocam daha isabetli bir cevap verebilir.
0: Peki. Mehmet Hocam'a geçmeden bir Sezin Hanım size sorayım. Birincisi bu 8 istifadan sonra başka istifalar da bekliyor musunuz Ankara'da? Ve bir de bu belediye başkanlıklarındaki geçişler. Bugün mesela Adalar Belediyesi de bir örnek. Bütün bunlar kimin hanesine ne yazıyor sizce?
4: Aslında iki ayrı soru bunlar tabii. Bu geçenlerin hepsi aynı potada mı? Mansur Yavaş'ın ekibi, bir kere orası kesin. Mansur Yavaş'la beraber hareket ediyorlar. O anlamda Mansur Yavaş'ın ekibi kimdir CHP'de? Biz o profili hani herkesin işte yakından takip edenlerin, bilenlerin, tanıyanların vesaire kendilerine göre bir bildiği liste vardır ama... Burada o tam net liste karşımıza çıkıyor. Çünkü orada işte Vefa vesaire, yani Mansur Yavaş olmadığı bir CHP'de bizim daha kalmamızın bir anlamı yok, yok gibi. Diyorlar. Halbuki mesela Yeni Parti'ye geçişler olduktan sonra bir kısım Yeni Partililin, Yeni Parti potansiyel Yeni Partililin veya gerçekte Yeni Partili olanların CHP'de kaldığı ve orada devam edeceği, işte mutlak mutlak kararını beklediği, son netleşmesini, kesinleşmesini, kurultaydı vesaireydi, o gibi konuları beklediği, hatta bu Özgür Özel'in bilgisi dahilinde, yani onun da, yani o ekibin, yeni yönetim ekibinin düşüncesiyle böyle yapıldığı konuşulmuştu. Bu ondan farklı bir şekilde tamamen CHP'den ayrışanlar, yani kimse kalmayacak orada Mansur Yavaş ekibi olup da, bunu anlıyoruz bu istifalardan bir kere. İşte farklı profiller de var. Yani şimdi Mehmet Bey tabii şeyi söyledi. Bu Ertuğrul Güngör'ü söyledi. AK Parti'de de aslında çalıştığı ile ilgili. Genelde yani satılmış Karakoç'a baktığımızda o da İYİ Parti'de yer almış bir isim. Hı hı. Diğerleri CHP teşkilatından olan, CHP'de olmuş insanlar var. MHP kökenliler var tam tersine. Bu farklı profiller.

0: de işte birleştiren hepsini aslında parça Mansur Yavaş. Şimdi Mansur Yavaş buradan ayrılanlarla beraber nasıl yürüyecek? Yani sadece bağımsız mı kalacaklar? Hı hı. Yoksa daha sonraki bir kampanyanın veyahut da o bağımsızlığının altını dolduruyor mu olacaklar? Şimdi burada zor konu, tamam siz işte bağımsız olarak bir iddia ortaya koyabilirsiniz. Hatta bunu Türkiye genelinde bir kampanya sloganına da dönüştürebilirsiniz. İşte dediğim gibi ya bağımsızlık kavramının farklı farklı tarafları üzerinden bir şey yürütebilirsiniz. Ama hakikaten de Cumhurbaşkanlığı adaylığında ve o mikro ölçekteki siyaseti de yönetmekte, yani sadece makro düzeydeki çalışmalarla olmuyor. Biz aslında altılı masa hikayesinde bunu gördük. Evet. Oradaki altılı masanın kesintiye uğraması başarısının, başarısızlığının daha doğrusu önemli sebeplerinden bir tanesi teşkilatlarla ve o yereldeki mikro siyasetle doldurulamaması. Partilerin tabanlarının harekete geçirilmesi için partilerin çalışmamasıydı. O yüzden bu sadece makro düzeyde, ulusal ölçekte bir kampanyayla olmuyor tabii ki. Ve AK Parti'ye işte bu belediyelerin geçmesi bana kalırsa bir siyasi artı puan getirmiyor. Yani yüzde bilmem kaç şurada AK Parti arttı bu transferlerden sonra diyemeyiz. Ama stratejik olarak seçimlere giderken, o seçimler ne zaman olacaksa ki daha ileri bir tarihte olacak benim de düşüncem. Orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sonunda AK Parti'ye geçmesi istenen bir şey bana kalırsa. Ve biz evet, o noktaya gidiyoruz İstanbul'daki belediyeler üzerinden.
1: Teşekkür ediyorum. Bu esnada bak Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler dedik. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde iş insanlarıyla buluşuyor şu sırada. Orada buluştu. Oradaki açıklamaları şimdi yansıyor. Bir yandan da Birleşmiş Milletler binasına Türk evinden geçişi bekleniyormuş. Canlı görüntüler az önce ekranlarınızdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden Birleşmiş Milletler'e geçecek. Birazdan orada da yine bir programı olacak. İş insanlarıyla gün içerisinde yaptığı toplantıda da açıklamaları yeni yeni ajanslara
2: Sena orada
1: düşüyor.
2: Önemli bir şey var, gördün bilmiyorum.
1: Irak.
2: Evet.
1: Evet, evet. Onu tam o başlığı açacaktım. Sen söyle bize. Irak Başbakanı ile bir görüşme yaptı. Çok önemli bir karar çıktı.
2: Yani orada. Evet, bu aslında bu süreçle de ilgili bir karar. Çok tartışılıyordu ne olacaktı bu Sincar bölgesi. İletişim Başkanı'nın açıklaması var. 23.52.2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi aşağıdaki hususları beyan etmişlerdir diyor. Kısaca şunu söylüyorlar. Sincar'ın boşaltılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başlıkta Zilkan Yerleşkesi'nin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslimi ve Sincar'da devlet otoritesinin, yani Irak devlet otoritesinin tesisi. Bu şu anlamda önemli. Orada biliyorsun Y5'e vardı. Irak'ta şöyle bir kavga var. Ayın 30'una kadar, 30 Eylül'e kadar. Haçlı Şabi'nin entegre edilmesiydi. Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi ve Y5'e başta olmak üzere Sincar'daki diğer yapılarında Irak hükümetine entegre edilmesiydi. Birincisi gerçekleşti. Peşmerge birleşti. Onu çok net gördük dün. Y5'e'nin devlete entegre olması noktasında bir anlaşmaya varıldığı ifade edilmişti. Haçlı Şabi içerisinde 3 grup direniyordu. Onunla ilgili bir müzakere süreci devam ediyordu. Ve dolayısıyla da şimdi Sincar çok uzun zamandır Türkiye'yi meşgul eden ana hatlardan bir tanesiydi. Sayın Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı arasında bu anlaşmanın New York'ta imzalanmış olması, bunun açıklanmış olması da aslında bizim bahsettiğimiz bu sürecinde Irak açısından önemli ayağını teşkil ediyor.
1: Evet, yani
3: açıklamaya
1: şöyle
3: bakıyorum. Orada Başika...
1: Tam onu söyleyecektim. Başika Zilkan Yerleşkesi'nin yani Irak Federal Hükümeti'ne kademeli teslimi.
3: Irak Devleti'ne teslim ediliyor.
2: Bu şu açıdan şöyle. Irak'ta bu haçlı...
3: Normalleşme.
2: Haçlı Şabi meselesi gündeme geldiğinde özellikle İran'a yakın gruplar Türkiye'nin bu Irak'ta bulunma sebebini böyle biraz daha yokuşa sürme anlamında şart koştular. Türkiye'de zaten normalleşme olduğunda, bu tehdit benim açımdan ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ben bu noktada Irak hükümetine her türlü yardım yaparım dedi. Bu da onun bir yansıması.
1: Bu çok daha uzun süre, bir dönem Irak'ın özellikle Başika kampından Türkiye çıksın gibi böyle çağrılarında hep işaret edilen noktaydı. Oradaki tehdit
2: bu Suriye meselesiyle birlikte hep İran'a yakın grupların Irak'ta öne sürdüğü temel argümanlardan biriydi.
4: Kısa bir ek yapabilir miyim?
1: Buyurun tabii ki. Şimdi, tam da size gelecektim. Ne oluyor?

0: Çok önemli ama şeyi de vurgulamak isterim. Şimdi zaten aslında geçtiğimiz günlerde Nevzat Çiçek de takip etmiştir. Irak ordu sözcüsünün bir açıklaması var.
1: Evet.
0: Türkiye ile bu terörsüz Türkiye sürecinde yapılan görüşmelerle ilgili, hatta bunu böyle çok teknik detaylar da vermiş yaptığı açıklamada. Demiş ki işte kaç tane kontrol noktası kurulacak silah teslimleri için.
1: Evet.
0: Örgüt hangi noktalarda silah bırakacak? Irak ordusu burada nasıl bir rol üstlenecek? Peşmerge nasıl bir rol üstlenecek? Orada söylediği temel şey şu zaten. Bu silah teslimi yapıldıktan sonra Irak sınır güvenliğini Irak'ın üstlenmesi meselesi. Zaten aslında şimdi başika konuşuluyor ya. Zaten Türkiye'nin Kuzey Irak'taki askeri varlığı terörle mücadeleyle doğrudan ilintili olan bir konu. Yani terör tehdidine karşı orada bir askeri yapılanma yapıyorsunuz. Bir de başika üstünün tabii farklı bir şeyi de vardı biliyorsun. Aslında ortak büyüsü o. Yani evet. Irak ve Türkiye'nin birlikte kullandığı iki tane bayrağın olduğu bir yüz. Dolayısıyla bu zaten aslında bunlar planlamalar içerisinde olan konuşulan şeylerdi. Sürpriz olan bir şey değil. Sinjar meselesinin önemi şurada. Terör örgütü PKK silah bırakacak mı? Bırakacak. En azından şu anda bu yönde ciddi bir ivmelenme var. Kesin konuşmamakla birlikte. Çünkü bu konularda yarın ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. Orada hep böyle ihtiyatlı konuşmak gerekiyor ama şu anda gidişat terör örgütünün silah bırakacağı noktasında. Ama nerede? Türkiye içerisinde zaten yoktu. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde zaten entegre oldu. Geriye Sincar ve Mahmur kalıyordu. Aslında Sincar ve Mahmur'la ilgili de adım atılacağı konuşuluyordu. Burada sadece Nevzat Çiçek'e bir ek yapacağım. YBŞ'nin Irak ordusuna entegrasyonu söz konusu olacak. Yani silah bırakacaklar ama nasıl söyleyeyim? Askeri anlamda kabiliyetli olanları Irak ordusu kendisine entegre edecek. Bu bir nokta. Ama orada şöyle bir sorun çıktı. YBŞ ile ilgili, Sincar ile ilgili şöyle bir sorun çıktı. İran'a yakın milisler normalde 30 Eylül'e kadar silah bırakmaları gerekiyordu. Bu konuda hatta Irak Başbakanı Zeydin'in çok keskin açıklamaları vardı. Kesin ve net bir tutum vardı. Diyordu ki 30 Eylül'e kadar silah bırakılmazsa biz yasak örgüt ya da yasa dışı örgüt ilan edeceğiz. Aslında terör örgütü ilan edeceğiz ve silahlı mücadele başlayacağız demek istiyordu. Bu konuda ciddi pazarlıklar yapıldı ve geldiğimiz noktada en son bugün, dün özür dilerim, bu süre uzatıldı. Ne zamana kadar uzatıldı? 30 Eylül'de 90 günlük bir süreç başlayacak. Normalde 30 Eylül'de bırakmış olmaları gerekiyordu. Bu 90 günlük süreçte Irak'a yakın milisler Amerika'ya saldırmayacaklar. Amerika onlara saldırmayacak. Bu ateşkes süreci bittikten sonra da 2027 Haziran ayına kadar bu süreç tamamlanacak. Yani yaklaşık bir 8 aylık bir erteleme söz konusu oldu. Sincar meselesi bundan etkilenir mi? Beni sadece o endişelendiriyor. Hmm. Yani Sincar'da silah bırakılması ve Irak ordusuna entegrasyon meselesinin burada İran yanlısı milislerin Haziran'a ertelenen entegrasyondan bence etkilenmemesi lazım. Terörsüz Türkiye'nin hızlı bir şekilde tamamlanması açısından.
2: Ya orada New York Times'a verilen bir röportaj var. Orada bu 30 Haziran 2027 tarihi telaffuz edildi. Orada bir de sadece silahsızlanma değil, aynı zamanda Suriye'deki süreç gibi Irak ordusuna entegrasyon da var. O kısmı da önemli. Yani o bakımdan ve işte ayrıca o röportajda Haçlı Şabi içindeki o grupların da bu üssün, Türkiye'nin üssünün kapatılmasını da bir şart olarak koştukları, silahsızlanmak için. Bu da geçiyordu. O da yani aynı zamanda PKK'dan bazı grupların da Irak ordusuna katılması söz konusu olabilecek gibi de bir şey var orada.
3: Az önce bir parça yayınlar
1: olsun. Şimdi YBŞ içerisindeki gruplar bildiğim kadarıyla Türkiye'li değil. Yani Türkiye'den gidenler değil. Daha çok orada Ezidi, Arap, onları kapsayan bir süreç ama burada şey açısından, Irak açısından, belki de oradaki Kürt yönetimi açısından en önemli unsurlardan bir tanesi de yaklaşık 700 köyden bahsediliyor. Yani PKK'nın bir şekilde hüküm sürdüğü, etki ettiği, bunu daha önce Zaho valisi bu rakamı vermişti. Şu an o rakam ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Şimdi orada da şöyle...
0: Kimilerini boşalttığı bu arada. Yani evet, bayağı evet. Bir köyde boşalttı orada.
1: Şimdi orada onun da bir normalleşme. Yani aslında biz bir normalleşmeyi Türkiye adına söylerken Irak'ta da buranın boşaltılması, Irak hükümetinin orada egemenliği tesis etmesi. Ama Sincar şu açıdan önemli. Yani bir koridor da orası. Zaten Suriye'de özellikle bu Semel kapısı, Suriye'de işte bu geçiş hattı vesaire falan çok tartışılıyordu. Biliyorsunuz hep haritalarda gösteriliyordu. Yani oradan Sincar'dan başlayan

0: sayıp aşağı kadar oradan Akdeniz'e kadar giden bir mıntıka evet, meselesi
1: Irak Suriye geçişi oradan evet, sağlanıyor.
0: O anlamıyla önemli. Yani burada ne yazık ki özellikle bu sürece karşıtlığı çok net dinlendiremeyen bazı gruplar işte bir şekilde Türkiye'yi de ya burada madem yabancı unsurlar diyorsunuz, madem devlet otoritesi diyorsunuz ama tabii şimdi orada iki devletin anlaşması var. Yani sonuçta terörle mücadele, sınır güvenliği, ortak olarak üslerin işletilmesi vesaire. Ama İran'a yakın gruplar bunu bir şart olarak ifade ettiler. Bu aslında Irak hükümetinin de elini rahatlatan, bizim de elimizi rahatlatan bir anlaşma metni. Tabii burada sürecin uzamaması şu açıdan önemli. Yani bu sürecin uzaması noktasında İran'la olan savaş, bölgesel gelişmeler, yani bir enfekte etme durumu sürekli ne kadar uzarsa o kadar bir
2: bütün
0: enfekte etme durumu.
2: Bütün sürecin genelinde için de belki bir parça.
0: Öyle.
2: Bir Ankara'ya gideyim. Mehmet Hocam sizden bu gelişmeyle ilgili bir değerlendirme alayım.
3: Şimdi tabii ki hem Türkiye'de ilk önce terörsüz Türkiye'nin başlaması arkasından Suriye'deki olumlu yöndeki gelişmeler. Şimdi bunun Irak'a doğru yayıldığını görüyoruz. Burada benim gördüğüm bir şey var. Biliyorsunuz İran'a yakın gruplar Haşta Şabi'nin içinde bayağı vardı. Bunlar zaten daha önceden Irak ordusunun bir parçası olarak kabul edildi. Onu göz ardı etmeyelim. Ama Sincar tarafına baktığımız zaman buradaki sadece Türkiye'yi rahatsız eden veya Bağdat'ı rahatsız etmiyordu. Aynı zamanda Erbil'i de rahatsız ediyordu. Özellikle KDP ile bunların arasında çok ciddi sorunlar vardı. Yani PKK'ya yakın gruplar arasında. Şimdi bir anlamda ne derece bunu sağlayabilirler? Bende soru işareti var. Bunu şahsen söylüyorum. Bölgeyi yakinen takip eden biri olarak özellikle KDP ile işte KYB'ye bağlı olan iki peşmergenin biliyorsunuz önce de ben hatırlıyorum bir komutanlık altında birleşmesi vardı ama bunun fiilen ne derece gerçekleşir o bende biraz soru işareti. Tabii ki bunlar bir araya gelip orada anayasaya göre onların biliyorsunuz kendi anlaşmalarına göre bir yeri var, kontrol edecekleri bir yerleri var. Fakat sınırlar elbette ki Bağdat'a bağlı birlikler tarafından kontrol edileceği gözüküyor. Bu anlaşmalarda da bu şekildeydi. Benim gördüğüm kadarıyla burada Sincar ve etrafında daha doğrusu Erbil'in kontrol edemediği, Bağdat'ın da kontrol edemeyip Suriye sınırına, Suriye işlerine doğru taşan bir yapı vardı. Şimdi bunların tasfiye süreci başladı. Burada da benim gördüğüm kadarıyla buradaki olanlar mümkün olduğu kadar Irak'taki Bağdat yönetimine bağlı grupların burada otoritesi sağlanana kadar Türkiye varlığını devam ettirecektir. Ondan sonra burada kontrolsüz grup diye tanımlayacağımız PKK'ya daha yakın gruplar veya doğrudan ilgili gruplar artık devre dışı kalacağı anlaşılıyor.
2: Pekala. Şimdi bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinden çıkışı bekleniyor. BM binasına, Birleşmiş Milletler binasına geçecek. Şöyle bir o ses hazır mı Erdem? Bir sesi açalım. Üzerine sonra bir parça konuşalım. Yine sabahtan hazırladığımız o sesle beraber bir bakalım mı Erdem? Açalım mı bir onu?
4: Yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Peki. Şimdi bir de görüntü hangi görüntü onu da bir aç o zaman Erdem. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken İsrail heyeti
0: salonu terk ediyor.
2: Salonu terk ediyor.
0: Biraz önce de Fox News'e konuşmuş Cumhurbaşkanı bence önemli. Şimdi gazeteci soruyor tabii kanal da önemli.
2: Geçen sene de Fox News'e
0: diyor ki konuşmuş. Gazze'de olanları soykırım olarak değerlendirir misiniz? Cumhurbaşkanımızın yanıtı. Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bunun faili de Netanyahu'dur. Yani bence tavır. Tabii bu terk etme Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken İsrail heyeti gitti.
2: Evet.
0: İran konuşurken Amerikalılar gitti. İsrail konuşurken salonun yarısı gitti. Yarısından fazlası.

0: sene İsrail konuşurken herkes... salonun yarısından fazlası Afrika'dan tut Asya'ya kadar pek çok heyet ayrıldı Netanyahu'nun konuşmasına.
1: Ben İranlılar konuşurken...
0: Bu arada Trump konuşurken de Küba heyeti gitti.
1: Meksika ve Küba, ama İranlılar konuşurken Amerikalılar niye gitti ben onu anlamadım. Yani adamlar bombaladığı yerin fotoğraflarını gösterdiler onlara.
2: Görmek istemediler.
0: Görmek istemediler.

0: Bir konuşmada az önce aslında tam da verdiğiniz kesit. Ben izlerken şöyle bir düşünce içerisine girdim Sena Hanım. Konuşmayı da dinlerken. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz BM kürsüsü aslında ülkelerin çeşitli konularda geniş yelpazede tezlerini bütün dünyaya duyurmak için kullandıkları, liderlerin kullandıkları önemli platform. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yüzden aslında Lübnan'a değindi, Suriye'ye de değindi, Ermenistan'la yaşanan sorun ve normalleşme sürecine de değindi. Birçok başlığa değindi orada ama özellikle konuşmasını iki tane konu üzerine ayırdı. Bir tanesi Gazze, bir tanesi de bu BM'de reform beklentisi yapılanma meselesi. Gazze'nin üzerinde çok fazla durması ama mesela İsrail ile ilgili eleştirilerini Lübnan, Suriye üzerinden değil de özellikle Gazze üzerinden yapması ve bunu da aslında incelikli bir şekilde yapması. Mesela doğrudan Netanyahu ile polemik doğuracak bir şey de söylemedi bence doğrudan ismini alarak. Çünkü orada ben bu metni düşündüğümde dinlediğimde şöyle bir şeye kapıldım. Yani teknik olarak, stratejik olarak iyi planlanmış, hazırlanmış ama İsrail'in yapmak istediği o oyun kurgusu görmüş ve ona da bir yanıt geliştirmiş. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. İsrail bütün bölgede yaptığı politikalarda İsrail'in tek bir amacı vardır. Filistin devleti ihtimalini öldürmek.
1: Evet.
2: Bir yandan da geçtiğimiz sene de fotoğraflar göstermişti. Ampute edilen Gazze'deki çocukların fotoğraflarını. O zaman salondayken ben yanımda bir diplomat vardı. Tam olarak nereden olduğunu hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam Güney Amerika ülkelerinden biri. Bu ne dedi? Ben bunu bilmiyordum dedi. Ya ben bunu bilmiyordum sözüne o kadar şaşırdım ki. Bir diplomat olarak dünyada Güney Amerika ülkesinden bir diplomatın bunu bilmiyor olması beni çok şaşırtmıştı. Yani bunların hepsi tabii ki liderlerin mesajlarını vermek için bir platform. Ama bize bir şey de gösteriyor. Bir diplomat bile bu kadar dünyanın bildiği bir şey bilmiyor olabiliyor bazen.
0: İsrail propaganda makinesi bunu örtebiliyor diyelim. Evet. Ama işte İsrail şöyle de örtüyordu bunu aslında biliyor musunuz? Daha büyük krizler çıkartıyordu. Hı hı. Yani şimdi son bir yıldır özellikle geçen sene yine BM Genel Kurulu'nun marjında yapılan o 8 ülke ve Trump görüşmesi geçen sene yapılan orada ilk defa Filistin devletinin kurulması ile ilgili çok güçlü ifadeler yer almıştı. Şimdi İsrail bu konuda çok tedirgin oldu ve bu yüzden dediğim gibi çok daha büyük krizler çıkartarak aslında Gazze'yi unutturmaya çalıştı. Biz son zamanda yaşanan bütün gelişmelere bakalım. Lübnan'da da, Suriye'de de, İran'da da özellikle İran Savaşı ile Gazze'yi unuttuk. Bütün dünya unuttu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bence bunu okuyarak bütün mesajını Gazze üzerine verdi. Ve aslında İsrail'e bu işi unutturmak istemediğini, bu işin temel sorunu olduğunu, bu temel sorunu biz çözersek, yani Filistin meselesi ve Filistin devleti sorununu, ya İsrail'in yarattığı bu sorunu çözersek, bölgede ciddi bir normalleşme yaşanabileceği mesajını vermek istedi bence. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlerken özellikle Gazze'ye vurgulamasını ve mesela Netanyahu'nun adını almamasını, orada da şöyle bir denge var bence. Seçim öncesi kimse malzeme vermek istemiyor ona. Yani Netanyahu'ya bakıyoruz. Mamdani ile bile kavga etmeye çalışıyor.
2: Evet.
0: Yani işte New York'a geliyorum görecek şimdi ama Jersey yendi galiba herhalde en son durumu. Çünkü öyle bir kafa karışıklığı vardı. Onunla bile kavga ediyor.
2: Texas'a gidecekti mesela Elon Musk'la görüşecekti galiba Texas'ta.
0: Hermon Dağı'na çıkıyor.
2: Gelecek konuşacak
0: çok kısa kalıp tabii Hermon Dağı'na çıkıyor. Oradan ulusa sesleniş yapıyor İsrail'e karşı, İsrail halkına karşı. Böyle her şeyi şu anda seçim malzemesi yapmaya çalışan
2: bir de mesela sadece hani Türkiye mesela Macron'un da konuşmasını gördük. Batı ülkelerinden de gelen tepkileri görüyoruz. Özellikle Filistin'de Batı Şeria'da bu
0: ya 12 ülkenin tanıma ile ilgili kararı, yaptırım uygulaması. Bunlar çok kritik gelişmeler yani.
2: Çok kritik gelişmeler. Biraz Netanyahu'nun seçimlerde gitme ihtimali üzerine de bazı hareketler oluyor sanki Batı ülkelerinde özellikle. Bir yandan çok merak ediyorum konuklarım ne der size soracağım bunu. Trump New York'a Birleşmiş Milletler için geldiğinde Mamdani ile görüştü. Ne zaman Netanyahu gelse bir Trump Netanyahu görüşmesi biz görürdük. Gracie House'da Mamdani ile görüştü ama Netanyahu ile görüşmeyecek zannederim. Netanyahu gelip konuşup gidecek.
3: Evet.
2: İlginç değil mi hakikaten?
3: Ki ekstra görüşüyorlardı Netanyahu ve Trump. En çok görüştüğü liderdi Trump'ın. Fakat orada çok ciddi bir kırılma var. Bunu görüyoruz. Ki bana kalırsa işte bütün bu Memdani'yi polemik konusu yapması, İsrail'deki işte posterlerle ki oraya Erdoğan ve Memdani de beraber bir ikiliymiş gibi...

0: bir mizansen yaratıyor vesaire. Bu Elon Musk'la görüşmek istemesiydi vesaire. Buna başka bir sürü şeyler ekleyebilirsiniz. Amerikan iç politikasına tam da bu ara seçimlere giderken Netanyahu'nun müdahale etmeye çalışır gibi, aslında kendi İsrail iç politikası için kullanmak istiyor bunu, ama böyle bir izlenim veriyor ve Trump'ın hiç hoşuna gitmeyecek bir şey bu. Yani Trump'ın sahasına giriyor. Tam da dediğim gibi Kasım seçimlerine giderken. Onun için Trump'ın ben ekstra alerjisini arttığını düşünüyorum.
1: Netanyahu'ya.
0: Evet, çünkü Netanyahu netameli bir konu. Cumhuriyetçiler için de netameli bir konu. Evet. Amerikan iç politikasında. Ne kadar giderek artan bir orada anti-İsrail ama asıl anti-Netanyahu blok olduğunu unutmayalım.
1: Demokratlar siyasi bir maliyet da bunu doğuruyor.
0: Evet, demokratlar tarafında da bunu kullanıyorlar ara seçimlerde. Ara seçimlere giderken ve bu bir polemik malzeme konusu. Ve hatta aslında Amerika'yı en çok kutuplaştıran konu bu, yani şimdi çok enteresan biçimde. Tam da bu noktada Amerikan politikasına müdahale eder, Amerika'nın iç işlerine müdahale eder hale gelmesi Netanyahu'nun bence ekstra antipati yaratıyor. Ve hakikaten de bu seçimlerde gitmesi üzerine artık Netanyahu'nun. Yani Netanyahu toksik hale geldi. Batı içinde, Avrupa içinde, Amerika içinde. Yani genel batı olarak alalım. Onun için onun gitmesi üzerine artık bu hikaye kuruluyor belli ki ve beklentiler bu yönde. Ondan dolayı tabii ki Memdani ile de evet görüşüyor olması. Hatta tabii ki bütün bu Erdoğan, Körfez liderleri vesaire herkes var masada. El-Şara var Orta Doğu için kurulan masada. Ama Netanyahu ile ilgili, Netanyahu'nun yanda olduğu, tamam o isimler Netanyahu ile aynı masaya oturmazlar böyle bir durumda, ama Netanyahu'nun olduğu yan bir masada yok. Artık tek masa şu an görünürde olan bütün Orta Doğu ülkelerinin ve Türkiye'nin olduğu bir masa.
1: Hani masada olmasını geçtim. O masa kurulduktan sonra Netanyahu ile ayrıca bir görüşme de yok.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: 24'ünde Xi Jinping'le görüşecek.
0: Yan masa da yok.
1: Ama Washington'da olacak. Yan bir masa da yok. Evet.
0: Yani. Evet, yani onun için bu çok net bir artık yalıtma politikası Netanyahu yönelik. Ve hatta da İsrail seçimlerine ve İsrail seçmenine de mesaj Trump tarafından. Yani artık bir defa daha Netanyahu'yu tercih ederseniz Amerika'yı da biraz daha fazla unutun.
2: Bir de orada Birleşik Arap listesinin seçime şey alınmaması, yani İsrail mahkemesinin onu seçime sokmaması da önemli.
3: Yüksek Seçim Kurulu'nun.
2: Evet. Şimdi orada yani 11-12 vekil alabiliyordu Filistinli Araplar. O da ciddi bir rakam, evet, ve pazarlık gücü de oluşturuyordu.
0: Çok ciddi.
2: Onu da göz ardı etmemek lazım, ama sanki biraz Netanyahu gidecek gözüyle bakılıyor artık.
3: Şöyle bir çok küçük bir ek yapabilir miyim tek cümle hocama? O masa var ya, Trump ve bölge ülkeleri, Netanyahu yok. Ondan sonra o masadan sonra Netanyahu ile de görüşülmedi. Çünkü o masada aslında Netanyahu sonrası ve Amerikan seçimleri sonrası bölgenin ne olacağına ilişkin bence çok önemli konuşmalar yapıldı. Ki bu basına sızdı, şöyle sızdı. Bundan 3 hafta önce Beyaz Saray'dan çok iyi bilgi aldığını çıkan haberlerden gördüğümüz Barak Ravid, böyle bir toplantının gerçekleşeceğini ve Amerika'nın bölge ülkelerine böyle bölgeyle ilgili perspektifini sunacak bir plan sunacağını yazmıştı. Hı hı. Ne son oldu bilmiyoruz.
4: Netanyahu, İsrail Başbakanı, evet, bu son birkaç yılda özellikle soykırım icra eden politikalar sergiledi. On binlerce insanı katletti, ama bunların hepsini Biden'ın desteğiyle, işte Trump'ın desteğiyle, Trump iki dönem görev yaptı. Amerika başkanları bu İsrail başbakanlarını destekler. Amerika-İsrail organik ilişkisini biliyoruz. Evet, Trump biraz da iş adamı olması, biraz da daha böyle kişisel tavırları sebebiyle Netanyahu'dan haz etmiyor, etmiyor. İşte bu İran saldırısı. İsrail'in bütün yalan dolan üzerinde kurduğu savaşların arkasında Amerika oldu. Başında Trump olsun olmasın. Amerika başkanlarıyla İsrail arasında organik ilişkiler var. Amerikan devletiyle öyle, medyasıyla öyle, sanayisiyle, ticaretiyle, toplumsal yapısıyla, evangelikler, bin türlü dini, din dışı bağlantılar sebebiyle organik bir durum. Yapısal meselemiz bu. Netanyahu ayrı bir problem olarak tezahür etti, ama ben bunlara çok da böyle orada Netanyahu'ya baktı, tokalaştı, çok da sevmiyor gibi konulara çok da önem atfetmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Nihayet orada yapısal bir sorun var ve bu kırılabilmiş bir şey değil. Ne zaman kırılır bilmiyorum, ama yine de bu Netanyahu'nun görevden uzaklaştırılması önemlidir. Keşke seçimde kaybediyor olsa, ama onun yerine gelecek olanın da

0: bir umut vaat eden biri olduğun ve bir Perez gibi bir adamlar da yok yani. Hani böyle bir yani hatalardan ders alan veya işte ötekiyle konuşabilen anlaşmalar, mutabakatlar,
1: yani bölge barışı bile falan
0: bu vizyonu
1: bunun da hızla radikalleştiğini yani
0: Netanyahu'nun alternatifi olan siyasetçiler, hükümetlere falan baktığınızda da böyle umut veren bir resim de görmüyoruz. Amerika'ya da baktığımız zaman da görmüyoruz esasen. Dolayısıyla kendi gücünüze, kuvvetinize, kudretinize ve bölgesel ilişkilerinize biraz daha fazla dikkat etmeniz. Bizim açımızdan en azından gereken bir dönem. Daha fazla önem atfetmemiz gereken bir dönem.
1: Peki Kadir, kaç dakikamız var? 4 dakika. Dur koyacağım. 2 dakika size. 2 dakika Mehmet Hocam. Aferin, buyurun.
2: Ya şöyle tabii, Amerika ile İsrail arasındaki bu stratejik düzeydeki ittifak ilişkisi yani bir aktör üzerinden değerlendirilmiyor. Ama Netanyahu'nun ürettiği maliyet çok açık bir biçimde ortada. Hatta o maliyet Amerika'da doğrudan Trump'ın seçmen kitlesini mobilize edecek ideolojik olarak MAGA'cıları bile çok başka bir yere götürdü. Hatta yani Tucker Carlson en rasyonel ismi en son yine bu İsrail'e ne düzeyde silah satılacağı meselesi üzerinden Trump'a bir eleştiri yöneltti. Daha o hani rasyonel çizginin dışındaki Green gibi işte Alex Jones gibi isimler de Trump'ın bu akıl sağlığı üzerinden görevden alınması yönünde bir talepleri bile var. Ama hani Türkiye'nin buradaki katkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde şu: uluslararası anlamda İsrail'i izole edebilecek bir diplomatik düzeni tesis edebilmek. Geçen sene BM'deki toplantı da bunun bir eseriydi. Belki 2014'ten bu yana farklı düzeylerde bu BM'nin reforme edilmesi Güvenlik Konseyi üzerinden bu çağrılar da bu anlama geliyor. Mesela Şara'nın BM'de hitabındaki en önemli temalardan birisi de oydu. Mesela Golan Tepelerine atıf yaptı ki daha sonra Trump'la görüşmesinde New Jersey Golan Tepeleri o muazzam bir şey bence. Yine orada İsrail'i işaret etmek suretiyle buradaki hani İsrail'in bölge açısından ürettiği tehdide de atıf yapıldı. Hatta şu çok önemli: 8 Aralık Halk Devrimi sonrasında yaklaşık 400-500 tane şey var, hani hava saldırısı var, binin üzerinde de füze saldırısı var. Şimdi böyle bir ortamda İsrail'in ne yapmaya çalıştığı çok açık bir biçimde görülüyor zaten. Onun için istikrarı bozan bir aktörü izole etmeye dönük bir politika var. Belki hani bu Güvenlik Konseyi üzerinden reform çağrıları çok karşılık bulmuyor ama bu çağrılara neden olan o BM ve uluslararası sistemin güven bunalımına işaret edecek birçok örneği tartışmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te o tartışmayı açtığında Dünya 5'ten Büyüktür meselesinde bir önceki seneye aslında aklındaydı. Yani Muhammed Mursi'nin devrilmesi ve o Güvenlik Konseyi'nden hiçbir çağrının, hiçbir şeyin, aksiyonun ortaya çıkmaması. Onun için hem reform çağrıları hem Gazze diplomasi çok hayati bir mesele.
1: Teşekkürler. Mehmet Hocam, buyurun.
3: Cumhurbaşkanımız şunu gösterdi aslında. Başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların ciddi güven kaybı yaşandığı bir süreçte yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geldi ve ortaya çıkan güven açığına rağmen net bir şekilde bir konuşma ortaya koydu. Bu konuşmasında şunu yaptı. Sorunun İsrail olduğunu, çünkü İsrail bugüne kadar kendini anlatabiliyor idi. İşte İran diyordu, Hamas diyordu, Hizbullah diyordu, başka ülkeler diyordu, güvende değilim diyordu. Fakat ortaya çıkan resme baktığımızda hem Cumhurbaşkanımızın konuşmasının içeriği, onun dünyada yaratmış olduğu yankı, içerideki katılım ve Netanyahu'ya karşı da tepkiye baktığımızda bir şey ortaya çıkıyor. Dünya artık İsrail eskisi gibi bakmıyor. Sorun kaynağı olarak İsrail görülüyor. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Amerika tarafından niye böyle görülmeye başlandı derseniz, ben Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın İran'a karşı saldırı başladığında İsrail'in çok ciddi manipüle ettiğini düşünüyorum. Yani bu savaş Amerika'nın değil, İsrail'in savaşıydı. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyet ödediyor. Özellikle tabii seçime girecek olan Trump'a da bir maliyet çıkardığını görüyoruz. Onun için bir kızgınlık olduğu gözüküyor. Hem Amerika'ya hem mevcut yönetime maliyet ödeten bir Netanyahu yönetimi var. Artık Netanyahu ve çetesi, onun yanında durduğunuz zaman kaybediyorsunuz. Böyle bir resim ortaya çıktı. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın da kararlı bir şekilde uzun süredir her platformda İsrail'in sorun olduğunu, Filistin'in değil İsrail'in sorunu olduğunu anlata gelmesinin çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma bu akşam bana eşlik ettiğiniz için. Çok sağ olunuz. Gazeteci Gürkan Zengin.

0: Siyaset bilimci doktor Sezin Öneyin, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi gazeteci Yahya Bostan, Profesör Doktor Mehmet Şahin AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bir reklama gidelim.
1: Evet, teşekkürler. Dönüşte kapandı.
2: Prentek'le devam edecek. Prentek benimle hep. Prentek'le devam ediyor. Prentek benimle hep.
0: Biz açık ve netin sonuna geldik.
1: Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 24 Eylül Perşembe sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliğinde açıklamalarda bulundu. ABD'deki ara seçimlere dair konuşan Erdoğan, Amerikan vatandaşı Türkleri sandık başına gitmeye çağırdı.
1: Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz.
0: Ayrımcılığın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Yaklaşan ABD ara seçimleri için Amerikan vatandaşı Türklere çağrı yaptı.
1: Kendimizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceğiz. Bu vesileyle yaklaşan ara seçimlerde

0: vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan köklerini inkar etmesini beklemektir. Dahası bir göçmen grubunun içinde yaşadığı toplumla bütünleşebilmesi için o toplumun da göçmenleri kabul etmesi, haklarına saygı göstermesi gerekir. Amerika bu konuda istisnai bir örnek olmakla birlikte Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade eden Yavaş, aldığı kararın gerekçelerini de anlattı. İstifa kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de peş peşe açıklamalar geldi.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
3: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
2: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti.
4: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, uymasını bekleriz.
2: Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
3: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın istifasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yavaş'ın, seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur sözlerini hatırlattı, aynen katılıyoruz dedi.
5: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. Telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
6: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.
2: Özel, Mansur Yavaş yeni partinin cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusuna da yanıt verdi.
6: Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından CHP'de peş peşe ayrılıklar yaşandı ve başkentte Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti.
7: Ankara'daki ilçelerden peş peşe ayrılık kararları geldi. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı, Karecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa etti. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerin arkasındayım ifadelerini kullandı. İstifa eden bir diğer isimse Karecik Belediye Başkanı.

0: Başkanı satılmış Karakoç oldu. Karakoç yaptığı açıklamada kendisiyle çıktığımız bu yolda Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim dedi.
1: Mehmet Doğan'a yaramı...
0: Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğan Ay da CHP'den istifa etti. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yol yürümeye ve hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifa eden isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasete yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum mesajını verdi. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da CHP'den istifasını duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerimin arkasındayım dedi.
1: Mustafa Koçak aramızda.
0: Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçaksa Mansur Yavaş belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum sözleriyle kararını duyurdu. Ayrıca Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da partisinden istifa etti. Son olarak da Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusunu yanıtladı. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse o sorumluluktan kaçmayız dedi. Eski Genel Başkan Meral Akşener'le iletişimlerinin devam ettiğini de belirtti. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir ifadesini kullandı.
3: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sorumluluktan kaçmayız yanıtı verdi.
4: Bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini aday diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde yaşadık. O zaman da ben söylemiştim. Çeşitli uyarılarda bulunmuştum. Şimdi de bana her yerde siz aday olur musunuz diye soruluyor. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız. Bunu defalarca söyledim ama şu anda yapılması gereken şey bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak adayın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Toplumsal kabulünün olması, siyasi partiler tarafından desteklenmesi ve parlamenter sisteme dönüşün önderliğini yapması gerektiğinin altını çizdi. Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le diyaloglarının devam ettiğini belirtti. Akşener'in siyasete dönme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.
4: Sayın Akşener bizim tarafımızdan partiden gönderilen biri değildir. 2024 yerel seçiminden sonra örnek teşkil ederek bir karar almıştır. Siyasette yokum dedikçe ne zaman döneceği tartışılıyor. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir. Hiç kimsenin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de mesaiye başlayacak. Yeni yasama yılında gözler terörsüz Türkiye süreci için oluşturulacak izleme kurulunda olacak. Sürecin yasama ayağını kurul takip edecek.
5: Metin sadece metnin düzgün olmasına değil, aynı zamanda sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkinde emniyet süboklarını bu 12 maddelik hukuki düzenlemenin içine koyduk. 3 tane emniyet subogu var. Bir komisyon kurularak bu sürecin nasıl devam ettiği takip edilecek.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler meclisin açılmasıyla birlikte kurulması planlanan izleme kuruluna çevrildi. Meclisin açılmasının ardından çalışmalar kısıtlanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul mesaisine başladı. Yasama ayağında da süreci takip edecek bir komisyon kurulacak. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak.
6: Merhabalar.
3: Edinilen bilgiye göre 1 Ekim'de meclisin açılmasının ardından komisyonun üye sayısı, çalışma usulü ve yönetimine ilişkin çalışmalar başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya gelmesi ya da siyasi partiler turuna çıkabileceği belirtiliyor. Üye sayısının meclisteki sandalye dağılımına göre yapılması planlanıyor. Komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek. İzleme komisyonu sürece ilişkin tespitlere yer verecek raporlar hazırlayacak. Bu raporların hem süreç kuruluna hem de Milli Güvenlik Kurulu'na iletilmesi bekleniyor. Kasım ayında silahların bırakıldığının teyit ve tespitine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanabileceği kaydediliyor. Bu kararın yayımlanmasının ardından çerçeve yasa kapsamındaki düzenlemelerin uygulama aşamasına geçmesi bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü. PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi bir araya geldi. Güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Mekanizma ve zaman çizelgesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Türk kuvvetleri de Başika, Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak tesis edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine vardı. Irak Başbakanlığı ofisinden de aynı açıklama yapıldı.
2: ABD ve İran yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk kez masaya oturdu. New York'taki görüşmelerde fikir ve mesaj alışverişi yapıldı. Tahran'dan yapılan açıklamaya göre İran 7 şart sundu. Şartların arasında dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaşın ve ablukanın bitirilmesi de var.
0: Tahran yönetimi şartlarını sıraladı. 3-4 gün içinde uygulanması gerektiğini belirtti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri toplantısının ardından açıklamalar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio toplantıyı değerlendirdi. Görüşmeler büyük ölçüde fikir ve mesaj alışverişi niteliğindeydi dedi. İran'la bir anlaşma yapılacaksa bu zaman içinde yürütülecek yoğun bir çabayı gerektirecek ifadelerini kullandı. Başkan Trump'ın askeri dahil birçok seçeneği bulunuyor diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Tahran'ın toplantıda koşullarını ilettiğini belirtti. İran'ın koşullar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını ve savaşı bitirmesiyle dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da bulunuyor dedi. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotaların kabul edilmesinin de yer aldığını kaydetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ile İran'ın 7 şart sunduğunu açıkladı. Şartlar hakkında detay vermeyen Rezai, Hürmüz Boğazı açılmadan önce 3 veya 4 gün içinde uygulanmaları gerektiğini kaydetti. Tahran'la Washington arasındaki toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk üst düzey yüz yüze görüşme özelliği taşıyor.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi. Soykırım işleyip bize terörist diyorlar, biz terörist değiliz dedi. İran'ın kendini savunduğunu söyleyen Pezeşkian, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti.
0: Biz terörist değiliz, kurbanız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesine hedef alan çatışmalar 7. ayına girmek üzereyken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasına Trump'ın iddialarını hedef alarak başladı.
7: ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk. Boyun eğmedik ve karşılık verdik. Ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
0: Pezeşkian konuşmasında Minap'ta hedef alınan bir okulda hayatını kaybeden kız çocuklarını da hatırlattı. Bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahların altında can verdiği ifadelerini kullandı. Savaşı İran'ın başlatmadığını söyleyen Pezeşkian, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. İran'ın müzakereye açık olduğunu belirterek, savaşın müzakerelerin yerine geçtiği bir dünyaya dönmemeliyiz dedi.
7: Savaşı bize dayatıyorlar. Ancak biz savaşmaktan, doğası gereği savunma amaçlı olan bir savaştan korkmadığımızı kanıtladık. Vatanımızı, canımız İran'ı son nefesimize kadar savunacağız.
0: Pezeşkian uluslararası arenada çifte standart uygulandığını belirtti. Gazze'deki saldırıları hatırlatarak İsrail öldürüyor.

0: Yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır dedi. Pezeşkian, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına rağmen denetimlerin de İran'a yapıldığının altını çizdi. Konuşmasının bir bölümünü Hürmüz Boğazı'na ayıran Pezeşkian, Hürmüz Boğazı İran'a karşı kullanılacak silahların geçişi için kullanılamaz dedi. Pezeşkian konuşurken Amerikan heyeti salonu terk etti.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında geçtiğimiz yıldan bu yana yaptıkları hakkında konuşan Şara, 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine döndüğünü söyledi. Şara, İsrail'in Golan tepelerinden çekilmesini istedi. Golan, Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir dedi.
0: İki yılda ikinci kez kürsüye çıktı. Dünyaya Suriye'de yaptıklarını anlattı. İsrail'in saldırılarını eleştirdi. Golan Tepeleri Suriye toprağı kalacak dedi. Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Egemenliğimizi ihlal edecek her türlü girişim durdurulacak dedi.
2: Egemenliğimizi ihlal etmeye yönelik her türlü girişim durdurulacaktır. Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacaktır. Buna karşı her türlü girişim Güvenlik Konseyi kararları uyarınca engellenecektir. İsrail kuvvetlerini 8 Aralık 2024 sınırlarına çekilmeye çağırıyoruz. İsrail'in oldu bittiye getirme çabalarını reddediyoruz.
0: Şara, devrimin ardından 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi. Ülkede kan akmasını durdurduklarını vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı, Suriye yeniden inşasını sürdürecek ve bu kürsüden onurunu yeniden kazanmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında geçen yıl eski rejimin sebep olduğu Suriye'nin diplomatik izolasyonunu kırmak için Birleşmiş Milletler'e geldiğini kaydetti. Bu yılsa yaptıklarını anlatmak üzere kürsüde olduğunu vurguladı. Şara'nın konuşması yaklaşık 10 dakika sürdü.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, başkente Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Mekke Anlaşması'nın İslam coğrafyasındaki diğer katılımlarla birlikte etkin ve faydalı olacağına inandığını belirtti.
3: Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
0: Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasını eleştirdi.
3: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış istediğinin altını çizdi.
3: Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
0: Törende Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr da söz aldı.
4: Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki Mekke Savunma İttifakı, barışı koruma ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan, sorumlu bir işbirliği ve koordinasyon yaklaşımının teyidi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak, bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmekte, kalkınma fırsatlarını korumakta ve halkların huzurunu pekiştirmektedir.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Gündeminde Manisa'da lise yakınlarında yaşanan silahlı saldırı vardı. Emniyet müdürlerine seslenen Çiftçi, okul güvenliğinde hassas olacaksınız, tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi.
5: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
6: Tehlike

0: ki okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Okul çevreleri, öğrencilerin güzergahları ve şüpheli hareketlerin yakından takip edilmesini istedi.
1: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz. Yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız.
0: Bakan Çiftçi'nin gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
1: Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Bu hedefin adı terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ifade verdi. Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Öte yandan FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlendi. Özbek, Kozinoğlu soruşturmasından da silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden bir oyuncu daha ifade verdi. Bu kez bildiklerini savcıya anlatan kişi ise dizide Kozinoğlu'na benzetilen Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saftak'tı.
0: Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu muydu? Savcı sordu, o karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
3: Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisini de mercek altına almıştı. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği dikkat çekmişti. Savcılık o karaktere hayat veren oyuncu Sedat Savtak'ı dinledi. Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
3: Oyuncu arkadaşlarım gibi çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim. Onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Ve elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu da hepimiz verdik. Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim.
0: Peki Sedat Savtak canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliğini biliyor muydu?
3: Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konulardır.
4: Yani o dönem senaryo, senaristler ya da yapımcı hakkında herhangi bir iltisak, işte şu anki şüpheler gibi FETÖ ile ya da başka bir işte legal ya da illegal bir yapılanmayla bir bağ siz gözlemliyor muydunuz? Böyle bir şüpheniz var mıydı oyuncu olarak?
3: Böyle bir gözlemim yok. Benim bilgilerim bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
0: Dizide Ömer Baba olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da savcılığa ifade vermişti. O da dizi döneminde yaşananları ve bildiklerini anlatmıştı.
5: Bir şeyim yok biliyorsunuz.
2: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler soruşturması sürüyor. 14 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Öte yandan tutuklanan Kerem ve Emre Alkin kardeşlerin ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Kerem Alkin, anormal durum görmedim dedi. Emre Alkin sadece 2 ay görev yaptığını söyledi. Fon krizinin hemen öncesinde bir gün arayla istifaları da yöneltilen sorular arasındaydı. Kerem Alkin iki gelişmenin birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini savundu. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgilere dair açıklama yaptı. Açıklamada fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğu belirtildi. Kurulun açıklamasında 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği hatırlatıldı. Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlara dair yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler olduğu kaydedildi. Açıklamada Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişidir denildi. Kurulun sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcıların haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edileceğinin de altı çizildi. Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklenti anketine göre yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları ve hane halkı için arttı. Reel sektör içinse geriledi. Bankanın hane halkı beklenti anketine göre ise 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %45.60'a yükseldi.
0: Piyasa katılımcıları ve hane halkının yıllık enflasyon beklentisi arttı. Reel sektörün beklentisi ise azalma gösterdi. Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Eylül'de 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak %23,70'e yükseldi. Hane halkında ise 0,02 puanlık artışla %45,60'a çıktı. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Merkez Bankası Eylül ayı hane halkı beklenti anketini de yayımladı. Ankete göre asgari ücret ve altındaki geliri bulunanların enflasyon beklentisi %49,4'e ulaştı. İki asgari ücret ve üzerinde geliri olanlarda bu oran %43,7 olarak gerçekleşti. Vatandaşların son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmet grubu %37,8'de gıda oldu. Yakıt ve enerji %36,2 ile ikinci sırada yer aldı. Hane halkının 12 ay sonra dolar beklentisi ise Ağustos ayına göre 1,43 lira artarak 55,90 liraya yükseldi. Ankete katılanların gelecek ay için konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak %30,69'a geriledi. Vatandaşların yatırım tercihlerinde altın Eylül ayında da ilk sırada yer aldı.
2: Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 TL indirim bekleniyor. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,57 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatı son yapılan artışla birlikte 100 lirayı aşmıştı. İndirim gelmesi halinde İstanbul'da motorinin litresi 90,86 liraya, Ankara'da 91,87 liraya, İzmir'de 92,26 liraya gerileyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları ile Boeing arasında düzenlenen imza törenine katıldı. İki şirket arasındaki imzayla 150 adede kadar Boeing 737 yolcu uçağı siparişi kesinleşti.
6: Türk Hava Yolları ile Boeing arasında anlaşma imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türk Hava Yolları uçak filosunu genişletmek için bir adım daha attı. Boeing ile anlaşma imzaladı. Buna göre Türk Hava Yolları Boeing'den 100'ü kesin sipariş ve 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 MAX tipi uçak satın alacak. anlaşma şirketin Boeing'le bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, yeni Boeing 737 MAX uçakları operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandıracak dedi. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi Stephanie Pope da siparişin Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan işbirliğini şekillendirdiğini vurguladı. Yeni uçakların Türk Hava Yolları'nın yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve AJet filosunda hali hazırda 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.
2: Türk savunma sanayinde ticaret hacmi oldukça büyük bir anlaşmaya imza atıldı. Aselsan ve Roketsan arasında 1.2 milyar euroluk tedarik sözleşmesi imzalandı. Aselsan tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedarikini kapsadığı belirtildi. Aselsan ve Roketsan arasında imzalanan sözleşmenin toplam tutarının 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olduğu kaydedildi. Öte yandan savunma sanayinde önemli bir test daha yapıldı. Roketsan üretimi kısa menzilli tank savar sistemi Karaok'la ilk kez hava hedefi vuruldu. Yerli ve milli füze sistemi atış testinde hedefi başarıyla etkisiz hale getirdi.
0: Kısa menzilli tank savar sistemi Karaok'la ilk kez hava hedefi vuruldu. Yerli ve milli füze sistemi hedefi başarıyla etkisiz hale getirdi. Roketsan'ın ürettiği Karaok füzesiyle yeni bir atış testi yapıldı. Üzerinde bulunan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece gündüz görev yapabilen kısa menzilli tank savar silahı Karaok'la ilk kez hava hedefi vuruldu. Farklı tehditlere karşı çok yönlü karşılama kabiliyetini geliştiren Karaok'un hava hedefini vurma testi başarıyla sonuçlandı. Atış testine ilişkin görüntüler Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kara hedeflerine karşı etkinliğini hava hedeflerine de taşıyan Karaok'la farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz notu düşüldü. 16 kilogramdan hafif olan Karaok, 125 milimetre çapında portatif bir yapıya sahip. 2,5 kilometrelik menzili ise kısa mesafedeki tehditlere karşı savunma sağlıyor. 2025 yılında envantere giren Karaok, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kısa mesafedeki tehditleri engellerken etkili bir gücü olarak kullanılıyor.
2: İspanya, İsrail'in katılımını protesto etmek için Eurovision şarkı yarışmasına bu yılda temsilci göndermeyebilir. Devlet televizyonu, RTV'nin başkanı boykot önerisini yönetim kuruluna sunacağını açıkladı.
0: İspanya Eurovision'da İsrail'i bir kez daha protesto etmeye hazırlanıyor. Devlet Televizyonu Başkanı José Pablo López, 2027 yarışmasına katılmama önerisini yönetim kuruluna sunacağını açıkladı. López, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalamayacaklarını söyledi. Tavrımız net, elimiz kolumuz bağlı durmadık diyerek, hiç kimsenin bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemeyeceğini kaydetti. Avrupa Yayın Birliği'ne reform, daha sıkı yönetim kuralları ve yarışmanın tarafsızlığı için çaba gösterdiklerini belirtti. Öneri kabul edilirse İspanya üst üste ikinci kez Eurovision'a temsilci göndermeyecek. Hollanda'da İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmayı boykot edeceğini daha önce duyurmuştu. Hollanda Devlet Televizyonu, Gazze'deki savaş nedeniyle yarışmanın tarafsızlığını yitirdiğini savunmuştu. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya 2026 Eurovision'da da İsrail'i protesto ederek katılmamıştı. Viyana'daki yarışmayı Bulgaristan'ı temsil eden Dara, Bangaranga şarkısıyla kazanmıştı. 2027 Eurovision şarkı yarışması 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek.
2: Almanya'da seçimi kazanan ve Berlin Eyalet Başbakanı olmaya hazırlanan Sol Partili Elif Eralp, göçmen kökenli seçmenin desteğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek teşekkür etti. Tüm toplumsal kesimleri kapsayan bir siyaset yürütmek istediğini belirtti. Eralp, hayat pahalılığına karşı politika yürüteceklerinin de altını çizdi.
0: Berlin seçimlerinde tarihi bir başarıya imza attı. Sol partili Elif Eralp özellikle göçmen kökenli seçmene teşekkür etti.
7: Berlinler bir bana güvendiğini gösterdiler. Bütün insanlar ama özellikle de göçmen kökenli insanlar beni çok destekledi. Bu beni çok mutlu etti.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'deki eyalet meclisi seçimlerini birinci sırada tamamlayan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, seçimlerde beklediğinden daha büyük bir başarı kazandığını söyledi. Partisine yönelik Yahudi karşıtı olduğu yönündeki eleştirileri reddederek tüm toplumsal kesimleri kapsayan bir siyaset yürütmek istediğini belirtti.
7: En önemlisi artık bu ayrımcılık dili konuşmamak, kullanmamaktır. Çünkü buraya göçmen kökenli insanlar geldi. Berlin'i de beraber inşa ettiler. Bunu görmek lazım ve onun için ırkçılığa karşı da siyaset yapmak lazım. Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeteri temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil.
0: Herhal kira fiyatları ve hayat pahalılığı konusuna değindi.
7: En önemli konu kira konusuydu. İnsanlar Berlin'de yaşıyor, çalışıyor, vergilerini ödüyor ama artık iyi bir yaşam sürdüremiyorlar. Çünkü her şey çok pahalandı. Onun için buna karşı bir politika yürüteceğiz.
0: Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Eralp, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
2: Mali Eylem Görev Gücü, FATF, Türkiye'ye ilişkin raporunu yayımladı. Türkiye suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede 40 tavsiyenin 38'inde uyumlu bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı teşkil edildiği açıklaması geldi.
0: Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele değerlendirildi. Mali Eylem Görev Gücü'ne ait 40 tavsiyenin 38'i uyumlu bulundu. Türkiye'nin gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi. Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'ye ilişkin 5. tur raporunu yayımladı. Raporda Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelesi kapsamlı olarak değerlendirildi. Rapora göre Türkiye Mali Eylem Görev Gücü'nün 40 tavsiyesinin 38'inde uyumlu bulundu. 11 başlığın 3'ünde önemli ölçüde etkili, 8'inde ise ılımlı ölçüde etkili sonucuna ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mali Eylem Görev Gücü'nün raporuna ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye'nin mali suçlarla mücadele kapasitesinin güçlendirildiğine işaret edildi.
8: Söz konusu sonuçlar, ülkemizin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil etmektedir. Buna göre, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da açık bir şekilde tescil edilmiştir.
2: Göçmen kaçakçılarının son yöntemi duyanları şaşırttı. Muğla'da iki yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki göçmenlerin şık kıyafetlerle kendilerini sosyete gibi göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.
6: En şık kıyafetlerini giyip yelkenliğe bindiler. Amaçları dikkat çekmeden yurt dışına kaçmaktı. Sosyete kamuflajı kurtarmadı. Muğla Bodrum'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri yelkenli teknelerle göçmen kaçırılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Ekipler Rainbow ve Rüzgar isimli yelkenlileri takibe aldı. Düzensiz göçmenler yelkenliyle kaçak yollardan yurt dışına çıkartılacaktı. Göçmenler çevredeki diğer teknelerde bulunanların dikkatini çekmemek için farklı bir yönteme başvurmuştu. Şık kıyafetler giyip kendilerine sosyete süsü vermişlerdi. Ancak planları suya düştü. Ekipler yasa dışı kaçışları organize eden 3 şüpheliyi iskelede yakaladı. İki yelkenliğe yapılan operasyonda ise 9'u çocuk, toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
2: Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda cüzdan bulunduğu ihbarı ortaya bir cesedin çıkmasını sağladı. Kentte Şubat ayından bu yana 3 kişiyle ilgili kayıp ihbarı var. Tanınmayacak halde olan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.
6: Her şey bulunan bir cüzdanla başladı. O cüzdanın sahibini arayan polis önce kemikleri, sonra tanınmayacak haldeki cesedi buldu. Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda yürüyüş yapanlar bir cüzdan buldu. O cüzdan için polisi aradılar. Polis bölgede inceleme yaparken kemik parçalarına rastladı. Bunun üzerine ormana AFAD başta olmak üzere çok

0: yönlendirildi. Çok geçmeden çalılıkların arasında bir kişiye ait ceset bulundu. Cansız bedenin tanınmayacak halde olması uzun süredir ormanda kaldığının göstergesiydi. Ceset kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kentte Şubat ayından bu yana 3 kayıp erkek var. Cesedin onlardan birine ait olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kayıp ihbarı yapan 3 aileden DNA örnekleri alındı.
1: İstanbul'da masöz ilanı verip tuzaklarını düşürdükleri kadınları fuhşa yönlendiren şebeke polisin operasyonuyla çökertilmişti. Gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Masöz ilanı verdiler, işe aldıkları kadınları fuhşa zorladılar. Bir kadının ihbarı tüm şebekenin sonunu getirdi. İstanbul'da bir kadın masöz ilanı için başvuru yaptığı bir iş yerinde kendisine fuhuşa ikna etmeye çalıştıklarını polise ihbar etti. Şikayet üzerine harekete geçen Asay Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri o adresleri takibe aldı. Şebeke bazı uygulamalar üzerinden masöz aranıyor ilanı veriyordu. İhtiyaç sahibi kadınları seçip onları işe aldıktan sonra çeşitli bahanelerle kadınları fuhuşa ikna ediyorlardı. 7 ilçede 20 mekan ve masaj salonuna baskın yapıldı.
3: Operasyon yapılan işletmelerin büyük bir çoğunluğunun tabelası dahi yoktu ve sözde masaj salonlarıydı. Yapılan baskında 15 şüpheli gözaltına alındı.
2: Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları kadınları sistem 1, sistem 2 diye kodladığı ortaya çıktı. Polis mağdur kadınların ifadesini de aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu iki kadın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
1: Ankara'da sağanak etkili olduğu Keçiören'de çöken bir yol nedeniyle çok sayıda araç çukura gömüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde mahsur kalan araçları kurtarmak için gece saatlerinden itibaren çalıştı.
4: Tam biz yukarıdan aşağı iniyorduk. 30 saniye içinde zaten burası bu hale geldik.
2: Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sele dönüştü. Sağanak yağış sebebiyle çöken yolda çalışma başlatıldı. Ankara'da gece başlayan yağışın etkisi sabah da devam etti.
5: Keçiören ilçesindeki Gülgün Caddesi'nde yağış sebebiyle yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede pek çok araç olumsuz etkilendi.
2: Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çekici araçlar sevk edildi. Çöken yola düşen bazı araçlarsa vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Esnaf da yağıştan olumsuz etkilendi.
6: Şuraya kapalı, şuraya kapalı. Benim kimden ekmek alacak, kim benim suyumu alacak yani. Her zaman yağmur yağınca bu böyle. Benim masrafımı kim kapatacak?
2: Çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. Mahsur kalan araçların çıkarılmasının ardından bölgede iş makineleri görevlendirildi. Çökme sebebiyle oluşan boşluklar dolduruldu. Vatandaşlar yaklaşık 4 aydır yolda kanal çalışmasının yapıldığını, bu sebeple yağışta olumsuzlukların meydana geldiğini ifade etti.
1: Sinop, Antalya, Kastamonu sonbahardan bir anda kışa atladı. Hortum ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
0: Antalya'da fırtına, Kastamonu'da hortum, Sinop'ta şiddetli sağanak etkili oldu. Üç kentte kışı aratmayan görüntüler vardı. Sinop'un Ayancık ilçesinde adeta gök delindi. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı noktalarda sel meydana geldi. Yollar suyla doldu. Bir pazar yerinden kameraya yansıyan görüntüler ürkütücüydü. Sağanak uyarısının yapıldığı Antalya'da da şiddetli rüzgar etkili oldu. Bazı plajlarda şemsiyeler, şezlonglar yerinden havalandı. Kastamonu'da ise hortum çıktı. Cide ilçesinde sahil kesimindeki iş yerlerinde hasar oluştu.
1: Çin'de 6 yaşındaki bir kız çocuğu Rubik küpte dünya rekoru kırdı. Küpü 4,5 saniyenin altında çözen ilk kadın olarak da tarihe geçti.

0: küçük parmaklar, büyük rekor. Çin'de 6 yaşındaki Lian Yunji, sabır küpü olarak da bilinen Rubik küpü ortalama 4,27 saniyede çözdü. Kadınlar dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Lian, bu ay önce Wuhan'daki yarışmada 4,52 saniyelik ortalamaya ulaştı. Ardından Guangzhou'daki yarışmada derecesini 4,27 saniyeye indirdi. Böylece kadınlar da 4,5 saniyelik ortalama sınırını aşan ilk yarışmacı oldu. Çin Devlet Televizyonu'nun yayınladığı görüntülerde Lian'in küpü hızla çevirip masaya bıraktığı görülüyor. Bir denemesini yalnızca 3,54 saniyede tamamlayan küçük kız sevinçle yumruğunu havaya kaldırarak seviniyor. Lian sabır küpüyle 4 yaşında tanıştı. O dönem bir küpü çözmesi 90 saniye sürüyordu. Şimdi ise 1300'den fazla çözüm algoritmasında uzmanlaştı. Annesine göre her gün 2 ila 3 saat antrenman yapıyor. Dans ve müzik derslerine de katılan Lian, küp çözmek için Şangay'daki deneyimli öğretmenlerden de ders aldı. 6 yaşındaki rekortmenin yeni hedefinin ne olacağı ise merak konusu.
1: Van Gölü'nün 40 metreye ulaşan dev mikrobiyalitleri bilim insanlarının merceğinde. Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversitenin katıldığı uluslararası proje ile mikrobiyalitlerin nasıl ve neden oluştuğu araştırılacak.
0: Su altının peri bacaları, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri. Van Gölü'nün doğal mirası şimdi de uluslararası çapta incelenecek.
2: Türkiye'den 2 üniversite, İtalya'dan 1 üniversite, Polonya'dan 1 üniversite, 5 üniversite, 4 ülke katılımıyla yapılan bir proje bu.
0: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü binlerce yıllık doğal mirasa da ev sahipliği yapıyor. Göldeki mikrobiyalit isimli yapılar için 4 ülkeden uzmanlar bir araya gelecek.
2: Mikrobiyalitlerin aslında oluşumunda temel taşlardan biri nanoküreler. Biz bu nanoküreleri alıp bunları incelemeyi düşünüyoruz.
0: Bu kez amaç mikrobiyalitlerin nasıl ve neden oluştuğunu ortaya çıkarmak.
2: Bu mikrobiyalitlerdeki nanoküreciklerin kökenini tespit etmeyi amaçlıyoruz. Bunların oluşum koşulları, oluşum şartları ve Van Gölü'nün evrimi hakkında çıkarımlar yapmak istiyoruz.
0: Uluslararası projede Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversite yer alıyor. Numuneler İtalya'da incelenecek.
2: Perşembe günü örnekleri alıp İtalya'ya götürmeyi düşünüyoruz. Örneklerin bozulmadan, aktivitesini yitirmeden gitmesi gerektiği için Perşembe günü kargoyla değil elden götüreceğiz.
1: Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Contemporary İstanbul 21. edisyonuyla tersine İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Fuarda 16 ülkeden 70 çağdaş sanat galerisi yer alıyor.
3: Resimden heykele, dijital sanattan enstalasyonlara, Contemporary İstanbul 21. edisyonuyla kapılarını açtı.
4: Focus Asya yapıyoruz bu sene ve 70 galerimizle sanatçının 1400'den fazla eseriyle burada açıldık.
3: 5 gün sürecek sanat fuarında 16 ülkeden 70 galeri yer alıyor. 736 sanatçıya ait 1372 eser sergileniyor.
5: Yeni koleksiyonerleri tanıma şansımız oluyor. Açıkçası bu fuarın gücü hepimize pozitif olarak yansıyor. Sanat ekosistemine yansıyan bir durum.
6: Seyir isimli eserim şu an Haliç'ten canlı kamera görüntüsünü buraya aktarıyor ve aynı zamanda dünün zaman katmanlarını da insan interaksiyonuyla sınır şeklinde belirleyebiliyorum. Ve böylece şehir ve insan ilişkisini vurgulayabiliyorum.
3: Bu yıl edisyona ilk kez katılan 22 galeri var. Odak noktası Focus Asya.
4: Asya yani çok önemli kurumların olduğu ve devam kurumların geliştiği, müzelerin açıldığı bir dünya. Yani Hong Kong, Pekin, Şangay çeşitli kurumlarla saydığım müzelerle ilişkilerinin artırılması amaçlı bir Asya'yı benimsedik.
3: Fuarda mekana özgü enstalasyonlar da hazırlandı. Bu sayede fuarın sınırı tersane İstanbul'un farklı noktalarına taşınmış oldu. O eserlerden biri de John Prensa'nın Joanna adlı anıtsal eseri.
4: Bu eseri Paris'teki Le Long Galerie temsil ediyor. Bu ana 7 metre boyunda demir döküm bir eser. Genç kızın gözleri kapalı ve aynı zamanda da karşısında da bütün imparatorların, sultanların, bütün İstanbul'u yöneten herkesin yer aldığı bir dünyaya bakıyor.
3: Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu Contemporary İstanbul 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

0: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın verdiği bir poz kentte turizmin canlanmasına neden oldu. Artık Salah Yaylası olarak anılan yaylada Salah'ın poz verdiği kayanın yanına bank yerleştirildi.
1: Önce tabelası geldi, şimdi de altına Salah Bank'a eklendi. Yaylaya ilgi artınca çevre düzenlemesi yapıldı.
2: Çayını kahvesini alan gelsin otursun bence. Çok güzel olmuş gerçekten.
3: Gelip aslında fotoğraf paylaşıp bu yayla turizmine daha da bir parçası olmak adına buradayım.
1: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın bu fotoğrafı paylaşmasıyla hayranları da o pozun peşine düştü. Salah'ın adının verildiği yaylaya çıkıp o kayanın üstüne oturarak fotoğraf çekme yarışına girdiler.
3: Gelmendeki birinci sebep Salah Yaylası olması. Muhammed Salah'a da teşekkür ediyorum. Yayla turizmine gösterdiği bu engin değer için.
4: Buraya ilk defa geldik. Son günlerde gündemdeydi burası bayağı bir. Biz de sürüş rotamıza burayı ekleyip gelip görmek istedik.
5: Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Burayı da böyle duydum. Gelmek istedim.
1: Yaylaya çıkanların konforu için Salah Kayası'nın yanına bank yerleştirildi.
3: Güzel oldu. Elimizdeki sırt çantalarını vesaire koyma noktasında da rahatlıkla kullanım alanı sağlamış oldu. Teşekkür ediyorum.
4: Buraya gelen vatandaşlar için güzel olacağını düşünüyorum.
5: Gelecek olan misafirler için de oturabilecekleri güzel bir yer oldu. Muhammed Salah yazısının altında.
1: Salah Yaylası'na ziyaretçi akını sürüyor. Hayranları Salah'ın Trabzon'daki her adımını yakından takip ediyor.
0: A milli futbol takımı Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımda Orkun Kökçü gerçekleştirilen ikinci antrenmanda da yer almadı.
6: A milli futbol takımında Fransa mesaisi sürüyor. Milliler UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçının hazırlıklarına devam ediyor. Spor salonunda gerçekleştirilen ilk çalışmanın ardından sahaya gelen oyuncular burada da pas ve taktik çalışmalar yaptı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmana seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz'la hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer, Yunus Akgün bu çalışmada takımdaki yerlerini aldı. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü bu antrenmana da çıkamadı.
0: EuroLeague'de yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. Organizasyonda 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes ve Fenerbahçe terfinin yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin temsilci sayısı Beşiktaş'ın özel davetle lige dahil edilmesiyle 3'e yükseldi. Siz haberimizi izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.
6: EuroLeague'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 20 takım mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre 38 hafta oynanacak normal sezon 16 Nisan 2027'de tamamlanacak. Play-in müsabakaları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği Final Four organizasyonu 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek. Geçen sezon takım sayısının 18'den 20'ye yükseltildiği EuroLeague'de 2026-2027 sezonunda da 20 ekip mücadele edecek. Beşiktaş'ın organizasyona dahil olmasıyla Fransa ekibi Monaco ise bu sezon EuroLeague'de yer alamayacak. EuroLeague'de 2026-2027 sezonunda 10 ülkeden 20 takım yer alacak. İspanya organizasyonda 4 takımla en fazla temsilciye sahip ülke olurken Türkiye 3 ekiple mücadele edecek. Fransa, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den ikişer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndense birer takım yer alacak. Playoff'lara katılacak son iki takım bu sezonda play-in müsabakalarıyla belirlenecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler doğrudan playoff bileti alacak. Normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. basamakta bitiren takımlarsa kalan 2 playoff bileti için play-in'de mücadele edecek. Normal sezonun 7.si ile 8.si arasındaki karşılaşmanın galibi 7. sıradan playoff'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9. ile 10. sıradaki takımlar arasındaki mücadelenin galibi ile karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan playoff bileti alacak. Playoff serisinde

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 24 Eylül Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta iş insanlarıyla toplantıya katıldı. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli politikalar uyguluyoruz dedi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz diye belirtti.
1: Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileri.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin ekonomik programı hakkında bilgi verdi.
1: Hedeflerimizde ne ölçüde ilerledik?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asıl meselenin verimlilik olduğunu söyledi. Yapısal dönüşümü programımızın merkezine yerleştirdikleri.
1: Bu yıl Antalya'da Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapıyoruz. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz.
2: Erdoğan, Ankara'da kurulmakta olan endüstri bölgesiyle yatırımcılara güçlü teşvikler sağlandığını söyledi.
1: Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.
2: Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik işbirliğinin de her alanda geliştiğini kaydetti. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz dedi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısına ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türk evinde Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısına ev sahipliği yaptı. Genel Kurul marjında düzenlenen Gelecek Yol New York Deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planından bir yıl sonra başlıklı toplantıya da katıldı. Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la da New York'ta bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara katıldığı panelde yaptığı konuşmada İsrail'le kalıcı barış için çalıştıklarını söyledi. Suriye topraklarının işgal altında olması barış değildir diyen Şara, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasını da esprili bir dille karşılık verdi.
3: Suriye toprakları işgal altında dedi, ABD Başkanı Trump'a Golan Tepeleri üzerinden tepki gösterdi.
4: Trump, Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde ben de şaka yaptım ve neden New Jersey'yi İsraillilere vermiyorsunuz dedim.
3: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Atlantik Konsül Düşünce Kuruluşu'ndaki panelde konuştu. İsrail'e kalıcı barış için çalıştıklarını belirten Şara, Suriye topraklarının işgal altında olması barış değildir dedi.
4: İsrail'le %90 oranında anlaşmaya vardık. Ancak İsrail geri çekildi. Suriye topraklarının işgal altında olması barış değildir. Barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir. Yakın gelecekte Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yoktur.
3: Suriye'nin temel yaklaşımının ülkeyi yabancı üslerden arındırmak olduğunu da söyleyen Şara, Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısı da azaldı. Bu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz dedi. Şara aynı toplantıda Golan Tepelerinin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir Suriye toprağı olduğunu da hatırlattı. Trump'ın Golan üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin bir soruya ise esprili yanıt verdi.
4: Trump Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde ben de şaka yaptım ve neden New Jersey'yi İsraillilere vermiyorsunuz? Golan Tepelerini verecek bir mülkiyetiniz yok ama New Jersey'ye sahipsiniz dedim. Bu şakadan bağımsız olarak Golan Tepeleri kendi halkına aittir.
3: Şara, Trump'ın Arap ve İslam ülkeleri liderleriyle bir araya geldiği toplantıya da katıldı. Yani kusiratı okuyun.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için ABD'ye gitti. Xi'yi ABD Başkanı Trump karşıladı. Xi'nin uçağı Maryland'teki ortak askeri üsse indi. Karşılamada Amerikan askerleri hazır bulundu. Trump da BM Genel Kurulu için gelen Xi'yi bizzat karşıladı. Xi için Beyaz Saray'da da resmi karşılama töreni yapıldı ve törene yaklaşık 500 askeri personelle katılacak. Xi ve Trump'ın Tayvan meselesi, ticaret ve yapay zeka gibi konuları ele almaları bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da hitap edecek olan Xi, ABD ziyaretini de 25 Eylül'de tamamlayacak. Hatırlayacaksınız, Trump'la Xi son olarak Mayıs ayında Çin'de görüşmüştü. ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma gündemden düşmüyor. Trump'ın söylediklerini harfi harfine inceleyen ABD basını bazı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunuyor.
2: Birleşmiş Milletler kürsüsünden birçok mesaj verdi. Söyledikleri harfi harfine incelendi. Amerikan basını Trump'ın söylediği yanlış bilgileri ifşa etti. 51-year menace. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada savaşları sona erdirdiğinden, Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım getirdiğine kadar birçok iddiada bulundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNN'in doğruluk kontrolüne göre Trump'ın bazı açıklamaları gerçeği yansıtmadı. Trump konuşmasında göreve geldiğimden beri 8 savaşı sona erdirmek benim için büyük bir onur oldu dedi. CNN'in haberinde Trump'ın listesinde savaş niteliği taşımayan iki durum bulunduğuna dikkat çekildi. Mısır'la Etiyopya arasındaki durumun diplomatik bir anlaşmazlık olduğu belirtilirken, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki savaşınsa sona ermediği vurgulandı. Trump konuşmasında Gazze'deki savaşa da atıfta bulundu. Ancak ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca mühimmatın az olduğunu iddia edenlere korkaklar ve hainler diyerek seslendi. Kullanmayı düşünemeyeceğimiz kadar çok mühimmatımız var dedi. CNN'in haberine göre ise İran Savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarının en azından bazı kalemlerde azaldığı biliniyor. Trump konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım aktığı yönünde bir ifade de kullandı. Ancak bu rakamın görünürde bir dayanağı bulunmadığı, Beyaz Saray'ın da bu rakamı doğruladığı belirtildi. CNN'in 2025'te yaptığı ayrıntılı inceleme, Beyaz Saray'ın listesinin trilyonlarca dolarlık belirsiz yatırım vaadi içerdiğini ortaya koymuştu.
0: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir ara verelim. Türk siyasetinin nabzına bakalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade eden Yavaş, aldığı kararın gerekçelerini de anlattı. İstifa kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de peş peşe açıklamalar geldi.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
5: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
3: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti.
6: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, uymasını bekleriz.
3: Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
5: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın istifasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur sözlerini hatırlattı. Aynen katılıyoruz dedi.
4: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
3: Yeni parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. Telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
7: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.
3: Özel Mansur Yavaş yeni partinin cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusuna da yanıt verdi.
7: Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
0: Adalar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçiminde gerginlik yaşandı. AK Parti, CHP ve yeni partililer arasında tartışma çıktı. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı başkan vekili seçildi. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı

0: Başkanı Abdullah Özdemir ise adalara en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirtti.
1: Sen bana burada siyaset dersini vereceksin. Sen bana etik mi öğreteceksin?
2: Başkan vekili seçiminde tansiyon yükseldi. Tartışmalar gölgesinde yapılan Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde kazanan taraf AK Parti oldu.
3: İnşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak, kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
2: CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'da CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan yarıştı. 9 belediye meclisi üyesi oy kullandı. Tansiyon zaman zaman yükseldi. AK Parti, CHP ve yeni partililer arasında tartışma çıktı.
1: 13. maddeyi açın bakın. Okuyacaklar 13. maddeyi. Bakın efendim. Zaman alacağımız gerek yok.
2: Sonuç 4. turda belli oldu. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. AK Parti'nin adayı Türk Yılmaz, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi.
4: Bu seçimle ilgili bir iptal başvurusunu gerçekleştireceğiz. Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır.
2: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de seçimden sonra kameralar karşısına geçti. Özdemir, adalara en iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.
3: Burada adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah adalı halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Kurumlarımızın destekleriyle adalar ilçemiz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kars'ta konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Güler, terörü ülkemizin gündeminden çıkarmak istiyoruz dedi.
5: Nasılsın sen? Benim binci sen misin?
6: Bugün karşımızda ulaştırmadan tarıma, eğitimden sağlığa, sanayiden enerjiye, altyapıdan kültür ve turizme kadar hemen her alanda yatırımlar bir bir hayata geçirilmektedir.
7: Yatırımlardan bahsetti. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yatırımların kalıcı hale geleceğini söyledi.
6: Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kazanımları kalıcı hale getirmek, terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz.
7: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Yüzyılı buluşmaları için Kars'taydı. Valiliği ve belediyeyi ziyaret eden Güler, daha sonra kameralar karşısına geçti. Bakan Güler'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkler ve Kürtler barışın temel taşıdır dedi.
6: Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği, bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşlarıdır. İçeride birlik ve beraberliğini daha da tahkim eden, güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getiren bir Türkiye, kaynaklarını üretime, yatırıma, teknolojiye ve vatandaşlarının refahına daha fazla yöneltecek, uluslararası alandaki ağırlığını da daha ileri taşıyacaktır.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ifade verdi. Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Öte yandan FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlendi. Özbek, Kozinoğlu soruşturmasından da silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden bir oyuncu daha ifade verdi. Bu kez bildiklerini savcıya anlatan kişi ise dizide Kozinoğlu'na benzetilen Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saftak'tı.
2: Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu muydu? Savcı sordu, o karakteri canlandıran oyuncu ifade verdi.
8: Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisini de mercek altına almış.

0: Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliği dikkat çekmişti. Savcılık o karaktere hayat veren oyuncu Sedat Savtak'ı dinledi. Savtak bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
1: Oyuncu arkadaşlarım gibi. Çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim. Onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Ve elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu da hepimiz verdik. Sayın Savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim.
0: Peki Sedat Savtak canlandırdığı karakterin Kaşif Kozinoğlu ile benzerliğini biliyor muydu?
1: Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak konulardır.
2: Yani o dönem senaryo, senaristler ya da yapımcı hakkında herhangi bir iltisak, işte şu anki şüpheler gibi FETÖ ile ya da başka bir işte legal ya da illegal bir yapılanmayla bir bağ siz gözlemliyor muydunuz? Böyle bir şüpheniz var mıydı?
1: Hayır,
2: oyuncu olarak?
1: Böyle bir gözlemim yok. Benim bilgilerim, bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim.
0: Dizide Ömer Baba olarak bilinen oyuncu Emin Olcay da savcılığa ifade vermişti. O da dizi döneminde yaşananları ve bildiklerini anlatmıştı.
3: Bir şeyim yok biliyorsunuz.
4: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili dava sürüyor. Belediye yetkililerinin de yargılandığı davada belediye binasında keşif yapıldı. Keşfin ardındansa sanık ve mağdur avukatlar arasında tartışma çıktı.
5: Ortam gerildi. Avukatlar karşı karşıya geldi. 7 kişinin can verdiği facia için belediyede keşif yapıldı.
6: Sorumlular ortada. Sorunları görüyoruz.
5: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Son duruşmada belediye yetkilileri ruhsatla ilgili suçlamaları reddetmişti. Bunun üzerine mahkeme heyeti belediyede keşif yapma kararı aldı. Ekipler keşif için belediye binasına girdi. Ruhsatlandırma işlemleri incelendi. Belediyede kullanılan dijital sistemin işleyişine bakıldı. Belediye görevlilerine ise ruhsat süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Keşfin ardındansa gerginlik yaşandı. Ailelerin avukatları belediye binasında açıklama yapmak istedi. Sanık avukatlarından birinin fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılmasına ilişkin sözleri tepki çekti. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.
6: Burada ya sen
7: 15 yaşında
6: ne var lan sen ne diyorsun ya?
7: Çalıştırmışlar. Sen nasıl
6: cevap? Şey yapamazsın ya.
7: Sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek niye çalıştırıyor 15 yaşında çocuğunu diyor. Neredeyse çalıştıranlar suçlanacak. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada.
5: Davanın son duruşmasında 4 kamu görevlisi tahliye edilmiş, 2 zabıta müdür vekili ise tutuklanmıştı. Davada tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
4: Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler soruşturması sürüyor. 14 şüpheli daha tutuklandı. Detaylara bakalım. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Öte yandan tutuklanan Kerem ve Emre Alkin kardeşlerin ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Kerem Alkin anormal durum görmedim dedi. Emre Alkin sadece 2 ay görev yaptığını söyledi. Fon krizinin hemen öncesinde bir gün arayla istifaları da yöneltilen sorular arasındaydı. Kerem Alkin iki gelişmenin birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini savundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'nin New York kentinde açıklamalarda bulundu. Sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında konuşan Gürlek, fonları bir süredir takip ettiklerini belirtti, vatandaşların paralarını geri almalarını amaçladıklarını söyledi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, New York'ta sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında konuştu. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Gürlek, fonlarda bir hareketlilik olduğunu gözlemliyorduk dedi.
8: Fon mevzusu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Biz bunları takip etmeye başlamıştık çünkü vatandaşlardan inanılmaz şikayet geliyordu. Bir hisse var,

0: Bakıyorsunuz şirket merkezi yok ama hissenin değeri Aselsan'dan daha değerli. Bu hayatın doğal akışına aykırı.
1: Adalet Bakanı vatandaşların paralarını geri almasını amaçladıklarını da dile getirdi.
0: Biz burada mağdur bir kesim olduğunu gördük. Vatandaşlarımızın bir kısmının iyi niyetli olarak yıllarca yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız bunları getirmek. İyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak.
1: Şu ana kadar 63 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını, gözaltılar ve firarilerin olduğunu söyleyen Adalet Bakanı, inşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır dedi. Soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.
2: BM Genel Kurulu sürerken gözler ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle kurulan Gazze Barış Kurulu'na çevrildi. ABD basını kurulun Gazze için 6 aylık ve 2.45 milyar dolarlık dev imar planı hazırladığını yazdı. Kamuoyuna sızdırılan 66 projeden oluşan taslak, konteyner kentler, enkaz temizliği ve uluslararası güvenlik gücünü kapsıyor.
1: Gazze Barış Kurulu'nun taslak planı sızdırıldı. Trump'ın Gazze için 2,45 milyar dolarlık paket hazırladığı ortaya çıktı. ABD merkezi Axios, Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulu'nun taslak planını kamuoyuna sızdırdı. Buna göre Trump'ın Gazze için hazırlanan 6 ay süreli ve 2,45 milyar dolar bütçeli devasa toparlanma planını kamuoyuna sunacağı belirtildi. Habere göre 66 ayrı proje içeren çalışma, Gazze'nin savaş sonrası imar, altyapı, ekonomi ve yönetim mimarisine dair en kapsamlı yol haritalarından birini sundu. Planda fiziksel hasarın 35,2 milyar doları bulduğu Gazze'de, yeniden inşa için 71,4 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı belirtildi. 6 ana başlığa ayrılan ilk 6 aylık pakette en büyük payı yaklaşık 1 milyar dolarla altyapı projeleri aldı. Filistinlilerin yalıtımlı konteynerlere taşınması için 400 milyon dolar ayrılan taslakta, Refah'ta 50 bin kişiyi barındıracak pilot bir Birleşik Arap Emirlikleri mahallesi kurulması yer aldı. Enkaz ve mühimmat temizliği için 275 milyon dolar ayrılırken, hastanelerin rehabilitasyonu için 50 milyon dolar ve tahrip olan yol ağının tamiri için 30 milyon dolarlık fon açıklandı. Teklifin ikinci büyük ayağını ise 885 milyon dolarlık bütçesiyle güvenlik projeleri oluşturdu. Çok uluslu güvenlik gücünün temini için 140 milyon dolar, Filistin Polis Teşkilatı'nın harekete geçirilmesi için ise 120 milyon dolar ayrıldı. Taslak, bir Filistin yönetiminin ve özel sektörün temelini atmayı da amaçlıyor. Ancak planın hayata geçebilmesi için İsrail ve Hamas'ın işbirliği yapması gerektiği, bu durumun süreci uzatabileceği değerlendiriliyor.
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'a yönelik saldırılar konusunda ABD Başkanı Trump'a mesaj verdi. Bir ülkeyi bombalayarak rejim değişikliği sağlanamayacağını söyledi Macron. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Washington'la anlaşma arayışında olduklarını da belirtti.
3: Bir ülkeyi bombalayarak rejim değiştiremezsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Amerikan ABC News kanalına konuştu.
4: Making sure that Iran will not get a nuclear weapon is very important for all of us. So for me this is the main objective. Having a regime change by bombing a country is not something I think feasible. For me it's not a good option because it doesn't work. And we did this mistake several times since the past decades.
3: Macron, öncelikli hedefin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma olduğunu belirtti. Enerji krizinin benzin, motorin ve jet yakıtı fiyatlarını artırdığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun çözümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Fransa'nın Boğazı'nın yeniden açılmasına destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
4: We should do whatever we can in order to reopen Hormuz Strait.
3: Trump'ın Avrupalı müttefiklere yönelik eleştirilerine de yanıt veren Macron, savaş başlatılmadan önce müttefiklere danışılması gerektiğini söyledi. Biz bu savaşa katılmamaya karar verdik çünkü bunun doğru seçenek olmadığını düşündük ve ben hala aynı fikirdeyim ifadelerini kullandı.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Şara, kendisi için önceden hazırlanan protokol koltuğunu sandalyeyle değiştirince salondan alkış sesleri yükseldi.

Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce kendi koltuğunu değiştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye toplumunun temsilcileriyle buluştu. Salondakilerin sandalyede oturduğunu gören Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, oturdukları koltuktan ayağa kalktı. Şara, kendilerine de aynı sandalyelerden verilmesini istedi. Organizatörlerin sandalyeleri getirmesiyle salondan alkış sesleri yükseldi. Suriye Cumhurbaşkanı duruma espriyle yaklaşarak, "Alçak gönüllü olmaya çalışmıyorum," dedi. Şara'nın bu sözleri üzerine salondan bu kez de kahkaha sesleri yükseldi. Şara geçen yıl düzenlenen BM zirvesi kapsamında da protokol düzenine damga vurmuş, Şeybani'ye standart bir sandalye verildiğini görünce kendisinin oturduğu koltuğu da kaldırtarak aynı sandalyeden talep etmişti.

0: Mali Suçları Araştırma Kurulu suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik tedbirleri sıklaştırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı. Bazı finansal işlemlerdeki bildirim limitleri de yükseltildi.
1: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yeni adımlar atıldı. Birleşmiş Milletler yaptırım listesindeki kişilere ilişkin işlemlere yönelik tedbirler sıkılaştırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu genel tebliğinde değişiklik yaptı. Resmi gazetede yayınlanan yeni tebliğe göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale edilmesinin önü açıldı. BMGK yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara dair Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bilgiler MASAK'ın internet sitesinde yayınlanacak. Banka ve finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, yatırım listesinde yer alan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden MASAK'a bildirecek. Güvenlik açısından gerekli görüldüğünde de bu işlemler ertelenebilecek. MASAK tebliğinde yapılan bir başka değişiklikle de bazı finansal işlemlerdeki bildirim limitleri yükseltildi. Hayat sigortalarında bir yıl içinde ödenecek toplam prime ilişkin sınır 10 bin liradan 20 bin liraya, tek primli poliçelerde 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Telefon üzerinden onay verilerek yapılan mobil ödemelerde tek seferlik işlem sınırı 1000 liradan 2500 liraya, aylık işlem sınırı 2750 liradan 6500 liraya yükseltildi. Ön ödemeli kartlar ve elektronik para işlemlerinde uygulanan 2750 liralık sınır 5500 liraya yükseltildi. Düzenleme tek kullanımlık ürünlerde yüklü tutarı, yeniden yüklenebilir ürünlerde aylık toplam yükleme ve bakiyeyi kapsıyor.
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuru sisteminin 14 yıllık bilançosunu açıkladı. 2012'den bu yana Yüksek Mahkeme'ye 756 bini aşkın bireysel başvuru yapıldığını, bunların %85.7'sinin sonuçlandırıldığını söyledi. İhlal kararlarının %99.9'unun uygulandığını belirtti. Özkaya, hakim ve savcılara da herkese adil davranmak zorundayız diye seslendi.
2: 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar mahkememize toplam 756.726 bireysel başvuru yapılmış. Bunların 648.410'u sonuçlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle bugüne kadar yapılan başvuruların yaklaşık %85.7'si karara bağlanmıştır.
1: Bireysel başvuru sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı. Verilen ihlal kararlarının %99.9'unun uygulandığını söyledi.
2: Mahkememiz istatistiklerine göre 2013 yılından bugüne kadar verilen toplam 86.849 ihlal kararının %99.9'u uygulanmıştır. Uygulama konusunda yaşanan sorunlar ise çok sınırlı sayıdaki somut olay ve bazı teknik hususlarla sınırlı kalmıştır. Bu yüksek uygulama oranı bireysel başvurunun 14 yıllık tecrübesi bakımından son derece anlamlıdır.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM'ye bireysel başvurunun 14. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyumda konuştu. Hakimler ve savcılara seslenen Özkaya, her konuda herkese adil davranılması gerektiğinin altını çizdi.
2: Adaletin zayıfladığı

0: Adığı bir yerde ne devletten ne de toplumsal huzurdan bahsedilebilir. Bu nedenle hakim ve savcılar olarak hepimiz her daim her konuda herkese adil davranmak zorundayız. İnsanlar arasında hükmederken adaletle hükmetmek zorundayız.
1: Özkaya yargı sürecinde yapay zekanın kullanımına da değindi.
0: Yapay zeka hakimin yerine geçmek için değil, hakime ve yargısal karar alma sürecine destek olmak için kullanılmalıdır. Teknolojiyi insan unsurunu göz ardı ederek değil, tam tersine insanın karar verme kapasitesini destekleyen bir araç olarak değerlendiriyoruz.
2: Konya'da anne ve babasını öldüren 22 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu. İddianamede psikolojik sorunları olduğu belirtilen gencin cezai sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.
1: Tartıştığı anne ve babasını öldürdü, kanlı elbiselerle evden çıkıp parka gitti. 22 yaşındaki katil zanlısı için 5 ay sonra iddianame hazırlandı. Olay 15 Mayıs'ta Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Cihan Dinçer iddiaya göre anne ve babasıyla tartıştı. Eline bıçak alan saldırgan, 57 yaşındaki babası Gökhan Dinçer'le 56 yaşındaki annesi Nazife Çiğdem Dinçer'i öldürdü. Saldırgan daha sonra üzerindeki kanlı kıyafetlerle parka gidince çevredekilerin ihbarıyla yakalandı. Gözaltına alınan Cihan Dinçer cinayeti itiraf etti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianamesini tamamladı. İddianamede Cihan Dinçer'in çocukluk döneminden itibaren psikiyatri başvurularının bulunduğunu ve obsesif kompulsif bozukluk tanısı konulduğu belirtildi. Ancak cezai ehliyetinin olduğu vurgulandı. Hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
2: İki yıl önce mide balonu işlemi yapılırken hayatını kaybeden gençle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre gencin ölümüne tıbbi hata neden oldu.
3: Balon midede değil yemek borusunda şişirildi. O balon zamanında çıkarılamayınca 22 yaşındaki gencin hayatına mal oldu. Alican Gül'ün ölümünde adli tıp tıbbi hata var dedi.
4: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
3: Alican Gül 22 yaşındaydı. Hayali yazılım mühendisi olmaktı. Kilo vermek için mide balonu taktırmaya karar verdi. 2024 yılında Kıbrıs'tan Mersin'e geldi. Özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak operasyon beklendiği gibi gitmedi. Ali Cangül yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
5: Odada hiçbir şey yoktu. Hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantası bile olmayan bir odada oğlumu öldürdü.
3: Gencin ölümünün ardından ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Mide balonu işlemini yapan doktor Doğan E. tutuklandı. Anestezi uzmanına ev hapsi, anestezi teknisyeni içinse adli kontrol kararı verildi. Tutuklu doktorsa 5 ay sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken adli tıp raporu da tamamlandı. Rapora göre midede şişirilmesi gereken balon yemek borusunda şişirildi. Balonun hava yolunu tıkadığı ve acil çıkarılması gerekirken Doğan E. tarafından çıkarılmadığı vurgulandı. Raporda tıbbi uygulama hatasının ölüme neden olduğu yazıldı. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.
4: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
2: Osmaniye'de yaşayan 23 yaşındaki Gülhan Karabacak 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı ancak bir daha dönmedi. Genç kızın bulunması için dosya yeniden açıldı. Kayıp Gülhan için cansız mankenle iz sürülüyor.
6: Benim kızım böyle mi?
7: 2024 tarihinde sulama kanalına düşen Gülhan Karabacak kızımı arıyoruz.
1: Kayıp genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken suya bırakıldı. Mankenin sürüklendiği güzergahta iz sürülmeye başlandı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yaşayan Gülhan Karabacak 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden çıktı. 23 yaşındaki genç kız bir daha dönmedi. Düşme ihtimali nedeniyle sulama kanalı ve çevresindeki arazide günlerce arama yapıldı. Dalgıç polisler ve drone destekli aramalar sonuç vermedi.
7: İlk defa dünden cansız manken atıldı. Aynı kiloda, aynı boyutta. Dosyamızı yeni alan savcımız düşündü.
1: Soruşturmayı yürüten yeni savcı farklı bir yönteme başvurdu. Genç kızın son görüldüğü yere gidildi. Bölgede bulunan sulama

0: kanalına genç kızla aynı boy ve kiloda cansız manken bırakıldı. Suyun akış yönü, sürüklenme mesafesi ve ulaşabileceği noktalar incelendi.
1: Ben kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Bir mezar taşımız olmasını istiyorum. Kızımın bir saçının teli kalmışsa, bir kemiği kalmışsa bir mezar taşımın olmasını istiyorum.
0: Mankenin izlediği güzergah doğrultusunda çalışmalar Adana'nın Ceyhan ilçesinde yoğunlaştırıldı. Ekipler kanal ve çevresinde aramalarını sürdürüyor.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri uyuşturucuya yine göz açtırmadı. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik çalışmasında Esenyurt, Bağcılar ve Arnavutköy'de 6 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 374 kilo 650 gram uyuşturucu madde ile geçirildi. Baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan, 29 ulusal seviyede aranan 47 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. EGM Interpol Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının çalışmaları sonucunda iade işlemleri gerçekleştirildi. Gürcistan'dan 61, Yunanistan ve Almanya'dan 4, Fransa ve ABD'den 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan birer kişi Türkiye'ye geri getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz mesajı verildi. İstanbul'da Güzellik Merkezi kampanyası adı altında müşterilerin imzalarını kopyalayan ve bu imzalarla çek senet hazırlayan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Şüphelilerin bu yöntemle yüzlerce kişiyi binlerce lira dolandırdığı ortaya çıktı.
0: Kampanya broşürleri dağıtarak müşteri çektiler. Kayıt sözleşmesi imzalattılar. O imzaları taklit ederek yüzlerce vatandaşı dolandırdılar.
3: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar.
0: İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesi Güzellik Merkezi adı altında yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdü. Yöntem çok basitti.
4: Şüpheliler vatandaşları yol üstünde durdurup sözde kampanya var diyerek kliniğe alıyordu. Daha sonrasındaysa imza attırmak için ısrara başlıyordu. Müşteriler imza attığı anda da evlerine icra takibi geliyordu.
0: O mağdurlardan biri 23 yaşındaki Amine Sertkaya'ydı. Kampanyalı cilt bakımı kazanacaksınız bahanesiyle kliniğe çekilmişti.
3: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar.
0: Tam bir sene sonra dolandırıcılık şebekesinin sözde avukatları tarafından aranıp hakkında icra takibi başlatıldı.
3: Senede imza atmışsınız, bu yüzden size icra takip başlatacağız dediler.
0: Genç kadın senet imzalamadığını söylese de imzası kopyalanarak taklit edildiği için adına sahte senet düzenlenmişti. Karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheliler polise gittiğini öğrenince bir kez daha ona ulaştı.
3: Şikayetimi geri çekmem durumunda iptal edeceklerini söylediler. İşte evrakları bana vereceklerini söylediler.
0: Ancak yüzlerce mağdur gibi genç kadın da şikayetinden vazgeçmedi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonla yüzlerce senede el konuldu. 10 şüpheli gözaltına alındı.
2: Kastamonu'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın 11 evi küle çevirdi. Evler adeta çıra gibi yandı. Alevler kontrol altına alındığında bakın geriye nasıl bir manzara kaldı.
5: Saat 4 gibi annem beni uyandırdı. Köy yanıyor diye. Ben de komşuları, çevredeki insanları uyandırdım bağırarak.
0: Ahşap evde başlayan yangın diğerlerine sıçradı. Alevler neredeyse köyün yarısını küle çevirdi. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
6: 1, 2, 3, 4, 5. ev şu anda yanmaya başladı.
0: Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dere Sökü köyünde Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Önce köylüler yardıma koştu.

0: kontrol altına alamadık. Çünkü çatı kısmı yanıyordu.
1: Sobadan çıktığı değerlendirilen bir yangın ihbarı geldi. Ekiplerimizin tamamı bölgeye, köyümüze intikal ettiler.
2: Alevlerin büyümesi üzerine köylüler 112'ye ihbarda bulundu. Rüzgar çok şiddetliydi. Yola devrilen ağaçlar hem ekiplerin gelişini zorlaştırdı hem alevlerin yayılmasına neden oldu. İtfaiye ve orman işletmenin söndürme ekipleri köye geldiğinde alevler 10 eve daha sıçramıştı. Ahşap evler adeta çıra gibi yandı.

0: hayvan vardı. Bunu işte birinci, ikinci evde yangın çıkınca o tarafa, köyün dışına çıkarttık.
1: Evler birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık 90 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle çok fazla müdahale imkanı da coğrafi olarak olmadığı için yandı.
2: Köylüler evlerinden çıktı, hayvanlarını kurtardı. Söndürme ekiplerinin müdahalesi öğle saatlerine kadar sürdü. Yangın kontrol altına alındığında 11 ev küle dönmüştü.
1: Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz.
2: Mezarlıklarda da hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
3: İstanbul'da bir oto lastikçide başlayan yangın 5 iş yerine sıçradı. Alevler söndürüldüğünde ise geride milyonlarca liralık hasar kaldı.
2: Alevler oto lastikçiden yükseldi. Komşu iş yerleri de nasibini aldı. Ekipler alevleri söndürmek için saatlerce uğraş verdi. İstanbul Esenyurt'ta gece saat 2 sularında bir oto lastikçide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüdü ve komşu binalara da yayıldı. Yangın 4 iş yerine ve 5000 metrekarelik yemek fabrikasına sirayet etti. İtfaiye kısa süre sonra olay yerine ulaştı. Yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. 5 iş yeri ve yemek fabrikasında milyonlarca liralık hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: Adana'da el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili hareket etti. Yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilden kıl payı kurtuldu. Görüntüler Seyhan ilçesinde kaydedildi. Bir sürücü aracını park etti ama el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek geri gitmeye başladı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Bir süre ilerleyen otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Aksaray'da lise öğrencilerini taşıyan okul servisindeki görüntüler şaşkına çevirdi. Kapasitesinin üzerinde öğrenci taşıyan servis şikayet edildi. Öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler 75. yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci servisinden. Koltuk kapasitesinin üzerindeki sayıda öğrenciyi taşıyan serviste kimi öğrencilerin ayakta, kimilerinin de arkadaşlarının üzerine uzanarak okula gittiği görüldü. Velilerin şikayeti bulunduğu servisle ilgili inceleme başlatıldı. Vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için gelecek ay etki analizi yapılacak. Gelir düzeyi düşük ailelere hangi bölgede hangi desteğin verileceği tespit edilecek. Peki kime vatandaşlık maaşı verilecek? Ayrıntılara bakalım.
2: Her bölge için ortalama bir tutar tespit edilecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Düşük emekli maaşı alanlar ve dar gelirli ailelere yönelik vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destek paketi için etki analizleri yapıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre gelir tamamlayıcı aile desteği ile gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek. Kaynaklar, destekler kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek ifadelerini kullandı. Etki analizlerinin de dar gelirlilerin bölgelere göre hangi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Peki kimler vatandaşlık maaşından yararlanabilecek? Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Gelir tamamlayıcı aile sistemiyle sosyal destek mekanizmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine sistemin devreye girmesine yönelik bir model üzerinde duruluyor. Ekim ayında destek paketine ilişkin etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlık maaşının hayata geçirilmesi için mecliste yasal bir düzenleme

0: düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekiyor. 2027 bütçesinin mecliste kabul edilmesinin ardından gelir tamamlayıcı aile desteğine ilişkin düzenlemenin meclise sunulması planlanıyor.
1: Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklenti anketine göre yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları ve hane halkı için arttı. Reel sektör içinse geriledi. Bankanın hane halkı beklenti anketine göre ise 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %45.60'a yükseldi.
0: Piyasa katılımcıları ve hane halkının yıllık enflasyon beklentisi arttı. Reel sektörün beklentisi ise azalma gösterdi. Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Eylül'de 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak %23,70'e yükseldi. Hane halkında ise 0,02 puanlık artışla %45,60'a çıktı. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Merkez Bankası Eylül ayı hane halkı beklenti anketini de yayımladı. Ankete göre asgari ücret ve altındaki geliri bulunanların enflasyon beklentisi %49,4'e ulaştı. İki asgari ücret ve üzerinde geliri olanlarda bu oran %43,7 olarak gerçekleşti. Vatandaşların son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmet grubu %37,8'de gıda oldu. Yakıt ve enerji %36,2 ile ikinci sırada yer aldı. Hane halkının 12 ay sonra dolar beklentisi ise Ağustos ayına göre 1,43 lira artarak 55,90 liraya yükseldi. Ankete katılanların gelecek ay için konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak %30,69'a geriledi. Vatandaşların yatırım tercihlerinde altın Eylül ayında da ilk sırada yer aldı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, havalimanının yolcu kapasitesinin arttığını söyledi.
2: Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3135 metrekareye yükselttik. 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşım altyapısını Siirt'imize kazandırdık. Malatya'mızın 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını inşallah önümüzdeki günlerde bitirerek hizmete açacağız. Yine depremde etkilenen Hatay Havalimanımızdaki yenileme çalışmalarına da yıl sonuna kadar inşallah tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Milli Siyah Bayraktar TB3 Denizaltı Savunma Harbi'nde kritik bir kabiliyet sergiledi. Deniz Kurdu tatbikatında milli olarak geliştirilen sonoboy atım sistemi ile yaptığı iki atış testini başarıyla tamamladı. Deniz Karakol uçağıyla da ortak operasyonu imza attı.
0: Hem atış hem de su altındaki verileri analiz edip anlık gösterim yaptı. Milli SİHA TB3 sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. Deniz, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılım sağladığı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak yapılıyor. Bayraktar TB3, tatbikatta denizaltı savunma harbi görevleri icra etti. TCG Anadolu'dan havalandı. Baykar tarafından geliştirilen sonoboy atım sistemiyle iki sonoboy atış testi gerçekleştirdi. Milli SİHA aynı zamanda operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde çalıştı. Kendi bıraktığı sonoboyların yanı sıra karakol uçağının bıraktığı sonoboylardan gelen su altı verilerini de üzerindeki işleme birimiyle analiz etti. Elde edilen su altı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de yaptı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkış ve iniş yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı. Sonoboy, sinyal işleme kabiliyetinin eklenmesiyle de denizaltı savunma harbinden keşif gözetlemeye kadar geniş bir görev yelpazesinde etkin

0: rol oynayabilecek seviyeye ulaşmış oldu.
1: Türk savunma sanayinde ticaret hacmi oldukça büyük bir anlaşmaya imza atıldı. Aselsan ve Roketsan arasında 1.2 milyar euroluk tedarik sözleşmesi imzalandı. Aselsan tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedarikini kapsadığı belirtildi. Aselsan ve Roketsan arasında imzalanan sözleşmenin toplam tutarının 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olduğu öğrenildi. Ağrı Dağı'nda yürütülen Hazreti Nuh'un gemisini arama çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı. Kazı çalışmalarında tufan öncesi döneme ait olduğu düşünülen çanak ve çömlekler bulundu. Alınan karot örnekleri incelendikten sonra Nuh'un gemisinin bölgede olup olmadığı netleşecek.
2: ...2026 yılındaki araştırmalarımız bugün itibariyle bitti.
0: 90 gün boyunca 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı çalıştı. Bulunan çanak ve çömlek parçaları arkeologları heyecanlandırsa da... ...gerçek laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıkacak. Bir grup bilim insanı arkeolog Profesör Doktor Cenk'er Atil öncülüğünde... ...Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine gitti. Ekip yaz boyunca Ağrı Dağı'nın Durupınar bölgesinde çalıştı. Amaçları Nuh'un gemisinin bu bölgede olup olmadığını kanıtlamak.
2: Biz bu sene ilk olarak haritalama sistemi, 2D haritalar, 3D haritalama, ortofotolar ve GPS programlarını yaptık. Arkasından radar çalışmaları yapıldı.
0: Radar çalışmasıyla yer altındaki boşluklar ve gemiye ait olası veriler incelendi.
2: Radar çalışmasında elde ettiğimiz noktalara göre toprak numunesi alma işlemine başladık.
0: Çalışmalar 90 gün sürdü. 100-150 farklı bölgeden 1000 civarında toprak numunesi alındı. Nuh tufanı öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak çömlek parçalarına rastlandı. Çalışmalarda ileri teknoloji yeraltı görüntüleme sistemleri bölgede gemiyi andıran görüntüler ortaya koydu. Heyecan verici gelişme laboratuvar sonuçlarıyla kesinlik kazanmış olacak.
2: Projemize evet burasının gemisidir diyebileceğimiz kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız. Fakat şimdiki veriler bize şunu gösterdi ki eğer gerçekten Nuh'un gemisi varsa orası da Durupınar formasyonudur diyebiliriz.
1: Van Gölü'nün 40 metreye ulaşan dev mikrobiyalitleri bilim insanlarının merceğinde. Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversitenin katıldığı uluslararası proje ile mikrobiyalitlerin nasıl ve neden oluştuğu araştırılacak.
0: Su altının peri bacaları, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri. Van Gölü'nün doğal mirası şimdi de uluslararası çapta incelenecek.
3: Türkiye'den 2 üniversite, İtalya'dan 1 üniversite, Polonya'dan 1 üniversite, 5 üniversite, 4 ülke katılımıyla yapılan bir proje bu.
0: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü binlerce yıllık doğal mirasa da ev sahipliği yapıyor. Göldeki mikrobiyalit isimli yapılar için 4 ülkeden uzmanlar bir araya gelecek.
3: Mikrobiyalitlerin aslında oluşumunda temel taşlardan biri nanoküreler. Biz bu nanoküreleri alıp bunları incelemeyi düşünüyoruz.
0: Bu kez amaç mikrobiyalitlerin nasıl ve neden oluştuğunu ortaya çıkarmak.
3: Bu mikrobiyalitlerdeki nanoküreciklerin kökenini tespit etmeyi amaçlıyoruz. Bunların oluşum koşulları, oluşum şartları ve Van Gölü'nün evrimi hakkında çıkarımlar yapmak istiyoruz.
0: Uluslararası projede Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversite yer alıyor. Numuneler İtalya'da incelenecek.
3: Perşembe günü örnekleri alıp İtalya'ya götürmeyi düşünüyoruz. Örneklerin bozulmadan, aktivitesini yitirmeden gitmesi gerektiği için Perşembe günü kargoyla değil elden götüreceğiz.
1: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın verdiği bir post kentte turizmin canlanmasına neden oldu. Artık Salah Yaylası olarak anılan yaylada Salah'ın poz verdiği kayanın yanına bank yerleştirildi. Haberimizi siz izlerken biz veda edelim. Bizden sonra Tuba Södekoğlu, Kınay gün başlıyor da sizlerle olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
4: Önce tabelası geldi. Şimdi de altına Salah Bank'a eklendi. Yaylaya ilgi artınca çevre düzenlemesi yapıldı.
5: Çayını kahvesini alan gelsin otursun bence. Çok güzel olmuş gerçekten.
6: Gelip aslında fotoğraf paylaşıp bu yayla turizmini daha da bir parçası olmak adına buradayım.
4: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın bu fotoğrafı paylaşmasıyla hayranları da o pozun peşine düştü. Salah'ın adının verildiği yaylaya çıkıp o kayanın üstüne oturarak fotoğraf çekme yarışına girdiler.
6: Gelmendeki birinci sebep Salah Yaylası olması. Muhammed Salah'a da teşekkür ediyorum. Yayla turizmine gösterdiği bu engin değer için.
7: Buraya ilk defa geldik. Son günlerde gündemde

0: Neydi burası bayağı bir. Biz de sürüş rotamıza burayı ekleyip gelip görmek istedik.
1: Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Buraya da böyle duydum. Gelmek istedim.
2: Yaylaya çıkanların konforu için Sadah Kayası'nın yanına bank yerleştirildi.
3: Güzel oldu. Elimizdeki sırt çantaların vesaire koyma noktasında da rahatlıkla kullanım alanı sağlamış oldu. Teşekkür ediyorum.
0: Buraya gelen vatandaşlar için güzel olacağını düşünüyorum.
1: Gelecek olan misafirler için de oturabilecekleri güzel bir yer oldu. Muhammed Salah yazısının altında.
2: Salah Yaylası'na ziyaretçi akını sürüyor. Hayranları Salah'ın Trabzon'daki her adımını yakından takip ediyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. 24 Eylül Perşembe sabahında beraberiz. Ben Tuğba Södekoğlu. Gün başlıyor, oradasınız. Saatler 7'ye geliyor. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de, memlekette neler oluyor? Dünyada son durum ne? Hepsine bir bir bakacağız. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa tüm gelişmeleri aktaracağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Konuğumuz var ve yine gazete haberlerini de asla ihmal etmeyeceğiz. Önce şöyle bir gündemi özetleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki temaslarını tamamladı. Önemli görüşmeler yaptı. Gece yaptığı açıklamada Amerika'da yaşayan Türklere seslendi. Yaklaşan seçimlere dikkat çekti ve birçok görüşmesi var Erdoğan'ın. Hepsine tek tek bakacağız. Gelelim İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına. Minap'ta öldürülen çocukların fotoğraflarını tek tek gösterdi. ABD ve İsrail'e Birleşmiş Milletler kürsüsünden res çekti Pezeşkian. Soykırımı işliyorlar, bize terörist diyorlar dedi. Yine atom ve nükleer silahlar İsrail'in elinde ama bunu denetleyenler İran'a gelmek istiyor, İran'ı denetliyorlar diye el yükseltti. Epey çarpıcı açıklamaları var. Onları da enine boyuna konuşacağız. Ve İsrail'e bir reste Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan geldi. İsrail'e çağrıda bulundu. Suriye'den çık, Golan Tepeleri Suriye toprağı dedi. Bu da önemli. Bunu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ve gelelim İsrail Başbakanı Netanyahu'ya. Bugün Birleşmiş Milletler'de konuşması bekleniyor ama

0: Acaba boş sıralara mı konuşacak? Geçen yıl boş salona konuşmuştu. Yine aynı tablo olabilir. Protestolar da gündemde. New York Netanyahu yüzünden epey bir gergin. Orası kesin. Bakacağız. Bunu da gün içinde yine gün boyunca takip edeceğiz. Gelelim yine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e. Önemli bir ziyaret. 11 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde. Andrews hava üstünde. ABD Başkanı Donald Trump eşiyle birlikte, eşi Melania ile birlikte karşıladı ve Xi ülkeye varışında yaptığı yazılı açıklamada Çin ve ABD'nin rakip değil ortak olması gerektiğini belirtti. Çok ilginç. Bu görüşme de çok önemli çünkü dünyada büyük yankıları olacak. Hepsine tek tek bakacağız. Özetle son dakika gelişmeleriyle dopdolu bir 3 saat bizi bekliyor. O zaman müsaadenizle gün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayalım. Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliğinde açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlere dair konuştu. Amerikan vatandaşı Türkleri sandığa gitmeye çağırdı.
1: Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz.
2: Ayrımcılığın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Yaklaşan ABD ara seçimleri için Amerikan vatandaşı Türklere çağrı yaptı.
1: Kendimizi hiçbir zaman ikinci, üçüncü sınıf hissetmeyeceğiz. Bu vesileyle yaklaşan ara seçimlerde tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa en üst seviyede yansıtmanız çok çok önemlidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliğinde konuştu.
1: Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu salonda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var.
2: Erdoğan, Amerika'da yaşayan Türklere seslendi. Türk-Amerikan dostluğunun güçlenmesine katkısı olanlara teşekkür etti. Başka ülkede başarı elde etmenin sırrının entegrasyondan geçtiğini vurguladı.
1: Burada esas itiraz edilmesi gereken bir göçmenin yaşadığı topluma entegre olabilmesi için ondan köklerini inkar etmesini beklemektir. Dahası bir göçmen grubunun içinde yaşadığı toplumla bütünleşebilmesi için o toplumun da göçmenleri kabul etmesi, haklarına saygı göstermesi gerekir. Amerika bu konuda istisnai bir örnek olmakla birlikte Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor.
0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin F-35 programı dönüşüne dair açıklamalarda bulundu. Önemli o açıklamalar. Bakalım hızlıca. Barak, kongrenin bu konuda çalıştığını söyledi. Ancak katsa düzenlemelerinin zaman aldığını ifade etti. Her türlü bölgesel ittifakta Türkiye'ye güveniyoruz dedi. Barak, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin de konuştu. ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi anlaştığını dile getirdi. İki lider birbirlerini seviyor açıklaması yaptı. Bu yüzden iki ülke arasında benim için işleri çok kolaylaştırıyorlar. Çünkü çok iyi ve etkili bir şekilde iletişim kuruyorlar ifadesini kullandı. Ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair de açıklama yaptı Barak. Başka seçeneğimiz yok. Bence herkes hazır, bölge hazır. Amerika barışa yardım etmeye hazır cümlesini kullandı. Gelelim İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya. ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi Pezeşkian. Soykırım işleyip bize terörist diyorlar. Biz terörist değiliz, tam tersi kurbanız dedi. İran'ın kendini savunduğunu söyledi Pezeşkian ve ülkesinin teslim olmayacağını belirtti.
3: Biz terörist değiliz.

0: Kurbanız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesine hedef alan çatışmalar 7. ayına girmek üzereyken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasına Trump'ın iddialarını hedef alarak başladı.
1: ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk. Boyun eğmedik ve karşılık verdik. Ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
0: Pezeşkian konuşmasında MİNAP'ta hedef alınan bir okulda hayatını kaybeden kız çocuklarını da hatırlattı. Bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahların altında can verdiği ifadelerini kullandı. Savaşı İran'ın başlatmadığını söyleyen Pezeşkian, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. İran'ın müzakereye açık olduğunu belirterek, savaşın müzakerelerin yerine geçtiği bir dünyaya dönmemeliyiz dedi.
1: Savaşı bize dayatıyorlar. Ancak biz savaşmaktan, doğası gereği savunma amaçlı olan bir savaştan korkmadığımızı kanıtladık. Vatanımızı, canımız İran'ı son nefesimize kadar savunacağız.
0: Pezeşkian, uluslararası arenada çifte standart uygulandığını belirtti. Gazze'deki saldırıları hatırlatarak İsrail öldürüyor, yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır dedi. Pezeşkian, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına rağmen denetimlerin de İran'a yapıldığının altını çizdi. Konuşmasının bir bölümünü Hürmüz Boğazı'na ayıran Pezeşkian, Hürmüz Boğazı İran'a karşı kullanılacak silahların geçişi için kullanılamaz dedi. Pezeşkian konuşurken Amerikan heyeti salonu terk etti.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın konuşması da çok önemliydi. İkinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında geçtiğimiz yıldan bu yana yaptıkları hakkında detaylara değindi ve 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine döndüğünü söyledi Şara. İsrail'in Golan Tepelerinden çekilmesini istedi bir yandan. Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir dedi.
0: İki yılda ikinci kez kürsüye çıktı. Dünyaya Suriye'de yaptıklarını anlattı. İsrail'in saldırılarını eleştirdi. Golan Tepeleri Suriye toprağı kalacak dedi. Cumhurbaşkanı Şara, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Egemenliğimizi ihlal edecek her türlü girişim durdurulacak dedi.
3: Egemenliğimizi ihlal etmeye yönelik her türlü girişim durdurulacaktır. Golan Tepeleri Suriye toprağı olarak kalacaktır. Buna karşı her türlü girişim Güvenlik Konseyi kararları uyarınca engellenecektir. İsrail kuvvetlerini 8 Aralık 2024 sınırlarına çekilmeye çağırıyoruz. İsrail'in oldu bittiye getirme çabalarını reddediyoruz.
0: Şara, devrimin ardından 3,5 milyon Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi. Ülkede kan akmasını durdurduklarını vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı, Suriye yeniden inşasını sürdürecek ve bu kürsüden onurunu yeniden kazanmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Şara, konuşmasında geçen yıl eski rejimin sebep olduğu Suriye'nin diplomatik izolasyonunu kırmak için Birleşmiş Milletler'e geldiğini kaydetti. Bu yılsa yaptıklarını anlatmak üzere kürsüde olduğunu vurguladı. Şara'nın konuşması yaklaşık 10 dakika sürdü.
2: Bir yandan da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Suriye Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısına ev sahipliği yaptı. O toplantının detaylarını aktarayım şimdi hızlıca. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Türk evinde Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısına ev sahipliği yaptı. Genel Kurul marjında düzenlenen Gelecek Yol, New York Deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planından bir yıl sonra başlıklı o toplantıya da katıldı. Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'le ve yine New York'ta bir araya geldi. Bu da önemliydi. Gelelim Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD ziyaretine. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için o da New York'ta ve Xi'yi ABD Başkanı Trump bizzat karşıladı. Xi'nin uçağı Maryland'deki ortak askeri üsse indi. Karşılamada Amerikan askerleri hazır bulundu. Trump da yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gelen Xi'yi bizzat işte

de böyle karşıladı. Şi için Beyaz Saray'da da resmi karşılama töreni yapılacak. Törene yaklaşık 500 askeri personel katılacak. Şi ve Trump'ın asıl meselesi ticaret ve yapay zeka gibi konular olması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da yine hitap edecek Xi ve ABD ziyaretini 25 Eylül'de tamamlayacak. Trump'la Xi en son Mayıs ayında Çin'de görüşmüştü. O yüzden bu görüşme önemli. Bakalım hangi mesajlar çıkacak. Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Ukrayna ile ilgili görüşme gerçekleştirdi. Bir diğer önemli mesele de bu, biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı Birleşmiş Milletler'in ana gündem maddelerinden biri. Kremlin'den Putin Trump'la görüşmeye hazır açıklaması geldi. Bu ne anlama geliyor? Şöyle bir bakalım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yine ABD Dışişleri Bakanı Rubio New York'ta bir araya geldiler. Ve Rus tarafı Ukrayna'da hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduğu mesajını bir kez daha belirtti. Siyasi ve diplomatik yollarla çözüme bağlı olduğunu teyit etti. Yine Rubio ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 zirvesine davet ettiklerini belirtti ve daveti kabul etmesini umuyoruz dedi. Kremlin'den de yeşil ışık geldi. Putin Trump'la her zaman görüşmeye hazır dendi ve Zelenski Putin arasındaki görüşme ihtimaline de değinildi açıklamada. Zelenski istediği zaman Moskova'ya gelebilir ifadeleri kullanıldı.

Ve devam ediyoruz gün başlığına kaldığımız yerden. Sırada her zaman olduğu gibi gazeteler var. Şöyle bir ilk sayfalarda, manşetlerde ne var ne yok. Hepsini inceleyelim. Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Hürriyet Gazetesi sür manşetle birlikte manşetle pek çok gündemin öne çıkan başlığını yansıtmış. Önce hedefle uygulama yaklaşmalı başlığına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile fotoğrafı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde iklim etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Liderleri 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e davet etti ve zirvenin başarılı olması için destek istedi. Alınacak kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalıştıklarını söyledi. Hemen o fotoğrafa da değinelim. Ankara'daki o tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlere bir tabanca hediye etmişti. Buna karşılık da Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Erdoğan'a kılıç hediye etti. İşte onun da fotoğrafı orada yer alıyor Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Hemen sol tarafa bakalım. Siyasetin gündeminde önemli bir başlık. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve tabanda birlik mesajı verdi. Hiçbir partiye geçmiyor. Bağımsız olarak yoluna devam edecek. İstifaya CHP sözcüsü Sarı'nın hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmemeli şeklindeki sözlerinin yol açtığı öne sürüldü. Sarı istifanın ardından siyasi aidiyetini netleştirdi dedi diyor haberin detaylarında. Hemen aşağı inelim. Tehlikeyi gör, okula sokma başlığı var. Önemli bir mesele. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Manisa'daki o lisedeki saldırıyı, okul saldırısının yankıları sürüyor. İçişleri Bakanı Çiftçi de özellikle yeni atanan İl Emniyet Müdürleri de vardı. Onlarla bir araya geldi ve okulların güvenliğiyle ilgili net bir talimat verdi. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirinizi alın diye belirtti Bakan Çiftçi. İllerinde huzur ve risk haritası çıkararak müdürlerin bir risk bölgelerini takip etmesini, tespit etmesini de istedi. Bu da önemli. Rutin asayiş değil başlığı da var, alt başlığı da var. Risklerin tespitinde imkanlarımızı etkin kullanacaksınız. Okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini artıracak, devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği milletimizin geleceğinin güvenliğidir ifadelerini kullandı. Önemli bir mesele çünkü velileri de diken üstünde bırakıyor bu meseleler. Okuldayken içimiz rahat etmeyecekse nerede rahat

edecek içimiz diyor pek çok veli. Hemen bakalım şöyle yan taraftaki başlıklara. Irak'la uzlaşma, bu da önemli bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile Türk evinde bir araya geldi. Görüşmede Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması ve Türkiye'nin kademeli olarak bazı bölgelerdeki askerlerini geri çekmesi kararlaştırıldı diyor haberin detaylarında. Altta yine Türk tırcılar Avrupa Birliği'ne giremiyor başlığını görüyoruz. Türkiye'den AB'ye ihraç ürünü taşıyan tırcılar son 10 gündür gümrükte vize sorunu yaşıyor. Birçok tırcı kapıdan dönmek zorunda kalıyor diyor haberde. AB ülkelerine ihraç ürünü taşıyan tırların işte uzun kuyruklar oluşturduğu o fotoğrafı da görüyoruz. AB ülkeleri son 180 gün içinde yine Avrupa Birliği'nde 3 ay kalan tırcıları kapıdan sokmuyor. Ancak tırcılar yükleme, boşaltma ve gümrükteki beklemeler nedeniyle bu süreyi mutlaka dolduruyor. Sektör temsilcileri 50 bin tır sürücüsünün 25 birinin yani yarısının bu sorunu yaşadığını, çözüm için uzun süreli kalma hakkı tanıyan D tipi vize seçeneğini önermiş durumda. Tabii ciddi bir maliyet demek oradaki tırların o kuyrukta beklemesi, kalması. Bu da ister istemez ekonomiye yansıyacak. Hemen şöyle bir üst tarafa doğru gidelim. Emlakta kurallar değişiyor başlığı var. Ticaret Bakanlığı sahte ilanlar, fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı emlakçılığı önlemek için yeni kurallar getiriyor. Satılık kiralık ilanları için emlakçıya e-devletten yetki vermek yetmeyecek. Emlakçı sözleşmesinde elektronik ilan doğrulama sistemine girilecek ve yabancılara ait veya tapusuz taşınmazların benzer işlemlerine de doğrulama zorunluluğu geliyor diyor haberde. Son zamanlarda pek çok operasyon yapılmıştı. Bu tarz güvenlik açıklarına da önlem niteliğinde değişiklikler bunlar. Soldaki başlığa bakalım. Her gün mega kentin sabahları yol durumuna bakıyoruz. Malumunuz bakın çok çarpıcı bir veri ortaya çıkmış. İstanbullunun yılda 12 günü trafiğe feda. Maliyeti ise 10 milyar dolar. Bunu Türkiye Trafik Durum raporuna göre çıkmış bu veriler ortaya ve kişi başına yılda 12 gün trafikte geçiyor. Trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti ise 10 milyar dolara ulaştı. Tek çözüm önerisi var, o da toplu taşıma, ama o da her zaman yeterli olmuyor. Çünkü çok kalabalık bir şehir İstanbul, 16 milyonluk şehir, ama 12 günde düşünsenize bazı insanların yıllık izin hakkı 14 gün olduğunu düşünürsek, çoğu insanın hatta milyonlarca insanın 12 gün düşünün yani senede insanların tatil yapacağı süreye neredeyse denk geliyor. Bir o kadar da trafikte kaybediyor İstanbullu. Şöyle bir Hürriyet gazetesini tamamladıktan sonra geçelim Akşam gazetesine. Akşam gazetesinin manşetinde vazgeçilmez aktör Türkiye var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının dış basındaki yankılarına yer verilmiş. Hızlıca göz gezdirelim bakalım kim ne yazmış. El Cezire Erdoğan'ın Gazze'yi utanç verici toplama kampı olarak nitelemesini ön plana çıkardı. Türkiye bölgesel ve uluslararası aktör yorumuna yer verdi. Arab News, dünya beşten büyüktür çağrısına dikkat çekti. İsrail medyası Birleşmiş Milletler kürsüsündeki soykırım laflarının altını çizdi. Yunan medyası ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısını meydan okuma olarak duyurdu. Ve Guardian, vicdan sahibi kimse Gazze'ye göz kapatamaz sözlerine özel olarak yer verdi. 35 dakika süren o konuşma dünya basınında da geniş yer buldu diyebiliriz. Hemen alt tarafa bakalım. Tera'nın patronuna tutuklama. Günlerdir gündemdeki yerini koruyan fon soruşturmasında tutuklanan Tera ve Pusula Portföy'ün patronlarının da aralarında olduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konuldu diyor haberde. 14 tutuklama vardı. Detaylarına gün içinde yine bakacağız. Canlı bağlantımız olacak. Muhabir arkadaşlarımız adliyeden bize son durumu aktaracaklar. Bir yandan Adalet Bakanı Gürlek'in açıklaması var. Vatandaşımızın hakkının peşindeyiz başlığıyla paylaşılmış. Piyasanın bir süredir mercek altında olduğunu belirtti Bakan Gürlek. Türk Hava Yolları'ndan değerli hisse var. Düşünsenize hayatın akışına aykırıydı ifadelerini kullanmış. Para kaçırmasınlar diye fon sahiplerine tedbir uyguladık. Yurt dışına kaçırılanları da getirip vatandaşlarımıza vermeyi amaçlıyoruz diyor Bakan Gürlek. Tabii burada en önemli mesele bu. Vatandaşımız.

parasını, hakkını nasıl verileceği konusu, işte onun üzerinde de çalışılıyor. İzleyeceğiz, süreci takip edeceğiz. Yine sol tarafta ilginç bir haber var. Bunun da ilerleyen dakikalarda haberini paylaşacağız ama şöyle kısaca bir okuyayım. Göçmen teknesinde şık tedbir. Muğla'dan yelkenliyle Yunanistan'a geçmeye çalışan 12 göçmen yakalandı ama teknedekilerin dikkat çekmemek için çok şık giyindikleri göründü. İlginç bir kamufle yöntemi, daha önce ben uygulandığını hatırlamıyorum ama yine de kaçamamışlar, yakalanmışlar. Son olarak şöyle bir üst tarafa bakalım. Az kalsın batıyormuş başlığı var. Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmaları ile ilgili bir haber. Garın altındaki 1000 ahşap kazığın %80'inin yok olduğu tespit edildi. Güçlendirme çalışmaları başladı diyor haberin detaylarında. Ve akşam gazetesine de göz gezdirdik. Devam edelim gazetelere bakmaya. Günün gazeteleri, manşetler önemli. Hızlıca göz gezdirmeye devam ediyoruz ve Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet gazetesinin manşetinde o önemli tarihi görüşme olacak. Trump'la Xi Jinping arasındaki Terminator zirvesi benzetmesi yapmış Milliyet gazetesi başlığında. İnsanlığın geleceği bu buluşmada masaya yatırılacak. Evet, hakikaten çok önemli. Son dönemde yapay zeka tehdidi tartışmaları da var. ABD ve Çin yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil hat kurulmasını görüşecek. Ancak taraflar çiplerden yatırımlara kadar teknoloji savaşında geri adım atmaya pek yanaşmıyor. Çünkü hem Trump hem de Xi Jinping yapay zeka yavaşlatılmamalı diyen taraftalar. O yüzden bu görüşmeden nasıl sonuçlar çıkacak bekleyip göreceğiz. İndi Amerika'ya Xi Jinping eşiyle birlikte, yine ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump tarafından bizzat karşılandılar. Bakalım ne konuşacaklar, görüşmeden ne mesajlar gelecek, izleyip göreceğiz. Hemen sağ tarafa bir bakalım. El Niño 451 bin can alabilir diye dikkat çeken bir başlık var. Önemli bir mesele. Chicago Üniversitesi'nin raporu dünyayı El Niño'ya karşı uyardı. Uyarıya göre Haziran 2026 ve Şubat 2027 arasında El Niño'ya bağlı olarak 451 bine kadar ısı kaynaklı ölüm gerçekleşebilir. El Niño'nun Şubat sonunda sona ermesi beklenmesine rağmen etkileri gelecek yaza kadar görülebilir ve sıcaklık tehlikesinin muhtemelen devam edeceği de yine belirtilenler arasında diyor haberin detaylarında. Son olarak bir de şuna bakalım. Netanyahu New York'u gerdi. Hakikaten öyle. Çünkü ineceği havalimanının değişikliğinden tutun, oradaki pek çok protesto hazırlığı da New York'u şimdiden gelmiş durumda. Netanyahu'nun New York ziyareti gerilim yarattı diyor haberde. Kentteki Yahudiler, İsrailliler ve Siyonizm karşıtları Netanyahu'nun BM ziyaretinde de protestolar düzenlemeyi planlıyor. Olağanüstü önlemler alınmış durumda ve İsrail Başbakanı'nın da bu ziyareti zaten kısa tutmayı planladığı da yine konuşulanlar arasında. Acaba kaç kişi yapacak o konuşmasını? Salonda kaç kişi oturup da Netanyahu'yu dinleyecek, göreceğiz. Dedikten sonra Milliyet gazetesinin ardından Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşetinde önemli bir pencereden bakılmış meseleye. Birleşmiş Milletler kürsüsünde liderler İsrail'in soykırımını bir kez daha kınadı kınamasını ama bir de Gazze'ye faydası olsa başlığını atmış. O kadar doğru ki, çünkü İsrail'in her şeye rağmen hala saldırıları devam ediyor, o acımasız saldırıları. Hem Batı Şeria'daki İsrailli işgalcilerin zulmü hem de Gazze'deki durum ortada. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez toplandı. Liderlerin gündeminde 3 yıldır neredeyse her gün İsrail'in katliam yaptığı Gazze vardı. Kürsüye çıkan liderler geçmiş genel kurullarda olduğu gibi yine soykırımı kınadı. İnsanlık dışı tabloya son verilmeli diye haykırdı. Salonda alkış koptu. Aynı saatlerde, bakın ne kadar çarpıcı, aynı saatlerde 74 bin can kaybının olduğu Gazze'de yine katliam yapıldı. İşte gerçek tam olarak bu. Önemli olan artık bu seslenişlerin, çağrıların bir karşılığının olması Gazze için, Filistinliler için. Yaklaşık 3 yıldan bu yana devam eden Gazze'deki saldırılarda katledilen

Ölenlerin sayısı 74 bine dayandı. Son 24 saatte ise 3 kişi öldürüldü, 18 kişi de yaralandı. Detayına da yer verildi haberde. Bunu da paylaşmadan geçmeyelim. Yine adalarda beklendiği gibi AK Parti, adalarda beklendiği gibi AK Parti'nin başlığını görüyoruz. Başkan vekili seçimi vardı. Biraz gergin geçti. Ve Adalar Belediye Meclisi'ndeki oylamada iki üyesi bulunan AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy alarak başkan vekili seçildi. AK Parti lehine oy kullanan 3 CHP'li ihraç talebiyle disipline sevk edildi diyor haberin detaylarında. Bu haberi de ilerleyen dakikalarda paylaşacağız sizlerle. Dönelim soldaki başlığa. Bakın, gelin hapiste, damat mezarda başlığı. Gencecik iki insan. Hakikaten tüyler ürperten bir olay. Adana'da nikah işlemleri için hastanede randevusu bulunan nişanlı çift arasında tartışma çıkıyor. Ve o tartışma ne yazık ki cinayetle sonuçlandı. 19 yaşındaki Ayşe Gülke tahlil vermek üzere hastaneye gitmek için uyandırdığı nişanlısı Hasan Temur'u kendisini dövdüğü iddiasıyla göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan genç kadın cezaevine gönderildi. Evlilik hazırlığındaydık, pişmanım dedi. Sadece uyandırmak istemiştim ama bana saldırdı ifadelerini kullandı genç kadın. Acı bir haber. Bu haberi de okuduktan sonra gelin hızlıca bir Sabah gazetesine göz gezdirelim. Sabah gazetesinin manşetinde küresel uyanışın öncüsü Erdoğan başlığını görüyoruz. Yıllardır mazlumların sesini Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlere de ilham oldu ve Erdoğan'dan esinlenen liderler bu sene kürsüde hem Gazze'nin dramını anlattı hem de Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısını eleştirdi diyor haberin detaylarında. Yine başka hangi haberler var Sabah gazetesinin ilk sayfasında bakalım. Yan taraftaki başlık da çok önemli. Online nefret tuzağı çocukları ele geçiriyor diyor. Yine Manisa'daki o okul saldırısından yola çıkarak dijital şiddeti saldırgan platformlarda yayınlanan dizileri ve oyunları dijital şiddeti ve platformlarda yayınlanan dizilerin, oyunların çocukları ne kadar etkilediğini gündeme getirdi bir kez daha ve uzmanlar uyarıyor. Çocuklarınızdaki o öfke patlaması ve intikam fantezilerini dikkate alın. Aslında bunun sinyalleri var diyor uzmanlar. Yani çocuklarla ilgilenmek, ilgili ebeveyn olmak da gerçekten çok önemli. Sadece notlar, dersler nasıl gidiyor değil, nasılsın sorusu bile hakikaten çok önemli. Çünkü bir çocuk okulda neler yaşıyor, bazen çok içine kapanabiliyor ve o yaşadıkları onu çok daha derinden etkileyebiliyor. Şu küçük başlığa da bir göz gezdirelim. Güzellik vaadi ile vurgun. İstanbul'da güzellik merkezi başvuru formu görüntüsünde sahte senet imzalatan 10 şüpheli yakalandı. Dudak dolgusu gibi yalanlarla vatandaşları 10 milyon lira dolandıran çetenin mağdurlarından biri yine nasıl icralık olduğunu anlatmış Sabah gazetesine. İlginç bir haber. Bunu da şöyle bir göz atmış olduk buna da. Ve devam edelim. Sıradaki gazete Türkiye Gazetesi. Hızlıca Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasına da bir bakalım. Erdoğan ve Zeydi New York'ta anlaştı. PKK Sincar'dan çıkarılacak başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı'nın görüşmesiyle ilgili bir haber. Yine altta CHP'de Ankara depremi, Mansur Yavaş istifa etti başlığını görüyoruz. Bu da önemli. Bir diğer önemli başlığa da yer vermiş. Şara'dan Trump'a New Jersey'yi hediye edin. Şakayla karışık Suriye Cumhurbaşkanı Şara Trump'a böyle bir gönderme yaptı Golan Tepeleri üzerinden. Trump Golan Tepelerini İsrail'in olduğunu ilan edince Trump'tan, Şara'dan da böyle bir çıkış geldi. Neden Golan'ı veriyorsunuz ki? New Jersey sizin mülkiyetinizde. Orada sana oy vermeyen çok sayıda demokrat da var. İstersen orayı İsrail'e ver ama Golan senin değil ki başkasına bağışlayabilesin dedim ifadelerine yer verilmiş haberde, detaylarda. Ve altta yine önemli bir mesele, MHP'li Fethi Yıldız'ın çıkışı ile yer verilmiş. Pikniğe Çakar'la gitmeyin. MHP'li Fethi Yıldız Çakar kullanımındaki başıboşluğa tepki gösterdi.

0: Berbere, manava, bakkala giderken, kırda gezerken çakar kullanan arkadaşları görüyoruz. Milletvekilleri yasama görevleriyle ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamalı ifadelerini kullanmış. Doğru da söylemiş hakikaten. Özellikle büyük şehirlerde bu çakar meselesi trafikte epey bir adaletsizliğe neden oluyor zaman zaman. Dedikten sonra şöyle bir gazetelere göz gezdirmiş olduk. Günün manşetlerine bakmış olduk. Hangi gazetede ne var ne yok hepsini sıraladık diyelim ve gün başlıyor. Kaldığı yerden devam etsin. Ve gelelim mega kentin yol durumuna, trafik durumuna. Az önce haberlerde okuduk. Bir İstanbullunun yılda 12 günü trafiğe feda oluyor başlığıyla paylaşmışlardı o haberi. Bakalım bu sabah nasıl? Şu anda %51 trafik yoğunluğu. Düne göre bakın daha az bir yoğunluk var diyebiliriz. Dün çünkü yağmur da etkiliydi. O uyarılar yüzünden trafik kat be kat fazlaydı. Önce hemen hızlıca köprülere bakalım. Önce Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden katılım yolları, Çağlayan, yoğun akıcı, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, kıpkırmızı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde de yoğunluk var. Altunizade'de de o yoğunluk devam ediyor. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Hastal katılımı yine çok yoğun. Maslak Nurtepe açık şu saatlerde. Köprü üzeri de yoğun akıcı. Kavacık'tan itibaren yine trafik başlıyor. Gelelim Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişe. Önemli, daha çok bu yönde çünkü trafik oluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Küçük Yalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade. İşte bu güzergahın tamamı kıpkırmızı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri de yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken epey yoğun diyebiliriz. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Orada da Çakmak Köprüsü yoğun. Tem Ümraniye katılımı yoğun. Elmalı yoğun. Ama Kavacık Ataşehir nispeten daha açık. Köprü üzerinde de yoğun akıcı bir durum var. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte. Avrasya Tüneli de bugün yoğun. Bu sabah yoğun. Göztepe Uzunçayır ve Avrasya Tüneli'nde de bir yoğunluk var. Bakalım hızlıca Avrupa yakasındaki genel hatlarıyla son duruma. Yine Beylikdüzü Avcılar Küçük Çekmece hattı epey yoğun. Her sabah orada o trafik oluyor. Yine bir yandan TEM'de yoğunluklar var. Harami Dere bölgesi. Bu arada o yoğunluğa bazı araç arızaları da yol açmış durumda. Beylikdüzü, Avcılar Küçükçekmece hattında. Yine Çoban Çeşme Şirinevler yönünde de bir araç arızası var. İşte bunlar da tuzu biberi oluyor trafiğin. Gelelim Haliç Köprüsü dolaylarına. Orası da yine yoğun. Haliç Köprüsü'ne varan yol, köprü üzeri ve daha sonra Ok Meydanı, Çağlayan, Şişli, Mecidiyeköy, oralarda köprüye giden yollar epey bir yoğunluk var şu anda haritada gözlemlenen. Bu TEM'de de yine yoğunluk var dedik bazı bölgelerde. Mahmut Bey gişeler, basın ekspres yolu, buralar epey yoğun. Son duruma bakmadan çıkmamak lazım yola. Özellikle bir kaza ya da araç arızası varsa alternatif yollara yönlendirilebilir insanlar bu sayede dedikten sonra haberlerimize devam edelim. Gün başlıyor. Ankara'ya bir bakalım. Ankara'da biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti Yavaş. Aldığı kararın gerekçelerini de anlattı. İstifa kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den de peş peşe açıklamalar geldi. Hepsini derledik, haberde izleyelim.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
2: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
1: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, uymasını bekleriz.
1: Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabı

0: tarafından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
1: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın istifasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yavaş'ın, seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur sözlerini hatırlattı, aynen katılıyoruz dedi.
2: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
0: Yeni parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. Telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
3: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.
0: Özel Mansur Yavaş yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusuna da yanıt verdi.
3: Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
4: Ve Mansur Yavaş'ın istifası beraberinde pek çok ayrılığı da getirdi. CHP'de peş peşe ayrılıklar yaşandı. Başkent'te Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti.
5: Ankara'daki ilçelerden peş peşe ayrılık kararları geldi. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa etti. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerin arkasındayım ifadelerini kullandı. İstifa eden bir diğer isimse Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç oldu. Karakoç yaptığı açıklamada kendisiyle çıktığımız bu yolda Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim dedi.
6: Mehmet Doğan'a yaramı...
5: Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da CHP'den istifa etti. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yol yürümeye ve hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifa eden isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum mesajını verdi. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da CHP'den istifasını duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerimin arkasındayım dedi.
6: Mustafa Koçak aramızda.
5: Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçaksa Mansur Yavaş belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum sözleriyle kararını duyurdu. Ayrıca Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da partisinden istifa etti. Son olarak da Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusunu yanıtladı. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse o sorumluluktan kaçmayız dedi. Eski Genel Başkan Meral Akşener'le iletişimlerinin devam ettiğini de belirtti ve istediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sorumluluktan kaçmayız yanıtı verdi.
7: Bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini aday diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde yaşadık. O zaman da ben söylemiştim. Çeşitli uyarılarda bulunmuştum. Şimdi de bana her yerde siz aday olur musunuz diye soruluyor. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluğu

0: sorumluluktan kaçmayız. Bunu defalarca söyledim ama şu anda yapılması gereken şey bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak adayın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Toplumsal kabulünün olması, siyasi partiler tarafından desteklenmesi ve parlamenter sisteme dönüşün önderliğini yapması gerektiğinin altını çizdi.

0: Eşkin soruyu da yanıtladı.
1: Sayın Akşener bizim tarafımızdan partiden gönderilen biri değildir. 2024 yerel seçiminden sonra örnek teşkil ederek bir karar almıştır. Siyasette yokum dedikçe ne zaman döneceği tartışılıyor. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir. Hiç kimsenin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.
2: Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu programında konuştu. Sürdürülebilir enerjinin önemine dikkat çekti. Şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz dedi.
3: Birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
0: Enerji dönüşümüne vurgu yaptı, şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz dedi.
3: Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
0: Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nda konuştu. İklim zirvesi COP31 kapsamında Türkiye'nin sıfır atık hedefini paylaştı.
3: 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Ve bu hedefimizi temiz enerjiyi en az ısrafla üretme ilkesi üzerine inşa ediyoruz. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de New York'ta açıklamalar yaptı. Sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında konuştu. Fonları bir süredir takip ettiklerini belirtti. Vatandaşların paralarını geri almalarını amaçladıklarını söyledi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, New York'ta sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında konuştu. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Gürlek, fonlarda bir hareketlilik olduğunu gözlemliyorduk dedi.
4: Fon mevzusu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Biz bunları takip etmeye başlamıştık çünkü vatandaşlardan inanılmaz şikayet geliyordu. Bir hisse var, bakıyorsunuz şirket merkezi yok ama hissenin değeri Aselsan'dan daha değerdi. Bu hayatın doğal akışına aykırı.
0: Adalet Bakanı vatandaşların paralarını geri almasını amaçladıklarını da dile getirdi.
5: Biz burada mağdur bir kesim olduğunu gördük. Vatandaşlarımızın bir kısmının iyi niyetli olarak yıllarca yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız bunları getirmek. İyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak.
0: Şu ana kadar 63 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını, gözaltılar ve firarilerin olduğunu söyleyen Adalet Bakanı, inşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır dedi. Soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.
2: Haydarpaşa Garı bir süredir restorasyonda hatırlayacaksınız. İşte onunla ilgili bir haber var. Hürriyet gazetesinden okuyalım. Haydarpaşa'da kazık problemi başlığı atılmış. Meğersem garın alt kısmında 1000 ahşap kazık varmış ve yalnızca 200'ü tespit edilmiş. Açıklama tabii Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakalım hızlıca detaylara şöyle bir. 1909'da açılan, düşünsenize, tarihi bir gar Haydarpaşa Garı ve binanın altında 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün tespit edildiği aktarıldı. Bakan Ersoy açılış takviminin yeniden düzenlendiğini, ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasını hedeflediklerini bildirdi. Yani %80'i yok olmuş, erimiş bu ahşap kazıkların. Arkeolojik kalıntılar da yine ortaya çıkarıldı başlığı var. Şimdi de işte fore kazık imalatı gerçekleşmiş, daha da güçlenmesi için. Bakalım ilk etap 2027 yılının içinde tamamlanacak mı? Önemli bir tarihi bir köşe, İstanbul'un simge noktalarından.

biri Haydarpaşa Garı dedikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz gün başlıyor. Çok özel bir görüntüyle. Ve işte Türk mühendisliğinin gururu Roketsan sınırları zorlamaya devam ediyor. Zırhlı araçların korkulu rüyası olan tepe üstü taarruz yani top attack yetenekli kara ok tank savar füzesini bu kez kara hedefine değil hareket halinde bir kamikaze İHA'ya doğru ateşledi, onu hedef aldı. Nefes kesen bir testti bu ve kara ok havadaki hedefi tam isabetle vurarak tarihe geçti diyebiliriz. Önce bu görüntüyü izleyelim, sonra üzerine yine konuşacağız.

0: Hakikaten gurur veren görüntüler, zırhlı birliklere karşı geliştirilen taşınabilir bir tank savar füzesinin ilk defa bir hava unsurunu başarıyla etkisiz hale getirdiğine şahit olmuş olduk ve savunma teknolojilerinde çığır açan bir gelişme bu. Bu başarı sadece tank savar füzelerinin değil, geleneksel sistemlerin de çok amaçlı harp başlıklarına çevrilebileceğinin aslında mesajını veriyor en büyük kanıtı niteliğinde. O yüzden gurur veren bu gelişmeyi, bu videoyu da paylaşmak istedik sizinle. Dedikten sonra gelelim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin önemli açıklamalarına. Bakan Çiftçi yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni atamalar yapılmıştı, hatırlayacaksınız. İşte onlarla bir araya geldi ve gündeminde tabii ki Manisa'daki o lise yakınlarında yaşanan silahlı saldırı vardı. Emniyet müdürlerine seslenen Bakan Çiftçi, okul güvenliğinde hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi.
1: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
2: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız dedi. Okul çevreleri, öğrencilerin güzergahları ve şüpheli hareketlerin yakından takip edilmesini istedi.
1: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz. Yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız.
2: Bakan Çiftçi'nin gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
1: Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var. Bu hedefin adı terörsüz Türkiye'dir. Yarım asra yaklaşan terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak, milletimizin birliğini, kardeşliğini ve huzurunu daha da güçlendirmek istiyoruz.
0: İşte o Manisa'daki okul yakınlarında gerçekleşen saldırının yankıları tabii sürüyor. Bakan Çiftçi'nin açıklamalarını dinledik. Bir yandan da tabii meseleye daha farklı açılardan da bakmamız gerekiyor. Bu çocukları bu saldırılara sürükleyen ne? Altında ne yatıyor? Psikolojileri nasıl? İzledikleri diziler, filmler, oynadıkları

oyunlar. Bazı platformlar var ki orada organize olabiliyorlar, birbirlerini bu konularda yüreklendirebiliyorlar. İşte Sabah gazetesinde bir haber var. Önemli bir haber. Detaylıca bakalım. Online nefret tuzağı çocukları ele geçiriyor diyor. Az önce tam da demek istediğimiz buydu. Pek çok dizi, film platformu, oyun platformu var. İşte Manisa'daki silahlı saldırıyı tetikleyen online nefret tuzakları ortak mesaj odalarından, video oyun ve dizilerden besleniyor. Çoğu zaman aynı sosyal ağın parçası olan profiller ideolojilerden etkilenip benzer eğilimler gösteriyor diyor. Bakın 1999'da Amerika'da, Colorado'da bir lisede yine saldırı yapmış iki öğrenci. Dünya gündemine oturmuş o yıllarda da. Böyle şeyler maalesef böyle olaylar birbirini besleyip kötü anlamda emsal niteliğinde olabiliyor ki bazı diziler var seri katillerin konu alındığı onlar da etkileyebiliyor. Ortak yönleri aynı alt başlığını görüyoruz. Katiller dijital ortamda aynı sosyal ağın parçası. Kitlesel saldırganlar açık biçimde şöhret arıyor ve medyanın dikkatini çekmeye çalışıyor. Kullandıkları dil birbirine çok benziyor. Faşist ideolojilerden etkileniyorlar. Yine dijital ayak izleri aynı. Aynı video oyunlarını oynuyorlar. Genellikle ortak mesaj odalarında vakit geçiriyorlar. Ve şiddet faillerinin etrafında çevrim içi hayranlık kültürleri oluşuyor diyor detaylarda. Bir yandan da uzmanlar uyarıyor. Bu tarz eğilimlerin sinyali var çocuklarda. Yeter ki dikkatli bakılsın, yeter ki ilgilenilsin. Örneğin öfke patlamasını görmezden gelmeyin başlığını görüyoruz. Çocukların ve ergenlerin dahil olduğu şiddet olayları yalnızca olayın yaşandığı kişileri değil, aileleri, okulları ve toplumun tamamını etkiliyor. Ağır şiddet davranışları çoğu zaman bir gecede ortaya çıkmıyor. Anne ve babalar çocuklarındaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeli. Çocuğunuz sosyal çevreden uzaklaşıyor mu? Okul yaşamında ani değişiklik var mı? Yoğun öfke ya da duygusal hissizlik var mı? Bunlar o kadar önemli ki şiddet ve silah içeren unsurlara yoğun ilgisi var mı? İşte bu soruları sormalı ve yanıtını aramalı uzmanlar. Uzmanlar bu konuda çok değerli tavsiyelerde bulunuyor. Bir yandan da yine dışlanmışlık hissi, küçük düşürülme algısı, yoğun yalnızlık, değersizlik duygusu, bazı intikam fantezilerinin, dürtülerinin oluşması da yine dikkat edilmesi gereken, çocuğun psikolojisinin yakından takip edilmesi gereken diğer konular. İşte bu örüntüde aslında veliler bazı sinyaller bulabilir. Örneğin çocuk okula yabancılaşma var mı? Okul başarısında ani bir düşüş var mı? Ya da öfke patlamaları yaşıyor mu ara ara? Konuşmalarında, cümlelerinde tehditkar ifadeler var mı? İşte bu çok önemli. Gözümüzü ayırmamamız gerekiyor. Şefkatle, ilgiyle, sevgiyle beslenmesi gerekiyor tüm çocukların. Bu haberi de okuduktan sonra Sabah gazetesinden kısacık bir ara vakti gün başlıyor da saat başında buradayız. Konuğumuz var. Birleşmiş Milletler'de kim neler dedi bugün neler diyecek hepsini enine boyuna konuşacağız. Gazetelere de bakacağız. Bekliyoruz efendim bizden ayrılmayın.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık.

0: ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Yeniden günaydın. Habertürk ekranlarından gün başlıyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye her başlığa yer vereceğiz. Ama önce dünya gündemini yakından etkileyen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir bakalım. Kurul kapsamında da farklı farklı görüşmeler var. İlerleyen dakikalarda konuğumuz olacak. Enine boyuna konuşacağız dediğim gibi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi'nin görüşmesi var. Ona bir bakalım. PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Önemli bir gelişme. İzleyelim haberimizi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi bir araya geldi. Güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Mekanizma ve zaman çizelgesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Türk kuvvetleri de Başika, Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak tesis edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine vardı. Irak Başbakanlığı ofisinden de aynı açıklama yapıldı.
0: ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir yandan gündemden düşmüyor. Trump'ın söylediklerini harfi harfine inceledi ABD basını ve bazı açıklar buldu. Bazı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunuyor ABD basını.
1: Birleşmiş Milletler kürsüsünden birçok mesaj verdi. Söyledikleri harfi harfine incelendi. Amerikan basını Trump'ın söylediği yanlış bilgileri ifşa etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada savaşları sona erdirdiğinden, Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım getirdiğine kadar birçok iddiada bulundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNN'in doğruluk kontrolüne göre Trump'ın bazı açıklamaları gerçeği yansıtmadı. Trump konuşmasında göreve geldiğimden beri 8 savaşı sona erdirmek benim için büyük bir onur oldu dedi. CNN'in haberinde Trump'ın listesinde savaş niteliği taşımayan iki durum bulunduğuna dikkat çekildi. Mısır'la Etiyopya arasındaki durumun diplomatik bir anlaşmazlık olduğu belirtilirken, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki savaşınsa sona ermediği vurgulandı. Trump konuşması

0: Gazze'deki savaşa da atıfta bulundu. Ancak ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca mühimmatın az olduğunu iddia edenlere korkaklar ve hainler diyerek seslendi. Kullanmayı düşünemeyeceğimiz kadar çok mühimmatımız var dedi. CNN'in haberine göre ise İran savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarının en azından bazı kalemlerde azaldığı biliniyor. Trump konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım aktığı yönünde bir ifade de kullandı. Ancak bu rakamın görünürde bir dayanağı bulunmadığı, Beyaz Saray'ın da bu rakamı doğruladığı belirtildi. CNN'in 2025'te yaptığı ayrıntılı inceleme, Beyaz Saray'ın listesinin trilyonlarca dolarlık belirsiz yatırım vaadi içerdiğini ortaya koymuştu.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Şara'da BM için. New York'ta bir yandan da bir panele katıldı ve orada bir konuşma yaptı. İsrail'le kalıcı barış için çalıştıklarını söyledi Şara. Suriye topraklarının işgal altında olması barış değildir diye belirtti ve ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri üzerinden İsrail egemenliğini tanımasına da esprili bir dille karşılık verdi. İzleyelim.
2: Suriye toprakları işgal altında dedi. ABD Başkanı Trump'a Golan Tepeleri üzerinden tepki gösterdi.
3: Trump Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde ben de şaka yaptım ve neden New Jersey'yi İsraillilere vermiyorsunuz dedim.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Atlantik Konsül Düşünce Kuruluşu'ndaki panelde konuştu. İsrail'le kalıcı barış için çalıştıklarını belirten Şara, Suriye topraklarının işgal altında olması barış değildir dedi.
3: İsrail'le %90 oranında anlaşmaya vardık. Ancak İsrail geri çekildi. Suriye topraklarının işgal altında olması barış değildir. Barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir. Yakın gelecekte Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yoktur.
2: Suriye'nin temel yaklaşımının ülkeyi yabancı üslerden arındırmak olduğunu da söyleyen Şara, Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısı da azaldı. Bu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz dedi. Şara aynı toplantıda Golan Tepelerinin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir Suriye toprağı olduğunu da hatırlattı. Trump'ın Golan üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin bir soruya ise esprili yanıt verdi.
3: Trump Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde ben de şaka yaptım ve neden New Jersey'yi İsraillilere vermiyorsunuz? Golan Tepelerini verecek bir mülkiyetiniz yok ama New Jersey'ye sahipsiniz dedim. Bu şakadan bağımsız olarak Golan Tepeleri kendi halkına aittir.
2: Şara, Trump'ın Arap ve İslam ülkeleri liderleriyle bir araya geldiği toplantıya da katıldı.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'a yönelik saldırılar konusunda ABD Başkanı Trump'a mesaj verdi. Bir ülkeyi bombalayarak rejim değişikliği sağlanamayacağını söyledi. Macron, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için yine Washington'la anlaşma arayışında olduklarını da belirtti. İzleyelim.
0: Bir ülkeyi bombalayarak rejim değiştiremezsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Amerikan ABC News kanalına konuştu.
4: Making sure that Iran will not get the nuclear weapon is very important for all of us. So for me this is the main objective. Having a regime change by bombing a country is not something I think feasible. For me it's not a good option because it doesn't work. And we did this mistake several times since the past decades.
0: Macron, öncelikli hedefin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşma olduğunu belirtti. Enerji krizinin benzin, motorin ve jet yakıtı fiyatlarını artırdığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun çözümü için Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Fransa'nın Boğazı'nın yeniden açılmasına destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
4: We should do whatever we can in order to reopen Hormuz Strait.
0: Trump'ın Avrupalı müttefiklere yönelik eleştirilerine de yanıt veren Macron, savaş başlatılmadan önce müttefiklere danışılması gerektiğini söyledi. Biz bu savaşa katılmamaya karar verdik çünkü bunun doğru seçenek olmadığını düşündük ve ben hala aynı fikirdeyim ifadelerini kullandı.
1: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmalar önemli, mesajlar önemli. Konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının yankıları dünya

0: Gündeminde de yerini koruyor, sürüyor. Bir yandan gündemde Gazze vardı. Macron da yine ses yükseltti Gazze konusunda. Gazze'deki manzara utanç verici dedi. Son olarak İran lideri Pezeşkiyan'ın söyledikleri res çekti New York'ta. Soykırımı onlar yapıyor ama biz terörist ilan ediliyoruz. Tam tersi biz kurbanız açıklamaları vardı. Daha pek çok ayrıntı var. Bugün de Netanyahu'nun konuşması bekleniyor ama kime karşı, nasıl bir salona karşı? İşte tüm bunları konuşacağız. Konuğumuz var, hemen takdim edeyim. Siyaset bilimci Mehmet Bozkuş bizimle birlikte. Mehmet Hocam günaydınlar, hoş geldiniz gün başlıyor.
1: Teşekkür ediyorum Tuğba Hanım, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Ne diyeceksiniz? Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarıyla başlayalım, konuşmasıyla başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine Gazze'nin sesi oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da eşlik etti. Bir yandan Erdoğan konuşurken İsrail heyetinin çıkması da dikkat çekti. Tüm bunları düşündüğünüzde nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii dünya kamuoyunun beklediği bir konuşmaydı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşmaları. Ve 81.sinin yapıldığı genel kurulda 16. kez konuşarak bir istikrarlı bir lider modelini de dünyaya göstermiş oldu aynı zamanda. Tecrübenin yansımalarıyla beraber Birleşmiş Milletler'deki reform isteğini bir kez daha gündeme taşıyarak aslına bakarsanız 5 daimi üyenin haricindeki birçok ülkenin de artık uluslararası düzeyde bir küresel sesi olarak bu konuşmasını değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii hepsinden daha önemlisi dünyadaki tüm gelişmelere olan duyarlılığıyla beraber yaptığı küresel ölçekli bir konuşma boyutunun ortaya çıkartılmasıydı ki burada siz de çok önemli bir noktaya değindiniz. İşgal edilmiş Filistin toprakları ve Gazze konusunu her ne kadar Filistin devlet başkanının gelmesi ikinci kez de engellenmiş olsa onların sesi olmaya devam edeceğiz noktası. İnsani odaklı özellikle çocuklar vurgusu çok çok önemliydi çünkü geleceğimizi oluşturan çocukların hangi umutlarla geleceğe bakması yönündeki yaklaşım çok çok önemliydi. Diğer bir önemli nokta ki hepsi çok çok önemli ama aile kavramının ön plana çıkartılması insanlığın geleceğinin kurtarılması noktasındaki önemli bir noktaya işaret ediyordu ki bu dünyadaki ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 ülke de dahil olmak üzere herkesi çok yakından ilgilendiren çok önemli bir konu. Çünkü eğer Birleşmiş Milletler bugün bu kurumsal yapılanmasını devam ettiriyorsa var olan düzenli aile yapılanmasından yetişen insan kaynağına bağlı olarak bugün oradaki temsilcilerle kurumunu oluşturuyor. Dolayısıyla çok çok daha önemli bir nokta Batı, Doğu, Asya, Kuzey, Güney ve diplomatik bağlantı kurulabilecek olan ortak bir süreci de ortaya koydu ki Türkiye yapay zeka özellikle teknoloji konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirmesiyle beraber 21. yüzyıldaki yeni güç alanının uzaydan yapay zeka ve Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler öncesi açıkladığı yapay zeka merkez kuvvet yapılanması ve yapay zeka çarına atacağı yönündeki yaklaşımla da beraber bunun ülkelere yeni bir yaptırım silahı olarak kullanılmasının önüne geçirilmesi ve algoritmalar üzerinden hakimiyetinin çok çok riskli bir boyutlara ulaşacağını dikkat çekmek bir uluslararası hukuk düzenlemesinin yapılması noktası.
0: Yapay zeka demişken Mehmet Hocam bugün önemli bir görüşme daha olacak Birleşmiş Milletler kapsamında. Evet. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesi de çok önemli. O da bu alanda dünyanın geleceğini yakından etkileyecek mesajlar verebilir o görüşmede. Onu da konuşacağız. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan bu çıkışı bekliyor muydunuz? Aslında sinyalini veriyordu daha önceki duruşuyla ama sizce bu yılki konuşmasında daha da etkili olur mu? Çünkü dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşleriyle paralel daha çok ses çıktı gibi değil mi? Bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan. Ama artık gerçekten gerçek hayatta özellikle Gazze'de Filistin halkı için de bir karşılığının olması lazım sanırım bu söylemlerin. Evet kınanıyor İsrail'in soykırımı ama dönüp baktığımızda aynı anda İsrail yine saldırılarına devam ediyor. Yani ne faydası olacak İsrail halkı, İsrail'in önüne geçilmesi için, bu soykırımın önüne geçmesi için Filistin halkına?
1: Bakın Tuğba Hanım, geçen seneki Birleşmiş Milletler toplantısı ve Birleşmiş Milletler toplantısı da dahil olmak üzere Filistin devletini siyasal anlamda

0: 150'ye yakın ülke tanıdı. Ancak İsrail Devleti'ne karşı tanınmanın neticesinde İsrail Devleti'nin yaptıklarına karşı hiçbir ülke bir süreç başlatmadı. Türkiye ve İspanya haricinde.
1: Evet.
0: Çok çok önemli.
1: Yani
0: Çünkü
1: tanımalarının bir kıymeti olması için, değil mi? Harekete geçilmesi gerekiyor.
0: Tabii ki. Unutmayalım ki 7 Ekim sonrasını değerlendirdiğimizde koşarak giden Avrupalı liderleri hatırlamakta fayda var. Koşarak gittiklerinde nasıl karşılandıklarını, Almanya Başbakanı'nın havalimanında nasıl yere yatırıldığını da hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla esas nokta bugün Macron'un artık gider ayak yaptığı bu konuşmayla Fransa'nın dünya konjonktüründeki kaybettiği prestijini yeniden Orta Doğu'da tesis etme noktasındaki bir gösterişsel bir konuşma olarak bunu değerlendirmemiz
1: Yani
0: gerekiyor.
1: samimi bulmuyorsunuz, öyle mi Mehmet Hocam?
0: Tabii ki, eğer Siyonist devlete karşı bir yaptırım sahaya yansımadığı müddetçe söylemlerin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu yaptırımı bugün en üst perdeden ortaya koyan ve küresel vicdanı harekete geçiren Türkiye ve arkasından
1: Kesinlikle. Onların
0: İspanya'nın.
1: belki de bu tepkisinin altında asıl küresel vicdan yerine küresel ekonomi olabilir. Çünkü Hürmüz'deki o kör düğüm artık
0: Evet,
1: Avrupa'yı da kıskacı altına aldı.
0: tam
1: Buyurun.
0: oraya gelecektim. Bakın, Macron'un konuşmalarında Ukrayna ve Orta Doğu krizlerinde küresel petrol ve doğal gaz boyutlarıyla yaklaşımı çok çok önemli. Çünkü Avrupa giderek bir çıkmaza doğru sürükleniyor. Ama unutmayalım ki Fransa Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Eğer bu konuda öncelik yapmak istiyorsa 5 daimi ülkeden birisi olarak Siyonist devletle çıkacak olan kararların önerisini getirir ve yaptırımında da etkin olarak icraatta yer alır. Söylemlerle icraatları bir olmayan liderlere artık insanların bakmadığı gerçeğini hatırlatmakta
1: Kesinlikle.
0: fayda var.
1: Peki İran
0: Dolayısıyla
1: Cumhurbaşkanı Pezeşkian'a ne diyeceksiniz Mehmet Hocam? Böldüm lafınızı ama o da önemliydi, değil mi? Yani rest çekti aslında. Asıl bizi terörist ilan ediyorlar ama soykırımı yapan onlar. Biz sivilleri hedef almadık dedi. Yine o Minap'taki acı okul saldırısına değindi. Yine spor salonunun hedef alındığı saldırılar vardı. Siviller hedef alındı İran'da. Bu bir gerçek. Ve Amerika menşeli, İsrail menşeli silahlarla hedef alındı. Yani savaş suçu işlendi. O yüzden kendini bu şekilde savundu Pezeşkian. Bir yandan da nükleer silah meselesine değindi. Nükleer gücü elinde tutan İsrail, ona bakan yok ama bizi denetliyorlar gibi bir açıklamada yaptı. Tam da böyle anlaşılacak mı diye yine tartışmalar tekrar masaya bir oturur gibi olmuşken taraflar, bu açıklamalar, karşılıklı sert söylemler nasıl etkiler sizce savaşın seyrini?
0: tabii ki liderler kendi toplumlarını konsolide etmek ve uğradıkları süreçteki neticeleri böyle bir platformda dünya kamuoyuna paylaşmakla yükümlüler. Ve Pezeşkian'ın açıklamalarına baktığımız zaman diplomasi kapısını kapatmadan caydırıcılığını koruyan bir İran gerçeğini ön plana çıkartıyor ve bu konuşmasıyla da beraber içeriye daha çok psikolojik olarak direniş ve birliktelik mesajı verirken dışarıya da müzakere kapısı noktasındaki yaklaşımla İran'ın maruz kaldığı gerçekleri anlatan belgelere dayalı bir konuşma. Ama unutmayalım ki buradaki önemli bir nokta şurası Tuğba Hanım. Bölgedeki güç mücadelesinde Siyonist devletin biraz önce Filistin'deki yaptıklarını ifade etmiştik. Siyonist devletin saldırgan tutumlarının önüne geçilmediği müddetçe bölgedeki kriz ve kaos asla bitmez. Dolayısıyla bu bölgedeki kriz ve kaosu bitirebilmek için ana aktör olan yapılanmayı hedef alarak bir sürecin yürütülmesi gerekiyor. Bugün İran'a karşı izlenen 79'dan bu yana var olan bir yaptırımlar süreci var. Ancak İran halkı toplumsal dayanıklılık noktasındaki gösterdiği, bakın İran halkı savaş öncesi içeride yönetime karşı büyük bir toplumsal tepki ortaya koymaya başlamıştı. Ama savaş başladığı andan itibaren rejime değil devletine sahip çıkarak dünyaya çok çok önemli bir mesaj verdi. İşte burada Pezeşkian'ın konuşması da yine devletine
1: Evet.
0: sahip çıkarak ortaya koyduğu bir politik olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki

0: çok çok önemli bir noktaya da dikkat çekti. Evet, bizdeki nükleeri denetlemek istiyorsunuz ama İsrail'de adı konulmamış nükleeri neden denetlemek istemiyorsunuz? Sorusu evet. Çok çok önemliydi ve cevap bulması gereken bir nokta burası.
1: Kesinlikle. Bir yandan tabii İsrail rahat durmuyor. Biliyorsunuz en son Suriye'deki üsse olan saldırısı yine bölgedeki gerilimi yükseltmişti. O yüzden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşması da önemli. Geçen yıl ilk kez çıkmıştı o kürsüye. 58 yıl sonra Şara bu yıl yeniden çıktı. Dedi ki bir sene boyunca yaptıklarımızı anlatmaya geldim bu kez dedi. Yine tabii İsrail'e mesaj, Golan Tepeleri üzerinden mesajlar verdi. Golan Tepeleri Suriye'nindir dedi. İsrail'in işgali sürdüğü sürece barıştan söz edilemez dedi ki buna rağmen barış için, kalıcı barış için görüşmelerin neredeyse sona yaklaştığını ama İsrail'in yine yan çizdiğini deyim yerindeyse belirtti. Şara'nın bu tavrına, duruşuna ne diyeceksiniz? Nasıl yankı uyandırır? Bir yandan da Netanyahu bugün çıkıp konuşması bekleniyor ama kime konuşacak? İşte orası da bir merak konusu. Geçen yıl salonu terk etmişti herkes, hatırlayacaksınız. Bu yıl nasıl bir manzara bekleniyor sizce?
0: Tabii önce Şara'nın konuşmasını isterseniz değerlendirelim. Hı hı. Sonra da Siyonist Başbakan'a bakalım. Tuğba Hanım. Tabii ikinci kez Ahmet Hüseyin el-Şara'nın Birleşmiş Milletler'de konuşması ve bir terör coğrafyası olarak 2011 yılından bu yana birçok ülkenin faaliyet gösterdiği bir Suriye coğrafyasının artık savaş coğrafyasından devlet coğrafyasına dönmek istediği gerçeğini vurgulayan bir yaklaşım ve devlet coğrafyasına dönmek isterken de sınırları Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiş bir Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor. Ve Golan Tepeleri noktasındaki verdiği beyanat çok çok önemlidir. 1967 yılında işgal edilen toprakların Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından uluslararası hukuk yok sayılarak Suriye'ye verilmesi noktası bir kere Birleşmiş Milletler gibi bir uluslararası kuruluş çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman devletlerin hakkını, hukukunu korumak ve kollamakla mükellef olan bir yapı ve devletlerin işlediği tüm uluslararası hukuk perspektifindeki suçlara karşı da yaptırım müeyyidesinin kararlarına çıktığı bir merkezde sonrasındaki verdiği toplantılardaki süreç ve ifadeler çok çok önemli. Tabii burada bir merkezi devlet yapılanmasına dönmüş olan bir Suriye, silahların artık devlet denetiminde olduğu bir Suriye, toprak bütünlüğünün vurgulandığı bir Suriye ve yeniden inşa süreciyle beraber zenginlikleri noktasında o Büyük Anadolu coğrafyası dediğim benim, o İngilizlerin Orta Doğu'da dediği bu coğrafyada Suriye'nin stratejik öneminin ön plana çıktığı Akdeniz'deki yeni konjektür yapılanmasındaki önemli bir güç olarak artık uluslararası sistemde yer alan bir Suriye gerçeğini vurgulaması.
1: Ki Türkiye'nin de hakkını her defasında teslim ediyor bu arada, değil mi Suriye Cumhurbaşkanı?
0: Evet. Ve Türkiye'nin özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasındaki vurgusu ve cesaretlendirici yaklaşımı ve stratejik işbirliği çerçevesindeki kardeş ülkeyle izlediğimiz politikalar bölgede Siyonist devleti de son derece rahatsız ettiğini söylememiz gerekiyor.
1: Peki Netanyahu hakkında ne diyeceksiniz Mehmet Hocam?
0: Tabii ki tam oraya gelecek. Katil Siyonist Netanyahu ve politikalarına baktığımız zaman yine aynı politikaları izleyeceğini görmekteyiz ki Lübnan'da hala saldırılarına devam eden, Suriye'de hala saldırılarına devam eden bir Siyonist devlet var. Bugün de gelip Birleşmiş Milletler'de özellikle işlediği suçları unutarak konuşma yapma cesaretini gösterecek bir Siyonist devlet başkanı.
1: İnsan hangi yüzle diye sormadan edemiyor değil mi? Bir de bu yılın teması yeniden güven inşası iken.
0: Evet, ve dönüşüm.
1: Evet. Bakalım sizce salonu terk edilir mi yine? Kısaca onun da cevabını alayım sonlandıralım.
0: Tabii ki geçen sene nasıl olduysa bu sene daha fazlası aslında bekleniyor. Hı-hı. Çünkü küresel vicdan artık tüm diplomatlar ve siyasetçiler üzerinde giderek etkin rol aldığını söylememiz gerekiyor.
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci Mehmet Bozkuş bizimle birlikte. Mehmet Hocam sağ olun, değerli vaktinizi ayırdınız.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tuğba Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de bu yıl son ev sahipliğiydi Guterres'in. Artık görevinin sonuna geliyor ve yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçildi.

Şimdi en erken ihtimalle adaylar Ekim'de açıklanacak. Tabii kapalı kapılar ardında da bir çekişme var o karanlık koridorlarda. Kimler aday, şöyle bir sıralayalım istedik. Tabii bu adayların bazı stratejik önemleri de var. Telefonumda da notlarım vardı, oradan da faydalanayım ve bir yandan da anlatmaya başlayalım. Şimdi Birleşmiş Milletler'de reform konuşuluyor değil mi bir yandan? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda çağrıları vardı. Yine Genel Sekreter Guterres de buna değindi. Görev süresi Guterres'in 31 Aralık'ta bitecek. Küresel dengeleri sarsacak o dev koltuk içinde tabii adaylar sahnede olacak. Nihai kararı verecek olansa veto sahibi süper güçlerin hamleleri hala böyle bir karanlıkta. Kim ne yapıyor, kapalı kapılar ardında bazı pazarlıklar dönüyor mu? İşte orası muamma. Bakalım şöyle bir adaylara. Arjantin'den Rafael Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı direktörü kendisi. Yine Costa Rica'nın adayı Rebecca Greenspan, o da Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri, tecrübeli isimlerden. Maria Fernanda Espinoza, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu eski başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Ekvador'dan aday, tecrübesiyle dikkat çeken, Birleşmiş Milletler tecrübesiyle dikkat çeken bir aday aynı zamanda Espinoza. Devam edelim. Caroline Rodriguez Birket, Guyana'dan aday, Birleşmiş Milletler'in yine daimi temsilcisi. Ve Macky Sall, Senegal'den, Senegal'in eski cumhurbaşkanı. Ivone Baki, Ekvador'dan yine bir aday, diplomat, eski ABD, Fransa ve Katar büyükelçisi. Ve Olara Otunlu, Uganda'dan aday, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı. Kritik isimler var. 1 Ocak 2027 itibarıyla küresel direksiyonun başına bakalım 10. Genel Sekreteri belirlemek üzere harekete geçilecek adaylar bunlar. Bakalım ilerleyen günlerde bu diplomatik harita nasıl çizilecek? ABD, Rusya ve Çin gibi veto yetkisine sahip süper güçler kapalı kapılar ardında, dediğim gibi kapalı kapılar ardında nasıl bir pazarlık halindeler? Kırmızı çizgiler neler? İşte onların hepsini izleyip göreceğiz. Bu notları da aktardıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Gün başlıyor. Ve gelelim mega kent İstanbul'un, 16 milyonluk şehrin yol durumuna, trafik durumuna. Geçtiğimiz saate göre İstanbul'da trafik artmışa benziyor. Çünkü yoğunluk %63'e çıkmış bile. Hemen şöyle sırayla köprülere de bir bakarız. Yine Anadolu yakasında trafik daha yoğun her sabah olduğu gibi. %80'e dayanmış Anadolu yakasının üzerinde. Fazla trafik var açıkçası. Köprülerle başlayalım dediğim gibi. Önce şunu belirteyim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu da trafiği yoğunlaştırıyor. Gerçi üzerinden epey vakit geçmiş. Ekipler müdahale etmiştir elbette ama son durumu şimdi aktaralım. Önce Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe bakalım bu kez. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade yönünde uzun bir kuyruk var. Köprü üstü de yoğun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş. Hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de bakalım Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe. Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye, Elmalı Katılımı, Kavacık ve köprünün üzeri yine yoğun, uzun bir yoğunluk var o yönde de. Avrasya Tüneli'ndeki yoğunluk da devam ediyor Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Göztepe, Uzunçayır ve tünelin içinde yoğunluk var. Gelelim Avrupa'dan Anadolu'ya geçişe. Bu sabah orada da bir yoğunluk var. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu epey yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de yoğunluk var. Altunizade'ye kadar uzanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nispeten daha açık bu sabah. Hastal katılımı yine yoğun. Köprü üzerinde de bir kısım yoğunluklar var ancak Kavacık'tan sonra açılıyor diyebiliriz. Maslak Nurtepe ise şu anda rahat. Bakalım E5 güzergahına, Avrupa yakasında yine Haliç Köprüsü üzerinde büyük bir yoğunluk görüyoruz. Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece istikametinde yine Florya'ya doğru uzanan bir yoğunluk.

0: Yoğunluk var. Bağcılar katılım yolu TEM'e giden gidiş dönüş o katılım yolunda ciddi bir yoğunluk gözlemleniyor. Yine Haramidere dolaylarında da bir yoğunluk var. İstanbul yine bu sabah trafikle mücadele içinde. Hep o gazetede okuduğumuz haber geliyor aklıma. Bir İstanbullu yılda 12 gününü trafiğe feda ediyormuş. Artık gerisini siz düşünün diyelim. Gün başlıyor, kaldığımız yerden devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan New York'taki temaslarını sürdürüyor. Emine Erdoğan Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısında konuştu. Bakın neler söyledi, izleyelim.
1: Kullan at kültüründen...
2: Birinci önceliğimiz kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalı dedi. Sıfır atık yaklaşımını COP31 zirvesinde ileri taşıyacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısında konuştu.
1: Bizim birincil meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
2: Emine Erdoğan, Türkiye'de 2017'de başlatılan ve bugün küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesinin önemli bir yol haritası olduğunu vurguladı.
1: Sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz. Çünkü sıfır atık üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur.
2: Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantılarının açılışına mesaj gönderdi. Döngüsel ekonomi önümüzdeki seçeneklerden biri değil, geleceğimiz için bir zorunluluktur değerlendirmesinde bulundu.
1: Mesela bu sene gıda israfını küresel...
2: Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Rachel Ruto ile de görüştü. Türk evinde gerçekleşen görüşme sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere çocukların dijital güvenliği gibi pek çok konuda fikir paylaşımında bulunduk diye yazdı.
0: Almanya'da seçimi kazanan ve Berlin Eyalet Başbakanı olmaya hazırlanan Sol Partili Elif Eralp, göçmen kökenli seçmenin desteğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi, teşekkür etti. Tüm toplumsal kesimleri kapsayan bir siyaset yürütmek istediğinin altını çizdi özellikle. Ve özellikle de hayat pahalılığına karşı politika yürüteceklerini belirtti. Hatırlayacaksınız, kiralar ana vaatlerinden biriydi. Düşük kiralı evler vaat etmişti Berlinlilere. Şimdi dinleyelim Eralp'in konuşmasını.
3: Berlin seçimlerinde tarihi bir başarıya imza attı. Sol Partili Elif Eralp özellikle göçmen kökenli seçmene teşekkür etti.
4: Berlinler bir bana güvendiğini gösterdiler. Bütün insanlar ama özellikle de göçmen kökenli insanlar beni çok destekledi. Bu beni çok mutlu etti.
3: Almanya'nın başkenti Berlin'deki eyalet meclisi seçimlerini birinci sırada tamamlayan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, seçimlerde beklediğinden daha büyük bir başarı kazandığını söyledi. Partisine yönelik Yahudi karşıtı olduğu yönündeki eleştirileri reddederek tüm toplumsal kesimleri kapsayan bir siyaset yürütmek istediğini belirtti.
4: En önemlisi artık bu ayrımcılık dili konuşmamak, kullanmamaktır. Çünkü buraya göçmen kökenli insanlar geldi. Berlin'i de beraber inşa ettiler. Bunu görmek lazım ve onun için ırkçılığa karşı da siyaset yapmak lazım. Filistinliler, Müslümanlar kendisini yeteri temsil edilmiş hissetmiyorlar ve bence bu doğru bir politika değil.
3: Herhalde kira fiyatları ve hayat pahalılığı konusuna değindi.
4: En önemli konu kira konusuydu. İnsanlar Berlin'de yaşıyor, çalışıyor, vergilerini ödüyor ama artık iyi bir yaşam sürdüremiyorlar. Çünkü her şey çok pahalandı. Onun için buna karşı bir politika yürüteceğiz.
3: Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Eralp, siyasi kariyerinin yanı sıra insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki siyasetçi, 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Hukuk eğitiminin ardından ırkçılığa karşı mücadele, göçmenlerin toplumsal katılımı ve uygun fiyatlı konut politikalarına yönelik çalışmalar yürüttü.
0: ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Trump, Miami G20 zirvesinde ABD, Rusya, Ukrayna arasında bir görüşmenin mümkün olmadığını

0: olabileceğinin mesajını verdi. Bu önemli. Zelenski de kendisinin bu üçlü zirveye hazır olduğunu ama Putin'in savaşı bitirmeye pek niyetinin olmadığını savundu.
1: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için üçlü zirve ihtimali yeniden gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump, Miami'deki G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenski ile bir araya gelebileceği mesajını verdi. Zelenski de görüşmeye dair konuştu. Üçlü bir görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Savaşı bitirmeye hazır değil dedi. Gündemde enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması da vardı. Zelenski Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörünü hedef almaması koşuluyla ateşkese hazır olduklarını belirtti.
2: We are ready for any kind of format of energy ceasefire. So this is our proposition. We are very thankful to American side. They will share it with Russians. I don't know the Russian position.
1: Zelenski Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinde kullanılması için ABD'den lisans talep ettiklerini hatırlatırken Trump bu talebe olumlu yanıt verilebileceğinin sinyalini verdi.
0: Ve günlerdir devam eden Deniz Kurdu bir tatbikatını hatırlayacaksınız. Yine bir gelişme var. Makine ve kimya endüstrisi mühendisliğinin gururu, yerli deniz topumuz Denizhan, nefes kesen o tatbikatta ilk defa tüm ihtişamıyla boy gösterdi. Videosu da var, izleyeceğiz birazdan. Hedefini mermi yağmuruna tuttu diyebiliriz, yanlış olmaz. Düşmana korku, dosta güven saldı. O anları izleyelim önce. Sonra konuşacağız detayları.

0: Türk donanmasının en kapsamlı tatbikatlarından biri Deniz Kurdu tatbikatı ve nefes kesmeye devam ediyor. İşte o nefes kesen atışlardan biri de Denizhan. Üstün performansı ve yüksek ateş gücüyle tam not aldı. Atışlarda dakikada 80 ölümcül mermi atabiliyor. Denizhan Türk savaş gemilerinin vuruş gücünü katla kat arttırdı. Bu tartışmasız ve tamamen yerli. Kritik bileşenlerindeki dışa bağımlılığı bitiriyor. Bu da yerli olması da. Ve Türkiye'yi deniz toplarında küresel ligin zirvesine taşıyor diyebiliriz. Bu video da ilgi çekiciydi. Tatbikattan o anlar paylaşılmış oldu. Biz de sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuru sisteminin 14 yıllık bilançosunu açıkladı. 2012'den bu yana Yüksek Mahkeme'ye 756 bini aşkın bireysel başvuru yapıldığını söyledi. Bunların %85'inden fazlası sonuçlandırıldı dedi ve ihlal kararlarının da neredeyse tamamına yakınının uygulandığını belirtti. Özkaya hakim ve savcılara da seslendi. Herkese adil davranmak zorundayız dedi.
1: 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar mahkememize toplam 756.726 bireysel başvuru yapılmış. Bunların 648.410'u sonuçlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle bugüne kadar yapılan başvuruların yaklaşık %85.7'si karara bağlanmıştır.
2: Bireysel başvuru sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı. Verilen ihlal kararlarının %99,9'unun uygulandığını söyledi.
1: Mahkememiz istatistiklerine göre 2013 yılından bugüne kadar verilen toplam 86.849 ihlal kararının %99,9'u uygulanmıştır. Uygulama konusunda yaşanan sorunlar ise çok sınırlı sayıdaki somut olay ve bazı teknik hususlarla sınırlı kalmıştır. Bu yüksek uygulama oranı bireysel başvurunun 14 yıllık tecrübesi bakımından son derece anlamlıdır.
2: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM'ye bireysel başvurunun 14. yıl dönümü kapsamında düzenlenen sempozyum

0: da konuştu. Hakimler ve savcılara seslenen Özkaya, her konuda herkese adil davranılması gerektiğinin altını çizdi.
1: Adaletin zayıfladığı bir yerde ne devletten ne de toplumsal huzurdan bahsedilebilir. Bu nedenle hakim ve savcılar olarak hepimiz her daim, her konuda herkese adil davranmak zorundayız. İnsanlar arasında hükmederken adaletle hükmetmek zorundayız.
0: Özkaya yargı sürecinde yapay zekanın kullanımına da değindi.
1: Yapay zeka hakimin yerine geçmek için değil, hakime ve yargısal karar alma sürecine destek olmak için kullanılmalıdır. Teknolojiyi insan unsurunu göz ardı ederek değil, tam tersine insanın karar verme kapasitesini destekleyen bir araç olarak değerlendiriyoruz.
2: Gelelim fon kriziyle ilgili bir habere daha. Türkiye Gazetesi'nden okuyacağız bu habere. Fon krizinin faturasını kim ödeyecek? Haberin başlığına göre Türkiye ödeyecek. Konuttan otomobile, turizmden düğüne kadar birçok sektör etkilenecek diyor haberde. Finansal piyasalarda patlak veren fon kriziyle birlikte parası kilitlenen yüz binlerce yatırımcının ev, arsa, otomobil ve düğün hayalleri de ertelendi. Ekonomide yavaşlama riskine dikkat çeken sektör temsilcileri ise büyük bir durgunluk bizi bekliyor diyor. Baksanıza, doğrudan etkilenen alanlar konut, arsa, otomobil, iş yeri, düğün, kuyumculuk. İnsanlar tabii bu fonlar üzerinden yatırım yaptı. Tabii dolaylı olarak etkilenecek bazı sektörler de var. Haliyle konut piyasası durunca emlak piyasasına da yansıyor. Otomobil piyasasında durgunluk olunca galericiler de etkileniyor. Müteahhitler, yine taşınma, nakliyat, mobilya, beyaz eşya. Daha aklınıza gelebilecek pek çok sektör. Sigortacılıktan tutun otoservis bakımına kadar, dekorasyona kadar. Dolaylı etkilenecekler var bir de. Düğün salonları, organizasyon şirketleri, yine gelinlikçiler, çiçekçiler, ev tekstilcileri, marangozlar, tesisat dediğim gibi yine bazı gayrimenkul hizmetleri sunan şirketler, tapu ekspertiz gibi hizmetler sunan şirketler. Pek çok sektör bu fon krizinden etkilenecek diyor Türkiye Gazetesi bu haberinde. Tabii asıl mağdurların da parasını alabilmesi için bir yandan çalışmalar sürüyor. Bir formül masaya yatırılacak. Onu da takip edeceğiz. Gelelim Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen operasyona, soruşturmaya. Biliyorsunuz her geçen gün o soruşturmada da gelişmeler yaşanıyor. Son olarak da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ifade verdi. Bakalım detaylara. Kozinoğlu soruşturmasındaki bu yeni gelişmeyi aktarmış olalım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Bir yandan yine FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlendi. Bu da önemli. Özbek, Kozinoğlu soruşturmasından da silahlı terör örgütü kurma veya yönetmeyle kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Adalar Belediyesi'ndeki o başkan vekili seçimi gergin geçti. Gazetelerden de paylaşmıştık. AK Parti, CHP ve yeni partiler arasında tartışma çıktı. Yapılan seçimde AK Parti'nin adayı başkan vekili seçildi. Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise adalara en iyi şekilde hizmet edeceklerini belirtti.
3: Sen bana burada siyaset dersi mi vereceksin? Sen bana etik mi öğreteceksin?
0: Başkan vekili seçiminde tansiyon yükseldi. Tartışmalar gölgesinde yapılan Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminde kazanan taraf AK Parti oldu.
4: İnşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak, kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
0: CHP'li Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe gösterip istifa etmesinin ardından yeni başkan vekili seçmek için belediye meclisi toplandı. Seçimde AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'da CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan yarıştı. 9 belediye meclisi üyesi oy kullandı. Tansiyon zaman zaman yükseldi. AK Parti, CHP ve yeni partililer arasında tartışma çıktı.
5: 13. maddeyi açın bakalım. Okuyun. Bakın efendim. Zaman alacağım.

0: Sonuç dördüncü turda belli oldu. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. AK Parti'nin adayı Türk Yılmaz Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi.
1: Bu seçimle ilgili bir iptal başvurusunu gerçekleştireceğiz. Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır.
0: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de seçimden sonra kameralar karşısına geçti.

0: adalara en iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.
1: Burada adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah adalar halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Kurumlarımızın destekleriyle Adalar ilçemiz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır.
2: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. 3 tutuklama daha haberi geldi. Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı tutuklandı. Fon soruşturması kapsamında 3 tutuklama kararı daha çıktı. Bu isimler Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı. Önümüzdeki dakikalarda yine olan gelişmeleri de aktaracağız. Tabii Terra Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ve Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı tutuklanan isimler oldu. Dediğim gibi gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu fon soruşturması gündemdeki yerini daha epey koruyacağı benziyor. Biz de her gelişmeyi anında sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu son dakika gelişmesini de aktardıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz gün başlıyor da her saat mega kentin yol durumunu, trafiğini sizlerle anlık verilerle paylaşıyoruz. İşte Hürriyet gazetesinde de, daha doğrusu bugün pek çok gazete yer vermiş bu rapora. Bir haber okuyacağım şimdi Hürriyet gazetesinden. İstanbul trafiği ömürden çalıyor diyor başlığında. Türkiye trafik durum raporuna göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyeti yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Çok büyük bir meblağ. Trafik yoğunluğuysa kişi başına yılda 12 gün zaman kaybına neden oluyor diyor. Düşünsenize 12 gün trafikte kaybediyor yılda bir İstanbullu. Yine İstanbul'daki trafik yoğunluğu kişi başına yılda 228 saat cinsinden söyleyecek olursak. Bir yandan da İstanbul'da bir sürücünün yalnızca trafik tıkanıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisi de var raporda. Trafikte bekleme süresi bu da. Yine 2015 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 20 milyonken 10 yıl sonra 2025'in Ekim ayının sonunda bu sayı 33 milyonu aşmış. Düşünebiliyor musunuz? Epey %50 kadar bir, 50'den fazla bir artış yaşanmış araç sayısında da. Bu da tabii trafiği beraberinde getiriyor. Raporu hazırlayan ekipte tabii uzmanlar var. Bazı değerlendirmeler var. Toplu taşımanın yetersizliği, artan araç sahipliği ve düzensiz parklanma da trafik sorununu etkiliyor diyorlar. Park yapılması dahi mümkün olmayan yerlere park edilmemesi gereken yerlerde insanlar park ediyor diyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu da çözülmesi gereken başka bir sorun. Toplu taşımanın yetersiz kalması da yine bu trafiği artıran faktörler olarak yorumlanıyor uzmanlar tarafından. Artık ne yapılır ne edilir bilinmez ama gerçekten ciddi bir sorun. Özellikle işe giderken, işten dönerken, daha da önemlisi bence öğrenciler okula giderken epey büyük vakitlerini yolda trafikte harcıyorlar. Umarız önümüzdeki yıllarda bu sorun azalır. Şimdi İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29 ulusal seviyede aranan 47 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bu da önemli bir gelişme. Bakalım detaylarına. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, yine Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının çalışması, ortak çalışması sonucu bu iade işlemleri gerçekleştirildi. En çok Gürcistan'dan 61, ardından Yunanistan ve Almanya'dan 4, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan da birer kişi Türkiye'ye geri getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz mesajı verildi. İstanbul'da bir otolastikçide yangın çıktı. O yangın 5 iş yerine daha sıçradı. Alevler söndürüldüğünde geride milyonlarca liralık hasar kaldı. İzleyelim.

0: Alevler otolastikçiden yükseldi. Komşu iş yerleri de nasibini aldı. Ekipler alevleri söndürmek için saatlerce uğraş verdi. İstanbul Esenyurt'ta gece saat 2 sularında bir otolastikçide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüdü ve komşu binalara da yayıldı. Yangın 4 iş yerine ve 5000 metrekarelik yemek fabrikasına sirayet etti. İtfaiye kısa süre sonra olay yerine ulaştı. Yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. 5 iş yeri ve yemek fabrikasında milyonlarca liralık hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: İstanbul'da özellikle kalabalık caddelerinde gezerken bazen karşınıza çıkabiliyorlar. Tıpkı bir anketör gibi. Güzellik merkezinde şöyle kampanya var, böyle avantajlı gibi vaatler. İşte bu güzellik merkezi kampanyası adı altında müşterilerin imzalarını kopyalayıp bu imzalarla çek senet hazırlayan bir dolandırıcılık çetesi çökertildi. Milyonlarca liralık vurgun yapmışlar. Şüphelilerin bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırdığı da ortaya çıkmış. İşte bakalım detaylara.
0: Kampanya broşürleri dağıtarak müşteri çektiler. Kayıt sözleşmesi imzalattılar. O imzaları taklit ederek yüzlerce vatandaşı dolandırdılar.
2: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar.
0: İstanbul'da bir dolandırıcılık şebekesi Güzellik Merkezi adı altında yüzlerce kişiyi tuzağa düşürdü. Yöntem çok basitti.
3: Şüpheliler vatandaşları yol üstünde durdurup sözde kampanya var diyerek kliniğe alıyordu. Daha sonrasındaysa imza attırmak için ısrara başlıyordu. Müşteriler imza attığı anda da evlerine icra takibi geliyordu.
0: O mağdurlardan biri 23 yaşındaki Amine Sertkaya'ydı. Kampanyalı cilt bakımı kazanacaksınız bahanesiyle kliniğe çekilmişti.
2: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar.
0: Tam bir sene sonra dolandırıcılık şebekesinin sözde avukatları tarafından aranıp hakkında icra takibi başlatıldı.
2: Senize imza atmışsınız, bu yüzden size icra takip başlatacağız dediler.
0: Genç kadın senet imzalamadığını söylese de imzası kopyalanarak taklit edildiği için adına sahte senet düzenlenmişti. Karakola giderek şikayetçi oldu. Şüpheliler polise gittiğini öğrenince bir kez daha ona ulaştı.
2: Şikayetimi geri çekmem durumunda iptal edeceklerini söylediler. İşte evrakları bana vereceklerini söylediler.
0: Ancak yüzlerce mağdur gibi genç kadın da şikayetinden vazgeçmedi. İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonla yüzlerce senede el konuldu. 10 şüpheli gözaltına alındı.
1: Göçmen kaçakçılarının son yöntemi duyanları şaşırttı. Muğla'da iki yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı ama görmeniz lazım. Teknedeki göçmenler çok şık kıyafetlerle bekliyorlardı. Kendilerini sosyete gibi göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı. İzleyelim.
4: En şık kıyafetlerini giyip yelkenliğe bindiler. Amaçları dikkat çekmeden yurt dışına kaçmaktı. Sosyete kamuflajı kurtarmadı. Muğla Bodrum'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri yelkenli teknelerle göçmen kaçırılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Ekipler Rainbow ve Rüzgar isimli yelkenlileri takibe aldı. Düzensiz göçmenler yelkenliyle kaçak yollardan yurt dışına çıkartılacaktı. Göçmenler çevredeki diğer teknelerde bulunanların dikkatini çekmemek için farklı bir yönteme başvurmuştu. Şık kıyafetler giyip kendilerine sosyete süsü vermişlerdi. Ancak planları suya düştü. Ekipler yasa dışı kaçışları organize eden 3 şüpheliyi iskelede yakaladı. İki yelkenliğe yapılan operasyonda ise 9'u çocuk, toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
1: 2 yıl önce mide balonu işlemi yapılırken hayatını kaybeden gençle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre gencin ölümüne tıbbi hata neden oldu.
4: Balon midede değil, yemek borusunda şişirildi. O balon zamanında çıkarılamayınca 22 yaşındaki gencin hayatına mal oldu. Alican Gül'ün ölümünde adli tıp tıbbi hata var dedi.
5: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
4: Alican Gül 22 yaşındaydı. Hayali yazılım mühendisi olmaktı. Kilo vermek için mide balonu taktırmaya karar verdi. 2024

0: yılında Kıbrıs'tan Mersin'e geldi. Özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak operasyon beklendiği gibi gitmedi. Ali Cangül yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
1: Odada hiçbir şey yoktu. Hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantası bile olmayan bir odada oğlumu öldürdü.
0: Gencin ölümünün ardından ailesi ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Mide balonu işlemini yapan doktor Doğan E. tutuklandı. Anestezi uzmanına ev hapsi, anestezi teknisyeni içinse adli kontrol kararı verildi. Tutuklu doktorsa 5 ay sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken adli tıp raporu da tamamlandı. Rapora göre midede şişirilmesi gereken balon yemek borusunda şişirildi. Balonun hava yolunu tıkadığı ve acil çıkarılması gerekirken Doğan E. tarafından çıkarılmadığı vurgulandı. Raporda tıbbi uygulama hatasının ölüme neden olduğu yazıldı. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.
2: Operasyona girmeden 10 dakika önce çekilmiş olan resim.
3: İlginç bir haber okuyalım şimdi Akşam Gazetesi'nden. Bir araştırmanın haberi, bakın başlığına, beyin sinyalleri videoya dönüştü diyor. İngiltere'de yapılmış bir araştırma. Bilim insanları farelerin beyin sinyallerini analiz ederek izledikleri videoları yüksek doğrulukla yeniden oluşturmayı başarmış. İngiltere'de yapılmış bu araştırma. Farelerin görsel korteksinde yaklaşık 8000 nöronun aktivitesi kullanılarak izledikleri videoları yeniden oluşturmuş İngiltere'deki araştırmacılar ve farelere doğal görüntülerden oluşan videolar izletilmiş. Beynin görsel bilgiyi işleyen bölgesi takip edilmiş. Peki ne işe yarayacak acaba bu? Yeni yöntemin gelecekte dikkat, görsel yanılsamalar, öğrenme ve algının beyinde nasıl oluştuğunu araştırmak için kullanılabileceği belirtiliyor. Önemli bir gelişmenin ilk adımları olabilir. Bu haberi de okuduktan sonra yine kısacık bir ara. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhabirlerimize canlı bağlantılarımız olacak. Özellikle fon soruşturmasındaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Yine gazetelere bakacağız. Haberlerimiz dolu dolu. Yol durumunda ihmal etmeyeceğiz. Bekliyoruz.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarından bir kez daha günaydın. Gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Saatler 9'a geliyor ve bu bir saat boyunca da yine Türkiye'de ve dünyada neler oluyor aktaracağız. Hızlı başlayacağız bu dilime. Çünkü bir son dakika gelişmesi var. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Bu önemli, yatırımcıların ve hak ve menfaatlerinin korunması için öncelikli konu olacak. Bu toplantıda bunlar masaya yatırılacak. Arkadaşımız Habertürk muhabiri Buse Gençtürk telefon attığımızda. Buse günaydın. Nedir son bilgiler, senden dinliyoruz.
1: Sabah Sadekoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak ve bu toplantıda bu tasfiye süreci ele alınacak. Peki ne olmuştu? 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmişti. 7 portföy şirketi tarafından kurulan bu fonların tasfiye süreci için ise 6 aylık bir süre belirlenmişti. 3 aydan 6 aya çıkartılmıştı. Yaklaşık 891 milyar liralık finansal varlık tasfiye edilecek. Takas Bank bünyesine tutulacak ve hangi yatırımcının fonunda ne kadar yıllık bir varlık oldu tek tek netleştirilecek. Bu tasfiye süreci kapsamında işte tüm bunlar bugün Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda basına kapalı olarak yapılacak. Bu toplantıda ele alınacak ve bu süreçte yapılacak adımlar, atılacak adımlar ve yatırımcılara yansıması nasıl olacak? Bunların hepsinin konuşulması, değerlendirilmesi bekleniyor. Tuba Sadekoğlu oldukça sıcak bir gelişme ve Şimşek Başkanlığı'nda 131 fonun tasfiyesi ödeme süreçleri için toplantı bugün bakanlıkta gerçekleştirilecek. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması da öncelikli konu olarak masada olacak.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk bize detaylıca aktardı. Hakikaten önemli bir toplantı. Bakan Şimşek başkanlığında bu ödemeler nasıl yapılacak hak sahiplerine, bu toplantıdan çıkacak mesajları takip edeceğiz. Hızlı başladık, başlayacağız dedik bu dilime. Şimdi de fon soruşturması ile ilgili son durum için arkadaşımıza döneceğiz. Terra Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la yine Doğa Sigorta'nın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Nihat Kırmızı da tutuklandı. 3 tutuklama bilgisi daha geldi. Dün de 14 kişi tutuklanmıştı. Şimdi Habertürk muhabiri arkadaşımız Gizem Türemen bizi bekliyor. Gizem günaydın. 3 yeni tutuklama haberiyle başladık bugüne. Başka detaylar var mı? Sendeyiz, dinliyoruz.
2: Günaydınlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında

0: Tutuklu sayısı her geçen gün artıyor. Sabah saatlerinde 3 tutuklama bilgisiyle uyandık güne. Siz de söylediniz kim olduklarını. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la beraber Doğa Sigorta'nın sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı hakkında da Sulh Ceza Hakimliği'nden tutuklama kararı çıktı. Dün gece de adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si savcılık huzurundaydı. Savcı hepsinin tamamının tutuklanması yönünde hakimliğe sevk etti. Ancak hakimlikten çıkan karar 17 şüpheliden 14'ünün tutuklanması yönündeydi. 3 şüpheli ise adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Peki şu anda gelinen son durum ne? Çünkü biliyoruz ilk dalganın ardından İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı olarak operasyonlarla ikinci dalga operasyonu da biz görmüştük. Şu anda fon soruşturması kapsamındaki tutuklu sayısı 26'ya yükselmiş durumda. Ama şunu da hatırlatalım. Hala dosyada 35 şüpheli gözaltında. Gözaltındaki işlemlerin ardından onların da adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Yani bugün de hareketli olacak gibi duruyor. Ama şu bilgiyi de eklemek isterim. Dün 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 17'sinden 14'ü tutuklandı. Sabah saatlerinde 3 şüpheli daha tutuklandı. Çünkü iki ayrı dosyadan aslında bu tutuklamaları biz görüyoruz. 17 şüpheliden 14'ü katılım evin paylarındaki piyasa dolandırıcılığı soruşturması kapsamında tutuklanırken Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleriyle Doğa Sigorta'nın başkanı olan 3 şüpheli ise Tera Pusula bağlantılı sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklandılar. Yani fon soruşturması tek bir suçtan yürüyen tek bir dosya değil, aslında savcılığın temel suçlaması sermaye piyasası işlemlerindeki piyasa dolandırıcılığı tespiti. Ama mali ayağı çok önemli. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı yönünden de hala incelemeler devam ediyor. 14 şüpheli firari, onların yakalanması yönünde çalışmalar bir taraftan sürüyor. Şimdiye kadar dosyada tutuklanan isimler kimler dediğimiz zaman isim isim değil ama portföy holding olarak söyleyeyim, ön plana çıkan isimler var. Pusula Portföy'ün holdingin başkanları, hatırlayacaksınız İsviçre hesabına 25 milyon euro ve 15 milyon dolar transfer ettikleri tespit edilmişti MASAK raporuyla, tutuklandılar. Hedef Holding'in başkanı da tutuklu. Onu da şöyle hatırlatalım. Hedef Bankası'ndan İsviçre'ye 40,9 milyon dolar para transferi MASAK tarafından iptal edilmişti. Bunun dışında Tera Holding başkanı ve yöneticileri, Destek Yatırım Bankası ve Holding'in başkanı da tutuklu isimler arasında. Onların teker teker artık ifadeleri de gelmeye başladı. Ne olmuştu? Sermaye Piyasası Kurulu Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding'in paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı tespit etti. Yani bu şu demek oluyor. Fonların içlerine bir sürü şirket doldurulmuş. O şirketlerdeki paylar gerçek olmayan işlemlerle hisseler yükseltilmiş. Ama o hisselere yatırım yapan mağdurların, yatırımcıların paraları da yurt dışına kaçırılmıştı ya da kaçırılmaya çalışılmıştı. Böyle bir fon soruşturmasıyla karşı karşıyayız. Son olarak da Sermaye Piyasası Kurulu bu fonlara kaç kişinin yatırım yaptığına ilişkin resmi bir bilgi açıkladı. Çünkü 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon 17 Eylül itibariyle tasfiye edilmiş durumda. Mağdur sayısı da, daha doğrusu yatırımcı sayısı da 455.758.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gizem Türemen aktardı bize son bilgileri. Kameraman arkadaşımıza ve Gizem'e kolaylıklar. Takip edeceğiz gün içindeki tüm gelişmeleri fon soruşturmasıyla ilgili. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta iş insanlarıyla da bir toplantıya katıldı. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli politikaları uyguluyoruz dedi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda da kararlılıkla ilerliyoruz mesajı verdi.
2: Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileri.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin ekonomik programı hakkında bilgi verdi.
2: Hedeflerimizde ne ölçüde ilerledik?
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl meselenin verimlilik olduğunu söyledi. Yapısal dönüşümü programımızın merkezine yerleştirdik dedi.
2: Bu yıl Antalya'da Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapıyoruz. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz.

0: zekada bize güç katacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz.
1: Erdoğan, Ankara'da kurulmakta olan endüstri bölgesiyle yatırımcılara güçlü teşvikler sağlandığını söyledi.
0: Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.
1: Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik işbirliğinin de her alanda geliştiğini kaydetti. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz dedi.
2: Şimdi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına bakalım. Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin F-35 programa dönüşüne dair bilgiler verdi. Bakalım detaylarına. Barrack, Kongre'nin bu konuda bir kere çalıştığını söyledi. Ancak KATSA düzenlemelerinin zaman aldığını ifade etti. Her türlü bölgesel ittifakta Türkiye'ye güveniyoruz dedi. Barrack tabii Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin de konuştu. ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi anlaştığını dile getirdi. İki lider birbirlerini seviyor açıklaması yaptı. Bu yüzden de iki ülke arasında benim için işleri çok kolaylaştırıyorlar. Çünkü çok iyi ve etkili bir şekilde iletişim kuruyorlar ifadesini kullandı. Bir yandan ABD ile İran arasındaki görüşmelere de değindi Barrack. Başka seçeneğimiz yok. Bence herkes hazır, bölge hazır. Amerika barışa yardım etmeye hazır cümlesini kullandı. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere pek çok lider bu kez Gazze çağrısı yaptı. Ve bir yandan da gözler ABD Başkanı Trump'ın girişimiyle kurulan Gazze Barış Kurulu'na çevrildi. ABD basını kurulun Gazze için 6 aylık ve yaklaşık 2,5 milyar dolarlık dev bir imar planı hazırladığını yazdı. Kamuoyuna sızdırılan projede 66 proje var ve taslak halinde henüz. Bunlar arasında, bu projeler arasında konteyner kentler, enkaz temizliği ve uluslararası güvenlik gücü de var. İzleyin.
3: Gazze Barış Kurulu'nun taslak planı sızdırıldı. Trump'ın Gazze için 2,45 milyar dolarlık paket hazırladığı ortaya çıktı. ABD merkezi Axios, Trump'ın girişimiyle kurulan Barış Kurulu'nun taslak planını kamuoyuna sızdırdı. Buna göre Trump'ın Gazze için hazırlanan 6 ay süreli ve 2,45 milyar dolar bütçeli devasa toparlanma planını kamuoyuna sunacağı belirtildi. Habere göre 66 ayrı proje içeren çalışma, Gazze'nin savaş sonrası imar, altyapı, ekonomi ve yönetim mimarisine dair en kapsamlı yol haritalarından birini sundu. Planda fiziksel hasarın 35,2 milyar doları bulduğu Gazze'de yeniden inşa için 71,4 milyar dolara ihtiyaç duyulacağı belirtildi. 6 ana başlığa ayrılan ilk 6 aylık pakette en büyük payı yaklaşık 1 milyar dolarla altyapı projeleri aldı. Filistinlilerin yalıtımlı konteynerlere taşınması için 400 milyon dolar ayrılan taslakta, Refah'ta 50 bin kişiyi barındıracak pilot bir Birleşik Arap Emirlikleri mahallesi kurulması yer aldı. Enkaz ve mühimmat temizliği için 275 milyon dolar ayrılırken, hastanelerin rehabilitasyonu için 50 milyon dolar ve tahrip olan yol ağının tamiri için 30 milyon dolarlık fon açıklandı. Teklifin ikinci büyük ayağını ise 885 milyon dolarlık bütçesiyle güvenlik projeleri oluşturdu. Çok uluslu güvenlik gücünün temini için 140 milyon dolar, Filistin Polis Teşkilatı'nın harekete geçirilmesi için ise 120 milyon dolar ayrıldı. Taslak, bir Filistin yönetiminin ve özel sektörün temelini atmayı da amaçlıyor. Ancak planın hayata geçebilmesi için İsrail ve Hamas'ın işbirliği yapması gerektiği, bu durumun süreci uzatabileceği değerlendiriliyor.
2: Ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma önemliydi. ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi Pezeşkiyan. Soykırımı işleyen, bu suçu işleyen onlar ama bize terörist diyorlar, biz terörist değiliz dedi. İran'ın kendini savunduğunu söyledi ve ülkesinin teslim olmayacağının altını çizdi Pezeşkiyan. İzleyelim şimdi diğer detayları.

0: Biz terörist değiliz, kurbanız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesine hedef alan çatışmalar 7. ayına girmek üzereyken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasına Trump'ın iddialarını hedef alarak başladı.
1: ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk. Boyun eğmedik ve karşılık verdik. Ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
0: Pezeşkian konuşmasında MİNAP'ta hedef alınan bir okulda hayatını kaybeden kız çocuklarını da hatırlattı. Bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahların altında can verdiği ifadelerini kullandı. Savaşı İran'ın başlatmadığını söyleyen Pezeşkian, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. İran'ın müzakereye açık olduğunu belirterek, savaşın müzakerelerin yerine geçtiği bir dünyaya dönmemeliyiz dedi.
1: Savaşı bize dayatıyorlar. Ancak biz savaşmaktan, doğası gereği savunma amaçlı olan bir savaştan korkmadığımızı kanıtladık. Vatanımızı, canımız İran'ı son nefesimize kadar savunacağız.
0: Pezeşkian, uluslararası arenada çifte standart uygulandığını belirtti. Gazze'deki saldırıları hatırlatarak, İsrail öldürüyor, yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır dedi. Pezeşkian, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına rağmen denetimlerin de İran'a yapıldığının altını çizdi. Konuşmasının bir bölümünü Hürmüz Boğazı'na ayıran Pezeşkian, Hürmüz Boğazı İran'a karşı kullanılacak silahların geçişi için kullanılamaz dedi. Pezeşkian konuşurken Amerikan heyeti salonu terk etti.
2: ABD ve İran arasında aslında yeniden ilk kez masaya oturuldu diyebiliriz. Çünkü çatışmaların ardından ilk kez görüşmeler oldu New York'ta. Fikir mesaj alışverişi yapıldı ve Tahran'dan yapılan açıklamaya göre İran'ın 7 şartı var. Bu 7 şart sunuldu ama bu şartlar arasında tabii başından beri anlaşılamayan konular da var. Bunlardan biri dondurulmuş varlıkların derhal serbest bırakılması, ablukanın Hürmüz Boğazı'nda sona ermesi ve savaşın tüm cephelerde bitirilmesi.
0: Tahran yönetimi şartlarını sıraladı. 3-4 gün içinde uygulanması gerektiğini belirtti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri toplantısının ardından açıklamalar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio toplantıyı değerlendirdi. Görüşmeler büyük ölçüde fikir ve mesaj alışverişi niteliğindeydi dedi. İran'la bir anlaşma yapılacaksa bu zaman içinde yürütülecek yoğun bir çabayı gerektirecek ifadelerini kullandı. Başkan Trump'ın askeri dahil birçok seçeneği bulunuyor diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Tahran'ın toplantıda koşullarını ilettiğini belirtti. İran'ın koşullar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını ve savaşı bitirmesiyle dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da bulunuyor dedi. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesinin de yer aldığını kaydetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ile İran'ın 7 şart sunduğunu açıkladı. Şartlar hakkında detay vermeyen Rezai, Hürmüz Boğazı açılmadan önce 3 veya 4 gün içinde uygulanmaları gerektiğini kaydetti. Tahran'la Washington arasındaki toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk üst düzey yüz yüze görüşme özelliği taşıyor.
2: Putin Trump'la görüşmeye hazır. Bu açıklama Kremlin'den geldi. Önemli çünkü Rusya ve ABD Dışişleri Bakanları Ukrayna ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdiler. Bakalım o görüşmeden nasıl sonuçlar çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Rubio New York'ta bir araya geldiler ve Rus tarafı Ukrayna'da hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduklarını bir kez daha belirtti altına çizerek. Siyasi ve diplomatik yollarla çözüme de bağlıyız dedi. Çözüme de açığız diye teyit edildi. Rubio ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 zirvesine davet ettiklerini belirtti. Daveti kabul etmesini umuyoruz dedi. Bunun üzerine de Kremlin'den Putin Trump'la her zaman görüşmeye hazır açıklaması geldi. Zelenski Putin arasındaki görüşme ihtimaline de değinildi tabii açıklamadan. Zelenski istediği zaman Moskova'ya gelebilir ifadeleri kullanıldı.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, başkentte Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Mekke Anlaşması'nın İslam coğrafyasındaki diğer katılımlarla birlikte etkin ve faydalı olacağına inandığını belirtti. İzleyelim.
1: Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
2: Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasını eleştirdi.
1: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Gün resepsiyonunda konuştu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış istediğinin altını çizdi.
1: Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
2: Törenle Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr da söz aldı.
3: Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki Mekke Savunma İttifakı, barışı koruma ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan sorumlu bir işbirliği ve koordinasyon yaklaşımının teyidi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak, bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmekte, kalkınma fırsatlarını korumakta ve halkların huzurunu pekiştirmektedir.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Şara, kendisi için önceden hazırlanan protokol koltuğunu sandalyeyle değiştirince salondan alkış sesleri geldi. Bakın bunun üzerine Şara neler dedi, izleyelim.
4: Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce kendi koltuğunu değiştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye toplumunun temsilcileriyle buluştu. Salondakilerin sandalyede oturduğunu gören Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, oturdukları koltuktan ayağa kalktı. Şara, kendilerine de aynı sandalyelerden verilmesini istedi. Organizatörlerin sandalyeleri getirmesiyle salondan alkış sesleri yükseldi. Suriye Cumhurbaşkanı duruma espriyle yaklaşarak alçak gönüllü olmaya çalışmıyorum dedi. Şara'nın bu sözleri üzerine salondan bu kez de kahkaha sesleri yükseldi. Şara geçen yıl düzenlenen BM zirvesi kapsamında da protokol düzenine damga vurmuş, Şeybani'ye standart bir sandalye verildiğini görünce kendisinin oturduğu koltuğu da kaldırtarak aynı sandalyeden talep etmişti.
0: Bu yıl Birleşmiş Milletler'e Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın esprileri damga vurdu diyebiliriz. Bir esprisi daha var, bunu da yeni anlattı Suriye Cumhurbaşkanı Şara. Atlantik Konsil'de konuşan Şara, Trump'la arasındaki diyaloğu anlattı. Golan sizin değil ama New Jersey pekala İsrail'e verebilirsiniz başlığıyla paylaşmış Türkiye Gazetesi. Hızlıca göz gezdirelim. Trump'la ikili görüşmesinde aralarında geçen bir diyaloğu aktardı Şara. Trump, Golan'da İsrail egemenliğini tanımamızı istedi. Ben de kendisine espri olarak, neden siz İsraillere New Jersey vermiyorsunuz? Golan tepelerine sahip değilsiniz ama New Jersey sizin cevabını verdim ifadelerini kullandı. Bu da esprili yaklaşımı da epey ses getirdi. 81. Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek mesajı da verdi. Ve Birleşmiş Milletler kararları uyarınca da tüm ilhak kararları hükümsüzdür ifadelerini kullandı Ahmet Şara. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun önemli

0: açıklamalarından birini yapmış oldu diyelim ve gün başlıyor, kaldığımız yerden devam edelim. Gelelim siyasetin gündemine. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı dün. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti ve aldığı kararın gerekçelerini de anlattı Mansur Yavaş. İstifa kararının ardından tabii açıklamalar peş peşe geldi. Hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. Peki ne dediler? İzleyelim haberimizde.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
2: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
1: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, uymasını bekleriz.
1: Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
2: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın istifasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur sözlerini hatırlattı, aynen katılıyoruz dedi.
4: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. Telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
5: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.
1: Özel, Mansur Yavaş yeni partinin cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusuna da yanıt verdi.
5: Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
0: Tabii Mansur Yavaş'ın istifası beraberinde pek çok ayrılığı daha getirdi. Başkentte Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti.
6: Ankara'daki ilçelerden peş peşe ayrılık kararları geldi. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı, Karecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa etti. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerin arkasındayım ifadelerini kullandı. İstifa eden bir diğer isimse Karecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç oldu. Karakoç yaptığı açıklamada kendisiyle çıktığımız bu yolda Mansur Başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim dedi.
7: Mehmet Doğan'a yaramız.
6: Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğan Ay da CHP'den istifa etti. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yol yürümeye ve hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifa eden isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasete yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bağımsız olarak devam

0: edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum mesajını verdi. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da CHP'den istifasını duyurdu. Mansur Yavaş, başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerimin arkasındayım dedi.
1: Mustafa Koçak aramızda.
0: Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçaksa, Mansur Yavaş belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum sözleriyle kararını duyurdu. Ayrıca Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da partisinden istifa etti. Son olarak da Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
2: Ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna yanıt verdi. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse o sorumluluktan kaçmayız dedi. Eski Genel Başkan Meral Akşener'le iletişimlerinin devam ettiğini de belirtti. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir ifadesini kullandı.
3: Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sorumluluktan kaçmayız yanıtı verdi.
4: Bir adayın kendisi adaylığını açıklamadıktan sonra birilerini aday diye sunmanın hangi sonuçları beraberinde getirdiğini tecrübe ederek yaşadık. Ekrem İmamoğlu meselesinde yaşadık. O zaman da ben söylemiştim. Çeşitli uyarılarda bulunmuştum. Şimdi de bana her yerde siz aday olur musunuz diye soruluyor. Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız. Bunu defalarca söyledim ama şu anda yapılması gereken şey bu sistemden ve bu uygulama biçiminden kurtulmaktır.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak adayın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattı. Toplumsal kabulünün olması, siyasi partiler tarafından desteklenmesi ve parlamenter sisteme dönüşün önderliğini yapması gerektiğinin altını çizdi. Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le diyaloglarının devam ettiğini belirtti. Akşener'in siyasete dönme ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.
4: Sayın Akşener bizim tarafımızdan, partiden gönderilen biri değildir. 2024 yerel seçiminden sonra örnek teşkil ederek bir karar almıştır. Siyasette yokum dedikçe ne zaman döneceği tartışılıyor. İstediği zaman siyasete dönebilecek yeterliliktedir. Hiç kimsenin yol göstericiliğine ihtiyacı yoktur.
2: Ve gün başlıyor kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi gelin hızlıca bir İstanbul'daki trafik durumuna bakalım. Mega kentte neler oluyor acaba? 16 milyonluk şehir. Her saat şöyle bir göz gezdiriyoruz İBB'nin bu trafik haritasına. Şu anda yoğunluk %58. Bakalım köprülerde hala devam ediyor mu yoğunluk? O önemli. Ona bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan Zincirlikuyu. Hafif açılmış oralar. Ama Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy hala çok yoğun. Köprü üzerinde de bir yoğunluk var. Altunizade'den itibaren yavaş yavaş açılıyor. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, yine Avrupa Anadolu istikametine bakıyoruz. Çoğu yer açılmış diyebiliriz. Nurtepe Maslak köprü üstünde de bir şey yok. Ancak hastal katılımı hala yoğun ve köprüyü geçtikten sonra da Kavacık'ta yine yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler ama hala yoğun her iki köprüde de diyebiliriz. Orada yoğunluklar devam ediyor. Sonra 1-2 Avrupa yakasında araç arızası ve kaza bilgisi var. Onu da paylaşayım, bitirelim. Örneğin Şirinevler İncirli yönünde sol şeritte bir trafik kazası olmuş. Meydana gelmiş, hasarlı bir şerit kapalı. Ve yine Beylikdüzü dolaylarında da bir araç arızası var. O da trafiği olumsuz etkiliyor. Beylikdüzü Büyükçekmece yönü sağ şerit kapanmış arıza yüzünden. Diyoruz ya, 16 milyonluk şehir, trafiğe bakmadan yola çıkmak imkansız. En azından diğer şehirlerde yaşayanlar da bu trafiği görünce şükrediyorlardır diyelim ve kaldığımız yerden gün başlıyor devam edelim. Ve şimdi de piyasalara bakacağız. Bakalım güne nasıl başladı piyasalarda, son durum ne? Önce Borsa İstanbul yüz endeksiyle başlayalım her zaman olduğu gibi. Henüz gong sesi duyulmadı. Onda duyulacak o ses ama 13.251 puanla güne başlaması bekleniyor. Dolar TL. 48 lira 85 kuruştan işlem görüyor. Euro TL 55 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesinde ise son durum 1,13 seviye.

0: yerinde. Gelelim faize, faizle devam edelim. Faiz değerinin güne %39 seviyelerinde başlaması bekleniyor. %39,68. Altının onsuna bir bakalım. Düne göre, hatta geçtiğimiz diğer 3 güne göre bir düşüş var altının onsunda. 4.282 dolar seviyeleriyle başlaması bekleniyor güne. Tabii yapılan açıklamalar en çok altını etkiliyor. Özellikle savaşlardaki son durumlar. Gelelim Brent petrole. Brent petrol yine 100 doların üzerinde, 103 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolü ise 100 doların altında, 92,61 dolar seviyelerinde. Ve son olarak bir de iç piyasada altının durumuna bakalım. Bakın altında ibreler kırmızı, hepsi aşağı yönlü gösteriyor. Gram altın 6.724 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.995 lira, 11 bin liraya merdiven dayamış durumda. Yarım altın 21.990 lira, tam altınsa 43.855 lira seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalardaki son durum önemli. Herkesin gözü kulağı bir şekilde piyasalarda, o yüzden takip ediyoruz biz de. Her gün gün başlıyor da sizlerle paylaşıyoruz son durumu. Şimdi devam edelim. Vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için gelecek ay etki analizi yapılacak. Gelir düzeyi düşük ailelere hangi bölgede hangi desteğin verileceği bu sayede tespit edilecek. Peki kime vatandaşlık maaşı verilecek acaba? İşte tüm bu ayrıntılar haberimizde, izleyelim.
1: Her bölge için ortalama bir tutar tespit edilecek. O gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Düşük emekli maaşı alanlar ve dar gelirli ailelere yönelik vatandaşlık maaşı olarak adlandırılan gelir tamamlayıcı aile desteği için çalışmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destek paketi için etki analizleri yapıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre gelir tamamlayıcı aile desteği ile gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek. Kaynaklar, destekler kimi yerde enerji, ısınma, kimi yerde kira yardımı gibi ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenecek ifadelerini kullandı. Etki analizlerinin de dar gelirlilerin bölgelere göre hangi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Peki kimler vatandaşlık maaşından yararlanabilecek? Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Eğer hanede kişi başı gelir eşiğin altında kalırsa o haneye kamu desteği sağlanacak. Verilecek destekle hane geliri belirlenen rakama tamamlanacak. Gelir tamamlayıcı aile sistemiyle sosyal destek mekanizmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için 6 ayda bir konuyla ilgili yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine sistemin devreye girmesine yönelik bir model üzerinde duruluyor. Ekim ayında destek paketine ilişkin etki analizlerinin tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlık maaşının hayata geçirilmesi için mecliste yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekiyor. 2027 bütçesinin mecliste kabul edilmesinin ardından gelir tamamlayıcı aile desteğine ilişkin düzenlemenin meclise sunulması planlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları ile Boeing arasında düzenlenen imza törenine katıldı. İki şirket arasındaki imza ile 150 adede kadar Boeing 737 yolcu uçağı siparişi kesinleşti.
2: Türk Hava Yolları ile Boeing arasında anlaşma imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türk Hava Yolları uçak filosunu genişletmek için bir adım daha attı. Boeing ile anlaşma imzaladı. Buna göre Türk Hava Yolları Boeing'den 100'ü kesin sipariş ve 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 Max tipi uçak satın alacak. Anlaşma, şirketin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, yeni Boeing 737 Max uçakları operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandıracak dedi. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve üst yöneticisi Stephanie Pope da siparişin Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan işbirliğini şekillendirdiğini vurguladı. Yeni uçakların Türk Hava Yolları'nın

0: yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve AJet filosunda hali hazırda 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.
1: Yapay zeka iyi hoş artık hayatımızın her alanında ama daha da dikkatli olmamız lazım. Bakın kripto cüzdanlara yapay zeka tuzağı başlığını görüyoruz. Akşam gazetesindeki bir haber paylaşalım. Önemli, sahte yapay zeka ticaret ajanları üzerinden kullanıcıların kripto cüzdanları hedeflenirken QR kodlu oltalama saldırıları da sürüyor. Nasıl yapıyorlarmış bunu? Siber saldırganlar hedefinde artık kripto kullanıcıları da var. Ve rapora göre saldırganlar sahte yapay zeka ticaret ajanları oluşturarak kullanıcıların zararlı yazılım indirmeye yönlendiriyorlar. Ve o yazılımlarda indirilince de sızmalar oluyor. Kripto hesaplarına kadar erişim yapılabiliyor. Bunu kolaylıkla yapabiliyorlar ve kripto varlıklara erişimi sağlayıp epey zarara uğratabiliyorlar. Raporda bir rapor yayınlanmış. O rapora göre QR kodlarında yine kimlik hırsızlığı saldırılarında kullanılması çok yaygınmış ve saldırganlar kullanıcıların bilgisayarlardan daha az korunan mobil cihazlara yönlendirerek yine QR kodlardan yararlanıyorlarmış. Yani artık yapay zeka ile o kadar her şey mümkünleşti ki o sahte mi gerçek mi ayırt etmek mümkün değil o yazılımları. Siz önünüze çıkıyor bir reklam olarak tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz ama aslında kötü niyetli dolandırıcıların hedefi oluyorsunuz. Bir yandan dikkat etmekte fayda var. Adli bilişim uzmanları da bu konularda sık sık uyarıyor. Bunu da paylaştıktan sonra devam edelim. Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklenti anketine göre yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları ve hane halkı için arttı. Reel sektör içinse geriledi. Bankanın hane halkı beklenti anketine göre ise 12 ay sonra yıllık enflasyon beklentisi %45,60'a yükseldi.
2: Piyasa katılımcıları ve hane halkının yıllık enflasyon beklentisi arttı. Reel sektörün beklentisi ise azalma gösterdi. Merkez Bankası Eylül ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Eylül'de 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak %23,70'e yükseldi. Hane halkında ise 0,02 puanlık artışla %45,60'a çıktı. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan azalarak %32,5 seviyesine geriledi. Merkez Bankası Eylül ayı hane halkı beklenti anketini de yayımladı. Ankete göre asgari ücret ve altındaki geliri bulunanların enflasyon beklentisi %49,4'e ulaştı. İki asgari ücret ve üzerinde geliri olanlarda bu oran %43,7 olarak gerçekleşti. Vatandaşların son bir yılda fiyatının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmet grubu %37,8'de gıda oldu. Yakıt ve enerji %36,2 ile ikinci sırada yer aldı. Hane halkının 12 ay sonra dolar beklentisi ise Ağustos ayına göre 1,43 lira artarak 55,90 liraya yükseldi. Ankete katılanların gelecek ay için konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,44 puan azalarak %30,69'a geriledi. Vatandaşların yatırım tercihlerinde altın Eylül ayında da ilk sırada yer aldı.
1: İstanbul'da masöz ilanı verip kadınları tuzağına düşüren, fuhuşa yönlendiren bir şebeke polisin operasyonuyla çökertilmişti. Gözaltına alınan o 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Masöz ilanı verdiler, işe aldıkları kadınları fuhuşa zorladılar. Bir kadının ihbarı tüm şebekenin sonunu getirdi. İstanbul'da bir kadın masöz ilanı için başvuru yaptığı bir iş yerinde kendisine fuhuşa ikna etmeye çalıştıklarını polise ihbar etti. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri...

0: adresleri takibe aldı. Şebeke bazı uygulamalar üzerinden masöz aranıyor ilanı veriyordu. İhtiyaç sahibi kadınları seçip onları işe aldıktan sonra çeşitli bahanelerle kadınları fuhuşa ikna ediyorlardı. 7 ilçede 20 mekan ve masaj salonuna baskın yapıldı.
1: Operasyon yapılan işletmelerin büyük bir çoğunluğunun tabelası dahi yoktu ve sözde masaj salonlarıydı. Yapılan baskında 15 şüpheli gözaltına alındı.
0: Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları kadınları sistem bir

0: sevk edildi. Yabancı uyruklu iki kadın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
1: Rahip ve rahibelerden Gazze yürüyüşü. Milliyet gazetesinden okuyacağız bu haberi. Bakın, dünyanın dört bir yanından 150 Katolik rahip, keşiş, bir psikopos ve rahibeler İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması için Papalığın merkezi Vatikan'a yürüdü. Protestocular, Vatikan'a giden psikopos ve rahibeler İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması için Papalığın merkezi Vatikan'a yürüdü. Protestocular Vatikan'a giden ana bulvarda İsrail'in Gazze ve Güney Lübnan'daki saldırılarında ölen 300 çocuğun isimlerinin yazılı olduğu bir pankart taşıdı. Yürüyüşçüler Vatikan topraklarına girmedi ve İtalyan polisi eşliğinde ilerledi. Aziz Petrus Bazilikası önünde dua eden eylemciler ardından Filistin ve Lübnan büyükelçilikleri ile İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo SPA'nın yine Roma'daki merkezine yürüdüler. Eylemi yapan soykırıma karşı rahipler ağının 5 kıtadan 2500'den fazla din insanı üyesi bulunuyor. Önemli bir protesto. Vatikan'da göstericilerin taşıdığı bir dövizde İsrail'in Lübnan'da 145 çocuğu öldürdüğü bilgisi yer alıyor. Bakın hemen sol taraftaki fotoğrafta da Lübnanlı çocuğun ve İsrail'de öldürülen 300 Filistin, İsrail'in öldürdüğü 300 Filistinlinin isminin yazılı olduğu temsili bir kefen de taşınmış. İşte bu İsrail'in acımasız soykırımını böyle protesto etmişler. Önemli ses getiren bir protesto. Şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul'da bir otolastikçide yangın çıktı ama o yangın 5 iş yerine daha sıçradı. Alevler büyüdü. Söndüğünde ise geride milyonlarca liralık hasar kaldı.
0: Alevler otolastikçiden yükseldi. Komşu iş yerleri de nasibini aldı. Ekipler alevleri söndürmek için saatlerce uğraş verdi. İstanbul Esenyurt'ta gece saat 2 sularında bir otolastikçide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüdü ve komşu binalara da yayıldı. Yangın 4 iş yerine ve 5000 metrekarelik yemek fabrikasına sirayet etti. İtfaiye kısa süre sonra olay yerine ulaştı. Yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. 5 iş yeri ve yemek fabrikasında milyonlarca liralık hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatının ardından miras meselesi epey gündemde yer etmişti. İşte bunun üzerine bakın yeğenlerinden birinin de açıklaması var Sözcü gazetesinde. Ne olmuştu? Usta sanatçı vefat ettikten sonra akrabaları arasında bir miras tartışması başlamıştı. Çünkü Kadir İnanır mirasının tamamını hayat arkadaşı olan Jülide Kural'a bıraktı. İki ayrı vasiyetle noter huzurunda onaylı. Bunun üzerine tabii diğer akrabalar bir kısmı itiraz etti. Ama bir yeğeni var, Fırat İnanır. İnşaat proje işleriyle uğraşıyor. Bakın Fırat Bey'in fotoğrafı da var haberde. Demiş ki mirasını istemem, yeğeni olmak bana yeter. İşte onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olduğum için gururluyum diye de eklemiş Fırat İnanır. İnşaat proje işleriyle uğraşan Fırat İnanır çalıştığı inşaatta görüntülendi. Diğer aile üyelerinin mirasa ilişkin açıklamalarının aksine Fırat İnanır amcasının kararına saygı duyduğunu söyledi. Onun gibi dev bir sanatçının yeğeni olmak bana yeter dedi ve böylece miras konusunda farklı bir tutum ortaya koydu diyor Sözcü gazetesinin haberinde. Kadir İnanır'ın yeğeni Fırat İnanır'ın sözlerine yer verilmiş. Şimdi hadi gelin bir Trabzon'a dönelim. Hatırlayacaksınız, Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah yaylalara çıkmıştı. Poz vermişti yaylalarda. Tabii bu pozlar da kentte turizmi canlandırdı. Öyle ki o yaylaya bir tabela dikildi. Artık Salah yaylası oldu. Ve bir taşın üstüne oturup fotoğraf çektirmişti. O taşı ziyaret edip taşa oturup fotoğraf çektirenler vardı. Salah'ın poz verdiği kayanın yanına bir de bank yerleştirildi. İzleyelim haberimizi.
2: Önce tabelası geldi. Şimdi de altına

0: Salah Bank'a eklendi. Yaylaya ilgi artınca çevre düzenlemesi yapıldı.
1: Çayını kahvesini alan gelsin otursun bence. Çok güzel olmuş gerçekten.
2: Gelip aslında fotoğraf paylaşıp bu yayla turizmini daha da bir parçası olmak adına buradayım.
0: Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın bu fotoğrafı paylaşmasıyla hayranları da o pozun peşine düştü. Salah'ın adının verildiği yaylaya çıkıp o kayanın üstüne oturarak fotoğraf çekme yarışına girdiler.
2: Gelmemdeki birinci sebep Salah yaylası olması. Muhammed Salah'a da teşekkür ediyorum. Yayla turizmine gösterdiği bu engin değer için.
3: Buraya ilk defa geldik. Son günlerde gündemdeydi burası bayağı bir. Biz de sürüş rotamıza burayı ekleyip gelip görmek istedik.
4: Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Burayı da böyle duydum. Gelmek istedim.
0: Yaylaya çıkanların konforu için Salah Kayası'nın yanına bank yerleştirildi.
2: Güzel oldu. Elimizdeki sırt çantalarını vesaire koyma noktasında da rahatlıkla kullanım alanı sağlamış oldu. Teşekkür ediyorum.
3: Buraya gelen vatandaşlar için güzel olacağını düşünüyorum.
4: Gelecek olan misafirler için de oturabilecekleri güzel bir yer oldu. Muhammed Salah yazısının altında.
0: Salah yaylasına ziyaretçi akını sürüyor. Hayranları Salah'ın Trabzon'daki her adımını yakından takip ediyor.
5: Tabii aklımıza bir yandan da Arda Turan'ın Barcelona'da oturduğu bank da geldi. O bank da çok meşhur olmuştu. Her giden oturup aynı Arda Turan gibi poz vermişti. Bu da ona benziyor. Şimdi Adana'dan bir haberimiz var. 10. Adana Lezzet Festivali'ne sayılı gün kaldı. Bu yıl motto şu, acısıyla tatlısıyla 10 yıl onca lezzet. Tabii Adana deyince akla malum o eşsiz lezzetler, eşsiz mutfağa geliyor. İşte tam da bu etkinlikte o eşsiz lezzetler ziyaretçilere sunulacak.
6: Vallahi ben 8 tanesine katıldım. Adana Lezzet Festivali artık klasikler arasına girdi.
0: Kebap, şalgam, şırdan. Köklü Adana mutfağının birçok lezzeti bir araya gelecek.
7: Aklınıza hangi lezzet gelirse gelsin Adana'da ya da o coğrafyada, Çukurova'da bunu bulmanız mümkün.
8: Festivalimiz evet bir şenlik havasında geçiyor. Adana'nın lezzetlerinin tanıtımı, Çukurova'nın lezzetlerinin tadımı ve tanıtımı anlamında güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah daha büyüyerek devam edecekler.
0: 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl festivalin teması acısıyla tatlısıyla 10 yıl onca lezzet.
9: Acısıyla tatlısıyla 10 yılı geride bıraktık. Adana bizim için çok önemli bir coğrafya. Biz o topraklar bizim coğrafyamız, bizim topraklarımız.
7: Bir Adanalı olarak daha önce katıldım tabii defalarca. Gastronomi anlamında en önemli şehirlerden bir tanesi Adana.
0: Festivalin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Adana valisi Mustafa Yavuz ocak başına geçti. Katılımcılara kebap hazırladı.
8: Geçen seneki festivalimizde bizim ölçümlerimize göre 3.7 milyarlık bir ekonomik döngünün olduğunu açıkçası şahitlik ettik. 800 binden fazla da ziyaretçimizin bu festivali ziyaret ettiğini gördük.
0: Birbirinden farklı lezzetlerin ön plana çıkacağı festivalde yerli ve yabancı şefler konuk olacak.
6: Sürpriz olsun. Benim bir eski yarışmacım ve bir kardeşimle birlikte Adana'nın kaybolmaya yüz tutmuş bir tane yemeğini yapacağız.
0: Etkinliğin binlerce ziyaretçiyle bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.
8: Oteller Adana'da dolup taşıyor, yer kalmıyor. Ama bu arada Mersin, Osmaniye, Hatay'daki otellerimizde oradaki konaklama tesisleri de bu festival sayesinde aslında dolmuş oluyor. Festival tek başına bir lezzet festivali değil. İçerisinde yarışmalar var, içerisinde aslında tadımlar var, atölyeler var, konserler var, irili ufaklı yarışmalar var. Aynı şekilde de hasat turları var. O anlamda festival birçok başlıkta ciddi bir hareketlilik sağlıyor.
5: Ve şimdi sırada bir de bunlar var, köşemiz var. Hatırlayacaksınız, teknolojik gelişmelere, ilginç buluşlara yer veriyoruz bu köşede. Memlekette ve dünyada bakın bir de bunlar var dedirten cinsten görüntüler oluyor. Başlayalım hızlıca. İlk görüntümüz bu. Bakın bu arkadaşlar aslında robot kurye. Ama sizin benim gibi metroya filan biniyorlar, toplu taşıma kullanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Çin'in kalabalık metrolarının artık daimi bir yolcusu da bu robot kuryeler, yapay zeka destekliler, otonom olarak çalışıyorlar ve insanlarla metroda seyahat edip teslimat yapıyorlar. Kapaklı bir kabini de var, paketler orada içeride. Sonra durağı da kaçırmıyor, yani biliyor hangi durakta ineceğini, dalıp gitme ihtimali de yok. Epey yer kaplıyorlar ama metro kabinlerinin içinde. Şimdi onu da es geçmeyelim. O yer kapladıkları için bir de kalabalık. Düşünsenize bizde olsa bir metroda, metrobüste büyük ihtimalle bir tartışma çıkabilirdi. Bir yer kapma serüveninde sıkıntı çıkabilirdi. Şimdi bir başka görüntü daha getireceğiz ekrana. Bu da bir çeşit vale hizmeti veren akıllı bir cihaz. Yere yakın incecik bir platform. İster misiniz? Yere yakın bu platform yüzlerce kiloluk koskoca bir aracı kaldırabiliyor. Yetmiyor. Bir de muntazamca o aracı park ediyor yerine. Zaten park etmek bazılarımız için yeteri kadar sıkıntı. Dar sokaklar, sıkış tıkış park alanları. İşte bu akıllı platformlar aslında biraz da insanların işine göz dikti diyebiliriz diğer insansız robotlar için. Sokakları süpüreni gördük, depolarda çalışanları gördük. Tarlada mahsul toplayan akıllı robotlar bile var. Kuryelik yapanları zaten birini az önce paylaştık. Yakında iyice etrafımızı saracaklar. Orası kesin. Ve bir başka görüntü daha. Her şeyi anladık. Kalifiye elemansınız ama gösteri ve şov dünyasına da el atmazsınız değil mi ama? Akıllı robotlarda o da var. Bakın bu görüntülerde teknolojinin kalbinin attığı IFA 2026 Berlin Fuarı'ndan insansız robotlar mankenliğe de soyundu. Podyuma çıkıp böyle bir güzel şovlarını yaptılar. İzleyicilerle sohbet ettiler. İşte böyle dans ettiler baksanıza figürlere. Epey de kıvrak. Yani sanki bir insan robot kostümü giymiş. Yani içinde bir insan var da o hareket ediyor gibi. İnsan bazen inanamıyor hakikaten. İşte bu teknoloji meraklılarından bu gösteri tam not aldı diyebiliriz. Ve robot kostümü mü giymiş acaba, bize bunu andırdı demişken, bakın sıradaki görüntümüz de bize o bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz süper kahraman zırhlarının artık sanırım gerçek olacağını gösteriyor. Bakın bacakta bacağı geçirilmiş bir iskelet, mekanik bir iskelet. Bu da Berlin fuarında görücüye çıkanlardan. Bacakları giyilebiliyor ve bu robotik iskelet sayesinde insan gücüne bir nevi motor takılıyor diyebiliriz. Akıllı sistemi sayesinde yorulmak bilmiyorsunuz ve adım atmanızda o kullandığınız gücü azaltıyor. Daha kesintisiz bir hareket özgürlüğü tanıyor. Nasıl derler, hani bazı kahramanlar pelerin takmaz deriz ya. Bacağına robotik iskeleti geçirir ve yollara düşer bazı kahramanlar diyeceğiz sanırım artık. Ve bu köşeyle bir de bunlar var diyerek de bugünlük Gün Başlıyor'un sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte buradayız. Birazdan Sena Alkan sizlerle olacak Para Gündem'de konuklarıyla birlikte diyelim. Ve yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Günaydın Para Gündemi'nin değerli izleyicileri, hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 24 Eylül Perşembe bugün günlerden. Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Böyle başlıyoruz. Para Gündemi Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı ve deniz kurdu tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da yapıldı bu bilgilendirme toplantısı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan pek çok başlığa açıklamalar var. Serkan Şimşek takip ediyor. Ve şimdi söz Serkan'da. Günaydın Serkan, nedir notların?
1: Günaydın Sena Alkan. Bugün bilgilendirme toplantısı hem biraz erken yapıldı hem de biraz aslında biz de bu yayınları normalinden daha erken yapıyoruz ama bunun özel bir sebebi var. Sen de ifade ettin. Deniz kurdu tatbikatı şu an hali hazırda bizler Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na yakın bir noktada TCG Anadolu'nun güvertesindeyiz. Kameraman arkadaşım İbrahim Tozbey ile birlikte ve deniz kurdu tatbikatı da aslında 20 Eylül'de başlayan 25 Eylül'e yani yarına kadar da sürecek bir tatbikat ama bugün seçkin gözlemci günü gerçekleştiriliyor tatbikatın. Bu sebeple biz basın mensuplarıyla beraber tüm gözlemciler TCG Anadolu'dan deniz kurdu tatbikatına ilişkin ayrıntıları takip edecek. Bir parantez açalım, az sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de gemiye gelecekler. Şimdi bilgilendirme toplantısının notlarına geçecek olursak kuşkusuz senin de ifade ettiğin gibi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair önemli mesajlar verildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a saldırısının ardından yeniden gündeme gelen Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği yanıtta Mekke Ortak Savunma Anlaşması üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesiyle ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır ifadeleri kullanıldı. Yine Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler de Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir silahlanma faaliyeti yine gözlerden kaçmayan son günlerde gündemde olan maddelerden bir tanesiydi. Biz de bu konuya ilişkin sorularımızı bakanlığa yönelttik ve verilen yanıtta bölgemizde kriz ve gerginliklerin arttığı mevcut dönemde Kıbrıs adasındaki askeri gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin devam eden silahlanma faaliyetleriyle üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin adadaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu, bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve adadaki barış ve istikrara katkı sağlamak da bir kez daha vurguladı Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada. Tabi Doğu Akdeniz'i konuşmuşken bir yandan Yunanistan'ın da yine gayri askeri bazı statüdeki adalara ilişkin kararları da Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. O kapsamda yapılan açıklamaya yönelik özellikle Doğu Ege Adaları'nın gayri askeri statüsü 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmalarıyla açık şekilde düzenlenmiştir diye bir hatırlatma yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Ve beklentimiz Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınma ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine de riayet etmesidir ifadeleri kullanıldı. Yine Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan bir denizaltı elektrik kablosu projesi de bakanlığın gündemindeydi. Bu konuya ilişkin özel olaraksa Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızda kıta sahanlığımızda kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığın devam ettiği ifade edildi. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Yani o bölgede bir kablo döşeme veya benzer bir faaliyet eğer bizim kıta sahanlığımızı ihlal ediyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile önceden bir koordinasyonun beklentisi olduğu ifade edildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bir kez daha altını çizelim. Gündemdeki özellikle bölgesel ve küresel gelişmeler başta olmak üzere pek çok önemli konuya dair ayrıntılı mesajlar bu kez TCG Anadolu'dan verildi. Deniz kurdu tatbikatı da bugün gün boyunca sürecek. Bizler de gelişmeleri bu özel gemiden aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Serkan Şimşek aktardı. O son dakikanın detaylarını aldık. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları gördük. Bir süredir takip ediyoruz fon soruşturması. Şimdi birkaç sıcak gelişme var bu başlıkta. Bir soruşturmada tutuklu sayısı arttı ve bir yandan da şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Gizem Türemen takip ediyor. Ne biliyoruz Gizem şüphelilerin ifadelerine dair? Günaydın, söz sende.
2: Günaydın Sena Alkan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşmasının derinleştiğini görüyoruz. Hem tutuklu sayısı artıyor, bir yandan firariler var, gözaltılar hala devam ediyor. Bu sabah saatlerinde 3 tutuklama haberiyle daha uyandık. Kim onlar? Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden tutuklama kararı çıktı. Bu isimler Tera Pusula bağlantılı sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklandılar. Ama dün gece de tutuklama haberleri vardı bu fon soruşturması kapsamında. Dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si için savcılık hakimliğe sevk ederken tutuklama talep etti. Sulh Ceza Hakimliği de 17 şüpheliden 14'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti. Ama bu şüphelilerin katılım evi paylarındaki piyasa dolandırıcılığı kapsamında tutuklandıklarını biliyoruz. Peki bu peş peşe dün gece ve bu sabah yaşanan tutuklamalarla beraber dosyadaki son durum ne derseniz 26'ya yükseldi tutuklu sayısı. Ya dün öğle saatlerinde 9 tutuklu var diye yapıyorduk bu yayınları. Bugün 26 tutuklu var diyoruz ve bu tutuklu sayısı da artacak gibi duruyor. Çünkü dosyada 35 şüpheli hala gözaltında. Onların adliyeye sevk işlemlerinin de gerçekleşmesini bekliyoruz. Bugün Çağlayan'da İstanbul Adliyesi'nde hareketli bir gün olacak fon soruşturması kapsamında, öyle duruyor. 14 kişi firari haklarında yakalama kararı var. 51 kişi için de yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulanıyor. Onu ifade etmiş olalım. Yani mali yönden de derinleşiyor bu soruşturma MASAK raporlarıyla. Tutukluları arasında kimler var derseniz isim isim saymak olmaz ama pek çok portföyü yöneticisini ve sahibini görüyoruz. Pusula Portföy'ün holding başkanı ve portföy başkanı tutuklandı mesela. İsviçre hesaplarına 25 milyon euro ve 15 milyon dolar gönderdikleri tespit edilmişti. Hedef Holding'in başkanı tutuklandı. O da Hedef Bankası'ndan İsviçre'ye 40,9 milyon dolar para transferi yapmak isterken MASAK tarafından tespit edilmiş ve iptal edilmişti bu işlem. Yine önemli isimlerden

0: Biri Tere Holding'in başkanı ve yöneticileriyle beraber Destek Yatırım Bankası'nda başkanlarının tutuklandığını görüyoruz. Ama bir gelişme daha var yine sabah saatlerinde, o son dakikayı da aktarmış olalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Amerika'dan dönüyor. Bugün öğle saatlerinde ve bir toplantı yapacak. Toplantının konusu 17 Eylül'de tasfiye edilen 131 fon hakkında. Bu fonların tasfiye süreçleri ve mağdurlara yapılacak ödemeler hakkında bir toplantı olacak bu ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması da öncelikli konu olacak şeklinde bilgiye sahip olduk. Bu nedenle o toplantıda da olacak gözlerimiz.
1: Gizem Türemen aktardı. Şimdi bugün beklediğimiz sıcak gelişmelerden biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki o toplantı, ne çıkacak göreceğiz. Birazdan ekonomiye bir geniş pencere açacağız. Yavuz Barlas bizimle olacak, konuşacağız. Ama önce gelin bir siyasetteki sıcak gelişmelere de bakalım. Çünkü dün öğleden sonra gelen bir istifa haberi Ankara'da siyaseti sarstı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bundan sonra yoluna bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti. Aldığı kararın gerekçelerini de uzun uzun yayınladığı mektupta aktardı ve istifa kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den peş peşe açıklamalar geldi. Aynı zamanda bakalım o açıklamalara, sonra bir de bu istifa başka zincirleme istifalar da getirdi, onlara da bakarız.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş partisinden istifa etti. Aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.
3: Siyasette bazı kararlar vardır. Öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Aldığım karar da böyle bir karardır. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
2: Mansur Yavaş'ın istifasından hemen önce CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklama dikkat çekti.
4: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil. Parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, uymasını bekleriz.
2: Sarı'nın bu açıklamasının ardından Yavaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamasında Sarı'nın sözlerine atıf da vardı.
3: Aylardır yaşanan tartışmaların, özellikle de mutlak butlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil, Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdüreceğini ifade eden Yavaş, bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'ın istifasını yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Yavaş'ın seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur sözlerini hatırlattı, aynen katılıyoruz dedi.
5: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel de Yavaş'ın istifa kararını değerlendirdi. Telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.
6: Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır.
2: Özel, Mansur Yavaş yeni partinin cumhurbaşkanı adayı olur mu sorusuna da yanıt verdi.
6: Adaylıklar süreci geldiğinde önce ilkeleri konuşarak adaylıkların somutlaştırılması söz konusu olur.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasından sonra CHP'de peş peşe ayrılıklar, istifalar geldi. Başkent'te Yavaş'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti. Bir bakalım.
7: Ankara'daki ilçelerden peş peşe ayrılık kararları geldi. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Beypazarı, Karecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları da CHP'den istifa etti. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap istifasının sosyal medya

0: Kitabından duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerin arkasındayım ifadelerini kullandı. İstifa eden bir diğer isimse Karecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç oldu. Karakoç yaptığı açıklamada kendisiyle çıktığımız bu yolda Mansur başkanımızın yanında yürümeye devam edeceğim dedi.
1: Mehmet Doğan'a yaramaz.
0: Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da CHP'den istifa etti. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yol yürümeye ve hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifa eden isimler arasında yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasete yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum mesajını verdi. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da CHP'den istifasını duyurdu. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığımız bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşerilerime verdiğim sözlerimin arkasındayım dedi.
1: Mustafa Koçak aramızda.
0: Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçaksa Mansur Yavaş belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum sözleriyle kararını duyurdu. Ayrıca Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da partisinden istifa etti. Son olarak da Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
2: Yine dün gece gelen kritik bir haberdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra yapılan açıklamada PKK'nın Sincar'daki varlığının sona ermesi konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Türkiye'de Başika kampından kademeli olarak çekilecek, bir bakalım detaylara.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi bir araya geldi. Güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Mekanizma ve zaman çizelgesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Türk kuvvetleri de Başika, Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak tesis edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine vardı. Irak Başbakanlığı ofisinden de aynı açıklama yapıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne dair de açıklamaları vardı. Barak, kongrenin bu konuda çalıştığını söyledi ancak Katsa düzenlemelerinin zaman aldığını ifade etti. Her türlü bölgesel ittifakta Türkiye'ye güveniyoruz dedi. Barak, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Amerikan Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi anlaştığını söyledi. İki lider birbirlerini seviyor açıklaması yaptı. Bu yüzden iki ülke arasında benim için işleri çok kolaylaştırıyorlar. Çünkü çok iyi ve etkili bir iletişim kuruyorlar ifadesini kullandı. Ne zaman masaya oturacaklar diye gözümüzü çevirip hem dünya ekonomisinin baktığı hem de diplomasi açısından, savaşları bitirmek açısından takip ettiğimiz bir gelişme yaşandı New York'ta. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden masaya oturdu. Çatışmaların ardından New York'taki görüşmelerde fikir ve mesaj alışverişi yapıldığı ifade ediliyor. Tahran'dan yapılan açıklamaya göre İran 7 şart sundu ve bu şartların arasında dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaşın ve ablukanın bitirilmesi de var.
0: Tahran yönetimi şartlarını sıraladı. 3-4 gün içinde uygulanması gerektiğini belirtti. İran ve Amerika Birleşik Devletleri toplantısının ardından açıklamalar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'ta Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio toplantıyı değerlendirdi. Görüşmeler büyük ölçüde fikir ve mesaj alışverişi niteliğindeydi dedi. İran'la bir anlaşma yapılacaksa bu zaman içinde yürütülecek yoğun bir çabayı gerektirecek ifadelerini kullandı. Başkan Trump'ın askeri dahil birçok seçeneği bulunuyor diye belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Tahran'ın toplantıda koşullarını ilettiğini belirtti. İran'ın koşullar arasında

0: aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını ve savaşı bitirmesiyle dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da bulunuyor dedi. Ayrıca İran'la Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği yeni rotanın kabul edilmesinin de yer aldığını kaydetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai ile İran'ın 7 şart sunduğunu açıkladı. Şartlar hakkında detay vermeyen Rezai, Hürmüz Boğazı açılmadan önce 3 veya 4 gün içinde uygulanmaları gerektiğini kaydetti. Tahran'la Washington arasındaki toplantı yeniden başlayan çatışmaların ardından ilk üst düzey yüz yüze görüşme özelliği taşıyor.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Başkanı Donald Trump'la görüşecek. 11 yıl sonra ilk ziyareti ve Xi'yi Amerikan Başkanı Donald Trump karşıladı. Xi'nin uçağı Maryland'deki ortak askeri üsse indi. Karşılamada Amerikan askerleri hazır bulundu. Trump da Xi'yi bizzat karşıladı. Xi için Beyaz Saray'da da resmi bir karşılama töreni yapılacak. Törene yaklaşık 500 askeri personel katılacak. Xi ve Trump'ın Tayvan meselesi, ticaret ve yapay zeka gibi tüm dünyayı ilgilendiren konuları ele alması bekleniyor. İran savaşını da elbette konuşacaklar. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ifade verdi. Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulan isimlerden oldu. Öte yandan FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu belirlendi. Özbek, Kozinoğlu soruşturmasından silahlı terör örgütü kurma ve yönetmeyle kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili dava sürüyor. Belediye yetkililerinin de yargılandığı davada belediye binasında keşif yapıldı. Keşfin ardındansa sanık ve mağdur avukatları arasında tartışma çıktı.
0: Ortam gerildi. Avukatlar karşı karşıya geldi. 7 kişinin can verdiği facia için belediyede keşif yapıldı.
2: Sorumlular ortada. Sorunları görüyoruz.
0: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Son duruşmada belediye yetkilileri ruhsatla ilgili suçlamaları reddetmişti. Bunun üzerine mahkeme heyeti belediyede keşif yapma kararı aldı. Ekipler keşif için belediye binasına girdi. Ruhsatlandırma işlemleri incelendi. Belediyede kullanılan dijital sistemin işleyişine bakıldı. Belediye görevlilerine ise ruhsat süreciyle ilgili sorular yöneltildi. Keşfin ardındansa gerginlik yaşandı. Ailelerin avukatları belediye binasında açıklama yapmak istedi. Sanık avukatlarından birinin fabrikada 15 yaşındaki çocukların çalıştırılmasına ilişkin sözleri tepki çekti. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.
2: Burada ya sen
3: 15 yaşında
2: ya ne var lan sen ne diyorsun ya?
3: Çalıştırmışlar. Sen nasıl
2: ya? Şey yapamazsın ya.
4: Sanık vekillerinden bir meslektaşımız provoke ederek niye çalıştırıyor 15 yaşında çocuğunu diyor. Neredeyse çalıştıranlar suçlanacak. Neredeyse ölenler suçlanıyor bu davada.
0: Davanın son duruşmasında 4 kamu görevlisi tahliye edilmiş, 2 zabıta müdür vekili ise tutuklanmıştı. Davada tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: Sinop, Antalya, Kastamonu sonbahardan bir anda kışa geçti. Hortum ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
0: Antalya'da fırtına, Kastamonu'da hortum, Sinop'ta şiddetli sağanak etkili oldu. Üç kentte kışı aratmayan görüntüler vardı. Sinop'un Ayancık ilçesinde adeta gök delindi. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı noktalarda sel meydana geldi. Yollar suyla doldu. Bir pazar yerinden kameraya yansıyan görüntüler ürkütücüydü. Sağanak uyarısının yapıldığı Antalya'da da şiddetli rüzgar etkili oldu. Bazı plajlarda şemsiye

0: Şeyler, şezlonglar yerinden havalandı. Kastamonu'da ise hortum çıktı. Cide ilçesinde sahil kesimindeki iş yerlerinde hasar oluştu.
1: Göçmen kaçakçılarının son yöntemi hakikaten duyanları şaşırtıyor. Muğla'da iki yelkenli teknede 22 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki göçmenlerin şık kıyafetlerle kendilerini sosyete gibi göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.
0: En şık kıyafetlerini giyip yelkenliğe bindiler. Amaçları dikkat çekmeden yurt dışına kaçmaktı. Sosyete kamuflajı kurtarmadı. Muğla Bodrum'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri yelkenli teknelerle göçmen kaçırılacağı bilgisini alınca harekete geçti. Ekipler Rainbow ve Rüzgar isimli yelkenlileri takibe aldı. Düzensiz göçmenler yelkenliyle kaçak yollardan yurt dışına çıkartılacaktı. Göçmenler çevredeki diğer teknelerde bulunanların dikkatini çekmemek için farklı bir yönteme başvurmuştu. Şık kıyafetler giyip kendilerine sosyete süsü vermişlerdi. Ancak planları suya düştü. Ekipler yasa dışı kaçışları organize eden 3 şüpheliyi iskelede yakaladı. İki yelkenliğe yapılan operasyonda ise 9'u çocuk toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor.
1: Hadi ekonomiye şöyle geniş bir pencere açalım. Kim var benimle? Hafta içi sabah olduğu gibi Yavuz Barlas. Hoş geldin
2: Hoş
1: Yavuz.
2: Bulduk.
1: Şöyle bir piyasayı görelim. Sonra başlarız fon soruşturmasıyla. Yeni detaylar var çünkü. Evet. BIST 100 endeksi 13.249 puanda başlıyor bugüne de. Dolar TL'de 48.85 seviyeleri, Euro TL'de 55.77 seviyeleri var. Euro dolar paritesi 1.13 seviyelerinde görünüyor. İçeride altın onsunu göreceğiz şimdi. 4.281 dolar seviyelerinde. Brent petrolde bir yükseliş var. 103 dolar 37 sent seviyelerinde. Amerikan ham petrolü 92 dolar 29 sent seviyelerinde. İçeride gram altın 6.726 lira ve çeyrek altında 11 bin lira seviyelerinden işlem görüyor. Petrolü sorarım sana ne oldu da yükselmeye başladı ama önce biz bir kendi meselelerimizle başlayalım mı? Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var. 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Terra Holding yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmız da var. İfadeler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani nasıl takip ediyorsun, ne görüyorsun?
2: Şöyle, ben hani aslında birkaç gündür bunu sıkça söylüyorum biliyorsun. Hani bu artık bir adli soruşturma haline gelmiştir diye. Piyasa soruşturmasının ötesinde başka bir konu var diye. Zaten bu gözaltılar da bunu gösteriyor. Çünkü hani piyasa ve likiditasyonla alakalı hani soruşturma olacak olsa bu soruşturma zaten SPK yürütür. Ya da işte bunun ilgili portföy yöneticileriyle falan hani daha çok böyle bir soruşturma götürülür. Ama burada sermayedarlar hem sorumluluk hem yetkisi olan yönetim kurulu üyeleri. Dolayısıyla şirketi aslında var eden kişiler sorgulanıyor ve gözaltına alınıyor. Hatta tutuklanıyor. Dolayısıyla böyle ve onların ifadeleri geliyor. Onların ifadelerini okuyoruz. İfadelerden de aslında hani kimisi yani hiçbir de haşna haberi yok gibi görünüyor. Yani nasıl buradan buralara geldi şirketin değeri, fonların bu büyüklüğü nasıl oluştu? Yani böyle biraz hani vatandaşı da aslında aptal yerine koyan açıklamalar okuyoruz. Ben öyle okuyorum. Yani çünkü hani öyle bir durum yok. Yani siz olağan bir durum yoktu, şirketlere yatırım yapılmıştı. Yatırım yapıldıktan sonra da şirketlerin şeyin hissesi, ya teknik olarak böyle tabii de. Bunu hani
1: ama
2: nasıl yaptınız?
1: O, yani şişen hisseleri açıklayamıyorlar
2: tabii,
1: mı?
2: Açıklayamıyorlar. Yaptılar açıklamalarda hatta kimisi yani temel piyasası hakkında pek bilgisi olmadığını ifade edip yönetim kurulu koltuğuna oturuyor yani. Hani bilmediğin bir şirketin bağımsız üyesi nasıl oluyorsun? Bilmediğin bir alanda daha doğrusu. Bunu daha yani herhalde farkında olmadan yani ifade ediyor. Şu yaşadığı şoktan herhalde. Ama genel olarak benim anladığım bu iş adli noktada ciddi şekilde artık dibine kadar araştırması gerekiyor. Çünkü şu gün yüzüne aslında daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çeşitli haberlerle okuyorduk bunu aslında ama mesela dün konuştuk seninle. Bu fonu kuran 12 kişi. Kim bunlar? Şimdi mesela bunlarla ilgili iddialar çıkmaya başladı. Bunları aslında devlet biliyor. Yani devletin kaynaklarında bütün TC kimlikleriyle bu fona para yatıranlar belli.
1: Yani hepsi çıkar herhalde.
2: Dönüp bakıldığında evet o paraların kaynağı da soruşturulur artık. Çünkü o paralar az buz paralar değil. Dolayısıyla ilk suyu verenler yani bu dümene diyelim. Kimse onların da kim oldukları ve nereden bu parayı getirdikleri, kaynaklarının ne olduğu araştırılacak ki bence biliniyor. Sadece kamuoyuna şu an bununla ilgili açıklama yapılmıyor.

0: Ben aslında yani bizim gündemimizde de var. Adalet Bakanı'nın açıklamasını görmüşsünüz.
1: Evet. Soracaktım sana
0: Evet
1: onu.
0: yani
1: Geçelim bunu.
0: o tam yeri aslında bu konuyla ilgili.
1: Evet.
0: Yani onu belki alabiliriz oraya.
1: Açabilir miyiz? Evet. Mesela ilk
0: Evet.
1: soruyu Cüneyt Özdemir'le bir röportaj
0: Evet.
1: yapmış. Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlamış Akın Gürlek. Fon mevzusunu ilk ne zaman fark ettiniz? Bak bu
0: Evet.
1: 2 yıl öncesine işaret ediyor. Diyor
0: Şikayetler
1: ki
0: var diyor.
1: ülkemizde son 2 yılın mevzusu biz takip etmeye başlamıştık. Benim başsavcılık zamanımda özel bir birim kurduk diyor. İnanılmaz
0: Evet.
1: şikayetler geliyordu diyor
0: Evet.
1: Bakan Akın Gürlek.
0: Yani şöyle söyleyeyim, doğrudur. Çünkü bu gerek hani halka açık şirketlere yaptığı yatırımlar gerekse bunun dışında yaptığı yatırımlar dikkat çekici çünkü. Yani girdiği sektörler, aldığı hisseler yani bu halka açıkların haricinde ne bileyim işte bugünlerde mesela çok konuşuluyor. Nişantaşı'nda bir iş yanı var, otoparkı var. Yani bu 2 milyar dolar yatırıyor, 2 milyar lira yatırıyor buraya yanılmıyorsam. Bu portföy şirketi taraftan bahsediyoruz. Yani bu bir tanesi zaten birden fazla var ama şimdi diğerleriyle alakalı da zaten açıklamalar gelecek. Ama ben şunu söylemek isterim. Adalet Bakanı işaret etmek istediği şey şu aslında. Yani biz izliyorduk ama kurumlar arası sonuçta birçok inceleme vardır. Bunların konsolide olması bugüne geldi. Konsolide oldu tüm sonuçla. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Ben bu aşamadan şunu çıkarıyorum. Herkes dünden beri de bunu sıkça daha fazla yüksek sesle konuşuyor artık insanlar. Ya bizim alacaklarımız sadece bu anlatılan mevzuat çerçevesinde mi olacak? Yani 131 fonda 455 bin kişi bu fonlar keşide olacak yani nakde döndürülecek sonra bölünecek paya ve biz bundan mı ibaret?
1: Her
0: Ya
1: şey bundan.
0: yoksa bu
1: Yoksa
0: fonların sahiplerinin mal varlıklarına ya da işte
1: o
0: tedbir
1: önemli bir
0: konulmayacak
1: soru.
0: mı?
1: Sence
0: Konulmayacak mı? Ne olacak diye. Şimdi burada tabii ben yapılan açıklamadan yani tasfiye metninden, tasfiye şeklinden böyle olduğunu düşünüyorum.
1: bu
0: Yani
1: kadar
0: bu
1: olacak.
0: kadar
1: Ama mesela
0: olacağını
1: Akın
0: düşünüyorum.
1: Gürlek diyor ki şimdi önünde röportaj Cüneyt Özdemir hakikaten çok merak edilen soruları da sormuş bu arada. Bir kısım şirketlere el koyduk, bir kısmı mal varlıklarına el koyduk, bir kısma tedbir kararı koyduk. Tapudaki taşınmazların devredilmesi engellendi, bankalara gerekli yazılar gönderildi, yurt dışına para kaçırılma girişimleri tespit edildi ve bu anında engellendi diyor.
0: Tabii.
1: Ama
0: Yani o geçen haftanın sonuna doğru bunları
1: senin
0: gördük.
1: dediğin kısım ayrı bir kısım.
0: Evet, çünkü aslında o prosedür başladı. Yani İş Bankası, Ziraat Bankası, portföy yönetim şirketleri şimdi bunlarla çalışıyorlar. Şimdi eğer yani şöyle mi olacak? Yani size bu düşen pay atıyorum 10 milyon lirası vardı. Belki bilmiyorum. Yani buna afaki konuşuyorum. 5 milyon lira verdim ben size. Sonra buradan tahsil edersem gerisini vereceğim mi? Yani bununla alakalı bence bir flu durum söz konusu. Bugün Sayın Mehmet Şimşek'in yanılmıyorsam bir
1: Bir
0: toplantısı
1: toplantısı var, evet.
0: olacak bu yatırımcıların.
1: Amerika'dan gelecek ayağının
0: Evet.
1: tozuyla fon
0: Evet,
1: toplantısı.
0: iki gibi herhalde yanılmıyorsam. Orada ben anladığım yani çok ciddi bir şey var çünkü yani kayıplar ve hezeyan diyeceğim insanlar açısından bunları değerlendirmek üzere bir araya gelecekler muhtemelen. Yani kamuoyunun tabii baskısı etkili olabilir bunlarda ama gün sonunda buraya da gidebilir iş. Fakat takvim bunu göstermiyor demek istiyorum.
1: Anladım.
0: Yani o takvimde şu denseydi yani öncelikle bunlar ödenecek sonra fonun kapatılması günü itibariyle oluşacak ek zararlarda farklı kan denilmiş ama taahhüt edilemez bunlar. Bir de şimdi düşünsene arsalar var, binalar var,
1: Tabii.
0: şirketler var. Yani şu bahsettiğimiz grup bazı iştirakleri üzerinden Düsseldorf'tan Kıbrıs'a kadar iştiraki var.
1: Evet.
0: Yani bu varlıkları var.
1: Nasıl olacak
0: Evet
1: diyorsun?
0: evet yani varlıklar var. Yani nakde ne zaman döner bilemem ama o başka bir karardır. Yani o davalar sonuçlanacak yani tedbir başka bir şey, el koyma başka bir şey. Yani burada kaçak var mı, kara para var mı ya da işte başka türlü suçlara alet edilmiş para var mı bunlara bakılacak. Yani bunların ikisinin takvim birbirinden farklı. O yüzden vatandaş ya da fona yatıran yatırımcılar hani bugün şunu beklemesinler ister istemez. Yani ya buradan bu kadar varlık var satılacak ben parayı alacağım. Ya bunlar çok uzun bir süreç. Öncelikle SPK anlaştığı mevzuat gereği dağıtım yapılacak. Sonra muhtemelen bir sürü dava olacak. O davalar birleştirilecek. Ondan sonra artık nasıl sonuç alınacaksa.
1: Şimdi
0: Uzun
1: mesela
0: sürecek yani.
1: yine Akın Gürlek diyor ki borsada 8,5 milyon vatandaşımız var. Bir kısım hisse ve fonlar normal seyrinde giderken bazılarının %400, 500 hatta %5000 arttığını görüyoruz. Bu anormal bir artış. Örneğin bir hisse var. Şirket merkezi dahi yok. Ancak değeri işte Türk Hava Yolları'ndan, Aselsan'dan daha yüksek
0: Evet.
1: görünüyor.

0: Bu durum hayatın olağan akışına aykırıdır.
1: Tabii tabii.
0: Tamam ama 2 yıldır bu böyle ise şayet.
1: Yani şöyle geçen seneki tespit.
0: Tamam yani 2 yıl öncesinden bir şeyler belliymiş ama öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir temel sorudan hani çıkamıyoruz ve bir temel soruya yanıt da bulamıyoruz. 2 yıldır bu böyleyse ya da 1,5 yıldır bu böyleyse bunun bu kadar büyük, bu kadar mağdurun oluşmasına gitmeden önce engellenmesi mümkün değil miydi? Mesela yani, görüyorum yine izleyiciler de sormuş. 2 yıldır bu böyleyse kimse denetlememiş mi SPK'da bunu? Evet,
1: mümkün tabii ki. Şöyle ama şöyle bir garabet söz konusu. Yani burada kural değiştirmeniz gerekiyordu. Hı. Kuralı geç değiştirdiniz. Geç önlem aldınız. Sonuçta piyasalar, serbest piyasa, borsa biliyorsun talep üzerine fiyat belirleniyor. Hı hı. Şimdi kulaktan kulağa bu şirketlerle ilgili dedikodu yayıldıkça yani şöyle yani bir şey yapmalarına gerek kalmadı zaten. Onlar bir şirkete halka açık bir şirkete yatırım yapıyorlardı. O oraya yatırım son dakika
0: var. Evet son dakika var. Bak tam da senin dediğinle ilgili aslında. Aha. MASAK'tan savcılığa bir bilgilendirme gitmiş. Fonların işlem görmediği tarihteki pay sahipleri iletilmiş. İncelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler İstanbul Cumhuriyet
1: i̇şte Başsavcılığı. İşte
0: o 12 kişi değil mi?
1: Ondan bahsediyoruz evet. Tam ondan bahsediyoruz.
0: MASAK bunu görür diyordun. Görmüş.
1: Evet, evet. Yani zaten
0: erilmiş.
1: Vardır ellerinde. Savcı sormuştur. Kim kurdu fonları diye. Dolayısıyla sadece bugün ortak veya kuranlar profesyonelleri değil. Hmm. O gün ona ilk suyu veren o fonu yani bu bir düzen mi? Yani o gün bu amaçla mı kuruldu? Yani bir parayı aklamak üzerine mi kuruldu bu fonlar? Onu da bilmiyoruz. Yani bunların hepsi MASAK girdiğine göre hmm. devreye artık ortaya çıkar. Yani siz o gün o parayı bir yerden getirdiniz de bu fona koydunuz. Aslında amacınız belki o gün o parayı aklamaktı, sisteme sokmaktı. Yarın da bunu bu sefer başka bir amaçla kullanmaya başladınız. Yani bunların hepsi yolda da olmuş olabilir. Başta planlandığını sanmıyorum ilk başta. Ama sonrasında olabilir.
0: O getirip yani, o 12 kişinin bu fona ilk başta ne kadar koyduğunu biliyor muyuz?
1: Yani meblağın yanılmıyorsam yüzde ya yani şu anki en büyük meblağın değil yani.
0: Ne kadar koymuş?
1: Rakamı tam hatırlamıyorum ama yüzde olarak %5 ila %10 arası olması lazım diye hatırlıyorum. Yani toplam hı-hı. büyüklüğün hı-hı. ilk şey o olduğunu hatırlıyorum.
0: MASAK bunu belli anlamadım. Yani, tak, yani bu para belli. Nereden gelmiş? Bu fona neden evet. konulmuş? Ne zaman konulmuş?
1: Evet.
0: O para nereden girmiş? Nereden çıkmış? Görür bunu MASAK
1: tabii,
0: değil
1: tabii.
0: mi?
1: Tabii tabii görür. Hatta yani şeyden bile görür. Hani ilk bütün işlemlerine dönük dijital zaten kayıtları var. Zaten burada pay sahibisiniz. Pay sahibisiniz tüm kimlik bilgileriniz var. Hı. Dolayısıyla zaten görür. Ama bugüne kadar hani neden görülmedi soruları zaten en büyük sıkıntı ya. Yani burada dediğim gibi bu bir mekanizma. Siz bunu vatandaş buradan fon aldıkça bu fonlar kendi senetimi yapar. Hisseler yükseldikçe bu sefer bir fonun büyüklüğü artıyor. Bu sefer arttıkça birileri bir dakika diyor nasıl yükseliyor ben de gireyim diyor. Yani o ben de gireyimlerle zaten hatta biliyorsun nitelikli yatırımcının meblağı yükseltildi. 1 milyon da ona çıkarıldı ya. Bir takım önlemler alındı. Hı. Ama bu önlemlerin hiçbirisi yetmedi Sena. Çünkü hem geç alındı hem de aslında buradaki mevzuya yani dur diyecek önlemler değildi aslında. Çünkü buna benzer diğer yapılar da kuruldu. Bunu yaptığını gören mesela bu ismi geçen diğer portföy şirketlerinin de buna bu tip işlemler yapmaya başladığı gözlendi. Yani sadece bir tanesi değil.
0: Biri yaptı tabii, sonra diğerleri de peşinden geldi.
1: Tabii,
0: baktı ki böyle bir rağbet var diye.
1: Tabii ki. İlgi görüyor çünkü. Yani talep görüyor. Talepte fiyatını yükseltiyor.
0: Çok özür dilerim. Bu da bir evet. sıcak gelişme yine fon soruşturmasına. 21 kişinin adliyeye sevk edildiği bilgisi var. Gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. Onu da aktaralım. Yeni gözaltılar var demiştik.
1: Evet.
0: Şimdi en temel soru. Şimdi bu fona para koyup mağdur olan her vatandaşa sorusu. Paramızı evet. alabilecek miyiz sorusu.
1: Yani... Evet maalesef.
0: Akın Gürlek diyor ki bizim asıl amacımız bu. Vatandaşlarımızın yıllarca dişinden tırnağından arttırarak yapmış olduğu birikimlerin istismar edilip başka yerlere aktarıldığını evet. gördük. Ve az önce de söyledim. Yurt dışına para kaçırıldığını
1: evet.
0: da gördük.
1: Yani evet o zaten tespiti yapıldı, durduruldu da bir kısmı. Daha önce de yapılmış olabilir. Ama işte diyorum ya hani Sayın Adalet Bakanı'nın baktığı çerçeve doğru. Yani zaten hani savcılığı döneminde de bu konuyu incelediği de belli. Buna ilgili şikayetleri de ama işte hepsi aynı süreçler değil. Yani maalesef işte bundan yararlanıyoruz zaten aslında dolandırıcılarda. Yani orada işte sermaye piyasasına soru sorulur, diğer kurumlara takas banka soru sorulur, oradan yanıt gelir. Bunlar hep zaman geçer. Oysa bu yıldaki işlemler anlıktır. Tabii. Yani bunu unutmayalım. O yüzden hani bir türlü müdahale edilemeyir. Ya alınan önlemler koordineli değildir. Ve

0: Sonuçta bu doğar. Sonuçta Adalet Bakan uzmanlığı değil zaten bu. Yani bu olay. Hı-hı. Bu olayın uzmanlığı zaten hani sermaye piyasası.
1: Sermaye
0: kurulu,
1: piyasası.
0: Bunun üst kurulu bu. Üst kurulu bunu tamamıyla hani yönetir. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi keşke yani dedikleri gibi inşallah hani tüm zararlar karşılanır demek isterim. Ama
1: İnşallah.
0: Ben en azından şu an açıklanan takvimde bunu göremiyorum maalesef. Bununla ilgili belki bugünkü toplantıdan sonra Sayın Şimşek belki bir açıklama yapar. Yani bir açık kapı bırakabilir belki.
1: Bir basın açıklaması gelir mi sence?
0: Yani çok tarzı değil Sayın Şimşek'in. Ardından basın açıklaması yapmak. Gazeteci arkadaşlarımız hani yakalar sorar belki ama gün sonunda şunu söylemek gerekiyor. Yani kafalarında bu soru işareti var Sena. Ve bunu giderecek bir çözüm kamuoyuna sunacaklardır diye ummaya çalışıyorum. Evet. Çünkü eğer bu işten kurucuları ve sahipleri ağır bedellerle çıkmazlarsa başka bir dönemde başka bir Ponzi benzeri dolandırıcılık görürüz. Ya bunu görmeyelim istiyorum ben de. Yani açıkçası artık bir yerde ders alalım. Ders alınsın.
1: Altına da bir bakalım mı? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bu büyüme sinyali tahvil faizlerini %5'in üzerine taşıdı.
0: Evet.
1: Hatta böyle 22 yılın zirvesini gördü orada da. Altını da 4.300 doların altına itti tabii.
0: Evet.
1: Altın fiyatları dün sert bir satış yemiş. Ons fiyatı gün içinde 4.369 dolardan 4.275 dolara kadar inmiş. Bu sabah az önce gördük altının onsunu da. Böyle bir denge arayışı var altında. Yani, ne olacak şimdi altın?
0: Altın tabii petrolle Amerikan faizine bakıyor. Orada Amerikan faizi bir şekilde yani artış sinyali varsa orada görünüyor ki işte petrol şeyde de altında da bir duraklama yaşanıyor bir anda. Yine neden besleniyor? Petrol fiyatı gibi yani yükseldiği zaman da işte siyasi veya savaş ya da politik gerginliklerden beslendiği için de aslında çok büyük hareketler değil bunlar. Yani genel tablosunu değiştirmiyor. Yani dünya hala önündeki belki 10 yılı, 20 yılı görmüyor. Yani bu öngörü yok şu an yaşanan gelişmelerden ötürü. O nedenle ben tekrardan söylüyorum. Altınla alakalı negatif yani fiyatının aşağı inmesine dönük söylüyorum yatırımcı bakış açısıyla. Durum söz konusu gibi görünmüyor Sena şu an yakın gelecekte. Çünkü hala bir sürü belirsizlik var gerek Amerika'da gerekse İran cephesinde gerekse dünyanın. Hani yapay zeka bile etkiliyor bu konuyu onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani o konu bile altın fiyatını etkiliyor o derece.
1: Her şeyden etkilenir oldu
0: evet,
1: altın.
0: Evet.
1: Öyle bir yere gitti. Şimdi Brent petrol 103 doların üzerinde gördük
0: evet.
1: Aslında bir parça 100 doların altına çekilmişti. Evet. Ondan sonra da bir motoruna indirim görmüştük. Böyle orada da çok hakikaten volatil.
0: Yani,
1: motorinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 5,57 lira indirim gördü. Fiyatları birazdan söyleyeceğim ama şimdi bu indirim gördü. Brent petrol tekrar yükseliyor.
0: Evet.
1: İvme böyle biraz daha yukarıya doğru döndü. Ne
0: yani
1: oldu?
0: 2-3 gün beklenir. Pazartesi tekrar ufak bir artış olabilir bu sebep döndürür. Yani 103 doların üzerine kalırsa ki kalabilir. Çünkü hani Birleşmiş Milletler toplantısında gördük. Yani orada ortada bir hani sanki anlaşma İran konusunda problemler ortadan kalkacakmış gibi havaya çıktı önce. Sonrasında ise tonlar arttı. İşte yani aslında tam bir çözümün ya da böyle çok clear denen tertemiz bir şeyin tablonun olmadığı ortaya çıktı bir kere daha.
1: Tabii ya, o kadar da kolay değil
0: iyi,
1: yani.
0: Ki.
1: New York'ta 3 saat görüştüler diye çözüm.
0: Tabii öyle olsaydı var. Çoktan görüşme yapılırdı zaten.
1: Çoktan olurdu. Çoktan da çözüm olurdu doğru söylüyorsun.
0: O yüzden de hani benim anladığım o nedenle de böyle tik tak saat gibi böyle bir geri bir ileri gidiyor. Ve işte 100 dolar da çok kritik bir yer. Yani
1: evet.
0: Altına iniyor oradan alım geliyor. Yani hemen 103'ün üzerine çıkıyor. Bu 2-3 dolarlık artışta yani bizim piyasamızda pazartesi ufak bir şeyle eğer sürerse etkisi olabilir. Yani yine motoruna 1-2 lira bir artışla karşı karşıya kalırız.
1: Bir zam, bir indirim
0: evet.
1: Böyle bir
0: ama
1: geliyor.
0: Ama buna gidiyor. Artık alışacağız. Yani biz 100 liraya gitmesin de tutamayız petrolü kolundan. Çekiştiremeyiz yani. O gider. O gidecek.
1: Sen tutsan da o gidecek,
0: gidecek
1: gibi zaten.
0: O gidecek. Yani istasyonlara o haneleri hazırlasınlar. Dijitlerini hazırlasınlar.
1: O kuruşlar var ya kuruşları evet. Kaldırma gibi bir çözüme gitmişler bazıları.
0: Yani işte evet öyle yapacaklar ama evet. Belki.
1: Kuruşu vermeyelim bari.
0: Yani ama gün sonunda bunun altına inmeyeceği için bugün yapmazlarsa yarın yapacaklar. Yani biz herhangi bir şeyden sıfır atmayacaksak yani onu veya enflasyonu eksiye çevirip böyle küçülmeyeceksek. O zaman hani bu mümkün değil yani.
1: Değiştirsinler diyorsun.
0: Yani tabii yani, ucuzundan şimdi halletsinler.
1: Bir bakalım mı şöyle devam edelim. Petrole baktık enflasyon enflasyon beklentilerini açar mısınız değerli arkadaşlar?
0: Evet.
1: Geldi.
0: Farka bak.
1: Farka.

0: Farka bak. Bu hep sana aynı soruyu. Bu fark nasıl çıkıyor? Bu fark
1: herkes
0: nasıl
1: kendi penceresinden
0: oluyor?
1: Bakıyor. Ve yani birisi hipermetrop, biri miyop herhalde. ortası yok yani bu katılımcıların.
0: Doğru söylüyorsun. Hepimiz ya hipermetrop ya miyop olduk bu enflasyona bakarken yani. Evet, bir şey yani oldu hep.
1: 23 görenle 45 gören arasındaki
0: dağlar
1: yani,
0: kadar.
1: Ama muhtemelen piyasa katılımcıları diyor ya, onlar da eve gittiğinde 45 görüyordur. Ben sana söyleyeyim. Yani gün sonunda onlar da
0: haneye girince kapıyı açınca
1: onlar sonuçta bazı kurumları temsil ediyorlar. O kurumları temsil ettikleri için o yani kurumu bağlayan görüşleri vermek zorundalar.
0: Bir öncekini getirir misiniz arkadaşlar? Bir söyleyelim onları da izleyicilerimiz için de getirmiş olalım enflasyon beklentisini.

0: ya. Dolayısıyla onun bakış açısı öyle. Piyasa katılımcıları daha çok finansal kurumlar. Onların profesyonelleri de kurumu bağlamamaları açısından belli hedefler çerçevesinde beklenti veriyorlar. Reel sektörün ki tamamen aslında belki de en gerçekçi demeyeceğim ama ya onlar hem tüketici hem bu tarafta da varlar. İki tarafı da maliyet tarafını da görüyorlar. Yani onlarınki biraz da ben yani üçünü toplayıp üçe bölersek bir sonuca varırız diye düşünüyorum.
1: Son bir yılda fiyatın en fazla arttığı düşünülen grup da gıda olmuş
0: evet,
1: bu
0: öyle tabii ki.
1: arada. Hakikaten de öyle. Asgari ücret ve
0: Bir de fonlar var işte biliyorsun. Bir iki tane.
1: Devam edelim, kırmızı eti bir görelim mi? Hadi gelsin kırmızı et. O da bizim ayrı bir yaramız,
0: Evet.
1: kanayan yaramız. Konuşa konuşa
0: Maalesef.
1: bitiremediğimiz, çözemediğimiz bir olay. Ulusal Kırmızı Et Konseyi, yurt içi besilik canlı hayvan fiyatlarının maliyet gerçekliğinden kopuk biçimde yükseldiğine dikkat çekti. UKON Başkanı'ndan bir açıklama var. Canlı hayvan birim fiyatlarının karkas fiyatlarına tehlikeli ölçüde yaklaştığını gözlemliyoruz. Bu ilk bakışta üreticinin lehineymiş gibi görünebilir ama bu sürdürülebilir değil diyor.
0: Yok yok yani bu işte diyorum ya enflasyon yüzünden yani hayvan da mal oldu. Hayvan da mal oldu. Yani resmen biz hani bu canlı hayvanı emtia gibi davranıyoruz. Ve oynuyoruz yani fiyatlarla. Bunun yapısal sorunları var Sena. Bunu çok uzun uzun konuştuk yıllar içerisinde ama çok özetle söylemek gerekirse üretim modellerimizle ilgili yapısal bir takım önlemler Tarım Bakanlığı alıyor. Bunu görüyoruz. Destekler vesaire ama burada hep söylüyorum küçük üreticinin desteklenmesine hiç diyeceğim yok. Yani elimizden geldiği kadar köyde, taşrada onlar var olsunlar ve bu aile işletmeleri sürdürülsün. Ama bizim ölçeğimizde bu kadar turistin geldiği, bu kadar göçmenin barındıran bir ülkede büyük yatırım gerekiyor bunun için. Artık büyük sanayi kuruluşlarının, daha da büyük sanayi kuruluşlarının yani hayvan üretmesi gerekiyor ki fiyat böyle oynaklığı bitsin ve maliyet yapısında dengelensin. Başka yolu yok. Bak hep söyledim bunu. Yani bir defa daha söyleyeyim. Yıllar geçti arasından belki bu işe baba yiğitler gerekiyor. Yani
1: Bu işe
0: otomobil de
1: değerlendirilir.
0: baba yiğitten daha önemli. Onu söylüyorum. Hayvancılık gelecek çünkü. Yani tarım öyle bir yani tarım hayvancılık böyle bir alan. Bana kalırsa en stratejik alan. Teknolojiyi falan bir kenara bırakıyorum. O nedenle bu sektöre büyük yatırım, büyük kaynaklar gerekiyor. Yani ya bir şey söyleyeyim mi? Şu fonlara aktarılan paraların ya
1: Bir
0: onda biri gelse,
1: buraya gelseydi
0: onda biri gelse
1: çözerdik bu sorunu.
0: ama gelir mi? Gelmez. Çünkü
1: Gelmiyor
0: niye?
1: işte.
0: Kısa zamanda fırsat yok. Beklemek gerekiyor
1: Emek
0: hayvancılıkta. Emek
1: gerekiyor.
0: gerekiyor.
1: Çok büyük emek
0: Evet.
1: gerekiyor. Bu arada Diyarbakır'da hissedilen bir deprem olmuş. Son
0: Geçmiş
1: dakikası
0: olsun.
1: ekranda, geçmiş olsun diyelim Diyarbakır'a. Şöyle Adıyaman'da da hissedilmiş. Hatta bir izleyicimiz Urfa'da da hissetmiş zannederim.
0: Doğru,
1: Urfa'da da deprem
0: öyle
1: oluyor.
0: miydi?
1: Bölgede hissedilen bir deprem var. Birazdan bir bağlantı yapacağız. Veysi İpek o bölgede zaten temsilcimiz, bize hemen son durumu aktarır. Geçmiş olsun diyelim Diyarbakır'a ve Adıyaman'ın da aralarında olduğu bazı illerde, Urfa'da dahil hissedilen bir deprem var. AFAD'dan da birazdan bir açıklama gelir. Hemen aktarırız sıcak gelişmeler geldikçe. Evet, Veysi hazırlanıyormuş birazdan. Görüntüleri de vereceğiz. Veysi de bize aktaracak. Geçmiş olsun dileyelim. Hakikaten şimdi o bölgede gözümüz kulağımız çevriliyor tabii oraya. Görüntüler geldi. Evet, bu Anadolu Ajansı'ndan haber merkezimize gelen deprem anı görüntüleri. Urfa'dan geliyor bu görüntüler. Vatandaşların sokağa çıktığı anları görüyoruz depremin etkisiyle. AFAD'dan bir açıklama var mı arkadaşlar? Ne kadar büyüklüğünü de bilmiyoruz. Birazdan gelir AFAD'dan açıklama, ona da bakarız. Ama görüntüler ekranlarınızda. Diyarbakır, Urfa, Adıyaman ve çevre illerde hissedilen bir deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu görüntüler ajanslardan haber merkezimize ulaşan görüntüler. Vatandaşların, bölgede yaşayan vatandaşların depremden sonra sokağa çıktığı anları görüyorsunuz. Tabii böyle insanların işlerine gittiği saat, çocukların okulda olduğu bir
0: Evet tabii ki.
1: saat. Dolayısıyla vatandaşlar da sokaklara çıkmış, depremin hissedildiği pek çok noktada görüntüler bize bunu gösteriyor. AFAD'dan da depremin büyüklüğüne ilişkin net bir açıklama birazdan gelir. Onu da izleyicilerimizle paylaşırız. Bölgedeki durumu almak üzere de birazdan muhabirimiz Veysi İpek'e bağlanacağız. Ve Veysi hazır. Şimdi hemen bir dönelim Veysi'ye. Veysi neredesin? Hissedilen bir deprem oldu. Son dakikasını geçiyoruz. Tüm detayları bize aktar lütfen.

Evet, aslında Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'da yaklaşık bir 4-5 dakika önce büroda Habertürk Diyarbakır bölge temsilinde oturuyorduk. Yoğun bir histi aslında hemen dışarıya kendimizi bıraktık. Çok yoğun bir şekilde sallandığını ifade edebilirim. Ama asansör kullanmadık, merdivenlerden inerken bir daha aslında sallanma başladı. Ancak şunu söyleyebilirim. Adıyaman'dan, Şanlıurfa'dan, Kahramanmaraş'tan, Elazığ'dan telefonlar aldığımı ifade edeyim. Oralarda da hissedildiği ifadesi var. AFAD'dan şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Diyarbakır'da vatandaşlar kendilerini sokağa bıraktı aslında. Şu an itibariyle de sokaklardalar. İş yerlerinde aşağı inenler, biz ofis semtindeyiz. Ofis semtinde de ağırlıkta iş yerlerinin olduğunu söyleyelim. Diğer taraftan bazı okullar tahliye edildiği bilgisini de paylaşalım. Yaklaşık bir 5 dakika önce hissedilen, aslında bir ara duruldu, daha sonra tekrar hissedildi. Dediğim gibi Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa yine bölge illerinde yoğun bir şekilde hissedildi. Telefonunu aldığımı ifadenin bir tarafta da aslında gözümüzde AFAD'dan gelecek açıklamada. Yüksek bir aslında katlı binada oturuyorduk. 8. katta oturuyorduk. Hissedildiği de belki bundan dolayı çok fazla ama dediğim gibi hem Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan, bölge illerinden de telefon geldiğini belirtelim. Vatandaşlar şu anda bekleyişini sürdürüyor. Kimisi evlerinden aşağı inmiş beklediğini belirtelim. Tabii detaylar geldikçe paylaşacağız. Umuyoruz tabii büyük bir deprem olmaması yönünde AFAD'dan da yapılacak açıklamayla birlikte netleşeceğini de belirtelim. Yine bölge illerine bir taraftan bakıyorum. Kısmen Elazığ'da da Malatya'da da hissedildiği bilgisi paylaşılıyor. Şu an itibariyle herkes dışarıda, ancak dediğim gibi önce bir iş yerinde, büroda aslında oturuyorduk. Avizeler sallanma başladı. Merdivenlerden aşağı inmeye başladığımızda ise yayın için koşarken bir daha aslında sarsıntı oluştuğunu ifade edelim. Şiddetini, büyüklüğünü şu anda kestiremem ama yoğun bir hisle aşağı kendimizi bıraktığımızı söyleyebiliriz. Vatandaşlar da, binada yaşayanlar da bu noktada hızla aşağı indi. Diyarbakır kent merkezinde bazı okullar tabii çocukları bahçeye indirdiği bilgisini de paylaşalım. En azından bazı okulların bunu hızlı bir şekilde yaptığını söyleyebiliriz. Diyarbakır Yenişehir ilçesinde depremle ilgili şu anda vatandaşlar evlerinden aşağı inmiş, iş yerlerinden aşağı inenlerin olduğunu ifade ederim. Aslında Maraş'tan tut da Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ'da hissedildiğinde bir kez daha kaydedelim. AFAD'dan yapılacak açıklamada da aslında büyüklüğü ortaya çıkacağını da kaydedelim. Şu an itibariyle Diyarbakır'dan bize ulaşan ciddi bir sorun yok. Bir taraftan da aslında telefonlarımı kontrol ediyorum. Orası hem gruplardan hem de yazan arkadaşlardan bir taraftan takip etmeye çalışıyorum. Şu ana kadar olumsuz bir şey yansıdığını söylemeyelim bir taraftan. Ancak dediğim gibi netliğini AFAD bir taraftan belirleyeceğini de kaydedelim. Şu an itibariyle tabii bazı vatandaşlar aşağıda evlerinden, iş yerlerinden inenler olduğunu ifade edelim. Yaklaşık 5-6 dakika önce şiddetini, büyüklüğünü bilmediğimiz ama çok büyük bir deprem olduğunu ifade edebileceğimiz bir sarsıntıyla Diyarbakır'da Yenişehir ilçesindeki ofis semtindeki bulunan bürodan aşağı indik. Şu an itibariyle de vatandaşlar dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı okullarda tabii hemen aşağıda bahçede çocukları toparladığını kaydedelim. Telefonlar tabii bir taraftan geliyor. Diğer taraftan da tabii yayınımızı sürdürürken aslında kameraman arkadaşından rica ediyorum. O bölgede daha çok yoğunluk olduğunu gösterebiliriz. Dediğim gibi ağırlıkta iş yerlerinin olduğunu ifade edelim. Bir Kandilli'den bir açıklama Şanlıurfa olarak geldiğini söyleyelim. 5.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu ifade ediliyor. Yine bu noktada Kandilli Rasathanesi'nde ilk yapılan açıklamayı da duyurmuş olalım burada. 5.8 büyüklüğündeki bir deprem olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Geçmiş olsun diyelim öncelikle hem Şanlıurfa hem bölge illerine. Umuyoruz tabii bir taraftan da ciddi bir sorun olmaması yönünde. Biz de tabii detayları paylaşacağız ama dediğim gibi Diyarbakır'a yaklaşık

0: Yaklaşık 165 kilometre Şanlıurfa. Diyarbakır'da yoğun bir şekilde onu hissettiğimizi söyleyebiliriz ki 5.8 Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre de çok büyük bir deprem olduğunda ifade edebiliriz. Şu an itibariyle vatandaşlar da dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Yoğunluk olarak iş yerlerinin olduğu noktada kameraman arkadaşım da İbrahim Halil Bayram da ekranlarınızda taşıyor. Ve vatandaşlar kendilerini aşağıya güvenli noktalara bıraktığını ifade edelim. Kaldırımda bekleyişlerinde sürdüğünü kaydedelim. Deprem bir kez daha vurgulayalım. Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk açıklamaya göre Şanlıurfa'da 5.8 büyüklüğünde olduğu ifade ediliyor. AFAD'dan bir açıklama bekleniyor. Şu ana kadar Diyarbakır'da olumsuz bir haber gelmedi. Gruplardan veya yazışmalardan bir taraftan takip etmeye çalışıyorum. Ancak inşallah Urfa'da ve diğer kentlerde de bir durumun olmadığını temenni ediyoruz. Diğer taraftan da tabii kameraman arkadaşım da bir taraftan da ekranlarınıza taşıyor. Kentin her tarafında aslında hissedildi. Kayapınar ilçesinde bir taraftan da yazanlar Veysel, olduğunu ifade ediyorum.
1: Veysel, çok kısa müsaade istiyorum senden. AFAD'dan bir açıklama var. Saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi diyor. AFAD'ın açıklaması 5,4 büyüklüğünde bir deprem olduğu ve merkez üssünün de Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olduğu yönünde. İzleyicilerimizle de bu bilgiyi paylaşalım. Hem doğuda hem güneydoğuda hissedilen bir deprem yaşadık ve AFAD'dan gelen açıklamaya göre merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi ve büyüklüğü de 5,4. Lütfen sen devam et. Civardaki vatandaşlarla da görüyorum. Onlar da dışarıya çıkmışlar. İzlenimlerini lütfen aktar. Geçmiş olsun dileyelim tabii ki tüm bölgeye.
0: Evet, aslında bir kez daha vurgularsak 10.40'da iş yerindeyken bir deprem oluştu. Merdivenlerden aşağı inerken de ikinci bir sarsıntıyı hissettik. Durur gibi oldu aslında, tekrar devam etti. Yaklaşık bir 15-20 saniye olduğunu düşünüyorum. Öyle hissettik daha doğrusu. Şu an itibariyle de tabii hem iş yerlerinden hem evlerinden vatandaşlar aşağı inmiş durumda. 5.4 AFAD'ın yaptığı açıklama bu noktada. Diyarbakır'a yaklaşık 165 kilometrelik bir mesafe var. Karayoluyla tabii bir taraftan bunu söylemekte fayda var. Ancak dediğim gibi Diyarbakır'da da şiddeti, büyüklüğü hissedildiğini belirtelim. Yine bölge illerinde yalnızca Şanlıurfa, Diyarbakır değil, aslında Şanlıurfa'nın dışında Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan, yine bölge illerinden, en azından Malatya'da da hissedildiğini ifade edelim. Komşu illerden de, yani Şanlıurfa'nın komşu illerinde de hissedildiğini, yoğun bir şekilde hissedildiğini ifade edelim. Öğrenciler tabii bir tarafta okuldaydı. Bazı okullarda öğrenciler aşağı indirildi, bahçeye indirildiğini bilgisini paylaşalım. Vatandaşlar yavaş yavaş iş yerlerine, evlerine döndüğünü görebiliyorum. Yoğun bir şekilde aslında karşı tarafta da iş yerlerinin olduğu noktada bir yoğunluk hala devam ediyor. Ancak evlerinden aşağı inenler de şu an itibariyle yavaş yavaş evlerine çıkmaya başladığını ifade edebilirim. Ama tedbirli olmakta fayda var. Dediğim gibi önce bir sarsıntı hissettik. Ardından merdivenlerden aşağı doğru yayın için koşarken bir daha bir sarsıntı oldu. 15 saniyelik bir his olduğunu ifade edelim. Şiddeti, büyüklüğü aslında hissedilir olarak da söylemekte fayda var. Avizelerin çok yoğun bir şekilde sallandığını, lambaların çok yüksek bir şekilde sallandığını da belirtelim. Şu an itibariyle Diyarbakır'da sakinlik var. Gruplarda veya AFAD'dan yapılan bir açıklama yok veya Diyarbakır Valiliğinden bir açıklama yok. Ancak umuyoruz Şanlıurfa'dan da özellikle Karaköprü civarında tabii büyük yüksek katlı apartmanların olduğunu da belirtelim. Bu noktada da umuyoruz bir sıkıntının olmaması yönünde. Çok sayıda telefon geliyor tabii bir taraftan da, aslında mesajlar dağıtılıyor. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk yönünde bir bilgi paylaşımı olmadığını belirtelim. 5.4 büyüklüğünde saat 10.40'da Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Bir kez daha vurgulayalım. Şu an itibariyle de sokaklarda vatandaşlar dışarıya kendini bırakmış durumda. Kısmen de evlerine dönmeye başlayan, iş yerlerine dönmeye başlayanların da olduğunu söyleyebiliriz. Bu yoğunluk da biraz azaldı ifadesini kullanabiliriz. Diyarbakır'da şu anda herhangi bir açıklama olmamakla birlikte herhangi bir sorun da aslında şu ana kadar gruplara yansımış durumda değil. Bölge illerinde dediğim gibi Şanlıurfa'da olan bu

0: deprem. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya illerinde de yoğun bir şekilde hissedildiğini arkadaşlarımız da bizimle paylaşmayı sürdürdüğünü ifade edelim. Şu anda insanlar tabii bir tarafta dışarıda depremle ilgili tabii evlerinde, iş yerlerinde aşağı inenler, kısmen yukarı çıkanlar veya başka yere çıkanlar. Hemen kameraman arkadaşım kadrajını da size bir aileyi getirelim. Onlar da şu an itibariyle orada. Tabii tedbirlerini bu şekilde almışlar. Korktunuz mu peki? Çok mu hissettiniz?
1: Evet.
0: Çok mu şiddetliydi?
1: Korkudan kaçıp geldik yani.
0: Korkudan kaçıp geldik.
1: Evet, evin geçmiş olsun. Geçmiş. Evet, biz burada oturuyoruz. Evet, evet, çok korktum. Evet, tabii asansör aslında çok tehlikeli. Evet. Biz de merdiveni kullanarak aşağıya indik. Çok korktum valla, bak hala da elim korkudan titriyorum ben.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Sağ ol, teşekkür ederim size de.
0: Tabii işte vatandaşlar sağ, bir taraftan da aşağıda.
2: Veysi çok kısa seni böleceğim. Devam edeceğiz seninle. AFAD'dan beklediğimiz açıklama geldi. Onu bir açalım, ekranlarınıza getirelim değerli izleyenler. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi diyor AFAD. Gelişmeleri takip ediyoruz ifadesi kullanılmış. Saat 10.40'da büyüklüğü 5,4 olan bir deprem meydana geldi. Derinliği 7,39 kilometre ve merkez üssü Karaköprü Şanlıurfa, beklenen bir açıklamaydı AFAD'dan. O geldi, ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii bir yandan gelişmeleri takip ediyoruz. Bütün bölgede hissedilen bir deprem bu. Şanlıurfa merkezli ama Diyarbakır'dan Elazığ'a kadar pek çok noktada hissedildiği ifade ediliyor. Veysi, lütfen sen devam et.
0: Evet, dediğim gibi 10.40 sularında aslında Yenişehir ilçesinde Diyarbakır'da Diyarbakır Habertürk Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nün de bir taraftan da haberle ilgili çalışırken deprem oldu. Depremi hissettikten sonra haber, yayın için aşağı indiğimizde de tam durulduğu noktada tekrar 3. kata indiğimizde tekrar bir sarsıntı olduğunu hissettik. Tabii Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Kahramanmaraş'ta birçok kentte aslında bir taraftan da telefonlar ve mesajlar gelmeye başladı. Hala telefonlar ve mesajlar gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir şey yansımadığını bir kez daha vurgulayalım. 5.4 büyüklüğünde AFAD'ın açıklamasına göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana geldiği ifade ediliyor. Diyarbakır'a çok yakın aslında, karayoluyla 165 kilometre ama kuş bakışı daha yakın olduğunu ifade edelim. Bu noktada Elazığ'dan, Kahramanmaraş'tan, Adıyaman'dan da mesajlar geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. AFAD bir taraftan takip ediyor. Valiliklerin sosyal medya hesapları ve WhatsApp gruplarında da takibimi sürdürüyorum. Şu ana kadar yansıyan, bölgedeki valiliklerden yansıyan bir olumsuzluk şu an itibariyle yansımış durumda değil. Bir tabii açıklama daha aslında AFAD'da detaylı açıklama gelmesi bekleniyor. Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğündeki bu deprem Diyarbakır'da da yoğun bir şekilde tüm ilçelerde hissedildiğini belirtelim ve vatandaşlar hem evlerinde hem iş yerlerinde aşağı indi. Biraz önce de kameraman arkadaşımla birlikte ekranlarınıza taşıdığımız bir aile de hala o etkisinde 10.40'ta meydana gelen, yaklaşık 20 dakika önce meydana gelen depremin etkisiyle aşağıda korkularını anlattıklarını ifade edelim ki sarsıntı durur gibi oldu, biz 3. kattayken tekrar bir sarsıntı olduğunda vurgulamakta fayda olduğunu belirtelim. Diğer taraftan da tabii 5.4 kilometre büyüklüğündeki deprem 7.39 kilometre derinlikte meydana geldiğinde AFAD bir kez daha yaptığı açıklamada bu noktaya vurgu yaptığını söyleyelim. Diğer taraftan da dediğim gibi şu an itibariyle bazı okullarda çocuklar bahçeye indirilmiş durumda. Onlarla ilgili gelen bilgileri de paylaşmakta fayda var. Bölge genelinde bu uygulamanın yapıldığını ifade edelim. Zaten geçtiğimiz yıllarda da deprem tatbikatları da okullarda yapılmıştı. Bu noktada tabii deprem bölgesi, deprem kuşağında olan bölge aslında bu noktada. Diyarbakır ikinci deprem bölgesinde olmasına rağmen etraftaki faylardan etkilenen bir kent olduğunu da ifade edelim. Şu an itibariyle tabii vatandaşlar kısmen o tedirginliği atlatmış durumda. İlk yayına başladığımızda çok sayıda vatandaş sokaklarda, caddelerde olduğunu kaydedelim. Diğer taraftan da polis ekipleri sokaklarda.

0: Sen kal, birazdan Diyarbakır'a tekrar döneceğiz ama Buse Deviren Adıyaman'da ve bağlantıya hazır. Buse, geçmiş olsun Adıyaman'a da. Neler yaşandı? Vatandaşlar ne diyor? Sokaktalar mı? Söz sende.
1: Seni aslında sabah saatleri olması sebebiyle sokaklar biraz boştu ama tabii ben şimdi göstereceğim. İnsanlar tabii korktukları için de dışarıya çıktılar. Sabahın erken saatleri olması sebebiyle ben sokakta pek insan görmemiştim. Biraz Adıyaman halkıyla da konuşunca biz alıştık diyorlar depreme. Çünkü bir yandan da hani bakın sokaklarda inşaat da devam ediyor. Depremden dolayı hala tam toparlanabilmiş bir şehir değil. Hala daha toparlanmaya çalışıyor. İnsanlar sokaktalar tabii. Depremin ilk anından itibaren de aşağıya indiler. Evlerinde olanlar vardı. Çocukları okulda olanlar var. Onlar da çok tedirgin oldular. Ben şöyle caddeye doğru çıkayım, sizlere göstereyim bir yandan da. Sabah AFAD'ın açıkladığına göre Şanlıurfa'da oldu ama burada gerçekten derinden hissedilen bir depremdi. Ben de hemen haber merkezine haber verdim durumu. Diğer taraftan da buradaki insanlarla yavaş yavaş konuşmaya da devam ediyorum. Hemen şehir merkezindeyiz biz şu anda. En çok da okulda çocukların olması sebebiyle korkanlar oldu. Onlar da böyle sokaktalar. Bir yandan da şöyle göstereyim. Binalar da yapılmaya devam ediyor. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde de en çok etkilenen illerden bir tanesiydi Adıyaman. Hala da ayağa kalkmaya çalışan şehirlerden bir tanesi. Dolayısıyla hem alıştık diyorlar depreme hem de korkuyorlardı elbette ki bir yandan. Ufak bir sarsıntı dahi olsa ki bu çok da ufak bir sarsıntı değildi aslında. İnsanlar dolayısıyla çok korktular. Dışarıya çıkanlar oldu. Şu anda da herkes bir yandan telefonlarına sarılıyor. Biliyorsunuz depremde ilk etapta en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi. Ben böyle hem size çarşı merkezine doğru ilerleyeyim, alanı da göstereyim. Hala daha yakınlarını arayanlar, merakta olanlar var. Ama şu ana kadar görüştükleri durumda, ben konuştuğumda buradaki kişilerle herhangi bir problem olmadığını, iletişim kurdukları insanlarla, yakınlarıyla bir sıkıntı yaşamadıklarını söylüyorlar. Etrafta bir olumsuzluk yok bu ana kadar. Ama en çok okulda olan çocukları için korkan velileri gördüm ben bu alanda. Tabii kafede olanlar, işte yemek yiyenler, sabah kahvaltı yapanlar da hemen buraya çıktı. Ben hem Adıyaman'da size göstereyim biraz. Burası çarşı merkezinin olduğu bölge. Herkes dükkanları, biraz da ben tek katlı olan, yeni yapılan yapıların olduğu bölgede olduğum için daha az tedirginlik yaşandı. Yani binalarında olan, otellerde olanlar vardı. Onlar hemen sokağa attılar kendilerini. Ama biraz daha sakinleşti gibi, aynı Beysin'in söylediği gibi, Diyarbakır'da olduğu gibi. Ben bu olanları size gösteriyorum. Hemen bakın, zaten burası çarşı merkezinin olduğu bölge. Genelde tek katlı binalar var. Ya işte iki katlı binalar var. Yapılan yeni restoranlar, alanlar. Yine bu alanda da depremden sonra yeni yapılan bölgelerden bir tanesi. Çok dışarıya çıkan insanlar oldu ilk etapta ama şimdi yavaş yavaş herkes evine geri dönmeye başladı. Ben hatta konuştum oradakilerle de, hani dönecek misiniz evinize, hemen çıkacak mısınız? Biz çok alıştık bu duruma dediler. Çünkü biliyorsunuz artçı depremlerde 6 Şubat'tan sonra çok sık devam etti tüm şehirlerde. Farklı farklı alanlarda. Ama tabii ki bu korku kaçınılmaz onlar için. Çünkü çok büyük bir deprem yaşadılar. Burası Adıyaman merkez bölgesi. Telefonlara sarılıyoruz tabii ki ilk etapta deprem olur olmaz. Onlar da öyle yaptılar. Ama işte hemen bakın, burası da yine yeni yapılan binalardan bir tanesi. Alt katlarında dükkanlar var. Binalar genelde boş. Şu an için yerleşmeyenler de var. Dükkanında olanlar da hemen kendini sokağa atmıştı. Ama şu an hemen hemen gördüğüm herkes telefonla konuşuyor. Yakınlarını aramaya çalışıyor. Benim bulunduğum bölgede de işte çocukları okulda olan veliler vardı. Onlar da hemen telefonlarına sarıldılar. Orada ailelerini öğretmenlerini aradılar. Çocuklarını merak ettiler. Tabii büyük bir deprem felaketi yaşayınca insanlar da tedirgin oluyorlar. Bakın hala daha inşaatlara devam eden alanlar var burada. 6 Şubat'tan bu yana ayağa kalkmaya çalışan şehirlerden bir tanesi. Tabii gözlerinin önünde böyle bir durum olduğu için ufak bir deprem bile onları tedirgin ediyor. Hemen burada karşıyı da göstereyim sizlere. Tedirginler tabii ki doğal olarak, çok normal. Biraz cadde üzerindeyim. Ara sokaklarda biraz daha depremin hala burada etkisini, ben ilk defa Adıyaman'a geldim depremden sonra da, ama işte binalar hala daha yapılmaya çalışıyor. Bir yandan onlar devam ederken tabii ki burada insanların da psikolojisi etkileniyor. Bakın burada da yine telefonla konuşan, yakınlarını arayan, haber almaya çalışan insanlar var. Çünkü oldukça iyi hissettirdi kendisini deprem. Yani ben oturduğum yerde tek katlı bir alan olmasına rağmen epey bir sallandı. Çok da şaşırdım. Hiç çünkü uzun süredir böyle bir depreme yakalanmamıştık. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ama buradaki insanlar tabii hem korkuyorlar hem tedirginler hem alıştık diyorlar. Bir yandan da bu alanda yaşamaya çalışıyorlar, sürdürmeye çalışıyorlar hayatlarını bu alanda. Bakın çocuklarını sanıyorum insanlar da okuldan aldılar. Görüyorum çünkü onlar da hemen çocuklarını almak için bir yandan çıktılar dışarıya. Okulda olmasınlar, en azından yanımızda olsun diyenler var. Şurada hemen veliler de var. Dolayısıyla korkuttu aslında bu deprem. Bir kez daha aslında varlığını hissettirdi. Şanlıurfa'da, buraya çok yakın bir mesafe Şanlıurfa Adıyaman'a yaklaşık 125 kilometre. Dolayısıyla çok iyi derinden hissettirdi kendisinde burada olması. İşte çocuklarını alanlar da okullar hemen eve gidiyorlar. Çünkü tedirginler, tekrar bir deprem olur mu diye endişe ediyorlar. Sabah saatlerinde olması aslında insanın pek çoğu evdeydi. Gece yakalanmak biraz daha kötü oluyor. Dolayısıyla ben şöyle ön sokaklara gireyim sizin için. Buradaki durumu göstereyim. Bakın bir yandan da dediğim gibi depremin hala da 6 Şubat'ın yansıması devam ediyor. Yıkılan yerler var burada.
0: Pekala Buse, teşekkürler, sana bağlanmayı sürdüreceğiz. Bir yandan AFAD'dan gelen açıklamada an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır diyor. Saha tarama çalışmalarının da devam ettiğini söylüyor AFAD yaptığı açıklamada, bu 5,4 büyüklüğündeki depremden sonra. Telefon attığımızda Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Okan Tüysüz var. Hocam hoş geldiniz, geçmiş olsun dileyelim hem bölgeye.
2: Hoş bulduk. Ben de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hem yarı halkına hem tüm halkımıza.
0: Çok teşekkürler. Şimdi AFAD olumsuz bir durum yok açıklamasını yaptı. 5 kentte depremin hissedildiğini biliyoruz. 5,4 büyüklüğünde bir deprem. Bizim muhabirlerimiz önce bir depremi hissettiklerini, daha sonra çıkarken ikinci bir sarsıntı hissettiklerini söylüyorlar. Bu 5,4 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat'ı da hatırlarsak ne söylüyor değerli hocam? Buyurunuz.
2: Şimdi AFAD 5.4, Avrupa Sismoloji Birliği 5.1 büyüklüğü verdiler. Bu zaman içerisinde birkaç 10 dakika, 20 dakika içerisinde daha doğru değerler ortaya konacaktır. Her iki halükarda da 5.4 ise de 5.1 ise de bunun hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem. Çünkü ülkemizde genellikle depremlerdeki yıkıcılık 6.5 büyüklüğünden sonra başlıyor. Ancak sığ bir deprem 7 kilometre derinde olduğu belirtiliyor. Sığ olması yüzeyde şiddetli hissedileceği anlamına geliyor. Çok kötü yapılmış yapılarda, ağıllarda, çok zayıf binalarda belki hafif hasara yol açmış olabilir. Özellikle o tür hasarların olduğu yerlerde artçıların da olabileceğini düşünerek bu yapılara yetkililer tarafından incelenmeden girilmemesinin en doğru davranış olacağını söylemek mümkün. Bu depremin olduğu bölge Bozova Fayı adıyla bilinen, bizim 6 Şubat depremini yaratan faylardan farklı ve onlara belli bir mesafede olan bir fay sistemi. 6 Şubat'tan bağımsız, elbette ki onun bölgede yarattığı bir sıkışıklık var. Onun etkisi mutlaka vardır ama 6 Şubat depremlerini oluşturan faylardan farklı bir fayın üzerinde, Bozova fayı üzerinde meydana gelen bir deprem. Bozova fayı en azından 60-70 kilometrelik bir kısmı aktif olan ve geçmişte de deprem üretmiş. Ama bir bütün olarak düşünüldüğü zaman oldukça daha uzun, 100 kilometrenin üzerine çıkan bir fay sistemi. Tabii böyle bir fayın büyük bir deprem yaratması beklenir. Ancak bunun bugün yarın olacağı diye bir şey yok. Hazırlıklı olma anlamında bunu söylüyorum. Bu fay sistemi tamamı 160-170 kilometreyi bulan bir fay sistemi. Bunun için üzerinde geçmişte de 4 büyüklüğünde, 3 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde depremler oldu. Gelecekte de bunlar olacaktır. Bu depremin arkasından da 4.1 belki 4.5'a varabilecek artçıların olması mümkün. O anlamda demin de belirttiğim gibi eğer hasarlı bina varsa bunlara girilmemesi, yetkililer tarafından incelendikten ve sağlam bir raporu verildikten sonra girilmesi en doğru davranış olacaktır.
0: Şimdi Şanlıurfa Valisi'nden gelen bir açıklama var. İzleyicilerimiz için onu dile getirelim. Can kaybı ve yıkım olmadığı bilgisini paylaşmış Şanlıurfa Valisi. Ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gelen bir açıklamada olumsuz bir durum yok. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmaya başladı. Her ihbarı değerlendiriyor. Gelişmeleri takip ediyoruz ifadelerini kullanmış şu an itibariyle. An itibariyle gelen bir can kaybı ya da yıkım bilgisi yok. Ama sizin dediğiniz noktadan devam edelim. Değerli hocam, geçmişte deprem üretmiş 100 kilometrenin üzerinde ve büyük bir deprem yaratması beklenir ifadeniz var.
2: Potansiyeli olan. Efendim? Deprem yaratma potansiyeli
0: böyle
2: olan.
0: Böyle bir potansiyel var. Dolayısıyla evet. Şimdi bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da şimdi okula gidip endişeyle çocuklarını alan veliler de var. Dolayısıyla bu deprem bir öncü deprem olabilir mi? Önümüzdeki saatler, günler için vatandaşlar mesela gece akşam evine girip rahat uyuyabilir mi? Evet. Ne dersiniz?
2: Tabii şöyle, yani bu depremin büyük bir depremin öncüsü olduğu kanaatinde değilim. Zaten öncü bir deprem, arkasından büyük deprem gelmeyince öncü olduğu anlaşılmayan bir depremdir. Ama bölgedeki fayın karakteri, fayın çok uzun aralıklarla bir deprem üretiyor olması, fay üzerinde yapılan çalışmaların sonuçları, bu fayın yakın bir dönem içerisinde büyük bir deprem üretme potansiyelinin olmadığı kanaatini doğuruyor. O anlamda daha büyük bir deprem beklentisi içerisinde olmadığımı söylemek lazım. Tabii kimseye herhangi bir şekilde bir öneride bulunmak bu konuda çok doğru değil ama ben olsam evimde akşam yatar rahat bir biçimde uyurum diye kendi adıma söylemiş olayım.
0: Ama yani bir hasar varsa evlerinde izleyicilerimizin aslında, ya da bir hafif hasar dahi olsa ona da bir baktırmak gerekir.
2: Elbette.
0: Belki de.
2: Elbette.
0: Bir artçı deprem önümüzdeki saatler için bekler misiniz? Bunun ardından
2: evet,
0: gelecek.
2: 4-4.5'a varabilecek, 4.1'e varabilecek artçı olması mümkün. Eğer demin belirttiğim gibi hasar varsa artçıların bu hasarı artırması da mümkün olabilir. O nedenle evde bir kontrol etsin herkes evini. Pencere kenarlarında, çatı yakınlarında, kolonlarda, kirişlerde herhangi bir çatlama, kırılma varsa mutlaka AFAD yetkililerine haber versinler. Zaten onlar sahada incelemeye başlamışlardır. Yetkililerin incelemesinden sonra eğer evde herhangi bir evde, iş yerinde herhangi bir önemli hasar söz konusu değilse o zaman normal yaşamın devam etmesi gerekiyor.
0: Değerli hocam, 5,4 büyüklüğünde bir deprem diye geçiyor. Şöyle bir bakıyorum izleyicilerimizden gelen notlara. Gaziantep'ten Batman'a, Siirt'ten Elazığ'a, Urfa'ya, o kadar geniş bir bölgede hem Güneydoğu'da hem Doğu Anadolu'da hissedilmiş. Yani bu ölçekte bir depremin bu kadar geniş hissedilmesinin anlamı nedir?
2: Evet, tabii bu şiddetli bir deprem. Demin belirttiğim gibi sığ olduğu için, yüzeye yakın olduğu için, yerin 7 kilometre derininde meydana geldiği için de yüzeyde şiddetle hissedilmesi olağan bir deprem. Genellikle biz 3'ten daha büyük depremleri duymaya başlarız. Sayılar arttıkça hem hissedilme şiddeti hem hissedildiği alanda artmaya başlar. 5.4 büyüklüğündeki bir deprem için demin belirttiğiniz alanda izlenmesi, hissedilmesi olağan.
0: Bu Bozova fayı dediniz evet. Ve 6 Şubat depremini yaratan faylardan farklı olduğunu söylediniz. Bu fay hakkında ne biliyoruz? Daha önce ne zaman deprem üretmiş en son? Yakın dönem için beklentiler, öngörüler neler?
2: Şöyle, 2004 yılında ve daha öncesinde de bunun üzerinde depremler var. Ama yıkıcı bir deprem bilinmiyor bunun üzerinde meydana gelmiş. En azından yaşadığımız dönem içerisinde böyle bir deprem söz konusu değil. Zaman zaman kendini hissettiren, orta büyüklükte depremler üretebilen bir fay. Demin belirttiğim gibi aşağı yukarı 70 kilometre boyunda bir fay. Ancak bunun 70 kilometrelik kısmının aktif olduğu 2026 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda belirtildi. Bu fayın devamı da Şanlıurfa'dan Harran'a doğru uzanıyor. Ancak o kesiminin aktif olmadığı, en azından tarihsel ve aletsel dönem içerisinde, yani tarihe kayıtlara baktığımız zaman geçmişte büyük bir deprem üretmediğini biliyoruz. Büyük bir fay farklı bir fay 6 Şubat'tan ama bir kısmıyla aktif, özellikle Bozova civarında olan kısmı aktif. Muhtemelen onun üzerinde meydana gelmiş bir deprem olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bu esnada bakıyorum öyle ki depremin Irak'ta, Suriye'de ve Lübnan tarafında da hissedildiğine ilişkin El Hadad'dan geçen bir haber var mesela. O bölgelerde de hissedildiği ifade ediliyor depremin.
2: Varsa şunu unutmayalım. 6 Şubat depreminde biz 54 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Evet. Suriye'de de 6 bin civarında can kaybı oldu. Yani oldukça bundan daha uzak olmasına rağmen. Dolayısıyla depremler oldukça tehlikeli ülkemiz içinde, başka bölgeler içinde. Bizim ülke olarak her zaman depremlere hazır olmamız gerekiyor. Herhangi bir orada fay var, burada fay yok tartışmasının ötesinde, fay olsa da olmasa da ülkenin her yeri bir deprem bölgesi. Dolayısıyla bu depremlere her zaman için hazır olmak gerekiyor, sanki biraz sonra olacakmış gibi.
0: Çok geniş bir coğrafyada hissedildiğini anlıyoruz buradan. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması var. İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup saha ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından izliyoruz diyor Bakan Uraloğlu. Haberleşme altyapısı ve ulaşımda bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etmiş. Bu görüntüler de ajanslardan gelen görüntüler değerli izleyenler. Tabii canlı görüntüler, onu da söyleyelim. Hem Diyarbakır'dan canlı görüntüleri görüyorsunuz, hem Şanlıurfa'dan canlı görüntüleri görüyorsunuz. Şanlıurfa'dan gelen görüntü de bizzat Büyükşehir Belediyesi'nin önünden gelen görüntü. Vatandaşların telefonlarla sevdiklerine, yakınlarına ulaşmaya çalıştığı görüntüler ekranlarınızda. Okullarda tabii öğrencilerimiz var, okul saatiydi. Veysi'ye mi gideceğiz değerli arkadaşlar? Değerli hocam çok teşekkürler. Profesör Doktor Okan Tüysüz, ilk değerlendirmeleri aldık. 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin. Veysi, Diyarbakır'da son durum nedir? Söz sende.
3: Aslında Diyarbakır'da şu anda yaklaşık yarım saat geçti tabii. Vatandaşlar yavaş yavaş evlerine, iş yerlerine dönmeye başladıklarını ifade edelim. Okullarda, bahçede, bazı okullarda çocuklar indirilmişti, onların bekleyişlerinin sürdüğünü söyleyelim. Teneffüse çıkan çocuklar da yukarı bırakılmanı kaydedelim. 5.4 büyüklüğündeki deprem aslında Şanlıurfa'nın komşu illerinin yanı sıra diğer taraftan Elazığ ve Bingöl'de de hissedildiğini söyleyeyim ki Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunuyordu. Açıkçası ilk kaygımız o nokta olmuştu. Bingöl'de olası bir deprem olduğunu kaygılanmıştık. Tabii diğer taraftan da Bingöl'de de hissedildiğini bir kez daha vurguluyorum. Bölge kentlerinde genelde hissedildi. O tedirginliği atlatanlar telefonlara sarıldığında ifade edelim. Yakınlarını arayanlar hala olduğunu kaydedelim. Depremle ilgili olumsuz bir yansıma olmadığını da belirtelim. Yaklaşık Diyarbakır Valiliğine 500 metre mesafedeyiz. Yenişehir ilçesindeyiz. Elazığ Valiliği bir açıklama yaptı. Olumsuz bir yansıma olmadığını, 112'ye yapılan bir ihbarın bulunmadığı yönde. Valilikler tek tek açıklama yapmaya başladı. 10.40 sularında Şanlıurfa Karaköprü ilçesinde meydana gelmişti. AFAD'ın verdiği verilere göre de 5.4 büyüklüğünde, ki Kandilli Rasathanesi'ni biraz önce 5.8 olarak duyurmuştuk. Onlar da revize ettiler bunu. 5.5 olarak revize ettiklerini ifade edelim. Ama dediğim gibi tüm bölge illerinde hissedildi. Şu an itibariyle tabii Elazığ Valiliği'nin biraz önce de belirttiğim gibi 112'ye hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı yönünde. Bekleyen aileler, bekleyen vatandaşlar olduğunu ifade edelim. Hala o korkuyu, özellikle Kahramanmaraş depremlerinin ardından Diyarbakır'da da büyük yıkımlar oluşmuştu. O korku, kaygıyı hissedenler şu an itibariyle bekleyişini sürdürüyor. Ama büyük bir bölümü iş yerlerine, evlerine dönmeye başladığını ifade edelim. Şu an itibariyle bölge illerinden bize ulaşan olumsuz bir bilgi olmadığında belirtelim. Diğer taraftan da valilikler de açıklama yapıyor. Şu ana kadar bir yıkım veya bir hasar olduğu yönde herhangi bir ifade olmadığı kaydedildiğinde belirtelim. Tabii bir taraftan da Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı da bir açıklama yapmıştı. Şu ana kadar sahada AFAD ekiplerinin çalıştığı vurgusu var. Şu ana kadar da yansıyan olumsuzluk olmadığını bir kez daha ifade edelim. Tüm bölge kentlerin aslında geçmiş olsun demekte fayda var. Çünkü hissedildiği çok fazlaydı ki.

0: biz Yenişehir ilçesinde Habertürk Diyarbakır temsilciliğinde aşağı inerken aslında sarsıntının tam durduğunu hissetmiştik. Tekrar bir sarsıntı hissettiğimizi, 3. katta özellikle bu sarsıntıyı hissettiğimizi söyleyelim ve aşağı iner inmez de yayınlara başladık. Vatandaşlar kendilerini aşağıya inmeye başlamıştı. Merdivenlerden aşağı bırakmıştı ki yayında da aileleri de aslında bir taraftan ekranlara taşıdık. Onlar da korkularını 20 dakika üzerine geçmeye rağmen ellerini titrediklerini ifade ederek aktarmıştı duygularını, korkularını aktardığını ifade edelim. Şu an itibariyle tabii Diyarbakır'da herhangi bir sorun şu anda ulaşmış değil. Bölge illerinde de bir sorun olduğu yönde bilgi elimize ulaşmış değil. Diğer taraftan da tabii çalışmalarda özellikle sahada hem AFAD ekipleri hem polis ekipleri, jandarma tabii çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bölge genelinde bu çalışmalar devam ediyor. AFAD'dan bir bilgiyi paylaşalım. Herhangi bir olumsuz durum şu ana kadar yoktur ifadesiyle Diyarbakır'la ilgili de bunu söylemekte fayda var. Şu ana kadar AFAD'a ulaşan olumsuz bir durum olmadığında vurgular sözü size bırakalım.
1: Teşekkürler Veysi İpek, tekrar geçmiş olsun. Bir de buradan Adıyaman'a geçelim. Buse Deviren karşımızda. Buse, senden de alalım notlarını. AFAD olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Vatandaşlar sokaktaydı en son bağlantımızda. Son durum nedir? Söz sende.
2: Sena, evet, yine insanlar sokakta kalmaya devam ediyor. Ben şimdi farklı bir meydana geldim. Durumu tespit etmek, ne durumdalar diye bakmak için göstereyim size isterseniz. Burası belediyenin olduğu bir alan aslında. Tabii çok korkmuşlar. Mesela hemen burada hanımefendi var. Bulunduğum bölgede 3. kattaydım evde. Hemen dışarıya atmış kendimi ve bir daha giremiyor. Tabii insanlar da alışma sebebiyle bir travma da yaşandığı için evlerine tekrar geri dönemiyorlar. Oldukça korkuyorlar. Şimdi sokaklardalar. Bu bulunduğum bölgede öğrenciler de bir hayli fazla. Bir de kütüphane var. Dolayısıyla onlar da çok tedirginler. Böyle alanı gösteriyorum. Herkes yine telefonlarına sarılmış durumda. Yine dershanede iki öğrenciler vardı. Dershanedeyim demiştin. Çok korktuğunu söylemiştin.
3: Evet, bayağı çok derinden vurdu
2: yani. Neredeydin o sırada?
3: O sırada dershanede ders çalışıyordum. Hissettiğimiz zaman zaten hepimiz toplandık. Telefonları aldık ailemize yetişmek için.
2: Eve gideceksiniz şimdi. Yakında bir yerde miydi?
3: Çarşıda mı?
2: Burada yakında bir yerde miydi?
3: Evet, burada yakındaydı.
4: Çarşı
3: zaten.
4: Binamız
3: da çok korktu.
4: Eski. Şöyle, o yüzden güvenemedik yani yukarı çıkmaya. Evet.
3: Evimize gideceğiz. 6 Şubat depreminde yaşamış mıydı?
4: Evet, o yüzden çok korktuk yani.
3: Arkadaşlar, ailenizle peki aradığında telefonlaşabildiniz mi, konuşabildiniz mi?
4: Aslında ilk seferinde sanki biraz sıkıntı çıktı. O tam deprem anında aradım ben. Ama ondan sonra düzeldi gibi. Hani deprem ilk depremdeki gibi olmadı. İlk depremde asla ulaşamadık. Evet, bu sefer ulaştık.
3: Arkadaşlar da burası
4: mutlu. Burak'a bekliyoruz. Eve
3: gideceğiz. Evet,
4: eve gideceğiz.
3: İnşallah bir
2: derece olmasın. Rica ederim. Burada yöneticileri, yine vatandaşlar da burası bir yandan da Burak. Size de sorayım. Sizde çocuklarınız vardı. Onlardan dolayı çok korktunuz.
5: Oldum şu anda.
6: Ben şu an çarşı merkezindeyim. Çarşı merkezinde depremi hissettim. Depremi hisseder etmez.
5: Çocuğumun öğretmenini aradım. Okulda bir sıkıntı var mı? Okula gelelim mi diye. Yani öğretmen de dedi çocuklarınızı alabilirsiniz. Hani büyük stres yaşadılar, korktular. Tekrardan çocuklarınızı gelip alabilirsiniz. Şu an babası gitti çocuğumuzu almaya işte. O şekilde yani 6 Şubat depreminde zaten çocuğumun psikolojisi yeterince bozulmuştu. Hani çok etkilenmişti. Bu sefer de artçılar olunca zaten çocuk etkilenmiş, korkuyor. Biz de yani daha destek olmaya çalışıyoruz. Daha önce yaşadığımız çok büyüktü.
3: 6 Şubat'tan sonra artçılar olmaya devam etti.
5: Artçılar her zaman devam ediyor. Yani 2 ayda bir, ayda bir. 5 nokta, 4 nokta, 3 nokta şeklinde devam ediyor. En büyüklerinden biri yine bu 5.4 oldu. Siverek'te oldu sanırsam. Adıyaman'da hissedildi. Yani korku dolu içindeydik. Ben halk eğitim merkezinde kursa gidiyorum. Kurs saatinde ben depreme yakalandım.
3: Etrafımızdakiler nasıl?
5: Yani etrafımdakiler yine panik dolu. Korku anlarla tekrardan aşağı indik. Birbirimize sarıldık. Ondan sonra tekrardan işte eş, dost, çocuğumuz, ablamızı, kardeşlerimizi aramaya başladık. Herkesin durumu iyi mi, bir sıkıntı var mı diye. Yani yine operatör sıkıntısı yaşadık. Telefonlarımız tekrardan çekmemeye başladı. Zaten 6 Şubat'tan bir yana Hiçbir şekilde şebekeler çekmiyor, sıkıntı yaşıyoruz. Bugün de tekrardan aynı şeyi yaşadık. Yani sevdiklerimize de ulaşamıyoruz bu yüzden.
3: Bir yandan da tekrar atılmanın etkileri devam ediyor bu alanda. Binalar
5: tabii ki, tabii ki. Yani maalesef her zaman canlanıyor. Allah beterinden korusun diyoruz. Teşekkür ederim.
7: En büyük sorunlardan bir tanesini aslında yaşamış oluyorlar onların da söylediği gibi. Daha önce de defalarca olmuştu ama işte bugün evet. De böyle oldu yeniden. Senatım teşekkür ederim. Ben yeniden aktarmaya burada bir yolum çizik olsa sürdüreceğim size.
1: Çok teşekkürler Buse. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz hem tüm bölgeye tüm vatandaşlarımıza. 6 Şubat depreminden sonra tabii orada ailelerle de röportaj yaptık. İnsanlar hemen okullarında olan çocuklarını, evlatlarını düşünüyorlar. Çok şükür ki olumsuz bir durum an itibariyle bildirilmedi. Allah beterinden korusun tüm bölgeyi, ülkemizi, vatandaşlarımızı, çocuklarımızı diyelim. Şimdi konuklarımız var. Çünkü pek çok başka başlık da bir yandan konuşmaya devam ediyoruz. Bölgeden sıcak bilgi geldikçe aktarmayı da sürdüreceğiz elbette. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasını konuşuyor. Siyaset ve konuklarımız da bizimle beraber. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle. Birazdan da Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı stüdyoda konuğumuz olacak. Ona da geldiğinde hoş geldiniz deriz. Şimdi önce bir tabii ki Ankara'da ne konuşuluyor onunla başlayalım. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'e soralım. Beklenen bir istifa mıydı? Ne dersiniz? Bir böyle başlayalım. Açıklamaları da araya açarız. Ben zaman zaman girer onları da izleyicilerimiz için aktarırım. Buyurun.
8: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti eksenini esas alırsak Sayın Mansur Yavaş'ın da daha düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu burada çok sessiz, çok temkinli ve derinden bir siyasi kavga giriyor aslında. Yani niye sessiz ve derinden? Tarafların açıklamalarına dün de konuştuk, sen de dikkatini çekmiştir mutlaka. Çok ölçülü, çok dikkatli olmaya çalışıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları öyle, diğer taraftan Özgür Özel'in öyle, yani çatısı altında adeta tutmak istiyor. Hani yeni partiye gelsin gelmesin gibi bir tartışmayı hiç açmıyor. Kararına saygı duyduğunu, önemli olduğunu, aradığını ve tebrik ettiğini söylüyor. Hatırlayacağın gibi daha öncesinde de işte Cumhurbaşkanı ile ilgili görüşme benim bilgim ve iznim dahilinde olduğu gibi bir beyanda bulunmuştu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş ilişkisine baktığımızda dün itibariyle ortaya çıkan açıklamanın aslında ben tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi baştan itibaren o mutlak kararından itibaren Mansur Yavaş'ın tavırlarını izledi ve bence aslında vardıkları bir kararın son raddesiydi dün Müslüm Sarı'nın ifade ettikleri. Dolayısıyla da dün bardağa taşıdan bir son damla olarak görüyorum ben. Bu Mansur Yavaş açısından da böyle. Yani dünkü açıklama olmasaydı belki sadece dün istifa etmeyecekti ama buradaki nihai kararların bir tarafın Mansur Yavaş'ın gitmesi yönünde, diğer taraftan da Mansur Yavaş'ın da ayrılma yönünde bir isteği olduğunu zaten biliyoruz bir şekilde. Çünkü aralarındaki bağ artık pamuk ipliğine dönmüştü. Bundan sonraki tartışma Mansur Yavaş'ın elbette ne yapacağı konusu, siyasi rotasını nasıl çizecek, bağımsızlık kararında ne kadar kalabilecek, başka bir takım siyasi arayışlar, inşa süreçleri içinde olacak mı? Mansur Yavaş cephesinden aldığımız bilgiler şu anda böyle bir arayış içinde olmadığına yönelik.
1: Teşekkürler. Orhan Bursalı da bu esnada aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Hoş günaydın. Olun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Pamuk ipliğine zaten bağlıydı dedi Nasuh Güngör. Mansur Yavaş'la CHP arasındaki son o bağın. Mansur Yavaş istifasını açıklarken çok uzunca bir metin yazdı. Bir kısmında da şunu söylüyor. Yapılan bazı açıklamalar nedeniyle CHP üyeliğimden ayrılıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiaya hadsizlik sayarım diyor. Müslüm Sarı'nın açıklamasına atıfla bunu söylediği düşünülüyor. Çünkü Müslüm Sarı da yine aynı gün hiç kimse CHP'den üstün değildir. Hiç kimse kendisinin CHP'den üstün görmesin. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez diyor açıklamasında. Böyle hakikaten bu ilişki pamuk ipliğine bağlıydı da bir gerekçe ile zaten kopma noktasında mıydı? Beklediğiniz bir istifa mıydı?
9: Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça, daha doğrusu seçim tarihi konuşulmaya başlandı biliyorsunuz ne zaman olacağı. Hı-hı. 27 Kasım'ından 27 Kasım'dan tutun, 27 Kasım'ından tutun işte 28 itibarına kadar veyahut da 10 gün önceye kadar, yani resmi seçim, Cumhurbaşkanlığı seçim tarihinden işte 10 gün önceye kadar meclisin ve Cumhurbaşkanlığı seçime gitme kararı alabileceği ve erken seçim olacağı tartışmaları oluyor. Şimdi bu aslında epey de seçim sonucu açısından kritik bir nokta, bir tartışma başladığına göre o zaman bence muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en güçlü gösterici aday Mansur Yavaş olması nedeniyle Mansur Yavaş'ın ben bahane yaratarak istifa ettiğini Cumhuriyet Halk Partisi'nden düşünüyorum. Yani zaten öteden beri biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkisi çok da derin değildi. Hemen hemen şu toplantısına katılmadı. Kuruluş yıl dönümünde de katılmadı. Bu da zaten bir ayrılacağı konusunda da işaretler olarak her zaman görülebilir. Fakat
1: zaten temel daha sonraki açıklaması Mansur Yavaş'ın aslında konunun bir geçmiş olduğunu, bu istifanın da ikinci istifa olduğunu ortaya çıkaran bir açıklama. Yani Faik Öztrak'ın büyük hayal kırıklığına uğradım açıklamasından sonra bir istifa girişimi olduğu ama ikna edildiği de yazıldı.
9: Doğru.
1: Kendi açıklamasında da var ve
9: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi aslında yani bu tip Mansur Yavaş Bey'e bu tip saldırı demeyeceğim ama bu tip eleştiriler yöneltmeseydi de Mansur Yavaş ileride bir istifa kararını açıklayabilirdi. Bu aslında iyi bir kurmaylık göstermedi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cumhuriyet Halk Partiliyken hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Yeni Parti'nin hem de diğer partilerin ortak adayı olarak açıklanma şansına sahipti. Cumhuriyet Halk Partisi bunu gerçekleştirebilirdi. Fakat bunu yapmadılar. Yani kötü bir yönetim Mansur Yavaş'a karşı yapıldı. Mansur Yavaş'ın tavrı belliydi zaten. Ben biraz uzakta ve tarafsız kalacağım ve Ankara'ya yoğunlaşacağım dedi. Her zaman için bunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi, mesela Yeni Parti bu konuda Mansur Yavaş'ı elini serbest bıraktı. Yani kendi kararını nasıl isterse öyle yapsın, öyle versin dedi. Bizim saygımız var alacağı her türlü karara. Ama Cumhuriyet Halk Partililer bunu bu şekilde algılamadılar. Halbuki onlar da aynı kararı verselerdi Mansur Yavaş'a karşı, böyle bir politik izleselerdi. Mansur Bey belki de bugün değil ama artık Cumhurbaşkanlığının adaylığının kesinleşeceği birkaç ay sonra yine aynı kararı verecekti diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok kısa bir soru size. Yeni partiye geçeceğini düşünüyor musunuz?
9: Ben düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsunuz.
9: Hayır, düşünmüyorum. Yeni partiye geçmeyecek. Yani fakat önemli olan zaten bundan sonra ortak bir program, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ortak bir program. Bu, evet. Mansur Yavaş bugün bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yahut da dün akşam
1: yaptı.
9: Bir açıklama yaptı.
1: Açıklama
9: bu istifamın Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olduğu onu söylüyorlar. Bu doğru değil dedi. Ben de bunlara şaşıyorum. Bu aslında politik bir açıklama. Bunu tabii kendisinin de kabul ettiğini düşünmüyorum. Çünkü önünde en büyük böyle büyük bir fırsat varken büyük çoğunluk tarafından da desteklenmesi beklenirken, bunu da kendisi biliyorken bunu reddetmesi zaten söz konusu
1: olamaz
9: hiçbir zaman
1: diyorsunuz.
9: Olamaz.
1: Evet. Bir yandan dendi ki çeşitli senaryolar konuşurken işte bir siyasi jübile de olabilir bu. Yani siyasetten ayrılabilir de Mansur Yavaş. Ben bu açıklamayı böyle okuyorum diyen de çok oldu. Yok hayır, bu başka bir yola girdiğini gösterir. Muhalif milliyetçi blok tarafından belki aday gösterilebilir diyen oldu. Ortak aday siz az önce dediniz olabileceğini işaret ettiniz. Ya öyle iddialar da gördüm ki mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı bile olabilir AK Parti'den gibi yazıldı, çizildi. Çok fazla spektrum geniş, senaryo çok. Yaşar Hocam, sizin siyaset okumanıza en yakın gelen senaryo hangisi?
10: Yani tabii öncelikle bu istifa kararının Türk siyaseti açısından daha önce pek örneği görülmeyen bir durumu, bir pozisyonu ortadan kaldırması olarak değerlendiriyorum. Yani bir siyasi partinin üyesiyken oradan üstelik de çok olaylı bir şekilde ayrılmış ve birbirlerine karşı olabildiğince en sert ifadelerle, sıfatlarla yaklaşılmış iki siyasi parti arasında birinin üyeliğini devam ettirip diğer partinin genel başkanından ve onun ifadesiyle Sayın Özgür Özel'in onayıyla ve bilgisiyle gibi açıklamaların yapılması bu sürdürülemez olduğunu ortaya koyuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu sözcülerin açıklamaları falan sonuçta bir siyasi partinin üyesi olana söylenebilecek. Belki daha üslubu değişik olabilirdi ama bir tavır gerekiyordu onların. Yani Anıtkabir'deki ziyaret törene gitmiyorsunuz. Onun dışında her iki genel başkandan açıklama bilgi verdim diyorsunuz. Dolayısıyla bir anlamda Sayın Özgür Özel o zaman bunu zannediyorum sizlerle de hep konuşmuştuk. Bir anlamda Mansur Yavaş'ın yani kararını ver noktasında bir hamlesi olarak yorumlamıştım. Yani bizim onayımız ve bilgimizle gitmiştir külliyeyi açıklaması. Yani oldukça iddialı bir açıklamaydı o. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada Özgür Özel'in istediği bir nokta yaşandı. Ben de epey bir zaman kendi siyasi geleceğini, pozisyonunu bir anlamda gözden geçirerek öyle de bir yanı var Mansur Bey'in. Öyle çok çabuk karar vermiyor. Ve dolayısıyla yeni partiye geçmeden Cumhurbaşkanlığı adaylığı zemininin daha çok işte olgunlaşma başladığı dönemde durumu değerlendirecek. Muhalefetin ortak adayı olmayı elbette ister. Yani bu kendisine böyle bir teklif yönelirse. Ama işinin zor olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir yandan yeni partinin genel başkanı siyasi pozisyonu giderek güçlendiriyor. Ve ben başından beri hiçbir şekilde Ekrem İmamoğlu olamıyorsa Mansur Yavaş onun yerine aday olacaktır tercihinin yapılmayacağını düşünenlerdenim. Ve Özgür Özel'in adaylığı daha belirgin hale gelecek. Ama tabii tek başına yeni partinin buna karar vermesi onu da sınayacaklar sonuçta. Diğer muhalefet partileri buna ne diyecek? Ama Mansur Yavaş'ın hala o şansının olduğu kanaatindeyim. Tamamen adaylığının, Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemden düştüğü kanaatinde değilim.
1: Pekala.
10: Onu söylemeliyim.
1: Teşekkür ederim.
10: Bu arada tabii sizin o daha üst bir senaryo ya da ölçek AK Parti'ye geçer mi? Cumhurbaşkanı yardımcılığı ona ihtimal vermiyorum ama AK Parti'ye geçme ihtimalini de böyle yakın tarihte falan olabileceğini değerlendiriyorum. Olabildiğince düşünmüyorum.
1: Pekala. Şimdi bir yandan Mansur Yavaş'ın istifasını görünce peşi sıra 8 ilçe belediye başkanının istifasını da gördük. Bu harita şimdi bir tarafı 31 Mart 2024'te CHP'de 16 belediyenin olduğu bir bağımsızın olduğu bir harita. Geldik 23 Eylül 2026'ya yani düne CHP'de 4 belediyenin kaldığı 9 belediyenin bağımsız olduğu daha önce AK Parti'ye geçen 4 belediyeyle beraber de AK Partili belediye sayısının 12'ye çıktığı bir harita. Dün akşam Gürbüz Evren'e şöyle diyor Mansur Yavaş. Yavaş'ın ayrılması durumunda en az 40 belediye başkanı istifa edebilir diyor Gürbüz Evren Independent Türkçe'deki yazısında. Ve hatta Mansur Yavaş'ın Gürbüz Evren'e Gürbüz Bey 100 ya da daha fazla belediye CHP'de kalsa iyi olmaz mı dediğini de aktarmış Gürbüz Evren yazdığı yazıda. Şimdi biz bunu gördük ilk gün. Bununla beraber bu istifalar artacak gibi mi Ankara'da ya da bilmiyorum başka yerler mi kastediyor? Ne demek istiyor 100 belediyeyle 40 belediyeyle Mansur Yavaş? Nasuh Güngör buyurun Nasuh Bey.
11: Ya şöyle Ankara'da zaten en büyük iki belediyeden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Çankaya Belediyesi var büyük olarak. Keçiören Belediyesi biliyorsun AK Parti'de. Yani o tablo tamamen değişti. Bunu görüyoruz şu anda. Bu özellikle hemen istifa eden Mansur Yavaş'ın istifasının ardından kendi istifalarını açıklayanlar da Mansur Yavaş'ta kişisel olarak da çok yakın olan isimler. Şimdi buraya kadar mesele yok ama buradan sonrasına dair söylediklerinin anlam haritasını şöyle okumak mümkün. Eğer böyle bir istifa zinciri bir tetiklemeyle birlikte çok sayıda işte Ankara'da bu kadar belediye olmadığına göre Ankara dışında Türkiye'deki belediyelerden söz ediliyor. Böyle bir şey başlarsa bu Mansur Yavaş'ın aynı zamanda bir siyasi inşa faaliyetine girdiğini gösterir ki ben buna dair bir işaret görmüyorum. Yani dünkü yazımda da ifade ettim, Mansur Yavaş'ı siyaseten tek bir kelimeyle ifade edecekse ilk sıraya temkini yazabiliriz. Olağanüstü düzeyde temkinli ve taşları çatlatacak kadar da sabırlı bir isim. Hemen böyle bir işe kalkışacağını, hani bunlar eğer kendisi bundan bahsediyorsa doğal bir şeyle olmaz, bir şekilde irtibatlarla olur ama

Ben böyle bir şey girişeceğini düşünmüyorum. Hocama da katılıyorum. Orhan Bey'in genel çerçevesinde de katılıyorum. Bir Cumhurbaşkanı yardımcıları falan gibi ihtimal bir ufukta yok. Öyle kısa vadede AK Parti'ye katılabilir vesaire gibi bir durum da görünmüyor. Mansur Yavaş siyasette olacaktır. Yani bu artık bundan sonra kendisi işte Ankara Büyükşehir'deki görevini tamamlayıp köşesine çekilecek anlamına gelmiyor. Ama nerede olacağı meselesi eskiden hani o Ekrem İmamoğlu ile birlikte kendisinin çok kuvvetli Cumhurbaşkanı adayı ilan

0: olmuştur da onun altını çizmek istedim. Evet.
1: Size çok kısa bir soru. Belki bir sonraki tura vakit kalmayabilir diye. Bu ilçeler bağımsız mı kalacak? Yoksa önümüzdeki günlerde mesela AK Parti'ye geçmeleri gündeme gelebilir mi? Nallıhan Belediyesi için mesela olabilir. Daha önce ilçe başkanlığımızı yaptı, belediye başkanı gibi iddialar da dolaştığı için. Yani o bir örnek tabii ama bu ihtimal var mı sizce?
0: En başta Beypazarı olmak üzere bu belediye başkanları Mansur Yavaş'ın sadece siyasi arkadaşları değil aynı zamanda kader arkadaşları. Onu söyleyebilirim. Ama kader arkadaşları üzerinden mi yürüyecekler yoksa siyaset üzerinden mi yürüyecekler? Bu şu açıdan önemli olabilir. Eğer kendileri bu istifa eden belediye başkanları bir kısmı bir partiye katılıp bir kısmı katılmazsa zaten Mansur Yavaş'ın burada bir organizasyon ya da yönlendirme içinde olmadığını görürüz. Ama toplu halde hareket edeceklerse buna bir anlam yüklemek mümkün. Bence sorduğun soru sadece Ankara özelinde gibi algılanabilir ama değil, çok büyük bir soru ve cevabı da önemli.
1: Teşekkür ediyorum. Bir cümleyle istifalar için ne dersiniz? Vaktimin sonuna geldim. Ekranda da bir son dakika var. Bağlantı yapacağım.
2: Şimdi bu istifalar tabii ki Mansur Yavaş'ın istifası ile de ilgili. Bunlar bir kader arkadaşlığı dedi. Doğru, katılıyorum ben. Uzun süredir birlikte hareket ediyorlardı. Mansur Yavaş'ın onların belediye başkanlığı adaylığına çok büyük etkisi oldu. Hatta çoğunu kendisi belirledi bile denebiliyor.
1: Evet.
2: Bu bakımdan ben bir AKP'ye toplu katılış vesaire falan beklemiyorum burada. Çünkü Mansur Bey'in seçilme olasılığı yüksek olduğu sürece, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçilme süreci yüksek olduğu sürece bu güç birikimi belediyeleri Mansur Bey'in yanında tutacaktır diye düşünüyorum.
1: Yaşar burada. Hocam bir cümleyle istifaların bir şey devamını bekliyorum. Hiç buradaki, vaktim kalmadı. Buyurun. Peki. Ben çok hızlı olsun.
2: Burada Mansur Bey'in kendi adaylığını açıklamasını beklemiyoruz tabii. Yani önümüzdeki süreçte partilerden bir tanesi veyahut da çoğu Mansur Bey'in adaylığını açıklayacaktır.
1: Teşekkür ederim. Yaşar Hocam devamını bekliyor musunuz? Bir cümle gözünüzü seveyim. Hiç vaktim kalmamış. Söz vermeden geçmek istemem.
3: Devamını derken...
1: İstifaların devamını.
3: Bekliyorum.
1: Peki. İyiyim.
3: En kısa.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Yaşar Salihoğlu, Nasuh Güngör, Orhan Bursalı çok sağ olunuz. Bugün böyle süremiz kısıtlı oldu. Maalesef bir deprem haberi de verdik çünkü Doğu ve Güneydoğu'yu sarsan ama bir başka son dakikada ekranda 750 milyon liralık fon durduruldu. Fon soruşturmasında bir el koyma tedbiri var. Gizem Türemen bize aktaracak sıcak bilgileri Gizem.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi son dakika açıklaması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında MAFAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit tutarın dondurulduğu açıklandı. Ama tek tedbir bu değil. Bunun yanı sıra tutuklu pusula portföy yönetim AŞ yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lirayla QNB Finans Bank nezdinde Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye de el koyma tedbiri uygulandığını açıkladı bakanlık. Böylece 3 işleme baktığımız zaman dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon lirayı açmış, 750 milyon liraya ulaşmış gözüküyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasındaki işlemleri ilişkin yürüttüğü son soruşturma turmasında şu ana dek Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre MAFAK'la beraber yapılan incelemelerde 3 işlemde toplamda 750 milyon liraya ulaşan bir miktar donduruldu ve el konuldu son dakika bilgisi olarak ekranlarda.
1: Teşekkürler Gizem Türemen aktardı. Şimdi buradan Deniz Kurdu 2026 tatbikatına gideceğiz. Tatbikat başladı. Türk donanması 100 gemiyle 3 denizde Deniz Kurdu tatbikatı yapıyor. Serkan Şimşek aktaracak detayları. Serkan.
5: Sena Alkan, Deniz Kurdu tatbikatı çeşitli harekat ortamlarına uygun bir şekilde senaryolarla devam ediyor. Hemen kameraman İbrahim Tozbey bakın ekranlarınıza getiriyor. Şu an halihazırda bir helikopterin denizaltı savunma harbi kapsamında bir senaryoyu icra ettiğini görüyorsunuz. İlk etapta helikopterden bir sonar sistem daldırıldı ve daha sonrasındaysa şimdi bu noktaya çeşitli

0: kuvvetli atışlar. Sona boy atışları yapılacak. Evet, ekranlarınızda da gördüğünüz gibi deniz kuvvetlerine ait Türk donanmasının etkili güçlerinden bir tanesi olan deniz kuvvetlerine ait bir Seahawk helikopteriyle birlikte denize sualtı savunma harbi kapsamında bir atış gerçekleştirilmiş oldu. Tabii deniz kurdu tatbikatına dair genel bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplamda 100 gemiyle katılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri bu noktaya, Türk Deniz Kuvvetleri bu noktada gerçekleştirilen tatbikata. Tabii tatbikat aslında 20 Eylül'de başladı ve 25 Eylül'e yarına kadar da devam edecek ve bu kapsamda da 50 hava platformunun da aynı zamanda tatbikatta yer aldığını ifade edelim. Toparlayacak olursak Ege'de, Akdeniz'de ve Karadeniz'de 3 denizde birden devam eden bir tatbikat Deniz Kurdu 2026 tatbikatı çeşitli senaryolarla harekat ortamları tatbik ediliyor diyelim ve sözü bu tatbikatı izlediğimiz TCG Anadolu gemisinin güvertesinden size bırakalım.
1: Teşekkürler Serkan Şimşek'ten aldık detayları, şimdi bir reklam.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Bugünlük para gündemi sonuna geldik. Bizden sonra Serap Belet gün ortasıyla karşınızda olacak, en sıcak gelişmeleri aktaracak. Yarın saatler onu gösterdiğinde biz para gündemi için buradayız. Ben Sena Alkan, bekleriz. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Ne yazık ki bu sabah Şanlıurfa'da deprem. Şimdi az önce Trabzon'dan da bir heyelan haberi aldık. Trabzon'da beton kırma işi yapılırken bir toprak kayması, heyelan meydana geldi. Bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Ve ne yazık ki toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Trabzon'un Orta Hisar ilçesinde yaşandı olay. Sıcak görüntüler ekranda. Yamaç arazide beton kırma işi sırasında heyelan meydana geldi. O sırada yakında bulunan Ali Turhal'da ne yazık ki toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Ekipler toprak yığını altında kalan Turhal'ın ne yazık ki cansız bedenine ulaştılar kısa sürede. Acı haberi alan yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Bu beton kırma sırasında bir yanlış işlem yapıldı mı? Heyelanı da elbette bölgede özellikle toprak yoğun yağışla yumuşadıysa heyelana, Karadeniz'de çok yaşanıyor ne yazık ki yoğun yağış dönemlerinde. Bu beton kırma işleminde bunun da tetikleyici bir unsur yarattı mı? Bir ihmal var mı? Bu da değerlendiriliyor. Trabzon'da Orta Hisar'da Ali Turhal adlı kişi ne yazık ki bu heyelanda hayatını kaybetti. Diğer yandan bu sabah Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hissedildi. Tabii herkesin yüreğini ağzına getirdi. Zaten büyük depremlerin ardından da sıkça yaşanıyor depremler ama 5'in üzerindeki depremlerde güçlü hissediliyorlar. VSİP'ye hemen dönelim, Diyarbakır temsilcimiz. Siz orada nasıl hissettiniz VSİ? Uzunca bir deprem miydi? Gözlemlerin ve işte son açıklamalar nedir, aktarır mısın?
1: Evet, aslında Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesindeyiz. Biz de Habertürk Diyarbakır temsilciliğinde haberle ilgili çalışma yürütüyorduk. Bu sırada deprem meydana geldi. Merdivenlerden aşağı koşarken aslında deprem bir ara durmuş gibi oldu. Daha sonra tekrar şiddetini artırdığını söyleyelim. 7. kattan aşağı doğru koşarken 3. katta depremin şiddetinin daha arttığını hissettiğimizi söyleyelim. Diğer taraftan Şanlıurfa'da açıklama geldi. 5.4 büyüklüğünde. Tabii vatandaşlar kendilerini sokaklara bıraktı. Şu an itibariyle de bölgede yaşayan vatandaşlar parklarda, özellikle millet bahçesi var bulunduğumuz noktada, Diyarbakır Valiliği'nin arka tarafında bulunuyor. Bu noktada hala vatandaşlar evlerine dönmediğini korkuyla aşağı indikten sonra da şu an itibariyle bekleyişlerini sürdürüyor. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar sağ taramaların devam ettiğini ve bir olumsuzluk olmadığı yönünde bir açıklama var. Diğer taraftan da bir günlük okullarda eğitime ara verildiğini ifade etti. Diğer taraftan tabii Diyarbakır'da da aslında okul saatiydi. Okulda öğrenciler aşağı bahçeye indirildi. Onlar da kontroller sağlandıktan sonra okul yönetimleri tarafından tekrar ders başı yapıldığını ifade edelim. Şu anda Diyarbakır'da da olumsuz bir bilgi yok. AFAD'a yansıyan, 112'ye yansıyan olumsuz bir durum olmadığını ifade edebiliriz. Diğer taraftan da tabii Elazığ'da da aslında hissedilmişti. Elazığ Valiliği de bir açıklama yaptı. Bingöl Valiliği'nde de bir açıklama var. Bu noktada o bölgelerde de bir sıkıntının olmadığı yönünde ifade ediliyor. Aslında Şanlıurfa'ya komşu Beşkent'te şiddetli hissedildiğini söyleyebiliriz. Ancak bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun bir şekilde hissedildiğini ifade edelim. Yalnızca bu Beşkent değil, Bingöl, Elazığ, Malatya, yine diğer taraftan Batman ve Mardin'de de özellikle ilçelerde, Şanlıurfa'ya yakın ilçelerde hissedildiğini ifade edelim. İlk saatlerden itibaren, ilk dakikalardan itibaren vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Biz Yenişehir ilçesinde ofis semtinde, ki iş yerlerinin çok yoğun olduğu bir mahalle. Burada da vatandaşlar iş yerlerine dönmeye başladığını kaydedelim. Olumsuz bir durum yok şu an itibariyle. Vatandaşlar ailelerini, yakınlarını aramaya devam ediyor. Yine diğer şehirlerden gelen telefonlara cevap vermeye çalıştıklarını ifade edelim. Bölgede olumsuzluk bir durum

0: yok, 112'ye yansıyan bir durum olmadığını ifade edelim. Zaten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu yönde bir açıklama yaptığını söyleyelim. Gelişmeler oldukça paylaşacağımızı ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Veysi İpek, çok teşekkürler. Geçmiş olsun Diyarbakır'a, elbette ki bölgedeki tüm etkilenen şehirlerimize. Bir başka şehre gidelim hemen, Adıyaman'a. Buse Deviren de Adıyaman'dan canlı yayınla karşımızda. Senin izlenimlerin ne? Neler yaşandı orada? Adıyaman'da durum ne Buse?
2: Evet, yaklaşık Veysi'nin söylediği gibi bir 5-6 saniye sürdü ama ben şu yandan da kamerayı çevireyim, sizlere de alanı göstereyim nasıl olduğunu. 5-6 saniye sürdü ama derinden etkiledi yani. Algılayamadım da ben açıkçası, bir yeraltı çalışması bir durum mu var diye düşündüm. Tabii burada olmadığımız, yaşamadığımız için. Ama onlar oldukça aşinalar. Bakın, bir yandan da tabii depremin, 6 Şubat depremlerinin izleri hala Adıyaman'da devam ediyor. Yapım çalışmaları, ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu alanlarda insanlar inşaat devam ederken hani ne yazık ki aşina olduklarını söylüyorlar. Depreme alışmak diye bir gerçek var. Maalesef onlar da bunu yaşıyorlar. Dışarıda olanlar oldukça fazlaydı ilk etapta. Ama yavaş yavaş işte evlerine çekilmeye başladılar, girmeye başladılar. Çok sık 6 Şubat'tan bu yana depremin olduğunu söylüyorlar. Yani artçı depremler devam ediyor ama 5'in üzerinde olan bir deprem, hem de Şanlıurfa'da işte 5.4 olan bir deprem kendini epey hissettirdi bu alanda da. 5'in üzerinde olunca artçı gibi olmuyor, bir depremmiş gibi hissettiriyor. Burası hemen böyle Adıyaman'ın merkezine yakın bir alan. Burada da işte insanlar dışarı çıkanlar kendilerine bulabildikleri yerlerde çay kahve içebilmek için de hani buldukları yere oturuyorlar. Burada yine az önce konuştuğumda yıkılan bir binanın yerine konan bir yer. Yine öğrencilerin ağırlıklı olduğu bir alandayım ben şu anda. Bir dershanenin önündeyim. O dershaneden de hemen hızla dışarıya çıktıklarını ifade ettiler. Çocuklar çok korktuklarını söylediler. Aslında şu an Adıyaman'da kafanızı böyle her nereye çevirirseniz o alanda bir inşaat görüyorsunuz. Depremle her an yüzleşmeye devam eden bir kent burası ama bugün yaşanan bu depremle birlikte bir kez daha çok korktuklarını söylüyorlar. Yani ben kime sorsam bazıları evet alıştık diyorlar bunu yaşamaya ama bazıları da tabii ki çok korktuklarını ve hala eve gidemediklerini söylüyorlar. Bazı binaların üzerinde mesela şurada hemen gördüğüm çatlağı gördüm. Daha önce var mıydı yok muydu bilmiyorum. Bazı binaların üzerinde hala daha böyle depremin 6 Şubat'tan mı kaldı? Mesela hemen gösterdiğim şu alan var. Böyle evet. Mesela depremin ayrılmış vaziyette. Bir taraftan şurada bir çatlak görüyorum. Hı hı. Ve burası bir dershane. Şaşırdım açıkçası, nasıl burada öğrenciler var. Yüzlerce öğrencinin olduğunu da söylüyorlar. Acaba bugün mü oluştu bilmiyorum. Yan taraftaki bina yıkılmış. Diğeri bunlardan ayrılmış ve burada yüzlerce öğrenci okumaya devam ediyor. Burada da yine esnaflar var. Ben şu alanı da şaşırdım. Merhaba bu arada, çok evet. Geçmiş ol. Sormak da istiyorum. Nasıl yaşadınız depremi? Nasıl? Korktunuz mu diyeceğim ama tabii ki
3: korktum. Yani tabii ki korkuyoruz. Gözünü de zaten yalan yine sallanıyor. Hasarlar.
2: Evinize dönecek misiniz? Ne zaman dönmeyebilirsiniz?
3: Yani dönme böyle devam ederseniz hiçbir zaman dönmeyeceğiz.
2: Bazıları alıştığını söylüyor. Hani korkuyoruz ama yine de eve döneceğiz diyor. Sizde durum nasıl? Yani yine de eve dönmek de
3: sizin. Mecbur geri döneceğiz. Gideceğiz yani.
2: Alıştınız mı peki?
3: Alıştık. Depreme alıştık.
2: 5.4 biraz daha yoğundu ama diğer depremlere nazaran karşılaştık.
3: Yani biraz daha büyüktü bu. Eski artçılara göre daha biraz büyüktü.
2: Çok yaşıyor musunuz bu durumu?
3: Yani her zaman yaşıyoruz. Ayda 2 defa yaşıyoruz bu arada. Yani bu aralar sallanmadı ama bu 2 aydır sallanıyor yine.
2: Evet. Çocuklarınız
3: evet.
2: Ya da okulda olanlarla ilgili neler?
3: Okuldan aldık zaten çocuğu. Ve bıraktık. Bakalım nasıl olacak?
2: Bir olumsuz durum var mı, bir haber mi?
3: Çok şükür yok. Herhangi bir bina yıkılması falan olmamış ama yine çatıklar falan oluştu.
2: Oluştu. Evet. Gözlemlediğiniz mesela burada dershane var hemen karşıda.
3: Görüyorsunuz, evet, zaten bina ayrılmış bir yolda.
2: Evet.
3: Yani yazık günah. Allah onu bir çekse tıpa edecek yani.
2: Çok fazla çocuk var mı burada?
3: Tabii 150 falan var. 150-200.
2: İlk etapta onlar da çıktı herhalde. Şöyle çevireyim. Siz de burada esnafsınız. Evet. Burada çok fazla çocuk var mı? Çıktılar mı ilk etapta?
1: Son cümlelerinle senden teşekkürü, sana da teşekkür edelim Buse'cim. Son bir... Evet.
2: Sizin biraz daha senin konteyner gibi bir alanda sıkıntı olmadı herhalde. Evden bir haber var mı?
4: Yok, ev de sağlam çok şükür.
2: Evdekiler dışarıda var mı?
4: Dışarıdalar.
2: Dışarıdalar hala.
4: Eve giremiyorlar.
2: Çok geçmiş olsun. Yani insanlar söylediğim gibi korkuyorlar ama bir yandan da hani yüzleştik bu gerçekten. Yüzleşmeye devam ediyorum.
1: Buse, duyabiliyor musun beni bu arada? Belki de bir iletişimsizlik var. Buse Deviren duyuyorsa beni. Evet, çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'da oradakilerle konuştu. Tabii bölgede de şu anda incelemeler de devam ediyor. Bir

0: zarar gören varmış da onların orada gözlediği gibi örneğin. Onlar kayda değer çatlaklar mı? Çok geçmiş olsun tüm deprem bölgesine, çünkü büyük bir travma ve binlerce deprem oldu deprem bölgesinde. Şubat depremlerinden, 6 Şubat depremlerinden sonra ya gerçekten çok zor, sürekli sarsılarak bunu yaşamak, geçmiş olsun. Şimdi fon depremine bakalım. Piyasaları sarsan. Soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. En son 26'ya yükseldi ama adliyede de başka şüpheliler var. Gizem Türemen'den önce öğrenelim. Birazdan konuğum da olacak. Şu anda kaç şüpheli adliyede? Son bilgiler nedir Gizem?
1: Serap Belet, 21 şüpheli adliyede bugün sevkleri gerçekleşti ama hala 18 şüpheli emniyette gözaltında. Onların da ilerleyen süreçte adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Fakat bu sabah saatlerinde yaşadığımız gelişme, dosyada 3 şüphelinin daha tutuklanması, ki şu saat itibariyle fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükselmiş durumda. En son Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleriyle Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı da tutuklandı. Sermaye piyasası soruşturması kapsamında dün gece de adliyeye sevk edilen 20 şüpheli vardı. 17'si için tutuklama talep etmişti savcılık, ancak sulh ceza hakimliği 14'ü hakkında tutuklama kararı verdi. 3'ü adli kontrolle serbest kaldı ama şunu görüyoruz. Geçen her dakika peş peşe açıklamalar geliyor. MASAK'tan, bakanlıktan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, hatta yayında olduğumuz şu dakikalarda bile yeni bir son dakika geldi, onu söyleyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon TL değerindeki 5 lüks araca el konuldu. Bunun dışında 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı şahsa toplam 26.280 TL taşıt satış bedeli karşılığında da devredildiği tespit edilmiş. MASAK'ın bir yandan incelemeleri devam ediyor bu anlamda. MASAK'tan gelen önemli bir açıklama var, onu yine iletmiş olalım. Savcılığa sunduğu bir inceleme, fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcıya sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerini ilişkin MASAK bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Ne demek bu? Fonun yatırımcıya kapalı olduğu dönemde bu fonu kim kurdu, kimler tarafından kuruldu, artık bu bilgiler savcılığın elinde. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleriyle buradan elde ettikleri kazançlar şu anda ayrıntılı şekilde bir yandan inceleniyor. Ve MASAK'ın bir diğer açıklaması, 21 Eylül tarihi itibariyle 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durulduruldu diye açıkladı MASAK. Bunların arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buz Yatırım'la bağlantılı 117 yönetici hakkında MASAK ayrıntılı bir finansal inceleme yaptı. Bunu iki analiz raporuyla tamamladı. Bir yönetici hakkında da mal varlığını kaçırmasına yönelik bir inceleme var. Toplamda bu 3 incelemede şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş durumda. Bunlar peş peşe gelen yeni açıklamalar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama var. O da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bu soruşturma hakkında MASAK'la ortak bir işlemin gerçekleştirildiği yönünde 3 işlemden bahsediliyor. Fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin lira nakit tutarın dondurulduğu, bunun yanı sıra tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon liraya el koyma tedbiri uygulandığı, üçüncü bir işlemde Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el koyma tedbiri uygulandı. Bu ne demek oluyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı şunu söylüyor. Bu son 3 işlemde toplamda 750 milyon liraya yakın bir tutara el koyduk ve dondurduk. Yani başsavcılığa ulaşan MASAK raporları ile beraber soruşturmanın mali boyutu da gittikçe genişliyor. 7 portföy hakkında 131 fon tasfiye edilmişti 17 Eylül itibariyle. Bu tasfiye süreciyle ilgili de 455 bini aşan bir yatırımcı aslında mağdur var. Bu konu hakkında yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün bir toplantı yapacak. Bu mağdurlara yapılması gereken ödeme ya da tasfiye süreçleri hakkında geniş kapsamlı ilgili kurumlarla masaya yatıracaklar. Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması da öncelikli konu olacak yapılan bu açıklamalarda. Biz şu ana dek ne gördük? Bir piyasa dolandırıcılığı, şirketlerin içine fonların doldurulduğu, gerçek olmayan işlemlerle hisselerin yükseltildiği ve bu hisselere yatırım yapan yaklaşık 455 bin aşan mağdurun parasının da yurt dışına kaçırıldığı ya da kaçırılmaya çalışıldığı. Bu anlamda MASAK devrede 2,5 milyar lirayı aşkın işlem, 2,5 milyar liraya yakın bir işlem teşebbüsünün de durdurulduğu yapılan son açıklamalar arasında.
0: Gizem

0: Çok teşekkürler. Güzelce bir özetini aldık son durumun Gizem'den. Başkent'e gidelim şimdi. Gizem'in de değindiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki toplantı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Buse Gençtürk'ü gördünüz. Şimdi oradan ne zaman dönecek ve toplantı bugün olacak bildiğim kadarıyla kaçta olacak belli mi Buse? Nedir gelişmeler?
1: Serap Belet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Amerika'daydı ve bu öğleden sonra da Türkiye'ye, Ankara'ya ulaşması bekleniyor Şimşek'in. Ve Ankara'ya gelmesinin ardından da hemen bir toplantıya başkanlık edecek. O toplantıda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin olacak. Bu fonların tasfiye süreci ve ödeme süreçleri nasıl olacak toplantıda? Buna ilişkin teknik çalışmalar ele alınacak ve yarına devam etmesi bekleniyor. Bu toplantıların bugün öğleden sonra bir toplantı yapılacak ama seri halinde yarın yapılacak toplantılarda da yine tasfiye ve ödeme süreçleri ele alınacak. Peki toplantıda neler değerlendirilecek? Adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa süre içerisinde bu tasfiye sürecinin yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak bugün ve çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması da temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da masada olacak unsurlar arasında ve bu atılacak adımlara ilişkin kurumların görev ve yetki çerçeveleri de belirlenecek. Yani bir yol haritası çizilecek. Öncelikle kurumlar arası koordinasyonun da nasıl sağlanacağı da bugün yapılacak toplantıda teknik düzeyde değerlendirilmiş ve netleştirilmiş bir çerçeve çizilmiş olacak ki bugün çıkacak sonuçlar itibariyle de bundan sonra atılacak adımlar değerlendirilecek. 131 fonda 455.758 tekil yatırımcının varlığı bulunuyor. Yani bu kişilerin varlıklarının ne olacağı, bu varlıkların nasıl tasfiye edileceği, yaklaşık 891 milyar liralık bir varlıktan söz ediyoruz ki Sermaye Piyasası Kurulu buna ilişkin tasfiye sürecinin de 3 aydan 6 aya çıkartılmasına karar verilmişti. Yani bu süreç en fazla 6 ay sürmüş olacak ve Tera Portföy Fonları'nda İş Bankası, diğer 6 portföy fonlarındaysa Ziraat Bankası da görevde olacak. Varlıklar önce Takas Bank bünyesindeki hesaplarda tutulacak. Ardından da hangi yatırımcının ne kadar varlığının hangi fonda bu varlıkların bulunduğunun tespitinin ardından da tasfiye sürecine ilişkin artık iki banka bu varlıkları nakde çevirecek ve piyasa şartları gözetilerek de yatırımcıların hesaplarına bu varlıklar aktarılmış olacak. Tüm bunlar işte bugün yapılacak. O toplantıda değerlendirilecek. Bir yazılı açıklama gelmesi yönünde de beklenti var. Bizler de gelişmeleri aktarıyor olacağız Serap Beret.
0: Buse Gençtürk çok teşekkürler. Evet, toplantı öğleden sonra olacak şu an görünen. Öyle hemen konuğuma merhaba demek istiyorum. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya konuğum. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk Serap Hanım, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şöyle sorayım size, o toplantıda olsanız en kritik konu neydi? Ne önerirdiniz? Bugünkü gidişata baktığınızda en net ameli aşama nedir? Duymak isterim sizden.
2: Evet, zor soru. Teşekkür ederim. Şöyle ki, öncelikle bu piyasalarımızda güvenin tesis edilmesi için ne yapılacağı konuşulması gerekiyor. Yani yol, güveni tekrar nasıl tesis edeceğiz? Finansal piyasalarımıza yatırımcıların ilgisinin kaybolmaması için ne yapmamız lazım? Bu neden önemli? Bir cümleyle onu söyleyelim. Tabii. Yani güven deyip durduğumuz şey nedir? Bu böyle tanımsız bir şey midir? Değildir. Finansal piyasalarda güven dediğiniz vatandaşların, yatırımcıların tasarruflarını, yani dişinden tırnağından emeğinden arttırdıklarını getirip finansal piyasaya koyması ve ihtiyacı olan firmaların da bunu kredi olarak alıp üretime girmesi, bu mekanizmadır en basit haliyle. Güven kaybolduğu zaman şu sorun ortaya çıkar. Sayın Bakan'ın da ara ara açıkladığı, yastık altında şu kadar altın var gelsin sorunu ortaya çıkar. O zaman yatırımcı tasarrufunu piyasaya, finansal piyasaya getirmez, yastık altında saklar, dövize veya altına yönelir. Dolayısıyla evet, güven kısmı bu çok açıdan önemli. Gerçek gerçek bir kısımdır ve finansal piyasa ancak böyle işler. Başka işleyiş yolu yoktur. Dolayısıyla bu toplantıda o yüzden bu fonların nasıl tasfiye edileceği iki boyutuyla

0: ele alınması gerekiyor. O da onlar da şudur. Birincisi fonlarda bu batığın sorumluları. İkincisi ise bunların tasfiyesinde geri ödemenin nasıl yapılacağı. Şimdi finansal piyasanın işleyişi için gerekli kural, biraz önce söylediğimiz güvenli olması için gerekli kural, ekonomik ve finansal adil dağıtım olmasıdır.
1: Tabii.
0: Yani bu dağıtımın, bu kazançların, bu getirilerin adil olmasıdır. Bazılarımız erkenden bilgi aldığımızda, diğerlerimiz almadığında bu adil dağıtım getiri sistemi bozulur. O
1: Yani
0: yüzden
1: birileri
0: bunun önüne
1: erkenden
0: geçilmez.
1: çıktığında o günkü değeri üzerinden parasını aldı
0: Evet.
1: diyorsunuz. Şimdi geride kalanlar,
0: Evet.
1: geç fark edenler, bekleyenler, olayı algılayamayanlar belki 100 liranın 5 lirasını, 1 lirasını, 10 lirasını alabilir. Onu ortadan
0: Alır.
1: kaldırmak
0: Bu
1: lazım. Nasıl
0: evet. Bu
1: kaldırılabilir o ortadan?
0: adil dağıtım sistemini bozduğu için finansal piyasa verimli işlemez. Dünya bunu 1970 yılından beri bilir Serap Hanım ve bunun gerçekleşmesi için kurumlar inşa etmiştir. Bize de bu kurumlar 2001 krizinde gelmiştir. Çünkü daha önce biz bu sorunları yaşadığımız için ortadan kaldırılma sebebiyle ve küresel yatırımcıya açılmamız sebebiyle bu hakem kurumlar, gözetleyici kurumlar bizde de inşa edilmiştir. BDDK, SPK, KAP, BIST 100'ün yönetimi gibi kurumlar. Şimdi dolayısıyla burada özellikle Ponzi yani ekonomik olarak sürekli yeni girenle bu fonun şişmesi ekonomik bir sorundur, doğru, ama sorunun tamamı bu yüzden adil getiri problemi olduğu için ekonomiyle sınırlı değildir. Finansal tarafı vardır, hukuki tarafı vardır. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir vatandaşımız eczaneye gidip bir ilaç alıp zehirlendiği zaman burada vatandaşın sorumluluğu yok denecek kadar azdır, yanlış ilacı almadıysa. Ama oraya zehirli ilaç tedarik eden sağlık kuruluşu problemdir. Çünkü orası Sağlık Bakanlığı'nın denetimindedir. Yani vatandaş bilmez ilacın ne olduğunu, prospektüsü okuyabilir ama bu
1: Tabii.
0: yeterli değildir bildiğiniz gibi. Dolayısıyla birincisi bu sorun. Yani fonun yönetimi, gözetimi, denetlenmesi,
1: Yönetimi.
0: resmi olarak yatırıma açılması kısmı. İkinci sorunsa fonun tasfiyesi, bu toplantıda en önemli kısım.
1: Yani
0: Çünkü
1: önce bu
0: bir
1: sorun
0: süre...
1: neden oldu? Bu sorunun olmasına sebep olanlarla ilgili bir güven veren adım atılmalı. Bir de ortada bir
0: Evet.
1: sorun var. Şimdi bu kadar da 455 binden fazla mağdur var. Onların paraları nasıl onlara dağıtılacak? Ne kadar az hasar kayıpla dağıtılacak? Bir de onun herhalde haritası üzerine konuşulacak yani nasıl
0: Evet, o da
1: yapılacağı
0: yine
1: üzerine.
0: aynı prensip üzerine gitmek zorunda olduğunuz için, yani adil ekonomik dağıtım mekanizmasını korumak zorunda olduğunuz, çünkü bir daha yabancı yatırımcı gelmez. Onu söyleyeyim. Bunu korumazsanız, bu prensipten vazgeçerseniz. Dolayısıyla bir saat sınırı, işlem için saat sınırı koyduğunuzda aslında yatırımcılar arasına bir duvar örmüş olursunuz. Dersiniz ki bu yatırımcıyı ben bundan ayırıyorum. Buna şu ödemeyi, buna bu ödemeyi yapıyorum.
1: Yani
0: Peki
1: 17
0: neden?
1: Eylül 13.30 konuşuluyor o saati söylüyorsunuz. Öncesinde
0: Evet,
1: satış emri
0: aynen o.
1: verenler sonrasına kalanları kastediyorsunuz.
0: Evet, bu şekilde saat ayırımı koyduğunuzda aynı finansal riski alan iki yatırımcıyı birbirinden ayırmış olursunuz. Bunu normalde yapmamanız gerekiyor. Sebebi bu adil ekonomik dağıtım mekanizması yüzünden. Çünkü o saat ayırımı ekonomik bir ayırım değildir. Bu iki yatırımcı da aynı yere yatırım yapmıştır, aynı riski almıştır. Dolayısıyla bunun gözden geçirilmesi veya daha geniş ele alınması gerekecek ki bu tasfiye havuzundan herkese eşit dağıtım yapılsın.
1: Peki o
0: Bu nasıl
1: zaman daha
0: olacaktır?
1: önce yani
0: Önerim.
1: sadece 16 Eylül ya da 17 Eylül değil belki bir ay önce de çok büyük getirilerle oradan ayrılanlar var.
0: Evet.
1: Hepsi de bir yerden haber almamış olabilir yani bir doğal akışında da ayrılmış
0: Doğru.
1: olabilir. Yani bir kimseyi de
0: Doğru, evet.
1: bir zan altında bırakarak söylemiyorum çünkü her gün pek
0: Doğru.
1: çok hareket oluyordur bu fonlarda. Ama
0: Bu yüzden zaten
1: şöyle de çok affedersiniz
0: buyurun.
1: hocam geriye dönük de bir haksız kazanç varsa ya da işte burada da bazı haksız çıkarlar varsa bu geriye dönük de incelensin deniyor bazı yurt dışından örneklerde verilerek. Sizce de öyle mi? Yani
0: Şimdi
1: böyle bir geriye
0: geriye
1: dönük
0: dönük
1: inceleme yapılmalı mı?
0: Serap Hanım, geriye dönük konusunda haklısınız. Yani bir işlem Temmuz'da yapıldıysa bunu yapan yatırımcı bilmez ve çıkmış gitmiştir. Bunu gidip onun elinden alamazsınız. Böyle bir şey, eğer o hukuk dışı bir para ise, atıyorum kayıt dışı bir işlemin sonucu geldiyse, bunu takip edebilirsiniz. O ayrı. Ama işlemi geriye dönerek de önceden yapılmış işlemleri bu şekilde sakatlamamanız gerekiyor.

0: ekiyor. Dolayısıyla benim söylediğim bu saat ayırımı koyup öncekiler ve sonrakiler
1: Diye
0: diye
1: ayırmak.
0: ayırmanızdan kaynaklanıyor. Parasını alıp çıkan ayrı bir hukuki araştırma konusu, masanın konusu olabilir. Çünkü zaten böyle fon sistemlerinin başlangıcında büyük ölçüde kayıt dışı para girişi de vardır. Çünkü siz ben birleşip bir fon kurup bunu TEFAS'ta açarak bu kadar yüklü bir yere getiremeyiz. Bu rastgele olacak olaylar değillerdir. O yönden de araştırılacaktır mutlaka. Bu meslektaşlarım için de öneri olarak söylüyorum. Ödemeler dengesi net hata noksan kalemine de burayla ilişki kurulabilir. Çünkü fonların para getirip çıkarması kolaydır. Dolayısıyla son olarak söyleyeceğim benim burada önerim şu olabilir. Bu saat işlemi yerine durdurulduktan sonra vatandaşlara bu şişik fonlar olduğu için, çünkü o saatten önceki fon değeri de şişmişti, gerçek değildi bildiğiniz gibi. O yüzden fona giriş miktarları ödenebilir. Yani bu basit bir çözümdür
1: Fona giriş
0: ama
1: sadece ana
0: buna
1: para diye herhalde. Ama şöyle
0: fona
1: de bir şey
0: girdiğin
1: var.
0: zaman
1: Diyelim
0: bir
1: ki
0: parası ödenir.
1: 2 yıl önce yatırdı. Buraya 100 bin lira yatırdı. Bu kriz patlamadan önce o 100 bin lira belki 1 milyon olmuştu. Bilmiyorum, çok yüksek arttığı için hatta 2 milyon oldu diyorlar. Yani çok arttığını söylüyorlar. Şimdi 2 yıl önceki 100 bin liraya aldığında çok ciddi bir kaybı oluyor. Ama işte buradaki şirket yöneticilerinin para transferlerini gördük. Milyarlarca lira yurt dışına gönderilmiş. Şimdi oralardan yatırımcıya bir ödeme yapılabilir mi? Oralardan ne kadarı bunun sağlanabilir, giderilebilir, tazmin edilebilir?
0: Şimdi burada fonun şişirme olduğunu bildiğimiz için ekonomik ve finansal olarak
1: Zaten o
0: böyle
1: para
0: bir
1: yok
0: ihtimal.
1: diyorsunuz tamamıyla
0: Evet,
1: yani.
0: o para yoktur ve bunu devlet kendi borçlanma oranıyla ayarlayabilir, bugüne getirebilir. Yani devlet cezalarındaki oranı biliyoruz. Enflasyona yakın bir oran uygular. Bunu yapabilir. Dolayısıyla bunu yapmayıp da örneğin Eylül'ün yani şişik fiyattan ödeme yaptığınızda saatin sonrasında kalanlara da neredeyse taban fiyattan ödeme yaptığınızda meydana getireceğiniz ekonomik adaletsizlik daha fazladır. İki yatırımcı
1: Evet.
0: arasında
1: Uçurum
0: arbitraj
1: olur.
0: meydana getirsin.
1: Tabii.
0: Bunun olmaması gerekiyor. Çünkü bunun olması ileride piyasalarımıza olan güveni zedeleyeceği için çok ihtiyacımız olan finansal sisteme tasarruf girişini engeller, hem yurt içi hem yurt dışı, ve o korktuğumuz yastık altına kaçış veya
1: Tabii.
0: dövize kaçış başlar. Bu istemediğimiz bir durumdur. Ekonomimizin ve hepimizin geleceği için, ekonomik geleceği için bunu özellikle vurgulamak gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok önemli söyledikleriniz. Yani
0: Ben
1: sonuçta
0: teşekkür
1: insanlar
0: ederim.
1: yasal resmi bir işlem yaptılar. Onun karşılığında bir güven duydular. Bunu beklemiyorlardı elbette. Bu adımlar önemli. Profesör Doktor Ata Özkaya, çok teşekkürler katkınız için. Bugün öğleden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda işte bu üzerine konuştuğumuz konuların da görüşülmesi bekleniyor. Belki ardından da yine sürece ilişkin açıklama gelecektir. Şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son durumu aktaralım hemen. Bir şüpheli daha tutuklandı. Alihan Tok karşımızda. Kimdir o şüpheli? Bugün için yeni bilgiler nedir Alihan?
2: Evet, o şüpheli Bayram Özbek, kendisi zaten FETÖ'nün senaristi olarak biliniyor. Fethullahçı terör örgütünün medyadaki yapılanmasında yayınlanan dizilerde senaryoları yazan, yöneten, buna etki eden, hatta orada terörist başı Fethullah Gülen'in de bazı mesajları kamuoyuna veriliyordu, yansıtılıyordu. Bir örtülü mesaj veriliyordu. Bayram Özbek de işte bunların tam ortasındaydı. Peki tutuklanma sebebi ne? Kurtlar Vadisi dizisine de aslında kendisi savunmasında oyuncu koçluğu yaptığını da söylemişti. Oyuncu koçluğu yaptığı senaryoya etkisinin olduğu, dahli olduğuna yönelik iddialar vardı. Bu iddialardan dolayı da kendisi zaten aslında soruşturma kapsamında sanık sıfatıyla ifade verdi ve daha sonra da terör örgütü kurma ve yönetme, kasten öldürmeye azmettirme suçlarından tutuklandı. Bayram Özbek, FETÖ'nün medya yapılanmasında işte özellikle karanlık kurul dedikleri, mesaj verdikleri sahneleri yazan kişiydi. Bir diğer gelişme, Doğu Perinçek'in de aslında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılması. Şimdi Perinçek konusu önemli çünkü Kozinoğlu'nun kendi yazdığı mektuplar, notlar Doğu Perinçek'e ulaşmıştı. 2011 yılında Perinçek bunu yayınlamıştı. Bu notlar kendisine nasıl ulaştı, o notlarda neler var Kozinoğlu? Çünkü ölmeden önce de, vefatından sonra da zaten iki ayrı dönemde bu notlara Perinçek ulaşmıştı. Nasıl ulaştı? Ne mesajlar verildi? Perinçek

0: ne kadarını biliyor, tüm bunlarla alakalı ne yazdığı, içeriği ve aynı zamanda ölümüyle iltisakı nedir? Tüm bunlarla, bu notlarla beraber aslında Doğu Perinçek bunları açıklamış oldu. Bir de Kurtlar Vadisi dizisinin Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak da aslında dün savcılıktan çıktıktan sonra bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti, açıklama yaptı. Kozinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum dedi. Zaten biz oyuncular senaryoya önceden müdahale edemeyiz. Sadece anlaşma gereği bize roller biçilir. Biz bu rolleri oynarız. Ne yazarsa onu oynuyoruz. Herhangi bir gerçek kişiye dayanıp dayanmadığını da bilmiyoruz açıklamasını yapmıştı. Ama burada şimdi Kurtlar Vadisi bölümünde ilk tutuklama geldi. Kurtlar Vadisi'nin özellikle işte polisiye sahnelerini etki ettiği, senaryoyu etki ettiği, dahli bulunduğu gerekçesiyle Bayram Özbek tutuklandı. Şimdi bu soruşturma Kurtlar Vadisi üzerinde devam ediyor. Kurtlar Vadisi biliyorsunuz bilirkişi heyeti hala orada sahneleri izliyor, rapor oluşturacak. Dolayısıyla soruşturma derinleşerek devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz ve sizlere aktaracağız.
1: Evet, Alihan Tok'a çok teşekkür ediyoruz. Son durum böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile bir görüşme yaptı. PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda bir anlaşma sağlandı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi bir araya geldi. Güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Mekanizma ve zaman çizelgesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Türk kuvvetleri de Başika, Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak tesis edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine vardı. Irak Başbakanlığı ofisinden de aynı açıklama yapıldı.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında çok iyi ve etkili bir iletişim olduğunu söyledi. Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin zor zamanlarındaki dostu olarak nitelendirdi. Barak, S-400 ve F-35 konularıyla İran'la yürütülen barış görüşmelerine de değindi.
3: Liderler olarak birbirlerine inanılmaz bir saygı duyuyorlar. Bundan da öte aralarında bir kimya var. Kültürel bir farklılık olsa bile birbirlerine çok benziyorlar.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında bir uyum olduğunu söyledi. Çok iyi ve etkili bir iletişim kuruyorlar dedi. Barak, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki Türkiye'vi önünde açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye harika bir dost oldu. Çok zor anlarda, bazı şeylerin gergin olduğu anlarda kimin dostunuz olduğunu anlarsınız. Ve Türkiye, Amerika için harika bir dost olmuştur.
4: Barak, Erdoğan ve Trump'ın sık sık görüştüğünü, bu nedenle BM haftasında ayrı bir ikili görüşme yapmadıklarını belirtti. S-400 ve F-35 konularında kongredeki çalışmaların sürdüğünü söyleyen Barak, KATSA ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası düzenlemelerinin zaman aldığını dile getirdi. İran Savaşı'na da değinen Barak, barıştan başka seçenek olmadığını söyledi. Türkiye bu süreçte çok etkili oldu. Her iki tarafla da harika bir ilişkiye sahipler. Bu yüzden umutluyuz dedi. Barak, barış görüşmeleri konusunda her fırsatta iletişime doğru adım attıklarını söyledi. ABD'li ve İranlı yetkililer BM Genel Kurul marjında bir araya gelmiş, 3 saat süren bir görüşme gerçekleşmişti.
1: Trump 64 yıl sonra bir ilke imza attı ve resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. Karşılama töreni kapsamında B-1 bombardıman uçakları havalandı. İki liderin önemli konuları masaya yatıracağı belirtiliyor.
4: Top atışları yapıldı, milli marşlar çalındı. B-1 bombardıman uçakları liderlerin üzerinden havalandı. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza atarak resmi ziyaret için ülkeye giden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i uçağının kapısında karşıladı. Xi'yi taşıyan uçak Maryland'deki Air Force One'ın da konuşlandığı

0: Andı, Andrews hava üstüne indi. Trump ve eşi, Xi ve eşini piste serilen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kırmızı halıda karşıladı. Karşılamada ABD Hava Kuvvetleri bandosu iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışları yapıldı. Trump, B-1 bombardıman uçağının yüksek sesli havalimanı üzerinden geçmesi üzerine yüzünü buruşturdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İki liderin Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin gündemi ise yoğun. İran savaşının yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret savaşı ve yapay zekanın geleceği ana gündem başlıkları arasında. Xi'nin ABD Kongresi'nin onayladığı Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesi konusunda ikna çabası göstermesi de bekleniyor. Xi'nin resmi ziyaret kapsamında tarafların Kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak tarihine kadar uzatılması konusunda anlaştığı belirtiliyor. Mayıs ayında Çin'i ziyaret eden Trump, bu törenle 64 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bir ABD başkanı, Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamış, bu görüşme Kennedy ile dönemin İngiltere Başbakanı Macmillan arasında yapılmıştı.
1: ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma gündemden düşmüyor. Trump'ın söylediklerini harfi harfine inceleyen ABD basını bazı açıklamalarının yalan olduğunu savunuyor.
2: Birleşmiş Milletler kürsüsünden birçok mesaj verdi. Söyledikleri harfi harfine incelendi. Amerikan basını Trump'ın söylediği yanlış bilgileri ifşa etti. 51-year menace. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada savaşları sona erdirdiğinden, Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım getirdiğine kadar birçok iddiada bulundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri merkezli CNN'in doğruluk kontrolüne göre Trump'ın bazı açıklamaları gerçeği yansıtmadı. Trump konuşmasında göreve geldiğimden beri 8 savaşı sona erdirmek benim için büyük bir onur oldu dedi. CNN'in haberinde Trump'ın listesinde savaş niteliği taşımayan iki durum bulunduğuna dikkat çekildi. Mısır'la Etiyopya arasındaki durumun diplomatik bir anlaşmazlık olduğu belirtilirken, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki savaşınsa sona ermediği vurgulandı. Trump konuşmasında Gazze'deki savaşa da atıfta bulundu. Ancak ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca mühimmatın az olduğunu iddia edenlere korkaklar ve hainler diyerek seslendi. Kullanmayı düşünemeyeceğimiz kadar çok mühimmatımız var dedi. CNN'in haberine göre ise İran savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarının en azından bazı kalemlerde azaldığı biliniyor. Trump konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım aktığı yönünde bir ifade de kullandı. Ancak bu rakamın görünürde bir dayanağı bulunmadığı, Beyaz Sarayı'nda bu rakamı doğruladığı belirtildi. CNN'in 2025'te yaptığı ayrıntılı inceleme, Beyaz Saray'ın listesinin trilyonlarca dolarlık belirsiz yatırım vaadi içerdiğini ortaya koymuştu.
1: Şimdi gelelim tekrar ülkemize. Sabah erken saatlerde Yalova'da hortum oluştu. Deniz üzerindeki hortum İstanbul'dan dahi görüldü. Biz de buradan şimdi ekrana veriyoruz. Cep telefonuyla kaydedilmiş bu görüntüler Yalova açıklarından, İstanbul'dan da görülen bu hortum tabii merak uyandırdı. Acaba ne yöne gidecek ve nasıl etki yaratacak diye. Hortumu görenler telefonlarına sarıldılar ve bu anı kaydettiler. Marmara Denizi'nde hortum dakikalar sonra gözden kayboldu. Bir 15 yıl önce görmezdik bunları farkındaysanız. Sonra da Akdeniz'de sık sık hortum olmaya başladı. Hatta çokça zarar veren hortumlar. Artık daha sık ülkemizin başka coğrafyalarında da başka yerlerinde de hortumları görür olduk. Bu sabah işte İstanbul'da kaydedilen görüntüler böyle. Sonbaharda yağış tabii ki gelsin, çok da iyi oluyor ama bazen sağanak şiddetli olduğunda da zarar da verebiliyor. Karadeniz bölgesinde az önce işte sağanakla ilgili yaşananları şimdi haber vereceğiz. Az önce başlarken bir kişinin hayatını kaybettiğini Trabzon'da aktardık. Heyelan'da toprak altında kalan bir kişi. Zonguldak'ta şiddetli yağış nedeniyle bir dere taştı. Taşkın sonucu sanayi sitesini su bastı.
0: Gece bastıran yağmur sabah sele dönüştü. Dereden taşan su sanayi sitesini bastı.

0: Zonguldak'ta yağmur gece yarısı başladı. Sabah olduğunda sağanağa dönüştü. Çaydamar mahallesindeki Kokaksu Deresi taştı.
1: Ağaca bak ağaca.
0: Dereden taşan su bölgedeki küçük sanayi sitesine ulaştı. Sitedeki atölye ve bazı iş yerlerine su bastı.
2: Dere taştı yukarıdan aşağı.
3: Ooo korkuluk korkuluk bütün gitti.
0: Bir tesisin korkulukları yıkılarak dereye düştü.
1: Ağaca bak ağaca.
0: Kozlu sahil yolundaki rögarlar tıkanınca dört şeritli yolu da su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ekiplerin bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.
4: Manisa'dan bir görüntü. 69 yaşında bir kadın komşusuyla tartıştı. Daha sonra kapısını tekmeleyip matkapla vurarak kapıyı bu hale getirdi. Polis geldi olay yerine ve kadın gözaltına alındı.
0: Önce tekmeledi, sonra defalarca matkapla vurdu. Apartmanda korku dolu anlar yaşattı.
5: Bu kadar vuruyor, nasıl da korkmuyor benden?
6: E sen de ona vurmuşsun ya kapısına, korkmuyorsan da.
5: Ben ağzı yaptım, ağzına.
0: Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşandı. Evde tek başına yaşayan 69 yaşındaki Huri Simalçe, iddiaya göre tartıştığı komşusunun kapısına geldi. Önce kapıyı defalarca tekmeledi. Bununla da yetinmedi. Evinden aldığı matkapla defalarca kapıya vurdu.
7: Benim alt komşum bir haftada gece 3-4 defa geliyor kapıyı tekmeliyor. Saat 1'de, 3'te, 6'da kapıyı tekmeliyor. Hiç kimsesine de ulaşamıyoruz. Matkapla kırmış, delmiş kapıyı bildiğin. Polise çağırdık geldi.
0: İhbar üzerine olay yerine gelen polis kadının kızına ulaştı. Adrese gelen kızı kendisini eve kilitleyen annesini güçlükle ikna etti. Evden çıkan kadın polis merkezine götürüldü.
7: Kadın rahatsız herhalde, bir hastalığı var. Ama raporu var mı yok mu bilmiyoruz. Apartmanda kimse dışarı çıkamıyor bu kadının korkusundan. Ben de işe gidemiyorum, çocukları yalnız bırakamıyorum. Dün çocukları aldım evden.
0: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
4: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunmasıyla ilgili hazırlanan yeni iddianame acılı aile için umut oldu. Baba emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık yıllardır mücadele veriyor bu konuda. Daha yolun yarısında olduklarını ve davanın peşini bırakmayacaklarını bir kez daha vurguladı. Büyükışık Adli Tıp Kurumu raporlarında imzası olanların da yargılanmasını istiyor.
8: Biz oğlumuzun ilk andan itibaren intihar etmediğini zaten biliyorduk. Zaten 8,5 senedir biz bundan son derece emindik.
0: 26 yaşındaki oğlu Dorukhan'ı kaybeden emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. Oğlum yüksekten düşmedi diyen acılı babanın şüpheleri yeni iddianamede ortaya konuldu.
8: Bu iddianamede de Dorukhan'ın demir bir çubukla sırtına vurulmak suretiyle darp edilmek üzere katledildiğini çok açık bir şekilde beyan etmiş. Dolayısıyla kasten öldürme davasını tamamlayıcı mahiyette delilleri karartanlar hakkında da yeni bir iddianame hazırlama lüzumunu hissetmiş.
0: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce İzmir'de bir şantiyede ölü bulundu. İntihar denilen o ölümdeki cinayet şüphesi yıllar sonra ortaya çıktı. Aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, polis merkezi ve olay yeri inceleme amirleri, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 26 kişi yeni iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Acılı babanın tek tesellisi adalet arayışının yerini bulması.
8: Bizi teselli eden bir nokta var. O da devletin içine çöreklenmiş olan bu organize suç örgütlerinin birer birer yaptıkları kötülüklerin ve işledikleri suçların ortaya çıkarak toplumun arınmasına vesile olunması bizi ferahlatıyor.
0: İddianamede dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk, sevk ve idaresine dahil olduğu belirtildi. İnşaat şirketi yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan emniyet müdürü daha önce tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu.
8: Şu anda yolun tam yarısındayız. Tırmanma bölümünün bitmesine çok az kaldı. Bu davanın en önemli bacağı olan tam 5 defa

0: sahte adli tıp raporu hazırlayarak bu olayı çıkmaza soktular ve katilleri korudular. 62 adli tıp uzmanından müteşekkil bu heyet yargılanmadan ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
1: Evet, tüm gerçeğin apaçık çıktığını da inşallah sizle paylaşırız. Bursa'da bir sitede 10 kat

0: bir yangın var, çok büyük. Ufak patlama sesleri de geliyor. Çok kötü, itfaiye gelmeye çalışıyor şu an.
1: 10 katlı binadaki evi alevler sardı. Bina sakinlerini kurtarmak kolay olmadı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
2: Evet, şu an itfaiye çalışmaları devam ediyor. Balkonun camları komple patlamış durumda.
1: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatleriydi. 10 katlı binanın 6. katındaki daireden alevler yükseldi. İddiaya göre 10 katlı binadaki evi alevler sardı. Bina sakinlerini kurtarmak kolay olmadı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
2: Evet, şu an itfaiye çalışmaları devam ediyor. Balkonun camları komple patlamış durumda.
1: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatleriydi. 10 katlı binanın 6. katındaki daireden alevler yükseldi. İddiaya göre çakmakla oynayan çocuk perdeleri tutuşturunca yangın çıktı.
2: Şu an müdahale yapılıyor. Asansör şu şekilde. Birçok itfaiye var.
1: Apartmanı duman kapladı. Herkes panikle kaçmaya başladı. Bir süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi.
2: Komşulardan bazıları hala içeride. Onların kurtarma çalışmaları da başladı.
1: 25 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ekipler tarafından kurtarılan 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
3: Habertürk sosyal medyadaki karanlık bir pazarın kapısını aralıyor. Sanal dünyada neredeyse her şeyi parayla satın almak mümkün. Bazen bir banka hesabı ya da sahte kimlik olabiliyor bu. Bazen de doğrudan algı satın alınıyor. Müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler bile var. Arzu Kaya 3 bölümlük dosya haberin ilk bölümünde kiralık hesap arayan bir şüpheliyle konuştu.
4: İBAN kiralama ilanı verdi. Günlük 60 bin lira vereceğim dedi. Banka hesabının tüm kontrolünü istedi. Habertürk, sosyal medyadaki karanlık IBAN pazarının izini sürdü.
5: Diyorlar ki komisyon karşılığı hesap kiralanır. Bu bir sektör oluşturmaya başladı ve çok yaygın bir durum.
6: Nitelikli dolandırıcılık suçuyla da yasa dışı bahiste para nakli aracılık suçuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.
7: Sosyal medya artık sadece iletişim için değil, derya deniz olarak kullanılan bir mecra haline dönüştü. Öyle ki burada suçlar büyüdü, derin bir pazar haline geldi. Bunun ilk halkası IBAN kiralama. Biz de Instagram üzerinden bir adresle konuştuk. Kendisi IBAN kiralamak istediğini belirtti ve ortaya akıl almaz diyaloglar çıktı.
6: Kişi hesabını başkasına kullandırıyor ve bu hesapta yasa dışı bahis parasının aktarılmasında kullanılıyorsa kişi ciddi bir ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
4: Kiralık hesap adı altında bir sayfaya gelen yorum dikkatimizi çekti. O yorumun altında 60 bin liraya kiralama yapıyoruz yazıyordu. Ev hanımı olduğumuzu söyleyip konuşmaya başladık.
5: Öğrenciler arasında, ev hanımları arasında da bunun yaygınlaştığını görüyoruz.
6: Gelen paraların miktarının kişinin gelir düzeyiyle uyumlu olup olmadığı, hemen başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı ayrıca değerlendirilir.
7: Önce hangi bankayı kullandığım soruldu, ardından kişisel bilgilere geçildi. Yaşım, medeni halim ve hangi şehirde yaşadığım. Sonrasında ise daha kritik sorular geldi. Banka hesabında bloke bulunup bulunmadığı, bahisten herhangi bir para gelip gelmediği sorular arasındaydı.
4: Hesabımıza 960 bin liralık yasa dışı bahis parası gelecekti. 3 parçada gelen para karşılığı 60 bin lira ödeme yapılacaktı. Ama hesap kontrolü istendi. Önce internet bankacılığına giriş, sonra da daha fazlası.
5: İBAN, banka hesabı sizin kimliğinizdir. Kimliğinizi nasıl başkasına kullandırmıyorsanız, banka hesabınızı da başkasına kullandırmamanız gerekir.
7: TC kimlik numaram ve bankacılık şifrem istendi. Gerekçe ise sözde hesap kontrolü. Sonrasında telefonuma gelen SMS kodunu da onunla paylaşmamı talep etti.
4: Öyle ki en ufak bir tedirginlikte rahatlatmaya da çalıştılar. Bir şey olmaz, kimseye olmadı, sıkıntı yaşamazsın.
7: Ama bizi rahatlatmak istediğinde bile arka planda kontrol etmeye amaçlı olduğunu söyleyerek sürekli kişisel bilgilerimizi talep etmeye devam etti. Aslında amaç belliydi. Telefonla konuşmak istediğimizde ise mesajla yetinmemizi istedi.
6: Sadece ben bilmiyordum demek kişiyi otomatik olarak sorumluluktan kurtarmaz.
5: İllegal işlerden elde edilmiş paraların hepsi bu havuz hesaplarda toplanıyor. Çok büyük bir organizasyonla karşı karşıyayız.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Tekrar merhaba, gün ortasından fon soruşturmasında peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Portföy şirketlerinin üst düzey yöneticilerine ait bazı lüks araçlara da el konuldu. Yine dondurma işlemleri var.

0: fonlardaki bazı para transferleriyle ilgili ayrıca adliyede şüpheliler var. O yüzden hemen bu son gelişmelerle başlayalım. Gizem Türemen'de ayrıntılar. Araçlarla ilgili bilgiyle başlayalım istersen Gizem.
1: Tabii Serap, Belet fon soruşturmasının derinleştiğini zaten bu el koyma tedbirleriyle de net olarak görüyoruz. Araçlar hakkında gelen son bilgi, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, tutuklu kendisi, ona ait yaklaşık 200 ila 220 milyon TL değerindeki 5 lüks aracın toplamda 4 farklı şahsa ve 26.280 TL araç satış bedeliyle devredildiği tespit edildi. Üstelik yakın bir tarihte 7-8 Eylül arasında. Düşünün ki 220 milyon TL değerindeki 5 lüks aracı siz 26.280 liraya devrediyorsunuz, satıyorsunuz. İşte bu tespit sonrası araçların tamamına el konulması için karar çıkartıldı. Muhafaza altına alındı. El koyma tedbiri uygulanıyor. Sadece bir lüks aracın yakalanmasına yönelik şu anda çalışmalar devam ediyor. Peki soruşturmada tutuklu sayısı, sevkler, gözaltılar ne durumda? Bu sabah saatlerinde TERA Yönetim Kurulu üyeleriyle doğa sigortası sahibinin de tutuklanmasıyla artık 26'ya yükseldi fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı. Dün gece de 17 şüpheli adliyeye sevk edilmiş. Bunlar 14'üne tutuklama kararı çıkmıştı. Sulh Ceza Hakimliği'nden 3'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu tutuklananlar da katılım evin paylarındaki piyasa dolandırıcılığından tutuklandılar. Hala 21 şüpheli adliyede İstanbul Adalet Sarayı'nda şu anda savcı huzurunda sorguları devam ediyor. Ama biz hala adliye sevkler bekliyoruz. Emniyette gözaltılar var. Toplam 18 şüpheli gözaltında, 14 kişi firari, yakalanması için çalışmalar sürüyor. Masanın tespit bitleri önemli. 21 Eylül itibariyle 2,5 milyar lirayı aşan teşebbüsün durdurulduğunu açıkladı MASAK. Ayrıca MASAK yine incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettiğini açıkladı. Bu da şu anlama geliyor: o fonların yatırımcıya kapalı olduğu dönemlerde kim tarafından kurulduğu artık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde bu bilgi. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış yaptıkları süreçler ve o zamanlarda elde ettikleri tüm kazançlarda şu an mali boyutu inceleniyor. Ama şunu anlıyoruz: Pusula Finans, TERA Yatırım, Hedef Holding ve Buz Yatırım'la bağlantılı 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler incelendi. MASAK tarafından iki analiz raporu savcılığa iletildi. Bir analiz raporu daha var yine bu yöneticilerden birisi hakkında. Onun içinde mal varlığını kaçırma şüpheleri nedeniyle bir inceleme yapıldı. O da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elinde. Adli kaynaklardan edindiğimiz bir diğer bilgi ise 750 milyon lirayı aşan tedbir uygulaması hakkında. 3 işlemden bahsediliyor burada. Fon hesaplarında bulunan toplamda 387 milyon 461 bin liranın nakit tutarın dondurulduğu açıklandı. Tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait araçlardan da hatırlayacaksınız. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon liraya el konulduğu ve son olarak da TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen, yani kaçırılmak istenen aslında 257 milyon lira tutarındaki nakite de el koyma tedbiri uygulandı. Bu üç işlemde toplamda 750 milyon liraya ulaşan bir tutar hakkında dondurma ve el koyma işlemi uygulandığını görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketindeki 131 fonun tasfiye edildiğini açıklamıştı. Tasfiye edilen bu fonlara kaç yatırımcı yatırımda bulundu, ne kadar mağdur var sayısı çok konuşuluyordu. 455.758 olarak açıklandı SPK tarafından bu rakam. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bu tasfiye edilen 131 fonun hem tasfiyesi hem de ödeme süreçleri hakkında bir toplantı yapılacak. Hatta ertesi günde bu toplantının devam etmesi gerekiyor ama bu toplantının ana başlığı da yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak. Soruşturmada hem tutuklu sayısının bugün artmasını bekliyoruz çünkü adliyeye sevk edilen 21 şüpheli var. Savcılık huzurunda ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle ya da adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilebilir ya da serbest de bırakılabilirler ama geçtiğimiz günlerdeki tecrübelere dayanarak bugün tutuklama yükselebilir, gelebilir. 26 tutuklu var şu anda, bu sayı artabilir. Ayrıca emniyetteki gözaltıların da 18 gözaltı olduğunu biliyoruz. Onların da adliyeye sevk edilmesi

0: Bekleniyor. Yani fon soruşturması bir yandan genişlerken bir yandan da mali boyutu MASAK tarafından incelenmeye, tespitler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmeye devam ediyor.
1: Gizem Türemen, çok teşekkürler. Ayhan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada da 20 Eylül'de gözaltına alınan şüpheliler vardı. Adliyeye sevk edildiler. Onlardan 20'si tutuklandı. 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
2: Ayhan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla suçlanıyor. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılıkla vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verdi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 101'e yükseldi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değerler transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
1: Sosyal medyada yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilişkili olduğu izlenimini oluşturan bir kişi tutuklandı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre şüpheli MÇ'nin paylaşımlarıyla kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğuna ve bu kişiler nezdinde de hatırının sayıldığına yönelik izlenim oluşturduğu tespit edildi. Yan yana çekilmiş gibi gösterilen, bir arada gösterilen fotoğraflarla. Nüfus ticareti ve halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma suçlarının işlendiği belirtiliyor. Daha önce 4 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen MÇ, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli de tutuklandı. Eskiden de biliyorsunuz zaten Photoshop'la, montajla böyle görüntüler yapılırdı. Yapay zeka tabii bunu daha da kolaylaştırdı ve yaygınlaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı. İBB davasında duruşmalara katılmadıkları ve kendilerine ulaşılamadığı belirtilen 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. O isimlerden biri de eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'tı. Bolak yurt dışından İstanbul'a geldiğinde havalimanında gözaltına alındı. Bolak, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevi yürüttüğü dönemde rüşvet almak ve kara para aklamakla suçlanıyor bu iddianame çerçevesinde. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Şüpheliler arasında eski belediye başkanları da var. Ayrıntılara bakalım hemen. Soruşturmayı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında 36 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz da var. Şüphelilerin yakalanması için 4 ilde operasyon yapıldı. 31 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin zaten cezaevinde olduğu belirlendi. Şimdi diğer şüpheliler de aranıyor. Dün bu saatlerde gün ortasında duyurmuştuk Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'den istifa ettiğini. Yavaş normal şartlarda istifayı düşünmediğini, ancak parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından ayrılma kararı aldığını söyledi. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla da ilgisi olmadığını yine belirtti yaptığı açıklamada. Independent Türkçe'ye konuştu Yavaş. Aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı dedi. İstifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını söylemişti. Epeydir konuşulan bir konuydu bu. Zaten parti, CHP ya da yeni parti liderleri rahatsız olsa benim durduğum yerden ben de üzerime düşeni yaparım demişti Yavaş ve dün istifa kararını aldı.

0: Ama tabii onun istifa kararı başka istifaları da ardından getirdi. Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesini kazanan CHP'de belediye sayısı 2'ye düştü Ankara'da. Yavaş'ın istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı daha istifa etti. İşte yerel seçimlerden bugüne CHP'li belediyelerde yaşanan ayrılıklar ve istifalar.
1: Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasının ardından peş peşe istifa haberleri geldi. Ankara'da CHP'li 8 belediye başkanı istifa etti. Böylece yerel seçimlerde Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanan CHP'nin elinde sadece 2 ilçe kaldı. Mansur Yavaş 2024'teki yerel seçimlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. CHP 2024'te tarihindeki en büyük yüksek belediye başkanı sayısına ulaştı. Ankara'nın 25 ilçesinden 16'sını kazandı.
2: Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin aramızda.
1: Ancak zaman içerisinde bazı ilçelerde istifalar yaşandı. Gölbaşı, Haymanak, Kahraman Kazan ve Keçiören Belediyesi AK Parti'ye katıldı. Mutlak Butan kararı sonrası iki belediye de yeni partiye geçti. Yavaş'ın istifa kararının ardından da ayrılıklar yaşandı. 8 ilçe başkanı CHP'den ayrıldığını duyurdu. Ayaş, Polatlı, Nallıhan, Şerefli Koçhisar, Kalecik, Beypazarı, Elmadağ ve Güdül belediye başkanları CHP'den istifa etti. Böylece Ankara'da CHP'nin elinde Etimesgut'la Yeni Mahalle belediyeleri kaldı.
0: Evet, birazdan da konuşacağız. Yavaş'ın istifası nasıl bir etki yaratıyor hem CHP'de hem siyasette, konuklarımla konuşacağız. Bu arada bir son dakika haberi geldi. Bahçeli'den Birleşmiş Milletler açıklaması, Birleşmiş Milletler'in yapısının adil reforma tabi tutulması zorunluluktur diyor MHP Genel Başkanı Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ve öncesinde yazdığı makalede bu konuya değinmişti. Buna ilişkin, bu açıklamalara ilişkin bir açıklaması var Devlet Bahçeli'nin. Hemen Elif Ergen'den dinleyelim. Neler söyledi Bahçeli Elif?
3: Çok az Devlet Bahçeli az önce yaptığı yazılı açıklamasını hemen detayları paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya değindi açıklamasında ve buna ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Siz de şu anda son dakika olarak ekranlarınızda görüyorsunuz. Milletin haklı duruşunu dünyaya duyurmuştur ifadesini paylaştı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerini yeterince yansıtmadı. Açıktır ifadesini paylaştı Devlet Bahçeli açıklamasında ve devam etti. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısı ve daimi üyelerinin sahip olduğu veto imtiyazı adil, etkin ve kapsayıcı bir uluslararası düzen önündeki temel sorunlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıklıkla ortaya koyduğu dünya beşten büyüktür yaklaşımı sadece Türkiye'nin değil, daha adil, temsil gücü yüksek ve hakkaniyete dayalı bir dünya düzeni arayışının güçlü bir ifadesidir bilgilerini paylaştı MHP lideri Devlet Bahçeli ve devam etti. Bu kapsamda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı günleri göreceğimize işaret etmiş. Ayrıca Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün temsil edilmesi ve maruz bırakıldığı gayri insani izolasyonun artık son bulması gerektiğini vurgulayarak uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet etmiştir dedi. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bloomberg için yazdığı makalede de son yıllarda dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugün gerçekleriyle bağdaşmadığını, küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğuna dikkat çekmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve şöyle devam etti sözlerine. Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Birleşmiş Milletler özelinde olmak üzere uluslararası sistemdeki sorunların yarattığı hukuksuzlukları sıkça dile getirmek suretiyle Birleşmiş Milletler'in sürdürülemez yapısının değiştirilmesine yönelik önerilerimizi de ifade etmiştik. Parti programımızda uluslararası sistemin sorunlu yapısını da ifade etmiştik dedi. Parti programımızda uluslararası sistemin sorunlu yapısı başlığında da yaşanan gelişmeler karşısında uluslararası sistemin işlevsel

0: dinin daha fazla sorgulandığını işaret ederek ve uluslararası barış ve güvenliğin tesisi ve idamesinde en büyük sorumluluğu taşıyan Birleşmiş Milletler'in artık kendisinden beklenen katkıları sunmaktan uzak olduğunu ve savaşın galiplerini kayıran ve günümüzü siyasi, ekonomik ve diplomatik gerçeklerini yansıtmaktan çok uzak kalan mevcut sistemde acilen reforma gidilmesi gerektiği vurgulanmış. Bu çerçevede Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin Birleşmiş Milletler sistemini sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bir kuruluş haline getirmesini küresel adalet ve barışın tesisi açısından çok sakıncalı bulduğumuza dikkat çekilmiştir. Ve 2023 seçim beyannamemizde de Birleşmiş Milletler'in yapısı ve işleyişi dahil her yönüyle reforma tabi tutulması gerektiğine vurgu yapılmıştır ifadesini paylaştı Devlet Bahçeli az önce yapmış olduğum yazılı açıklamada.
1: Elif Ergen'e çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başkentteyiz. Ankara'dan devam edelim. Az önce Mansur Yavaş'ın istifası ve ardından da 8 ilçe belediye başkanının CHP'den istifasını aktardık. Cumhuriyet Halk Partisi de Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Bir 45 dakika sonra 14'te. Mahir Kılıç oradan karşımızda. Elbette bu istifalar konuşulacak. İstifa orada nasıl yankılandı? Bu toplantıda başka bir başlıkta var mı Mahir?
2: Evet, hiç şüphesiz bugünkü toplantının en kritik gündem maddesi Mansur Yavaş'ın istifası olacak. Mansur Yavaş ve onlardan istifa eden ilçe belediye başkanları dün sıcağı sıcağına ilk tepkiler verildi, ilk yorumlar, değerlendirmeler yapıldı. Fakat bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu istifaları kurmaylarıyla birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi bekleniyor. Dün de kısa bir açıklaması olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O açıklamasında Mansur Yavaş'ı kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığını ve değerli bir siyasetçi olduğunu belirtmiş. Mansur Yavaş'ın açıklamasındaki millet iradesini, seçme iradesini sadaka sözlerinde hatırlatarak bunlara aynen katıldığını ifade etmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Böylece Mansur Yavaş'ın başka bir partiye geçmesinin önüne de tabiri caizse bir set çekildi, bir rezerv konuldu diyebiliriz. Dediğim gibi kısa bir değerlendirmesi oldu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bugün kapsam bir şekilde bu konunun görüşülmesi, ele alınması bekleniyor. Tabii toplantı bittikten sonra da dünkü aslında belki de gelişmelerin fitilini ateşleyen isim parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantının ardından kameraların karşısına geçecek ve bu konu ilişkinde yeni değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Tabi bugün CHP MYK'nın tek gündemi Mansur Yavaş olmayacak hiç şüphesiz. Aynı zamanda il başkanlığına bir atamada yapılmasını beklediğimizi ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde mahkemenin tedbir kararını kaldırmasının ardından Gürsel Tekin'in de görev süresi sona ermişti. Bazı teknik işlemler, tebligatlar vesaire bunların bir hafta içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak il başkanlığına da bir atama beklediğimizi belirtelim. Peki neler olabilir orada yollar tesis seçenekler ne ona bakacak olursak eğer. Birinci seçenek Gürsel Tekin'le il kongrelerine kadar yol yürünmesi yani yeniden Gürsel Tekin'in bu makama atanması. Bir diğer konuşulan tartışılan isim ise Mehmet Ali Yüksel eski Kağıthane ilçe başkanı. Onun da CHP İslam İl Başkanlığı için isminin geçtiğini ifade edebiliriz. Bir diğer üçüncü isim ise Selçuk Sarıyer. Selçuk Sarıyer'de daha önce özellikle İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi İstanbul Belediyesi'nde meclis üyeliği yapmış, önemli görevler üstlenmişti. Selçuk Sarıyer'in de isminin bu makam için geçtiğini belirtebiliriz. Son söz tabii ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu vereceği karar, işaret edeceği isim burada netleşmiş olacak. Toparlayacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün önemli bir toplantı var. MYK toplantısı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanında toplanacak. Kurultay takvimi, terör, Türkiye süreci, ekonomi birçok başka yerlenecek. Ancak en kritik iki konu söz konusu. Birincisi Mansur Yavaş istifası ve Yavaş'ın ardından ilçe belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırması, bunun yankıları, etkileri ve anlamı. Bir diğer başlık ise CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yapılacak atama. Bu iki konu detaylı bir şekilde görüşülecek ve alınan kararları saat 17 civarında parti sözcüsü Müslüm Sarı paylaşacak diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Mahir çok teşekkür ediyorum. Mahir aktarırken gördüğünüz ekranda konuklarımı da avukat Aydoğan Ahı Akın ve gazeteci Can Özçelik konuğum şimdi gün ortasında. Aydoğan Bey hoş geldiniz. Can merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
4: Hoş bulduk Can Bey'e de selamlar.
1: Çok teşekkürler.
3: Merhaba Aydoğan Bey.
1: Aydoğan Bey size sorayım. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanının da istifasının yankıları ve anlamı da konuşulacak dedi ya Mahir. Siz ne diyorsunuz 8 ilçe belediye başkanı da aynı gün istifasına Yavaş'ın ardından?
4: Ya şöyle ben okuyorum aslında, yani bir belediye

0: Başkanının kendi siyasi partisinden istifa süreci tek taraflı bir irade beyanıdır. Sonuçta istifa tek taraflı bir beyandır ve ulaştığı anda sonuç doğurur. Burada da böyle oldu aslında. Yani ben belediye başkanları ile ilgili hep yorum yaparken hep belediye başkanlarının aslında karnesinin yaptıkları hizmet vatandaşa yapmış olduğu götürdüğü eserler ve yatırımlar olduğuna inanırım. Tüm genel siyasi yorumların dışında belediye başkanını bir sonuçta bir değerlendirmeye tuttuğunuzda eğer seçimde aday olarak seçilmeden önce vermiş olduğu vaat ve projeleri yerine getirmediyse benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır. Bir vatandaş olarak da, bir siyasetçi olarak da, bir hukukçu olarak da bunu hep böyle değerlendirdim. Bakın Mansur Yavaş'la ilgili ben Ankara'ya baktığımda yakın bir tarihte Çubuk Belediye Başkanı bir açıklaması vardı. Yani Ankara Çubuk'ta mesela metroyu Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığını, bir metro inşaatını dahi yapmadığını, yeşil alanlar konusunda spor salonları ve gençlere özellikle bir alan sunma konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'ya bir çivi çakmadığını söylemişti. Gerçekten ben Ankara'ya gittiğimde şunu görüyorum Serap Hanım. Yani Ankara'daki artık trafik yoğunluğu çekilmez bir hal aldı. Yağmurlar, yani şiddetli bir yağmur söz konusu olduğunda sel baskınları ve mazgalların aslında yetersizliğinden dolayı Ankara'da Mansur Yavaş'ın yani bütçesine ben baktığımda bakın göreve geldiğinde belediyenin borcu 3,5 milyar TL. Son seçim döneminde 20 milyar TL'yi bulan bir borç belediyenin şu an var Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. Ve özellikle 2026 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine baktığımda 205 milyar TL'lik bir 2026
1: İstifa
0: bütçesi var.
1: konusunu belediye başkanının
0: Ona geleceğim.
1: karnesine getirdiniz ama neye vurgu yapmak için?
0: Şuna vurgu yapacağım. Bakın 7 yılda 1,5 trilyonluk bir bütçe var. Ve maalesef Ankara'ya çivi çakılmamış olan bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bugünkü siyasetteki bu tartışmalara baktığımızda işte Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki sürecinde yani yeni parti kurulduktan sonra CHP'de devam etmesiyle birlikte siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'nin içinde siyaset yapıyorsanız sonuçta bir siyasi partinin her siyasi partinin parti disiplini ve bir işleyişi vardır. Ben CHP'de kalırım ama yeni partiye hizmet ederim. Ben CHP'de kalırım ama yeni partiyle yol yürürüm şeklindeki değerlendirmelerin tamamı bir defa siyasetin olağan akışına aykırı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Mansur Yavaş muhtemelen istifa etmeseydi, bu benim şahsi düşüncem, muhtemelen disipline sevk edip Mansur Yavaş'la ilgili bir disiplin süreci başlatılacaktı. Ya şunu ben aslında altını çizmek istiyorum. Yani bir şeffaf bir belediyeciliğin yapıldığının iddia edildiği bir süreçte 1,5 trilyon TL civarında siz 7 sene içinde bütçe almışsınız. Ankara'ya baktığımızda en azından şu trafik sorununun çözülmesi
1: Yani
0: dahi
1: şunu mu demeye
0: Ankara'ya yapılacak
1: çalışıyorsunuz?
0: büyük bir işti.
1: Zaten Mansur
0: Evet.
1: Yavaş'ın kalmasının CHP'ye bir katkısı yoktu mu demeye çalışıyorsunuz? Hani bir tespit açısından bir net
0: Evet.
1: cümle almaya çalışıyorum ki sizden Can
0: Evet.
1: Özçelik'e de onu mu
0: Ya.
1: demeye çalışıyorsunuz?
0: Yani bence çok kötü bir Mansur Yavaş'ın belediye başkanı olarak çok kötü bir karnesi vardı. Ve aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki bu aslında siyasi öfke ve siyasi rekabetin en üst seviyeye taşındığı bir noktada kendisi de istifa etti ve bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söylüyor.
1: Peki.
0: Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreciyle ilgili de bence dün itibariyle Mansur Yavaş'ın ben bu anlamda siyasetten emekli olduğunu düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz.
0: Yani
1: Burada
0: burada
1: hemen Can Özçelik'e de
0: evet.
1: döneyim. Bu konuyu zaten konuşacağız. Ona ilişkin az önce de paylaştık açıklamasını. Can sen ne diyorsun? Yani Aydoğan Bey'in getirdiği yerden istersen ya da direkt aynı soruyu sana sorayım öncelikle. İlçe belediye başkanlarının da ardından Yavaş'ın ardından istifasına ilişkin senin değerlendirmenle.
2: Zaten Mansur Yavaş ilçe belediye başkanlarını Ankara'da belirleyen isimdi. Doğal
1: Evet.
2: olarak beraber yol yürüdükleri ilçe belediye başkanlarının da istifa etmesi çok doğal, normal. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen siyasetçiler değillerdi. Hepsi Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti tabanından yani ülkücü kökenli diye tabir ettiğimiz siyasetçiler. O yüzden Mansur Yavaş'ın istifasından sonra hepsinin aynı anda istifa etmesi çok doğal. Zaten

0: Bunu da ifade ediyorlardı. Yani Mansur Yavaş nereye giderse biz de oradayız diyorlardı. Yarın AK Parti'ye geçerse Mansur Yavaş AK Parti'ye giderler. Yeni partiye geçerse yeni partiye giderler. O yüzden bu Mansur Yavaş'ın vereceği kararla alakalı bir durum. Ama zaten belliydi Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süre kalmayacağı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi de söylüyordu. Eylül sonuna kadar bütün belediye başkanlarının kararını versin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan kalsın, gitmek isteyen de gidebilir diye bir tarih belirlemişti. O yüzden Mansur Yavaş hem bu tarihi bilmesi ardından da tabii Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamada bir bahane olmuş oldu. Zaten Mansur Yavaş istifa edecekti ama
1: Evet.
0: o istifa ederken yani hiçbir şey yokken neden istifa ediyorsun demektense bunu açıklamaktansa Müslüm Sarı'nın ifadelerine ne kaynak dayanak gösterip istifa etmesi de çok normal, doğal.
1: Peki
0: Zaten
1: sence Mansur
0: süreç buraya
1: Yavaş'ın mı
0: doğru
1: CHP'ye
0: gidiyordu.
1: ihtiyacı vardı? Bundan sonraki siyasi yaşamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi Mansur Yavaş'a ihtiyacı vardı? Bunun üzerinden yani bir kaybeden taraf değerlendirmesi yapılıyor ve şöyle de deniyor. Biliyorum sen de Aydoğan Bey gibi Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı kanaatindesin. Ama bir yandan da bir çatı aday olması için de daha önünü açan bir hamle olarak değerlendirenler de var.
0: Yok. Yok. Şöyle Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşme ve verdiği fotoğraftan sonra zaten ben daha öncesinden de söylüyordum ama o fotoğrafla beraber ben sizin karşınızda aday değilim mi ifade etti Mansur Yavaş Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı. O yüzden şimdi bağımsız kaldı bir çatı aday. Ben zannetmiyorum. Tabii ki siyasette 24 saat uzun bir süre ikna edilebilir. Başka bir yöntem bulunabilir. Sonuçta siyasetçi aday olabilir. Ama ben bugün itibariyle bu adaylık konusunun çok gündeminde olduğunu düşünmüyorum Mansur Yavaş'ın. Ama bir siyasi parti değiştirir mi, belediye başkanlığına devam eder mi? Onu da zannetmiyorum. Hep bunu kendileri ifade ettiği için söylüyorum. Bu
1: Dünkü tweetinde de ona böyle
0: son
1: çok
0: dönemim demişti.
1: uzunca bir
0: Evet.
1: yer vardı yani siyasete güven yok oldu. Ben hani aldığım oyu başka partiye taşımanın ahlaki olmadığını düşünüyorum anlamında cümleleri vardı.
0: Evet.
1: Sanki bu soruları önüne alıyor gibi daha önceki açıklamalarında da.
0: Şöyle, tabii yani sonuçta başka bir siyasi partiye de geçmeyebilir. Bağımsız olarak da siyaseti tamamlayabilir. Bağımsız olması da Cumhuriyet Halk Partisi açısından veya yeni parti açısından bir anlam ifade etmez. Çünkü Mansur Yavaş bir siyasi partiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Yani Mansur Yavaş bağımsız olarak girse, kazansa, daha sonra CHP'yi tercih etse, evet bu doğru olabilir. Bir çatı aday mı? Bir çatı aday olabilir tabii ki. Ama bu çatı adaylığı nereden geldi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olduğu için ve o dönem Cumhurbaşkanlık seçimlerindeki altılı masadan dolayı bir ittifak adayı olarak lanse edildi ve oraya doğru ilerledi süreç. O yüzden Mansur Yavaş bundan 6 yıl önce bağımsız olarak aday olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kazanamazdı. Veya Mansur Yavaş ismi ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme gelmezdi. O yüzden burada belirleyici olan birazcık da liderliktir. Mansur Yavaş eğer öyle olsaydı, eğer Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali yüksek olsaydı emin olun bugün yeni partide olurdu ve yeni partiyle beraber Özgür Özel'le beraber bu süreci tamamlardı. O yüzden ben Mansur Yavaş'ın artık siyaseten Aydoğan Bey gibi düşünüyorum. Siyaseten artık emekli olduğu görüşündeyim. Ama şu var, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki işte başarısızlığı ifade etti. Ben buna katılmıyorum. Başarısı olan bir belediye başkanı ikinci kez %60 oyla seçilmez. Yani en yakın rakibine %30 fark atmış ki 25 yıl AK Parti yönetmiş Ankara'yı ve ikinci seçiminde AK Parti %30 gibi bir fark atmış. Bakın yani %1-2 falan değil yani. %30 fark atmış. Başarısı olan milletvekiline, başarısız olan belediye başkanına halk bu kadar destek verip
1: İkinciye böyle
0: arkasında
1: farklı
0: durmaz.
1: seçmez diyorsun. Ne diyorsunuz
0: Şöyle
1: Aydoğan Bey?
0: şöyle şu
1: Tamam
0: şu
1: pardon.
0: yöntem şu yöntem
1: Tamamlayabilirsin.
0: olabilir.
1: Tabii
0: Tamamlayayım.
1: tabii.
0: İstanbul'da CHP'nin 26 belediyesi vardı. Şu anda kaç kaldı bilmiyorum. Her gün AK Parti'ye geçiyor. Dün de Adalar

0: Adalar Belediyesi 10 CHP meclis
1: Evet, iki
0: üyesi
1: AK
0: var.
1: Partili.
0: İki AK Parti üyesi varken şimdi AK Parti'ye geçti. Aydoğan Bey belki Ankara, şimdi İstanbul'da yaşıyor. Ankara'da da belki bu yöntem uygulanabilir AK Parti'ye katılması için belediye başkanlıklarına. Gerçi dört tanesi katıldı. Yöntem kolay. İstanbul'da bu yönteme hızlı bir şekilde
1: Nedir o
0: ilerletiyor AK
1: yöntem?
0: Parti.
1: Yöntem dediğin?
0: İşte yani artık anlayan anladı. Ben yöntemi söylemeyeyim. Transferlerle belediye meclis üyesi transferleriyle bu kolayca çözülüyor. Bir belediye başkanına da bir soruşturma açıldı mı onun önü açılıyor. O yüzden artık siyasette ne yazık ki bu bize doğal hale geldi. Umarım bu siyaset hep böyle mahkemeler üzerinden tartışmaz. Çünkü sen
1: Evet.
0: şeye başladığın dakikadan itibaren bültene saydım haberlerin hepsi adli haberleri, soruşturmalar, tutuklamalar, gözaltılar, yani hep adli haberler üzerinden.
1: Evet, doğru.
0: Belediyedeki yani siyaseti de adli haberler üzerinden tartıştığımız için umarım siyaset buradan çıkar, düzgün yoluna girer ve bundan sonra siyaseti mahkeme kararlarıyla tartışmayız.
1: Peki, sizden de hemen bir yorum alayım bu son sözlere ve yani siz de Aydoğan Bey bence de artık aday olmayacak diyorsunuz ama bir yandan da her ne kadar Mansur Yavaş şaşkınlıkla izliyorum dese de demek ki kendisine böyle bir teveccüh var. Çünkü konu dönüyor dolaşıyor gene acaba aday olacak mı? Şimdi bekliyor seçim belli olduktan sonra mı aday olacak konusuna da geliyor. Hem ona bir yorum hem de az önce Can Özçelik'in belediyelerindeki transferler üzerine eleştirilerine de bir yorumunuz varsa buyurun.
2: Şimdi bu adalardaki son itibariyle bir seçim yapıldı ve o seçim sonucunda meclis üyeleri herkes istediği kendi serbest iradesiyle serbest bir seçim yapıldı ve bu seçimde meclis üyeleri iradelerini ortaya koydu. Son itibariyle AK Parti'nin başkan vekili adayı da demek ki adaları yönetme kapasitesi ve adalara hizmet götüreceğine ilişkin oradaki belediye meclisindeki meclis üyelerinin iradelerini ve teveccühlerini kazanmış ki seçildi. Buna bence bu meselelere böyle bakmak lazım. Şimdi soruşturmalarla ilgili veya belediyelerle ilgili açılan ceza davaları veya soruşturmalara baktığımızda baştan beri bu soruşturmaları ve ceza davalarını maalesef muhalif isimler sürekli siyaset etiketiyle etiketlemeye alıştılar. Yani bu bir alışkanlık aslında muhalifler için. Her şeye siyasi etiket. Ama işin esasına geldiğimizde Manavgat'taki baklava kutusundaki o rüşvet görüntüleri sorulduğunda ona dahi muhalefet içinden siyasi etiket diyenler oldu. Biz bunu yaşadık Türkiye'de maalesef. Bakın bugün İstanbul'da İBB ceza davası, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ceza davası devam ediyor. Bir sürü itiraflar geliyor. Bundan şimdi detayına girip programı çok fazla detaylandırmayalım ama yapmasaydı yani bu belediyelerde yolsuzluk, usulsüzlük, ihale, fesat karıştırma gibi iddialarla gündeme keşke gelmeselerdi. Geliyorlar ki bunun esasına ilişkin mahkemeler sonuçta ceza davaları ve savcılıklar soruşturmada maddi gerçeğin ortaya çıkması için bir süreç yürütülüyor. Yani o zaman bu dosyaların hepsini kapatalım, hepsine siyasi etiket vuralım ve hiçbir şekilde yolsuzluk yapan veya hırsızlık yapan varsa veya ihaleye fesat karıştıran varsa hiçbir şekilde yargılanmasın Türkiye'de. O zaman bunların hep bütün meseleleri halının altına atalım, siyasete yolumuza bu şekilde devam edelim. Yani ben bu konudaki eleştirilerine katılmıyorum Can Bey'in. Ama
1: Peki.
2: Mansur Yavaş'la ilgili şununla çok net bir şekilde altını çizeceğim. Müslüm Sarı'nın beyanıyla istifa etmesi bence de tamamen bir bahanedir. Çünkü zaten Mansur Yavaş kafasına bence istifayı koymuş. Partiler üstü bir rol takınmaya çalışıyor ama belediye başkanı olduğunu bence unutuyor. Sonuç itibariyle Mansur Yavaş da bir belediye başkanı. Asli görevi vatandaşa hizmet
1: Sanki gerçi
2: götürmek,
1: en
2: yerel
1: çok da onu
2: hizmetler
1: vurguluyor
2: götürmek.
1: kendisi ama başkalarının bütün
2: Evet.
1: yorumlarına rağmen aksine ben belediye başkanıyım diye ısrarla vurguluyor. Artık tam son süremizi de açtık. Son cümlenizi alayım
2: Son
1: Aydoğan Bey.
2: cümlemi söyleyeyim. Son cümlemi söyleyeyim. Ankara'ya hizmet götüremeyen, Ankara'da 5 tane Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu hizmeti sayın veya eseri sayın dediğimizde sayılamıyor. 10 milyar TL'lik bir yatırım gösterelim dediğimizde dahi bu somut olarak maalesef vatandaşlarımız bunu gösteremiyor. Biz Ankaralılarla sohbet ediyoruz. Elbette son seçimde Ankara'nın teveccühünü görmüştür ama şunu da altını çizelim.

0: Yani İstanbul'da da bir Ekrem İmamoğlu gerçeği vardı. Sosyal medya belediyeciliği üzerinden bir seçime girdik. Nasıl bir seçim olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz, nasıl bir seçim
1: Evet,
0: geçtiğini.
1: orada da %10
0: Yani
1: fark attı İmamoğlu ikinci kez AK Parti'ye.
0: fark
1: %10
0: at,
1: fark attı. Bak
0: Can Bey
1: Aydan Bey
0: fark atmış
1: %1
0: olabilir
1: değil,
0: ama
1: %10.
0: Ekrem İmamoğlu bugün
1: 1 milyon oy
0: yolsuzlukla,
1: fark
0: bakın ihale
1: attı.
0: fesat,
1: 1 milyon oy fark attı.
0: milyarlarca TL kamu zararıyla anılan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Bu da maalesef milyarlarca TL kamu zararı farkı atmış bir
1: Vatandaş
0: belediye
1: kararını
0: başkanından
1: verir. Evet,
0: bahsediyorsunuz.
2: artık teşekkür edeceğim.
0: Elbette vatandaş karar verecek.
1: Vatandaş kararını verir.
0: Vatandaş
1: Evet. Nasıl olsa
0: keşke
1: sandık gelecek eninde sonunda. Peki.
0: çalmasalardı, çıkmasalardı. Biz mi çalın dedik
2: Yine de
0: onlara?
2: iddia olduğunu
0: Can Bey.
2: söyleyelim. Siz de hukukçusunuz Erdoğan Bey. Daha yargılamalarda devam ediyor.
1: Yok
0: İddia
1: Erdoğan
0: mı?
1: Bey,
0: Bakın somut belgeler var.
1: AK Parti
0: Evet
1: üyesi.
0: evet ben
1: Orada AK
0: evet ben
1: Partili olarak
0: AK Parti
1: konuşuyor.
0: merkez
2: Peki.
0: evet ben bir hukukçu olarak da söylüyorum, bu dosyanın içinde çok somut
1: Yok, siz AK
0: yolsuzluk
1: Partili
0: yapıldığına
1: olarak
0: ilişkin
1: konuşuyorsunuz.
0: bilgiler ve
1: Hukukçu olarak
0: belgeler
1: böyle
0: var.
1: konuşulmaz ki.
2: Peki.
1: Aydan Bey, hukukçu olarak böyle konuşulmaz. Siz AK Parti.
0: Siz de Özgür
1: Ben
0: Özel'in
1: sizi.
0: bir köşe yazarı olarak konuşuyorsunuz. Özgür Özel'in temsilcisi
2: Peki,
0: olarak
2: burada
0: Habertürk'e
2: artık ben
0: çıkıyorsunuz.
2: süremizi de aştık diye vurguladım ama
1: Aydan Bey.
0: Özgür
2: çok
0: Özel
2: teşekkür
0: size bu
2: edeceğim.
0: görevi vermiş. Siz de görevinizi ifa ediyorsunuz Can Bey.
2: Kişisel bir şeye
0: Teşekkür ederim.
2: Döndürmeyelim
0: Buna
2: karşılıklı.
0: dönüyor ama
1: Aydan.
0: Can Bey.
1: Yok yok
0: Can
1: kişisel.
0: Bey'in
1: Ben
0: bu üslubu
1: Aydan Bey'i
0: karşısında
1: seviyorum.
0: buna düşüyor. Dönüyor.
1: Evet. Aydan Bey'i seviyorum.
0: Can
1: Ama
0: Bey, bizim şahsi olarak bir sorunumuz yok ama siz
1: evet.
0: tamamen muhalefet çerçevesinden ve Özgür Özel çerçevesinden
2: Ama yani farklı görüşler var
1: vermiş.
2: Zaten o yüzden sizleri davet ediyoruz
1: Sandıkta
2: Aydan
1: millet
2: Bey.
1: kararını
0: Yani siz
1: vermiş.
0: Özgür Özel'in gazeteciliğini yapıyorsunuz. Ben size bir şey söyleyemem ki.
1: %10 fark atmış.
0: Objektif
2: itham
0: değerlendirme
2: etmeyelim. Çok teşekkür ediyorum her ikiniz.
0: Objektif
1: Aydan
0: değerlendirme
1: Bey edebilir.
0: yapamazsınız.
1: Çalmasalardı,
0: çıkmasalardı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çalmasaydı, çıkmasaydı. Biz
2: Can
0: Özçelik'e
2: çok teşekkür ediyorum. Aydoğan Bey, Aydoğan Halka teşekkür
1: gelsin.
2: Ediyorum. Sağ olun.
0: Kolay gelsin. Sağ olun.
2: Son açıklamaları böyleydi Mansur Yavaş'ın. Üzerine biraz konuştuk. Şimdi ne yazık ki bugün deprem haberi, heyelan haberi verdik saat 12'de başlarken. Trabzon'da bir beton kırma işlemi yapılıyordu. Zaten Karadeniz'de yoğun yağış haberlerini de verdik. O sırada bir toprak kayması meydana geldi ve ne yazık ki toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Orta Hisar ilçesinde Yamaç arazide kazı yapılırken toprak kaydı. O sırada alanda çalışma yapan Ali Tuhal toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler toprak yığını altında kalan Turhal'ın cansız bedenine kısa sürede ulaştı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili de inceleme başlatıldı. Ve Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı. Neyse ki önemli bir hasar yok bölgede.
3: Binalar sallandı, büyük panik yaşandı. Depremi hissedenler canavliyle sokağa kaçtı. 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesiydi. Saat 10.40'ta 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler panikle sokağa çıktı.
4: 6 Şubat depreminde olduğu gibi yine bugünkü deprem de bayağı bir sarsıntı yaşattı bize. Ses şiddeti de fazlaydı. Paniğe kapıldı, dışarı kaçtı. Elhamdülillah herhangi bir yıkım olmadı. Ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu.
3: Okullarda da paniğe neden olan depremin ardından Şanlıurfa Valiliği eğitime bir gün ara verdi. Aileler çocuklarını okuldan aldı.
5: Çok şükür bir can kaybı yok, mal kaybı yok. Allah bir günlerde daha bir göstermesin.
3: Depremin ardından AFAD ekipleri saha tarama çalışması yaptı. Neyse ki herhangi bir yıkım olmadı. Olumsuz bir durum yaşanmadı.
2: İstanbul'da bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki öğrencilere çarptı. Ne yazık ki bu sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı olay. Çocuklar görüyorsunuz kaldırımda yürüyor. 73 yaşındaki sürücü önünde ilerleyen bir araca çarptı. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve okula gitmek için kaldırımda yürüyen 4 öğrenciye çarptı. Öğrencilerin kimi kaçabildi, kimi de savruldu. İlk müdahalenin

0: Ardından hemen hastaneye kaldırıldı çocuklar. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı. Saldırı okulda olmadı, okulun önünde oldu dedi. Okullarda tüm tedbirlerin alındığını hatırlattı Tekin. Ailelere çocukların sosyal medya ve online oyunlarda kimlerle konuştuğunu takip etmelerini önerdi.
1: Manisa'daki silahlı saldırının okulda değil, okul önünde olduğunu söyledi. Saldırının sadece okul güvenliği olarak okunmaması gerektiğini belirtti.
2: Turgutlu'da okula saldırı olmadı. Saldırı okulun önünde oldu. Okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki okul saldırısıydı. Burası bence çok önemli çünkü tam bir gün öncesinde biz İçişleri Bakanımızla birlikte toplam 7 bakanlık, her bakanlığın görev alanına tanımladığımız yaz boyunca yaptığımız, başlattığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık. Protokol imzaladık. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gündeminde Manisa Turgutlu'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırı vardı. Tedbirler silsilesi başlattık dedi.
2: Her bir okulumuzu tedbirler sırasına göre kategorileştirdik. Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden bina çevresi kameralara kadar, binada hiçbir kör nokta bırakmayacak kadar okullarımızda kamera bağlantıları var. Kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevlilerimiz için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili tedbirler silsilesini başlattık.
1: Milli Eğitim Bakanı toplumsal olarak da tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Ailelere çağrıda bulundu. Ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği yerde olması gerekiyor dedi. Ailelerin oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarını, sosyal medya platformlarını ve çevrim içi yazışmaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.
0: Şimdi Ege'de sular ısınıyor biliyorsunuz son dönemde. Özellikle İsrail ve Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı işbirlikleri, yeni anlaşmalar ve açıklamalar. Milli Savunma Bakanlığı da hem Yunanistan'ın adaları silahlandırması, Güney Kıbrıs'ın askeri faaliyetleri hem de Doğu Akdeniz'deki denizaltı kablo projesi hakkında açıklamalar yaptı, net mesajlar verdi. Hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumaya devam edeceğiz denildi.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma faaliyetlerine dikkat çekildi. Kıbrıs adasındaki askeri gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.
2: Son olarak gündeme gelen Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliğiyle meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez. Ülkemiz, garantör ülke olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Deniz Kurdu Tatbikatı kapsamında Aksaz açıklarında bulunan TCG Anadolu'da yapıldı. Gündemde Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması da vardı.
2: Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir. Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesine ilişkin de açıklama yaptı. Ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır denildi.
0: Ve Zelenski Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya Savaşı'nı değerlendirdi. Kış aylarının yaklaştığını hatırlattı. Kış bizim için zor geçerse biz de Rusya için bunu zor hale getiririz dedi. Ve Rusya ile barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasını desteklediklerini söyledi bir kez daha.
1: Kış aylarının yaklaştığını hatırlattı. Rusya'ya yönelik baskının sürdürülmesi için çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin gündeminde 4,5 yıldır devam eden savaş vardı.
3: Ukraynalılar bu kış

0: Savaşın bizim için çok zorlu geçebileceğinin farkında. Ancak buna karşılık durumu Rusya için de sancılı hale getirmekten başka çaremiz kalmayacak. İşte tam da bu nedenle gerilimi düşürmeye yönelik adımların kış gelmeden, yani hemen şimdi atılmasının önemli ve gerekli olduğunu söylüyoruz.
1: Zelenski konuşmasının ardından Türk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de ticari gemilere saldırının izahı olamayacağını vurguladı. Seyir-i sefer güvenliği konusunda adım atılmasının gerekli olduğunu belirtti. Savaşın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden

0: Zelenski, bir Rus gazetecinin Moskova'ya ne zaman gideceksiniz sorusuna ise roketle diye yanıt verdi. Kremlin daha önce Zelenski ile Putin arasındaki olası bir görüşmenin yalnızca Moskova'da gerçekleşebileceğini savunmuş, müzakereler için alternatif tüm mekanları reddetmişti.
1: Ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'da genel kurulda konuşma yaptı, kürsüye çıktı ve ABD ile İsrail'e sert tepki gösterdi. Soykırım işleyip bize terörist diyorlar, biz terörist değiliz dedi. İran'ın kendini savunduğunu söyledi Pezeşkiyan, ülkesinin teslim olmayacağını da ekledi.
2: Biz terörist değiliz, kurbanız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesine hedef alan çatışmalar 7. ayına girmek üzereyken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasına Trump'ın iddialarını hedef alarak başladı.
3: ABD Başkanı bizi terörist olarak nitelendirdi. Oysa biz terörizmin kurbanı olduk. Boyun eğmedik ve karşılık verdik. Ancak sivil nüfusu asla hedef almadık. Biz yalnızca kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
2: Pezeşkiyan konuşmasında MİNAP'ta hedef alınan bir okulda hayatını kaybeden kız çocuklarını da hatırlattı. Bu çocuklar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahların altında can verdiği ifadelerini kullandı. Savaşı İran'ın başlatmadığını söyleyen Pezeşkiyan, ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. İran'ın müzakereye açık olduğunu belirterek, savaşın müzakerelerin yerine geçtiği bir dünyaya dönmemeliyiz dedi.
3: Savaşı bize dayatıyorlar. Ancak biz savaşmaktan, doğası gereği savunma amaçlı olan bir savaştan korkmadığımızı kanıtladık. Vatanımızı, canımız İran'ı son nefesimize kadar savunacağız.
2: Pezeşkiyan, uluslararası arenada çifte standart uygulandığını belirtti. Gazze'deki saldırıları hatırlatarak İsrail öldürüyor, yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu çifte standarttır dedi. Pezeşkiyan, İsrail'in nükleer silahlara sahip olmasına rağmen denetimlerin de İran'a yapıldığının altını çizdi. Konuşmasının bir bölümünü Hürmüz Boğazı'na ayıran Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı İran'a karşı kullanılacak silahların geçişi için kullanılamaz dedi. Pezeşkiyan konuşurken Amerikan heyeti salonu terk etti.
1: Trump New York'tan erken ayrıldı çünkü Çin Devlet Başkanı Xi'yi karşılayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor Xi. Soldaki görüntü 4 ay önce Mayıs ayında Çin'de Trump için yapılan karşılama. Sağdaki görüntü de Trump'ın Xi'yi karşılaması yeni görüntü. 64 yıl sonra bir devlet başkanı havalimanında karşılayan ilk Amerikan başkanı oldu Trump. Ve 4 ay aradan sonra görkemli bir karşılama. Jetler alçak uçuş yaptı o sırada. Bütün bu görüntüler çok paylaşıldı. Çünkü şimdi İran Savaşı'nın arkasındaki aslında en önemli nedenlerden birinin Trump'ın Çin'in önünü kesmek istemesi olduğu söyleniyor. Ama bunlar tabii açıktan konuşulan sebepler değil. Yapay zeka, ticaret savaşları, bölgede Çin'in daha arka planda yürüttüğü roller, bunları bütün savaş başladığından beri konuşuyoruz. Ama yüz yüze liderler karşılıklı yapıcı mesajlar veriyorlar. Diyorlar ki biz ikimiz de yükselişimizi işbirliği halinde sürdürebiliriz. Yani rakip olarak birbirimize rakip değil, ortak olmalıyız diyorlar. En son Xi bunu söyledi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamada. Diğer yandan Trump da diyor ki biz bu işbirliğini yükselteceğiz ve özellikle yapay zeka konusunda, savaşlar konusunda ortak adımlar atacağız. Ne konuşacaklar? İran Savaşı'nı konuşacaklar elbette. Nadir toprak elementleri çok önemli. Çin çok güçlü bu konuda. Aynı zamanda yapay zekada da çok ciddi rakipler. O yüzden bu karşılama 64 yıl sonra Trump'ın Xi'yi havalimanında eşiyle karşılaması. Oradaki seremoni çok konuşuldu, kıyaslandı. El sıkışmada da biliyorsunuz liderler bir diğerinin elini ne kadar kendine doğru çekerse orada bir fotoğrafta üstünlük karesi veriliyor. Son tokalaşmalarında özellikle böyle eliyle Trump'ın eli üzerinde kurduğu baskı Xi'nin çok konuşulmuştu. Bütün bu ayrıntılar, vücut dili tabii takip ediliyor bu karşılaşmalardan. Şimdi yine Trump'la devam edelim. ABD basınına karşı aldığı kararla bir kez daha mahkemeden döndü Trump'ın kararı. Bölge mahkemesi CNN, Now TV ve Politico'nun Beyaz Saray akreditasyonlarının geri verilmesine hükmetti. Gazetecilerin akreditasyonlarını iptal etmişti biliyorsunuz. Basın kuruluşlarına benzer bir yasak getirilmesini de 14 gün boyunca engelledi mahkeme.
0: ABD Başkanı Trump'ın CNN, MS Now ve Politico'yu Beyaz Saray'dan men etme kararı yargı engelli.

0: ne takıldı. Basın kuruluşlarının başvurusunu değerlendiren mahkeme yasağın kaldırılmasına karar verdi.
1: And we do have something that I'm very proud of.
0: Bölge mahkemesi yargıcı CNN, MS Now ve Politico'nun mahkemeye yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Beyaz Saray'ın aldığı kararın anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Bununla birlikte Trump yönetiminin gazetecilerin basın kartlarını ve akreditasyonlarını acilen geri vermesi gerektiğine hükmetti. Benzer bir yasağın 14 gün boyunca getirilemeyeceğine karar verildi. Yargıç Trump yönetiminin yasağın ulusal güvenlik gerekçesiyle alındığı argümanını da reddetti. Bu argümanın olgusal gerçeklerle desteklenmediğinin altını çizdi. Bölge mahkemesi yargıcı basın kuruluşlarına yönetimin aldığı karara itiraz etmeleri için yeterli sürenin verilmediğini de ifade etti. Geçtiğimiz hafta ABD'li 3 basın kuruluşu muhabirlerinin akreditasyonları iptal edilmiş ve Beyaz Saray'a girişleri engellenmişti. ABD Başkanı Trump 3 basın kuruluşunu sürekli yalan haber yapmakla suçlamıştı. CNN'in Beyaz Saray'dan atılması üzerine Trump'ın programlarını dönüşümlü olarak takip eden ABC, CBS, Fox ve NBC de Trump'ın basına açık etkinliklerini takip etmeyeceklerini duyurmuştu.
2: Ve gün ortası bitti bugün de. Saat başında Ayşe Süberkel sizinle olacak haber hattıyla. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 24 Eylül Perşembe, saatlerimiz 2'ye yani 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha geldi. Ölümünden sonraki 10 gün için kritik bir tespit yapıldı sanırım. Detayları bize kim anlatacak? Alihan Tok karşımızda, seni dinleyelim.
1: Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra aslında adli tıpta dikkat çekici bir hırsızlık yaşanmıştı. O dönem kimya ihtisas dairesine bir hırsız girdi. Aslında su tedarikçisi olarak girmişti. Daha önceden de 25 ayrı suç kaydı var hırsızlıktan. 10 gün sonra girdi ve Kozinoğlu'nun da otopsi işlemlerinin yapıldığı, doku incelemelerinin yapıldığı kata girdi aslında ve orada bir hırsızlık yapmıştı. O hırsızlık vakasından sonra o şahıs zaten tutuklandı. Daha önceden de 25 farklı suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Şimdi o hırsızlık eylemini gerçekleştiren şahıs tekrar Silivri Adliyesi'ne

0: getirildi ve şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Neden? O dönem bu hırsızlık hangi katta yapıldı ve o katta, çünkü o dönem adli tıp aslında bunu yalanlamıştı. Yani orada herhangi bir örneğin laboratuvara girdi mi hırsız, herhangi bir örnek aldı mı, nasıl bir hırsızlık yaptığına dair aslında incelemeler yapılmıştı. Adli tıp yalanlamıştı. Adli tıp o dönem Kozinoğlu'ndan alınan kan doku ve saç örneklerinin de aynı dairede inceleniyor olmasından kaynaklı bir açıklama yaptı. Farklı bir bölümde dedi. Laboratuvarlar farklı, hırsızın girdiği ofis farklı demişti o dönem. Ama şimdi savcılık işte bu iddiaların da üzerine gidiyor. Yani adli tıp o dönem doğruyu mu söyledi? Gerçekten hırsızlık vakası farklı ofislerde mi yapıldı? Yoksa o Kozinoğlu'ndan alınan örneklerin de incelendiği o laboratuvara da hırsız girdi mi? Çünkü o dairede uzun bir süre yalnız kaldığı da biliniyor. Şimdi 2011'de, aslında 14 Kasım 2011'de bu hırsızlık yaşandı. Ve ilk ifadesinde de kredi kartlarını aldım. Kendimi su firması görevlisi olarak tanıttım. Ve daha sonra çaldığım kredi kartlarıyla işte kontör takım elbise aldım, ziynet eşyalarını bozdurdum, yaptığımdan pişmanım gibi böyle basit bir hırsızlık vakası olarak değerlendirmişti. Ama burada tabii savcılığın yaptığı açıklamada da net bir şekilde şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Burada olayın oluş şekli, suçun işlendiği yer ve zaman aslında dikkate alınıyor ve dolayısıyla şahıs şüpheli sıfatıyla ifadesini verecek. Yani o dönem gerçekten bu laboratuvardan, Kozinoğlu'nun aynı katta olması, zaten otopsi işlemlerinin aynı katta yapılması da dikkat çekmişti. O dönemde dikkat çekmişti. Burada kendisi de zaten daha önceki süreçte de cezaevinden kaçtığı, firar ettiği de biliniyor. Yani şüpheli bir şahıs 2006'da Bahçeli Evler'de bir hırsızlık vakasına karışmış ve daha sonra girdiği hapishanede, Ankara Sincan Açık Cezaevinden 17 Ekim'de izin ihlali yaparak kaçmıştı. Sonra tekrar yakalandı ve hali hazırda tutuklu bulunuyordu bu hırsız. Bu şahıs şimdi tekrar Silivri Adliyesi'ne getirildi ve burada ifade verecek. Kozinoğlu'nun örneklerinin, kan, saç, doku örneklerinin alındığı kata girdi mi, uğradı mı, orada laboratuvarlarda herhangi bir kişiyle görüştü mü, adli tıptan bir bağlantısı var mı? Tüm bunların üzerine gidiyor savcılık. Yani burada soruşturmanın artık o dönem adli tıpı da kapsayan, adli tıp yetkililerini de kapsayan bir sürece girdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Yani burada artık bundan önce de biliyorsunuz senaristler ve aynı zamanda oyunculardan da ifade alınmıştı. Soruşturma derinleştikçe genişliyor.
1: Pekala Ali Antok, teşekkür ediyoruz. Bu son dakika gelişmesi önemli bir gelişme. Şimdi Deniz Kurdu tatbikatının seçkin gözlemcisi günü de başladı. Bir Serkan Şimşek'e döneceğiz çünkü o noktada bizleri bekliyor. Neler aktaracaksın Serkan?
2: Ayşe Süperker, Deniz Kurdu tatbikatının aslında yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama Deniz Kurdu tatbikatının seçkin gözlemci gününün sonuna geliyoruz. Hali hazırda tatbikat 20 Eylül'de başladı ve 25 Eylül'e kadar, yani yarına kadar da devam edecek. Tabi arkamda sürekli olarak aslında sabah saatlerinden itibaren çeşitli fırkateynlerle, hücum botlarıyla ve bazı hava araçlarıyla, insansız hava araçlarıyla, helikopterlerle atışlar yapıldı. Şimdi de yaklaşık bir dakika sonra arkamda olan bir hedefe bir helikopter tarafından, bir taarruz helikopteri tarafından atış yapılacak. Tabii bir yandan kameraman arkadaşım İbrahim Toz Bey size bu alanı gösterirken ben de notlarımı aktarayım. Tabii bizler şu anda Akdeniz'deyiz. Akdeniz açıklarında, Aksaz açıklarındayız ve TCG Anadolu'nun üzerindeyiz. TCG Anadolu gemisinden seçkin gözlemci gününü takip ediyoruz. Toplamda 100 gemiyle bu noktada Türk Deniz Kuvvetleri tatbikata katılıyor ve 50 hava platformuyla beraber 14 bin personelin de aynı şekilde tatbikata katıldığının altını çizelim. Türk Deniz Kuvvetleri'nin aslında çok tehditli ortamlardaki harekat kabiliyetini arttırmak için yapılan bir tatbikat bu. Her yılda yapıldığını ifade edelim. Çok kısa bir süre sonra da şu an ekranlarınızda gördüğünüz noktaya bir atış yapılacak taarruz helikopterleri tarafından ve tatbikat bu şekilde devam etmiş olacak. Şu an hali hazırda hedef bölgeye, evet, 10 saniye kaldığına dair bir anons yapıldı TCG Anadolu gemisinden ve az sonra o atış gerçekleşecek. Bu noktada Akdeniz'de evet aslında mermi helikopterden bırakıldı. Merminin de

0: 1 dakikalık bir uçuş süresi bulunuyor. Bu da şimdi biraz önce anons edildi bizlere. Tabii TCG Anadolu'da TSK'nın Komut Akademisi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla birlikte bu tatbikatı yakından takip ediyor. Dediğim gibi her yıl yapılan özellikle Türk Deniz Kuvvetleri'nin birlikte çalışılabilirliğini ve çok tehditli ortamlardaki harekat kabiliyetini gözler önüne seren bir tatbikat olduğunun altını çizelim. Aynı zamanda bu yıl Deniz Kurdu tatbikatında bazı ilklere de imza atıldı. İlk kez bir insansız hava aracı tarafından, Baykar tarafından geliştirilen Kalkan ile bir dikey iniş kalkış yapıldı. Bu arada biraz önce bırakılan merminin de yaklaşık 30 saniyelik bir iniş süresinin kaldığı belirtildi biraz önce yapılan anonstan. Aynı zamanda yine bu yılki tatbikatta ilk kez yapılanlar arasında makine kimya endüstrinin geliştirdiği Piranha deniz aracı da yine ilk kez bu tatbikatta bir su üstü hedefine saldırı gerçekleştirdi. Evet, atışla birlikte de biraz önce bırakılan o hedefin denize ulaştığını gördünüz. Patlama gerçekleşti ve hedef tam isabet vurulmuş oldu. İşte bu tip fırkateynlerden, gemilerden ve elbette hava araçlarından, helikopterlerden çeşitli atışlar yapıldı ve artık Akdeniz açıklarında seçkin gözlemci gününün yavaş yavaş sonuna geliyoruz diyebiliriz. Türk Deniz Kuvvetleri'nin bu noktada yaptığı atışlar, çeşitli senaryolar çerçevesindeki oluşturduğu bu çeşitli atışlar sayesinde bir kez daha Deniz Kurdu tatbikatının seçkin gözlemci gününün tamamlanmak üzere olduğunu ifade edelim ve TCG Anadolu gemisinden bu noktadan sözü yeniden size bırakalım.
1: Pekala Serkan Şimşek, müthiş bir zamanlama oldu. Canlı yayında da atış anını hep birlikte izleme fırsatı bulduk. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Detayları alacağız. Emre Aytekin bize aktaracak. Neler söyledi bakan?
2: Suçla mücadelede yeni bir adım atıldı. 81 ildeki adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulması kararı alındı. Bu kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz dedi ve bu amaçla da Adalet Bakanlığı olarak 175 Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir yazı gönderildiğini ifade etti ve bu yazıda adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının kurulmasını karar verildiğini açıkladı. Peki bu büro ne iş yapacak? Faaliyeti nasıl olacak? Paylaşımında buna ilişkin bilgiler de verdi Adalet Bakanı. Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcıları tarafından yakından izlenecek. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek ifadesini kullandı. Aynı şekilde Bakan Gürlek paylaşımında çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz mesajı verdi.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Aytekin aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamanın detaylarını. Şimdi bültenin başında da aslında söylemiştik, bir son dakika gelişmesi olarak da ekrana geldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma her geçen gün genişliyor diyebilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz Tarkan Erdal. Şimdi dün akşam saatlerinde Doğu Perinçek'in ifadesine başvuruldu. O ilginç bir ayrıntı olarak aklımızda tutalım ama sondan başlayacak olursak, bu vefatından 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ve doku incelemelerinin yapıldığı kata giren şüpheli, bir şüpheli varmış.
3: Evet.
1: Yürütülen soruşturma çerçevesinde şimdi ifade veriyor. Bu kritik bir gelişme midir, nedir?
3: Tabii Ayşe Hanım, şöyle bakıyorsunuz olaya. Şimdi olayın insicamına baktığınız zaman bu kişi neden şu anda ifade veriyor? Çünkü biliyorsunuz Fethi Kabir yapıldı.
1: Evet.
3: Fethi Kabir yapılmasının sebebi zaten acaba zehirlenme şüphesi var mıydı yok muydu? O kalp krizi kendi doğal etkisiyle mi oldu? Yoksa hani dışarıdan bir zehirlenmeyle ilgili olabilir mi acaba? Bu soruşturuluyordu. Bu soruşturulurken ortaya ne çıktı? Sizin de biraz önce son dakika olarak verdiğiniz o dönem dokuların da örneğinin

0: olduğu katta bir hırsızlık vakası yaşanmıştı. Bu şüpheli de zaten hırsızlıktan ve birkaç suç kaydı da olan kişi bu yere girmişti. Bu yerden ne çaldı? Soru işareti buydu.
1: Bir onu tutun ama zaten kaydı olan bir kişi orada ne arıyor?
0: Zaten hani kendi iddiasını söyleyeyim sonra yorumlayalım. Hmm. Bu ortaya çıktığı zaman ilk akla şu geldi. Acaba gerçekten orada o hani dokulara ilişkin bir eylem yapılması için mi oradaydı? Neler çalındı sorusu vardı. Ama ortaya çıkan en azından daha önceki ortaya çıkan noktalar şuydu. Orada ziynet eşyaları, paralar hı hı. ve buna ilişkin olarak hani bazı hı hı. dokuyla ilgisi olmayan şeyler çalındığı iddiası vardı. Ama tabii şüphe olduğu için tabii olayda her geçen gün şüphe de arttığı için evet. tekrar bu kişiye şunu soracak savcı. Sen niçin oradaydın? Ne çaldın? Zaten daha önce vardı o kayıtları. İşte para çaldım, ziynet eşyası çaldım, cüzdan çaldım diye iddiaları vardı. Bu iddialar şimdi tekrar ona sorulacak. Acaba başka bir bu olayla bir ilgisi var mıydı yok muydu? O ortaya çıkartılması için şu andaki son dakika bu. Hı hı. O zamanki ifade ve beyanlarla şimdi alınacak ifade ve beyanlar aynı mı? Bu kişiye bunu sorulacak aşağı.
1: Sağlıklı ilerlediğini düşünüyor musunuz soruşturmanın?
0: Şöyle tabii 2011 nereden baktığınıza bağlı. 2011'den bakarsanız kesinlikle neden 2011'de baktığınız soruşturma nasıl kapanmıştı? Takipsizlikle. E şimdi takipsizlik kararı kaldırıldı ve 9 tane tutukludan bahsediyoruz. Hı hı. 9 tutuklu varken takipsiz bir dosyada tekrar açıp 9 kişiyi tutuklarsanız başka kişilere adli kontrol yaparsanız ha. Tabii ki bunu hukuken sağlıklı ilerliyor
1: zaten
0: diyebiliriz.
1: Zaten burada diyoruz 12 Kasım 2011'de hayatını kaybediyor. 10 Nisan'da dönemin herhalde savcıları tarafından kovuşturmaya gerek aynen. yok karar veriliyor.
0: O başsavcı da biliyorsunuz tutuklu şu anda. Evet. Dönemin başsavcısı Ali iş gören hı hı. soruşturmayı kapattığı iddiası var işte. O kişi şu anda tutuklu. Yani işin ne kadar doğru mu, iyi mi, yerinde mi yürüdüğünün karşılaştırmasını yapabilmek açısından bu bilgiler bence çok kıymetli. Evet, geçmişten bu yana baktığınız zaman soruşturma çok iyi gidiyor. Ama hani hukuken dediğim gibi hala soruşturma, hala şüphe. Ve şüphe neydi? Kasten insan öldürme suçu.
1: Evet.
0: Ama bir de ne vardı? Örgüt. Şimdi FETÖ'nün zaten parmağı olduğu aslında belli ama ben sanki şurada şunu seziyorum Ayşe Hanım. Bir de başka bir örgüt de var burada. Yani hep FETÖ'ye gidiyor ama çünkü tutuklanma gerekçelerine baktığınız zaman hani bazıları örgüt üyesi iddiasıyla tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi ve bunlar tutuklandı. Bu örgütteki kasıt FETÖ PDY miydi yoksa başka bir örgüt müydü? Orada tanım verilmediği için benim hissiyatım, benim yorumum biz FETÖ dışında başka bir örgütten de bahsediyor olabiliriz burada. FETÖ'nün parmağı olduğu belli zaten ama onun çünkü bütün açıklamalara dikkat edin. Örgüt üyeliği hangi örgüt üyeliği? FETÖ mü? Başka bir şey mi kastediyorsunuz? Orada bir soru işareti var. Zaten
1: bunu niye açıklamıyorlar?
0: Bence soruşturma gizli. Bizim bilmediğimiz, biz şu an bunları nasıl konuşuyoruz? Basına yansıyanlar kadarıyla.
1: O kadar.
0: Soruşturma öyle yürümez. Evet. Soruşturmadaki ifadeler, beyanlar, bilgiler.
1: Ama yani asıl şüpheler ilk gün bu başlatıldığı zaman FETÖ'ydü. Şimdi siz diyorsunuz ki başka bir örgütte için.
0: FETÖ'nün olduğunda netiz zaten. Netiz. Yani ben en azından netim öyle söyleyeyim. Tabii hukukçu refleksi yine soruşturma gidiyor ama. Hani FETÖ'nün olduğunu zaten yani o döneminki durumlara baktığınız zaman. Zaten tutuklananların çoğunluğunda FETÖ'yle iltisaklı olduğunu da düşündüğünüz zaman. Bir tane firari FETÖ'cüden bahsettiğiniz evet. zaman. Bunlar zaten belli ama. Sanki bir örgüt çünkü ben şöyle düşünüyorum yani bu olsa değil mi örgütün tanımını zaten yapar der ki tutuklama talebiyle FETÖ'ye bağlantılı için ama FETÖ demiyor. Diyor ki örgüt hangi örgüt hangi üye?
1: İç kaynaklı mı dış kaynaklı mı?
0: Aynen öyle o yüzden birazcık daha tabii henüz çok erken.
1: Benim aklıma bir şey geldi ama söylemeyeceğim. Şimdi Peti Kabir dedik yapıldı evet. onun sonuçları ne zaman çıkacak o toksikoloji raporu ne zaman bekliyoruz?
0: Şöyle 15 gün içinde Peti Kabir yapıldığından itibaren 15 gün içinde aslında adli tıpta o bilgiler var onu söyleyeyim size.
1: Yani 15 gün oldu çünkü.
0: Var adli tıpta var. Biz ne zaman göreceğiz?
1: Ne zaman?
0: Ne zaman raporlaştırılacak adli tıp bunu? 15 günün sonunda yani yaklaşık bir ay sonra biz raporu göreceğiz yaklaşık. Ama şunu söyleyeyim net bir şekilde. Peti Kabir'den itibaren 15 gün içinde onun tespitlerini adli tıp yaptı zaten. Adli tıpta o bilgiler var. Neyi bekliyoruz biz 15 gün daha? Onun tabii raporlaşma süreci var. O toksikoloji maddelerden işte o standardın üzerinde mi standart dışı mı? Ya da işte bizim vücutta olmaması gereken maddeler var mı? Hatırlayın Peti Kabir yapıldı. Vücut bütünlüğü bozulmadı dediler. Dokulara herhangi bir sıkıntı yok. Bu da akla ilk neyi getiriyor? Zehirlenme vakalarında vücutta arsenik gibi zehirler varsa o zaman vücuttaki dokular bozulmaz diyor adli tıpçılar. Hani bu da bir şüpheli olarak ortaya çıkan bir durum.

0: O yüzden tabii ya burada o kadar çok şüphe var ki zaten.
1: Evet.
0: Hani kuvvetli suç şüphesi haline gelebilecek noktalar. Tabii savcılık makamı bunu o yüzden araştırıyor. O yüzden siz de söylediğiniz eski hırsızlık vakasını tekrar sorduruyor. Senaristler ifadeye gidiyor.
2: Onları da soracağım
0: İşte
2: size.
0: yani soruşturma nasıl yürüyor ile yine bağlarsak hani laf açıldıkça tekrar konu oraya geliyor gibi ama soruşturma bence gereği gibi gidiyor onu söyleyeyim.
2: Dolayısıyla yani rapordan aksi yönde bir şey çıkmasını asla beklemiyoruz gibi anlıyorum.
0: İTİP raporunu mu kastediyorsunuz?
2: Evet. Yani çünkü onu... öyle bir şey çıkarsa mesela doğal denirse de ne olacak o zaman bütün bu soruşturma?
0: Şimdi Ayşem tabii onu iyi ki sordunuz. İkiye ayırmak lazım. Ben olayı zaten savcılarda da iki tane ayırdı bunu kafasında. Bir, gerçekten kalp krizi doğal yollarla geçirmiş ama ondan sonra acaba yapılması gereken eylem ve işlemler, müdahaleler yapılmadı mı zamanında bilerek veya bilmeyerek örgütlü yapı içerisinde? Bu savcıdaki ilk soru işareti. İkincisi de şu, hayır bu kalp krizi zaten doğal bir kalp krizi değil. Bu kalp krizinin geçirilebilmesi için etken maddeler kullanıldı mı kullanılmadı mı? Zehirlendi mi zehirlenmedi mi meselesi. Savcının kafasındaki iki tane soru işareti bu.
2: Ayırmak
0: bunun
2: gerekiyor tabii.
0: Cinayet olduğunda zaten savcıda bir şüphe var. Artık o basit şüphe de çıktı bence. Makul ve kuvvetli suç şüphesi haline dönüştü. Biz tutuklamaları o yüzden gördük zaten. Bu tutuklamanın gerekçesinde kuvvetli suç şüphesi ve somut delil. Demek ki bunlar olduğu için talep edildi ve tutuklandılar. O yüzden hani savcı bu iki noktaya bakıyor.
2: Evet, şimdi bu FETÖ'cüler alındı falan. Sonraki gelişmeler işte Fethi Kabir yapıldı. İki gazeteci ve yedi sağlık çalışanı gözaltına alındı. Bir gazeteci hala tutuklu, diğeri serbest bırakıldı. Orada da yani siz başka bir örgüt dediniz ya.
0: Çünkü bir tanesi MİT kanunu muhalefetten bahsediyor.
2: Ama o zaman MİT kanunu yokmuş.
0: Ay ama iddia o. Yani tutuklama,
2: ama o yıllarda yok.
0: Tutuklama talebi o. Evet. Hani o dediğim gibi soruşturmayı biz ben özellikle bunları hani kullanmamın sebebi hani iddialar bunlar soruşturulan. Hani var yok onu zaten savcılık mahkeme karar verecek.
2: O yıldan sonra çıkan bir kanun da o yüzden dedim. Şimdi Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri ifade verdi. Onlar serbest bırakıldılar. Hiç anlamadık dediler. Yani biz birinin ölümünü bir gün önceden, iki gün önceden...
0: Bilemeyiz.
2: Bilemeyiz, tesadüf dediler. Onlar serbest. Sonra Koğuş arkadaşları...
0: Ama onlara özgü bir durum var biliyorsunuz. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için bir bilirkişi atandı.
2: Evet.
0: Daha doğrusu yani bilirkişi heyet olarak atandı. Üç kişi.
2: Evet.
0: Onlar şu anda o pusuyu... FETÖ, PDY'ye yani FETÖ terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasına ilişkin olarak ey bilir kişiler bu dosyayı bir inceleyin de bu yapıyla ilgili bir durum, bir olağanüstülük, bir problem seziyor musunuz diyor. Savcı şu an bilir kişilere verdi bu dosyayı. Onlar inceliyor. Yani o sorduğumuz senaristlerin şüpheli sıfatıyla, tanık sıfatıyla gidiyor olması buradan çıkacak cevaba göre, rapora göre farklı bir hal alabilir diye söyledim.
2: Sonra Koğuş arkadaşları da gözaltına alındı.
0: Adli kontrolle onlar.
2: Denetimli serbestlik sanırım değil mi?
0: Adli kontrol,
2: adli
0: ev hapsi şeklinde yaşlarının dikkate alınmasının sebebi.
2: Evet.
0: Mesela orada da hatırlayın oradaki o birden fazla kişi de yine aynı dönem olmuştu. Bunları neden hatırlatıyorum? Hani savcının kafasındakini de izleyiciler daha net anlayabilsin diye. Mesela o iki tane Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım. Mesela bunlar kasten insan öldürme şüphesiyle. Mesela örgüt falan demedi buna. Kasten insan öldürme. Yani bu suçlamayla tutuklamaya sevk edildi ama adli kontrol kararıyla biliyorsunuz işte serbest kaldı. Ama o an alınanlar örgüt üyeliği iddiasıyla gitti ve onlar tutuklandı.
2: Evet. Yani tabii çok şaibeli hani o hepsi üçü de FETÖ döneminde yani kumpas olarak adlandırılan daha sonra o davalarda
0: Ergenekon
2: haklarına girmiş insanlar. Şimdi tabii görüyoruz.
0: Yani
2: biraz
0: orada...
2: geç oldu ama yani öyle bir durum da var. Enver Altaylı bir daha tutuklandı. Onun hakkında
0: o zaten
2: da
0: FETÖ'den dolayı ceza almıştı. Getirdiler tekrar biliyorsunuz. Hatta o da çok tartışıldı. Gelebilir mi gelemez mi ama savcılık çok dedi ki hayır işte gelecek geldi ifadesini verdi.
2: Sizce ne olmuştur orada? Ne konuşmuştur, ne anlatmıştır Enver Altaylı?
0: Şöyle, şimdi iddia ne? İddia FETÖ'nün zaten olduğu konusunda yani ben de en azından öyle bir fikir var. Ben kendi Tarkan Erdal olarak benim öyle bir görüşüm var. Ya benim bu benim fikrim zaten FETÖ olduğu bence belli. Şimdi FETÖ'den ceza alan birisi olduğu da belli ve ilgili kişinin mektuplarının olduğu iddia ediliyor.
2: Tabii.
0: Kendisi yazıp yazmadığını beyan ediyor ama o dönemde diyor ki 2008 yılıydı yanılmıyorsam diyor ki Kaşif Kozinoğlu MİT'te bir başkan olur, göreve gelirse bizim için problem olur. FETÖ için kastediyor.
2: Evet.
0: Yani bu kişi bize sorun çıkartır, problem çıkartır. Tabii bunlar ortadayken bu kişinin de ölüyor olması, FETÖ'nün parmağında bahsettiğiniz zaman burada oldu. Bu şüpheler çok olduğu için bunu sormuşlardır. Sen bu kişiyi tanıyor musun? Bu mektupları niye yazdın, yazmadın? Tabii o beyanda...

0: Ne dedi, ne dedi? Savcının kendi takdiri kararıdır ama o yüzden talep etti. Bunları sormuştur. Zaten bu mektupları niye yazdı? Yani eğer düşünsenize böyle bir durum var. Başa gelmeyen, gelmesin dediğiniz biri var ve bu kişi şüpheli olarak ölüyor.
1: Evet.
0: FETÖ de var bu işin içinde. Akla
1: Evet.
0: ilk tabii sizin yazdığınız mektuplarla ilgisi var mı yok mu akla gelir yani.
1: Tabii.
0: O soruluyordu.
1: Tabii. Yani Enver Altaylı diğer yandan hani Orta Asya ülkeleri, FETÖ'nün oradaki etkisi diyelim. Sadece sanırım Türkmenistan'da hiç izin vermedi o zamanlar hatırlıyorum. Fakat diğer Orta Asya ülkelerinde bir hayli yuvalanmışlardı. Bunu da bir not olarak hatırlatayım istedim. Son olarak Doğu Perinçek ifade verdi. Şimdi o da diyor ki gizli diyor, anlatamam diyor.
0: Ya zaten soruşturma hep gizli bu arada Ayşe Hanım, onu
1: Evet,
0: hatırlatayım. Yani bütün
1: evet.
0: soruşturmalar gizlidir
1: Evet.
0: ama tabii ki yani biz bazen konuşuyoruz, bazen işte yani haberci olarak size mutlaka geliyordur ama her soruşturma gizli yani
1: Tabii
0: buna
1: tabii.
0: özgü bir şey.
1: Tabii.
0: Bunda tabii bir de gizlilik durumu var. O ayrı bir mevzu ama bizde her soruşturma gizlidir aslında. Bakın CMK'ya, Ceza Muhakemesi Kanunu'na ama bir şekilde yani konuşuluyor.
1: Bazen,
0: Ama o niye gitti? Asıl bence şey o. Hatırlayın, bir kitaptan bahsediyorlar.
1: evet.
0: İsmini belki tam aklıma gelmeyebilir ama şöyle Kaşif Kozinoğlu'nun mezara götürmediği sırlar diye bir kitap basıldı. O da Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde yazdığı ve gazeteye gönderdiği o notlara ilişkin basılan bir kitap. İşte Doğu Perinçek de
1: Zaten
0: yanılmıyorsam
1: onun ön sözünü okuyun yeter diyor.
0: o da o kitap ve o işte gazeteyle ilgili olduğu için çağırdılar. Yani hani size gelen notlar hepsi bu mu? Size bireysel mi geldi? Bizatihi mi gönderildi? Ya da kaybolan notlardan bahsediliyor, iddialar var. Acaba öyle bir bilginiz var mı? Onu sormuşlardır. Çünkü orada da Doğu Perinçek'in ifadesine başvurma gerekçesinin ben bu olduğunu düşünüyorum.
1: Pekala, ilginç bir şekilde ilerliyor. Her yere uzanmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Yani bu dizi zaten baştan sona izlenecek değil mi? O pusu, bu
0: Abi
1: bilir kişi
0: pusuyu şu an
1: heyetiyle
0: bilirkişiler
1: birlikte
0: inceleyecek.
1: oturuyorlar sabahtan akşama
0: Raporu da
1: kadar
0: göreceğiz,
1: tekrar
0: onu da konuşuyor
1: seyrediyorlar.
0: olacağız. Ama asıl
1: Evet.
0: şimdiden söyleyelim, şu an İTİP kurumu raporu çıkarsa, orada da zehir ya da bir madde çıkarsa biz yine bunları tekrar tekrar hani başka
1: Konuşacağız.
0: şekilde konuşuyor olacağız.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: geldiğiniz
0: teşekkür
1: için
0: ederim, iyi
1: Tarkan
0: yayınlar.
1: Erdal. Sağ olun, Haber Hattı'na katıldınız, değerlendirmeleriniz için. Devam ediyoruz. Ve gündemin öne çıkan başlığı, tüm Türkiye'nin konuştuğu o fon soruşturma, hem fon soruşturması hem soruşturmadaki gelişmeleri hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Detayları aktaracağız. Gizem Türemen ve Buse Gençyurt bizlerle birlikte. Buse, seninle başlayalım.
2: Ayşe Süberker, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme sürecine ilişkin bir toplantıya başkanlık edecek. Bugün yapılacak o toplantı. Şimşek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için Amerika'daydı ve Türkiye'ye ulaşmasının ardından da hemen o toplantıya başkanlık edeceğini belirtelim. Toplantıda peki başka kimler olacak? İlgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler, kuruluşların katılımıyla yapılacak bu toplantıda ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Toplantıların tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa süre içerisinde yürütülmesine yönelik teknik çalışmalar yapılacak ve uygulama esasları da bugün netleştirilecek. Çalışmalarda öncelik yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişi ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da bugün yapılacak o toplantıda ele alınacak ve ilgili kurumların görev ve yetkilerinin çerçevesi çizilecek. O çerçeveler belirlenecek. Yani kurumlar arası koordinasyon nasıl sağlanacak? Bunun yanı sıra izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilmiş olacak. SPK geçtiğimiz günlerde 131 fonun tasfiyesine karar vermişti ve tasfiye süreci için belirlenen en fazla 3 aylık süre 6 aya çıkartılmıştı. Yani en fazla 6 ay içerisinde bu süreç tamamlanmış olacak. Tasfiye sürecine ilişkin de 455.758 kişi yakından ilgilendiriyor aslında. Bu tekilleştirilmiş yatırımcıların yaklaşık 891 milyar liralıkta varlıkları bu fonlarda şu an için bekliyor. Takasbank bünyesindeki hesaplarda tutuluyor bu varlıklar ama bundan sonraki süreçte ise portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak Ziraat Bankası ve İş Bankası bu varlıkları nakde çevirecek ve yatırımcıların hesaplarına bu ödemeler yatırılmış olacak. Payları fonlardaki pay oranları tutarında bir ödeme yapılması bekleniyor. İşte tüm bunlar bugün yapılacak o toplantıda değerlendirilecek.

0: ve bir yol haritası çizilecek. Gözler de Şimşek Başkan'daki o toplantıda olacak bugün. Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk aktardı. Mehmet Şimşek toplantıda önemli kararlar alacak herhalde. Peki işin adli kısmı nasıl gidiyor? İstanbul Adliyesi'nde Gizem Türemen bizi bekliyor. Sabahtan beri de önemli gelişmeler oldu. Neler aktaracaksın?
2: Ayşe Süperker, Sermaye Piyasası Kurulu'nda, Sermaye Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması her gün genişliyor, derinleşiyor, tutuklu sayısı artıyor, adliye sevkler var. Son durumu şöyle özetleyelim. Bu dosyada tutuklu sayısı 26'ya yükseldi bu sabah saatlerinde. Tera Yönetim Kurulu üyeleriyle doğa sigortası sahibi de tutuklanınca 3 şüphelinin tutuklanmasıyla artık dosyada tutuklu sayısı 26. Şu anda hali hazırda adliye sevkler var. 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcı huzurunda onların sorguları başladı. Savcılığın sorgusunun ardından hakimliğe sevk olabilir. Onu takip ediyoruz bir taraftan. Bir yandan emniyette yine bu fon soruşturması kapsamında gözaltılar var. 18 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Bir diğer yandan firariler var. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı devam ediyor. Onların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor ve 51 kişi hakkında da hem yurt dışı çıkış yasağı hem de mal varlığı tedbirleri uygulanıyor. Yani sadece sermaye piyasasındaki dolandırıcılık değil, bunun mali boyutu, yani suçtan kaynaklanan gelirleri aklama ve terörizmin finansmanı kısmında da ciddi incelemeler var. Bunun hakkında sabahtan bu yana adli kaynaklardan gelişmeler olmaya devam ediyor. Mesela MASAK 21 Eylül itibariyle 2,5 milyar lirayı aşkın bir tutarın işlem teşebbüsünün durdurulduğunu açıkladı. Bunun dışında gelen başka önemli bir açıklama, MASAK incelenen bu fonların TEFAS'ta işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilginin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiğini bildirdi. Bu ne anlama geliyor? Bu fonlar yatırımcıya kısıtlıyken, yani yatırımcıya açılmadan önce kimler tarafından kurulduğu ve ne kadar işlem hacmi sağlandığı, bu fonları kuranların bu paylardan ne kadar kazanç elde ettiklerine kadar tüm bilgiler şu an inceleniyor ve MASAK 3 farklı analiz sundu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Bunun ikisi şirketlerdeki 117 yöneticiye ait finansal hareketlerden oluşuyor. Bir analizde hakkında mal varlığını kaçırma şüpheleri nedeniyle oluşturulan toplamda 3 analiz şu an savcılıkta MASAK tarafından oluşturulan. Bir diğer adli kaynaklardan edindiğimiz bilgi, 750 milyon lirayı aşan bir tutarın sadece 3 işlemde durdurulduğuna, el konulduğuna dair. Nedir onlar? Fon hesaplarında bulunan 387 milyonu aşkın nakitin dondurulduğu, Tera portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya el konulduğu ve 3 işlemde de 750 milyon aşkın bir paranın, bir miktarın dondurularak el kondu. Son olarak da şunu söyleyeyim. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın toplamda lüks 5 araç için piyasa değeri bunların yaklaşık 200-220 milyon lira. 4 farklı kişiye sadece toplamda 26.280 liraya sattığı tespit edildi. O araçlara da el kondu. Bir tanesi için de yakalama çalışmaları sürüyor.
1: Pekala Gizem Türemen, teşekkür ediyoruz. Adli açıdan soruşturmada gelinen son noktayı aktardı. Ben de söyleyeyim, önümüzdeki bir sonraki dilimde de uzman bir konuğumuzla konuşacağız. Bu tasfiyeden sonra nasıl ödeme yapılacak, vatandaşlar nasıl daha fazla mağdur edilmeyecek. Şimdi Trabzon'da beton kırma işi yapılırken toprak kaydı. Toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Ortahisar ilçesinde yamaç arazide kazı yapılırken toprak kaydı. O sırada alanda çalışma yapan Ali Turhal toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler toprak yığını altında kalan Turhal'ın cansız bedenine kısa sürede ulaştı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Neyse ki önemli bir hasar yok.
3: Binalar sallandı, büyük panik yaşandı. Depremi hissedenler canavliyle sokağa kaçtı. 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karabağ'ın

0: Köprü ilçesiydi. Saat 10.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler panikle sokağa çıktı.
1: 6 Şubat depreminde olduğu gibi yine bugünkü depremde bayağı bir sarsıntı yaşattı bize. Ses şiddeti de fazlaydı. Paniğe kapıldı, dışarı kaçtı. Elhamdülillah herhangi bir yıkım olmadı. Ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu.
0: Okullarda da paniğe neden olan depremin ardından Şanlıurfa Valiliği eğitime bir gün ara verdi. Aileler çocuklarını okuldan aldı.
2: Çok şükür bir can kaybı yok, mal kaybı yok. Allah bu günlerin daha fazlasını göstermesin.
0: Depremin ardından AFAD ekipleri saha tarama çalışması yaptı. Neyse ki herhangi bir yıkım olmadı. Olumsuz bir durum yaşanmadı.
3: Ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırı okulda olmadı, okulun önünde oldu dedi. Okullarda tüm tedbirlerin alındığını hatırlatan Bakan Tekin, ailelere çocukların sosyal medya ve online oyunlarda kimlerle konuştuğunu takip etmeleri çağrısında da bulundu.
0: Manisa'daki silahlı saldırının okulda değil, okul önünde olduğunu söyledi. Saldırının sadece okul güvenliği olarak okunmaması gerektiğini belirtti.
4: Turgutlu'da okula saldırı olmadı. Saldırı okulun önünde oldu. Okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki okul saldırısıydı. Burası bence çok önemli çünkü tam bir gün öncesinde biz İçişleri Bakanımızla birlikte toplam 7 bakanlık, her bakanlığın görev alanına tanımladığımız yaz boyunca yaptığımız başlattığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık. Protokol imzaladık. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gündeminde Manisa Turgutlu'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırı vardı. Tedbirler silsilesi başlattık dedi.
4: Her bir okulumuzu tedbirler sırasına göre kategorileştirdik. Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden bina çevresi kameralara kadar, binada hiçbir kör nokta bırakmayacak kadar okullarımızda kamera bağlantıları var. Kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevlilerimiz için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili tedbirler silsilesini başlattık.
0: Milli Eğitim Bakanı toplumsal olarak da tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Ailelere çağrıda bulundu. Ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği yerde olması gerekiyor dedi. Ailelerin oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarını, sosyal medya platformlarını ve çevrim içi yazışmaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.
3: Ve pes etmeyen bir baba, İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili hazırlanan yeni iddianame acılı aile için umut oldu. Baba emekli tümgeneral Ethem Büyükışık daha yolun yarısında olduklarını ve davanın peşini bırakmayacaklarını bir kez daha vurguladı. Büyükışık Adli Tıp Kurumu raporlarında imzası olanların da yargılanmasını talep ediyor.
5: Biz oğlumuzun ilk andan itibaren intihar etmediğini zaten biliyorduk. Zaten 8,5 senedir biz bundan son derece emindik.
0: 26 yaşındaki oğlu Dorukhan'ı kaybeden emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. Oğlum yüksekten düşmedi diyen acılı babanın şüpheleri yeni iddianamede ortaya konuldu.
5: Bu iddianamede de Dorukhan'ın demir bir çubukla sırtına vurulmak suretiyle darp edilmek üzere katledildiğini çok açık bir şekilde beyan etmiş. Dolayısıyla kasten öldürme davasını tamamlayıcı mahiyette delilleri karartanlar hakkında da yeni bir iddianame hazırlama lüzumunu hissetmiş.
0: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce İzmir'de bir şantiyede ölü bulundu. İntihar denilen o ölümdeki cinayet şüphesi yıllar sonra ortaya çıktı. Aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, polis merkezi ve olay yeri inceleme amirleri, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 26 kişi yeni iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

0: edildi. Acılı Baba'nın tek tesellisi adalet arayışının yerini bulması.
1: Bizi teselli eden bir nokta var. O da devletin içine çöreklenmiş olan bu organize suç örgütlerinin birer birer yaptıkları kötülüklerin ve işledikleri suçların ortaya çıkarak toplumun arınmasına vesile olunması bizi ferahlatıyor.
0: İddianamede dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil olduğu belirtildi. İnşaat şirketi yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan emniyet müdürü daha önce tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu.
1: Şu anda yolun tam yarısındayız. Tırmanma bölümünün bitmesine çok az kaldı. Bu davanın en önemli bacağı olan tam 5 defa sahte adli tıp raporu hazırlayarak bu olayı çıkmaza soktular ve katilleri korudular. 62 adli tıp uzmanından müteşekkil bu heyet yargılanmadan ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump arasında çok iyi ve etkili bir iletişim olduğunu söyledi. Türkiye'yi Amerika'nın zor zamanlarındaki dostu olarak nitelendirdi. Barak, S-400 ve F-35 konularıyla İran'la yürütülen barış görüşmelerine de değindi.
3: Liderler olarak birbirlerine inanılmaz bir saygı duyuyorlar. Bundan da öte aralarında bir kimya var. Kültürel bir farklılık olsa bile birbirlerine çok benziyorlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında bir uyum olduğunu söyledi. Çok iyi ve etkili bir iletişim kuruyorlar dedi. Barak, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki Türkiye'vi önünde açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye harika bir dost oldu. Çok zor anlarda, bazı şeylerin gergin olduğu anlarda kimin dostunuz olduğunu anlarsınız. Ve Türkiye, Amerika için harika bir dost olmuştur.
0: Barak, Erdoğan ve Trump'ın sık sık görüştüğünü, bu nedenle BM haftasında ayrı bir ikili görüşme yapmadıklarını belirtti. S-400 ve F-35 konularında kongredeki çalışmaların sürdüğünü söyleyen Barak, KATSA ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası düzenlemelerinin zaman aldığını dile getirdi. İran Savaşı'na da değinen Barak, barıştan başka seçenek olmadığını söyledi. Türkiye bu süreçte çok etkili oldu. Her iki tarafla da harika bir ilişkiye sahipler. Bu yüzden umutluyuz dedi. Barak, barış görüşmeleri konusunda her fırsatta iletişime doğru adım attıklarını söyledi. ABD'li ve İranlı yetkililer BM Genel Kurul marjında bir araya gelmiş, 3 saat süren bir görüşme gerçekleşmişti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları ile Boeing arasında düzenlenen imza törenine katıldı. İki şirket arasındaki imza ile 150 adede kadar Boeing 737 yolcu uçağı siparişi kesinleşti.
4: Türk Hava Yolları ile Boeing arasında anlaşma imzalandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türk Hava Yolları uçak filosunu genişletmek için bir adım daha attı. Boeing ile anlaşma imzaladı. Buna göre Türk Hava Yolları Boeing'den 100'ü kesin sipariş ve 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 Max tipi uçak satın alacak. Anlaşma, şirketin Boeing'le bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, yeni Boeing 737 Max uçakları operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandıracak dedi. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve üst yöneticisi Stephanie Pope da siparişin Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan işbirliğini şekillendirdiğini vurguladı. Yeni uçakların Türk Hava Yolları'nın yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Ajet filosunda hali hazırda 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump 64 yıl sonra bir ilke imza attı. Resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. Karşılama töreni kapsamında B-1 bombardıman uçakları havalanırken iki liderin önemli konuları masaya yatıracağı belirtiliyor.

0: Top atışları yapıldı, milli marşlar çalındı. B-1 bombardıman uçakları liderlerin üzerinden havalandı. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza atarak resmi ziyaret için ülkeye giden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i uçağının kapısında karşıladı. Xi'yi taşıyan uçak Maryland'deki Air Force One'ın da konuşlandığı Andrews hava üssüne indi. Trump ve eşi, Xi ve eşini piste serilen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kırmızı halıda karşıladı. Karşılamada ABD Hava Kuvvetleri bandosu iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışları yapıldı. Trump, B-1 bombardıman uçağının yüksek sesli havalimanı üzerinden geçmesi üzerine yüzünü buruşturdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İki liderin Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin gündemi ise yoğun. İran Savaşı'nın yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret savaşı ve yapay zekanın geleceği ana gündem başlıkları arasında. Xi'nin ABD Kongresi'nin onayladığı Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesi konusunda ikna çabası göstermesi de bekleniyor. Xi'nin resmi ziyaret kapsamında tarafların Kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak tarihine kadar uzatılması konusunda anlaştığı belirtiliyor. Mayıs ayında Çin'i ziyaret eden Trump, bu törenle 64 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bir ABD başkanı, Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamış, bu görüşme Kennedy ile dönemin İngiltere Başbakanı Macmillan arasında yapılmıştı.
1: OpenAI'ın geliştirdiği bir yapay zeka ajanı yaptığı ihlale bir ilke imza attı. Avustralya hükümetinin sağlık verileri portalına siber saldırı düzenleyip yetkisiz olarak dosyalara erişti. Avustralya hükümetinden ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya tepki geldi.
0: Hükümetin sağlık verileri portalına sızdı. OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka ajanı yetkisiz olarak dosyalara ulaştı. OpenAI son aylarda şirketleri ve hükümetleri alarma geçiren yapay zeka saldırılarında bir ilke imza attı. Avustralya hükümeti OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Haziran ayında resmi sağlık verileri portalına sızarak dosyalara eriştiğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Albanese, OpenAI ajanının kamu sağlık harcamalarına ilişkin bilgilerden sorumlu bir devlet kurumunun tıbbi istatistik sistemine yetkisiz eriştiğini açıkladı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'yı açıkça kabul edilemez olarak nitelendirdiği ihlal nedeniyle eleştirdi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten Albanese, şirketin hükümeti bilgilendirmekte gecikmesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. 3 hükümet sitesinin daha OpenAI ajanının faaliyetlerinden etkilenmiş olabileceği uyarısı yapıldı. OpenAI ise saldırıya ilişkin açıklamasında hasta kayıtlarına erişildiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadığı ifadesini kullandı. Açıklamada erişilen bilgiler arasında toplu sağlık istatistikleri ve kurum içi dosya adlarının yer aldığı belirtildi. Şirket ayrıca modellerimiz amaçladığımız eylemlerde bulunduğu açıklaması yaptı. Olay bir yapay zeka ajanının hükümet sitesine eklediği vakalar açısından ilk örnek olarak biliniyor.
1: Habertürk sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralıyor. Öyle ki sanal dünyada artık neredeyse her şey parayla satın alınabiliyor. Bu bazen bir banka hesabı ya da sahte kimlik oluyor. Bazen de doğrudan algı satın alınıyor. Yanlış duymadınız. Müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler bile var. Arzu Kaya 3 bölümlük dosya haberin ilk bölümünde kiralık hesap arayan bir şüpheliyle konuştu. Bakın, izleyelim.
2: İBAN kiralama ilanı verdi, günlük 60 bin lira vereceğim dedi. Banka hesabının tüm kontrolünü istedi. Habertürk, sosyal medyadaki karanlık IBAN pazarının izini sürdü.
3: Diyorlar ki komisyon karşılığı hesap kiralanır. Bu bir sektör oluşturmaya başladı ve çok yaygın bir durum.
4: Nitelikli dolandırıcılık suçuyla da, yasa dışı bahiste, para nakli aracılık suçuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.
5: Sosyal medya artık sadece iletişim için değil, derya deniz olarak kullanılan bir mecra haline dönüştü. Öyle ki burada suçlar büyüdü, derin bir...

0: bir pazar haline geldi. Bunun ilk halkası IBAN kiralama. Biz de Instagram üzerinden bir adresle konuştuk. Kendisi IBAN kiralamak istediğini belirtti ve ortaya akıl almaz diyaloglar çıktı.
1: Kişi hesabını başkasına kullandırıyor ve bu hesapta yasa dışı bahis parasının aktarılmasında kullanılıyorsa, kişi

0: öğrenciler arasında, ev hanımları arasında da bunun yaygınlaştığını görüyoruz.
1: Gelen paraların miktarının kişinin gelir düzeyiyle uyumlu olup olmadığı, hemen başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı ayrıca değerlendirilir.
2: Önce hangi bankayı kullandığım soruldu, ardından kişisel bilgilere geçildi. Yaşım, medeni halim ve hangi şehirde yaşadığım. Sonrasında ise daha kritik sorular geldi. Banka hesabında bloke bulunup bulunmadığı, bahisten herhangi bir para gelip gelmediği sorular arasındaydı.
3: Hesabımıza 960 bin liralık yasa dışı bahis parası gelecekti. 3 parçada gelen para karşılığı 60 bin lira ödeme yapılacaktı. Ama hesap kontrolü istendi. Önce internet bankacılığına giriş, sonra da daha fazlası.
0: İBAN, banka hesabı sizin kimliğinizdir. Kimliğinizi nasıl başkasına kullandırmıyorsanız, banka hesabınızı da başkasına kullandırmamanız gerekir.
2: TC kimlik numaram ve bankacılık şifrem istendi. Gerekçe ise sözde hesap kontrolü. Sonrasında telefonuma gelen SMS kodunu da onunla paylaşmamı talep etti.
3: Öyle ki en ufak bir tedirginlikte rahatlatmaya da çalıştılar. Bir şey olmaz, kimseye olmadı, sıkıntı yaşamazsın.
2: Ama bizi rahatlatmak istediğinde bile arka planda kontrol etmeye amaçlı olduğunu söyleyerek sürekli kişisel bilgilerimizi talep etmeye devam etti. Aslında amaç belliydi. Telefonla konuşmak istediğimizde ise mesajla yetinmemizi istedi.
1: Sadece ben bilmiyordum demek kişiyi otomatik olarak sorumluluktan kurtarmaz.
0: İllegal işlerden elde edilmiş paraların hepsi bu havuz hesaplarda toplanıyor. Çok büyük bir organizasyonla karşı karşıyayız.
4: İstanbul'un çok uzun yıllardır çözüm bekleyen büyük bir sorunu var. Sorun çözülmediği gibi daha da büyüyor. Trafikten elbette bahsediyoruz. Özellikle kış aylarında günün neredeyse her saati kentte trafik var. Tam da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlandı. O rapora göre İstanbul'da araç kullananların bakın yılda kaç günü trafikte geçiyor? Detaylar Emine Derya'nın haberinde.
5: ...15 saatim yolda geçiyor.
6: Bir günde?
5: Evet.
6: İstanbul trafiği desek?
5: Berbat.
7: Sabah mesai saati başlangıcı ve bitişinde. En çok trafik saatleri onda.
6: Bir yanda bitmeyen korna sesleri... ...diğer yanda egzoz dumanına boğulan yollar. Direksiyon başında geçirilen süre de... ...yakıt maliyetleri de katlanıyor. Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
7: 8 saate yakın geçiyor yolda.
6: Esenler Belediyesi de İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi araştırdı. Türkiye Trafik Durum Raporu hazırlandı. Rapora göre mega kentte trafik sıkışıklığından dolayı yıllık ekonomik maliyet 10 milyar dolara ulaştı. İstanbul'da trafikten kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin yaklaşık maliyeti ise 760 milyon dolar seviyesinde. Toplu taşıma yerine özel aracını kullanmayı tercih eden kişi sayısı çok. Genelde kendi aracınızla mı yolculuk yapıyorsunuz?
8: Evet, kendi aracımla yolculuk.
6: Toplu taşımayı neden tercih etmiyorsunuz?
8: Toplu taşıma göre araç daha uyguna geliyor.
6: Aylık ne kadar depo masrafınız?
8: En kötü bir 5000'i vardır.
6: Trafikte ödenen bedeller yalnızca maddi değil, en büyük kayıplardan biri de zaman. Rapora göre trafik yoğunluğu nedeniyle kişi başı yılda 288 saate varan süre trafikte geçiyor. Yani yılın tam 12 gününü trafikte harcıyoruz.
9: Sabah 7'den akşam 4'e 5'e kadar trafikteyiz yani.
6: Peki İstanbul trafiğinin en büyük problemi sizce ne?
9: Araç fazlalığı.
6: Ve otopark problemi mega kentin kronikleşen ulaşım sorunlarının başında geliyor. Nitekim katılımcıların %46'sı yol kapasitesinin yetersizliğini ve otopark problemini önemli bir sorun olarak gördüklerini söylüyorlar. Kolay otopark bulabiliyor musunuz şehirde?
10: Asla. Asla. Demin bir yere uğradım, 3 kere dönmek zorunda kaldım.
11: Ben bulamıyorum. Bulamıyorum yani otopark. Yani Kadıköy'e gidin bulamazsınız zaten yani. Yollar bile dolu.
6: Peki İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülür?
5: Daha fazla denetim olsa hem kaynak yapan araçlar hem de motosikletler çok araçları sıkıştırıyor. Bundan dolayı da çok fazla kaza oluyor.
12: Günah keçisi bizi seçmişler. Başka bir açıklaması yok. Metropolde yaşamanın bedeli yani trafik. Bununla yaşamaya alışması lazım insanların.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde Amerikalı düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen bir toplantıya katıldı. Bir bakalım.
13: Kıymetli misafirler,

0: Hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle İletişim Başkanlığımıza ve SETA'ya bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelen bu toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyr-ü sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.
1: Böylelikle iklimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Tarih milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır dedi. Duran sosyal medyadan açıklama yaptı. Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin Gazze'de yaşananların üzerine örtmediğine dikkat çekti. Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih her zaman dizilerden öğrenilmez. Milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır dedi. Duran, Türkiye adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor. İsrail yönetiminin Gazze'deki zulmü ise uluslararası toplumun ve hukukun gündemine ağır suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor ifadelerini kullandı. Ve eski MIT çalışanı Kaşif Kozinoğlu soruşturması genişliyor. Şimdi bir kez daha Alihan Tok'a döneceğiz. Son gelişmeleri bizler için bir toparlayacak. Seni dinleyelim Alihan.
1: Evet Ayşe Süberker, son olarak Kozinoğlu hayatını kaybettikten 10 gün sonra adli tıpa su tedarikçisi gibi girip orada hırsızlık yapan bir şahıs aslında ifadeye çağrıldı. Önemli bir gelişme. Burada 22 Kasım 2011'de adli tıp kurumuna girip özellikle kimya ihtisas dairesinde, yani otopsi işlemlerinin yapıldığı, Kozinoğlu'nun kan, doku, saç örneklerinin bulunup incelendiği o daireye girdi ve orada hırsızlık yapmıştı. Bu hırsızlıktan sonra aslında o şahıs yakalandı ve yakalandıktan sonra da sadece adli tıpta kredi kartı ve ziynet eşyaları çaldığını söylemişti. Ama hali hazırda tutukluydu Iğdır'da. Iğdır cezaevinden buraya getirildi. Şüpheli ölüm soruşturmasında tekrar ifadesine başvurulacak. Neden? Çünkü o dönem

0: Hem adli tıp bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Örneklere herhangi bir müdahale yapılmadığını, herhangi bir örnek alınmadığını ifade etmişti. Farklı bir yerde bulunuyor, laboratuvarda bulunuyor, hırsızlık ofiste yapıldı dendi. Ama şu anda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tüm bu ihtimallerin üzerine gidiyor. Yani olayın oluş şekli, mekan ve zaman. Kozinoğlu öldükten 10 gün sonra bu hırsızlık yaşandı. Dolayısıyla oradan gerçekten sadece ziynet eşyaları mı çalındı? Başka bir delil karartıldı mı? Orada adli tıp kurumunda o dönem herhangi bir şekilde dışarıya doku örnekleri verildi mi? Bununla ilgili soruşturma yürütülüyor. Şimdi zaten şahısın 25 ayrı suç kaydı da var ve dolayısıyla burada 2006 yılında aslında ilk hırsızlık vakasına karışmış ve sonra da cezaevinden, Ankara Sincan açık cezaevinden kaçtı. Kaçtıktan sonra sahte kimlikte avcılarda bir otomobilin içinde yakalandı. Yani sahte kimlik düzenleyebilen ve aynı zamanda cezaevinden firar edip saklanabilen kaçan bir kişi. Dolayısıyla tüm bu şüphelerden dolayı Silivri Adliyesi'ne getirildi. Adliyede ifadesi alınacak. O hırsızlık yaşandığında o katta neler oldu? Aynı zamanda tabii kattaki güvenlik kamerası görüntüleri vesaire hepsi tekrar inceleniyor. Burada başsavcılık ifadesini alıyor. Su tedarikçisi gibi girmişti. Yani susebili takma bahanesiyle aslında adli tıp kurumuna girdi. Ve oradan kendi iddiasına göre cüzdan, ziynet eşyaları, kredi kartlarını çalmıştı. Pişman olduğunu ifade etmişti o dönem verdiği ifadelerde ama şimdi tekrar Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden dolayı soruşturuluyor. Adli tıp kurumunda herhangi bir doku, herhangi bir örnek, saç örneği ya da otopsi işlemlerinin yapıldığı katta herhangi bir hırsızlık yaşandı mı, tüm bunların üzerine gidiyor. Adli tıp kurumu o dönem kuruma giren hırsızın bulunduğu ofislerle laboratuvar bölümünün ayrı olduğunu ifade etmişti. Ama şu anda tekrar soruşturuluyor. Ve soruşturmanın aslında bir diğer aşaması Bayram Özbek, son tutuklanan. Bayram Özbek de FETÖ'nün senaristi olarak biliniyordu. Soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Burada Bayram Özbek Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu gerekçesiyle aslında ifadesi alınmıştı. Sanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı ve kendisinin burada kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandığını ifade edelim. Toplamda 9 tutuklama oldu bu konuyla alakalı. Bir diğer gelişme tabii Kozinoğlu soruşturmasında özellikle kendi el yazmaları, notları, mektupları ki cezaevinde kendi koğuşunda bulunan, aranan notlar da vardı. Ölümünden önce ve sonra yazılan notları da çok önemliydi. Bu konuyla alakalı da Doğu Perinçek'ten bilgi sahibi sıfatıyla ifade alındı. Yani bu el yazması notları Doğu Perinçek'e nasıl ulaştırıldı? Doğu Perinçek kendisinden ne öğrendi, nasıl ulaştı, nasıl yayımlandı, neler konuştular, tüm bunlarla alakalı da çünkü iki ayrı aşamada ölümünden önce ve sonra da bu notları kendisine ulaştırmıştı. Tüm bunlarla alakalı da kendisine bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Son olarak tabii Kurtlar Vadisi dizisi şimdi çok önemli, inceleniyor bilirkişi heyeti tarafından. İşte en son Bayram Özbek tutuklandı bu konuyla alakalı ama diziye yönelik soruşturma devam ediyor. Sedat Savtak mesela, Kaşifoğlu karakterini canlandıran, o da ifade vermişti. İfadesinde Kozinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum demişti. Ama tabii savcılık şu anda diziyi mercek altına almış durumda ve çok kapsamlı bir şekilde adli tıpı da kapsayan şu anda soruşturma devam ediyor. Bizler de takipçisiyiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Alihan Tok aktardı. Şimdi bir de Çağlayan Adliyesi'ne gelin bir gidelim. Bu fon skandalına dair soruşturma genişliyor. Önemli adımlar da atılıyor. Mehmet Şimşek de bir toplantı düzenliyor. Mağduriyetlerin giderilmesine yönelik değerlendirmede bulunuyorlar ama işin adli kısmını bize Gizem Türemen anlatacak. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, fon soruşturmasında kaç tutuklu var, kaçı adliyede, gözaltı sayısını, tüm bunlara ilişkin adli kaynaklardan yeni bir bilgi elimize ulaştı. Şöyle toparlayalım isterim. Şimdiye dek fon soruşturması kapsamında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklu sayısı dosyada 26. Bu sabah 3 şüpheli daha tutuklanmıştı. 26'ya yükseldi. 3 şüpheliye dün gece saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'üne adli kontrol tedbiri uygulanıyor. ediliyor. 25 şüpheli hala gözaltında, onların işlemlerini bekliyor.

0: bekliyoruz. 11 şüphelinin firari olduğu bilgisi açıklandı. Yakalama kararı var aklarında. 3 şüpheli yurt dışında, 1 şüpheli ise cezaevinde olduğu bilgisi. Henüz daha yeni haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında. Bazı ifadelerden bahsetmek istiyorum. Bu soruşturma kapsamında peş peşe ifadeleri alınan tutuklular var. Savcılığın tespitleri var. Masa'nın 2,5 milyon liraya aşan işlem teşebbüsünün durdurulduğuna dair açıklaması var. Savcılığın bazı tespitleri şunlar. Mesela Tera Yatırım'la ilgili 1,4 milyon liralık piyasa değeri bir yılda 280 milyar liraya çıktı. 280 milyar değerindeki bir şirkette 16 ayda sadece 3 kere yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Ya da 4 şirketin mesela piyasa değeri 9 milyarken 620 milyar liraya çıktı. Yani Masa'nın tespitleri bunlar ve bu soruları elbette tutuklanan Tera yöneticilerine sordu savcılık. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ifadesinden aktaracağım çok kısa. Fon alış satışlarından haberim yok dedi savcılık sorgusunda. Şirketin büyümesi şişme bir yükseliş değil. Bu bedel bile halen ucuz. Yaşanan mağduriyetlere üzgünüm ama bu mağduriyetlerde Tera ve yöneticilerinin kusuru yok diye savundu kendisini. Vatandaşların paralarıyla vatandaşların fon paralarıyla kendi hisselerimizi almadık. Kimseyle de sizin hissenizi fonlarla alalım, fiyatını yükseltelim, siz de karşılığında elden para verin şeklinde bir anlaşmamız olmadı dedi. Tüm suçlamaları reddetti. Eski Portföy Yönetim Kurulu Şirketi Genel Müdürü Alper Öztürk'ün ifadesinde sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaretti benim yöneticiliğim dedi. Fon alımlarından haberim yok dedi. Vişne hisselerindeki alımları portföy yöneticisi yaptı ama bunu tek başına karar veremez. Bu karar üst yöneticilerin verdiği bir karardır. Hakim ortağın kendi iradesidir dedi. Tera Portföy Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yine tutuklanan Kerem Alkin'in ifadesi, sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim yok dedi ifadesinde. Bundan dolayı herhangi bir işlem kendim veya çekirdek ailem gerçekleştirmemekteyiz dedi. Kardeşimle beraber, biliyorsunuz Alkin kardeşlerin ikisi de tutuklandı, peş peşe şirketten istifamız bir tesadüftür dedi. Birbirinden bağımsızdır dedi. Piyasa değerindeki artış arz talepten kaynaklanıyor dedi. Yönetim kurulu toplantıları evet yapılamıyordu ama bunun sebebi yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'in çok yoğun olmasından kaynaklanıyordu dedi. Ben hisse alım satım süreçlerine katılmıyorum. Şirket hakkında da anormal bir durum tespit etmedim diye savundu. Tera Portföy Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda İstanbul Topkapı Üniversitesi rektörü olan isim Emre Alkin de ifadesinde borsa kısmına ilişkin doğrudan bilgim yok diye ifade verdi. Hisse senedi kararları hakkında benim bilgim yok. Şirket alım ve satım konusunu Emre Tezmen yürütürdü. 2 aylık görev süremde sadece bir kez tanışma toplantısı düzenlendi. Onun dışında hiçbir yönetim kurulu toplantısı da gerçekleşmedi diye savundu. Yani bu Tera yöneticilerinin genel ifadelerini aktarmaya çalıştım. Tutuklanan yöneticiler bunlar. Genelde hiçbiri suçlamaları kabul etmeyip fon alımlarından, şirketteki hisse alımlarından kendilerinin haberi olmadığını savundu. Şu anda bu dosya kapsamında tutuklu sayısı 26, gözaltılarda var. Gelişmeleri aktaracağız.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Gizem Türemen. İfadeleri aktardı bize. Şimdi konuşacağız. Mehmet Şimşek Başkanlığında bir toplantı var ve bundan sonra süreç nasıl ilerleyebilecek, hukuki açıdan ilerliyor belki de genişler, bilemiyoruz ama ekonomik açıdan nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Parasını kaptıranlar bundan sonra ne yapacak? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl'la konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Evet, şimdi Tezmen tabii fon alışından, alış satıştan haberim yok diyor. Şişme söz konusu değil diyor. Hatta şu anki bedel bile ucuzdur diyor. Alkin kardeşler de istifalarının peş peşe gelmesinin bir tesadüf olduğunu söylüyorlar. Bu işin hukuki boyutu. Ama 500 küsür bin insan şimdi gözü kulağı televizyonlarda, Bakan Şimşek'ten gelecek açıklamada önemli bir toplantı da yapılıyor. Sizce bu süreç bundan sonra nasıl ilerlemeli ve ilerleyecektir?
2: Evet, bugünkü toplantı önemli. Neden önemli efendim? Çünkü burada aslında iki tane fon tipi var. Birincisi para piyasası fonu, bir de serbest fonlar var. Serbest fonlarda riskler daha yüksek ve kayıp potansiyeli de daha yüksek. Ama para piyasası fonlarında da bizim beklediğimiz normalde riskin olmaması ama fakat bu fonların içerisindeki bazı araçlar yüzünden de burada bir riskler oluşmuş durumda. Ve dolayısıyla yatırımcılar nasıl hareket edecek? Açıkçası bu noktada bu toplantı çok...

0: Çok önemli çünkü bütün yatırımcılar, özellikle para piyasası bunu yatırımcıları, ne alacak mıyım, ne alacağım, bir de ayın 15'inde emir verenler var, 16'sında var,
1: Evet.
0: 17'sinde var. Dolayısıyla bunlarla ilgili kararlar ne olacak? Hisse fonlarda yine bir kuralımız var. Yani kesinleşen emirler kesinleşen fiyattan ödenmek zorunda. 15'inde bu serbest fonlarla ilgili olarak kesinleşen fiyatlardan ödemeleri yapılması lazım, ama bu serbest fonların içindeki varlıkların değeri o kadar çok düştü ki, acaba bu 15'indeki kesinleşenler bile ödenebilir mi acaba tartışmaları ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Özellikle bunlarla ilgili olarak mutlaka bir açıklık getirilmesi lazım, çünkü çok fazla bir bilgi kirliliği var.
1: Evet.
0: Herkes bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla bir otoriteden net bir yol haritasının da açıkçası bu toplantı
1: Tabii.
0: sonunda bizlere sunulmasını bekliyoruz
1: Çok
0: efendim.
1: önemli. Şimdi kesinleşen emirler ve kesinleşen fiyatlar dediniz ama şimdi o fiyatlar da fiktif mi, gerçek mi? Yani onun ayrımı nasıl yapılacak? Yani mesela yatırımcı için yatırdığı ana para üzerinden mi değerlendirilecek? Ne bileyim, faizi belki çıkartılacak, sadece ana parası mı iade edilecek? Çünkü baktığımız rakamlar da gerçeği yansıtmadığı için hani bunun ayrımını nasıl yapacaklar?
0: Şimdi Ayşe Hanım, öncelikle şöyle söyleyeyim. Normalde fonlarda ana para diye bizim bir kavramımız yok. Yani
1: Okay.
0: siz bir fona girdiğiniz zaman bir fon katılım payının bir bedeli vardır ve siz kaç tane fon katılım payı alırsanız onun bedelini ödersiniz. Yani sizin sahipliğiniz fon katılım payı adedidir aslında. Dolayısıyla fonun fiyatı yukarı doğru gittikçe getiri artar, aşağı doğru gittikçe de zarar elde edersiniz.
1: Evet.
0: Bundan dolayı işte ana para kavramı burada söz konusu açıkçası değil.
1: Peki.
0: Gelelim diğer kısma. Para piyasası fonlarında şimdi 15'inde fiyat ilan etti. Sabahları her bir fon için siz o fonun alış satış fiyatını ilan etmeniz lazım. 15'i günü bu fiyatlar ilan edildi. Dolayısıyla bu fiyatı görerek alım ya da yani alım veren yoktur da satım emri veren vatandaşlarımız, yatırımcılarımız oldu. Fakat bunlar sonra ödenemedi.
1: Evet.
0: Ertesi gün geldi 16'sında, fakat 16'sında fiyat ilan edilemedi. Fakat yine emirler verildi. Yine bu emirler takasa gitti ama o gün fiyat ilan edilmedi. Dolayısıyla da 16'sının ayrı bir hususu var. 17'sinde de zaten kurul bunların tasfiyesine karar verdi. Dolayısıyla 17'sindeki emirlerin hepsi de
1: İptal.
0: otomatik olarak aslında iptal olmuş oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada açıkçası Salı günkü fiyattan emri kesinleşen ve Çarşamba günü fiyat olmadan emri kesinleşenlerle 17'si ve sonrasında kalanlar ayrı bir grupta yer alıyor. Burada normalde mevzuat gereği 15'inde fiyata göre verenlerin orada fiyat kesinleştiği için paralarının tamamını almaları, yani o gün verdikleri emirinin tamamını almaları gerekiyor.
1: Peki.
0: Çarşamba günü fiyat yok. Bu da ne olacak? Tasfiye sürecindeyken bu bankalar o Çarşamba günü için bir fon fiyatı belirleyecekler. O günkü içindeki varlıkların değerine göre oluşan bir fiyat. Hani dedik ya, içinde zarar eden var ama halen kar getiren varlıklar da var. Değeri artan varlıklar da var. Buna göre 16'sının mevzuat gereği fon fiyatı belirlenecek. Dolayısıyla 16'sında emri kesinleşenler için de bir ödeme gerçekleştirecek. Ama maalesef ki 17'sinde veren ya da vermeyen için bundan sonrakiler için de tasfiye sonucundaki kalan para da katılımcılara orantısal olarak dağıtılmış olacak. Bu normal sürecimiz. Ama burada bir soru işareti var. Herkesin kafasında olan, para piyasasında bu süreç işletilebilir. Ama serbest bonlarda Salı günü emri fiyattan verip kesinleşenlerin dahi acaba fonun tasfiyesi sonucunda kalan para bunu ödemeye yetmeyebilir mi sorusu var. Dolayısıyla bu noktada
1: Hangisinde
0: işte
1: daha çok
0: Sayın
1: para var
0: Bakanımız,
1: hocam?
0: tabii para piyasasının değeri daha yüksek. Onun içinde zaten daha likit varlıklar var. Evet, riskli varlıklar da var. Ama nakde dönebilme ihtimali,
1: Daha o.
0: potansiyeli para piyasası fonlarında daha yüksek. Fakat serbest fonların riskleri çok daha yüksek. Zaten tasfiyeye giren serbest fonlara baktığımız zaman da bunların risk kategorileri 7'de 7, 7'de 6. Yani
1: Evet.
0: çok yüksek riskli zaten fonlardı. Burada maalesef ki kayıp riski de çok daha fazla olacak efendim.
1: Bu tabii öğreniyoruz bunları da mecburen, işte birden yediye kadar bu risk seviyeleri. Burada hani yatırımcı birle giriyor belki ama 7'den işlem görüyor. Böyle bir takım işler de var, karışık yani. Şimdi herkes bekliyor. Yani bir de baktığımız zaman ezici çoğunluk 1 milyon TL'nin altındaki aslında tasarruf sahibi gibi duruyor. Fakat biz acayip paralardan bahsediyoruz. Hocam o paralar nerede?
0: Şimdi

0: Öncelikle şöyle anlatalım. Para piyasası fonu ve hisse fonu için dediğim gibi serbest fon için ikisi ayrılıyor çünkü.
1: Evet.
0: Önce para piyasası fonunu anlatacağım. Şimdi bunun içinde genelde varlıklar vardır. Nedir bunlar? Mevduat yapabilir fon bunu. Ne yapabilir? Menkul kıymet alabilir, devlet tahvili alabilir, hazine bonosu alabilir, özel sektör tahvili alabilir. Ve maalesef işte bu yaşadığımız sıkıntıdaki en büyük problem ters repo işlemleri.
1: Evet.
0: Ters repodan kastımız şudur. Şimdi fonun elinde bir parası var ya,
1: Evet.
0: bir X aracı kurumu ya da bir finans kurumu paraya ihtiyacı var. Diyor ki benim elimde şu hisse senetleri var ya da şu devlet tahvilleri var. Yani elinde bir menkul kıymet var. Ben bunu sana teminata vereyim. Karşılığında bunu bana elindeki fonu ver. Ben de bunun için sana faiz ödeyeyim. Bu faizde mevduat faizin üstünde olduğu için fonun getirileri de yukarı doğru çıkabiliyor.
1: Hı.
0: Sonra tabii bu bir sarmal giriyor, fonların değeri yukarı çıkıyor. O kadar uzatmayacağım. Burada işte sıkıntı olan kısım şu. Orada teminata verilen varlıklardan eğer devlet tahvilleri olan varsa onlarda sıkıntı yok. Onlar da zaten nakde rahat dönecek teminatlardan. Ama eğer ki orada teminata verilen hisse senetleri ise ki bunlara biz bu durumda pay repo diyoruz. Bu hisse senetleri de şu son bir haftadır devamlı taban olan hisse senetleri maalesef sıkıntı da buradan kaynaklı. Dolayısıyla bu ters repo işleminin bir teminatsız kalıyor. Dolayısıyla bu durumda bunu yapan finansal kurum bu borcu ödemesi gerekiyor. Eğer bu finansal kurumlar bu ters repo işlemlerindeki borçlarını fonlara öderlerse para piyasası fonlarında ne olacak? Risk potansiyeli minimuma doğru inmeye gidecek. Ama serbest fonlar bunlar çoğunluğu içinde hisse senedi ve içindeki hisse senetlerinin çoğununda son bir haftadır bakıyoruz maalesef devamlı taban gidip çok
1: Tabii.
0: ciddi değer kaybediyorlar. Dolayısıyla bunların nakde dönebilme kabiliyeti maalesef çok daha düşük efendim.
1: Peki, şimdi bir 16 Eylül, onun bir öncesi 16 Eylül günü ve 17 var. Şimdi burada nasıl adaletli bir şekilde yaklaşılması gerekiyor, onu da sormak isterim size. Yani o gün kaçırmış da olabilir insanlar, bakmamış da olabilir. Bir de hani son 3 ya da 5 gün öncesinde yatıranla 1 yıl, 2 yıl öncesinde yatıranlar arasında da hani bir eşitlik gözetilmesi gerekiyor mu? Bunu da bir sormak isterim size.
0: Şimdi Ayşe Hanım öncelikle şöyle söyleyeyim. Gerçekten yaşanılan durum çok üzücü.
1: Çok.
0: Birçok vatandaşımız dişinden tırnağından artırdıkları
1: Maalesef.
0: paraları burada bir şekilde enflasyona karşı kendilerini korumak için bir güvendikleri bir para piyasası fonu ya da varlıklara yatırdılar ve maalesef bu durumla karşı karşıya kaldılar. Şimdi burada bir evet dediğiniz gibi hakkaniyet kısmı var bir de sermaye piyasalarının işleyişi mantığı var. Dolayısıyla baktığınız zaman para piyasasında biz içindeki varlıkların da likite dönme ve zarar potansiyeli düşük olduğu için kurala göre işletilebilir. Dolayısıyla burada ayrı bir yeni bir düzenleme belki olmayabilir. Çünkü Salı günü ve Çarşamba günü emir verenlerle Perşembe verenler arasındaki zarar potansiyeli çok fazla olmayabilir bu noktada. Ama serbest fonlarda şöyle söyleyeyim, Salı emir veren o günkü dediğiniz gibi atıyorum 6 ay bu fonun içindeyse çok yüksek getiri elde ettiyse Salı günü mevcut kural gereği o parasının tamamını alabilecekken belki Perşembe günü vakti olmayan ameliyatta olan bir doktoru düşünün
1: Her
0: yani
1: şey olabilir.
0: çıkamadı emir veremedi yani her
1: Tabii.
0: şey olabilir. Dolayısıyla o neredeyse hiç para alamayacak işte burada bir maalesef serbest fonlarda özellikle bir kuralın işlemesi bir hakkaniyetsizlik yaratabilir ve yani aynı fon katılım payı sahipleri arasında ciddi bir getirir farkı oluşabilir. Bu noktada açıkçası ben sayın yöneticilerimizden bir düzenleme ile ilgili bir süreç açıkçası bekliyorum Ayşe Hanım.
1: Şimdi hocam herkes bu Madoff vakasını tabii gündeme getiriyor. Orada bir havuz oluşturuldu vesaire. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz gibi bazı insanlar hiçbir şey alamayacaklar. Ama bir de işte hani hem arabalara el konuluyor, mal varlıkları donduruluyor bu insanların. Kaçırmışlar yurt dışına, bilmiyorum geri getirebilir miyiz? Adalet Bakanı getirmeye çalışacağız diyor. Dolayısıyla hani belki de böyle iyi bir mevla toplanabilir mi ki yatırımcının hani içi biraz da olsun hani soğusun diye diyelim.
0: Yani şöyle söyleyeyim öncelikle inşallah bu olur. Çünkü burada bu zararı bilerek, isteyerek ve sorumlulukları olan kişilerin ve buradan da bir gelir elde ettikleri, bir mal varlığı elde ettikleri durum varsa bunların tabii ki fona gelir kaydedilmek suretiyle bu kişilerin zararlarının kapatılması açıkçası az önce söylediğiniz hakkaniyet açısından

0: açısından önemli olacaklar. Ama burada da çok önemli bir kıstas var. Burada normal, şimdi burada iki tür yatırımcıdan bahsedelim. Bir, normal bir yatırımcı, bir ev hanımı, belki ailesinin bir parası vardı, oraya koydu. Bankadaki bir personelin önermesiyle bu fonu aldı. 6 ay kaldı. Çocuğunu evlendirecekti, çıktı. Şimdi siz o kişiyi de buradan yüksek gelir elde ettiğiyle koymakla, bir de bu fonda bu hikayeleri gerçekleştirip buradan kendileri zenginleşerek aşırı mal varlığı edinen kişiler var. Dolayısıyla bunun da ayrılması lazım.
1: Peki.
0: Normal hiçbir şeyden haberi yok. Bu fonlarla ilgili bu hikayeden haberi olmadan girdi, gelirini elde etti ve normal bir gelir olarak düşünüyor ve onu da harcadı. Yani bu
1: Evet.
0: yatırımcıyla diğer
1: Gözetmek
0: açık sorumluluk
1: gerekiyor.
0: sahiplerini de ayırmak gerekiyor.
1: Elbette. Göreceğiz. Bugünkü toplantı önemli. Hocam sağ olunuz. Bilgilendirdiniz bizi yine değerlendirmeniz için. Umarız iyi haberler gelir. Doçent Doktor Gökhan Işıl'la konuştuk son durumu. Şimdi bir son dakika gelişmesi de var ekranlarınızda. Yeni partinin ismine yani malum bir itiraz AYM'ye gitti. Detayları bize Mahir Kılıç aktaracak. Mahir.
2: Evet, konu Yüksek Mahkeme'nin gündemine taşındı diyebiliriz. 29 Eylül tarihindeki toplantıda gündeme alınacak ve o gün bir karar dahi çıkabileceği belirtiliyor. İsim tartışmasına ilişkin oldukça önemli bir karar diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla tartışma başlamıştı. Yeni Parti ile Yenilik Parti arasında bir isim benzerliği, iltibas olduğu gerekçesiyle bu başvuru yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başvuru inceledi ve Yeni Parti'ye bir tebligat göndermişti. İsim benzerliği olduğuna ilişkin bir durum tespiti söz konusuydu ve bir isim değişikliği önerisinde bulunuldu. 18 Eylül tarihine kadar da tarih vermişti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ancak o tarih doldu. Yeni Parti herhangi bir isim değişikliğine gitmedi. Bu yönde bir karar almadı. Gerek Yeni Parti lideri Özgür Özel, gerekse kurmayları yaptıkları açıklamalarda herhangi bir isim benzerliği ya da logoda bir benzerlik olmadığını ifade etmişti. Dolayısıyla isim değişikliği noktasında da bir karar almayacaklarını söylediler. En azından bu aşamada, ki burada son sözünde Anayasa Mahkemesi'ne ait olacağını defaatle ifade etmişlerdi. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu AYM'ye taşıyacak mı taşımayacak mı, bu merak ediyordu. Dediğim gibi 18 Eylül'de, yani geçtiğimiz Cuma günü tarihte oldu ve konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Bu noktada son sözü Yüksek Mahkeme söyleyecek. 29 Eylül tarihli o toplantıda gündeme alınacak ve burada da bir karar çıkabileceği belirtiliyor. Normalde de bugüne kadarki uygulamalarda bir ay içerisinde Yüksek Mahkeme'nin karar verdiği belirtiliyor. Yüksek Mahkeme, evet, bu isimler arasında bir benzerlik var, bir karışıklık söz konusu olabilir. Dolayısıyla isminizi değiştirin derse Yeni Parti'nin bu noktada bir adım atarak isim değişikliğine gitmesi gerekiyor. Yeni isminin korunacağını ifade etmişti hem Özgür Özel hem de kurmayları. Dolayısıyla AYM'den istemedikleri bir karar çıksa dahi yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirerek yollarına devam edebilirler. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye'nin Yeni Değişim Partisi ya da Yeni Değişim Partisi gibi öneriler Yeni Parti kulislerinde konuşuldu, tartışıldı, ancak net bir karar verilmemişti. Şunu da belirtelim, eğer 14-15 Kasım tarihlerinde Yeni Parti'nin olağan kurultayını gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar bir karar çıkarsa Anayasa Mahkemesi'nden, sadece kurucular kurulu toplantısıyla bir karar, bir isim değişikliği söz konusu olabilir. Ancak Kasım'ın ortasından sonraki bir tarihte Anayasa Mahkemesi bu kararı verirse, bu defa isim değişikliği için kurultay gerekecek ve Yeni Parti bir olağanüstü kurultaya gitme durumu söz konusu olabilir. Toparlayacak olursak eğer, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusuyla başlamıştı bir isim tartışması, ki bugün de kendisinin bir açıklaması olacaktı. Yargıtay durumu incelemiş ve bir tebligat göndermişti Yeni Parti'ye, ancak Yeni Parti bu aşamada, bu noktada isim değişikliğine gitme ve AYM'yi bekleyeceklerini ifade etmişlerdi. Konu AYM'ye taşınması halinde ise çıkacak karara göre bir adım atacağını belirtmişti. Özgür Özel ve kurmayları konu AYM'ye taşındı. 29 Eylül'deki toplantıda Anayasa Mahkemesi bu başvuru gündeme alacak diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkürler Mahir Kılıç, bu isim tartışmasına dair son gelişmeyi aktardı bizlere. CHP'den dün istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, normal şartlarda istifayı düşünmediğini, ancak parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından ayrılma kararı aldığını söyledi. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgisi olmadığını da belirtti. independent

0: Kendin Türkçe'ye konuşan Yavaş, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı ifadelerini kullandı. İstifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını vurgulamıştı. Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesini kazanan CHP'de belediye sayısı 2'ye düştü. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı daha istifa etti. İşte yerel seçimlerden bugüne CHP'li belediyelerde yaşanan ayrılıklar ve istifalar. Gelin bir bakalım.
1: Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasının ardından peş peşe istifa haberleri geldi. Ankara'da CHP'li 8 belediye başkanı istifa etti. Böylece yerel seçimlerde Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanan CHP'nin elinde sadece 2 ilçe kaldı. Mansur Yavaş 2024'teki yerel seçimlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. CHP 2024'te tarihindeki en büyük yüksek belediye başkanı sayısına ulaştı. Ankara'nın 25 ilçesinden 16'sını kazandı.
2: Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin aramızda.
1: Ancak zaman içerisinde bazı ilçelerde istifalar yaşandı. Gölbaşı, Haymanak, Kahraman Kazan ve Keçiören Belediyesi AK Parti'ye katıldı. Mutlak mutlak kararı sonrası iki belediyede yeni partiye geçti. Yavaş'ın istifa kararının ardından da ayrılıklar yaşandı. 8 ilçe başkanı CHP'den ayrıldığını duyurdu. Ayaş, Polatlı, Nallıhan, Şerefli Koçhisar, Kalecik, Beypazarı, Elmadağ ve Güdül belediye başkanları CHP'den istifa etti. Böylece Ankara'da CHP'nin elinde Etimesgut'la Yeni Mahalle belediyeleri kaldı.
0: Adana'da kesinleşmiş hapis cezası olan bir şüpheli kendini eve kilitledi. Şüphelinin elinde el bombası olduğu değerlendiriliyor. Polis ekipleri Yüreğir ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheliyi yakalamak için bir adrese baskın düzenledi. Polisleri karşısında gören şüpheli kendini eve kilitledi. Elinde el bombası olduğu değerlendirilen şüpheli halen polise direniyor. Bölgeye bomba imha ekipleriyle birlikte takviye ekipler de yönlendirildi. Olay yeri yakınlarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada 20 Eylül'de gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. 5 kişi hakkında adli kontrol karar verildi.
1: Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla suçlanıyor. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılıkla vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verdi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 101'e yükseldi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değerler transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
0: Trabzon'da bir evin arka kısmında kazı çalışması yapılırken toprak kaydı. Toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
1: Evin arka kısmında kazı yapıyordu. Yağmurla yumuşayan toprak kaydı, çalışma yapan işçi hayata veda etti. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinin arka kısmında kazı yapması için Ali Turhal'la anlaştı. 51 yaşındaki Turhal kazıyı yaparken bir anda yamaçtaki toprak kaydı. Tonlarca toprağın altında kalan Ali Turhal için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine iş makineleri de getirildi. Ekipler zor da olsa Ali Tural'ın cansız bedenine ulaştı. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Can alan toprak kayması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. 65 kişinin can verdiği o facianın izleri büyük ölçüde silinse de o acı günleri hatırlatan yapılar hala orada duruyor. O binalardan birini ekrana getireceğiz. Selden önce 3 katlı olan bir binadan geriye sadece çatı katı kaldı.
3: Burası 6 dükkan gibi üstünde 2 daire olan 3 katlı bir binaydı.
1: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi ne altındaki dükkan ne de daireler var. 3 katlı binanın sadece çatısı kaldı.
4: Her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Bir çatısı görünüyor şu anda.
1: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi 2021 yılında felaketi yaşadı. 65 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasında 7 kişi ise kayboldu. Yıkımın izleri büyük ölçüde silinse de hala o günü hatırlatan binalar da var. Onlardan biri işte 3 katlı bu bina.
3: Buralarda biz mera olarak çocukluğumda hayvan otlatıyorduk. Bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe evin yeri sele gitti.
1: 3 katlı bina selle gelen toprak yığını nedeniyle adeta gömüldü. Geriye görünen sadece çatısı kaldı.
3: Buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı.
0: Bugün Zonguldak'ta şiddetli yağmur nedeniyle dere taştı. Taşkın sonucu sanayi sitesine su bastı.
1: Gece bastıran yağmur sabah sele dönüştü. Dereden taşan su sanayi sitesini bastı. Zonguldak'ta yağmur gece yarısı başladı. Sabah olduğunda sağanağa dönüştü. Çaydamar mahallesindeki Kokak Su Deresi taştı.
5: Ağaca bak ağaca.
1: Dereden taşan su bölgedeki küçük sanayi sitesine ulaştı. Sitedeki atölye ve bazı iş yerlerine su bastı.
6: Dere taştı yukarıdan aşağı.
7: Korkuluk bütün gitti.
1: Bir tesisin korkulukları yıkılarak dereye düştü.
5: Ağaca bak ağaca.
1: Kozlu sahil yolundaki rögarlar tıkanınca 4 şeritli yolu da su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Ekiplerin bölgede temizlik çalışmaları devam ediyor.
0: 1 Ocak itibariyle ilaç kutularının içine konulan yazılı kullanma talimatları artık kare kodla okunacak. İlaç firmaları için kutunun üzerindeki kare kod basmak zorunlu. Yazılı prospektüs koymaksa tercihlerine bırakılacak.
8: İlacı aldığınızda şöyle bir içini açıp bakar mısınız? Kullanma talimatını okur musunuz kağıttan?
9: Benim eşim hamileydi mesela, yeni doğum yaptı. Bir ilaç aldığımızda direkt hamileler kullanabilir mi, kullanamaz mı? Bazen bakabiliyorum.
10: Prospektüsler bildiğiniz gibi çok küçük yazılar olduğu için özellikle yaşlı kesim tarafından okunması bayağı zordu.
8: Yaşlı kesim kare kod okutabilecek mi?
10: İşte o sorun, evet. Yaşlı kesim o kare kod okutabilecek mi? Bilenler okutabilecek, bilmeyenler de herhalde çevresinden yardım alarak okutacak.
11: Yeni yılla birlikte ilaç kutularının içerisindeki yazılı kullanma talimatına alternatif geliyor.
8: Bir ilacın yan etkilerinin ya da nasıl kullanılacağının yazdığı prospektüsler 1 Ocak 2027 itibariyle değişiyor. Nasıl bir değişiklik olacak? İlaç firmaları isterse bu tarih itibariyle bu şekilde yazılı olan prospektüsleri kutuların içerisine koymak zorunda kalmayacak. Ancak kutuların üzerine kare kodları basmak zorunda olacak.
12: Hastalar o kutunun üstündeki kare kodu okuttuğunda kullanma talimatını görüntüleyebilecekler. Prospektüs de içinde firmanın tercihine göre ayrıca yine olabilir.
11: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun düzenlemesi olan ilaçlarda elektronik kullanma talimatı sistemi yeni yılla birlikte zorunlu olacak.
12: Doğaya katkı anlamında evet, olumlu tarafı elbette var. Çünkü yani binlerce kutu, milyonlarca kutu demek lazım. Her birinin içerisinde işte küçücük katlanmış kağıtlar.
11: İlaç firmaları bazı ilaçlarda kutu üzerine kare kod basmaya başladı.
10: İlaç firmaları basacak ama yine de mutlaka QR kod olacak yine. Bununla hem bir okunması daha rahat olsun diye düşünülmüş olabilir. Bazı hastalarımız çok dikkatlice okuyor. Yani en küçük bir, yani her şeyde görülebilecek bir yan etkiden dahi etkilenebiliyor.
8: İlaç kutularının üzerine artık basılması gereken kare kodlar eczanelere gelen ilaçlar için zorunlu olacak. Ama bazı grup ilaçlarda yine kağıt şeklinde kullanma talimatı uygulanmaya devam edecek.
12: Aşılar, radyofarmasötik ürünler dediğim.

0: Biz hastane ürünleri dediğimiz ürünlerde fiziken kağıt olarak olmak durumunda.
1: İlaç kutusunda yazılı kullanma talimatı firma isteğiyle kaldırılmışsa ve kare kodda anlık sorun oluşursa da hastanın firmayı araması gerekecek.
2: Koronavirüs aşısıyla dünya çapında adlarını duyuran Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni şirketinin adı belli oldu. İki bilim insanı Arife adını verdikleri şirkette yeni nesil ilaçlar geliştirecek.
3: Koronavirüs aşısıyla dünya çapında üne kavuşan iki bilim insanı yeni bir sayfa açıyor. BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yeni şirketinin adı Arife. Almanya'nın Mainz kentinde kurulan şirket, yeni nesil ilaçların araştırılması, geliştirilmesi ve üretimine odaklanacak. İki bilim insanının önceliği mRNA tabanlı yeni tedaviler geliştirmek. Bu teknoloji, hücrelere belirli proteinleri üretmeleri için talimat veren haberci RNA'ya dayanıyor. Şahin ve Türeci aynı teknolojiyi koronavirüs aşısında da kullanmıştı. İkili Mart ayında yaptıkları açıklamada kurucusu oldukları BioNTech'teki görevlerinden en geç 2026 sonunda ayrılacaklarını duyurmuştu. Ancak şirketteki hissedarlıklarını sürdürmeyi planlıyorlar. BioNTech'in yönetimini ise Guido Oelkers'in devralması bekleniyor. Oelkers'in 1 Şubat 2027'de göreve başlaması planlanıyor. Şahin ve Türeci'nin kurduğu BioNTech, ABD'li Pfizer'la geliştirdiği COVID-19 aşısıyla dünya çapında üne kavuşmuştu. Pandemi döneminde milyarlarca euro gelir elde eden şirket, bugün kanser tedavilerine yönelik yeni ürünler geliştiriyor.
2: Ve İngiltere uzaydaki uyduları ve çıkarlarını korumak için askeri uzay filosu kuracağını duyurdu. Filonun uyduları koruyacağı belirtiliyor. İngiltere Savunma Bakanı filoya Uzay Yolu dizisinden etkilenerek Yıldız Filosu ismi vermeyi önerdiğini söyledi.
3: İngiltere uzaydaki çıkarlarını ve uydularını korumak için askeri uzay filosu kuracağını açıkladı. We announced the formation of the UK's first ever squadron. Açıklama İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapıldı. 3 numara uzay etkileri filosu adı verilen filonun içinde İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerinden bileşenler yer alacak. Filonun asıl görevi uzaydaki uyduların korunması ve uzaydan gelebilecek tehditlerin engellenmesi olacak. 3 numaralı filo uzaydaki hasmane eylemlerle ilgili gözlem ve uyarı görevlerini yürüten 1 ve 2 numaralı filoların oluşturduğu ailenin parçası olacak. Saldırı ve savunma görevlerini yürütecek olan filo, elektronik savaş ve uyduları hedef alan silahlara karşı donanımlı olacak. Uzay Gücü Konferansı'nda konuşan İngiltere Savunma Bakanı da 21. yüzyılda uzay kontrolünün önemini vurguladı. Büyük bir uzay yolu hayranı olduğunu ifade eden bakan, filoyu diziden ilhamla Yıldız Filosu olarak adlandırılması önerisi yaptığını ifade etti. Despite my best efforts,
4: the chief of the air staff declined. Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı, tüm çabalarıma rağmen filoyu Yıldız Filosu Komutanlığı olarak adlandırma önerimi reddetti. Böylece geriye 3 numaralı uzay etkileri filosu kaldı. Bu isim de kulağa oldukça havalı geliyor.
3: ...2019'da Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kuran ABD, geçtiğimiz haftalarda dünya yörüngesinde kullanılabilecek bir silaha sahip olduğunu ilk kez açıklamıştı.
2: Ve böylelikle haber hattının bugünlük de sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Bizim çocuklarla başlayalım. UEFA Uluslararası Ligi'nde mücadele edecek Türkiye. Yarın saatler 21.45'i gösterdiğinde Fransa ile karşı karşıya gelecek.
1: Türkiye'nin UEFA Uluslararası Ligi'ndeki ilk rakibi Fransa. A milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Ay Yıldızlı ekipte ayak parmağındaki ağrı nedeniyle tedavisi süren Orkun Kökçü'nün Fransa karşısında forma giymesi beklenmiyor. 2026 Dünya Kupası'nı 4. olarak tamamlayan Fransa'da teknik direktör Deschamps'la yolları ayrılmış, takımın başına Zidane getirilmişti. Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında ise İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak. A milli futbol takımımız grubun ikinci maçında 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak.
0: Evet, A milli futbol takımımız Fransa ile oynayacağı bu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle milli takımda yer almamasının ardından Ay Yıldızlı ekipte 10 numaralı formayı Arda Güler giyecek.
2: Kaptan Çalhanoğlu'nun yokluğunda 10 numaralı forma Arda Güler'e emanet. A milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takımın maçlarında formasından uzak kalacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, Çalhanoğlu'nun yanı sıra Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ü sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil etmedi. Çalhanoğlu'nun sakatlığı A milli takım forma numaralarında değişikliğe neden oldu. Kaptanın yokluğunda 10 numaralı forma Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e emanet edildi. Milli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 numaralı formasını gösterdi ve Hakan Çalhanoğlu'nu etiketledi. Arda Güler daha önce 8 numarayla çıktığı milli maçlarda bu kez 10 numaralı formayı giyecek. Çalhanoğlu'nun 10 numaralı forması daha önce Amerika Birleşik Devletleri maçında da Arda Güler'e emanet edilmişti. Genç yıldız milli takımda kaptanın bıraktığı formayla sahaya çıkacak.
0: Rakibe bakalım. Fransa teknik direktörü Zinedine Zidane Türkiye maçı 11'ini oluşturmaya başladı. Fransa'nın bu dönemde 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkması ve

0: şekillendirmeye başlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı Didier Deschamps'a göre formasyonda değişiklik planlıyor. Zidane yıllardır süregelen 4-2-3-1'den klasik 4-3-3'e geçecek. Deneyimli teknik direktör Real Madrid döneminde başarılı olduğu bu dizilişin Fransa için de çok uygun olduğunu düşünüyor. Bu doğrultuda bazı oyuncuların pozisyonlarında değişiklikler yaşanacak. Zidane orta sahada defansif yönlü orta saha olarak da Cunha ya da Kone ikilisinden birini düşünüyor. Orta sahada sağ ve sol iç olarak öne çıkan isimler Rabiot ve Kerki. Zidane özellikle Kerki'den bu pozisyonda maksimum verim alabileceğine inanıyor. Sağ kanatta ise Michel Olise'nin yeri garanti. Zidane basın toplantısında söylediği gibi Mbappe'yi sol kanatta kullanabilir. Bu plan hayata geçerse en ileri uçta son yıllarda Paris Saint-Germain'de olduğu gibi Dembele'nin yer alması yüksek ihtimal. Zidane'ın kafasındaki savunma dörtlüsü ise şu an şekillenmedi. Tecrübeli çalıştırıcı özellikle stoper ve sağ bek konusunda kararını önümüzdeki günlerde verecek.
1: Basketbolla devam edelim. EuroLeague'de yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. Organizasyonda 8 sezon sonra 3 Türk ekibi mücadele edecek. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tayfi'nin yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin temsilci sayısı Beşiktaş'ın özel davetle lige dahil edilmesiyle 3'e yükseldi.
0: EuroLeague'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 20 takım mücadele edecek. Çift devreli lig usulüne göre 38 hafta oynanacak normal sezon 16 Nisan 2027'de tamamlanacak. Play-in müsabakaları 20-23 Nisan 2027, playoff serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonun belirleneceği Final Four organizasyonu 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek. Geçen sezon takım sayısının 18'den 20'ye yükseltildiği EuroLeague'de 2026-2027 sezonunda da 20 ekip mücadele edecek. Beşiktaş'ın organizasyona dahil olmasıyla Fransa ekibi Monaco ise bu sezon EuroLeague'de yer alamayacak. EuroLeague'de 2026-2027 sezonunda 10 ülkeden 20 takım yer alacak. İspanya organizasyonda 4 takımla en fazla temsilciye sahip ülke olurken Türkiye 3 ekiple mücadele edecek. Fransa, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den ikişer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndense birer takım yer alacak. Playoff'lara katılacak son iki takım bu sezonda play-in müsabakalarıyla belirlenecek. Normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan ekipler doğrudan playoff bileti alacak. Normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. basamakta bitiren takımlarsa kalan 2 playoff bileti için play-in'de mücadele edecek. Normal sezonun 7.si ile 8.si arasındaki karşılaşmanın galibi 7. sıradan playoff'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9. ile 10. sıradaki takımlar arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan playoff bileti alacak. Playoff serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Final Four'a yükselecek.
1: Şimdiden temsilcilerimize başarılar diyelim. Bültenimizi noktalayalım. Az sonra HT 360'da Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 22, Bursa güneşli 21 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 30 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 20, Trabzon 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 20, Kayseri yer yer yağmurlu 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Erzincan yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Şanlıurfa 31 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
4: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Efendim merhabalar, HT360'tasınız Habertürk'te. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz memleket, biraz dünyaya birlikte bakacağız. Önemli gelişmeler var. Şöyle hızlıca derleyeceğiz. Editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladık HT360'ı. Manşetlerle başlayalım. Fon soruşturmasını konuşuyoruz. O soruşturma derinleşiyor. Yeni gözaltılılar, dondurulan ve el konulan varlıklar var. Ayrıca 5 lüks otomobile el konuldu. İşin ilginç tarafı bu araçlar soruşturma öncesi 26 bin TL'ye el değiştirmiş. Nasıl olmuş, niye olmuş, niçin olmuş aktaracağız HT360'da. Ve dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı bugün bir açıklama yapacak. Gündemlerinde ne olacak, ne konuşacaklar? Görkemli de bir karşılama töreni oldu. O törende de şöyle ayrıntılarıyla bir bakacağız, aktaracağız bu görüşmenin detaylarını. Ve önemli bir gelişme, önemli bir başlık daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi arasında bir görüşme oldu. PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda bir anlaşma sağlandı. Maddeler var. Soru şu, peki bölgeden ne zaman çıkacaklar? Terörsüz Türkiye hedefi artık terörsüz bölge hedefine dönüşmüş durumda. Ne demek bu? Buradaki kampların boşaltılması neden önemli? Aktaracağız, konuklarım olacak, soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Habertürk muhabiri Gizem Türemen'e gidelim. Fon soruşturması kapsamında çok sayıda yeni gelişme var. Biz soralım Gizem'e. Gizem, şimdiye kadar neler oldu? Biz yeni gelişme diyoruz. Onlar neler? Sana bırakayım sözü.
1: Fon soruşturması derinleşiyor. Hem piyasa dolandırıcılığı kısmında adli işlemler sürüyor. Bir yandan da işin mali boyutu, yani suç gelirinden elde edilen mal varlıkların aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda da bir yandan MASAK incelemeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmeye devam ediyor. Şimdi peş peşe tutuklamalar gördük. Adliye sevkler var, gözaltılar var. Son durumu şöyle özetleyelim. Bu tarih itibariyle, şu an itibariyle adli işlem yapılan şüpheli sayısı fon soruşturmasında 69 olarak açıklandı. Şimdiye dek 26 şüpheli bu kapsamda tutuklandı. Bu sabah saatlerinde Tera Yönetim Kurulu üyeleriyle doğal sigortanın sahibinin de tutuklanmasıyla beraber artık 26'ya çıktı tutukluluk sayısı. 3 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Dün gece saatlerinde adliye sevk edilen 14 kişi tutuklanırken 3'ü hakkında da burada adli kontrol oldu.

0: olduğunu gördük. 11 şüphelinin firari olduğunu biliyoruz. Yakalama çalışmaları devam ediyor. 3 şüphelinin yurt dışında olduğunu, birinin de cezaevinde olduğuna yönelik adli kaynaklardan elimize bilgi geldi. Soruşturmadaki son durum bu şekilde. Bu arada 25 şüphelinin de gözaltında olduğunu ve adli işlemlerinin de devam ettiğini söyleyelim. Bu da önümüzdeki süreçte bir adliye sevk ya da belki savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk gelebilir. Bu da tutuklama sayısında artabileceği anlamına geliyor. Ama bir diğer önemli gelişme, bugün yapılan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait araçlar hakkında oldu. İlginç bir tespit, çünkü Yarız'a ait 5 lüks aracın soruşturma süresinden kısa bir süre önce 4 farklı kişiye devredildiği tespit edildi. Fakat burada önemli olan nokta, bu 5 lüks aracın piyasa değerinin ortalama 200 milyon lirayla 220 milyon TL değerinde olduğu. Fakat bu araçları, yani 220 milyon lirayı bulan bu 5 aracın toplamda 4 farklı kişiye devredildiği tutar 26.280 lira. 5 araç, 5 lüks araç için. Hatta bu da taşıt satış bedeli açıklamasıyla devredildiği belirlendi. Üstelik yakın bir tarih, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Buradaki tespit ise araç devirlerinin gerçek satış ilişkisine dayanmadığı, mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapılmış olabileceği, bu nedenle kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirildi. Bu 5 lüks araca da el konuldu. Araçlardan 4'ü muhafaza altına alındı. Bir lüks aracın da hala yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bir de masanın bir tespiti var. 21 Eylül itibariyle 2,5 milyara yakın bir tutarda işlem teşebbüsünün durdurulduğu, yani bir taraftan gözaltılar, tutuklamalar gelirken diğer taraftan mali incelemeyle el koyma tedbirleri ya da yurt dışı çıkış yasakları da gündemde şu an için dosyada.
1: Gizem, sağ olasın, teşekkür ederiz. Bir de bu fon soruşturmasıyla alakalı önemli bir toplantı var. Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bir toplantı yapılacak. Bu toplantı neden yapılıyor? Toplantının gündemi ne? Orayı da Buse Gençtürk takip ediyor. Buse, fon soruşturması derinleşiyor diyoruz. Bu toplantının bu genişlemede ya da bu ayrıntıdaki önemi ne?
2: Direktli oldukça kritik bir toplantı, çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak. Gedi Portföy Yönetim Şirketi'nin kurduğu 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verilmişti geçtiğimiz günlerde. Toplantının ana gündemi de bu tasfiye ve ödeme süreci, teknik çalışmalar ele alınacak. Bugün yapılacak o toplantıda ve Mehmet Şimşek Amerika'dan döndü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika'daydı ve bu nedenle de bu toplantıda kritik bir toplantı, yarına devam etmesi bekleniyor. Bu toplantıların yine yapılacak, yarın yapılacak toplantıda da bu toplantının, bugün yapılacak toplantının bir devamı olarak düşünülebilir aslında. Tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı, mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları değerlendirilecek ve çalışmalarda temel öncelik ise yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek ve kurumların görev ve yetki çerçevesinde bu adımların atılması bekleniyor artık. Ve bu toplantıda kurumlar arası koordinasyonun nasıl yürütüleceği ve izlenecek yol haritası da yine teknik düzeyde değerlendirilmiş olacak ki tasfiye süreci 6 ay sürecek. Bunun için de bu toplantı önemli ve toplantının ardından da bir takım kararlar alınacak. Bizler de takip ediyor olacağız gelişmeleri.
1: Buse, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Toplantının önemine dair detayları Buse Gençtürk aktardı bize. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi normal şartlarda istifayı düşünmediğini ama parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından böyle bir karar aldığını ifade etti. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla da bir ilgisi olmadığını ifade etti. Independent Türkçe'ye konuşan Yavaş, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı ifadelerini kullandı. İstifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla hiçbir ilgisi olmadığını da

0: belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını vurgulamıştı efendim. Habertürk editörü Mahir Kılıç'a gideceğiz şimdi. Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündemine alındı. Mahir, bu görüşme ne zaman gerçekleşir?
1: 29 Eylül Salı günü yapılacak toplantıda Yüksek Mahkeme bu başvuruyu gündemine alacak ve durumu değerlendirecek. İki partinin, yani Yeni Parti ile Yenil Parti arasında isim benzerliği, irtibas var mı yok mu, iki parti birbirine karıştırılır mı karıştırılmaz mı, buna yönelik başvuru incelenecek. Normalde bu tarz durumlarda, başvurularda Anayasa Mahkemesi bir ay içerisinde karar verir yorumları yapıyordu. Fakat edindiğimiz bilgiye göre Salı günü, yani önümüzdeki hafta 29 Eylül'de de bir karar çıkabilir ve iltibas, yani benzerlik var derse Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'den ismini değiştirmesini isteyebilir. Bu noktada hem Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı hem de kurmayları böyle bir karar çıksa dahi yeni ifadesinin korunarak, yeni kelimesinin önüne ya da arkasına bir ek getirilerek bu isimlerini muhafaza edeceklerini belirtmişlerdi. Geçtiğimiz ay Yenilik Partisi Genel Başkanı, ki eski CHP Genel Başkanı Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla bu tartışma başlamıştı. İki parti arasında isim benzerliği olduğu ve partilerin karıştırılabileceği yönünde iddiasıyla başvuruyu gerçekleştirdi. Yargıtay geçtiğimiz haftalarda yeni partiye bir tebligat gönderdi ve benzerlik tespitinde bulunduğu bir isim değişikliği önerisinde bulunmuştu Yargıtay. 18 Eylül tarihine kadar da yeni partiye süre verildi. Fakat yeni parti iki isim arasında bir benzerlik olmadığını, logoların da birbirinden farklı olduğunu belirterek bir isim değişikliğine gitmemişti. Ayrıca son sözünde bu noktada Anayasa Mahkemesi tarafından söyleneceğini kaydetti. Hem Özgür Özel hem de kurmayları. 18 Eylül'de süre doldu ve konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı, bir kez daha belirtelim. Anayasa Mahkemesi önümüzdeki hafta Salı günü 29 Eylül'de konuyu değerlendirecek ve bir karar vermesini bekliyoruz. İsim değiştirin derse yeni parti, eğer 14-15 Kasım yani birinci olan kurultaydan önce bu karar çıkarsa, kurucular kurulu toplanarak isim değişikliğine gidecek. Şayet birinci olan kurultayın ardından bir karar çıkarsa da olağanüstü kurultay gerçekleştirilecek ve isim değişikliğine gidilecek.
0: Mahir, çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Bu arada yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesini kazanan CHP'de belediye sayısı 16'dan 2'ye düştü. Mansur Yavaş'ın istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı daha istifa etti. İşte yerel seçimlerden bugüne CHP'li belediyelerde yaşanan ayrılıklar, istifalar.
2: Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasının ardından peş peşe istifa haberleri geldi. Ankara'da CHP'li 8 belediye başkanı istifa etti. Böylece yerel seçimlerde Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanan CHP'nin elinde sadece 2 ilçe kaldı. Mansur Yavaş, 2024'teki yerel seçimlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. CHP 2024'te tarihindeki en büyük yüksek belediye başkanı sayısına ulaştı. Ankara'nın 25 ilçesinden 16'sını kazandı.
3: Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin aramızda.
2: Ancak zaman içerisinde bazı ilçelerde istifalar yaşandı. Gölbaşı, Haymanak, Kahraman Kazan ve Keçiören Belediyesi AK Parti'ye katıldı. Mutlak mutlan kararı sonrası iki belediye de yeni partiye geçti. Yavaş'ın istifa kararının ardından da ayrılıklar yaşandı. 8 ilçe başkanı CHP'den ayrıldığını duyurdu. Ayaş, Polatlı, Nallıhan, Şerefli Koçhisar, Kalecik, Beypazarı, Elmadağ ve Güdül belediye başkanları CHP'den istifa etti. Böylece Ankara'da CHP'nin elinde Etimesgut'la Yeni Mahalle belediyeleri kaldı.
0: AK Parti'de yeni anayasa çalışmalarında önemli bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki Anayasa Komisyonu'nun gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması bekleniyor.
2: 20'den fazla toplantı yapıldı. Dünyadaki anayasa örnekleri incelendi. Yeni anayasa için ortaya çıkan metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. AK Parti yeni anayasa çalışmalarını hız verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Anayasa Komisyonu 20'den fazla toplantıda yasama, yürütme ve yargı başlıklarında değerlendirmeler yaptı. Mevcut eksiklikler ve Türkiye'nin ihtiyaçları mercek altına alındı. Metnin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Sunumun Ekim ayına yetişmezse en geç Kasım'da yapılması planlanıyor. AK Parti kaynakları anayasa, siyasi

0: siyaset belgesi olarak tanımlanan metinde yeni anayasada yer alması gereken ilkelerin çerçevesinin belirlendiğine işaret etti.
1: Çağıracağım arkadaşlar. Tamam.
0: Çağıracağım. Peki yeni anayasa için diğer partilerle uzlaşı zemini var mı? Beklenti geçmiş dönemdeki denemelerden farklı olarak siyasi iklimin daha uygun olduğu yönünde. AK Parti kaynakları diğer partilerin de olumlu yanıt vermesi halinde bir hafta içerisinde dahi temel ve nihai metnin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizeye ihtiyaç duyulan maddelerin de yeniden gözden geçirilebileceği belirtiliyor. Kaynaklar mecliste 400 vekil rakamı sağlansa dahi yeni anayasanın referanduma götürüleceğine işaret ediyor. Kaynaklar, son dönemde gündeme gelen siyasi partiler yasasında değişimin ise anayasa çalışmalarının ardından gündeme geleceğini ifade ediyor. Yeni anayasanın oluşturacağı çatıyla seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda da ilerleme sağlanabileceği belirtiliyor.
2: Şimdi İran savaşı, ticaret savaşı, Tayvan'a silah satışı ve daha fazlası. İki liderin görüşme masasında olacak. Kimden bahsediyoruz? Trump ve Xi Jinping'den bahsediyoruz. Tam 64 yıl sonra ABD Başkanı bir ilke imza attı. Resmi ziyaret için ülkeye giden Çin lideri Xi Jinping'i uçağının kapısında, havalimanında görkemli bir törenle karşıladı.
0: Top atışları yapıldı, milli marşlar çalındı. B-1 bombardıman uçakları liderlerin üzerinden havalandı. ABD Başkanı Trump 64 yıl sonra bir ilke imza atarak resmi ziyaret için ülkeye giden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i uçağının kapısında karşıladı. Xi'yi taşıyan uçak Maryland'deki Air Force One'ın da konuşlandığı Andrews hava üssüne indi. Trump ve eşi, Xi ve eşini piste serilen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kırmızı halıda karşıladı. Karşılamada ABD Hava Kuvvetleri bandosu iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışları yapıldı. Trump, B-1 bombardıman uçağının yüksek sesli havalimanı üzerinden geçmesi üzerine yüzünü buruşturdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İki liderin Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin gündemi ise yoğun. İran savaşının yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret savaşı ve yapay zekanın geleceği ana gündem başlıkları arasında. Xi'nin ABD Kongresi'nin onayladığı Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesi konusunda ikna çabası göstermesi de bekleniyor. Xi'nin resmi ziyaret kapsamında tarafların Kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak tarihine kadar uzatılması konusunda anlaştığı belirtiliyor. Mayıs ayında Çin'i ziyaret eden Trump, bu törenle 64 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bir ABD başkanı, Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamış, bu görüşme Kennedy ile dönemin İngiltere Başbakanı Macmillan arasında yapılmıştı.
2: Şimdi bu görüşmenin detaylarını, çıktılarını elbette konuşacağız ama bir görüşme daha var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Zeydi arasında yapıldı. Önemli bir görüşme. Çıktısı da önemli. PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda bir anlaşma var.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi bir araya geldi. Güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sincar'da devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Mekanizma ve zaman çizelgesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Türk kuvvetleri de Başika, Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak tesis edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da mutabık kaldı. Başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda görüş birliğine vardı. Irak Başbakanlığı ofisinden de aynı açıklama yapıldı.
2: Şimdi bu görüşme önemli. Ne dedik? Terörsüz bölge için aslında Irak'la işbirliği. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecine ilişkin açıklamaları var. Özellikle mecliste kurulacak bir izleme komisyonuyla çerçeve yasanın uygulanması

0: uygulamasının takip edileceğini söyledi. Kalıcı neticeyi adil uygulama, yargısal güvence ve siyasi nezaket sağlayacaktır dedi.
1: Kabul 468, red 88.
2: Kanun kapıyı açmıştır dedi. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşamada meclise düşen sorumluluklara dikkati çekti.
3: Yeni safhada meclise 3 mesuliyet düşüyor. İlki kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir. İkincisi güvenlik kurumlarının terör örgütünün fesi ve silahsızlanmasına ilişkin yapacağı tespitlerle yürütmenin dosya bazındaki kararlarını hukuk ölçüsü içinde izlemektir. Üçüncüsü ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için çalışmaktır. Kanun kapıyı açmıştır. Kalıcı neticeyi adil uygulama, yargısal güvence ve siyasi nezaket sağlayacaktır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin yayımladığı Orta Doğu Analiz Dergisi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Örgütün bütün unsurlarıyla feshedildiği tespit edilmeden kanuni sürecin işlemeyeceğini belirtti.
3: Meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir. Türkiye modeli dışarıdan ithal edilmiş hazır bir reçete değildir. Kendi tarihi müktesebatımızdan, anayasal nizamımızdan ve maşeri vicdanımızdan doğan bir usul siyasetinin yansımasıdır. Yaklaşık yarım asır boyunca canlarımızı alan, kaynaklarımızı tüketen ve aramıza tefrikanın girmesini amaçlayan terör örgütleri hukuk ve demokratik siyaset içinde tasfiye edilmiş olacaktır.
2: Kurtulmuş, terörsüz bölge hedefimiz egemen devletlerin adalet, karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde kuvvetlenmesini esas alır ifadelerini de kullandı.
3: Bölgemizde atılacak ilk kritik adım devlet dışı silahlı yapıların meşru siyasal aktör muamelesi görmesine son verilmesidir. Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin ve Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yurttaşların eşitliği ortak ilke sayılmalıdır. Bundan sonra öncelikle kullanılan dil düzeltilmeli, ne ayrımcılığa ne de ayrılıkçılığa zemin hazırlanmalıdır.
0: Şimdi biz bu anlaşmayı konuşacağız. Hem de Numan Kurtulmuş'un özellikle terörsüz bölge diye işaret ettiği ve bu fikrin nasıl sağlıklı bir şekilde işletilebileceğine dair ifadelerini konuşacağız. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin stüdyoda. Hoş geldin Çetin.
4: Hoş bulduk. Selamlar.
0: Uzaktan bağlantıyla da Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bize destek verecek. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
5: Hoş bulduk. Dilek Hanım merhabalar. Kolay gelsin.
0: İzninizle her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Sonra çok size şey döneceğim. Şimdi sorum şu. Böyle birkaç tane şeye baktım Çetinler, sosyal medyada ne konuşuluyor bu anlaşmaya dair. Bir soru vardı ilginç, vatandaş merak ediyor. Bu kampların boşaltılmasıyla PKK tamamen Irak'tan çıkmış mı olacak diye bir soru. Ne demek, bu anlaşmanın detaylarını konuşacağız ama ilk etapta diyoruz ki Irak'ta böyle bir şey yok artık. Öyle değil mi? Şöyle, bu mu demek?
4: Bakın, bu anlama gelmiyor. Hı. Öncelikle şuradan başlamak gerekecek. Bir, Irak merkezi yönetimi, daha önce senin bir yayında da dile getirmiştim, şu anda Sincar bölgesini kontrol altına almaya çalışıyor. Sincar bölgesi çok böyle hani derinlemesine inmeden, teknik bir analiz yapmadan izleyicilerimizin rahat anlayabileceği bir ifadeyle söyleyeyim. Irak Anayasası'nın 140. maddesi, yani 2005'te Irak Anayasası ilan edildiği zaman 140. madde diye bir madde en sona yerleştirildi, son madde. Ve bu maddede şöyle bir ifade yer aldı. Kerkük, Sincar, Kifri gibi uzun bir alanı, Mahmur dahil olmak üzere bu bölgeler kaderi henüz tayin edilmemiş bölgeler. Dolayısıyla bu bölgelerin kimin kontrolünde olacağına ileriki dönemlerde bir referandumla karar verilecek şehri kondu. Ve uzun yıllar Kerkük, Sincar, Mahmur, Kifri gibi bölgeler kontrolsüz birer alan olarak kaldı. Aslında biraz da terör örgütü PKK'nın tam da bu maddeden faydalanarak Kerkük'te, Sincar'da, Mahmur'da rahat hareket ediyor olabilmesinin nedenlerinden biri de buydu. Çünkü Irak merkezi yönetimi burada bir gücü yok. Kürt yönetimi de burayı tam anlamıyla kontrol edemiyor. Dolayısıyla Bağdat ve Erbil arasındaki çelişkiler, referandumun yapılamamış olması, burada yaşanan tartışmalar nedeniyle de bu kılcal damarda PKK çok rahat hareket etti. Ve zaman içerisinde Sincar bölgesi hem PKK'nın kontrolüne geçti ama PKK burada iki yönlü bir kontrol alanı sağladı. Birinci kontrol alanı Suriye'ye geçiş alanı olarak burayı belirledi ki Sincar bu anlamda su kaynaklarının bölgede olduğu ender bölgelerden biridir. Ama bir diğer yönüyle de Sincar bölgesi Ezidi Kürtlerin yoğun yaşadığı bir bölgedir. Yani zaten Sincar'da aynı zamanda Ezidi Kürtlerin

0: kutsal bir mekanı olarak bilinir. Dolayısıyla hemen bir şerh daha düşelim burada. 2014-2015 yıllarında DAEŞ terör örgütü Musul'u, Sincar'ı aldığı zaman buradaki özellikle Ezidilerin tahliyesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir enerji ortaya koydu ve buradaki insanların tahliye edilmesinde gerek uçakların hareket edilmesi ve gerekse insani yardımlar konusunda AFAD'ın Dohuk ve Zaho'ya kurduğu yaklaşık 60-70 bin civarında sivilin yaşayabileceği kamplar da dahil olmak üzere çok büyük bir Türkiye çaba sarf etti ve o bölgeler DAEŞ'in o bölgeye intikaliyle beraber boşalmıştı. Ve tabii daha sonraki süreçte Sincar'da PKK hem kendi silahlı gruplarını tutmaya başladı ama aynı zamanda YBŞ dediğimiz oradaki Ezidilerden oluşan yapıyı da eğiterek, silahlandırarak kendi ukdesinde o bölgede tutmaya başladı. Fakat tam da o tarihlerde Irak bir yasal düzenleme yaptı. Tek başına ordu Musul'da ve diğer bölgelerde DAEŞ'le mücadele edemeyince Haçlı Şahabi dediğimiz İran'ın aslında ukdesindeki paramiliter güçleri oluşturdu ki bu paramiliter güçler DAEŞ'le mücadelede zaten aktif olarak kullanıldı. Ama buradaki önemli nokta YBŞ de burada Haçlı Şahabi statüsüne sahip oldu. Yani Irak merkezi yönetimi PKK'nın eğittiği, PKK'nın silahlandırdığı, PKK'nın kontrolünde olan bir silahlı yapıyı uzun yıllardır hem maaşını veriyordu, hem silahını veriyordu, hem lojistiğini sağlıyordu. Şimdi bunun ortadan kaldırılması sağlanıyor. Yani bir taraftan Sincar bölgesinden YBŞ dediğimiz yapılanma zaten şu anda Irak'taki en büyük tartışma merkezlerinden biri de bu sivil paramiliter güçlerin silahlarını ya terk etmesi ya da orduya entegre olabilecekleri bir düzene dönüşmesi. İşte YBŞ de bu kapsamda silahları bırakıyor. Ama ikinci nokta PKK'nın bu bölgeden çekilmesi. İşte bu da çok önemli. PKK bu bölgeden çekilirse ki burası PKK için lojistik anlamda çok önemli bir geçiş noktası. Şöyle ki Kandil, Mahmur ve Sincar. Aslında bir harita üzerinden baktığınız zaman 140. maddenin bir tam noktadan olarak başlangıcından öbür noktaya gidişi. Bir damar, bir yol ve o bölge Mahmur'a, ikincisi Sincar'a ve oradan da Suriye lojistik kat sağlıyor.
1: Mesela bir şeyi merak ettim. Kaynaklara şöyle bir taradığımda farklı rakamlar karşıma çıkıyor ama kaç tane kamp var, kaç bin kişiden bahsediliyor ortalama. Bir de bu kampların boşaltılmasıyla ya da buranın tasfiyesiyle beraber yerine gelecek olan güçler kimler olacak? Mesela Irak'ta peşmerge mi atıyorum? Hı. Türk askeriyle peşmerge mi gibi? Hı hı. O anlaşmanın entegrasyonunda neler var?
0: Şimdi burada da birinci soru işareti.
1: Bu arada
0: işareti,
1: haritayı da hazırladık. Hani orada da bize gösterirsen.
0: Buradan anlatmak daha kolay olacaktır. Şöyle. Direkt demin bahsettiğimiz alan tam da işte bu Similka'dan başlayıp Sincar Dağı'na kadar, Sincar'a kadar olan geniş bir alan. Aha. Yani aslında geri besleme noktası Musul ve Tel Afar. Dolayısıyla bu bölge hep böyle bir kontrolsüz alan olarak kaldı ama bu görmüş olduğunuz bölgenin kontrolsüz alan gibi kalmasıyla beraber aslında ta işte buraya gelip burada Beşikhan'ın hemen altında Mahmur var. Ardından Süleymaniye hattına kadar uzanıp ve buradan da Mahmur'a kadar uzanan. Yani aslında böyle tuttuğunuz zaman doğrudan işte adı konmamış 140. maddeyle yeri tarif edilmemiş bir boşluk alan var. Ve PKK uzun zamandır bu alanı orada kullanıyordu. Şimdi şu an bu görmüş olduğunuz Similka, Tilkoçer gibi bölgeler zaten Suriye'ye açılan kapılar. Similka sonradan açıldı ama şu anda faaliyet halinde. Dolayısıyla buraların zaten Suriye yönetimine devriyle beraber PKK'nın Suriye'deki faaliyet alanı buradan bitti. Yani artık PKK bu bölgede yok. Ama bir taraftan da Sincar Dağı. Sincar Dağı şu anda stratejik öneme sahip. Şundan dolayı. Şimdi tamam Suriye'de entegrasyon başladı. Ama Suriye'deki entegrasyon süreci Suriyeli Kürtlerle ilgili bir süreç. Yani Suriyeli olmayan Kürt gruplar, silahlı yapılar burada PKK yapılanmasının ya da PKK'nın kendi Kandil'den gönderdiği silahlı teröristler burada herhangi bir şekilde entegrasyon sürecine dahil edilmeyecek. Yani evet, kimliği Suriye olmayan ya da menşei Suriye olmayan hiç kimse bu süreçte Suriye'de entegrasyon sürecine dahil edilmeyecek. Dolayısıyla içeride 2500 civarında PKK'lının olduğu varsayılıyor ki onlar da şu anda Sincar bölgesine çekilmiş durumdalar. Yani 2014'ten beri Suriye'de faaliyet gösteren PKK'nın Kandil'den gönderdiği silahlı gruplar

0: şu anda Sincar'a çekilmiş durumda. Fakat Sincar'ın kendisinin de içinde zaten yaklaşık 300-400 civarında PKK'lı grup bulunuyordu. Bunlar PKK'nın Kandil'le doğrudan PKK ile ilişkili olan yapılar. Bir de YBŞ var. YBŞ de yaklaşık 4000 kişiden oluşuyor. Bunlar da genel itibariyle Irak merkezi yönetiminden maaş alan, silahları ve askeri lojistiği onlar tarafından sağlanan ve maaşı da aylık olarak Musul üzerinden ödenmesi yapılan YBŞ yapılanması ki bunlar da YBŞ dediğimiz yapı tamamı Ezidilerden oluşuyor. Ezidiler de zaten bu bölgenin kendi insanlarından oluşan yapılar. Dolayısıyla buradaki Ezidi yapılanması yani YBŞ yeni bir isimle Irak merkezi yönetimine entegre olacak ya da silahları devredecek. Ama PKK buradan çıkartılıp Kandil'e gidecek.
1: Yerine peşmerge mi gelecek sorusuna bir cümle orası, alayım hemen hızlı olamam.
0: Şimdi orası büyük bir muamma çünkü 140. madde var burada. 140. madde Sincar'ın, Kerkük'ün, Mahmur'un, Kifrit gibi bu hatta bulunan noktaların geleceğini tayin etmemiş. Merkezi yönetim kendisinin gideceğini söylüyor ki şu anda zaten merkezi yönetim oraya asker gönderdi. Şu anda Irak merkezi yönetiminin orada askerleri var. Fakat buradaki kritik nokta şu. 30 Eylül'e kadar bir süre verilmişti. Yani Irak'taki silahlı gruplar, bunun içerisinde Haçlı Şabi'ye bağlı yaklaşık 250 tane grup var. Bu grupların neredeyse tamamı İran'la iltisaklı, İran'la doğrudan diyalog halinde olan gruplar. 30 Eylül'e kadar silahları bırakması isteniyordu. Bir taraftan da Amerikalılar çekiliyor ülkeden. Fakat direkt sorun şurada. Bu süre 30 Eylül'den 2027 Eylül'e kadar, pardon Haziran ayına kadar uzatıldı. Şimdi bu silahlı yapılar demek ki entegre olmakta, olmamakta ısrar ediyorlar. Burada İran'ın da baskısı var. Bunu da bir kenara bırakalım. Bu çok önemli çünkü İran bu grupların silahlarını bırakmamasını, sabit kalmasını istiyor. Çünkü İsrail, Suriye ve Yemen meselesi, Hizbullah meselesi. Peki. Yani orada bir silahlı yapının kalmasını istiyor.
1: Tamam. Senin bu söylediklerine ek olarak bir sorum var Haydar Hocam size. Şimdi Anadolu Ajansı'nın bugünkü analizinde Irak'taki silahlı yapıların devlet kontrolüne alınması meselesini yalnızca PKK'yı değil, Çetinlerin de bahsettiği gibi Şii milisleri, Peşmerge'yi ve diğer silahlı yapıları kapsayan çok daha büyük bir Irak'ta silahın devlet tekeline alınması projesi olduğu vurgulanıyor. Evet. Dolayısıyla benim sorum şu, bu mesela entegrasyonun sağlanmasında anlaşmaya bakıldığında bize ne gibi işaretler, emareler veriyor? Ve bir de Irak'ın bütünlüğü açısından hem bölgesel hem de ülke açısından ne gibi artılar koyacak ortaya?
2: Şimdi Dilek Hanım, öncelikle Sincar'la ilgili dün varılan mütabakatın çok arka planın eskiye dayandığını söylemekle başlayayım. Çünkü bu yani akşamdan sabaha kotarılan bir şey değildi. Dışişleri Bakanımızın 2024'teki ziyaretinde hatırlarsanız PKK'nın terör örgütü olarak kabul edilmesine yönelik kuvvetli bir talebi olmuştur. Ve akabinde de Irak Ulusal Meclisi tarafından PKK yasaklı örgüt ilan edilmişti. Terör örgütü olmasa da. O günden beri devam eden bir süreç vardı. Hatta yapılan askeri işbirliği güvenlik anlaşmasında da başikanın statüsü üst seviye statüsünden eğitim merkezi statüsüne dönüşmüş ve koordinasyon merkezleri kurulmuştu Bağdat ve Musul'da. Ondan itibaren devam eden bir süreç var. Bizdeki terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreciyle birlikte okuduğumuz zaman Çetin Erbey anlattı. PKK'nın Irak'ta 3 temel ayağı vardı. İşte Sincar, Mahmur ve Kandil'de. Buradaki önemli ayaklarından biri. Neden? Çünkü Sincar ikinci Kandil olma niyeti vardı PKK'nın. Burayı ikinci Kandil olarak yaratma niyeti vardı. Bu kapsamda buranın artık gündemden düşürülmesi ve bu statüsünden uzaklaştırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. 30 Eylül'de sadece PKK değil, sizin dediğiniz gibi Irak'taki bütün devlet dışı aktörler, silahlı grupların silah bırakmasına yönelik Başbakan Zeydin'in önemli bir söylemi vardı. Bu konuda çok cesur adımlar atmıştı. Daha önceki dönemlerde Sudani de buna benzer bir şey yapmaya çalışmıştı ama gücü yetmemişti biliyorsunuz. Zeydin'in bu konudaki tavrı çok hem kararlı hem de cesur adımlar atıyor bu konuda. Çetin Erbey bahsetti, dirençler var, o yüzden süre uzatılıyor. Tabii bu mühim olan bu işin başarıyla tamamlanması, süreyle kısıtlamamak lazım. Çünkü Irak coğrafyasında bazı şeyleri belli sürelerle kısıtlarsanız başaramayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun önünü çok da fazla

0: sınırlandırmadan amaç hasıl olduktan sonra gerisinin arkasının geleceğini düşünüyorum. Bu grupların yani Sincar'ın önemli az önce söyledim 3 temel sütundan bir tanesinin artık devre dışı olacak olması ve kalan gruplarında Kandil'e doğru yönelmesi ama tabii bunun burada kalmaması gerekiyor. Yani biz nasıl terörist Türkiye sürecinde sınırlarımız içerisinde terör örgütünün bütün mensuplarını güçlerini çıkarttıysak ve diğer Suriye'de ve Irak'ta da bunun olmasını istiyorsak Irak hükümeti de bu konuda bu iradeyi gösteriyor şimdi ve bununla ilgili adımlar atıyor. Siz az önce Çetin Erbey'e sordunuz yani Sincar'ı kim alacak dediniz. Yani bu mütabakatta ve Irak devletinin, Irak hükümetinin açıklaması aslında Irak Federal Devleti'nin askeri güçlerinin burada yönetimi devralması şeklinde. Tabii bunun detayları ya da teknik olarak nasıl olur onu ileride süreç uygulamaya başladıktan sonra göreceğiz ama amacın bu olduğu anlaşılıyor. Buna yönelik de önemli adımlar atıldığı görüyor ve burada tabii Başıkan'ın statüsüyle ilgili söylenen şeyler var biliyorsunuz. Yani Başıkan ve Zilkan'dan çekileceği Türkiye'nin bu zaten Türkiye bunu hep söylüyor biliyorsunuz. Buradaki amaç sınırlarımıza yönelik güvenliği sağlamaktı. Türkiye oradan keyfiyetten kalan bir güç olarak durmak istemiyordu ve daha önceden de Çetin Erbey de çok yakından takip ediyordu ve Türkiye'nin üstlerden çıkartılması özellikle Maliki sonrası hatta Kazimi döneminde de bu konuda Türkiye ile Irak arasında sorun yaşanmıştık ama şu anda ki ton çok yumuşak ve karşılıklı bir anlayış var.
1: Anlaşmanın yani maddelerinden biri de bu zaten hocam.
0: Tabii tabii anlaşmanın maddelerinden biri de, ama anlaşı olması, uzlaşı olması ve dilin yumuşaması çok önemli. Çünkü daha önceki dönemlerde bu konuda bir sıkıntı yaşıyorduk ve sürtüşmeler ortaya çıkıyordu. Tabii bu mütabakatın sadece Sincar'la ilgili olmadığını da belirtmek isterim. Çünkü işin ticari boyutları var, kalkınma yoluyla ilgili süreci var. O da önemli. Ya yani Türkiye aslında Irak'la Türkiye arasında aynı Suriye'de olduğu gibi bir karşılıklı bağımlılık oluşturmaya çalışıyor. Kalkınma yolunun projenin senin hızlandırılması gerekiyor. Bunun için de güvenliğin sağlanması gerekiyor. Güvenlik sağlandığı zaman bu proje daha hızlı adımlarla ilerleyecek ve iki ülkenin de çıkarları, menfaatleri yönünde adımlar atılacak gibi gözüküyor. Ya yani umarım bunun sahadaki yansımaları ya da karşılığında çok problem yaşamayız. Çünkü yani bu PKK'nın içindeki bazı grupların, bazı fraksiyonların buna hala ayak direttiğini de takip ediyoruz. Yani sadece Sincar'da değil, Mahmur'daki durum da çok iyi değil. Oranın da ele alınması gerekiyor. Ondan sonra Kandil mesela önümüzdeki en büyük problemlerden birisi Kandil olarak gözüküyor. Orada da muhtemelen Türkiye ile Irak işbirliği içerisinde Kandil'in çözümlenmesi konusunda da yine aynı Sincar'daki gibi önemli adımlar atacak gibi gözüküyor.
1: Sağ olun hocam.
2: Orada ben bir parantez açayım. Sincar Dağı'nda kontrolün sağlanmasındaki temel iki paradigma vardır. Biri, PKK'yı Suriye'deki sosyolojiden uzaklaştırmak. Bakın Türkiye'nin terörle mücadeledeki en büyük başarısı aslında son 5 yıl içerisinde PKK'yı Türkiye sınır hatlarına yakın bölgelerde, Gara hariç bütün bu bölgede 30 kilometre derinlikte uzaklaştırdı. Dolayısıyla sosyolojiden uzaklaştıkça PKK'nın içerideki etki gücü de azaldı. Aynı şey Sincar için geçerli. Aslında burada PKK'yı Suriye sosyolojisinden uzaklaştırdığınız an itibaren artık Suriye'deki Kürtler entegre olmaları daha hızlı olacaktır. Ve daha da önemlisi merkezi yönetimle Kürtler arasındaki demokratik hukuk sistemi daha hızlı ilerleyecektir. Ama bir başka yönü daha var. Şimdi Başıka bambaşka bir başlık. O yüzden bunu şey yapıyorum. Sincar ve tabii burada işaretlemedik ama Mahmur. Şimdi bu hat şu açıdan önemli. Türkiye biliyorsunuz ta Basra Körfezi'nden Türkiye'nin içine, Türkiye'nin içinden de Avrupa'ya açılan demir yolu, karayolu ve bir istikrar alanı oluşturmaya çalışıyor. Ve bununla ilgili de Ulaştırma Bakanı ve bakanlık çalışanlar defalarca Batı'da gittiler. Ve işte o yolun tam da gelip gittiği yol Telafer Musul hattı. Yani tam şu görmüş olduğunuz Şırnak hattından başlayıp tam ortasından geçtiği bir yer. Dolayısıyla bu yolun güvenliğini sağlamak zorundalar. Bunu sağlamadığınız sürece, merkezi yönetimin bunu sağlamadığı sürece, burada bir istikrar olmadığı sürece bunu sağlamak mümkün olmayacak ve bu yolu hayata geçirmek, bu projeyi hayata geçirmek ki Irak için en önemli hayati öneme sahip bir şey. Petrol, demir yolları, karayollarının hayata geçirmesi. Şu anda bu yolda güvenlik olmadığı için genel itibariyle Irak'ın derinliklerinden gelen tüm tırlar, kamyonlar Musul, Erbil, Dohuk üzerinden giriş yapıyorlar. Oysa ki buradan da bir yolun açılması zaten uzun zamandır hep televizyonlarımızda konuşuyoruz. Şimdi, ve tabii bir şey Başıka.
1: Şimdi tam da Başıka'ya gelelim evet, o zaman. Şimdi iki tarafta sorayım. Sincar'da merkezi devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi için bir imza attı. maddelere şöyle bir baktık. İşte yasa dışı silahlı unsurları.

0: bölgeden çıkarılması, az önce konuştuğumuz madde, Türkiye'nin başı kazeli kan askeri üssünü kademeli olarak artık bırakması, yani o noktada Irak'a devretmesi de yine anlaşmanın maddelerinden biri. Dolayısıyla benim sorum şu Çetiner, Ankara-Bağdat-Erbil hattında yani bu hattaki güvenlik düzeninin bu anlaşmayla beraber yeniden kurulması anlamına mı geliyor? Yani anlaşma bunu mu tesis edecek? Elbette ticaret yolları, bu açık alan çok önemli. Ama bir yandan da o güvenliğin tesis edilmesi mi her iki ülke
1: şimdi
0: arasında?
1: Birinci madde tabii ki Türkiye açısından baktığın zaman güvenliğin tesis edilmesi. İkinci madde ise Bağdat ve Ankara arasında siyasi ilişkilerin güvenirliliğinin test edilmesi. Çünkü biz uzun yıllardır hep şuna vurgu yapıyoruz. İran toprak bütünlüğünü savunuyoruz.
0: Evet.
1: Erbil ile Bağdat'ta eşit mesafedeyiz. İlişkilerimizi de dengeli bir şekilde yönetmeye ve yürütmeye çalışıyoruz. Ancak şimdi Irak'ta bir istikrar olmayınca, örneğin 2014'te DAEŞ bir anda Musul'u, Tel Afer'i, yani şu an görmüş olduğunuz haritanın neredeyse yarısından fazlasını kontrol altına aldığı andan itibaren biz kendi güvenliğimizi düşünmek durumunda kaldık. İşte Ankara'da, İstanbul'da DAEŞ terör örgütünün patlayan bombaları. Nitekim hemen Başık Askeri Üssü kuruldu. O tarihten itibaren Bağdat yönetimi Başık Askeri Üssü'nün kurulmaması noktasındaki Maliki'nin açıklamaları var. Sonrasında gelen başbakanların açıklamaları var. Hep bir tepki ortaya koydular. Türkiye onlara çok net bir ifade kullandı.
0: Güvenli olarak değerlendirdiler.
1: Güvenliği sağlayabiliyorsan ben çekileyim. Evet. Ama sen benim güvenliğime... Yani ben bir taraftan, yani şöyle harita şöyle tutalım. Bu yarısında Dohuk Erbil Süleymaniye hattında PKK ile uğraşırken sen buranın güvenliğini sağlayacaksan ben çekileyim. Ama sen bu bölgeye dahi gelemezken, sen bu bölgeye asker dahi gönderemezken, senin Irak ordun bir gecede Musul'u, Tel Afer'i DAEŞ'e teslim etmişken ben kendi güvenliğimi nasıl tehlike atayım? Daha önemli bir şey var. Bakın burada Dohuk Barajı var. Dohuk Barajı Orta Doğu'nun 4. büyük barajı. Ve bu süreçte en kritik noktalardan biriydi ki, şundan dolayı kritik, Amerikalılar 2003'te Irak işgalini başlattıkları zaman bu barajın ana gövdesini yanlışlıkla vurdular. Dolayısıyla hala hazırda bu baraja her gün 60 tır çimento enjekte ediliyor ki bu barajın ana gövdesi patlamasın diye. Ve Türkiye'nin en büyük korkusu, açık konuşmak gerekirse, DAEŞ terör örgütünün bu bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra ve bu bölgeden herhangi bir çatışma esnasında bu barajın gövdesini patlatması, ki eğer böyle bir şey olsaydı o zaman Irak olduğu gibi sular altında kalacaktı. Bu senaryo o yıllarda konuşuluyordu. Ve Türkiye güvenlik önlemini almak için hemen Başika askeri üssünü kurdu. Başika bu yönüyle aslında önemli. Sadece Türkiye'nin güvenliğini sağlayan bir askeri üs değil, aynı zamanda Irak'ın kendi güvenliğini de sağlayan bir askeri üsse dönüştü. Sonrasında bunun etrafında kurulan, güvenliğini sağlayan üsler kuruldu. Tabii bunun kapanması zor bir şey değil ama bir şeyin altını çizelim. Başika askeri üssüyle Türkiye'nin Irak'ın kuzey bölgesinde bulunan, yani Kürdistan bölgesinde bulunan askeri üslerin statüsü birbirinden çok farklıdır. Halihazırda bizim Irak-Kürdistan bölgesinde 1992'den beri kurduğumuz askeri üslerimiz var. Ve bu askeri üsler de Ankara Anlaşması uyarınca, yani Erbil yönetimi ve Süleymaniye yönetimiyle, hem Barzani yönetimiyle hem Talabani yönetimiyle yapılan anlaşmalar uyarınca oradalar. Dolayısıyla dikkat edersen Bağdat yönetimi genel tartışmayı Başika üzerinden gerçekleştiriyor. Çünkü yukarıdaki askeri varlığımız tamamen Ankara Anlaşması'na dayalı bir bulunmadır. Oradaki statümüz ona bağlı bir şeydir. O yüzden de bu hiçbir zaman bir tartışma konusu olmamıştır.
0: Peki Çetin'e. Şimdi bir de Haydar Hocam, Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Bir söyleşisi oldu. Şöyle dedi, Suriye ve Irak için teklifimiz Türkiye'deki çalışmaların birebir kopyalanması olamaz. İki ülkenin tarihi ve toplumsal şartları ayrıdır. Ama aktarılabilecek olan şey usuldür dedi. Aynı zamanda ekledi, bu kısmı da önemliydi bence söyleşinin. Eldeki silahların bırakılması kafi gelmez. Zihinlerdeki silahlar da terk edilmelidir. Bundan sonra öncelikle kullanılan dil düzeltilmeli. Ne ayrımcılığa ne de ayrılıkçılığa zemin hazırlanmalıdır dedi. Ve bunu sadece Türkiye için de söylemiyor bu arada. Dediğim gibi terörsüz bölge hedefi kapsamında söyledi Numan Kurtulmuş. Şimdi Irak'taki anlaşma, Numan Kurtulmuş'un bu ifadeleri ve elbette Türkiye'deki çalışmaların Suriye ve Irak için birebir kopyalanması olmaz ifadesi ne anlatıyor bize?
2: Şimdi yani

0: Dileklerim az önce söyledim, onu tekrar ederim. Yani bu Sincar'la ilgili anlaşma Irak'taki terör örgütlerinin, yani devlet dışı silahlı grupların yönelik sorunun tamamen çözülmesi anlamına gelmiyor. Bu sadece önemli bir adım. Bunun arkası gelecek. Sayın Meclis Başkanımızın Orta Doğu Analiz Dergisi'ne vermiş olduğu mülakatta temas ettiği nokta, işaret ettiği nokta da zaten tam da bununla ilgili bir şey. Yani çünkü üç ayrı ülkede neredeyse devam eden, eş zamanlı olarak devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ve her ülkenin sosyolojisi de farklı, saha koşulları da farklı. Biz mesela terör örgütünün topraklarımızın dışına çıkartılması, tamamen çıkartılması, silahlarını bırakması, kendisini feshetmesi konusunda ısrar ederken hem Suriye'de hem de Irak'ta bunun farklı şekillerde ele alındığını gördük. Az önce Çetin Erbey de söyledi. Yani sadece Irak'taki konu terör örgütlerinin ya da silah devlet dışı grupların silah bırakması değil. Bunlardan uygun görülenlerin de federal devletin askeri yapısı içerisine entegre edilmesi. Yani Suriye'de gördüğümüze yakın bir şekilde usulde burada da yapılması gerekiyor. Çünkü bazı unsurları Suriye ve Irak hükümetlerinin mevcut güçleri itibariyle Türkiye'nin yaptığı gibi bir güç projeksiyonu uygulayarak bunun dışında tutması ve ülke dışına çıkarması mümkün gözükmeyebilir. Dolayısıyla bunu daha kolaylaştırmak ve zamana yaymak için böyle bir yöntem belirlemişler gibi gözüküyor. Ama mühim olan burada terör örgütünün bu üç ülkede varlıklarını tamamen ortadan kaldırmak ve terörü geri dönülmeyecek şekilde artık sona erdirmek. Bu asıl herhalde...
1: Bunlara bakılır Saydın Hocam, merak ettim. Bu. Adımlara ve anlaşmalara ve Türkiye'nin kendi içinde yaşadığı sürece de bakılırsa buna doğru hızla gidiliyor mu sizce?
0: Ben açıkçası sürecin başından beri bu konuda çok umutluydum. Çünkü Türkiye bu süreci başlatan taraf olarak hem konjonktürün uygun olması, el vermesi nedeniyle böyle bir süreci başlatmıştı. Hem de hem Suriye'deki hem Irak'taki gelişmeler de bunu kolaylaştırmıştı. Yani Suriye'de Şara yönetimi nasıl bu konuda Türkiye'ye önemli bir paydaşsa, ben hem Sudani'nin hem de Zeydi'nin bu konuda çok olumlu bir yaklaşım sergilediğini görüyorum. Yani bir düşünün, Amerika müdahalesi olmasaydı Sudani'den sonra yine Malik'in ismi geçiyordu. Çetin Erbey'de evet. O süreçte galiba yorumlamıştı. Böyle bir şey olsaydı biz bugün bu aşamayı muhtemelen konuşamazdık. Farklı şeyler konuşabilirdik. Dolayısıyla bu oradaki hükümetlerin ve yönetimlerin yapısı da bizim işimizi kolaylaştırdı konjonktürle birlikte. Dolayısıyla çok uygun bir zemin yakalandı. Bu da sürecin hızlandırılmasını sağlayacak. Ya az önce söyledim, bu çok önemli. Yani sadece olayı askeri ve güvenlik perspektifinden okumak da yetersiz kalıyor. Bir taraftan da ticari bağlantılar, işte karşılıklı bağımlılık oluşturması da aslında bu Irak yönetiminin de halkına karşı bu sürece desteklenmesi konusunda da motivasyonunu arttırıyor. Yani sadece iki ülkenin yönetimleri arasında bir anlaşmadan, bir süreçten bahsetmiyoruz. Halkın refahına dokunan bir projeden bahsediyoruz. Öyle olunca Irak yönetimi de eli kuvvetleniyor ve projeye daha önceki yönetimlerden daha sıkı bağlı kalıyor. Umarım bu da süreci kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.
1: Ve daha güvenilir işbirliklerinin önünü açıyor.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Bir cümle sadece Numan Kurtulmuş'un ifadelerine sonra devam edeceğim Çetin'e. Çok sürem kalmadı.
2: Şöyle ki tabii bu önemli ama her ülkenin kendi realitesi ve rasyonalitesi birbirinden farklı. Örneğin Suriye'deki Kürtlerin kimliği dahi yoktu. Yani Beşar Esad rejimi Suriye'deki Kürtlerin %90'ını Osmanlı Kürtleri olarak gördüğü için onlara kimlik dahi vermedi. Dolayısıyla kimliği dahi olmayan bir toplumsal dinamiğin ortaya koyacağı performans, koyacağı tepkiler, koyacağı siyasi yol haritaları bunlar bambaşka bir şey. Ama burada tabii Türkiye çok belirleyici olacaktır. Yani Şam yönetimiyle Suriye Kürtlerinin geleceğine dair Ankara'nın söyleyeceği çok söz var. Çünkü bölgenin en fazla Kürt nüfusuna sahip ülkesi Türkiye. Ama bir taraftan da zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta bölgedeki tüm Kürtlerin hamisi konumunda olduğunda Türkiye'nin vurguluyor. Ama tabii burada Irak'ta başka bir perspektif. Yani Irak'ta da başka bir dinamik var. Irak'ta da Irak Cumhurbaşkanı Kürt. Evet. Irak parlamentosunda Kürt milletvekili sayısı ve daha da önemlisi kabinede en önemli koltuklarda Kürtler oturuyor. Dolayısıyla oradaki süreç biraz daha farklı yürüyor. Ama PKK burada bambaşka bir noktada. Yani PKK Irak'ta belli bir alanı da kontrol altında tutuyor. Bakın bu çok önemli bir ayrıntıdır. Türkiye'de kesinlikle hiçbir aydınımız, hiçbir entelektüelimiz ya da yorumcumuz bunu tartışmaz. PKK, Kandil Dağı dediğimiz bir sadece dağı değil. Aslında Irak bölgesel Kürt yönetiminin kontrolünde tuttuğu toprakların beşte birini neredeyse kendi kontrolüne almış durumda. Dolayısıyla bu işin çözümü noktasında da hem Erbil'in hem Bağdat'ın ama

0: En önemlisi Türkiye'nin bu işin sürecin içerisinde nelerin yapılması gerektiği konusunda tecrübeleri ortaya koyması lazım. Ama peki, şunu da bir cümleyle ortaya koyayım. Büyük bir ihtimalle zaten bu sürecin sonunda PKK'lı silahlı gruplar, PKK'lı silahlı teröristler hepsi Kandil'e toplanacaktır. Yani işte Türkiye sınırında olanlar gittiler, Suriye sınırında olanlar, İran, işte Bağdat bölgesinde olanlar, hı hı, İran'da olanlar oraya toplanacaktır. Ama işte bunun örnekleri var Irak'ta. Irak'ta neredeyse 7-8 tane silahlı örgüt var. Bu silahlı örgütler ellerinden ağır silahlar alınmış durumda. İşte İran KDP'si, Azadi grupları, Halkın Mücahidin grupları gibi yapılar.
1: Siyasi
0: silahları
1: olarak
0: yok. Onlar siyasi olarak o kamplarda duruyorlar.
1: Devam ediyorlar.
0: Ve o kamplar

0: PKK ile ilgili gelecekte ne olur sorusuna cevap aradığımız zaman
1: benzer bir
0: durum olabilir. Çünkü sonuç itibariyle önümüzde Irak Merkezi Yönetimi'nin geçmişten bugüne yaptığı uygulamalar var ki onlar da zaten önümüzde.
1: Bu söylediğin aslında çok uzun bir başlık tartışmak için.
0: Bambaşka
1: bir tartışması gereken. Evet, bambaşka bir şey yani. Önümüzde bir model var.
0: Sosyolojisini konuşmamız gerekecek.
1: Bu peki bunlar ne olacak sorusuna aslında başka bir örnekle devam ettirilebilecek bir tartışma. Ama benim devam ediyoruz biz haberlere, gündeme bakmaya HT360'da. Tütün ürünleri kanun teklifi önümüzdeki ay meclise sunulacak. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak. 2040'tan sonra tütün ürünleri üretim ve satışı tamamen durdurulacak.
2: Bu Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan yeni bir kanun teklifi geliyor.
3: Tütün ürünleriyle mücadelede tarihi bir düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bir yıldır üzerinde çalıştığı kanun teklifi meclise sunulacak.
2: Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor.
3: Teklife göre standart paket uygulamasına da geçilecek.
2: Bizim ince sigara dediğimiz, slim sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürülür. Ve bunları da kadınlara yönelik sürdüler. İşte eğer bu standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık daha tüm sigaralar tek standart satılacaklar. Bu ince sigaralar, slim sigaralar ortadan kalkacak.
3: Çocuk ve gençlere sigara satışını önlemek amacıyla kimlik doğrulama sistemi hayata geçirilecek.
2: Orada işte kişilerin günde kaç tane sigara alacakları görünecek. Eğer zaten kimlik kartlarında yahut da bu verecekleri kartlarda kişilerin yaşları da olacak. O yüzden de artık özellikle 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek.
3: Sigara paketlerine sağlık vergisi eklenmesi de gündemde. Sağlık vergisinden alınacak para koruyucu ve geliştirici hizmetlere aktarılacak. Lokantalarda, kapalı ve açık alanlarda tütün kullanımı tamamen yasaklanacak. 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin satışı kaldırılacak.
2: Belki bu 2040 tarihi bu meclisteki görüşmeler sırasında belki 2033'e, 35'e de çekilebilir diye umuyoruz.
1: Karaman'da yaşayan Özcan çiftinden haber alamayan çocukları polise ihbarda bulundu. Evlerinde ölü bulunan çiftin yaşadığı apartman tahliye edildi. Peki neden? Bakalım detayları.
3: Kapıda siyanür var, girmeyin yazılı kağıt vardı. Ekipler eve özel kıyafetle girdi. Haber alınamayan çiftin cansız bedeni bulundu. Karaman'da yaşayan Namık ve Fatma Özcan'ın çocukları anne babalarından haber alamayınca telaşlandı. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler daireye ulaştığında kapıda siyanür var, girmeyin yazılı kağıtla karşılaştı. Adrese hemen AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler özel kıyafetle eve girdi. 53 yaşındaki Namık ve 45 yaşındaki Fatma Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalarda evde kimyasal maddeye de rastlandı. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Özcan çiftinin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum HT360 ama siz burada kalın. Bir yere ayrılmayın. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın sizlerle manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5

0: derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
9: Seymen.
10: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
8: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
9: Seymen.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Yakın tarihin en büyük fon dolandırıcılığında çember biraz daha daraldı bugün. Fera Holding bünyesindeki fonların arkasında kim var? Soru bu. Türkiye bu konuyu konuşuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu tartışılan bu fonların piyasada işlem görmediği dönemde pay sahibi olanların listesini ne yaptı? Savcılığa gönderdi. Bu gelişme çok kritik ve çok önemli. Acaba bu fon bir iltimas gördü mü? Herkes bu konuyu konuşuyor. O isimlerin kim olduğuna dair bilgiler teyitli olarak artık savcılığın önünde. Bundan sonraki aşamada savcılığın atacağı adımlar o nedenle çok kritik ve çok önemli. Az sonra Habertürk manşette trafik kazaları üzerinden yürütülen başka bir suç ağına bakacağız. Kaza sonrası tutulan tutanaklar ve sonrasında kurulan çarkla nasıl bir rant düzeni kurulduğunu anlatacağız. Savcılık, avukatlar, sigorta acenteleri, ekspertiz raporları ve kamu görevlilerinin dahil olduğu bir suç ağını tespit etti. Tam 253 bin kişiden alınmış bir vekalet düzeni var. Bir örnek olarak söylüyoruz. Bir avukatın yaklaşık 25 milyarlık para trafiği var. 825 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. 20 şirkete el kondu ve manşette gündemin elbette öne çıkan diğer başlıkları da olacak. Hepsine bakacağız. Manşet başlıyor.
1: Deprem oldu. Çok şiddetli bir deprem oldu şu anda.
2: Korkudan kaçıp geldik.

Evet, izlediğiniz görüntüler bugün sabah saatlerinde yaşanan depremin yarattığı paniği anlatıyor. Güneydoğu Şanlıurfa merkezli depremle sarsıldı. Adıyaman'da, Diyarbakır'da hissedildi. Depremin büyüklüğü 5.4. Çevre illerden de hissedildiğini söyledim. Paniğe neden oldu? O paniği gördünüz. Can kaybı yok. Şanlıurfa valisi de açıklama yaptı. Dedi ki 74 hasar ihbarı aldık, 18 ayrı komisyon kurduk, sahada inceleme yapıyoruz dedi. İzlediğiniz bu görüntülerde deprem anında yaşanan paniği anlatıyor. İnsanlar ilk sarsıntı anında kendilerini nasıl dışarı attıklarını gösteren kamera kayıtları, iş yerlerinden alınmış kamera kayıtları. Evet, devam edelim bir başka görüntüyle. Görüntü aslında bizim inşaat ve yerleşim düzenimizi ya da yeni inşaat kültürüyle ortaya çıkan dere yatağına inşaat yapmanın sonuçlarını gösteriyor. Hemen bakalım. Bu görüntü nereden? Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden Ezine Çayı'nın hemen kenarı. Şimdi bu görüntüyü neden gösteriyoruz? Aynı bölgede 5 yıl önce de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. O selden kurtulan 3 katlı bir binaya bakıyorsunuz ama sanki tek katlı bir toprağın üzerindeymiş gibi duruyor. Çatısını görüyorsunuz. Aslında bu evin buraya yapılmaması gerekiyordu. Dere yatağındaki o evin bulunduğu bölgede bent var. O bent nedeniyle biriken alüvyonlu toprak işte suyla beraber geliyor. Evi bu hale getiriyor. 5 yıl önce de bu bölgede yine dediğim gibi sel felaketi yaşamış. Tam 65 insanımızı kaybetmiştik. 7 kişi de kaybolmuştu.

kaybolmuştu. Tabii dere kenarına ev yapmak böyle hani manzarası itibariyle güzel olabilir ama tabii bunun insana maliyeti var ve sonuçları var. Bu da tipik bir örnek olarak Habertürk manşette gündeme getirmek istedik bu konuyu da. Evet. Şimdi Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun gündemindeki konunun ne olduğunu öğrendik bugün. Fon dolandırıcılığı elbette onunla ilgili yapılmış tespitler. Fon dolandırıcılığı hep söylüyoruz. Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük fon dolandırıcılığı. İşte şişirilmiş şirketlerden bahsediyoruz. Değerinin çok üstünde, belki 40 bin kat üstünde değerli gösterilmiş şirketlerin, şirketlerden fon alan insanların, 455 bin kişinin, işte 825 milyon lirasının ya da milyar düzeltiyorum, lirasının bu fonlardan hortumlanması. Şimdi Mali Suçları Araştırma Kurulu, savcılık bütün bu dolandırıcılık ve aslında ekonominin kendisini de hedef alan, ekonomiyi sabote etme girişimi de barındıran belki bu girişimle ilgili bir çalışıyor. Soruşturma derinleştiriliyor. Masak bir belge gönderdi savcılığa. Dedi ki bu fonlar daha hiç TEFAS'a, yani borsası gibi düşünün, hiç daha piyasaya sürülmeden önce bu fonların sahibi olan isimler şunlar dedi. Şimdi 12 kişiden bahsediliyor. O 12 kişi kim? O 12 kişinin kimliği çok önemli. Bu fonun bu şekilde yatırımcı toplamasında, işte belki de görmezden gelinmesinde acaba sorumlulukları var mı? Kendi nüfuzlarını ya da etki alanlarını kullandılar mı? Bütün bunlar savcılığın konuları arasında üzerine eğildiği konuların başında geliyor. Şimdi hemen şurada lüks araçlar görüyorsunuz. Bu fon meselesinde çok önemli. Bu 28 yaşındaki Mami isimli borsa balinası diye tarif edilen kişinin sahip olduğu araçlar bunlar. İşte isimlerini söylemeye gerek yok, ne kadar lüks ve pahalı araçlar olduğunu şöyle söyleyelim. Birinin değeri 31 ile 35 milyon lira arasında, ortalama 55-65 milyon lira olan var. Ve yine 46-50 milyon lira arasında bir değere sahip olan araçlar var. Bu fon meselesi patladığında işte Yunanistan'a kaçtığı değerlendirmesi yapılan Mami sonra gelmişti. Teslim olup tutuklanmıştı. Şimdi bu fonlara yönelik bir soruşturma olduğu haberini muhtemelen aldı ve bu araçları üzerinden çıkardı, başkasına devretti. Bakın 55-65 milyon lira değerinde olan aracı, toplam bütün bu araçları öyle söyleyelim, 200 milyon liralık aracı 12.012 TL'ye bir başkasının üzerine devretmiş. Savcılık ve ilgili kurumlar gereğini yaptı, hepsine el koydu ve 750 milyon liralık el koyma ve dondurma kararı olduğunu söyleyelim bu işe dahil olanlarla ilgili. Bu gelişme de savcılık soruşturması açısından önemliydi. Daha önce de söylemiştik, hiçbir devlet vatandaşının dolandırılmasına izin vermez, vermemeli. Tam da savcılık soruşturması bu amaçla yürüyor ve gelişiyor. Başta da söylediğimiz gibi çember bu isimler için daralıyor. Devam edelim. Şimdi bir görüntü var. İtalya'dan bir operasyondan bir görüntü vereceğiz. Şu İtalya'daki operasyondan verilmiş bir görüntü. Hemen yandaki de Triple Frontier diye, üçlü sınır diye bir filmden, aksiyon filmi sevenler bilir. Neden bir bağ kurduk onu da hemen anlatacağım. Şimdi bu Napoli'deki operasyonda duvarların, fayansların arkasında savcılık takibindeki bir mafya grubuna yapılan operasyondan verilmiş bir görüntü. Bu Angelino adlı bir mafya grubundan bahsediyoruz. Savcılık bir ev tespit ediyor. Bu mafya grubuyla ilgili yeraltı dünyasında önemli bir grup. Napoli bölgesinde faaliyet gösteriyor. Hemen suç gelirlerinden elde ettikleri paraları bu evde sakladıkları düşünüyor ama mafya grubunun aktif üyeleri asla bu evin içine telefon sokmuyorlar ama arada bir akrabaları geliyor. Savcılık, Napoli savcılığı akrabaları üzerinden içeriye sokulan, yani ikinci halkadaki isimler üzerinden içeriye sokulan telefonlar üzerinden içeride dinleme yapıyor. Ve dinleme yaptığında da paraların burada saklandığını ve burada artık baskın yapılabilir hale geldiğini söylüyor. Tıpkı savcılık işte polis ile birlikte içeriye girdiğinde, tıpkı bu filmde de olduğu gibi, bakın görüyorsunuz duvarın arkasında saklanmış
muhtemel uyuşturucu, sentetik uyuşturucu. İşte

0: silah ticaretinden elde edilmiş bir para var. 3.2 milyon eurodan bahsediyoruz. Napoli savcılığının elde ettiği para balyalar halinde görüyorsunuz. Filmdeki görüntülerle de benzeştiği için bu filme de atıf yaparak bu operasyonu aktarmak istedik. Devam edelim. Ali Antok, Ali Antok, Habertürk muhabiri Ali Antok'la birlikteyiz. Neyi konuşacağız? Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü. Şimdi Kurtlar Vadisi üzerinden çok tartışılıyor. Olayın biraz daha magazinsel boyutu ama bir şüpheli ölüm vakasından bahsediyoruz. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personeli olarak ve yöneticisi olarak uzun süre görev yapmış bir ismin şüpheli ölümünden bahsediyoruz. Ama bir kurgu olduğuna dair tespitler var. Ali Antok soruşturmada gelinen son durumu bize aktaracak. Onu konuşacağız ama konuklarımız da var. Ceza hukuku profesörü Mehmet Emin Alşahin. Hocam hoş geldiniz. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi Ali Antok sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bayram Özbek.
2: Evet.
0: Bu isim kritik bir isim. Neden kritik? Çünkü diziye dışarıdan etki ettiği düşünülen isimlerden birisi. Savcılık hakkında tutuklama kararı verdi. Evet. Neden önemli?
2: Çok önemli bir isim çünkü kendisi zaten FETÖ'nün senaristi olarak biliniyor. Eskiden FETÖ'nün medya yapılanmasında işte karanlık kurul olarak belirlenen, hatta terörist başı Fethullah Gülen'le konuşuyorlardı. Yani ya biz burada ne diyelim? Tekstleri önce oradan onay alıyorlardı, Pensilvanya'dan. Sonra yayınlıyorlardı bir kamuoyu oluşturmak için. Çok izlenen o dönem dizilerde bu senaryoları, bu diyalogları yazan, yazmalarına yardımcı olan, hatta Binbir Surat da lakabı da var, Bayram Özbek. Aynı zamanda Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna da dahli olduğu iddiasıyla zaten Bayram Özbek sanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı ve tutuklandı. Kendisinin o dönem hem polis sahnelerinde hem de oyunculuklarda, oyuncu seçmelerinde koçluk yaptığı da biliniyor.
0: Burada dizinin merhum eski yönetmeni, hayatını kaybetmiş olan Osman Sınav'a da Sınav'la da bir ilişkisi var. Evet. Mercek altına alınmış bir ilişkisi var. Evet. Çözülmeye çalışılan bir ilişkisi var galiba.
2: Yani evet, Osman Sınav'la o dönemde zaten kendisinin işte bu bahsettiğimiz oyuncu koçluğu, danışmanlık yaptığı, fikir alışverişinde bulunduğu biliniyor. Ve aynı zamanda da işte bahsettiğimiz mesaj verme, Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden de bunu devam ettirdiğini, ki dizi aslında bunu inkar etti, dizi yapımcıları açıklama yaptı, yok öyle bir şey dedi ama kendisinin o dönem Osman Sınav'la bir bağlantısı olduğu ve aynı zamanda Kurtlar Vadisi dizisi gibi mesaj vermeye çalıştığı.
0: Şimdi o dönem FETÖ'nün kanalı olan işte Samanyolu TV'de Şubat Soğuğu ve Kollama diye iki tane dizi var. Evet. O diziyi yapan isim de bu. Evet. Aslında sistemin içinde, belki bu noktada konuklarımızla birlikte değerlendirmeye devam edebiliriz. Sistemin içinde FETÖ'nün etkisi arttıkça işte sanat dünyasını dizayn etme faaliyeti de artıyor. Sonra işte Kaşif Kozinoğlu'nun dizideki işte önemli bölümü gerçek olan ölüm süreci başlıyor. Savcılığın şüphesi bu. Burada bu noktada bu kişinin tutuklanması soruşturmanın o yönde derinleştirildiğini gösteriyor değil mi hocam?
3: Tabii bir tutuklama kararı verilebilmesi için suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphenin olması gerekir. Tutuklama kararı verildiğine göre demek ki burada gerçekten bu kişinin de suçla bağlantısı olduğuna ilişkin somut delillerin artık elde edildiği anlaşılıyor. Daha önce de belirtmiştik, burada özellikle FETÖ yapılanmasının genel itibariyle izlemiş olduğu yollardan birisi topluma bu tür diziler, filmler üzerinden mesajlar vermek ya da örgüt mensuplarına yönelik talimatları da diziler veya filmler üzerinden vermek. Bu nedenle bu kişinin Samanyolu TV'de ve diğer FETÖ ile bağlantılı yapılarda da yer almış olması tabii ki bunun FETÖ ile bağlantısı olduğu noktasında önemli izler oluşturuyor.
0: Evet. Haydar Özdemir, bu isimle ilgili bir değerlendirme de sizden alalım. Çünkü Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren işte Enver Altaylı gibi isimler aslında soruşturmanın her gün biraz daha derinleştirildiğini gösteriyor.
1: Şimdi beşinci kol faaliyeti dediğimiz o istihbari faaliyetleri yapıyorsanız yapmasını da bilen insanlarla hareket edersiniz. Ve doğru araçları kullanırsınız. Doğru araçlar ne? Dizi filmler. İşte şu anda sosyal medya. Bunun gibi şeyler. Evet. Doğru kişiler kim? İşte geçmişine baktığınız zaman emniyet

0: müdürüyle bir şekilde bağlılıkları, yani bağlantıları olan kişilerle beraber ortak bir çalışma yapılmış hissiyatı veriyor. Şu evet. Soruşturma çerçevesinde değerlendirdiğimizde. Yani buradan nereye doğru evrilir? En önemli kısmı o. Yani bizim için esas olan ne? Soruşturma merkezinde olan şey ne? Kozinoğlu öldürüldü mü?
1: Evet.
0: Buradan bir mesaj geldi. Senaristlerini topladılar. Verilen cevap şu. Biz kişinin önceden öleceğini bilemezdik. Ama bağlantılara baktığınız zaman öldürülme şüphesini destekleyecek şekilde de dizi filmde bu işlenmiş.
1: Evet.
0: E şimdi oturacaksınız. Bunun gerçek hayatla olan bağlantısının ne olduğunu ortaya çıkartacaksınız. Evet. Merkezimize Kozinoğlu'nun olayını koyacağız. Cinayet mi değil mi diye araştıracağız.
1: Şimdi Ali Antok'a soracağımız bir konu daha var. Nedir o? Şüpheli ölüm vakasında çok önemli bir tespit var. Daha doğrusu üzerine yine mercek tutulan bir tespit. Adli Tıp Kurumu'nda Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden hemen sonra bir hırsızlık vakası yaşanıyor. Orada acaba ölümüyle ilgili gerçek tespitin yapılmasına engellemek için bir hırsızlık vakası mıdır bu diye savcılık o hırsızı başka bir cezaevinden, Iğdır'dan aldı, getirdi değil mi?
2: Evet.
1: Ali, olayı getirdi. Bir hatırlatalım izleyicilerimize.
2: Çok enteresan bir hırsızlık olayı bu gerçekten. Yani Kozinoğlu hayatını kaybediyor. 10 gün sonra, sadece 10 gün sonra adli tıpa bir hırsız giriyor. Bu hırsız Ankara Sincan Açık Cezaevinde aslında tutuklu. Ama firar ediyor. Firariyken aslında bu suçu işliyor.
1: Evet.
2: Firar ediyor, sahte bir kimlik. O şekilde evet. Yakalanıyor. Yani sahte kimlik çıkarabilen 25 ayrı suç kaydı var.
1: Ama adli tıpa sızma adli şekli tıpa de sızıyor. Çok ilginç.
2: Adli tıpa sızması da aslında su tesisatçısı, yani su tedarikçisi, su getiriyor. İşte damacanayla su getirdik, su sebili takacağım diye kimya ihtisas dairesine giriyor. Yani evet. Böyle bir şey olabilir mi şimdi? Kimya ihtisas dairesine giriyor. Orası da Kozinoğlu'nun otopsi işlemlerinin yapıldığı daire. Yani kan, doku örneklerinin, saç örneklerinin bulunduğu daire orası. Oraya evet. Giriyor ve personeli oradan çıkarıyor. Çıkarabiliyor evet. Kimya ihtisas dairesinden.
1: Şimdi biyoloji ve kimya ihtisas dairesi orada Profesör Doktor Aşır Dizer. Adli tıp şu an ismini hatırlayamadım, hafızamda yok ama soyadı Profesör Doktor Aşır Dizer olarak bilinen ismin odasına giriyor ama odasından da onun çıkmasını sağlıyor.
2: Evet. Yani personeli yangın var diye biliyor. Herkes çıktıktan sonra o dönem kendisinin ifadesine göre kredi kartlarını, ziynet eşyalarını, değerli eşyalarını çaldım, pişmanım diyor. Hı hı. Ama baktığımız zaman olayın işlenişine, yani oraya girmesi, şimdi zaten savcılık da açıklamasında aslında onu söyledi. Olayın oluş şekli, mekan ve zaman şüpheli zaten. Yani evet. Kozinoğlu hayatını kaybettikten 10 gün sonra adli tıpta firari bir hükümlü ve Kozinoğlu'nun otopsi işlemlerinin yapıldığı katta. Şimdi o dönem adli tıpa bu soruldu. Daha sonra zaten avcılarda yakalandı kendisi kullandığı bir otomobilde ve sahte bir kimlikle yakalandı. Ve adli tıpa soruldu, yani Kozinoğlu'nun örnekleri çalındı mı ya da değiştirildi mi?
1: Evet.
2: İki ihtimal var. Belki de girdi, değiştirdi.
1: Bu arada şunu da söyleyelim. O dönem adli tıp kurumunun başında olan üst yönetici personel de FETÖ'den iltisakı nedeniyle tasfiye edildi, öyle söyleyeyim. Yani tek tek isimlerin detayına girmeye gerek yok. Hatta o dönemin Adli Tıp Kurumu Başkanı da, yanlış hatırlamıyorsam, ismi var ama tam teyitli bilgi olmayabilir belki. Birkaç kişiyle birlikte, 7-8 kişiyle birlikte iltisakı nedeniyle görevinden, Adli Tıp Kurumu'ndan, ki çok hassas bir kurumdur, üçlü kararnameyle atanılan bir kurumdur. Eski ifadesiyle söyleyeyim, çok ciddi bir şüphe oluştuğu için gönderilmişti, tam da o döneme denk geldi.
2: Evet, ve adli tıp şöyle bir cevap verdi o dönem. Ya dedi ki, hırsız laboratuvara girmedi. Sadece ofis bölümünden bu hırsızlığı yaptı. Biz tespit ettik, laboratuvar bölümüne hiçbir şekilde bir müdahalesi yok. Zaten orası o bölümden ayrı. Dolayısıyla hırsızın oraya bir dahili evet. Yoktur diyor.
1: Evet.
2: O dönem adli
1: devam tıp. Edeceğiz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda video konferansta hitap ediyor.
3: Ve Uluslararası Suç Mahkemesi'ne, Ceza Mahkemesi'ne de bu konuda başvurulması sebebiyle bunların yapılmasını reddediyoruz. Filistin halkına ve Filistin delegasyonuna Birleşmiş Milletler

genel merkezine erişim sağlamanın reddedilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği yapan ülke olarak üstünde bulunan sorumluluklarını ihlal etmesi anlamına gelir. Bu yüzden Amerikan yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Bu yaptırımların ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtiyoruz. Yeniden diyaloğa ve karşılıklı saygıya geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz ve uluslararası toplum olarak bizimle birlikte çalışarak iki devletli çözümün uygulanması için, aynı zamanda da uluslararası meşruiyete dayalı bunun yapılması için çağrıda bulunuyoruz. Barışın yeniden tesis edilmesi ve uluslararası hukukun, aynı zamanda da siyasi ve diplomatik eylemlerin yerine getirilerek Filistin halkının haklarının temin edilmesi için harekete geçilmeli. Sayın Başkan, değerli üye devletler, bugün buradan sizlere Filistin halkı tarihinin en tehlikeli zamanlarından geçerken sesleniyorum. Bu uzun yıllardır süren işgal, aynı zamanda da en temel hakların, kendi kaderini tayin etme hakkının, bağımsızlık hakkının ve özgürlük haklarının reddedildiği bir zaman içerisinde sesleniyorum. Gazze şeridinde halkımız İsrail'in işgal güçleri altında ölüme, yıkıma, açlığa ve yerinden edilme eylemlerine karşı karşıya kalmış durumda. Aynı zamanda bir soykırım işleniyor ve insanlık korkunç bir durumla karşı karşıya. Mahalleleri, şehirleri, kampları, kurumları, okulları, üniversiteleri, hastaneleri, camileri ve kiliseleri yok ederken İsrail işgal güçleri karşınızda burada konuşma yapıyorum. Hayatın gerektirdiği en temel ihtiyaçların reddedildiği ve gelecek için umutlar yıkılırken sizlere sesleniyorum. Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te yerleşimciler yerleşimlerini genişletmeye devam ediyor. Aynı şekilde izole edilmeye devam ediyoruz. Yerleşimciler işgal güçlerinin yardımıyla saldırılarını arttırırken topraklarımız çalınmakta ve birçok saldırı düzenlenmekte. İşte birçok uygulama karşısında bunların hepsi de ırka ve etniye bağlı ayrım yapılırken, devlet tarafından terör saldırıları düzenlenirken sizlerle konuşuyorum. Biz uluslararası toplumu Birleşmiş Milletler Genel Kurul aracılığıyla ve Güvenlik Konseyi aracılığıyla uyarmıştık. İsrail'in bu politikaları uluslararası hukukun ihlalidir demiştik. İki devletli çözümün yıkımıdır demiştik. Ve şu an gerçekleşen de tam olarak bunlar. Bugün daha da büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızın uyarısında bulunmak istiyorum. Ve uluslararası toplumunda bunu yanıtlaması gerekli. Filistin devletinin karşı karşıya olduğu durumda, Filistin halkının kendi topraklarında yok olmayla karşı karşıya olduğunu sizlere buradan söylemek istiyorum. Filistin'de, Gazze'de, Doğu Kudüs'te yapılanlar münferit olaylar değil. Bunlar kolonici güçlerin Filistin halkının kendi vatanlarında yaşamalarını daha da zor hale getirmelerinin amaçlandığı eylemler ve yerinden edilmeye çalışıyorlar. Bugün sizleri uyarıyorum. Bir nakbanın daha gerçekleşmesine izin vermeyin. 1948 yılında yaşananların bir daha yaşanmasına izin vermeyin. Yerleşimci güçlerin yaptığı şiddetli eylemlerin Filistinlileri evlerinden etmesine izin vermeyin. Çocuklarımızın korku içerisinde, tehlike altında yaşamasına izin vermeyin. Yeniden genel kuruldan aynı talepte bulunuyorum. Daha ne süre boyunca İsrail'e karşı bazı ülkeler sessiz kalacak ve halkımıza karşı kullandığı silahları temin etmeye devam edecek? Dünya Gazze şeridinde ve

Batı Şeria'da yaşananları ve maliyetini gördü. Uluslararası toplum Filistin halkını korumak için ne yapacak? Topraklarında var olmaya devam etmelerini sağlamak için ne yapacak? İsrail işgalini sona erdirmek ve iki devletli çözümü gerçekleştirmek için ne yapacak? Bu çözüm herkes için barışı garantiliyor. İsrail'in aşırıcı politikalarına karşı güveni temin ediyor. Onların kolonici hedeflerini engelliyor. Sözde büyük İsrail projelerinin ve Filistin'in varlığının tamamının silinmesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini engelliyor. Biz Başkan Donald Trump'ın 20 maddeli barış planını memnuniyetle karşılamıştık. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 numaralı kararını da memnuniyetle karşılamıştık. Bunların hepsi vatandaşlarımıza ve halkımıza karşı düzenlenen saldırıların sona ermesi için, onların güvenini sağlamak için ve Gazze şeridinin yeniden inşası içindi. Ancak maalesef bunların hiçbirinin sahada gerçekleştiğini göremedik. İsraillerin yaptıkları katliam hala Gazze şeridinde erkekleri, kadınları ve çocukları hayatlarını çalmaya devam ediyor. Karar 2803'ün kabul edilmesinden beri yaklaşık bir saat geçti. Bir sene geçti. Ancak bu belirlenen sürenin hala bir senesi var. Ancak ikinci adımın uygulanması için derhal harekete geçilmesi gerekiyor. Bu geçiş dönemi kalıcı ya da ucu açık bir durum olmasına izin verilmemesi gerekiyor. Belirli bir süre olmadan, belirli bir gelecek olmadan bu sürecin devam etmesine izin verilmemesi gerekiyor. Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'de bir devlet, tek devlet, tek yönetim, tek hükümet, tek hukuk ve tek meşru kurumun silah haklarına sahip olduğu şekilde bu sürecin ilerlemesi gerekiyor. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli liderler, aşırıcıların düzenlediği saldırılar hem İslami hem de Hristiyanlara ait kutsal bölgelere, binalara yapılıyor. Birçok yerde kiliselere ve camilere yapılan saldırılar ibadet özgürlüğünün engellenmesine yöneliktir. Bunlar derhal sona erdirilmelidir. Daha geniş bölgede daha geniş bir dini çatışma başlatmadan ve bölgenin de ötesinde bu çatışmanın başlamasından önce bunlar sona ermelidir. Sürmekte olan İsrail saldırıları hem Kudüs'teki hem de Batı Şeria'daki Birleşmiş Milletler'in merkezlerine yönelik saldırılardır. Bunlar da Birleşmiş Milletler kurumlarının kendi görevlerini yerine getirmesini engellemektedir. Filistinli mültecilere özellikle de eğitim alanında, sağlık alanında yapılan yardımların engellenmesidir. Bu yüzden tüm devletlere hem de uluslararası ve bölgesel kurumlara Birleşmiş Milletler'in bölgedeki kurumlarına yönelik desteklerini sürdürmesi çağrısında bulunuyorum. İşte bu da aralarında finansal destek ve siyasi destek de olmak üzere birçok alanda desteğin sürdürülmesi gerektiği anlamına geliyor. Bir uyarıda daha bulunmak istiyoruz. Yerleşim planı konusunda bir uyarı da bulunmak istiyorum. Bu yerleşim planı Batı Şeria'yı Doğu Kudüs ve çevresindeki Filistin topraklarından ayırmakta ve coğrafi olarak bütünlüğü bulunan bir Filistin devletini engellemekte.

etmektedir. Bu yüzden buna karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından acil ve hızlı bir şekilde müdahalede bulunmalıdır. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2344 numaralı kararına da aykırıdır. Bu karar işgal edilmiş Filistin bölgesindeki, bunların arasında Doğu Kudüs de bulunmak üzere, tüm işgal eylemlerinin sona erdirilmesidir. Biz Birleşik Krallık tarafından alınan kararları memnuniyetle karşıladık. Aynı şekilde 12 ülke daha benzer kararlar aldı. İki devletli çözümü korumak için alındı bu kararlar. Yine aynı şekilde yerleşimciler tarafından üretilen ürünlerin yasaklanmasını da memnuniyetle karşıladık. Fransa, Birleşik Krallık ve Kanada tarafından New York'ta bu konuda bir zirve düzenlenmesini de memnuniyetle karşıladık. Bu yüzden Başkan Trump'a Arap ve İslam ülkelerinin geçtiğimiz sene Eylül ayında yaptığı, verdiği taahhütleri yerine getirmesi için bir çağrıda daha bulunuyorum. Filistin topraklarının ilhak edilmesinin engellenmesi ve Filistinlilerin yerinden edilmesi engellenmelidir. Değerli liderler, İsrail'in Filistin kurumlarını hedef alması ve finansal kaynaklarını hedef alması, topraklarını işgal etmesinden ayrılamaz. Bunların hepsi aynı sonuca yönelik kullanılan araçlardır. Bunlar halkımızın sarsılmaz duruşuna karşı eylemlerdir ve topraklarından yerinden edilmelerine yönelik eylemlerdir. İsrail hükümeti şu an 6 milyar dolardan fazla miktarı, Filistin halkına ait olan bu miktarı ellerinde tutmaktadır. Bu yüzden bunların derhal serbest bırakılmasını, fonlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bunların düzenli ve tam transferini talep ediyoruz. Ve tüm finansal ve ekonomik yaptırımların, bizim halkımıza yönelik ve kurumlarımıza yönelik yaptırımların Paris Ekonomi Protokolü'ne uygun bir şekilde kaldırılmasını talep ediyoruz. Ki bunlar da Oslo Konvansiyonu'ndan hemen ardından kabul edilmişti. Uluslararası Barış Konferansı'ndan bir yıl sonra ve New York Deklarasyonu'nun kabul edilmesinden bir sene sonra bugün sizlere tüm sorumluluğu da taşıyarak şunu söylemek istiyorum. Biz taahhütümüzü yerine getirdik. Biz sözlerimizi tuttuk. Ulusal reform programını gerçekleştirdik. Bunu hem uluslararası toplum hem de kendi halkımız önünde taahhüt etmiştik. Kurumsal yönetişimi güçlendirdik. Saydamlığı artırdık. Hesap verilirliği artırdık. Ve hukukun üstünlüğünü temin ettik. İhtiyaca yönelik, ihtiyaç temelli sosyal refah sistemleri yerine getirdik. Bu konudaki önceden geçmiş kanunları yürürlükten kaldırdık. Ve bağımsız, uluslararası bir denetime tabi olduk ve bunların kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıtladık. Yine aynı şekilde eğitim sisteminde reformlarda bulunduk. Ve müfredatımızda uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde UNESCO ile birlikte çalışarak reformlar gerçekleştirdik. Bunlar barış, tolerans ve başkalarına saygı duyma değerleri üzerineyken hem kendi halkımızın haklarını korumak hem de kimliğimizi korumayı da hedef edindik. Aynı şekilde demokrasinin yeniden ayağa kalkması için de eylemlerde bulunduk. Yerel konsey seçimleri yaptık ve Filistinli öğrenciler de kendi içlerinde seçimlerde bulundu. Bu senenin 28 Kasım'ına kadar da bunlar tamamlanmış olacak. Bunun ardından da Filistin Ulusal Konseyi'ndeki Filistin'in başkanlık seçimlerinin ardından gerçekleşecek. Filistin Devleti adına yeniden inandığımız taahhütlerimizi tekrarlamak isteriz. Herkes için barış ve güvene inanıyoruz. Sivillere yönelik saldırıları hangi taraftan olursa olsun reddediyoruz.

Terörizmi ve aşırıcılığı her formunda reddediyoruz. Antisemitizmle ve ırkçılıkla, nefret suçlarıyla mücadele ediyoruz. Biz barış kültürüne, diyaloğa ve birlikte yaşamaya inanıyoruz. Biz demokratik bir Filistin devleti istiyoruz. Hukukun üstünlüğüne saygı duyan, insan haklarına saygı duyan bir devlet istiyoruz. Güvenlik içerisinde, barış içerisinde İsrail devletiyle yan yana yaşayan, askeri olmayan bir devlet istiyoruz. ...1988 yılında halkımız ve liderleri zor bir karar vermişti. Ve iki devletli çözüm üzerine uluslararası meşruiyete dayalı bir karar vermiştik. Bugün dünyaya sesleniyoruz. Çözümü kurtarmak, Filistin devletinin kurulacağı toprakları korumak ve üzerinde yaşayan insanları korumakla başlar. Filistin halkı kendi topraklarında yaşamaya devam edecektir. Filistin halkı yerinden edilmeye kabul etmeyecektir, ortadan kalkmayacaktır. Ne askeri işgaller ne de yerleşimcilerin ilhakı ya da yerleşimcilerin terörü bir çözüm olamaz, kalıcı bir güvenlik durumu ortaya çıkaramaz. Aynı zamanda İsrail hükümetinin, işgalci İsrail hükümetinin bizim adımıza verdiği kararları kabul etmeyeceğiz. Buna hakları yok. Kalıcı güvenlik başka bir halkın işgaliyle ve onların haklı isteklerini reddetmekle gerçekleşemez. Biz kendi ulusal projemizi gerçekleştirmeliyiz. Kendi halkımızı yerinden edilmekten korumak, güvenlerini sağlamak, demokratik olarak kurumlarımızı yeniden inşa etmek ve devletimizi inşa ederken uluslararası hukuka saygılı duyarak kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı ifa ederek yapabiliriz bunu. Egemen, bağımsız bir Filistin devletini Doğu Kudüs'ü de başkenti olarak aynı zamanda da Birleşmiş Milletler kararlarına uygun bir şekilde mültecilerin de geri dönmesiyle başarabiliriz. Biz çatışmayı yönetmek için yeni bir süreç istemiyoruz. Biz öyle bir süreç istiyoruz ki Filistin'e ve Filistin halkına kendi kaderini tayin etme hakkı sağlayan ve güvenliğini sağlayan bir süreç istiyoruz. Bizim barış için vizyonumuz net. Filistin halkı kendi vatanlarında, kendi topraklarında kalacak, kendi kaderini tayin edecek ve Filistin halkı da İsrail devletinin yanında, Filistin devletinde yaşarken işbirliği içerisinde, refah içerisinde ve güven içerisinde herkesin bu değerlerden faydalandığı bir yaşam, bir gelecek istiyoruz. Sayın Başkan, hanımefendiler ve beyefendiler. Tüm ülkelere ve tüm halklara bizim yanımızda durdukları için teşekkür ediyoruz. İnsani ve ekonomik destekleri için de teşekkür ediyoruz. Halkımıza yönelik destekte bulundukları için teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde Filistin devletini tanıyan devletlere de teşekkür ediyoruz. Bu sayı oldukça yükseldi ve hali hazırda Filistin devletini tanımayan ülkelere de tanımaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. Yine benzer şekilde Birleşmiş Milletler'de Filistin devletinin tam üyeliğinin gerçekleşmesi çağrısında bulunuyoruz. Son olarak Filistin halkının kendi topraklarında hem de diasporada yaşayan çocuklarına, kızlarına, oğullarına çağrıda bulunmuştum, seslenmiştim. Onur ve gururun en güzel örneğini gösterdiniz. Topraklarınızda sarsılmaz bir şekilde durarak meşruiyetinizin ve özgürlüğünüzün
damgasını

0: Tüm dünyaya gösterdiniz. Yerinden edilmeleri kabul etmeyeceğiz. Ve başkalarının bizim adımıza geleceğimizi tayin etmesine izin vermeyeceğiz. Elimizi uluslararası meşruiyete dayanan barışa uzatacağız ki bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz elde edilebilsin ve bölgedeki herkes güven içerisinde, barış içerisinde ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşayabilsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın video konferans yoluyla gönderdiği, yaptığı bağlantıyı ve açıklamalarını dinledik. Filistin'in işgal edilmiş topraklarının iadesini ve Filistin halkının kendi kaderini kendisinin tayin etmesi için destek istedi. Öyle söyleyebiliriz. Gazze ve Kudüs'te yaşananları anlattı. Ve burada yaşananlarla ilgili uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Geçiş sürecinin de açık bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Yine yerleşimci planı Batı Şeria'yı Filistin'den ayırmaktadır ifadesini de kullandı. Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın açıklamaları böyleydi. Evet. Evet, devam ediyoruz. Habertürk manşet devam ediyor. Şimdi yapay zekayla yürütülmüş bir nüfuz ticareti. Nüfus değil, nüfuz ticareti. Onun ayrıntılarını aktaracağız. Hemen arka planda gördüğünüz fotoğraflar üzerinden ceza hukuku profesörü Mehmet Emin Alşahin ve emekli emniyet müdürü Aydar Özdemir ile devam ediyoruz. Şimdi bu fotoğraflar yapay zekayla üretilmiş. Üreten kim? 54 yaşında 4 ayrı suç kaydı olan Mehmet Çakmak. Kim Mehmet Çakmak? Hemen şurada gösterelim. 4 ayrı suç kaydı var. Önceki gün gözaltına alındı, dün tutuklandı. Şimdi çok rastladığımız bir şey bu. Son dönemde özellikle rastladığımız bir şey. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'yla, hem işte Adalet Bakanı'yla, hem de işte devletin ilgili yetkilileriyle çok yakınmış kendine o süsü veren çok fazla insan var. Ve bu gerçek anlamda bir salgın gibi de yayılmaya başladı. Savcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı buna tabii doğal olarak müdahale etti. Sosyal medyada bu tip paylaşım yapanların da çok ciddi takip altında olduğunu söyleyelim. Hocam, hem bu suçun yaygınlaşması hem de ne kadar ceza istenir mesela buna böyle bir soruşturmada, onunla başlayalım.
2: Evet, hocam, son dönemlerde deepfake dediğimiz yöntemle dolandırıcılık vakaları çok yaygın bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak bu biraz daha farklı bir boyutta yapılmış olay. Şimdi Türk Ceza Kanunu 255. maddesine göre bir kimse kamu görevlisi üzerinde nüfuzu olduğunu, yani hatırı sayılır bir kişi olduğunu göstererek menfaat temin etme yoluna gittiği takdirde kanun bunun 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını ifade ediyor.
1: Yani bu olayda daha fazla suç var ama.
2: Tabii burada aynı zamanda halk arasında endişe yaratacak şekilde yalan haber yayma, yani dezenformasyon yasası kapsamında çıkarılmış düzenlemelerden birisiydi. 2022 yılında Türk Ceza Kanunu eklendi. 227A maddesine göre de ayrıca yine yaptırımla karşılaşması tabii ki mümkün. Burada ilginin yapmayı düşündüğü anladığımız kadarıyla işte Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı veya bürokraside önemli konumda olan kişilerle yakın ilişki içerisinde olduğunu, işte örneğin bakan nezdinde
1: ben iş bitirici biriyim. Tabii.
2: Yani bakın, ben herkese oturuyorum, kalkıyorum. Evet. Dışarıda o kurumlarda herhangi bir şekilde bir işi olan veya görüşme yapmak isteyen kişinin ulaşması gereken kişi olduğu izlenimi vermek istiyor. Evet. Ve bu şekilde haksız bir kazanç elde etme düşüncesi var gözüküyor.
1: Evet, bu burada şikayetçiler de olacaktır muhtemelen.
2: Elbette burada şikayetçiler olacaktır. Tabii nüfus ticaretinin şöyle bir özelliği var.
1: Buyurun hocam.
2: Menfaat temin eden kişi, yani diyelim ki bir vatandaş, bu kişinin gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı ile bir yakın ilişkisi olduğunu düşünerek gidip ona bir menfaat sunarsa, menfaat sunan kişi de sorumlu tutuluyor bu suçtan dolayı.
1: Bu da önemli bir nokta.
2: Evet,
1: bu,
2: buna karşılık dolandırıcılık olsa, yani orada kişiler hileli davranışlarla aldatılarak karşı tarafta bir manipülasyon yapılmış ve bunun sonucunda menfaat temin edilmiş olsa, menfaat sunan kişiler mağdur konumunda olacak. Bu açıdan bir farklılık olduğunu da söylemek lazım.
1: Evet. Mehmet Emin Alşahin diyor ki,

0: Yani aklında olanlar da varsa aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biraz önce bir hesaplama yaptık. 8-10 yıla kadar hapis cezası istenebiliyor hakkınızda. Şimdi gerçek reel fotoğrafları, yani çekilmiş bir fotoğrafı, yayınlanmış bir fotoğrafı alıyor. Adalet Bakanı'yla yan yanaymış gibi kendisini yanına koyuyor. Aslan gibi can dosttur diye de böyle bir sanki çok yakın arkadaşıymış gibi. Hani bu ifadeyi alenen böyle fotoğrafla paylaşabilecekmiş gibi. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'yla işte aynı masada oturuyormuş gibi bir algı var. Yine burada da yılların getirdiği ölümüne dostluğumuz diye yine Adalet Bakanı'yla paylaşmış. Haydar Özdemir'den de bir değerlendirme alalım.
1: Şimdi insanların algılarıyla oynuyor ki ondan para kazanacak bir şekilde bu işlerden. Şimdi işin 2-3 boyutu var. Bunlardan bir tanesi, insanlar niye buna ihtiyaç duyuyorlar da bu tip insanların ağına düşüyorlar. Birincisi o. Onu mutlaka bir şekilde tedavi etmemiz lazım. Tedavi etmekten kastım ne? Yani siz Cumhurbaşkanı'nı tanıyan bir kişiyle veya siz Adalet Bakanı'nı tanıyan bir kişiyle ne işini halletmeye çalışacaksınız? Legal bir iş değil demek ki, yani illegalize. İllegal bir işi onlarla nasıl halledeceksiniz? Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Bir kere insanların bunu bir kenara bir koyması lazım.
0: Evet.
1: Diğer taraftan o fotoğrafı veren kişi seni etkilemek için yapıyor bunu. Mesela şu ikinci fotoğrafı ben direkt görsem derim ki bu deepfake. Evet. Yani sen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında önün bağrın açık o şekilde bir fotoğraf zaten veremezsin.
0: Evet.
1: Yani ben bunu gördüğüm zaman hemen söylerim mesela.
0: Evet, ama birçok insan bundan çözemiyor, ama anlayamıyor. İşte yani
1: bazı şeyleri de biliyor olmak lazım. Eğer o makamlardan bir işi
0: bitirmeyle burada en caydırıcı ilgili olan kısmı şu galiba. Savcılığın doğrudan bu tip bir işlem yapıp tutuklama ya da tutuklamaya sevk etmesi
1: çok doğru bir şey yapılmış.
0: Caydırıcı oluyor. Evet.
1: Çok doğru bir şey yapılmış. Hocamın da söylediği gibi rüşvet suçunda olduğu gibi benzeri bir şekilde alanda veren de burada suçlu olduğu için bu taleple ilgili de insanların başının ağrıyacağını biliyor olması lazım. Bunun da altını çizelim, uyarı olsun buradan.
0: Evet. Bu konu önemli. Yapay zeka destekli nüfus ticareti yapanlar ciddi tehlike haline gelmişti. Aslında manşette de birçok kez bunu ifade ettik bu stüdyoda. Bu tip müdahaleler, Cumhuriyet Savcılarının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı bu müdahale de çok yerinde, en azından caydırıcı olması açısından devam ediyoruz.

0: Evet, şimdi trafikteki bir suç ağına bakacağız. Kaza geçiriyorsunuz ve o sırada canınızla uğraşırken ya da işte hasarla uğraşırken bir telefon geliyor. Yani tam da kaza yerinde işte belli bir süre geçtikten sonra. Aslında o andaki panik durumunuzu, kazayla ilgili ne yapacağınızı düşünürken sizi yönlendirmeye başlayan bir telefon. Ve bu anlık oluyor. Ve bir avukatlık ofisine yönlendiriliyorsunuz ve tırnak içinde işte kötüye kullanılan bir avukatlık tecrübesi ya da yeteneği o sırada vekalet almak için yönlendiriliyorsunuz. Tabii bunu sigortadan para almak için yapan bir vekalet ücreti için yapan bir suç ağından bahsediyoruz. 15 milyar liralık bir vurgundan söz ediyoruz. Üzerine konuşacağız konuklarımızla. Hemen ilk grafiğimizi verelim, bu önemli. İrili ufaklı çok fazla işte hasarlı kaza da oluyor. Şimdi burada hem MASAK Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma, 3 katmanlı bir tablo var ortada. İçinde avukatlar var, aracı şirketler var, ekspertiz raporları düzenleyen kişiler var, şahıslar var. Ve çift yönlü bir para trafiği. Şöyle söyleyeyim, akıl almaz, inanılmaz, çok çarpıcı bir ranttan bahsediyoruz. Çok ciddi rakamlar. Biraz sonra göreceksiniz, bir yere ayrılmayın. Hocam, şimdi bu tablonun kötüye kullanması, işte alo, kaza gibi işte bazı sistemler var. Bütün bu tablonun kötüye kullandığı bir sistemden bahsediyoruz. Neyle karşı karşıyayız burada? Buyurun.
1: Şimdi burada özellikle avukatların ön plana çıkmasının nedeni sigortacılık kanununda yapılan düzenlemedir. Sigortacılık kanunun ek 6. maddesinde bir iş kazası, trafik kazası veya herhangi bir nedenle sigorta şirketinden bir tazminat talebi söz konusu olduğunda ya mağdurun ya da avukatının bu tahsilatı yapmasına imkan tanınıyor. Evet. Yani mağdurun herhangi bir yetki vereceği üçüncü kişinin böyle bir talepte bulunma imkanı yok. Bu nedenle sigortacılık kanundan kaynaklı olarak hasar danışmanlık şirketi adı altında ve avukatların doğrudan veya

dolaylı olarak yönetiminde yer aldığı bazı oluşumlar, Alo Kaza vesaire isminin yer aldığı oluşumlar var. Şimdi bu noktada özellikle Kişisel Verileri Koruma Kurulu 20 Mayıs 2026 tarihinde bir ilke kararı yayınladı. Ve 1 Temmuz 2026

0: başvurular genel itibariyle şu şekilde karşımıza çıkıyor. Kaza geçiren kişi sonuçta bir kaza tespit tutanağı düzenleniyor ve sigorta şirketine başvuruluyor. Sigorta ekspertizleri burada gerekli incelemeleri yapıyor ve duruma göre adli ya da idari soruşturmalar yürütülebiliyor. Eğer yaralamalı ya da ölümlü bir kazaysa hastane kayıtları oluyor ve bir şekilde kişisel veriler ya sigorta ekspertizi ya adli ya da idari soruşturma ya da hastane bakımından kayıt altına alınıyor. Şimdi dikkat çeken
1: normali
0: nokta şu.
1: Normali bu ama burada anormallik var.
0: Anormal nokta şu. Kaza geçiren kişi diyelim ki aradan bir ay geçiyor, bir gün geçiyor veya belli bir süre geçiyor ve bir telefonla karşılaşıyor. Diyor ki bir trafik kazası neticesinde sizin bir mağduriyetinizin olduğunu tespit ettik. Biz avukat olarak, hukuk bürosu olarak sizin bu mağduriyetinizi
1: gidereceğiz
0: ve yüksek miktarda tazminat elde edeceğiz diyor. Ve ilgililer de mağdurlar da kişiye diyor ki sen benim numaramı nereden buldun? Bu noktada özellikle Yargıtay'ın kararlarına baktığımızda her ne kadar bir avukat veya herhangi birisi bir başkasının telefon numarasına açık kaynaklardan ulaşabilse bile bir kimsenin kaza yapmış olduğunu bilmesi elbette
1: zaten
0: bilemez.
1: Zaten kişisel verilerini ihlal edildiğini gösterir.
0: İşte bu noktada bir özel bilgiye ulaşmıştır ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilme söz konusudur diyor.
1: Bu yanıyla bir ihlal var. Bir de o bilgileri hukuk bürolarıyla paylaşıyorlar.
0: Tabii
1: hocam.
0: Hukuk büroları şu, o bilgileri sonuç itibariyle ya sigorta eksperlerinden ya adli ya da idari soruşturma kapsamındaki verilerden ya da hastane kayıtlarından çekiyor. Evet, bu noktada bir hukuka aykırılık elbette mevcut.
1: Hukuka aykırılık var, yani suçun katlanarak artması anlamında söyledim onu. Şimdi şunu söyleyeyim, adliyeye sevk edildi 11 kişi, 825 kişi hakkında açılmış ayrı bir soruşturma var bu işlere karıştıkları için. Ve hemen Haydar Özdemir'den alacağımız değerlendirmeyle devam edelim. Çünkü masanın çok ciddi tespitleri var, çok önemli. Buyurun Haydar Özdemir.
2: Şimdi bir kaza yaptığınız zaman ister haklı olun ister haksız olun, belli bir psikolojik olarak sıkıntı içerisine giriyorsunuz. Çünkü kaza yapmışsınız, rahatsız oluyorsunuz. Orada size bir el uzanmıyor. Evet. Sistem o sistem aslında. Nasıl el uzanıyor size? Diyor ki sizin diyor bir kaza geçirdiğinizde eğer maddi hasarlıysa, zaten biliyorsunuz yaralamalı kazalar veya çok ağır neticelerle bitmiş olan kazalarda kaza tutanağını bizzati kolluk tutuyor.
1: Evet.
2: Diğer tarafta siz maddi hasarlı bir kaza yapmışsanız, vehameti büyük olmayan, sadece maddi hasarla giderilecek olan bir kaza yapmışsanız, kanun size diyor ki iki sürücü birbiriyle anlaşırsa, bir de tabii özel maddeleri var, 18 yaşından küçük değilse, sigortası varsa gibi, alkollü değilse, siz kendi aranızda bu tutanağı tutabiliyorsunuz deniyor. Şimdi kazayı yaptınız. Tutanak tutacaksınız. Tutanakla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Niye? Çünkü aslında o konuyla ilgili de eğitim almışlığınız yok. Ama ortada doldurmanız gereken bir kaza tutanağı var. Ne yapıyorsunuz? En kolay yoldan arıyorsunuz. Nereye arıyorsunuz? İşte bu sistemi kuranları arıyorsunuz. Ücretsiz call center'la.
1: Evet.
2: Size hizmet veriyor. Size diyor ki açın diyor kameranızı. Şuradan diyor fotoğraf çekin. Şu açıdan fotoğraf çekin. Bu açıdan fotoğraf çekin. Aslında doğru da bir tutanak tutturuyor size. Aslına baktığınız zaman. Hani bu işin havucu nedir derler ya. İşte havucu bu. Doğru bir tutanak tutturuyor size. Daha sonra oraya yine yasadan kaynaklı olarak eksperi de bizzat yine aynı yere koymuş, sistem üzerinden yaptıkları yazılımla hem sizin hem benim, yani kazaya karışan kişilerin, evet, hem de eksperin imzasını alıyor. Bu ne demektir? Aslında sizin aynı zamanda işinizi de kolaylaştırıyor. Yani yarım saat içerisinde siz normalde 5 iş gününde bitireceğiniz kazayla ilgili bütün işlemleri yapmış oluyorsunuz. Ve sigorta şirketinizden paranızı talep ediyorsunuz.
1: Evet, sistem böyle işliyor. Şimdi bir kazanın yarattığı milyarlık rantı bir avukat MASAK raporuyla kısaca anlatalım. Avukat Orhan D. Hocam tam hesabına 4 yılda 24 milyar 470 milyon liralık, 24 milyar 470 milyon liralık, milyon değil, para trafiği var. Yarısı gelmiş yarısı gitmiş, öyle düşünün. Tam 19.231 bankadan para transferi yapılmış, bankadan yapılmış para transferi var. Tam 175 bin kaza başvurusu yapmış. Kendisi bizzat, yani tutanak tutmuş. Ve 5 milyar lira bu işten vekalet ücreti almış. Biz bunu başka örneklerde de görüyoruz. Son bir değerlendirme ile sonra,
0: evet,
1: doğru bitireceğiz.
0: 175 bin kaza başvurusu yapabilmesi için sonuç itibariyle bu kazazedelerin verilerine erişebilmesi lazım. Normal bir

0: Bir avukatın bu miktarda kazazedenin verisine erişebilme ihtimali yok. Daha doğrusu bütün kazazedeler gelip de bu kişiye normal şartlarda müracaat etmesi hayatın olağan akışına uygun değil. Biraz önceki sistem çerçevesinde kurmuş oldukları organizasyonda ne yapıyorlar? Kazazedelerin verilerine ulaşıyorlar. Kazazedeler aranıyor. Hatta ısrarla aranıyor. Bak, müracaat etmezsen hak kaybı olur deniliyor. Ve bir şekilde vekalet elde edildikten sonra süreç sigorta şirketine başvuru. Sigorta şirketinden gerekli tazminat elde edilemezse olumlu ya da olumsuz verilen kararlara karşı sigorta tahkim komisyonu dediğimiz bir komisyon var. Bu komisyona başvurularak bu sefer tahsilat noktasında sigorta tahsil komisyonu süreci başlıyor. Ve asıl menfaatler o süreçte elde ediliyor. Çünkü kazazedelerden vekaletnameler alınmış, orada geniş yetkiler tanınmış ve elde edilen menfaatler örneğin 100 lira elde edildiğinde vekalet ücreti vesaire kesildikten sonra kazazedeye daha düşük miktar kalıyor. Avukat veya bu oluşum içerisindekiler aslan payını almış oluyorlar.
1: Evet. Şimdi yanlış anlaşılmasın, vergi rekortmeni olan avukatlar da var.
0: Evet.
1: Yani işini usulüne göre yapan, burada savcılık suça konu. Yani ki o bazı avukatların verdikleri vergi matrağı bunların üzerinde de olabilir. Tam rakamları hatırlamıyorum. O anlamda bir şerh de düşeyim yanlış anlaşılma olmasın diye. Haydar Özdemir, son 1,5 dakikamız.
2: Şimdi işte bu
1: son veriler
2: aslında ele geçirildikten sonrasında ne oluyor? İşte bu avukat veya işte bağlantılı olan eksperler bunun her bir tanesi kendi payını almaya başlıyorlar.
1: Yani burada şimdi çark öyle işi, dönüyor.
2: Tabii çark öyle dönüyor. Mesela siz bir kargo firması çalıştırıyorsunuz. Çok arabalı veya kiralama şirketisiniz. Sizin doğmuş olan bir hasarınız var. Hasarınız 200 bin lira diyelim. Size bu şirket geliyor 100 bin lira peşin para veriyor. Sen ibraname ver diyor bana diyor. Ben diyor alırım diyor sigorta şirketinden. Mesela veya aynı şirket yine sanayiye gidiyor ustalara, avukatlar veya gidiyorlar ustalara diyorlar ki sen bana bazı bilgileri ver, vekalet bana geçerse eğer veya işte sana tamire gelmiş olan kişinin vekaleti bana geçerse ben sana araç başı 15 bin lira para veririm diyor. Realde böyle dönüyor bu iş. Şimdi burada avukatlık kanunu da devreye giriyordur hocam.
1: Evet,
2: daha doğru izah eder. Aracılık yapmayla ilgili olarak, yani aracı kullanarak size eğer bir menfaat verir ve bunların tamamıyla ilgili de şu anda açılmış olan bir soruşturmadan bahsediyoruz.
1: Bu tabloda savcılığın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespit ettiği suça konu başlıkları da gördünüz. Manşetin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Fonlar nasıl şişti? Nasıl patladı? Fon soruşturması nereye uzanacak? Tutuklananlar, gözaltına alınanlar, ifade verenler. Erdoğan-Trump görüşmesinde ne konuşuldu? Netanyahu, New York'ta nasıl karşılanıyor? Kübra Nur Uslu soruyor. Hukukçu avukat Yiğit Acar. Akademisyen Dr. Volkan Aslan. Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman. Gazeteciler Aytun Çerkin, Taha Hüseyin Karagöz ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece.

0: Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la Para Gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla Spor Bülteni. Serap Belet'te Gün Ortası. Ayşe Süberker'le Haber Hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, Akşam Haberleri. Faruk Aksoy'la Ana Haber. Evren Aydın'la Gece Raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, Gece Bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz Habertürk'e. İyi akşamlar, saatlerimiz 18'e geliyor. Ben Semih Erşen, 24 Eylül günlerden Perşembe. Şimdi New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ediyor. Orada önemli buluşmalar ve mesajlar da gelmeye bir taraftan devam ediyor. Şu sıralarda Trump ve Xi görüşmesi var, ona da bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gitmişti Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Türk evinde gazete gazetecilerle bir araya geldi. Orada hangi mesajları verdi? Hemen Ankara'ya gidelim ve Emre Karaca'dan detaylarını dinleyelim. Neler söyledi? Hangi başlıklar var Emre? Kolay gelsin.
1: Semih Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gitmişti. Bugün itibariyle yurda döndü. Tabii önemli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Dünya liderleriyle temaslar kurdu. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarının olduğu, think tanklerin olduğu görüşmelere, oturumlara da katıldı. Küresel gündem, bölgesel gündem başlıkları ele alınmış oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada tabii önemli satır başları var. Bunları size madde madde aktarmak istiyorum. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan genel bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmesinde şüphesiz ki ABD parantezi önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ABD Başkanı Donald Trump'la yakaladığı frekansa da işaret ederek önümüzdeki yıl Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yıl dönümü olduğunun altını çizdi ve Türk-Amerikan Müslüman toplumuyla yaptığı görüşmelerin oldukça olumlu ve yapıcı geçtiğinin altını çizdi. İki dost ülke arasındaki bu önemli tarihi tarihin hakkını vererek değerlendirmeyi hedefliyoruz dedi. Sayın Trump'ın da bizimle benzer görüşlere sahip olduğunu biliyoruz. 2027 yılını Türk-Amerikan münasebetleri açısından bir referans haline getirelim istiyoruz ifadesini kullandı. Bu düşüncelerle dedi, bundan sonraki süreçte bu doğrultuda, bu paralelde adımlar atılacağına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne çıktı ve daha öncesinde de altını çizdiği bir konu var. Reform konusunda yine önemli açıklamalarda bulundu. Bu kendisine hatırlatıldı. Tabii yalnızca kürsüden yaptığı açıklamalar değil, Bloomberg'e verdiği röportajda oldukça büyük bir yankı

bulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna yönelik olarak soruyu şu şekilde yanıtladı. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto etkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz. Bu adaletsiz yapının küresel istikrar ve huzuru koruyabilmesi, ortaya koyduğu temel ilkelere bağlı kalabilmesi, insanlığa vaadini yerine getirebilmesi mümkün değildir. Mesele sadece Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olması değil, mesele Afrika'nın, Asya'nın, Latin Amerika'nın, İslam dünyasının, Avrupa'nın ve diğer bütün bölgelerin kendi tecrübeleriyle, kendi iradeleriyle bu küresel sistemde hakkani biçimde temsil edilme meselesidir ifadesini kullandı. Şu bölüm çarpıcı. Bunun için diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım ifadesi önemli. Daha önce de kullanmıştı, hatta artık bir motto haline gelen dünya 5'ten büyüktür ifadesinin de adeta bir nevi açılımı olduğunu ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulu güçlü ve kuvvetli ve etkin kılınması gerektiğini ifade etti. Dünyanın sorunlarına 5 üye değil bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara, yeni köprülere ihtiyacı var ifadesini kullandı. Erdoğan'ın burada referans verdiği yapılanmada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bilindiği gibi 5 üyeden oluşuyor ve 5 üye ülkenin herhangi birisinin veto etmesi halinde kararlar bloke edilebiliyor. Şimdi bu konuşmanın yine detaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bölgesel olarak artan çatışma sahasına da işaret etti. Bölgemizdeki birçok meselenin Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında geçmiş dönemden bu yana katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulları'nda referans vererek o geçmişten bugüne atılan yanlış adımlarla büyüdüğünü söyledi. Kıvılcımların yangına dönüştüğünü ifade etti. O günlerde söylediklerimize dünya kulak kabartsa ve tedbir alsaydı bunca can kaybolmayacaktı. Birleşmiş Milletler reformu geçmiş yıllarda yapılsaydı bugün bölgemizde dünyada çatışmaların, savaşların önlenmesi işten bile değildi dedi. Tabii burada bir hatırlatma yaptı. Bu önemli. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gelişi noktasında vize çıkmamıştı, izin verilmemişti. O da bir kez daha, ikinci kez üst üste video konferans yöntemiyle katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler'de bulunmamasının bile başlı başına bir uluslararası sistemdeki adaletsizliğin ne kadar derinleştiğini gösteren bir tablo olduğunun altını çizdi. Bizim meselemiz hiçbir ülkeye karşı olmak değildir. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır ifadesini kullandı ve geçmişte yaptığı o 16-15 konuşmaya da referans vererek bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir değerlendirmesinde bulundu. Tabi bölgesel gelişmelere de parantez açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şüphesiz ki dünyanın gözü kulağı İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde bu konuya ilişkin de yorumlarını kendisine soruldu. Hürmüz'deki tablonun artık sadece İran ile ABD arasındaki bir mesele olmadığının altını çizdi. Biz bu konudaki tavrımızı en net şekilde ortaya koyduk. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması şarttır. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil Avrupa'yı, Asya'yı, enerji piyasalarını, taşımacılığı ve milyonlarca insanın günlük hayatını doğrudan etkiliyor ifadesini kullandı. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinin önemli olduğunun da altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Karadeniz'deki son duruma da yine parantez açtığını ifade edeyim. Bu konuda da özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaşta daha önce de Türkiye'nin öne attığı bir çerçeve vardı, bir moratoryum çerçevesi vardı. Erdoğan da kim yaparsa yapsın gemilere yönelik olarak saldırıların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Yeniden bir tahıl koridoru anlaşması, benzer bir tahıl koridoru anlaşmasının tesis edilmesinin gayretlerini ortaya koyacaklarını ifade etti. Mekke Savunma İttifakı da kendisine soruldu. Bu Mekke Savunma İttifakı konusunda da dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphemiz yok ifadesini kullandı. Yine geçtiğimiz yıl Körfez ülkeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın olduğu bir masada bir araya gelmişti liderler. Bu sene de aynısı tekrarlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda yapılan görüşmelere ilişkin olarak Gazze'de akan kanı durdurmadan, ateşkesi kalıcı hale getirmeden ve Filistinleri kendi topraklarında onurlu bir geleceğe sahip olmasını sağlamadan Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelmeyeceğini ifade etti. Bu önemliydi. Yine masadaki ana gündem başlığı Gazze
razı olmuştu. Tabii F-35 konusu da önemli bir başlıktı. Donald Trump'la F-35 konusunda NATO zirvesi marjında görüşmeler yapılmıştı. Erdoğan

0: Erdoğan bugün yaptığı bu söyleşide de kendisi Donald Trump'a ithafen Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine önemli başka mesajları da vardı. Terörsüz Türkiye parantezi birlikte aslında altını çizmekte fayda var. İlgili mekanizmaların kurulduğunu söyledi. İlgili kurumların sahada olduğunu, gerekli takipleri yaptığını belirtti. Çerçeve yasanın da uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Hem dış politika başlıkları hem iş gündeme ilişkin olarak geniş bir çerçeve çizdiği önemli yorumlarını Türkiye'de yapılan söyleşide aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Peki. Emre çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem dış politika hem de iç politikaya dair mesajların başlıklarını. Çok özür dilerim. Şimdi biz de bu mesajları konuşacağız. ODTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Diren Doğan bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar.
2: Üsküp Makedonya'dan selamlar. Ben Üsküp'ten katılıyorum. Oradan yapacağım yorumlarımı.
1: Peki. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Sizinle başlayayım o zaman. Hemen F-35 diyebiliriz. Şimdi bu konuda Cumhurbaşkanı somut adım bekliyoruz diyor. Bu mesajı Washington'a yönelik elbette hani bir taraftan diplomatik bir beklenti olarak okunur ama Türkiye-ABD ilişkilerinde gerçekten yeni bir aşamaya gelindiğinin de işareti olarak acaba kabul görür mü? Çünkü NATO'da da yine bu konuya ilişkin Trump bir kapı aralamıştı. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii burada Senato da daha çok önemli bu kararın çıkmasında. Elinden geleni yapmaya çalışacak. Ara seçimler sonrasında tabii daha rahat konuşabileceğiz. Eğer oradan güçlü çıkarsa belki çok daha hızlı bir sürece girebilir. Ama Türkiye biliyorsunuz 150 Boeing satın alıyor. 100 tanesi kesin, 50 tanesi opsiyonlu. Yani özel uçak olsaydı otomatik olarak Türkiye onu alabilecekti. Ama bu silah konusu olunca tabii biraz daha farklı Amerika'daki sistem açısından. Ama tabii son
1: yani
2: dönemlerde...
1: Yani hocam temel düğüm burada teknik mi, siyasi mi?
2: Siyasi. Tabii ki. Yani Amerikan Senatosu biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik olarak Donald Trump'ın birinci döneminde katsa yaptırımlarını getirmişti. Türkiye 12 milyar dolarlık bir yatırım yapmıştı F-35 olayında. Yani pilotlarımız oradaydı, eğitim göreceklerdi.
1: Evet.
2: Sonra işte o dönemdeki gerginlik nedeniyle durduruldu. Şimdi bu atılan adımın geriye çevrilmesi, onu düzeltme süreci olarak görmek lazım. Hani F-35 konusu tabii çok önemli bir olay, teknolojik anlamda geri kalmama konusunda. Almanya mesela 5 F-35 alacak. Ben Almanya'nın F-35 kaptanı, pilotu olacak olan kişinin röportajını okudum Der Spiegel'de. Şu anda simülasyonla yapıyorlar. Onlarda da daha henüz teslim edilmedi. Türkiye'ye teslim edilmesi şüphesiz bir siyasi karar niteliğindedir. Amerika'nın bir silah satışı olduğu için F-16'larda olduğu gibi. Ama Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki özellikle bu son birkaç günde de görülen yakınlık ara seçimler sonrası ortaya çıkacak yeni durumda süreci hızlandırabilir. Ama sonuçta yine Amerikan Senatosu'nun kararı tabii önemli.
1: Tabii. Peki. Diren Hocam şimdi elbette hani savunma sanayi açısından, Türkiye açısından önemli F-35. Ama bir yandan da Washington ve Ankara hattında da ilişkilerin daha hani geniş bir stratejik normalleşmenin göstergesi olarak da okumak doğru olur mu?
3: Tabii aslında ilişkileri sadece F-35'e sabitlemek iki ülke arasında artan pozitif gündemi bir taraftan arka plana bırakmak olacak. Ama iki taraf arasındaki en önemli kilometre taşlarından biri de bu F-35 projesi sürecinin çözülmesiyle aşılabilir diyebiliriz. Bu duruma istinaden evet süreç siyasi çünkü teknik pek çok süreç aşılabilir. Yani hem Türk savunma sanayinin içerisinde bulunduğu atmosfer nedeniyle hem de bizim Türk pilotlarımız nedeniyle vesilesiyle daha doğrusu. Ama sürecin aşılabilmesi için bence iki ülke arasındaki o pozitif gündem ve diplomasi kanalından daha fazlasına ihtiyaç var. Özellikle de Senato içerisindeki o Türkiye karşıtı görüşlerin bir şekilde yumuşatılması lazım diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum.
1: Peki, şu ifade de önemliydi Hüseyin Hocam. Onu da size sorayım hemen. Birleşmiş Milletler'de 5 ülkenin veto yetkisi kalkmalı, bütün üyeleri koruyan bir mekanizmaya geçilmeli dedi. Şimdi 5 ülkenin veto yetkisi kalkmalı çağrısı burada ne kadar gerçekçi? Daimi üyelerin hani kendi ayrıcalıklarından vazgeçmesini sağlayabilecek bir mekanizma var mı?
0: Şu anda yok. Bu tamamıyla gönüllülük üzerine kurulu bir süreç olabilir. Ama benim beklentim şu anda hiçbir ülkenin, yani 5 daimi ülkenin böyle bir adım atmayacağı yönde. Hele hele dünyanın gittiği bu daha da karmaşık bir yapıda 1945 sonrası oluşan düzende elde ettikleri bu iltimaslı konumu devam ettirme niyetinde olacaklar diye düşünüyorum. Yani Tayyip Cumhurbaşkanı'nın sürekli olarak bunu gündeme getirmesi tabii bütün dünya genelinde şüphesiz özellikle küresel güney ülkeleri açısından bakıldığında çok büyük bir destek görüyor ama sonuçta masayı belirleyen 5 kişi var. 1945'te kurulan ve Birleşmiş Milletler'in ana çerçeve yapısı olan galip güçlerin halen bu güçlerini gönüllü olarak vermeme eğiliminde olduklarını düşünüyorum. Başka bir olayın ortaya çıkması lazım. Bu bir taleptir. Yani Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir taleptir ama bu talebe bu 5 ülkenin şu aşamada cevap vereceğini düşünmüyorum. Başta Çin olmak üzere Diren Hanım zaten Çin uzmanı. O da bilir. Rusya kesinlikle vermez. İngiltere, Fransa hiç vermez. Amerika zaten bu işin patronu bir noktada. O nedenle hiçbirinin geri adım atacağını düşünmüyorum.
1: Siz
0: Ne
1: ne
0: yazık ki böyle
1: dersiniz?
0: devam edecek.
1: Peki.
0: Devam edecek.
1: Devam edecek dediniz. Diren Hanım siz ne dersiniz? Yani hani burada daimi üyelerin kendi ayrıcalıklarından vazgeçmesi bir tarafa yani böyle bir BM modeli pratikte nasıl kurulabilir? Çünkü bütün üyeleri koruyan bir mekanizma diyor Cumhurbaşkanı.
2: Yani bu ihtimali çok düşük bir şey Semih Hanım. Çünkü gerçekten de bu üyelerin tamamının elinde veto gücü var ve aynı zamanda aslında hepsi kendi koltuklarını konsolide etmek isterler. Ama burada şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu Birleşmiş Milletler reformu söylemini tek söyleyen aktör Türkiye değil. Biz örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefiklerinden biri olan Japonya'dan da bu söylemi duyuyoruz. Ya da o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmayan pek çok ülkenin aslında bir reforma ihtiyaç duyulduğu yönünde gittikçe daha fazla yüksek sesle bir söylem birliği dile getirdiğini görüyoruz. Bu duruma istinaden ben de aynı fikirdeyim. Yani bir kırılma anı olmalı ki bu reform talebi gerçekten de bir uygulamaya dönüşsün. Bu bir taraftan evet şu anda bir kriz dönemindeyiz. Ama diğer taraftan olası daha büyük krizlerin çözümünde de Birleşmiş Milletler'in esasında çok güçlü olmadığını biliyoruz. Yani krizlerin yeni nesil krizlerin çözümüne Birleşmiş Milletler'in aslında yanıtsız kaldığını görüyoruz. Belki ilerleyen süreçte bu yanıtsızlık daha farklı bir çözüm mekanizmalarını getirebilir. Yani artık o 5 daimi üye yerinde sabit kalıp alternatif üyelikler getirilebilir ki keza şu anda öyle bildiğiniz üzere. Daha böyle kapsamlı bir dönüşümle, reformla iki tarafta belki de memnun edilebilir. Tabii ben biraz pozitif bir yaklaşımla olaya yaklaşmış oldum. Genelde olduğu gibi. Ama hali hazırda real politiğe bakarsak çok zor görünüyor.
1: Peki bir taraftan mesajlarına bakmaya devam ediyorum Hüseyin Hocam. Sincar'da artık Irak hakim olacak açıklamasını nasıl okumalıyız? Bu Türkiye'nin Irak politikasında artık yeni bir döneme geçildiğini de bize gösterir mi?
0: Yani bu konuda ümitli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle kalkınma yolu konusunda tabii Türkiye bu aşamadan itibaren çok daha rahat hareket edebilir ve Orta Doğu'ya ulaşma konusunda orta koridor olarak da tanımladığımız bu coğrafyada tabii Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hem Suriye ile hem Irak'la terörden arındırılmış bir atmosferin de oluşumuyla daha çok ekonomik ekonomik gelişmelerin, yatırımların artacağı bir sürece giriyoruz. Girilecek öyle gözüküyor. Benim de zaten söylediğim bir tez var. Yani önümüzdeki 5-10 yılda Türkiye'de terör olmaz ise sınır ötesi bir terörizm tabii bugüne kadar olduğu gibi bu coğrafyada yapılacak yatırımlar hem Türkiye'yi daha ileri bir noktaya götürecek hem de terörden herhangi bir şekilde etkilenmemiş yeni bir neslin ortaya çıkmasını sağlayacak ki bence bu psikolojik olarak da

0: çok önemli. Bu Sincar'ın tabii Irak tarafından, yani merkezi hükümet tarafından kontrol edilmesi Türkiye açısından çok önemli.
1: Evet.
0: Umarım herhangi bir şekilde bir aksaklık olmaz. Eğer olursa
1: Burada Irak
0: hani
1: Devlet Otoritesi'nin tesis edilmesi hani önemli dediniz. PKK'nın
0: tabii.
1: bölgedeki hareket alanını kalıcı olarak da daraltacaktır zannediyorum, değil mi?
0: Tabii yani PKK'nın olmayacağını düşünüyoruz artık. Yani biz PKK'yı sınır ötesi bir terör hareketi olarak değerlendirmeliyiz. Yani hem Suriye'den hem Irak'tan Türkiye'ye yönelik vurkaç taktiği uygulayan bir yapıya sahipti. Şimdi bunun ortadan kalkacak olması, en azından şu son dönemlerde yaşanan gelişmeler böyle bir ümit var ortamın da ortaya çıkmasına neden oluyor. Eğer o olursa o zaman ekonomik açıdan bu coğrafyanın tabii Hürmüz Savaşı'nın da sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin Orta Doğu'ya hem karayoluyla hem de deniz yoluyla çok daha rahat ticaret yapabileceği bir ortam çıkacak. Bir de buna tabii kuzeyde özellikle Ermenistan ile Azerbaycan arasında da Zengezur koridorunun da açılmasıyla düşünün onun da çalıştığı bir yapı ortaya çıkarsa o bir yol bir kuşak projesinin de bir başka biçimde gerçekleşmesi anlamına gelecek ki kilit ülkelerden biri bu coğrafyada Türkiye'ye her tarafa kapısı açılan biz ona menteşe ülke diyoruz. Pivot ülke. Yani kapıyı bu tarafa da açabilirsiniz, bu tarafa da açabilirsiniz. Ama o menteşe olmadan kapıyı açamazsınız. Türkiye böyle bir stratejik lükse sahip bir ülke. Ekonomik anlamda ve jeopolitik anlamda. Bunun iyi kullanılması gerekiyor. O nedenle Amerika'dan verilen bu mesaj tabii bütün bölge ülkelerine yönelik bir mesaj. Olursa yani bu gerçekleşirse bence Türkiye açısından çok faydalı bir ekonomik gelişmeyi beraberinde getirecek diye düşünüyorum.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Irak Başbakanı Zeydi ile de görüştü Cumhurbaşkanı
0: Evet.
1: Erdoğan ve PKK'nın Sincar'daki varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı diyor. Bu kampların boşaltılmasıyla tamamen Irak'tan çıkmış olacak mı PKK peki Hüseyin Hocam?
0: Onu göreceğiz. Tabii bu bir siyasi gelişme. En azından Türkiye'deki terörden arındırılmış bir coğrafya ve Türkiye olarak, yani terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge olarak görmek lazım olayı. Eğer bu gerçekleşirse bu coğrafyadaki sadece Türkiye değil, diğer komşu ülkelerin de aynı şekilde bundan büyük ekonomik fayda sağlayacağı bir süreç olacak. Olayı orada yaşayan sadece değişik halkların değil, devletlerin de birbirleriyle ilişkilerinde çok daha sıkı ve daha geleceğe yönelik yeni nesillerin daha az problemli olacağı bir ekonomik yapılanmaya gitme arzuları olacak. Ve ben bu gerçekleştirilirse gerçekten 21. yüzyılda bu coğrafyada yani Orta Doğu coğrafyasında özellikle birçok bakış açısının değişeceğini düşünüyorum. Ama bunun için tabii başta bu gibi daha önceden terör hareketlerine katılmış grupların devre dışı kalması, onların ellerindeki silahlarının alınması ve devlet dışı güçlerin silah kullanmaması gerektiği bir Orta Doğu'ya gitmemiz gerekiyor. Ben daha önceki yıllarda 2015-2016'larda şey demiştim artık sınır ötesi terörizm veya terörizm tam anlamıyla bu coğrafyada artık en üst seviyeye ulaştı. IŞİD'le bu noktadan sonra artık geriye dönecek. Yani o bir zirve yaptı. O zirveden sonra artık bu coğrafyada devlet dışı aktörlerin silah kullanmasının çok zor olacağı bir sürece giriyoruz diye bir görüş belirtmiştim. O noktaya gelmemizi görmek de tabii çok hoş.
1: Şimdi Diren Hanım, iki tarafta Sincar'da merkezi devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi, yasa dışı silahlı unsurların bölgeden çıkarılması, Türkiye'nin Başika Zelikan askeri üssünü kademeli olarak Irak'a devretmesi konusunda hani anlaşma sağladı. Ne ifade ediyor bu bağlamda Ankara, Bağdat, Erbil arasındaki güvenlik düzeninin yeniden kurulması?
2: Semiha Hanım, benim fikrime göre aslında artık buradaki aktörlerin her biri sürekli olarak terörizmle anılmak istemeyen aktörler. Bu duruma istinaden içinde bulunduğumuz yüzyılın o bağlantısallık jeopolitiğinin getirdiği ivmeden de ziyade

0: tanesiyle faydalanabilecek aktörler. İşte Kalkınma Yolu dedik. Diğer taraftan Afganistan'a örneğin bu Lapus Lazuli koridorundan bahsediliyor. Yani aslında bu ülkelerin tamamı merkezi devletin gücünün ya da o eski nesil ifadeyle ulus devlet gücünün pekiştirilmesi yoluyla artık terörizm ajandasını bir kenara bırakarak daha diplomatik, daha ekonomik ve kalkınma odaklı gündemlere odaklanmak istiyorlar. Türkiye'nin ziyadesiyle zaten amacı buydu ama bölge ülkelerinin de kendi içerisindeki bu istikrarsızlıkların bastırılması yönünde pozitif bir gündem belirleyerek ya da niyet beyanı ederek bu yönde ilerlemesi aslında ilerleyen süreçlerde artık Irak gündeme geldiğinde, Suriye gündeme geldiğinde ki bunu inşallah etiketiyle söylemek istiyorum. Yalnızca terörizmin değil de kalkınmaya dönük, yeni jeopolitik ekonomik yollara dönük gündemlerin gelmesini bize gösterecektir diye bir umudu ve gelişmeyi dile getirmek istiyorum.
1: Peki. Şimdi Hüseyin Hocam, Türkiye Yunanistan'ın düşmanı değildir. İlişkilerimiz seçim malzemesi yapılmayacak kadar da mühimdir dedi. Buna ilişkin Türkiye Yunanistan ilişkilerine ilişkin de mesajları var. Şimdi düşmanı değildir Türkiye'nin Yunanistan. Burada ilişkilerde kalıcı bir normalleşme iradesi olarak okunabilir mi?
2: Şimdi ben de son günlerde yabancı basına verdiğim görüşlerde bunu söylüyorum. Yani bir defa Yunanistan için Türkiye yanlış düşman, öyle bir tercih yapacaksa. İki, Türkiye açısından bakıldığında Yunanistan'ın Türkiye için bir tehdit olmadığı zaten aşikar. Biz NATO içindeyiz zaten. Bu daha çok böyle iç politik nedenlerle sürekli olarak gündeme getirilen konulardan biri. Tabii Türk-Yunan ilişkilerinde böyle iniş çıkışlar da çok yaşanıyor. Şöyle diyelim, yani 1990'lı yılların sonunda, 2000'li yılların başında o deprem felaketinden sonra mesela Türk-Yunan ilişkilerinde, yani İsmail Can ve Papandreou dönemlerinde olağanüstü bir 5-10 yıllık bir süreç yaşandı ki iki ülke arasında 11 ikili anlaşma imzalandı. Karşılıklı iyi niyet beyanları, gidip gelmeler ve birçok sorun çözülmüştü. Bu böyle hani Türk-Yunan ilişkilerinde bahar havasının estiği dönemler oluyor. Ama son dönemlerde Mitsotakis'in açıklamaları şöyle, çok sert açıklamalar yapıyor, sonra geri çekiliyor. Yani onu da söyleyeyim. Yani özellikle NATO içerisinde çok fazla eleştirilen ülkelerden biri. Ben şunu şöyle ifade edeyim. Yani Yunanistan Türkiye'yi bir tehdit olarak her zaman gördü ve görecek. Ancak Yunanistan Türkiye'yi tehdit görüyor diye Türkiye'nin gelişmesi veyahut da güçlenmesi duracak değil. O zaman komşu ülkelerin güçlenen ülkelerle iyi ilişkilere girmesi lazım. Kaldı ki biz zaten yapısal olarak Yunanistan'la herhangi bir şekilde NATO'nun yapısı içerisinde bir çatışmaya girmek demek NATO'nun sonu demektir. Kaldı ki Türkiye Yunanistan'la uğraşacak vakti yok. Bakın bunu çok bilinçli olarak söylüyorum. Yani Türkiye'nin küresel ve bölgesel gelişmelerde o kadar çok şeyi var ki çözeceği, katkıda bulunacağı olaylar. Ben bunu bir Yunanlı profesör arkadaşa demiştim. Ya dedim, size çok fazla enerji harcadık. Bundan sonra size bu kadar enerji harcamayacağız. Siz bağırmaya devam edin. Türkiye kendi işini yapacak. Kafkasya'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da çok bozulmuştu tabii. Çünkü bir de şunu söyleyeyim Semih Hanım. Yunanistan'da
1: Türkiye'nin
2: Türk
1: sabrı
2: olmak çok
1: taşmaz mı
2: güzeldir.
1: hocam?
2: Şöyle, Yunanistan'da Türk olmak çok güzel. Her sabah kalktığınızda mesela bütün haberler Türkiye ile ilgili. Birdenbire kendinizi böyle çok şey hissediyorsunuz. Vay, biz neymişiz diye. Halbuki ve çok vakit harcadık, onu da söyleyeyim. Türkiye uluslararası hukuk açısından bakıldığında bu söylemi devam etmesi lazım. Yani Yunanistan Türkiye'nin düşmanı değildir. Ben de öyle düşünüyorum. Olmaması da gerekiyor. İki ülke arasında aslında işbirliğinin önümüzdeki dönemde çok daha fazla fayda sağlayacağı bir sürece girdik. Avrupa güvenliğini kastediyorum burada tabii özellikle. Avrupa'nın güvenliği Yunanistan'dan değil, dört ülkeden sorulur. Amerika, İngiltere, Rusya ve Türkiye. Türkiye en büyük ülkelerden biri. Yani Avrupa güvenliğini Türkiye'si sağlamak söz konusu değil. O nedenle bu gibi iç politikaya yönelik şeyler olarak görelim bunu. Malzemeler olarak görelim, konuşma söylemi olarak görelim. Ama Türkiye'nin Yunanistan'da herhangi bir askeri çatışmaya girmesi zor. Bakın şöyle bir şey düşünseniz, 51. Tugay'ın Tunceli'den Aydın Söke'ye gönderilmesi bile başlı başına

0: bir şey yarattı Yunanistan'da. Yani Yunanistan tabii küçük ülke olmanın getirdiği bir psikoloji içinde bu her zaman böyle oldu ve
1: Peki.
0: böyle de olacak. Yani anlamaya çalışarak konuşuyorum ama Türkiye küresel bir oyuncu, küresel bir oyun kurucu. Yani
1: Aynen öyle.
0: küresel bir oyun kurucu olduğu zaman da şimdi bu gibi şeylerle uğraşmak Türkiye'nin zaman kaybından başka bir şey değil. Bunu Yunan televizyonuna söylediğim için size de rahatlıkla söylüyorum. Yani
1: Peki.
0: onu bilin.
1: Peki. Şimdi Trump-Xi görüşmesi de bir taraftan devam ediyor ama bu konuda sizden de çok kısa Diren Hocam varsa bir yorum alabilirim. Belki ABD ve Avrupa Birliği hani bu anlamda dengeleyici mi gerçekten Yunanistan ve Türkiye arasında? Hani böyle bakabilir miyiz yoksa zaman zaman onlar da gerilimi arttıran bir unsur mu oluyorlar?
2: Aslında bunu bir ifadeyle belirtmek lazım. Tavşan daha küsmüş dağın haberi yok tarzında. Gerçekten de öyle. Türkiye'nin güvenlik gündemleri o kadar fazla ki ve o gündemlerin içerisinde aslında Yunanistan egemenlik odaklı olsa da çok küçük bir noktayı kapsıyor ama Yunanistan'ın güvenlikleştirme noktasında yegane aktörü Türkiye Cumhuriyeti. Yani hem iç politikayı bu şekilde konsolide ediyor hem de kendi dış politikasında askeri bir yardım alacaksa Amerika Birleşik Devletleri'nden diyor ki benim yanımda Türkiye var. Aşırı derecede silahlanıyor. Bana destek vermeniz lazım. Yani aslında Türkiye gerekçelendirilme noktasında çok kritik bir aktör Yunanistan için. Ama ben ilerleyen süreçte özellikle de Türkiye bağlamında şunu söyleyeyim. Bu Mavi Vatan doktriniyle başlayan süreçte son yıllarda çok ciddi adımlar atıyoruz. İşte
1: Evet.
2: bunun okul kitaplarına girmesi vesaireyle ilgili. Bu ilerleyen süreçte bunun hukuksal Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmasak da biliyorsunuz teamülen biz bu
1: Evet.
2: kuralları takip ediyoruz. Uygulanması noktasında da ben daha kritik adımlar atılacağını düşünüyorum.
1: Peki.
2: Ben Çin'de de Güney Çin Denizi'ni çalışmıştım. Bu vaka çok yakın. Aslında bir makro versiyonunu oluşturuyor. Yani Türkiye'nin de kullanabileceği çok enteresan envai çeşit araçlar var ama kullanmayı tercih etmiyor.
1: Peki.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de dediğiniz gibi burada önemli arabuluculardır.
1: Peki. Hüseyin Hocam, şimdi Trump ve Xi'nin mesajlarına dönelim. Onlar şu anda görüşüyorlar, devam ediyor ama
0: Evet.
1: öncesinde bir basın toplantısı yaptılar. Şimdi Trump, Başkan Xi ile daha iyi bir gelecek yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz diyor. Xi, dostluğu pekiştirmek, işbirliğini genişletmek için buradayım diyor. Ve Çin, ABD insanlığın ilerlemesini teşvik etme sorumluluğunu üstlenmeli. Trump'la kişisel bir yakınlık kurduk, iyi niyetle birlikte çalışmalıyız. İşbirliği için geniş bir alan mevcut diyor. Yani Xi burada biz rakip değil, ortak olmalıyız diyor galiba ama bu ne kadar gerçekçi?
0: Semiha Hanım, şimdi biz G7'ler olarak biliyoruz genelde sanayileşmiş ülkeleri ama bir de G2'ler var. Yani Amerika ve Çin. Yani bu yeni bir süreç ve Donald Trump dünden beri yapmış olduğu hem karşılama töreniyle hem de açıklamalarla aslında Çin'i kendisine eşdeğer olarak görme eğiliminde olan bir devlet başkanı profili çiziyor ve doğru da yapıyor. Başta yapay zeka olmak üzere Çin'in son yıllarda yapmış olduğu ekonomik gelişmeler Amerika tarafından da tabii çok dikkatle takip ediliyor ve ABD'nin özellikle öncelikli amacı Çin'in kendisini geçmesini engellemek. Yani burada tavşan kaç tazı tut politikası gibi bir süreç var. Yani Çin geliyor, Amerika bunu engellemeye çalışıyor. Halen Amerika dünyanın bir numaralı gücü. Ama iki ülke arasında, iki devlet arasında herhangi bir silahlı çatışmayı ortaya çıkaracak bir süreç yok. Şangay Üniversitesi'ndeki bir toplantıda şöyle demişti Çinli uzmanlar. Biz dünyadaki ülkeleri dört kategoriye, dört sınıflamaya ayırdık. Hepsiyle bizim ortak hedefimiz ekonomik olarak çalışmak. Yani Çin'in böyle bir saldırgan politikası, buna Tayvan'ı dahil ediyorum, Diren Hanım'ın uzmanlık alanı. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a şu anda saldırması da söz konusu değil. İkisi bu konuda da anlaşmış durumdalar ve daha da önemlisi
1: Yani bu
0: bu
1: yumuşama havasını Tayvan meselesi bozmaz mı?
0: ben bozacağını düşünmüyorum. Yani şu aşamada Çinlerin bir atasözü var. Küçük bir çıkar için büyük hedefleri eba etmek gerekmiyor diye. Tayvan'ı onlar zaten kendilerinin bir parçası olarak görüyorlar ve zamana oynuyorlar. O stratejik sabır dediği

0: dediğimiz şey var ya uluslararası ilişkilerde. Yani Çin sabırlı. Adam 5500 yıldır orada. Yani nasıl şey yapacaksın? Yani Amerikan tarihiyle 250 yıla 5500 yıl, 5500 yıl yani kıyas götürecek bir şey değil. Ve Çin tabii özellikle son yıllarda yapmış olduğu atılımdaki bizim de ilişkilerimiz tabii bu anlamda çok önemli. Xi Jinping'in Türkiye'ye gelmesi de çok önemli olabilir. Çünkü 2019'dan beri karşılıklı bir devlet başkanları düzeyinde bir ziyaret yok. Ve bizim çok büyük açığımız var Çin'e karşı. 50 milyar doları bulan bir açığımız var. O nedenle daha fazla ticaretin yapılması gerekiyor. Yani Türkiye, ABD arasında 100 milyar doların hesaplanıyor. 100 milyar dolara varan bir ticaret yapılması gerekiyor. Ama Türkiye'nin bu anlamda önümüzdeki dönemde bu iki ülke arasındaki ilişkilerin, Semiha Hanım, bize de doğrudan ve dolaylı olarak, tekrar söylüyorum, doğrudan ve dolaylı olarak etkisi var. Bu hem Türkiye'deki yatırımlarla ilgili, hem Orta Koridor'la ilgili, işte Çin'in Orta Doğu'ya gelme politikaları ile ilgili. Şimdi biz Amerika sonrası Orta Doğu tartışmalarını da konuşuyoruz. Yani Amerika'nın fiziken pek fazla olmadığı, ekonomik anlamda orada olduğu bir ortada olacak ama Çin de oraya girmeye başladı. O nedenle ABD ile Çin arasında şu andaki yumuşama, şu andaki gösterilen resimler aslında her iki tarafın birbirine diplomatik dilde söylüyorum, karşılıklı saygı duydukları, zorunlu saygı duydukları bir dönem. Çünkü ikisinin de gücü çok büyük oranda dünyayı şekillendiren iki güç. Şu anda onlar. Yani Rusya değil, Avrupa Birliği değil, onu da söylemem lazım. İngiltere değil, Fransa değil. Yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda dünyanın dengeyi sağlayan iki ülkesi diye düşünüyorum.
1: Diren Hocam, somut bir şey çıkar mı zirveden? Yani yıllar sonra bunun bir dönüm noktası olduğunu konuşuyor olur muyuz? Bu
2: Evet demek
1: buluşmanın.
2: isterdim ama bu iki liderin daha bu yıl içerisinde iki görüşmesi daha var Semiha Hanım. Ve biz bu toz pembe gündemi aslında geçtiğimiz yıl Güney Kore'deki Busan toplantısından beri görüyoruz. Yani aslında lider bazlı bir mekik diplomasi var. Her lider birbirini karşılıyor, pozitif bir gündem dile getiriliyor. Küçük nüanslarla böyle liderler ikazlarını belirtiyorlar. Ama örneğin sizin sorduğunuz gibi Tayvan meselesi tamamen masaya yatırılmıyor mesela. Busan'da da gündeme gelmemişti. Trump Pekin'i ziyaret ettiğinde de bu meselenin Xi Jinping tarafından ikili ilişkileri zedeleyebilecek bir unsur olduğundan bahsedilmişti ama masaya yatırılmamıştı. Bu zirvede de ben böyle kırmızı çizgilerin gündeme getirilerek amiyane tabirle atmosferin tadının bozulmak istenmeyeceğini düşünüyorum. Ama bu şu demek değil. Bence Tayvan meselesi iki taraftaki en önemli turnusol kağıtlarından biri. Nitekim zaten bir taraftan da işte bir önceki ziyaretten, Mayıs ziyaretinden beri kenarda bekleyen Tayvan'a 14 milyar dolarlık bir silah satışı var. Tayvan da bunu bekliyor ve sürekli olarak aslında onlarda da bir strateji değişikliği ya da beklentisi var. Bu nedenle ben bu toplantıdan ticaret bazlı iki tarafın işte bu etiket olarak kullandılar kapsamlı stratejik istikrar bağlamında daha pozitif gündemli bir istişare mekanizmasının süreceğini görüyorum. Nitekim işte ticaret noktasında uzlaşmanın, anlaşmanın devam edeceğine dair görüşmenin ilk dakikalarında bir netice ortaya çıktı. Bu görüşmeden de daha böyle İki tarafın birbirine aslında kendilerinden taviz vermeyecek nüansları paylaşacağı bir görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama ne İran noktasında, ne Tayvan noktasında, ne de mesela örneğin kritik mineraller noktasında, nadir toprak elementleri noktasında tamamen iki tarafın da elini açmayacağını naçizane düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii bir taraftan iki ülke ekonomik olarak da birbirinden kopabilecek durumda değil. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, nasıl bir değerlendirme gelecek takip ediyoruz. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Doktor Diren Doğan, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.
2: İyi
0: Çok
2: yayınlar.
0: teşekkürler. Çok güzel bir program oldu.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Efendim devam edelim şimdi akşam haberlerine. CHP'den de istifa etmişti dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Normal şartlarda aslında istifayı düşünmediğini fakat parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından bu ayrılma kararını aldığını söyledi. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla da bir ilgisi olmadığını söylüyor. Şimdi Independent Türk

0: Türkçe konuşan Yavaş, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı, dedi. İstifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla da hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını vurgulamıştı. Bunun hemen ardından Mansur Yavaş'tan da istifa gelmişti ki o zaman da, yani dün de bu konu tartışılmıştı, bu mu sebep oldu diye. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da partisinin MK toplantısının ardından konuştu bugün. Gazetecilerin tabii Mansur Yavaş sorusuna yanıt verdi. Kimse CHP'den büyük değil, dedi.
1: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. Evet, yani hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil. Bizim söylediğimiz tek şey bu. Biz bizden ayrılıp giden belediye başkanlarının başka siyasal yolculuklara çıkıyor olmasını tek başına bu belediye başkanlarının siyasal aidiyetlerinin zayıflığıyla anlatamıyoruz. Anlatamayız. Yani bu belediye başkanlarımız aslında CHP'li değildi. İşte aslında başka bir gelenekten geldi de parti aidiyeti zayıftı, şimdi gidiyor. Doğru olabilir kısmen. Ya da bu belediye başkanlarımız işte bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır, haklarında soruşturma vardır. Kısmen doğru olabilir. Ya da bu belediye başkanlarımız tehdit edilmektedir. Ama bunlar meselenin tamamını anlatmaya yetmiyor.
0: Şimdi yeni partinin de ismine bir itiraz var. Anayasa Mahkemesi'ne taşındı bu mesele. Yüksek Mahkeme bu itirazı 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında ele alacak. Önümüzdeki salı.
2: Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri, karıştırılabileceği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na başvuru yapıldı. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.
3: Anayasa Mahkemesi'nin %1 milyon bunu reddetmesi gerekiyor. En az 5000 kişi üyeliği bile karıştırmış. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Bu oradan reddedilecektir.
2: Yüksek Mahkemenin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse yeni partinin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde ise parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
0: Fenfon soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen lüks yata ve özel jete el konuldu. Bize şimdi detayları Emre Aytekin anlatacak. Emre?
4: Semiha Şahin, fon soruşturması kapsamında elimize yeni bilgiler ulaştı. Bu kapsamda piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL değerinde iki özel jet ile bir lüks yata el konuldu. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor. Bu kapsamda Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jete ve pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu ifade edilen özel bir lüks yata da el konuldu. Bu el konulan iki özel jet ile yatın toplam yaklaşık piyasa değerinin 1.8 milyar TL olduğu da değerlendiriliyor. Bunu bir kez daha ifade edelim. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen ve Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu değerlendirilen iki özel jet ile bir lüks yata el konuldu. Yine sabah saatlerinde bir gelişme daha yaşanmıştı. Onu da kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Muhammed Yarız'a ait de yine 200

0: ve 220 milyon TL değerindeki de 5 lüks aracın da devriz işlemleri mercek altına alınmıştı ve bu araçlara da el konulmuştu. Gelişmeler bu şekildeydi fon soruşturmasındaki.
1: Emre, çok teşekkür ediyoruz. İki jetle lüks yata el konuldu. Ayrıntılarını da Emre aktardı. Fon soruşturması genişliyor. Soruşturmada şu ana kadar 26 şüpheli tutuklanırken milyonluk para trafiği de tabii mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini şimdi tek tek inceliyor. Bu arada tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araçla ilgili de çarpıcı tespitler var. Bakalım.
2: Yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahipleri mercek altına alındı. 750 milyon liraya el kondu ya da donduruldu. Fon soruşturmasında şüphelilerin milyonluk para trafiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü piyasa dolandırıcılığı soruşturması genişliyor. MASAK söz konusu yatırım fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini savcılığa iletti. O kişiler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı finans kuruluşlarında görev yapmış ve halen görev yapan 117 yönetici de var. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleriyle elde ettikleri kazançlarla ilgili analiz süreci sürüyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımıyla yüksek tutarlı nakit işlemleri yakın takibe alındı. 21 Eylül'de 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Soruşturma kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin liralık nakit tutar donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el kondu. Bu arada Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın şüpheli devir işlemleri de mercek altında. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların yakın bir tarihte toplam 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. 4 araç muhafaza altına alındı. Savcılık, söz konusu araç devirlerinin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapıldığını değerlendiriyor. Ve ifadeler. Tera grubunun tutuklanan yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'e fon paralarının Tera hisselerini yükseltmek için mi kullanıldığı soruldu. Tezmen, fon alımlarından haberim yok dedi. Savcılık 9 milyar liralık değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini de Tezmen'e sordu. Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı. Tera'nın eski genel müdürü ise ifadesinde fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi dedi. Fon soruşturmasında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı.
1: Ben Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırı okulda olmadı, okulun önünde oldu dedi. Okullarda tüm tedbirlerin alındığını hatırlattı bakan. Ailelere çocukların sosyal medya ve online oyunlarda kimlerle konuştuğunu takip etmeleri çağrısında bulundu.
2: Manisa'daki silahlı saldırının okulda değil, okul önünde olduğunu söyledi. Saldırının sadece okul güvenliği olarak okunmaması gerektiğini belirtti.
3: Turgutlu'da okula saldırı olmadı. Saldırı okulun önünde oldu. Okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki okul saldırısıydı. Burası bence çok önemli çünkü tam bir gün öncesinde biz İçişleri Bakanımızla birlikte toplam 7 bakanlık, her bakanlığın görev alanını tanımladığımız yaz boyunca yaptığımız, başlattığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık. Protokol imzaladık. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gündeminde Manisa Turgutlu'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırı vardı. Tedbirler silsilesi başlattık dedi.
3: Her bir okulumuzu tedbirler sırasına göre kategorileştirdik. Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden bina çevresi kameralara kadar, binada hiçbir kör nokta bırakmayacak kadar okullarımızda kamera bağlantıları var. Kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevlilerimiz için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili tedbirler silsilesini başlattık.
2: Milli Eğitim Bakanı toplumsal olarak da tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Ailelere çağrıda bulundu. Ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği yerde olması gerekiyor dedi. Ailelerin oyun

0: sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarını, sosyal medya platformlarını ve çevrim içi yazışmaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.
1: Tütün ürünleri kanun teklifi de önümüzdeki ay meclise sunulacak. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışı, kullanımı ömür boyu yasaklanacak. 2040'tan sonra tütün ürünleri üretim ve satışı tamamen durdurulacak.

0: Sağlık Bakanlığı'nın bir yıldır üzerinde çalıştığı kanun teklifi meclise sunulacak.
1: Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor.
0: Teklife göre standart paket uygulamasına da geçilecek.
1: Bizim ince sigara dediğimiz, slim sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürdüler. Ve bunları da kadınlara yönelik sürdüler. İşte eğer bu standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık daha tüm sigaralar tek standart satılacaklar. Bu ince sigaralar, slim sigaralar ortadan kalkacak.
0: Çocuk ve gençlere sigara satışını önlemek amacıyla kimlik doğrulama sistemi hayata geçirilecek.
1: Orada işte kişilerin günde kaç tane sigara alacakları görünecek. Eğer zaten kimlik kartlarında yahut da bu verecekleri kartlarda kişilerin yaşları da olacak. O yüzden de artık özellikle 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek.
0: Sigara paketlerine sağlık vergisi eklenmesi de gündemde. Sağlık vergisinden alınacak para koruyucu ve geliştirici hizmetlere aktarılacak. Lokantalarda, kapalı ve açık alanlarda tütün kullanımı tamamen yasaklanacak. 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin satışı kaldırılacak.
1: Belki bu 2040 tarihi bu meclisteki görüşmeler sırasında belki 2033'e, 35'e de çekilebilir diye umuyoruz.
2: Efendim şimdi kısa bir ara, reklam var.

Efendim akşam haberlerini tamamlıyoruz. Sonuna geldik. Birazdan ana haber bülteni başlayacak. Faruk Aksoy'la birlikte hazır sizi bekliyor. Güzel bir akşam olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Fonlar nasıl şişti? Nasıl patladı? Fon soruşturması nereye uzanacak? Tutuklananlar, gözaltına alınanlar, ifade verenler. Erdoğan-Trump görüşmesinde ne konuşuldu? Netanyahu, New York'ta nasıl karşılanıyor? Kübra Nur Uslu soruyor. Hukukçu avukat Yiğit Acar, akademisyen Dr. Volkan Aslan, kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, gazeteciler Aytun Çerkin, Taha Hüseyin Karagöz ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 24 Eylül Perşembe. Önemli bir gün, önemli gelişmeler var. Habertürk'te ana haberdeyiz. İçeriye, dışarıya, olaylara, özellikle Orta Doğu'ya, Türkiye'de yaşanan hadiselere, fon meselesine, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına birçok şeye bakacağız. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladığını söylemeliyim. Fon soruşturmasından terörsüz Türkiye'ye, diplomaside atılan adımlara kadar çeşitli mesajlar verdi, önemli başlıklar açtı. Bütün bunları Emre'den alacağız. Emre Karaca. Emre bizi bekliyor. Emre'ciğim neler oldu? Özellikle sorulara verdiği cevaplar, fon meselesi çok tartışılıyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın bu fon kriziyle ilgili söylediklerini çok merak ediyorum. Bize bir özet yapar mısın lütfen?
1: Faruk Aksoy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yurda döndü. Senin de bahsettiğin gibi çok önemli gündem başlıklarını değerlendirdi. Tabii tüm Türkiye'nin konuştuğu konu fon soruşturması. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu konuya ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir riskin söz konusu olmadığının altını çizdi. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmenin Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olacağının altını çizdi. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adımın atıldığını ve bundan sonra da atılacağını belirtti. İlgili kurumların meselenin üzerine kararlılıkla gittiğinin altını çizdi. Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır değerlendirmesinde bulundu Erdoğan. İnsanımızı kimsenin tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadesinde kullandı. Önemli, önümüzdeki dönemde de bu sürece ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şüphesiz ki beyanlarını takip ediyor olacağız. Bir başka önemli başlık terörsüz Türkiye sürecinde gelen aşama. Mekanizmalar kuruldu. Tespit konusunda sahada çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Peki hangi aşamadayız? Bu soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltildi. Erdoğan ilgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. İlgili kurumlarımız sahada ve gerekli takipleri yapıyorlar. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir dedi. Buna takoz koymaya çalışanlara sürece yönelik olarak kuşkusuz olduğunun altını çizdi. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Tabii terörsüz Türkiye dedik ancak bir de terörsüz bölge hedefi var. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta yaptığı önemli bir görüşme vardı. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü. Bu görüşmede bir mutabakata varıldı. Bu çok önemli. Çünkü Irak'ta bulunan PKK'nın silahlı yapılanmasının da bulunduğu Sinjar bölgesindeki yabancı askeri unsurların o noktada çıkarılması için mutabakata varıldı. Peki Erdoğan bu konuya ilişkin nasıl bir değerlendirmede bulundu? Bildiğiniz gibi PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sinjar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesi hakim olacak dedi. Irak makamlarıyla yaptığı görüşmenin ardından bölgenin terörden arındırıldıktan sonra kontrolünün nasıl olacağını istişare ettiklerini belirtti. Ayrıca Başika'nın devri konusunda ele alındığını belirtti. Konumuz artık Irak ile artık bundan sonraki süreçte terör konularını konuşmak istemiyoruz. Başka konuları, kalkınma yolu gibi projeleri konuşmak istiyoruz dedi. Türkiye'nin Başika'da bir askeri varlığı bulunuyor. Bunun da kademeli olarak geri çekilmesi bundan sonraki projeksiyonlar arasında yer alıyor. Tabii Birleşmiş Milletler'e gitmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye yapılan daha önceki o temaslar çerçevesinde F-35 konusunda soruldu. NATO zirvesinde Donald Trump bu konuda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump'a yönelik olarak Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir iradeyi ortaya koyduğunu ifade ediyor. Biz de bu irade

0: iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyoruz diyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la kurduğu önemli özel ikili ilişkiye de temas ederek bundan sonraki süreçte ülkeler arasındaki temasların ivme kazanacağına olan inancının altını çizdi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez dünyaya seslenmişti. Daha önceki yıllarda da artık slogan haline gelen "Dünya 5'ten büyüktür" mottosunun altını bir kez daha çizdi. Tabii reform anlamında önemli çağrılarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda kendisine soru olarak yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto etkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler'den söz ediyoruz. Bu adaletsiz yapının küresel istikrar ve huzuru koruyabilmesi mümkün değildir dedi. Bunun için diyoruz ki veto mekanizması kaldırılsın. Sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden bütün üyeleri kuşatan yeni bir mekanizmaya geçiş yapalım değerlendirmesinde bulundu. Buradaki referans noktası da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bulunan 5 üye ve bunların herhangi birinin bile veto etmesi hakkında tüm süreçlerin bloke edilmesi olduğunun altını çizelim. Tabii bölgesel tansiyonda, hat safhada, özellikle Hürmüz'de her ne kadar görüşme trafiği devam etse de çatışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada ne noktadayız? Türkiye neler yapıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu soru da yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz'deki tablo bu meselenin artık sadece İran ile Amerika arasında bir mesele olmadığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması şarttır. Hürmüz Boğazı'ndaki her gerilim sadece bölge ülkelerini değil, Avrupa, Asya enerji piyasalarını etkiliyor diye dedi ve sorunun diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Körfez üyesi ülkeler ve ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte geçtiğimiz yıl yine Birleşmiş Milletler marjında aynı masada toplanılmıştı. Bu yıl bir kez daha bu toplantı gerçekleştirildi. Ana tema şüphesiz ki Gazze'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de akan kanı durdurmadan, ateşkesi kalıcı hale getirmeden ve Filistinlileri kendi topraklarında onurlu bir geleceğe sahip olmasını sağlamadan Orta Doğu'ya kalıcı barış gelmez dedi. Sadece Gazze'de savaş dursun demek yetmiyor. Savaşın yeniden başlamasını engelleyecek mekanizmaların da kurulması gerektiğine dikkat çekti. Peki komşuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi değerlendirmelerde bulundu? Ege'de zaman zaman tansiyonun yükseldiğine şahitlik ediyoruz. Söylemsel olarak hararetin arttığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye ve Yunanistan'ın düşman olmadığının altını çizdi. Komşu olduğunu ifade etti. NATO şemsiyesi altında müttefikiz dedi. İki ülke ilişkilerinin de seçim malzemesi yapılamayacak kadar nazik ve mühim olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'da bir genel seçim olacak. Buna referans verdi. Söz konusu tartışmalara bu zaviyeden bakıyoruz. Biz kendi gündemimize odaklandık. Yunanistan'ın ya da komşularımızın iç siyasetiyle bizim zaten ilgilenmek gibi bir derdimiz yok dedi. Muhalefet değişebilir, hükümetler değişebilir. Bunlar bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği ifadelerinde kullanmış oldu. Faruk Aksoy, önemli satır başları bu şekildeydi. Hem bölgesel, hem küresel, hem de iş Türkiye'nin o iç sorunlarına ilişkin olarak, iç meselelerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Türk evinde gazetecilerle yaptığı basın söyleşisinde.
1: Teşekkürler Emre Karaca, iyi akşamlar. Sayın seyirciler, fon meselesi. Bütün Türkiye aslında bu konuyu takip ediyor. Ne oldu, ne bitti, ne olacak? Mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor. Bu konuya dair önemli bir gelişme var. Nedir o? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında fon soruşturması kapsamında tasfiye edilen fonlara ilişkin bir toplantı yapılacak. Ayrıntıları aktaralım. Toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçleri ele alınacak. Tasfiye süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları değerlendirilecek. Toplantıda fonların tasfiyesine dair ilgili kurumların görev ve yetkileri belirlenecek. Kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası da teknik düzeyde ele alınacak. Şimşek başkanlığında İstanbul'da yapılacak olan toplantıların yarın da devam etmesi bekleniyor. Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasıyla temel öncelik olarak belirlendi ve bu konu üzerine gidilecek. Gerçekten önemli ve hassas bir konu, çünkü ekonomide, yatırımda, borsada

0: Piyasada güven önemli. Güven olmazsa hiç kimse hiçbir şeye herhangi bir yatırım yapmaz. Dolayısıyla bütün bunlar apayrı başlıklar. Yani bir tarafta sanayi, diğer tarafta kağıt ekonomisi apayrı başlıklar, ekonomistlerin tartışması gereken konular. Ama mevcut durum, mevcut şartlar altında da değerlerin, emtiaların korunması gerekiyor. Fon soruşturması genişliyor sayın seyirciler. Soruşturmada şu ana kadar 26 şüpheli tutuklanırken milyonluk para trafiği de mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini tek tek inceliyor. Bu arada tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araçla ilgili de çarpıcı tespitler var. Gencecik bir insan ve ortada inanılmaz bir mal varlığı. Nedir o tespitler? Bir görelim.
1: Yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahipleri mercek altına alındı. 750 milyon liraya el kondu ya da donduruldu. Fon soruşturmasında şüphelilerin milyonluk para trafiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü piyasa dolandırıcılığı soruşturması genişliyor. MASAK söz konusu yatırım fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini savcılığa iletti. O kişiler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı finans kuruluşlarında görev yapmış ve halen görev yapan 117 yönetici de var. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleriyle elde ettikleri kazançlarla ilgili analiz süreci sürüyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımıyla yüksek tutarlı nakit işlemleri yakın takibe alındı. 21 Eylül'de 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Soruşturma kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin liralık nakit tutar donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el kondu. Bu arada Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın şüpheli devir işlemleri de mercek altında. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların yakın bir tarihte toplam 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. 4 araç muhafaza altına alındı. Savcılık, söz konusu araç devirlerinin mal varlığının soruşturmadan kaçırılması amacıyla yapıldığını değerlendiriyor. Ve ifadeler. Tera grubunun tutuklanan yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'e fon paralarının Tera hisselerini yükseltmek için mi kullanıldığı soruldu. Tezmen, fon alımlarından haberim yok dedi. Savcılık 9 milyar liralık değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini de Tezmen'e sordu. Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı. Tera'nın eski genel müdürü ise ifadesinde fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi dedi. Fon soruşturmasında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı.
0: Ya, inanılır gibi değil. Yani bu ifadeler gerçekten hepimizi, bir ülkeyi, bir halkı, bir devleti tırnak içinde aptal yerine koymakla aynı anlama geliyor. Hiçbir şeyden hiç kimsenin haberi yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Her şey oluyor. Milyarlarca liralık inanılmaz hareketler oluyor. Kağıt ekonomisi alıp yürüyor. Saçma sapan yapılar, neredeyse bakkallar bile borsaya alınıyor. Ama yönetim kurulu başkanı diyor ki benim haberim yok diyor. Peki kimin haberi var? Kimin haberi var? Kimin haberi olması gerekiyor? Bu soruların kime sorulması gerekiyor? Bana mı sorulması gerekiyor? Vatandaşa, yurttaşa, pazarcı esnafına, sanayiciye, öyle değil mi? Tezgahın başında çalışan insana, sabahtan akşama kadar üretim yapan çiftçiye, tarlalarda üretim yapan insanlara, o sıcağın güneşin altında helal lokma peşinde koşan işçilere, onlara mı sorulması gerekiyor? Yukarıdan uçup aşağıdan çakarlı yan taraflardan geçiyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Yasalara uymuyorsunuz. Kanunlara, kurallara uymuyorsunuz. Sonra devletin savcısı soru sorduğunda haberim yok diyorsunuz. Peki kimin haberi olacak? Yani kime sorulacak bu sorular? Bu batan paralar, giden paralar kime sorulacak? Her zaman ifade ediyoruz. Kuruşuna kadar. Kuruşuna kadar milletin parası neyse bu devlet onun peşine düşecek, düştü de onu alacak ve getirecek. Hiç kimsenin gırtlağından aşağıya milletin parasının bir kuruşunu

0: inmesine müsaade etmeyecek. Eğer o bir kuruş iniyorsa bu devlet parmağını o gırtlağa sokacak ve oradaki bir kuruşu alacak, çıkartacak ve vatandaşına iade edecek. İşte çalışmalar bunun için yapılıyor. E tabi buraya da zaten gelmemesi gerekiyordu. Sayın seyirciler, öte yandan fon soruşturmasında şuraya bakın, toplam değeri yaklaşık 2.8 milyar liraya ulaşan iki özel jet, bir lüks yat, 5 lüks araçla nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. İşte bu arkadaki araçlar, uçaklar, yatlar vesaire vesaire. Her zaman ve her daim ülkede vatandaşın, halkın, hepimizin her şeyden haberdar olması gerekiyor. Açık, şeffaf, dürüst, her şeyden halkın haberi olduğu bir şeffaflık istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye büyük ülkedir. Altından kalkacaktır bütün bunların. Ama bütün bunlar bu şekilde devam ettiği müddetçe, bu deliklerden bu kötü niyetli insanlar sızdığı müddetçe bu işler olur. Onun için asla ve kat'a devlet ciddiyetinden vazgeçmeden, vatandaşın hakkını, hukukunu koruyarak ortaya tertemiz bir tablo çıkaracağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Kim ne yaptıysa, medya üzerimize düşeni biz yapacağız. Savcılar yapacak üzerlerine düşeni. Halk inanacak, doğru dürüst insanlara inanacak. Onları izleyecek, onları takip edecek. Görüntüye, şatafata gönül vermeyecek. Ve en sonunda tam olarak düze çıkacağız. Ben bu sürecin doğru bir süreç olduğunu düşünüyorum. Tünelin sonunda bir ışık görüyorum. En sonunda her şeyi ortaya çıkaracağız. Ve tertemiz, tertemiz bir ülkeyle yarınlara daha mutlu bakacağız. Bundan eminim. Gerçekten umutluyum. Şimdi dönelim iç siyasetin diğer başlıklarına. Sayın seyirciler, yeni parti tasfiye edilen 131 yatırım fonuyla ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu. Teklife dair detayları da yeni parti milletvekili Ümit Özdağ'a açıkladı. Bakalım neler söylemiş.
1: Tasfiye süreci şöyle işleyecek. Her bir mağdurun ayrı bir hesabı oluşturulacak. Kim geçmişte ne yatırdı, ne çekti, ilk önce onun bir bakiyesi oluşturulacak. Yani kağıt üzerindeki getiriye değil, gerçek para hareketlerine bakarak bir fon mağduriyeti tablosu oluşturacağız. Bir tasfiye kurulu oluşturuyoruz. Fonun kuruluşundan itibaren ilk yatırımcılar, İlişkili kişiler ve olağan dışı para çıkışları bu tasfiye kurulu tarafından incelenecek. Hukuka aykırı kazançlar fona iade ettirilecek. Haksız kazancı belirledikten sonra oluşturacağımız tasfiye kurulu Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuracak. Bu kişinin mal varlığının dondurulmasını talep ediyorum. Daha sonrasında bu mal varlığı dondurulacak. Haksız kazanç sağladığı düşünülen kişi haksız bulunursa onun mal varlığına el konulacak.
0: Sayın seyirciler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumunda hırsızlık yapan ve tutuklu bulunan bir hükümlü şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Kasım 2011'de adli tıp kurumunda yaşanan hırsızlığı mercek altına aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Kozinoğlu'nun otopsi işlemlerinin ve doku incelemelerinin yapıldığı kata girip hırsızlık yapan şahıs, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Iğdır cezaevinden İstanbul'a getirildi. 25 ayrı suç kaydı bulunan şahıs o dönem verdiği ifadede su sebili takma bahanesiyle içeri girdiğini, sadece kredi kartı ve ziynet eşyası çaldığını söylemişti. Kozinoğlu'ndan alınan kan, doku ve saç örneklerinin değiştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınarak ifadesi alınan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine geri gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, normal şartlarda istifayı düşünmediğini ancak parti sözcüsü Müslim Sarı'nın sözlerinin ardından ayrılma kararı aldığını söyledi. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgisi olmadığını da belirtti. Independent Türkçe'ye konuşan Yavaş, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika durmayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı ifadelerini kullandı. İstifasının olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını vurgulamıştı. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na atanacak isim için yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Konunun MYK'da gündeme gelmediğini belirten parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun her an bu yetkiyi kullanabileceğini söyledi. Yani Gürsel Tekin'den boşalan İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karar verecek.
2: MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama zaten böyle bir değerlendirme yapmak için MYK'nın gündemine getirmeye de gerek yok bu konuyu. Çünkü Sayın Genel Başkan'a biz daha önce yetki vermiştik.
3: İstanbul İl Başkanlığı'na atama Merkez Yönetim Kurulu'nda gündeme gelmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda dedi.
2: Sayın Genel Başkan MYK'da konunun gündemine getirmek isterse getirirdi, getirmedi. Sayın Genel Başkan'da yetki var, her an bu yetkisini kullanabilir.
3: Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına hiç değinmedi. Ancak başka bir soruya yanıt verirken tartışmanın fitilini ateşleyen o sözleri yineledi.
2: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. Evet, yani hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halkımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nde yeni partiyle işbirliği tartışması da vardı. Yeni parti lideri Özgür Özel işbirliği iddialarını yalanlamıştı. O sözlere Sarı'dan da tepki geldi.
4: Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
2: Bu belge Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
3: Sarı, Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin disipline sevk edildiğini söyledi.
2: 3 tane belediye meclis üyemizin AKP'nin adayına oy vermesi sebebiyle biz bu 3 belediye meclis üyemizi de bugün itibariyle disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Biz seçime katılmama kararı aldık ama bu arkadaşlarımız bizim seçime katılmama kararımıza rağmen seçime katıldılar ve AKP'ye oy verdiler. Bu arkadaşlarımızı biz disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
0: CHP'de işler böyle. Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bunları söyledi. Peki yeni partide işler nasıl gidiyor? Yeni partide bu isim krizi biraz daha genişliyor, biraz daha derinleşiyor. Yeni partinin isim ve rumuzuna yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı sayın seyirciler. Yüksek Mahkeme itirazı 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında ele alacak ve bir karar verecek.
3: Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri karıştırılabileceği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na başvuru yapıldı. İtirazları dikkate alan Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak yeni parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.
5: Anayasa Mahkemesi'nin %1 milyon bunu reddetmesi gerekiyor. En az 5000 kişi üyeliği bile karıştırmış. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Bu oradan reddedilecektir.
3: Yüksek Mahkeme'nin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse yeni partinin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde ise parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
0: İşte bu konularla ilgili hükümet de diyor ki bize karşı herhangi bir eleştiri yapmanız, eleştiri yöneltmeniz doğru değil. Ne yapıyorsanız kendi içinizde yapıyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti. Yeni parti CHP'den ayrıldı. Öztürk Bey oradan ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliydi. Oradan ayrıldı, Yenilik Partisi'ni kurdu. Şimdi Yeni Parti, Yenilik Partisi kendi aranızda isim tartışmasına düştünüz. İsmi tartışıyorsunuz, ismi paylaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yeni Parti'nin, Yenilik Partisi'nin kısaca ana merkezi CHP olan bir tartışma. Biz bu işin içinde değiliz diyor hükümet. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve bileşenleri kendi kendiyle bir süreç yürütüyor. Bakalım Anayasa Mahkemesi ne diyecek? Sayın seyirciler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuyla çerçeve yasanın uygulanmasının takip edileceğini belirtti. Kalıcı neticeyi adil uygulama, yargısal güvence ve siyasi nezaket sağlayacaktır dedi. Özellikle Kurtulmuş'un siyasi nezaket vurgusu dikkat çekti.
6: Kabul 468, red 88.
7: Kanun kapıyı açmıştır dedi. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşamada meclise düşen sorumluluklara dikkati çekti.
8: Yeni safhada meclise 3 mesuliyet düşüyor. İlki kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir. İkincisi güvenlik kurumlarının terör örgütünün fesi ve silahsızlanmasına ilişkin yapacağı tespitlerle yürütmenin dosya bazındaki kararlarını hukuk ölçüsü içinde izlemektir. Üçüncüsü İhtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için çalışmaktır. Kanun kapıyı açmıştır. Kalıcı neticeyi adil uygulama, yargısal güvence ve siyasi nezaket sağlayacaktır.
7: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin yayımladığı Orta Doğu Analiz Dergisi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Örgütün bütün unsurlarıyla feshedildiği tespit edilmeden kanuni sürecin işlemeyeceğini belirtti.
8: Meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir. Türkiye modeli dışarıdan ithal edilmiş hazır bir reçete değildir. Kendi tarihi müktesebatımızdan, anayasal nizamımızdan ve maşeri vicdanımızdan doğan bir usul siyasetinin yansımasıdır. Yaklaşık yarım asır boyunca canlarımızı alan, kaynaklarımızı tüketen ve aramıza tefrikanın girmesini amaçlayan terör örgütleri hukuk ve demokratik siyaset içinde tasfiye edilmiş olacaktır.
7: Kurtulmuş, terörsüz bölge hedefimiz egemen devletlerin adalet, karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde kuvvetlenmesini esas alır ifadelerini de kullandı.
8: Bölgemizde atılacak ilk kritik adım, devlet dışı silahlı yapıların meşru siyasal aktör muamelesi görmesine son verilmesidir. Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin ve Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yurttaşların eşitliği ortak ilke sayılmalıdır. Bundan sonra öncelikle kullanılan dil düzeltilmeli, ne ayrımcılığa ne de ayrılıkçılığa zemin hazırlanmalıdır.
0: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ikili görüşme öncesinde önemli açıklamalarda bulunduğu aktarıldı. Xi ile harika bir dostluk kurduklarını söyleyen Trump, İkili görüşmede güvenlik, teknoloji, yapay zeka konularını ele alacaklarını ifade etti. ABD Başkanı Çin'le ABD arasında daha dengeli bir ticaret için çalıştıklarını da dile getirdi. Çin lideri Xi de dostluğu pekiştirmek ve işbirliğini genişletmek için ABD'de olduğunu söyledi. Derinlemesine ve sürekli bir diyaloğun anlayışı ve karşılıklı güveni geliştirebileceğini söyledi. Çin'in çatışma ve gerginlik istemediğini belirtti Xi. Barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. İki ülke ordularının da iletişimde olması gerektiğini belirtti. Trump ve eşi birbirlerine hediyeler sunacak ve askeri geçit törenini takip edecek. Liderler daha sonra ikili görüşmeye geçecek. Yani

anlaşılan şu ki Amerika Birleşik Devletleri ve Çin bir üçüncü dünya savaşı, bu iki ülke arasında bir üçüncü dünya savaşı bekleyenler bir başka baharı bekleyecek. Zaten savaş olmasın ama Amerika ve Çin sanırım meseleleri konuşa konuşa, tartışa tartışa çözecekler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Trump'ın karşılaması da sosyal medyada en çok izlenen görüntülerden biri oldu sayın seyirciler. Neden mi? Gelin önce bir izleyelim. Bakalım. Trump, Xi'yi Washington'daki görüntülerden biri oldu sayın seyirciler. Neden mi? Gelin önce bir izleyelim. Bakalım. Trump, Xi'yi Washington'daki Andrew Reeves askeri üssünde bizzat karşıladı. Törende ABD milli marşı çalınırken 2B1 bombardıman uçağı alçaktan ve büyük bir gürültüyle tören alanının üzerinden geçti. İşte bu görüntüler. Gürültü üzerine Trump'ın irkildiği, Xi'nin ise hiç tepki vermediği görüldü. Yani Trump sanki gürültüyü beklememiş gibi tepki verdi ya da korktu. Oysa Xi Jinping dikkate değer bir şekilde ve sakince, kontrollü bir şekilde izledi. Bakın burada da görülüyor. Çin Devlet Başkanı olur böyle şeyler alışığım der gibi. Trump'sa tepkileri de, kızgınlıkları da, itirazları da ani reflekslerle ortaya çıkan bir lider. Ve iki ülkenin belki tarihi arka planda hadiseler karşısında nasıl davrandığını gösteren de bir şey. Çin sükuneti, Amerikan hareketliliği. Çin sükuneti yani konfüçyüzmün etkileri ve kovboyun aniden tepki vermesi. Aslında böyle özetlenebilir. Sayın seyirciler, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bu yılda kendisine vize verilmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabını video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Birleşmiş Milletler New York'ta, Amerikan toprağı ve dünyada bir ülkenin, bazıları kabul etmese de bir ülkenin devlet başkanı oraya gidemiyor. Amerikalılar vize vermediği için. O da uzaktan video ile bağlanıyor. Dedi ki halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi, bunun için gerekli olan müdahalelerin yapılmasını istiyoruz. Bu çağrımızı duyun dedi. Abbas konuşmasına Filistin temsilcilerine üst üste ikinci kez vize verilmediğini hatırlatarak başladı. Bu hukuksuz ve cezalandırıcı tedbirleri reddediyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistin halkı öldürme, yıkım, açlık, yerinden edilme girişimleri ve soykırım savaşına maruz kalıyor diyen Abbas, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da yerleşimci terörünün arttığını söyledi. İsrail politikalarının iki devletli çözümü yok edeceğine dair uyarıda bulunan Abbas, halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi, ayrıca yerleşimci şiddetine müsaade edilmemesi çağrısında bulunuyoruz ifadelerini de ekledi. Haklı mı haklı? Gerçekten haklı. Burada haksız olanlar Mahmut Abbas'a, vize vermeyenler, o Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşmasını engelleyenlerdir. Çok net ve açık. Sayın seyirciler, bu akşam BM'de bir kişi daha konuşacak. O isim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Orta Doğu'daki saldırgan politikasıyla artık tüm dünyanın tepkisini çeken Netanyahu'nun bu sene Birleşmiş Milletler için ABD'ye gitmesi sancılı oldu. Netanyahu ziyaretini günübirlik tutacak. Türkiye saatiyle 21'de genel kurula hitap edecek ve tepkilerden de doğrusu çekiniyor. İsrail Başbakanı konuşmasının ardından Amerika'dan hemen ayrılacak. Şimdi bu görüntülerse geçen yılki konuşması ve o sırada gelen tepkiler. Bakalım bu akşamki hitabında neler olacak, ne tür tepkiler ortaya çıkacak? Geçen yıl konuşurken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonu büyük oranda böyle terk etti. Bu dünyanın vicdanı olarak, Birleşmiş Milletler'deki Genel Kurul salonuna yansıdı. Şimdi nedir mesele? Son dakika notumuz nedir? Birleşmiş Milletler binasına girdi sayın seyirciler.

0: Netanyahu binaya girdi. Genel kurul salonuna gelecek. Şimdi birazdan kürsüye çıkacak. Konuşmasını yapacak. Konuşma bittikten sonra hemen Amerika'dan, New York'tan ayrılacak. Ha, ayrılmayabilir. Bu Netanyahu'nun, İsrail'in çok taktığı bir şey değil. Yani Netanyahu çok çekindi, çok korktu, endişe etti, ayrılıyor gibi bir anlama gelmesin. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ni her türlü bu olayda zaten kullanıyor. Onun için problem yok. Dünyanın adaletini şuradan görebilirsiniz. Bir tarafta vize verilmeyen Mahmut Abbas, öteki tarafta katliamın baş mimarı tırnak içinde Netanyahu ve Birleşmiş Milletler kürsüsünden biraz sonra hitap edecek olması gerçeği. İşte dünyadaki adalet, dünyadaki gidişat budur. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik bir eleştiri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bu konu çok tartışılıyor artık. Sadece bizden, içeriden tepkiler yok. Dünyadan tepkiler var. Burada bir adaletsizlik var diyor herkes. Bahçeli, 5 ülkenin veto yetkisini eleştirerek mevcut yapı sürdürülemez. Reform zorunluluktur dedi. MHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya 5'ten büyüktür çağrısı nedeniyle de her yıl olduğu gibi bu yılda teşekkür etti.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla daimi üyelerin veto etkisini eleştirdi, yapının değişmesi gerektiğini vurguladı.
2: Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerini yeterince yansıtamadığı açıktır. Değer ve kurumlarının referansıyla şekillendirilen mevcut uluslararası sistem, geldiğimiz aşamada kendi kuruluş değerleriyle de bağdaşmayan bir hal almıştır. Dünya barışını korumakla görevli bir mekanizmanın barışın tesisi konusunda karar alamaz hale gelmesi kabul edilebilir değildir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür çağrısını da hatırlattı.
3: Dünya 5'ten büyüktür çağrısı, Güvenlik Konseyi'nin mevcut üye yapısına yönelik bir eleştiri yanında, dünya nüfusunun, farklı coğrafyaların ve farklı medeniyetlerin küresel karar alma süreçlerinde daha adil biçimde temsil edilmesi gerektiğine yönelik kapsamlı bir reform çağrısıdır. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.
1: Bahçeli mesajında Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiğini vurguladı. Veto imtiyazının kaldırılması ve temsilde adaletin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.
0: Şimdi Avrupa'da bir endişe var. Rusya bize saldırdı, saldıracak. Bu evham mı? Yani Avrupa evhamlı mı davranıyor? Olmayan bir şeyden nem mi kapıyor? Yoksa Rusya'nın Avrupa'ya şu yakın zamanlarda bir saldırı gerçekleştireceği, daha doğrusu kıta Avrupa'sına savaş başlatacağı yönünde emareler mi var? Öyle iddialar var. Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik saldırıya hazırlandığına dair iddialara bir yenisi daha eklendi sayın seyirciler. ABD istihbaratı Rusya'nın gemi konteynerlarında gizlenecek ve denizden fırlatılacak Gerbera tipi dronlarla NATO ülkelerini hedef alabileceğini öne sürdü. Bunu Amerikan istihbaratı söyledi. Risk altındaki ülkelerin Fransa, İspanya ve İtalya olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat yapılanmaları acaba Avrupa'yı Rusya ile korkutmaya devam mı ediyor sorusuna da bu arada bir cevap arandı.
4: Rusya'nın Avrupa'ya saldırabileceğine ilişkin uyarılar artıyor. Bu kez Amerikan istihbaratı Moskova'nın 3 Avrupa ülkesine saldırı planladığını öne sürüyor. İspanyol basınında Rusya'nın Avrupa'da yeni drone saldırıları hazırladığı iddia edildi. Bu kez hedefin Akdeniz ülkeleri olabileceği belirtilen haberde Amerikan istihbarat servislerinin de Kremlin'in planlarına ilişkin bilgi topladığı ve bu bilgileri Avrupa hükümetleriyle paylaştığı öne sürüldü. İddiaya göre Litvanya Savunma Bakanlığı'na yakın bir kaynak, dronları bir geminin konteynerine izleyerek denizden fırlatacaklar değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın İspanya, Fransa veya İtalya'ya yönelik olası saldırısında Gerbera tipi drone kullanılabileceği, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki drone'un bir ticari gemiden fırlatılabileceği belirtildi. Bu drone'un yıkım yaratmak amacıyla değil, yangın çıkarmak, askeri bir tesis

0: üzerinden uçmak veya Rusya'nın Avrupa'nın gerisindeki hedeflere ulaşabileceğini göstermek için kullanılabileceği öne sürüldü. İddialar gündemdeyken Danimarka istihbaratı da Rusya'nın hibrit savaş faaliyetlerini artırması bekleniyor açıklaması yaptı. Rusya'nın önümüzdeki aylarda Batı ve NATO'ya yönelik savaş faaliyetlerini artırabileceği belirtildi. Polonya Başbakanı Tusk da geçtiğimiz hafta Rusya'nın ittifak topraklarına saldırabileceğini söylemiş. Almanya ise Rusya'nın 2029'a kadar NATO ile savaşa hazır hale gelebileceği uyarısı yapmıştı. Kremlin ise NATO'ya saldırı hazırlığı iddialarını reddediyor.
1: Efendim dönelim memlekete. Memleketten haberler verelim. Adana'da silahlı bir kavga. Olayla hiç ilgisi olmayan 9 yaşında bir çocuğu hayattan kopardı. Otomobildeyken başına kurşun isabet eden çocuğun ölümü yakınlarının yüreğini yaktı.
2: Okula başlayacaktı. Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor.
3: Oğlu hiçbir ilgisinin olmadığı silahlı kavganın ortasına kaldı. Otomobilin camından giren mermi 9 yaşındaki Muhammed Emir'i hayattan kopardı.
2: Şu anda benim ailem perişan durumda. Hanımım, kızlarım hepsi perişandır.
3: Muhammed Emir çalışan Adana'da abisiyle beraber hastaneden dönüyordu. İkilinin içinde olduğu otomobil silahlı kavganın ortasında kaldı.
4: Kavga olduğunu fark ettim. Tam geri gelirken işte bizi ateş ettiler. Ondan sonra şoka girdim. Kendimi düzelttim. Apar topar hastaneye bastım.
3: Otomobilin camından giren kurşun 9 yaşındaki Muhammed Emir'in başına isabet etti. Abisi tarafından hastaneye yetiştirilen çocuk 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
2: Katiller yakalandıysa en ağır ceza almalarını istiyorum.
1: Ya pırlanta gibi çocuk. Yani inanılır gibi değil. Neden bütün kötülükler iyilerin başına geliyor? Sokağın ortasında 9 yaşında altın gibi bir çocuk ne idüğü belirsiz garip bir hikayenin içine düşüyor ve trajik bir şekilde hayatını kaybediyor. Gerçekten çok acı, çok çok acı. Trabzon'da bir evin arka kısmında kazı çalışması yapılırken toprak kaydı sayın seyirciler. Karadeniz bölgesinde çok sık yaşanan bir hadisedir. Toprağın altında kalan işçi maalesef hayatını kaybetti.
3: Evin arka kısmında kazı yapıyordu. Yağmurla yumuşayan toprak kaydı, çalışma yapan işçi hayata veda etti. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinin arka kısmında kazı yapması için Ali Turhal'la anlaştı. 51 yaşındaki Turhal kazıyı yaparken bir anda yamaçtaki toprak kaydı. Tonlarca toprağın altında kalan Ali Turhal için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine iş makineleri de getirildi. Ekipler zor da olsa Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaştı. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Can alan toprak kayması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi bugün akşamüstü Zülfikar Ali'nin Habertürk manşetini izliyordum ve bir görüntü ekrana geldi. Gerçekten dikkat çekici. Televizyonun sesi kısıktı, açtım ve Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinden geriye kalan bir görüntüydü. Ana habere de taşıdık, görün istedik. Doğayı nasıl kullanıyoruz, toprağı nasıl kullanıyoruz, mimari nasıl şekilleniyor? Bunu görün diye ana haber bültenine de taşıdık. Çok enteresan görüntüler. 5 yıl önce sel felaketi yaşandı. 65 kişi hayatını kaybetti ve kayıplar vardı. Ve o günün ardından tabii orada çok ciddi bir çalışma yapıldı. İşte evler başka yerlere taşındı vesaire vesaire. Fakat daha sonra geriye çok ilginç manzaralar kaldı. Yani doğa bize al bunu sana gösteriyorum. Bir daha bu binayı buraya bu şekilde yapmayacaksın dedi. 3 katlı bir bina o hadiseden sonra ne hale geldi? Şu ibretlik görüntülere bir bakar mısınız?
5: Burası 6 dükkan gibi üstünde 2 daire olan 3 katlı bir binaydı.
3: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi ne altındaki dükkan ne de daireler var. 3 katlı binanın sadece çatısı kaldı.
6: Her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Bir çatısı görünüyor şu anda.
3: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi 2021 yılında felaketi yaşadı.

0: 3-5 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasında 7 kişi ise kayboldu. Yıkımın izleri büyük ölçüde silinse de hala o günü hatırlatan binalar da var. Onlardan biri işte 3 katlı bu bina.
1: Buralarda biz mera olarak çocukluğumda hayvan otlatıyorduk. Bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe, evin yeri sele gitti.
0: 3 katlı bina selle gelen toprak yığını nedeniyle adeta gömüldü. Geriye görünen sadece çatısı kaldı.
1: Buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı.
2: Gerçekten enteresan. Ne kadar açık değil mi? Bu bina buraya yapılmaz diyor doğa. Toprak gelmiş orayı tekrar almış. Kars'a gidelim. Kars'ta plastik ham madde yüklü tır seyir halindeyken bir anda alev topuna döndü. Tır şoförü yanan tırdan son anda atladı, kurtuldu.
0: Seyir halindeki tır alev aldı. Şoför canını zor kurtardı. Tır şoförü Murat Arslan Kars'tan Mersin'e gidiyordu. Plastik ham madde taşıyan tırın çevre yolunda lastiği patladı.
3: Lastik patladığı gibi araba savruldu. Köprünün girişinden buraya kadar alev aldı.
0: Bariyerlere çarpan tırdan alevler yükseldi. Şoför durumu erken fark edip kendini dışarı attı.
3: Ben de içindeyken alev aldı. Emniyet güvenliği söktüğüm gibi arabadan patladım zaten.
0: Murat Arslan hemen 112 ekiplerine haber verdi. Ekipler Kars Ardahan yolunu trafiğe kapattı. Plastik yüklü tır alev topuna döndü. İtfaiye yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Tırdan geriye demir yığını kaldı.
2: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ülkemizin önemli değerlerinden Kapadokya'daki peri bacalarının restorasyonu sürüyor. 5 peri bacasında bakım onarım çalışmalarında sona gelindi. Biz de bakalım ne oldu.
4: Kapadokya çok önemli bir turizm destinasyonu. Şu anda 4,5 milyon ziyaretçisi, 2,5 milyar dolar geliri olan bir coğrafyadan bahsediyoruz.
0: Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya için ekipler harekete geçti. Riskli peri bacaları demir iskelelerle çevrildi. Asırlar boyunca oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla Nevşehir'in Göreme Beldesi'nde 2 yıl önce başlattığı çalışmalar titizlikle devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı'nın koordinesinde süren çalışmada iklim, zaman, insan etkisi ve çevresel koşullardan etkilenen peri bacaları restore ediliyor.
4: Şu anda 5 tane peri bacasına müdahale ettik ve bunların birçoğu bitti şu anda. Yakında o Göreme'de mevcut bulunan iskeleleri de söküp diğer tehlike arz ettiğini düşündüğümüz peri bacalarına önlem olarak müdahale edeceğiz.
0: 5 peri bacasında restorasyonda son aşamaya gelindi. Daha önce de 2 peri bacasında bakım onarım çalışması yapılmıştı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın gelecek nesillere miras bırakılması için çalışmalar sürecek.
2: Peki, reklam.

Böylece ana haberin sonundayız. Kübra Nur Uslu gelecek şimdi Türkiye'nin nabzına. Türkiye'nin nabzını tutacak konuklarıyla birlikte. Önemli başlıklar var, onları konuşacak. Biz stüdyodan gideceğiz. Yarın saat 19'da ana haberde, Habertürk'te, Türkiye'de güvenilir haber adresinde birlikte olacağız. İyi akşamlar Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle her an her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, Türkiye'nin nabzı başlıyor. Efendim Türkiye'de ne konuşulmuşsa işte tam da bu programda konuşacağız. Türkiye'nin nabzı bu programda atacak diyebiliriz. Elbette şu konuyu ele alacağız. 131 fon, 455.758 yatırımcı ve 891 milyar liralık bir finansal varlıktan söz ediyoruz. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk kez bir açıklama geldi. Beklenen açıklamayı yaptı. Neler söyledi hepsini aktaracağız. Bu arada yakın tarihin aslında en büyük fon dolandırıcılığı da deniliyor buna. Bugün yine yeni gelişmeler de yaşandı. Yaklaşık 2.8 milyar liralık 2 jet, lüks yat ve 5 lüks araca da el konuldu. Meğer efendim şöyle yapmışlar, yani bu olayın tam da patlak vermesinden kısa bir süre önce bu 5 lüks aracı, ki değeri 220 milyon lira deniliyor. Bu lüks araçları kısa süre önce elden çıkarmışlar. Ne kadara çıkarmışlar dersiniz? 220 milyon liralık araçları 26.280 liraya. Hepsini birazdan paylaşacağız. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da olacak. Konuklarımızla hepsini değerlendireceğiz. Ve bir diğer gündem maddesi, işte saatlerimiz yaklaşık 8'e geliyor. Bir saat sonra İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünde olacak. Hitap edecek. Şimdi konuşmasını takip edeceğiz. Çünkü hatırlarsınız geçen yılda boş koltuklara hitap etmişti aslında Netanyahu. Hele bir de bu yıl bir tutuklanma korkusu sardı Netanyahu'yu. Çünkü New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gelirse onun tutuklanması gerekiyor demişti. Ve şöyle söyleyeyim, Netanyahu hem bu korkudan deniliyor hem de protestolardan korktuğu için New York'a dahi inemedi. Yani uçağa mesela New Jersey'ye indi. Dolayısıyla yapacağı konuşmayı da takip edeceğiz, aktaracağız. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajlarda gündemimizde olacak. Ve bir diğer konu başlığımız da şu. Efendim Kozinoğlu soruşturması. Yeni bir gelişme var konuyla ilgili. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıpa girip hırsızlık yapan kişi bugün ifade verdi. Şimdi o olay şöyle anlatılmıştı o zamanlar. Yahu laboratuvara girmedi, işte orada bulunan ofise girdi, oradan bir takım eşyalar çalındı diye. İşte şimdi savcılık tekrar soruyor. O gün acaba Kozinoğlu'nun dokusu, kanı, bu tarz örnekler vardı laboratuvarda, onlar mı çalındı diye biz de hepsini konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen şöyle size konuklarımı da takdim edeyim. Efendim Nur Tuba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.

0: Çok teşekkür ederiz. Hemen yanında da gazeteci Taha Hüseyin Karagöz var. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Ve bir diğer tarafta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Volkan Aslan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin bizimle. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi uzaktan bağlantıyla Ankara'da da bir konuğumuz var. Ankara stüdyomuzda Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman bizimle. Hoş geldiniz efendim siz de.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İstanbul'da da selamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Hakikaten size soracak çok sorumuz da var. Mesela bu fon soruşturması kamuoyunda nasıl yankılanıyor? Bir araştırmanız var mı? Çok da merak ediyoruz. Birazdan hepsini soracağız. Şimdi efendim birazdan yine bizimle birlikte olacak avukat Yiğit Acar da stüdyomuzda olacak. Gelin şöyle önce bir kısa ara verelim. Şu reklamı bir aradan çıkaralım. Ardından da uzunca kesintisiz bir biçimde devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Ve Türkiye'nin nabzı başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Çünkü aslında beklenen açıklamayı yaptı efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu fon soruşturması ile ilgili acaba neler söyleyecek diye takip ediyorduk. Aslında Akın Gürlek, Erdoğan yakından takip ediyor bu süreci demişti. Ve Erdoğan'dan da Birleşmiş Milletler'e katılmak için malumunuz New York'taydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O açıklama geldi. Peki neler söylüyor? Gelin şöyle hemen hızlıca bir bakalım. Diyor ki finansal sistemde risk yoktur. Kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız kapsamlı bir soruşturma başlattı. Gözaltı ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. En küçük bir tereddüt dahi olmamalı ifadelerini kullanıyor. Yine şöyle genişçe bir baktığımız zaman ne finansal sistemimizde ne de Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değildir ifadelerini kullanıyor. Yine devamında da bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadelerini kullanıyor. Son cümlesi de bence dikkat çekici, diyor ki ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Şimdi şöyle hızlıca başlayalım konuklarımıza sormaya. Ne dersiniz Nur Tuğba Hanım? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, kaygılı olanlar vardı hakikaten. Hı hı. Mesela buraya parasını yatıran, çünkü 455 bin kişiden bahsediyoruz. Hı. Bu işin sonu nereye varacak diye endişelenenler vardı mesela. Hı hı. Onlara yönelik artık o endişelerini gideren bir açıklama mı olarak değerlendirirsiniz? Nasıl algılanır bu ifadeler?
1: Evet, aslında bu açıklamanın öncesinde geçtiğimiz yıl neredeyse Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını hatırlayacak olursak bu meseleye bir aslında hadise ilişkin açıklamalarını ve gerekli düzenlemelerin, araştırmaların yapılması konusunda bir uyarı niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Ardından elbette meseleye Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ilgili mercilerin daha meselenin hukuki tarafında, yasal tarafında araştırmaların yapılmasıyla ve tabii ki MASAK'la beraber aslında doneler, eldeki meselenin gerçekliğini ortaya koyan dosyalarla birlikte bir tabloyla karşılaştık. Elbette finansal sistemdeki riskin olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız belirtmesi çok değerli. Burada kazancın da aslında kazançla ilgili bir sorun, mesele yok. Bu arada parantez açayım, yani ekonomi ve finans okuryazarlığım çok düşük seviyede ama en azından Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamaları üzerinden anlatmakta fayda var.
0: Aslında burada mesele biraz, evet, iletişim. Aynen, yani tam Cumhurbaşkanı bu. Erdoğan bu ifadelerle o iletişimi sağlayabiliyor buradaki, mu sizce? Güven unsuru hakikaten önemli deriz ya.
1: Buradaki kararlılık bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın en başına itibaren özellikle son yıllarda adalete olan inancın ve adaletin tesisi noktasında suçla mücadelede, suçlularla mücadelede, örgütlerle mücadeledeki kararlılığın meselenin sadece bir dosya başlığında kalmadan daha geniş perspektiften sonu nereye giderse gitsin, özellikle parantez açmakta fayda var. Çünkü şimdiye kadar maalesef kimi kesimlerin işte birinin bir şeyi ya da birinin hamisi gibi açıklamalarla, maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında bu dosyalarla ya da bu meselelerle örtülen hadiselerle karşılaştık. Ama bu kararlılık, bu inanç ve sonu kime giderse gitsin kimse ayrıcalıklı değildir vurgusu Sayın Cumhurbaşkanımızın, bence bu belki de suçla mücadelede, suçların ortaya çıkması da bence çok önemli bir argüman. Buradaki o kararlılık ve özellik de bence sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap soracaktır. Bu tereddüt olmaması adına bence çok önemli. Çünkü maalesef çok mağduriyetler var. Ama bu mağduriyetleri de yine parantez içinde anlatmakta fayda var. Ama şunu da kabul edelim. Elbette kazanç, bununla ilgili yatırım ve bununla ilgili insanlar belli bir kazancı elde etmek ister ama... Evet. Yani dost imzalatıldığı, bilmiyorum, birazdan detaylıca aktarırlar.
0: Hepsini detaylı
1: kıymetli hazırım.
0: Evet.
1: Yani orada açık açık yazılıyormuş işte. 7'de 7 işte, yani siz o riskleri alarak bu tabiri caizse bir kumar gibi bir yatırım yapıyorsunuz. Bu vesileyle belki sevgili izleyicilerimize de kazancın çokluğundan ziyade kazancın bereketine odaklanmak sanıyorum bizleri için daha öncelenmesi gereken, evet, bir hadise.
0: Şimdi hemen bir Ankara

0: Dönelim. Çünkü merak ediyoruz bir yandan da Gürkan Duman'a soralım. Ya konuyla ilgili hiç araştırma yapma fırsatınız oldu mu ya da gözlemlediniz mi? Vatandaş bu fon soruşturmasına nasıl bakıyordu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela bu ifadelerini siz nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir karşılık bulur?
1: Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ortada ve yerinde bir açıklama yapmış. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu an için toplumun adalete, güvenle alakalı bir sorunu olduğu ile alakalı bir sıkıntı ortada zaten gözükmüyor. Bakın biz bununla ilgili bir çalışmamız olmadı.
2: Sesimizi açabilir miyiz?
1: Yaklaşık 1-2 gün içerisinde, 3-4 günlük bir konu zaten biliyorsunuz Kübra Nur Hanım.
0: Evet.
1: Ama ayın 28'inde bir çalışmamız başlayacak. O zaman daha şekilde bunu sormaya başlayacağız. Ama bizim gördüğümüz tablo ya da bizim gördüğümüz tablo şu var. Adalet üzerine olan bu son dönemde sadece bu konu değil. Diğer konular olsun, yani bu Süleymancılarla ilgili yapılan operasyonlar olsun, işte tavuk etiyle ilgili yapılan operasyonlar olsun. Yani bu ekonomi anlamdaki gelir adaletsizliği üzerindeki çıkarımlarla ilgili yapılan çalışmalarda son dönemde Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı çalışmaların çok olumlu seviyelerde biz toplum tarafından karşılandığını görüyoruz. Açıkçası bu konuda da ben aynı düşüncelerde toplumun en azından %55-60 civarındaki bir kitlenin ve bu konuya özellikle devletin aldığı özellikle bakanlığın aldığı bu konulara yaklaşımına doğru ve olumlu olarak göreceğini düşünüyorum. Zaten Sayın Akın Gürlek de bununla ilgili bir ifadesi de olmuştu. Anormal artışlar olduğunu ifade etti. Bu anormal artışlarda sadece %300, %400, %500 değil, sadece 5.000'e yakın varan hisse artışlarının olduğu, bunların da kendi kontrolleri altında da, yani kendilerini de bunları takip ettiklerini ifade etti. Burada birkaç etken var aslında. Yani SPK acaba bu süreci nasıl sağladı? Bu süreçte gerçekten yeterli düzeyde önlemini alamadı mı gibi sorular var. Ama Adalet bakımından baktığınız zaman, Adalet Bakanlığı bakımından baktığınız zaman ise konuya dikkatli şekilde, emniyetli şekilde davrandığını gördüğümüzü ifade edelim.
0: Şimdi öyle ifadeler kullandınız ki aslında biz malum neredeyse özellikle şimdi haber sunanlar olarak sürekli mesela her hafta sonu şöyle haberler sunuyorum. Ben Akın Gürlek yeni bir şey daha paylaştı. Hemen paylaşalım. Yeni bir soruşturma daha geldi. Yeni bir soruşturma daha geldi diye paylaşıyoruz. Şimdi buna vatandaşın algısı nasıl olur diye hep merak ederdik. Siz diyorsunuz ki aslında bu yargıya güveni arttıran bir unsur oluyor, öyle mi? Yani böyle peş peşe mesela gelen soruşturmalar.
1: Evet. Evet, yani biz şunu söylerken yanlış anlaşılmasın lütfen. Onu özellikle rica ediyorum. Eski bakan, yeni bakan algısı ve iletişim noktasına bakmıyoruz. Biz adalete Türkiye'deki güvenin bakışına bakıyoruz ama önceki yaptığımız araştırmalarda biliyorsunuz işte hükümetlerin yönettiği bakanlıklar performansına baktığımız zaman adalet bizim ölçümlerimizde sondan ikinci ya da sondan üçüncü seyrindeydi. Hatta bakanlıkların performansına baktığımız zaman yine bakan beylerin Yılmaz Bey'in performansında bir son 2 ve 3 arasında görüyorduk. Ama son dönemde özellikle biliyorsunuz ki Sayın Akın Gürley'in özellikle bakan olduğu sürecindeki tabloda muhalefet tarafından ciddi tepki ve hatta Özgür Özel o zaman CHP Genel Başkanı iken ciddi tartışmalara da sebep olmuştu. Sarayın bakanı, sarayın savcısı, yargısı gibi ifadeler olmuştu ama toplum artık o şekilde görmüyor. Baktığımız tablo şu, bizim adalete güveni toplamda %22'lerden %25'lere, 35'ler özür dilerim, 35'lerin üzerine çıktığını, yani kesinlikle güveniyorum ve Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları beğeniyorum diyen %35'lik kesim var. Kısmenle beraber de %50'yi bulduğunu görüyoruz. Bakan Bey'in iletişimine baktığımız zaman da Bakan Bey'in performansının da yaklaşık %60'lara, yani kısmenle beraber %60'lara yakın bir toplum tarafında olumlu etki olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece bakanın ismi olarak nitelendirmiyoruz. Yapılan bu operasyonlar noktasına da bakıyoruz. Doğru mu, yanlış mı, toplum buna nasıl bir tepki veriyor noktasına baktığımız zaman bu verileri aldığımızı ifade edebilirim Kübra
0: Evet,
1: Hanım.
0: ki mesela özellikle faili meçhul cinayetlere ilişkin yapılan soruşturmalar bize sıklıkla
1: Evet,
0: paylaşıyoruz. En
1: yani.
0: son mesela 40 dosya aydınlatılmıştı. Yıllar öncesine ait dosyalar aydınlatılıyor. Hakikaten önemli meseleler bunlar. Yiğit Acar, ne dersiniz? Hem bu meseleye
1: Çok
0: bakış
1: dosyamız
0: açısı
1: var. Evet, çok dosyamız var
0: çok
1: geçmişten.
0: çok var. Evet, yani en son 40'ının aydınlatıldığını mesela hatırlıyorum. Devamı da geliyor bir
1: Evet.
0: yandan. Şimdi bu ifadeleri siz nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu soruşturmalara ilişkin bu kadar soruşturmanın yapılıyor olması aslında güven unsurunu artırıyor adalete yönelik diyor Gürkan Duman. Peşi sırada hemen.

0: Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ile ilgili değerlendirmenizi alalım.
1: Şimdi Sayın Erdoğan 2-3 yıllık bir lider olsaydı bence bunlar çok güzel, çok sağlıklı açıklamaları olurdu. Ama Sayın Erdoğan 25 yıldır bir fiil, bir numara olarak Türkiye'yi yöneten isim. Ve bu olaylar olurken, bu 1'e 280 veren fonlar kurulurken acaba Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı değil miydi sorusu akla geliyor önce. Yani devletin sadece savcısı ya da Adalet Bakanı ya da başsavcılıkların dışında fren denge mekanizmasını oluşturacak idari kurumları, yetkili kurulları ya da iç mekanizmada ekonomi düzenini kontrol edebilecek yapıları uyuyor muydu, görevlerini eksik mi yapıyordu ya da serbest piyasa ekonomisinin bu kadar öne açıldı da mevcut mevzuat ve kanunlar bir yana mı bırakıldı veya şeytanın avukatlığını yapalım. İktidar içinde bazı odaklar, bazı güçler bunların olmasını isteyip kimi insanların zenginleşmesine göz mü yumdular? Kimi insanlarla birlikte zenginleşmeyi mi tercih ettiler? Bir de bu açıdan değerlendirmek lazım. Yoksa elbette Akın Gürlek bakan oldu, başsavcı oldu, buralarda etkin soruşturma yürüttü, bunlardan mutlu oluruz. Hiç sorun yok. Defalarca da bu stüdyolarda söyledik. Türkiye'de kimin adalete ihtiyacı varsa güvenmesi gereken kurum elbette yargı erkidir. Ve yargı erkinde bir nevi siyasi sorumlulukla birlikte idari sorumluluğu olan bakanlıktır. Bunlar çok güzel. Fakat şimdi sormak gerekiyor, yani sermaye piyasası kurulu, bu fonlar sadece yasal mevzuatla açıldı ve ondan sonra devam etti. Ben yetkili değilim, bölge savcılığı bu konuyu araştırsın diyerek geri mi duracaktı? Dünyada bunun örneği yok. Dünyada çok sert, serbest piyasa ekonomisinin çok net uygulandığı yerlerde çok açık ve net idari kararlar alınır.
0: Şimdi sizin eleştiriniz ne tam olarak? Gecikti bu meseleye müdahale mi diyorsunuz?
1: Şöyle, sorunu çözmeye çalışanlar belki de sorunun yaratıldığı mutfakta da varlardı. Benim eleştirim bu. Sayın Erdoğan elbette her şeyi bilemez, elbette her konuya hakim olamaz ama bir devlet yapısı var. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda
2: i̇hmal
1: kurumsal
2: olduğunu,
1: bir devlet.
2: Yani
1: bir ihmal olmasa bu nasıl?
2: En azından sermaye piyasası kurumu üzerinden.
1: Şimdi şuraya çok haklısınız. Ama tam ya ihmalin yerine geleceğim. Bakın ben ifadeleri okuyorum bu soruşturmada.
0: İhmali ek ama başka şey de söylüyor aslında.
1: Evet, evet. Öyle ya değil mi? Yani belki de diyorum şeytan avukatlığına da yapalım. Şimdi ben ifadeleri okuduğumda hiç bunları konuştuk mu bilmiyorum günlerdir. Şimdi iki tane aslında bu ekranlardan da tanıdığımız, kıymetli gördüğümüz öğretim üyesi tutuklandı. Alkin kardeşler diyebiliriz. Babalarını da biliriz deriz ya, Erdoğan Hoca'yı da biliriz. Şimdi bir yapı var bakın. Bir üniversitede birlikte öğretim üyesi onlar. Bir üniversitenin mütevelli heyetinin rektör, iki numarası var. Evet. Ve bu iki numara denilen Emre Tezmen bir fon kuruyor. Birlikte hem eğitim hayatında varlar, burada öğretim üyesi hocamız da var. Ne kadar zor olduğunu özel üniversitelerin, kamuların daha iyi bilir. Ama bunlar bir fon kuruyor, yani bir üniversite yönetimdeler, bir de fon yönetimindeler. Bunların hepsinin yasal mevzuata uygun olduğunu düşünelim. Ama piyasayı şekillendirme, piyasayı yönetme gibi bir, neredeyse yönlendirme gibi bir olaydan bahsedeceğiz. Bunu hatta olayları birbirine bağlayarak anlatacağım. Ben biraz da meraklıyım bu işlere. Yani sermaye piyasası kurulu yılda bir kere büyük bir toplantı yapıyor. Ben de onları izleyici olarak gidiyorum.
2: Öyle
1: bakın
2: mi?
1: Geçen sene burada Levent'te bir toplantı yaptı. Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geldi. SPK Başkanı konuşma yaptı. O konuşma yaptı. Bakın o etkinliğin en büyük sponsoru kimdi biliyor musunuz? Bu Tere Holding'ti. En çok standı açan bu Tere Holding'ti. En çok fonla ilgili gelip katılımcıları bilgilendirmek için çalışan tutmuş, hani biraz da piyasayı böyle öğrenmeye meraklı insanlara bilgi aktaran Tere Holding'di. Yani uzakta bir yerde değildi bu. Ha, bu tabii yine döneceğiz. Halkımızın biraz daha bol kazanma talebiyle olan arz talep dengesiyle yükselen bir şey ama aslında eğer şöyle bir örnek vermek lazım. Hani bu bir cinayetse çok bilinmeyen, failin kim olduğu bilinmeyen,
3: kırmızı pazartesi.
1: Kırmızı pazartesi, oraya geleceğim. Günü bilinmeyen, tarihi bilinmeyen, olay yeri bilinmeyen bir şey değildi. Aslında biraz bağıra bağıra geliyordu. O anlamda şimdi elbette güzel Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, Sayın Bakan söylüyor ama bir cisim yaklaşıyordu zaten Türkiye bu konuyla ilgili.
0: Ki nitekim bu arada Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek diyor ki fon mevzusu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Biz bunları takip etmeye başlamıştık. Çünkü vatandaşlardan inanılmaz şikayet geliyordu. Bir hisse var, bakıyorsunuz şirket merkezi yok ama hissenin

0: değeri Aselsan'dan daha değerli.
1: Evet.
0: Bu hayatın doğal akışına aykırı. Yani iki yıldır zaten biz takip ediyorduk.
1: Çok doğru.
0: Sürecin içinde devlet vardı gibi bir mesaj veriyor.
1: Ama şimdi iki yıldır da yani 455 bin mağdurdan bahsediyoruz değil mi şu anda?
0: Evet.
1: Hani tabii mağduriyet burada biraz hani kelime olarak söylüyorum. Belki de itiraz
0: yatırımcı
1: edebilirsiniz.
0: Diyelim. 455 yatırımcı bin yatırımcı
1: ve şu an
0: varmış.
1: Onlar çok yüksek seslerle önümüzdeki günlerde konuşacaklar için biz bunu tartışıyoruz. Eleştirebiliriz böyle bir kar olmayacağı, hayatın olağan akışına aykırı olacağı yönde ama çeşit belki de yasal mevzuat eksikliğini de düşünerek bu işin iki yıl boyunca ceza hukuku anlamında tabir yerinde kullanmak için söyleyeyim, pişmesini de beklememek lazım. Yani devlet olmanın sorumluluğu önleyici hizmette yapmaktır. Çünkü devlet dediğiniz kavram felaketin gelip kapıyı kırmasını beklemez. Felaketi önleyebilecek mekanizma olursa devlet güçlüdür. Bu her tekrar söylüyorum serbest piyasa ekonomisinde bunlar mümkün değil. Yasal altyapıları sebebiyle yapamadık cümleleriyle de geçiştirilemez. Çünkü çok büyük bir açmazın içindeyiz. Konuşulan paralar Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına denk düşecek
0: bakalım
1: durumda.
0: Bakalım o paraları arkadaşlarımız bir iki yılda
1: giden paraları zaten başsavcılık bugün açıklıyor yurt dışına. Yani aslında Aytunç abim de dediği gibi müthiş roman Kırmızı Pazartesi. Biz gözümüzün önünde yaşıyorduk. Bir de madalyonun bir yüzünden bakmak gerekiyor bence.
0: Tamam devam edelim hemen o diğer yüzünden de. Şimdi efendim 131 fondan bahsediyoruz. 455.758 tekil yatırımcı. Bu arada biz bu sayıları yaklaşık diyordu artık netleşti hakikaten. 800-900 milyar lirada bir fon havuzundan söz ediliyor. Hatta 892 milyar liraya kadar çıkıyor. Temelde neler olmuştu? Yüksek fon getirisi söylendi. Ardından yatırımcılar buraya paralarını koydular. Yeni para girişleri oldu. Hisse alımları oldu. Daha da yüksek değerleme oldu. Yani tabir yerindeyse işte 1 milyar liralık değeri olan bir şeye 50 milyar liralık değeri varmış gibi gösterildi. Ve günün sonunda tam tersi oldu. Yani yatırımcılar bir anda o paralarını çektikten sonra fon değerinde bir düşüş yaşandı. Ve biz bugünlere geldik. Şimdi Yiğit Acar diyor ki aslında bu beklenen bir şeydi Taha Bey. Ne dersiniz? Devlet müdahalede geç mi kaldı mesela?
2: Ya şöyle bu tabii subjektif bir yorum. Devlet 10 ay önceden uyarmış, 2 yıldan beri de takipte. Ancak bu şuna benziyor, efendim işte yani tam olarak belki karşılığı değil ama hırsız neden çalmadan durdurulmadı? Yani ilk önce bir olayın subut bulması gerekiyor ki devlet müdahale edebilsin veya bazı şeylerin olgunlaşması lazım. Şimdi Sayın Akın Gürlek, İstanbul Başsavcılığı döneminden beri pek çok olayın üstüne bayağı böyle gözü kara bir şekilde gidiyor. Bunların içerisinde İBB yolsuzluk soruşturmasından tutun. Sayın Akın Gürlek döneminde bu yeni doğan mevzusu neşter vuruldu da bugünlere gelinen pek çok olay aydınlandı. Şimdi ben bunun dünyadaki örneklerine bakıyorum. Hani bir bizde mi yaşanmış canım böyle bir şey? Hani devlet niye müdahale etmemiş falan soruları soruluyor ya. Bak 2014 yılında Amerika'da bir şirket kuruluyor. CYNK yani Türkçe ifadesiyle teknoloji şirketi, hiçbir geliri yok, hiçbir üretimi de yok, yalnızca bir çalışanı var, o da CEO'su. Ve bu şirket birkaç sentten piyasa manipülasyonuyla, algı operasyonuyla birkaç sentten 21 dolara kadar hisse fiyatı fırlıyor ve bu çok ciddi bir şekilde alıcı buluyor ve değeri 6 milyar dolara ulaşıyor. Dünya ünlü, her yerde zinciri olan bir pizza zincirinin bile değerinin üstüne çıkıyor. Dünyaca ünlü sanatçıların kullandığı, şimdi marka vermek istemiyorum, motosiklet markasının bile üstüne çıkıyor. Ve günün sonunda ABD Serbest Piyasa Kurulu duruma müdahale edince yatırımcıları çok büyük bir şekilde zarar ediyor. Veya fon yönetimi tarafından örnek verelim.
0: Madoff mesela filmi de vardı. Bilmiyorum izlediğiniz oldu mu mesela?
1: Ama ben bu örneği çok şimdi beğendiğim için söyleyeceğim. Tam da dediğimi yapıyor. Orada tutup Adalet Bakanlığı dediğimiz başsavcılık müdahalesi değil. Kurul müdahalesi
2: var. Yok şuraya geleceğim.
1: Ha, piyasayı dengeleyecek en liberal ülkede
2: orası,
1: değil mi ABD?
2: Orası ayrı bir tartışma konusu. Orayı ayrıca irdeleyelim. Ama devlet bugüne kadar vatandaşının tırnak içerisinde cebinin boşaltılmasına göz yummuştur mu?
1: Yok ben yummuştur değil.
2: Yoksa
1: burada bir eksik
2: ilgili kurumlar yerine
1: var
2: bu iş neden Adalet Bakanlığı'na kalmıştır sorusu ayrıca belki değerlendirilebilir ama ilk önce şunu bir yerli yerine koyalım. Bu vaka dünya üzerinde ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. Maalesef.

0: yüksek kar hırsının olduğu, sebepsiz zenginleşmenin olduğu, insanların para kazanma refleksiyle beraber yatırım yaparken önünün arkasına bakmadan ilk defa yaptığı bir hamle değil. Bir örnek daha vereceğim, sonra bunun iz düşümüyle ilgili de bir parantez açacağım. Yine Amerika'da bir portföy yöneticisi olan Bill Hewing Family Office, aile fonu kuruyor. Hı hı. Ve bankalardan aldığı devasa kaldıraçlarla fon türev araçlarını kullanarak birkaç belirli hisse senedini gizlice ve suni şekilde inanılmaz fiyatlara yükseltiyor ve piyasa değerlerini katlıyor. Mart 2021'de balon patlıyor ve çok özür dilerim.
1: Rica ederim. Bu arada ben de o sırada yeni bir bilgi paylaşayım seyircilerimize. Fon soruşturmasında efendim 3 kişi daha tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ve tutuklamaya sevk edilenlerin sayısı toplamda 16 oldu. Onu da yeni bir gelişme olarak paylaşayım.
2: 69 gözaltı vardı. Onu da
1: evet,
2: ifade edelim.
1: Bu arada bu arkadaşlar 2 numaralı LED'i bir tekrar alırsak tahabeyi tamamladıktan sonra
0: 2021'de Mart 2021'de bu balon patlayınca ne oluyor biliyor musunuz? 20 milyar doları küresel bankalar, aralarında bilindik isimler de var, kaybediyor. 10 milyar dolardan fazla zarar ortaya çıkıyor ve bu vurgunun yarattığı dalgayla beraber bir fon şirketi de aynı zamanda batıyor. Şimdi bunlar Amerika'daki veya Avrupa'da pek çok örnek var. Şimdi ben size başka bir örnek vereyim. Mesela az önce hocam çok itidalli bir yaklaşımda bulundu. Mağdurlar mı, yatırımcılar mı? Şimdi düşünün ki bir şirket var. Bursa'da faaliyet gösteriyor. Hayvancılık üzerine. Şirket maliyet gerekçesiyle Şubat 2026 tarihinde tereyağı ve süt ürünlerinin satışlarını durduruyor. Ve tüm makine ekipmanını 260 milyon lira bedelle satıyor. İçerideki bütün hayvanlar da satılıyor. 200 küsür çalışandan sadece 2 çalışana düşüyor şirket. Bu şirket Tera değil de onun da satın almak istediği farklı bir, şu anda yöneticileri tutuklu olan Pusula Portföy tarafından satın alınıyor ve hisse değeri 15 liralardan, Kübra Hanım, 15 liralardan 2700 liralara geliyor. Evet. Yani sizin yatırdığınız yani
3: her şey şeffaf.
0: Çok özür dilerim.
1: İfade şuydu.
0: Çok özür dilerim.
1: %40 bin kar elde edilmesi.
0: 40 bini hayal bile edemezsiniz. Evet. Kübra Hanım, şimdi biz burada
3: kim yapar bunu?
0: Evet. Burada SPK, evet, efendim söyleyeyim, bakanlık, hepsini konuşalım. Tamam mı? Ama eğer bir mağduriyetten bahsediyor olacaksak şu ekonomi yazarları tarafından kaç gündür dile getirilen bir mevzu. Ya arkadaşım, 15 bin lira koyduğun hisse bugün 2 milyon 700 bin lira olurken bu hayvancılık şirketi dünya üzerinde hangi teknolojiyle beraber hayvan, bir hayvandan günde 500 litre süt almaya başladı da biz bu karları ettik diye kimse düşünmedi.
2: İşte, usta, çok arada doğru bir soru. Peki ben de bir hemen tek soru. Peki bu vurgunda sence kim zenginleşti? Nereye gitti bu para? Asıl bunu
0: hocam,
2: sormamız gerekmiyor
0: bunu
2: mu hocam?
0: Bunu mahkeme ortaya iddianame çıkınca göreceğiz.
2: Elbette bak, yargı buna bakar. Ha, ama ben sormak
0: bazı
2: istediğim
0: örneklerini,
2: az önce şu.
0: Şimdi,
2: koskoca bir devletiz.
0: Bazı
2: bakanlıklarımız var, kurullarımız
0: bazı
2: var.
0: Bazı örneklerini.
2: Sadece bunu mahkemeye bırakacağımız bir aşama değil bu. Onu anlatmak istiyorum.
0: Hocam keşke ben anlasam da ben olaya
2: evet,
0: vaziyet
2: ama biz ikimiz
0: yani
2: de değiliz de.
0: Ben gazeteci olarak, şu tabloyu ortaya koymak durumdayım Yiğit Bey. Yani efendim Türkiye'de devlet uyumuş, zaten hiçbir kurum çalışmıyor. Uyumamış. Bakan Bey 10 ay önce uyarmış.
2: Doğru. Ve 10 ay boyunca
0: sayın,
2: bu sistem.
0: Sayın Mehmet Şimşek
2: bu sistem,
0: tamam mı, piyasaya demiş ki
1: çok
0: bu katılım tarafında demiş, biz manipülatif hareketler görüyoruz. Görüyorum. Ama çok özür dilerim.
2: Estağfurullah.
0: 15 lirası, 15 bin lirası, 2 milyon 700 bin lira olan kimse rahatsız olmamış. Ben yönetilen portföylerin grafiklerine baktım. Hı hı. Bakan Bey uyardıktan sonra daha hızlı yükselmişler. Yani kimse, ya bu ülkenin bakanı, arkadaşlar
3: tamam işte,
0: burada manipülatif bir hareket var.
3: Buna rağmen kime
0: dediğinde
3: güvenip de böyle bir şey yapıyorlar
0: kimse
3: bence?
1: Biz konuk alıyoruz ya Taha evet. Bey. Yani mesela hocalarımıza soruyoruz ekonomi. Ya ekonomik okur yazarlık önemlidir. Hatta ilkokuldan beri çocuklara bunun öğretilmesi gerekir diyorlar mesela bize cevaben. Şöyle bir bakıyoruz, yani şu da yanlış bir ifade olur. Ya buradaki yatırımcılar tırnak içinde söylüyor. Yani cahil insanlardı, bilemediler.
3: Elbette
1: demek
3: değil.
1: Yanlış. Çünkü aralarında avukatlar var,
2: ya
1: doktorlar var.
2: Ya bunlar hepimizin
1: yani,
2: bak olay olay yaşadığımız durum ama.

0: Ben bunu söyleyebiliriz. Hiç itirazım yok. Vatandaşımızın yüksek kar talebi var.
1: Hocam ben kimseyi suçlamıyorum.
0: Amacım şu.
1: Ya insanlar yatırmış olabilirler.
0: Denetlemekle yükümlü kurumlar
1: tamam,
0: ne yapıyordu?
1: Denetlemekle yükümlü kurumlar olayı dikkatle takip ediyor ve vatandaşı bu anlamda uyarıyormuş.
0: Sadece Mehmet Şimşek'in bir basın açıklaması var. Başka ne yazık ki
1: hocam
0: üstadım,
1: daha ne olsun
0: yok.
1: ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki çıkalım. Bu fonlara dikkat edin. Biz burada manipülatif hareketler görüyoruz
0: gerçekten
1: diyor.
0: Gerçekten sabah yayınlanan bültenlere bakalım.
1: Evet.
0: Bu yoktu. Bu gizlendi. Bu örtüldü.
1: Hocam ama şu
0: SPK'nın bültenlerine bakalım
1: patlayan
0: yoktu.
1: Bu skandallarla ilgili de bu skandallar ortaya çıkmış, serpilmiş. Aile fonunun piyasada bütün hisseleri spekülatif bir şekilde hareket ettirdiği macera 3,5 sene sürmüş.
0: Doğru. Doğru
1: ya, bak orada da Amerikanlar bu yanlışlardan
0: biz bu yanlışlardan ders alacak.
1: Hayır tamam
0: yönetim tecrübesine sahip
1: yani
0: değil miyiz?
1: Bunu şu şekilde ifade etmek.
0: Olarak.
1: Efendim dünyanın her tarafında bütün kurullar çok iyi çalışmış da Türkiye'dekiler uyumuş. Bak ihmal varsa
0: uyumuştan daha değişik bir şey olabilir burada.
1: İhmal varsa, işbirliği varsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanı ortada. Kim olursa olsun üstüne gidecek. Ama bunu sanki bizde sadece yaşanmış.
0: Hayır bizde yaşanmıyor. Dünyanın tamamında yaşanıyor. Evet. Bunda hemfikiriz. Evet. Evet. Ve ben de diyorum ki dünyada boğulurken hani biz diyoruz ya kendimizi daha da farklı görelim bir
1: ben buna
0: daha ileriye gidelim.
1: Ben buna
0: bu noktadayım ben.
1: Evet.
0: Çünkü o yüzden hani bunları soralım. Yoksa yani yanlış anlamayın tartışmayı şöyle yapabiliriz. O çok kolay benim için avukat olarak. Yargı var, savcı var, hakim var araştırsın değil ama konu sadece
2: peki,
0: bizim adliyenin konusu
1: bu
0: değil.
1: Bu Yiğit Bey yani bu spekülatif hareketlerin hepsi kağıt üzerinde kitaba uygun.
0: Heh, bak burada daha büyük sıkıntı
1: ki,
0: var.
1: Hocam,
0: burada daha büyük sıkıntı
1: hocam,
0: var. Kitap üstünde
1: hocam,
0: uygunsa
1: üstünde,
0: gün sonunda hakim de der ki kitaba uygun yapmışlar.
1: Hayır, bak, şimdi,
0: bak daha büyük bir sorun bu.
1: Bir şeyin ahlaki ve etik olmasıyla
0: evet.
1: Kitaba uygun olması arasında farklılık
0: ama
1: vardır hocam.
0: Hakim ahlaka bakmaz, kitaba bakar.
1: Siz bir ihaleyi daha düşük bedelle vereceğinizi bile bile ihaleye bir madde eklemek suretiyle daha yüksek bir şirkete verirseniz İmamoğlu yolsuzluk davasında gördüğümüz gibi bu kitaba uygundur. Fakat ahlaki değildir. Şimdi siz bir fon oluşturup vatandaştan aldığınız parayla beraber bir şirketi 15 liradan 2700 liraya getirebiliyorsanız bu kitaba göre uygundur. Fakat ahlaki değildir, etik de değildir. Çünkü şirketin içerisinde iki çalışan var, ne hayvan var, ne süt üretimi var, ne et üretimi var.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla burada piyasa yapıcılar ve bakanlık bu işi dikkatli bir
0: şimdi
1: şekilde
0: oraya
1: incelemiş.
0: Bak. Piyasa yapıcılardan biri, bu az önce saydığım öğretim üyelerinden biri Türkiye'nin OECD büyükelçisiydi.
1: Olabilir ya.
0: Ya ama bak buraya geliyoruz. Türkiye'nin dışarıda en önemli iki temsilcisi.
1: Hocam
0: bir
1: Haluk
0: Birleşmiş
1: Levent de
0: temsilcisinin...
1: Hocam Haluk
0: bir...
1: Levent de Türkiye'nin
0: buraya...
1: en güvenilir ismiydi yahu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıydı
0: kamu
1: ya.
0: Yararı bile olmayan
1: hocam,
0: bir derneğin...
1: olduğu yerde yanlış
0: kamu
1: olur.
0: Kamu yararı bile olmayan bir derneğin... Tamam mı? Ahbabın niteliği. Kamu yararı yoktu. Bir derneğin başkanı
1: bağış
0: oldu
1: etkisi
0: ve
1: vardı.
0: Bağış toplama... Ya bağış şimdi, toplama etkisi yok.
3: Bir şey bu tartışma nereye gider biliyor musun?
2: Nereye gider? Ben de merak ediyorum şu an.
3: Sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Oraya kadar gider. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bak. Ben şimdi madem
4: CHP var.
0: Bak 5 saniye. Evet oraya gider.
3: Oraya
0: gider.
1: Aytunç abi.
3: Şimdi bir şey diyeceğim. Sen kitap uygun diyorsun ya.
1: Aytunç abi. Aytunç abi ağzımdan aldın. Çok güzel bir cümle kurdu.
0: Oraya kadar
3: gider. Oraya gider.
0: Yani bak yıkalım bitsin. Konu kapanır.
3: Kitaba uygun.
0: Şu kırmızı cuma.
3: Kitaba uygun diyor. Mesela Taha öyle diyor. Etik ve ahlaki olarak tartışılır diyor. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Sayın Akın Gürlek kitaba uygun değil diyor.
0: Değil dedi onu demek istiyorum. Yani bak öyle dememiz
1: fon hareketlerinden bahsediyorum.
2: İki yıldır mevzu diyor.
1: Hisse fiyatlarını yükseltmekten
3: bahsediyorum.
1: Ben de bu konuda uzmanı değilim yani. Ben de ekonomistleri okuyorum.
0: Yani tabii. Hepimiz böyle şimdi, bir cümle söyleyeyim. Çok biliyoruz diye değil de görünür gerçekliği
1: yani
0: konuşuyoruz.
1: Bir fon şirketinin borsada işlem gören bir hisseden alım yapması kitaba uygun. Baktığınız zaman.
0: Onu,
1: ama spekülatif bir şekilde
0: bire 280 aldığında ne oluyor demeyen bir idari mekanizma devlet durumu varsa burada bir felaketi
1: i̇şte varsa,
0: çağırırsınız.
1: Varsanız
0: karşılığını savcı diyor ki,
1: Sayın Cumhurbaşkanı
0: bak,
1: söylüyor.
0: Savcı diyor ki bire soru soruyor Emre Alkin'e. Bire 280 verilen bir şirketin yönetim kurulu üyesiyseniz burada bir yanlışlık hayatın olağan akışına aykırılık görmediniz mi diyor. Bunu fonun yönetim kurulu üyesine soruyor.
1: Hocam,
0: ama bunu SPK fonun yöneticisine soruyor.

0: görmüyor.
1: Aytuş, işte orada ne varsa ortaya çıkacak. Aktarayım,
2: onu da belki üzerine konuşmak istersiniz.
3: Ama sorunca anlamına da gelmiyor Yiğit Bey.
2: Buyurun, ne de, tekrar duyalım Gürkan Bey. Buyurun efendim.
3: Yani Kübra Hanım, yani sorumcu anlamına gelmiyor. Şu an için ilk başta şirketle ilgili denetleme tarafında bakılıyor. Sonra da ben bu sürecin SPK tarafına da uzanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani böyle de bakmak lazım. Tek taraflı bakmamak lazım. Burada bir siyasi bir düşünce, bir karmaşı aslında yok. Yani devlet aslında bence yerine görevini yerine getirmeye çalışıyor. Adalet Bakanı da bu konuyla ilgili açıklamasını net yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu aslında net yapmış. Burada bir siyasallaşan bir durum şeyi var gibi ortaya çıkmaya başladı. Aytuş Bey'in dediği gibi CHP'ye doğru gitmeye başlayacak bu konu diye. Aslında bir hukuki bir süreç yönetimi var. Bu SPK'yı da bence kendi adına bence SPK'nın da bana göre eksikleri var olarak düşünüyorum açıkçası. Bunun da hukuki çerçevede oraya doğru gideceğini düşünüyorum açıkçası ben.
2: Genişleyebilir o yönde de. Şimdi hemen Aytunç Bey'de görüşünü alacağım ama bugün neler yaşandı? Bir seyircilerimize aktaralım efendim. İşte aktarmıştık 26 tutuklu, 3 kişi daha tutuklandı diye. 117 yönetici de mercek altında, 750 milyon liralık 3 ayrı işlemde bloke edildi. Ve işte o lüks araçlar ekranlarınıza, 5 lüks araca da el konuldu. Günün en çok konuşulan görüntülerinden biriydi. Arkadaşlar bir o araçların da görüntüsünü bir alalım mı? Hangi araçlardan bahsediyoruz diye. Çünkü en çok aslında günün konuşulan görüntülerinden biri oydu. İşte gördüğünüz efendim ekranlarınızda bu araçlar. Bu araçların değerinin 220 milyon lira değerinde olduğu söyleniyor. Hatta biz şöyle bir baktık ne kadardır diye. Mesela şu kırmızı araç 46-50 milyon lira değerinde. 53-58 milyon lira değerinde yine hemen yanındaki. Onun yanında 31-35 milyon lira değerinde bir başka araç. 55-65 milyon lira değerinde bir başka araç. Şöyle bir toplayınca 200 milyon lirayı aşıyor. Şimdi 200 milyon lirayı aşan bu araçları bahsi geçen kişiler bu olaylar yaşanmadan çok kısa bir süre önce toplam 26.280 liraya devrettikleri ortaya çıktı. Bu arada bir de yine iki jetle lüks yata da devlet el koydu. Yani şöyle mi oluyor acaba? Devlet adım adım bu malları toplayarak, bunları toplayarak aslında bu paraları bir manada toplamaya mı çalışıyor? Ne dersiniz Aytunç Bey? Siz hem bu gecikmeyle ilgili olarak değerlendirmelerinizi hem de bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alalım.
4: Bu işin hukuki boyutu var ama esas olarak büyük bir soygun olduğu ve bu soygunun da aslında göz göre göre geldiği, raporlar olmasına rağmen, harekete geçilmesine rağmen birilerinin de harekete geçmediğini görüyoruz bu süreçte. Şimdi 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Muhammed Yarız'la ilgili ivedi bir şekilde rapor hazırlanmasını istiyor. Hı hı. 26 Şubat 2025'ten bahsediyoruz. Şimdi sermaye piyasası işlemlerinin daha 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındığı ortaya çıkıyor. Ve diyor ki 3 kritik talep var. Belirtilen isimler ve işlemler hakkında ayrıntılı araştırma yapılsın. Bu kişiler hakkında daha önce başlatılmış veya devam eden bir SPK incelemesiyle tamamlanmış rapor bulunup bulunmadığının gecikmeksizin bildirilmesi. 3. Araştırmada eylemi tespit edilen kişiler hakkındaki raporların diğer şahıslara ilişkin incelemelerin tamamlanması beklemeden kişi bazında ivedilikle gönderilmesi. Şimdi
2: hangi tarihte yapılmış bu dediniz efendim?
4: 26 Şubat 2025'te yapıyor. 1,5 yıl önce.
5: 2 yıl neredeyse.
4: Yani şimdi bunu yapan bir başsavcılık varsa sermaye piyasası kurulu buraya bir rapor gönderdi mi? Bu şirketleri inceledi mi? Hazine Bakanlığı bu konuda ne yaptı? Şimdi bunların hepsi soru. Ve şimdi ben mesela biraz önce Yiğit'in söylediği isimlerden Kerem Alkin'in ifadesine bakıyorum. Hı hı. Diyor ki Tera Yatırım'ın yaklaşık 1.4 milyar TL olan piyasa değerinin bir yılda 280 milyar TL'ye çıkmasının sebebi nedir diye Kerem Alkin'e soruyor.
6: Az önce İPA'nın ifade etmişti.
4: Cevap. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan buna ilişkin rapor düzenlendiğinde içerikte daha rahat görülecektir. Burada hisselere ve fonlara kimler tarafından yatırım yapıldığı veya kimler tarafından satıldığına dair veriler gelecektir. Bunun dışında arz talep ilişkinin neticesinde talep oldukça yükselmektedir. Şimdi birincisi şu, kapalıyken, kapalı devre yürütülürken TEFAS'a girmeden önce bu fonda 12 kişi.

0: var. 13 oluyor. 1 artı 12. Bu 13 kişi kim? Birinci olay bu. Sonra birkaç yıl sonra 159'a çıkıyor. Yine kapalı devre yürüyen bir sistemleri var. Ama zenginleşme var. Bu 159 kişi kim? Sonra da 2024'ler, 2025'te halka arz edildikten sonra da büyük bir artış var hisselerde. 3 hisse daha giriyor. İşte Vişne Madencilik, Destek Finans Faktoring, Pera Yatırım Holding falan. Ve %528 kat birisi, birisi 304 kat, 22 kat, 83 kat artıyor. Ve arkasından bakıyoruz. Esas geldiğimiz noktada da bu 12 kişi, ben şimdi bu sorular arasında bu 12-13 kişinin ve 159 kişinin kim olduğuna dair soru sorulmaması da garip.
1: Aynen öyle. En büyük yani, sorun o. Yani şimdi göz ardı ediliyor.
0: Biz günlerdir gözaltılar oluyor.
2: Evet.
0: Savcılık sorgu yapıyor, ifadeleri alıyor ama direkt nokta atışı bir soru yok. Bu 12 kişinin ismi kimdir? Birincisi bu. Bu 159 kişinin ismi kimdir? İkinci soru da bu.
3: Şirket bilgilerinde yok mu ki bunlar?
0: Hayır, şimdi oraya geliyorum. Şimdi oraya geliyorum. O şirket bilgilerinde var. Şimdi 31 Aralık 2021. Ekranda fon adını yazarsın. TLY diye. Enter tuşuna bastığında isimler çıkar karşına. Aslında. Bu yapılmıyor. Bu yapılmamış şu ana kadar. Şimdi MASAK rapor hazırladı. Biz o MASAK'ın raporunu bekliyoruz aslında. Ve 12 kişinin kim olduğunu göreceğiz. Yani bu yüzden...
2: Aytunç Bey, siyasi bir tarafı mı var bu meselenin? Çünkü biraz önce Gürkan Bey diyor ki aslında bu meseleyi siyasi olarak okumamak gerekir. Devletin tavrı çok nettir. Suçlu kim varsa bununla mücadele edilecektir şeklinde yorumluyor.
0: Ya da
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesela ifadesi bu yönde ya. O da işte kim olursa olsun sorumluluğu kim varsa hukuk önünde
0: şimdi
2: hesap verecektir.
0: Siyasi olup olmadığını bilemeyiz. Ama bu yatırım yapanlar arasında siyasetçi var mı? Bürokrat var mı? Bu fon alışverişinde bunlar var mı? Bunlar çıkacak karşımıza.
4: Erdoğan aslında belki de. Yani bu bahsettiğimiz konuları sadece topyekun birine yıkmak belki doğru olmayacaktır. En başta işte bahsi geçen bu portföyleri, işte fonların başındaki ismi geçen zatların, yani bir anda zenginleşen bunlar bir kere birinci sanıyorum sorumlu. Sonrasında tabii bunlar nasıl zenginleşti? Ama tabii ki benim de hep, benim tarafıma da geldiğimde ya da ilgili taraflara baktığımızda, yani bu kurumun bu yapıyı denetleyen mekanizma ne dediğimizde, bir orada bana göre bir önümüzdeki günlerde tabii ki netleşecektir ama yani SPK'nın o gözetim ve denetimi noktasında soru işaretleri varsa sanıyorum bu soruşturmalar en başta bunu aydınlatacak.
1: Bununla
4: ki bence en önemli kısmı
1: bir şey
4: burası.
1: Söyleyeyim, SPK'yı da sadece savcılık denetlemeli değil, evet, devlet denetleme kurumu.
4: Zaten yani onun devreye
1: var.
4: Girmesi.
1: Bunun amacı mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nu hatırlarsanız ilk günkü açıklamasında buydu. DDK'yı çalıştıracak mısınız? Yani sadece Cumhurbaşkanlığı'nın bir devlet denetleme kurulu var ve bu ne yapar vatandaş bilmez noktasında değil. Tam da SPK ya da diğer ilgili kurullar için şu anda devlet denetleme kurulunun varlığı çok önemli. Ve bunun hani hangi aşamada olduğu ile ilgili ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama beklerdim. Az önceki hani halkı rahatlatıcı ve yargıya güveni arttırıcı beyanının yanında aslında kendi Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde de en önemli güven mekanizması olan
4: denetim
1: yetkisi olan kurulla ilgili de bir söz beklerdim ama o yok. O yüzden diyorum bu iş sadece yargı eli gibi düşünülmemeli. Bakın o zaman ne oluyor biliyor musunuz, işte mahkeme haricinde devletin varlığını fark etmeyen vatandaş bir soru işareti içine
4: sonuç
1: giriyor.
4: Sonuç üzerinden hep ilerliyoruz.
1: Evet,
4: yani biz, hukuki süreç aslında şunu, sonucu değil mi?
1: Ya, suça giden ya da... Daha rahat söyleyeceğim. 3 yıl sonra görürüz bunun sonucunu o zaman. Bakın çok geç olur. Yani devlet tüm mekanizmalarıyla, ondan üstad hep vurguluyorum. Yoksa lafa da çok girmek istemezdim ama bu kadar elimizde mekanizma varken, bu kadar ayrı işletilebilecek noktalar varken bunları yok sayarsak ve çalıştırmazsak SPK'nın da soruşturması ya da konuyla ilgili gerekli araştırmaların yapılması sadece başsavcılığa bırakırsa, ki burada yasal bazı engeller de var, onu da altını çizeyim, bir kara delik çıkar ortaya. Sadece bir fon yönetimi, işte belli öğretim üyeleri, bunların içinde sıkışır kalırız.
2: Ama
1: gerçek sorumlu bulunamaz. Bakın burada gerçekten 7 tane fon şirketinin, tek bir fonun da değil, 7 tane fon şirketinin kurduğu bir yapı söz konusu.
2: Evet.
1: Ve bu yapı irdeleniyor aslında şu anda. Bu yapı da tekrar söylüyorum, sadece hakim savcı ile çözülebilecek nitelikte de değildir.
2: Aytunç Bey, tamamlayacaktınız, buyurun.

0: Hayır yok, şimdi bu işin siyasi ayağı, bürokrasi ayağı, yani bu ülkede eğer belediyelerdeki yolsuzlukların ve soygun, tırnak içindeki soygunun üzerine bu kadar çok rahat gidilebiliyorsa, bunun da sorumlularının, büyük büyük büyük bir soygun var çünkü ortada. Büyük paralardan
1: Evet.
0: bahsediliyor, aklımızın alamayacağı paralardan.
1: 892 milyar
0: bunun,
1: lira.
0: Kaç?
1: 892
2: bir
1: milyar lira.
2: Bir de uluslararası
1: lira.
2: Mesele
0: bu,
2: değil mi?
0: Bu paranın,
2: Interpol
0: bu
2: falan da girdi
0: paranın
2: devreye.
0: yani kimlere dağıtıldığı, kimlere gittiği, kimlerin zenginleştiği mutlaka ortaya çıkarılmalı. Yani öyle bu iş hukukidir, başka bir yönü yoktur deyip bu işi oradan sıyıramazsın. Bu işin yani şimdi bir ülkenin Cumhuriyet Başsavcısı 1,5 yıl önce burayı soruşturun kardeşim deyip burası soruşturulmuyorsa bir yerde sorun var demektir. Bunu çıkartmak gerekiyor ortaya.
1: Batı 2025'de. Bu arada Akın Gürley'in açıklamalarına bir tekrar bakalım.
3: Kendi yazıları yani,
2: kaç ay geçmiş.
3: Bir de biz yazıyor o zaman da biraz vakıftık yani, duyuldu o yazının varlığı. Hiç gizli saklı bir evrak da değil.
4: 1,5 yıl.
3: Tabii o yüzden söylüyorum, benim hani böyle bu mesele biliniyordu. Bu mesele 0-0 böyle hani dün çıkmadı ortaya.
1: Şimdi Akın Gürlek Adalet Bakanı diyor ki vatandaşımızın dişinden tırnağından arttırarak iyi niyetle yatırdığı paraların heba edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Soruşturma genişleyebilir. İlk başta bankalardaki değerlerine el koyduk, tedbir getirdik. İşte tapudaki taşınmazları devretmesini engelledik. Bankalara müzekkere yazdık. Yurt dışına para kaçırmaya çalıştılar. Bu arada efendim burası önemli. 2,5 milyar lirayı yurt dışına kaçırırken daha yeni 21 Eylül'de durduruldu. Yani tam kaçıracakken aslında durduruyorlar. Bir kısım şirketlere el koyduk, bir kısım mal varlıklarına el koyduk. Biraz önce aktardığımız işte o 5 lüks araç, yatlar, jetler, onlara da el konuldu. Bir kısmına da tedbir kararı koyduk diyor. Yine Erdoğan yakından takip ediyor süreci. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımları da atacağız diyor Akın Gürlek. Ne dersiniz bu açıklamaları, nasıl değerlendirirsiniz Volkan Bey?
5: Şöyle, yani buradaki tartışmalara baktığımız zaman aslında sadece bu konuya özel değil ama genel olarak düzenleyici, denetleyici kurumlarla alakalı bir sorun olduğunu görüyoruz aslında. Yani Sermaye Piyasası Kurulu olsun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olsun. Hatta bunun içine belki Merkez Bankası'nı da koyabiliriz. Hani baktığımız zaman burada belki bu kurumlar işlerini çok iyi yerine de getirebilirler ama normalde tamamen bağımsız ve özerk olması gereken bu kurumlar işte siyasi bazı işte görevden almalar, atamalar veya diğer hususlarla alakalı gündeme geldiği zaman insanların herhalde güvenleri de sarsılıyor bu düzenleyici, denetleyici kurumlara ama

0: Dikkat
1: çok kötü bir şey bu, yani çok üzücü bir şey.
0: Gürkan Bey hani, bu arada şunu da yani, ekledi. Yani yıllarca biz hani hep bakıyoruz adalete güven nasıldır diye halka soruyoruz. Hep düşük çıkar yani adalete güven. Hani bu gerçekten yaşadığımız dönemin de problemi değil, bilemiyorum yani yıllarca. Evet. Hep bunu
1: yani
0: yaşadık.
1: Bu çok kötü yani %20'den %35'e çıkması çok felaket bir şey. Hani baktığımız zaman adalete güvenin
0: fakat yine %20'den %35'e çıkmış hocam.
1: Evet yani. Yani hani o açıdan belki iyi olabilir ama hani burada ben şöyle önce genel bir iki gözlemimi paylaşıp
0: çok kötü
1: bir şey bu yani çok üzücü bir şey.
0: Gürkan Bey hani, bu arada şunu da ekledi yani yıllarca biz hani hep bakıyoruz adalete güven nasıldır diye halka soruyoruz hep düşük çıkar yani adalete güven. Hani bu gerçekten yaşadığımız dönemin de problemi değil, bilemiyorum yani yıllarca. Hep bunu
1: yani
0: yaşadık.
1: Bu çok kötü yani %20'den %35'e çıkması çok felaket bir şey. Hani baktığımız zaman adalete güvenin
0: fakat yine %20'den %35'e çıkmış hocam.
1: Evet yani. Yani hani o açıdan belki iyi olabilir ama hani burada ben şöyle önce genel bir iki gözlemimi paylaşıp sonra bu konuya özgü bir şeyler söyleyeceğim. Ya son dönemde dikkat ederseniz her güne bir operasyon, bir soruşturma, bir organize suç şeyiyle başlıyoruz. Bu açıkçası Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı olarak beni çok rahatsız ediyor. Yani bu kadar mı fazla suç işleyen insan var bu ülkede? Sürekli organize suç mu işleniyor? Hani böyle bir düşünceye sevk ediyor beni ve
0: hocam,
1: bu beni korkutuyor
0: biraz
1: açıkçası.
0: Gerçekten dikkat çekici yani, çünkü sizin gibi düşünen pek çok insan olduğunu da mesela düşünebiliriz. Tam aksini de. Şimdi Gürkan Bey'in verisi bence ortaya bir şey koyuyor. Yani çoğunluk aslında bu soruşturmalardan memnun şeklinde.
1: Yok,
0: ne dersiniz?
1: Tabii ki soruşturmalardan insanlar gayet tabii memnunlardır ama hani ben bir hukukçu olarak şunu düşünüyorum. Hani az önce önleyicilikten bahsedildi ya, hani cezaların caydırıcı olmasından ziyade suçun işlenmemesi, buna yönelik sosyolojik, iktisadi, diğer tedbirlerin alınması konusuyla da alakalı. Yani neden bu kadar suç işleniyor? Neden Türkiye'de şu an 400 küsür bin kişi mesela hapishanede, çok yüksek bir rakam bu.
0: Çok doğru.
1: Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler. Yani aslında baktığımız zaman bu da bunun bir yansıması gibi gözüküyor aslında. Yani üzücü olan bu. Ve tabii ki insanlar soruşturmalardan memnun olacaklardır. Tabii ki herkese dokunmasından memnun olacaklardır ama yani bu %20-35'lik mevzusu, yargının bağımsızlığıyla ilgili konuştuğumuz sorunlar, diğer bu düzenleyici kurumlar, SPK gibi, Merkez Bankası gibi bu kurumlarla alakalı demek ki çok ciddi sorunlar var ki insanlar böyle bir güven bunalımı yaşıyorlar. Şimdi bu az önce müdahaleden bahsedildi. Ya şöyle, şimdi geçen hafta da konuşmuştuk. Piyasalara devlet hani müdahale etse bir sorun, müdahale etmese bir sorun. Tabi'nin dediği gibi yani bunu kanunlara uygun bir şekilde yapıyorsunuz. Hani orada bazı şüpheli durumlar olabilir ama somut bir şey elde etmeden ceza hukuku araçlarını devreye aldığınızda bu sefer insanlar yatırım yapmazlar. Sürekli ceza hukuku araçlarını kullanıp piyasaya müdahale ederseniz bu sefer insanlar çekingen davranırlar. Böyle de bir sorunla karşı karşıyayız. Yani geçen hafta demiştik ya, iki ucu keskin kılıç. Doğru. Hani ama bu tabii şunu düşünmemize engel olmamalı. Yani bu sermaye piyasası araçları, bakın mesela çok bahsedilmiyor. Yakında Türkiye'de ciddi bir kripto para mağduriyeti de yaşanabilir mesela. O da çok oynak bir alan. O alanda da çok ciddi bir düzenleme yok.
0: Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadesi dikkat çekici. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız. Yani aynı şeyi yaşamamak için ne yapmak gerekir? Buradaki burada kasıt ne mesela? Biraz önce sizin söylediğiniz denetim mi, nedir bu?
1: Yani o denetim de var. Ama bence burada şu da olmalı. Yani evet serbest piyasa ama bence hani risk alma serbest ya bu piyasada. Bence devletin bu alınabilecek riskle alakalı da bir sınır koyması lazım. Yani yoksa evet, işte yüze karşı 40 bin kat, yoksa işte bu kadar kat şey olması.
0: Orada mı müdahale etmiyor?
2: Ya o zaman
0: yani,
2: kumara girmiyor mu bu? Yani,
3: yani bir nevi,
2: işte, nevi baktığınızda
3: oraya geliyor, devlet eliyle oynatılana geliyor. Anlatabiliyor muyum?
2: O zaman da burada ticari ya da finansal bir yatırımdan biraz daha uzaklaşıyor. Tamamen belki de bir yatırım
4: tanımlaması olamaz.
2: Mesela
4: borsa kaç yıl oldu hocam? Alt üst sınır getirildi %10.
0: 10 bin.
4: 10 muydu? %20 miydi? Yani bir hisse günde %10'dan fazla artış da yapamıyor, günde %10'dan fazla dip de yapamıyor yani. Şimdi baktığınız zaman borsada işlem gören şirket sahipleri veya borsa yatırımcıları bu karardan memnun mu? Sorun, bir anket açın, hemen kaldırılmasını isterler. Çünkü derler ki ya arkadaşım ben yatırıyorum, ben çekiyorum. Ya belki hisse o gün %50 değerlenecek, buna müsaade etmiyorsunuz diyorlar baktığınız zaman. Şimdi böyle kısıtla O da bir çözüm olmayabiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, tedbirler

0: aldığınız zaman bu sefer yani günde bir hareket yapabilen, iki hareket yapabilen şeyler ortaya çıkıyor. Nur Tuba hocam bir ifade kullandı ya, hani siz mi demiştiniz hocam? Sözleşmelerin altında yazıyor yani.
1: Tabii. İşte iki ucu keskin bıçak zaten. Direkt sözleşmeleri yaparken
2: işte 7'de 7 miydi? Tam ben de evet. Şeyleri yorumcuların ve analistlerin yorumlarıyla takip ettiğimde konuya hakim oldum, vakıf oldum. Yani orada bir tesadüf yok. Yani siz bu risk alarak aslında belki de bu yatırım yapıyorsunuz ve az önce verdiğiniz o çarpıcı örnekler kıymetli. Yani burada aslında geliyorum diyor yani set tehlike. Yani size bugün belki günümüzün bu modern yine bir Ponzi yapısı ya da işte yıllar önce gidin Sülün Osman size köprüyü satıyorum. Hiç bana göre hiçbir farkı yok. Yani kimse durduk yere hiçbir yatırımı böyle o zaman herkes yatırımlarını yapsın. Herkes evini satsın.
1: Ya da söylüyorum. Şöyle söyleyeyim, biraz önce ekrana getirdiğimiz 5 araç mesela 220 milyon lira. 26 bin liraya alır mısınız? Satın alır mısınız 220 milyonluk aracı?
3: Bunların hepsinin fikiriz. Bunları biz burada görüyorsak.
0: Noter masrafı 26 bin liradan fazla
3: çok,
0: oldu.
3: Çok doğru bak. Bunların hepsini biz burada görüyorsak. Bu devletin kurum ve kurulları, uluslararası endeks yapıcılar, yani kredi derecelendirme kuruluşları, hatta daha net anlatayım, Türkiye'nin kara listeye girme tehlikesi olduğunu söyleyene kadar neden devlet yönetimi buna müdahale etmedi? Bizim burada gördüğümüz, bizim burada konuştuğumuz hususları çok daha iyi bilenler değil mi? Taraflar, zaman, ekonomistler. Bunun işte uyarısı ya da bunun denetimi neden yapılmadı?
2: O zaman arka planda başka planlar da var?
0: İşte orada, orada şöyle bir olay var. Bu
3: iki
0: mesela.
3: Şey ya ihmal ya da serbest Yiğit piyasa Bey, ekonomisine feda
0: ilgili,
3: olmak.
0: O konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı zaten son noktaya koydu. Dedi ki ihmali.
1: Kime uzanırsa uzansın.
0: İşbirliği. Görmezden gelmesi veya basiret bağlaması kim varsa gibi, gidecek. Gibi. Ama bakın bir örnek daha söyleyeyim. Wirecard skandalı Almanya'da yaşandı bu. Ne kadar sürdü biliyor musunuz? 12 yıl sürdü ve Almanya tarihindeki en büyük skandal olarak kayıtlara geçti. Financial Times gazetesi 2015'ten itibaren bu sahtekarlığı yazıyor. Wirecard'ın içinin boş olduğu ve şirketin suni bir şekilde şiştiği yönünde. Fakat 2015'te Financial Times'ın uyardığı bu şirkete karşı Alman düzenleyici kurum BaFin ne zaman müdahale ediyor biliyor musunuz? Haziran 2020'de ve 1.9 milyar euronun gerçekte var olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla maalesef bu tarz spekülasyonlar dünyanın her yerinde, her serbest ekonomisinin var olduğu ülkede maalesef olabiliyor yani. Ama kimse bunun müsebbibi ve kimlerse yani
3: yapanlar denetlemede eksik bırakanlar gidelim. Bunda denetlemek.
0: Peki
3: bir de şuradan bakalım. Hadi soruyu da sorayım.
1: Yok rica ederim. Ya Bernie Madoff'u bu zararı, size hazırlamıştık bu arada. Ekranlar arkadaşlarımız
3: bu zararı,
1: getirebilir.
3: Bu zararı bu kadar yatırımcının değil mi? Yani iyi kötü bir oraya para koyuldu. 455 bin kişi. Mesela bununla ilgili nasıl bir plan var? Nasıl gidereceğiz? Elbette bir koyup 280 almasın kimse ama güvenip devletin mekanizmasına güvenip legal bir yatırım olduğunu düşünüp parasını bu sisteme sokan 450 bin vatandaşımızın.
0: Hocam orada işte bir ayrım var. Bugün mesela bir vatandaş sosyal medyadan diyor ki benim zararımı giderin. Yaklaşık diyor 1,5 yıl önce 150 bin lira yatırdım. Şu anda benim 8 milyon olmam lazımdı. Bana diyor 8 milyonumu verin. Şimdi 8 milyon mu verilecek?
3: İşte bunların hepsinin,
0: 150 bin lira mı verilecek?
3: Hani bunların hepsinin bir açıklanmaya da muhtaç durum olduğu ortada.
0: Veya Yükhan kimin Bey, parası kime verilecek?
1: Ki, evet. Bu konuyla ilgili şimdi ekranlara mesela o araçları, lüks araçları da getiriyoruz. Ya vatandaş bu meseleyi nasıl okuyor özellikle bu lüks araçları da görünce? Ya birileri hakikaten milyonlarca liralık servet edinmiş bu meselenin sonunda. Bu fon dolandırıcılığı neticesinde görünen o ki.
4: Evet, yani şöyle bakmak lazım. Yani sonucunda bu resmi platformda TEFAS üzerinden devletin de kontrolünde, denetiminde olan bir sürecinde paylaşılan bir tablodan bu buraya kadar gelmiş gözüküyor ama normal şartlarda bu 455 bin küsur insanımız da sonucunda az önce Taha Bey'in de ifade ettiği gibi yani 150 bin lira yatırmış 8 milyon olması yani 8 milyonun verin. Yani bizim biraz da buna bakmamız lazım. Yani toplumsal anlamda şimdi parası olan adam daha fazla para kazanma, daha fazla katlamayı hissiyatıyla bu sürece girmiş olabilir. Ama şu gördüğümüz araçların işte 26 bin lira değerinde olması, yani 200-250 milyonluk araçların 26 bin lira değer olması toplum tarafından zaten normal karşılanmaz. Onun için şu an için toplumun da bakışı bence adalet tarafına bakacaktır. Ama burada ben az önce ifade ettiğim gibi Yiğit Bey fazla üzerine durdu. Evet, SPK'dır, denetim mekanizmalarının eksikliğiyle alakalı üzerinde durdu. Zaten aynı şekilde ben de aynı şekilde öngörüyorum açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu ifadeleri zaten ifade etmiş. Sayın Akın Gülek de bunları ifade etmiş. Bundan sonraki süreçte toplumda bence Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Sayın Yiğit Acar'dan da farklı düşündüğünü ben görmüyorum açıkçası. Bunun sonuna kadar ben üzerine gidileceğini öngörüyorum. Yani onun için toplum buna işte çalmışlar da işte biz buna bakmayalım. Burada bir siyasi, bir ideolojik bir davranış biçim vardır şeklinde gitmez. Nasıl işte Ahbap'a gidildiyse, nasıl Süleymancıların üzerine gidildiyse, nasıl diğer konularda kara işte para. Muhsin Yazıcıoğlu davasına, işte kara para aklama süreçlerine girildiyse bu davalarda bunda da gidilecektir. Toplum bence, toplum genel anlamda...
1: Hiç o konuda bir araştırmanız var mı? Bu bahsi geçen soruşturmaları mesela hiç vatandaşa sordunuz mu? Ne cevaplar alıyorsunuz sorduğunuzda?
4: Tabii tabii, ben size birkaç madde isterseniz ifade edeyim. Yani şöyle hemen.
1: Onlar çünkü geçmişte olduğu için belki sorma fırsatınız olmuştur. Bu fon soruşturmasını sormasanız bile. Tabii, tabii. Benzer meseleler aslında. Vatandaş nasıl gözlemliyor bu olayı?
4: Mesela et piyasasına yapılandan bahsedeyim. Bu operasyonun nasıl olduğu ile ilgili et piyasasına %56.7'si et piyasasına yapılan operasyonun doğru bulduğunu ifade ediyor. Mesela yine aynı şekilde bu Süleymancılara yapılan Ali operasyonla ilgili %54'ü %54'ü olumlu, yani yapılmasına olumlu bakıyor. Kısmenle beraber oradaki oran biraz daha %75'leri %80'lere vuruyor. Çünkü biraz da orada özellikle bu tür dini değerler üzerinden süreç yönetenlerle ilgili toplumun ciddi bir tepkisi olduğunu ifade etmek lazım. Bunun özellikle dini değerler eğitimi noktasında avantaj sağladığını düşünen sadece %4'lük, %5'lik bir kesim olduğunu ifade etmek lazım. Ama Adalet Bakanlığı'nın yaptığı tanımlamada %80'lere kadar bunun doğru olduğunu ifade eden var. Yine bir ifade Haluk Levent ve 14 kişinin Ahbap'la ilgili soruşturmasıyla ilgili, iddiayla ilgili ne düşünüyorsunuz bu durumun oluşmasıyla ilgili? %57.7'si iddiaların doğru olduğunu düşünüyor. %18 metre iddiaların sadece doğru olmadığını ifade ediyor. Yine aynı şekilde Ahbap'tan sonra bu stand-up sanatçısıyla alakalı, hı hı, biliyorsunuz bir hakaret ve dini değerler aşağılama söz konusuydu. Orada da yaklaşık %50'si tutuklanmayı doğru bulduğunu ifade ediyor. Genel manada baktığınız zaman toplum eğriyle ya doğruyu ayırt edebiliyor. Yani burada siyasi ideolojik noktada bakmıyor. Yani CHP'li seçmende, AK Partili seçmende buna ideolojik bakmıyor. Özellikle adalet noktasında. Onun için biz zaten ifade ediyoruz.
1: Son o halde değerlendirmeniz bu, şu yaklaşımların... fon soruşturmasına da mı böyle bakar seçmen? Henüz bilmesek de mesela bu konuda bir değerlendirmeniz olmasa.
4: Benim düşüncem açıkçası bu. Evet, evet, evet. Yani evet, eksiklik olduğunu ifade edecektir mutlaka ki. Ama genel manada bu fon soruşturmasının Adalet Bakanlığı tarafından açılması ve bunun devam edilmesinin bir olumlu yaklaşım olarak bakacaktır. Ama diğer tarafta da muhalefet tarafında, yani muhalif bakış noktasında da, yani SPK gibi, Maliye Bakanlığı gibi, işte Banka Denetleme Kurulu gibi kurumların da görevini tam anlamıyla yerine getirmediğiyle ilgili endişeleri ve kurguları olacaktır. Orada da tahminim benim %40-45 civarında bununla ilgili bir tepki olacağını açıkçası ben düşünüyorum.
5: Fakat buyurun, sadece muhalefetin SPK'yı eleştirmesi yok. Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Yani. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevlerini saydı 21 Eylül'de. Hı hı hı. Bu olaylar başladıktan sonra.
2: Çok doğru bir hatırlatma.
5: Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak ekonomik büyümeye kaynak yaratılmasını desteklemek, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların hak ile yararlarını korumak amacıyla kurulmuş idari ve mali özelliklerine sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur diyor Nihat Zeybekçi'nin başında bulunduğu adam.
1: Neden böyle bir şey dedi o halde?
5: SPK diyor, buradaki esas ana damar SPK diyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığının sosyal medya paylaşımında SPK'nın görevlerini hatırlatması 21 Eylül'de manidar değil midir?
0: Daha ne olabilir?
5: Çok önemlidir. Yani bu sadece direkt muhalefetin mesajı, çok net gündeme getirdiği bir şey değil.
1: Bu arada Akın Gürlek de soruşturma genişleyebilir diyor ya, hani belki

0: bunu da mı kastediyor olabilir bilemiyorum. Yani soruşturmanın genişleyeceğini aslında o da söylüyor. Yani bir, daha da devamı gelecek bu meselenin.
1: Gelmek zorunda zaten. Yani
0: bu arada çok özür dilerim, bir virgül koyalım hemen. Netanyahu Birleşmiş Milletler'de an itibariyle protesto ediliyor efendim. Gördüğünüz gibi işte Birleşmiş Milletler'de bulunanlar orayı terk ediyor. Bakın Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu kürsüye çıkıyor. Onun kürsüye çıkacağının duyurulmasının ardından da orada bulunan pek çok farklı milletten pek çok farklı yetkili işte an itibarıyla dışarı çıkmaya, onu protesto etmeye başladı. Geçen yılda aslında tam da buna benzer bir manzara görmüştük. Boş koltuklara hitap etmişti Netanyahu. An itibarıyla yine öyle oluyor. Boş koltuklara hitap edecek. Henüz konuşmasına yeni başlarken pek çok kişi salonu terk ediyor, Birleşmiş Milletler'de protesto ediyor Netanyahu'yu. Geçen yılda benzer görüntüleri görmüştük, bu yıl da aynısını görüyoruz. Habertürk'ten Oray Eğin, Habertürk yazarı, an itibariyle orada tam da takip ediyor süreci. Neler görüyorsun Oray Eğin?
2: Ben de şu anda genel kurul salonundayım. Şimdi normal şartlarda ikinci ve üçüncü günlerde Birleşmiş Milletler genel kurulunda zaten bütün liderler boş salonlara hitap ederdi. Fakat az önce Kolombiya Devlet Başkanı konuşurken bütün sıraların dolu olduğunu gördüm ben. Yani bu alışılmadık bir durumda. Belli ki protesto etmek için bütün sıraları doldurmuş pek çok millet. Başta da Türk heyeti olmak üzere epey kalabalık bir şekilde Türkleri ayrılan masada otururlar. Yani Netanyahu gelir gelmez önce kendi tabii destekçileri alkışlarken başta Türk heyeti de olmak üzere herkes ayağa kalktı. Ciddi bir yuvalama oluştu. Şimdi daha konuşması işte ıslıklar, alkışlar ve yuvalamaların ardından Netanyahu başlıyor. Bir de tabii şunu da aktarmamız lazım. Geçtiğimiz yıllara kıyasla Netanyahu New York'ta çok el üstünde tutulmadan ayarlanıyor burada. Hatta birkaç saat kaldıktan sonra İsrail'i geri dönecek. Trump'la özel bir görüşme yok. New York'a özel bilmedi. Belediye başkanı Zohra Mamdani'ye tetkili olmak üzere. Dolayısıyla biraz gözden düştüm. Ve belki de bundan sonra belki de son kez başbakanken konuşma yapan bir Netanyahu var karşımda. Çünkü önümüzdeki ay İsrail'de çok kritik seçimler var.
0: Oray çok teşekkür ederiz. Zaman zaman sana tekrar bağlanalım efendim. Oray Eğin şu an işte gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz salonda. Onun için böyle sessiz sessiz bize aktardı. Netanyahu'nun konuşması başladı şu sıralarda ve onun da söylediği gibi pek çok kişi aslında salondaydı ve salonu terk etti. Oray, elinde mesela materyaller var mı? Geçen yıldan hatırlıyorum Netanyahu tabiri yerindeyse böyle bir şov yapmaya çalışmıştı. Hatta o şov da eleştirilmişti. Kendi İsrail basınında da eleştirilere neden olmuştu. Haaretz gazetesinin yazdığını hatırlıyorum. Neler söylüyor şu an, duyabiliyor musun Netanyahu'yu?
2: Kübra'nın şu anda daha yeni başladı konuşması ama şimdi Birleşmiş Milletler kürsüsü Netanyahu'nun çok rahat hareket ettiği bir alan. Çok seviyor bu ayak uyanmayı. Burada ciddi anlamda propaganda yapmayı da çok seviyor. Rahat ettiği bir kürsü burası. Daha evvel işte geçtiğimiz yıllarda 15 sene önce de konuşmuştum. Sürekli bir takım gerçekleşmeyecek vaatlerde bulunuyor. Mesela 15 sene önce ben bunu genel kurulda izlerken Filistin'e hadi gelin hemen buluşalım, konuşayım da çözelim gibi çağrılarda bulunmuştu. Hiçbir zaman kendisi masaya oturmuyor. Dolayısıyla şimdi de burada gene bir manşet yapacak, bir herhalde kendisini atlayacak bir konuşma yapması muhtemelen ama şunu unutmayalım. Bu genel kurula, 81. genel kurula İsrail eleştirileri damga vurdu ve sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin konuşması değil pek çok başka devlet ve başta Macron olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Netanyahu ona çok kızdı biliyorsunuz. Onlar da İsrail eleştirdi. Yani bu rüzgarın da batıda nasıl döndüğünün görüşmesi. Şimdi ben takip ettikten sonra seninle tekrar konuşuruz bu konuşmayı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk yazarı Oray Eğin efendim tam da salondan aktarıyor bize. O şimdi biraz dinlesin, ardından tekrar Oray'la konuşmaya da devam edelim. Şimdi önemli bir şey hatırlattı. Efendim tutuklama korkusu var Netanyahu'da çünkü Zohran Mamdani New York Belediye Başkanı demişti ki eğer Netanyahu New York'a gelirse onu tutuklamamız gerekir. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir kararı var. Netanyahu savaş suçlusudur ve dolayısıyla biz de bu ceza mahkemesinin kararına uyuyorsak tutuklamalıyız demişti. Fakat Mamdani'nin de böyle bir tutuklama yetkisi yoktu. Hocam sizinle devam edelim ya. Hukuki olarak da bu meseleyi bir değerlendirelim. Şimdi bir savaş suçlusu diyor Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'ya. İşte ama New York'a gelebiliyor. Orada konuşma da yapabiliyor bir yandan. Bu arada şunu da hatırlatayım. Uçağa mesela New York'a inmedi. İnmedim. Yine o korkusundan Jeff New Jersey'ye indi. Aynen. New Jersey'den buraya New York'a gelmiş oldu.
3: Ya burada aslında bir yanlış bir bilgi dolanıyor. Yani eğer öyle bir sorundan dolayı New York'a inmemiş olsa karayoluyla da gelmez.
0: Hocam oradaki şimdi mesele şu, Mamdani ister istemez belediyede istemedim. Hani ona bir engel olur. Daha doğrusu şöyle engel olur. Elbette geçişine izin verecekti fakat şöyle engel olabilirdi. İşte meseleyi uzatabilir.

0: de orada. Hı-hı. Biraz zaman kaybedebilirdi. Onun için New York'a özellikle inmek istemedi deniyor.
1: Şimdi şöyle, hukuki olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünde taraf olan devletler var, taraf olmayan devletler var. Taraf olan devletler uymak zorundalar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri taraf değil. Türkiye de taraf değil bu arada Roma statüsüne. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu o tutuklama kararını Amerika Birleşik Devletleri uygulamak zorunda değil. Ama işin üzücü tarafı şurada. Normalde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini tanıyıp bu statüye taraf olan bazı devletler Netanyahu'yu ağırladılar mesela ve açık açık hukuka aykırı davrandılar ve bu statüyü taraf olmalarının gerektirdiği şeyi de çiğnediler. Mesela Avrupa'da ben şeyi hatırlıyorum. Hollanda mesela çok netti. Diyordu ki biz bu statüye tarafız. Bizim topraklarımıza gelirse biz bu kararı uygularız diyordu Hollanda. Amerika Birleşik Devletleri taraf değil ve diyor ki normalde esas kural devlet başkanlarının dokunulmazlığının olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki ben zaten taraf değilim. Tutuklamayacağım da işte istediği gibi de ülkeme gelebilir şeklinde. Dolayısıyla hani burada Netanyahu'nun bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir eyaletinde tutuklanması mümkün değil. Çünkü buradaki yetki de federal bir yetki. Yani New York, Texas veya başka bir eyaletin veya şehrin yöneticisinin ben seni tutukluyorum gibi bir yetkisi yok. Burada uluslararası hukuk kuralları gereğince hani ne kadar uyuluyor o ayrı mesele
0: hocam,
1: ama.
0: O zaman ne işe yarıyor bu karar? Yani 2024'te Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar iddiasıyla tutuklama kararı çıkarılmıştı.
1: Ya yine işe yarıyor. Yani şöyle bakın, bazı ülkelere Hollanda'ya gidemiyor. Mesela ya ki Hollanda da önemli bir devlet.
2: İspanya'ya gidemiyor.
1: İspanya'ya gidemiyor mesela. Norveç'e gidemiyor bildiğim kadarıyla.
0: Hava sağlığı. Bazen evet ben onu diyecektim. Hava rotayı değiştiriyor mesela.
1: Tabii,
0: hava sahasından dahi geçemiyor.
1: Bizim
0: hava
1: sahasından izin vermiyor tabii ki. Yani yine sonuçları var. Ama şunu belirtmek lazım. Yani bu Roma statüsüne taraf, biz de taraf değiliz bu arada. Yani Türkiye'de.
3: Bu önemli bir şey mi hocam? Yani bilmediğim için soruyorum. Evet.
1: Yok şöyle, taraf Roma olduğunuz zaman olması, hukuki olarak tanımak, kararlarını uygulamak zorundasınız. Mesela örnek veriyorum. Normalde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı birisi diyelim ki uluslararası bir savaş suçu işlese Türkiye vatandaşını iade etmez. Ama anayasada bile bunun istisnası vardır. Hani birçok devletin anayasasında da vardır. Roma statüsüne taraf olmanın gerekleri hariçtir gibi. Böyle bir durumda mesela devletler kendi vatandaşlarını bile iade ederler. Dolayısıyla siz böyle bir şeye taraf olduğunuz zaman onun kararlarını uygulamayı yükümlülüğü altına giriyorsunuz. Ama Türkiye'nin böyle bir hükümlü yok. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Zamanında mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı verdiği başka bir devlet başkanını biz Türkiye'de de ağırladık. Evet. Tutuklamadık da. Ama Türkiye'nin zaten bu kararı uygulama yükümlülüğü yok. Çünkü Türkiye taraf değil. Ama yani burada şunu söylemeye çalışıyorum.
3: Peki, çok özür dilerim. Ben de anlamak adına bütün konu başlıkları, yani soykırım mesela insanlık suçu işliyor. Bütün maddeler için mi geçerli, yoksa yani hiçbir şekilde muaf mıyız yani o suçu?
1: Yok şöyle, zaten soykırım suçunu biz kendi ceza kanunumuzda da suç olarak tabii düzenliyoruz. De, yani biz Roma statüsüne taraf olmasak da dünyanın neresinde bu suç işlenirse işlensin Türk mahkemeleri yetkili bizim kanunlarımıza göre. Hani o konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii ki az önce örneğini verdiğim o kişi, yani Sudan devlet başkanıydı diye hatırlıyorum. Evet, yanlış hatırlamıyorsam ama. Tabii ki Netanyahu ile kıyaslanabilir
0: tabii,
1: bir şey değil. Yani
0: elbette,
1: hani bu
0: bir savaş suçlusu olduğunu artık tüm dünya kabul ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, kimse Netanyahu ile yan yana dahi gelmek istemiyor. Bakın Elon Musk'la mesela bir randevusu normalde olacaktı.
3: Trump ile görüşmedi.
0: İptal edildi. Trump görüşmedi ve denilen o ki bir gün bile kalmayacak. Yani bu konuşmayı yapıp hemen dönecek. İşte inemedi bir yandan da. Yiğit Bey ne dersin? Sizin bir hukuki yorumunuz var mı? İşte an itibariyle mesela protesto ediliyor. Bir yandan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan efendim canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Netanyahu kürsüye çıkar çıkmaz yine pek çok ülkenin yetkilisi salonu terk etti.
4: Hocama tabii katılmakla birlikte New York'a inememe meselesini şöyle yorumluyorum ben. Neticede yani ABD sisteminde federal devlet yapısının yanında bir de federe devlet dediğimiz işte New York City eyaletinde belediye başkanı ve oradaki valinin şöyle yetkileri var. Örneğin JF Kennedy dediğiniz havaalanına her ne kadar bir devlet başkanı statüsünde olsa da iniş izni vermeyebilirdi. Böyle gelişmelerde öncesinde aslında konuşulur. Ve Mamdani'nin yani belediye başkanı olarak ve aslında şu anda Amerikan siyasetinde de yeni parlayan bir isim, önde gelen bir isim, bence en azından protesto olarak bunu sağladı ve o yüzden Hudson Nehri dediğimiz diğer tarafa, New Jersey tarafına inmek zorunda kaldı. Oradan da bir askeri güzergah izleyerek geldi. Yani New York Polis Departmanı'na verilecek bir talimatla elbet tutuklanamaz böyle bir organizasyonun içinde, ama bir nevi tepkisel ve etkisel olarak bunu ortaya koydular. Bunun da işte teknik olarak yapılması zaten mümkündü bence o havaalanı meselesinde. Bunun önünü kestiler, ama daha vahim nokta, yani kanlı canlı şekilde yıllardır bir savaş suçlusun, bir katilin, bir dünya tarihinde belki ilk akla gelecek isimlerden birinin hala BM'de konuşabiliyor olması. Hani bununla ilgili Birleşmiş Milletler statüsünde de bir açık oldu. Hani bugün hep açıkları konuşuyoruz ve protesto dışında da bir şey yapamıyoruz baktığımızda.
0: Bu arada belki seneye konuşamayacak. Çünkü seçim var. Biraz önce orayı da vurguladı. En son mesela anketlere şöyle bir baktım, seçimde neler söylüyor diye. Kaybetme korkusu sarıyor diyor mesela İsrail basında Netanyahu'yu. Sadece 18 milletvekili şu an çıkarabilir şeklinde anketler bu yönde. Dolayısıyla belki de seneye gerçekten konuşamayacak. Yani çünkü burada olacak.
4: Bir halkın feraset testi gibi bir şey olacak, o seçim olacak, ama yani buradaki vahim tablo sadece protestoyla geçilmemesi gereken tüm ülke liderlerinin daha net bir şekilde, nasıl İspanya örneğinde, Hollanda örneğinde az önce andığımız gibi, ya da Macron'un dün yüksek perdeden konuştuğu gibi, bu bağlamda Türkiye'de de aslında tüm siyasi liderler, yani Erdoğan'ın dışında da Cumhurbaşkanı'na aynı noktada buluştuğu bir yerde bu insanlık suçlarını işleyen failin artık dünya siyasetinden ya da gündemimizden bir suçlu olarak çekilmesi gerektiği gerçeğidir.
0: Bu arada hatırlattığınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, o da Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Geniş bir konuşma yapmıştı Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Aytunç Bey, şunu da belki hatırlatmak mı gerekir? Filistin devlet başkanı mesela Mahmud Abbas yine gelemedi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Uzaktan bağlantıyla mesela Birleşmiş Milletler'e seslendi. Yani düşünsenize, işte Netanyahu geliyor, bir savaş suçlusu diyor Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ama mesela Mahmud Abbas'a iki senedir Amerika Birleşik Devletleri vize vermiyor.
2: Ya vize vermiyor da Mahmud Abbas'ın Filistin politikasındaki rolü tartışmalıdır. O yüzden...
3: Yani Gazze'nin sesi o mudur tartışmalı?
2: Yani evet, o çok tartışmalı bir isim. Maalesef. Olduğu için ben çok onu önemsemiyorum, ama sonuçta baktığımızda İsrail İran'a saldırırken Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yaptı bu operasyonu ve vahşi saldırıyı. Ve İran halkına büyük bir kan, gözyaşı getirdi. Çocukları öldürdüler. 160 kızın, çocuğun, kız çocuğunun okulunu bombalayan Amerika yanlışlıkla olmuştur gibi açıklamalar yaparak bu işi kapattı. Yani baktığımızda burada Netanyahu'nun konuşması değil, Trump da konuştuğu zaman aynı görüntüdür. Birleşmiş Milletler zaten şu anda, yani Birleşmiş Milletler diye bir şey yok. Yani baktığımızda kağıt üzerinde Birleşmiş Milletler var. Şu anda o protesto edenler çıkıyorlar, gidiyorlar. Ama kimler kalıyor? Silahlanmayı daha da arttıran Almanya oradadır büyük ihtimalle. İngiltere oradadır şeyde. Amerikalılar yine oradadır. Ne kadar Netanyahu'ya karşı şey de olsa. Yani o yüzden bu emperyalizm dediğimiz güçle ya net bir şekilde kavga edeceksin ya da teslim olacaksın. Bunun başka bir açıklaması yok.
0: Bu arada dış haberlerden arkadaşlarımız yazıyorlar. Şimdi biz mesela böyle eleştiriyoruz ya, şu an Amerikan basınında pek çok kanalda, o bildiğimiz ünlü kanallar mesela, Netanyahu'yu vermiyorlarmış. Verenler de üzerine konuşuyorlarmış, bizim gibi hiç kimse sesini vermiyor. Ve kanal ismi vermeyeyim bence. Ama yani bu kanallarda da an itibarıyla mesela eleştiriler var. Aslında pek çok dünya basını da şu an protesto ediyor bir yandan Netanyahu'yu. Hiç kimse sesini açmıyor diye arkadaşlarımıza not düşüyor yani.
2: Bu Filistin ve İran meselesinin altından tek kazanç şu oldu. İsrail Devleti'nin, Netanyahu'dur, diğerleridir, neyse, İsrail Devleti'nin çizgisinin ne olduğu ve artık Almanya'ya da gitse, İspanya'ya da gitse, orada artık bir İsrailli bile gitse protesto edilebilecek noktaya geldi. Bu değerli bir şey. En azından yönetimler değil ama halklar bazında İspanya'da, Almanya'da, Fransa'da, İsrail'e karşı çok
1: İtalya'da.
2: İtalya'da zaten evet, büyük eylemler oldu. O anlamda baktığımız zaman halkların çok ciddi bir şekilde bu yönetim ve yönetim tarzlarına karşı büyük bir tepkisi var. Umarım o halkların yönetim şekli de o halkların istediği gibi yönetimler doğar.
4: Tam tesir eder.
0: Evet. Evet. Taha Bey, sizin yorumunuz nedir bu protestolara ilişkin? Bu arada biraz önce Aytunç Bey dedi ya, güven kaybı.

0: Bundan söz etti Birleşmiş Milletler'e ilişkin. Mesela bu yılki teması öyleydi Aytunç Bey, Birleşmiş Milletler'in. Yani sanki bütün bu eleştirileri biliyormuşçasına güveni yeniden tazelemek üzerine aslında toplanıyor.
1: Yeniden tesis etmek sloganıyla beraber girdiler. Şöyle salona bakınca bir grup işbirlikçi yahut korkak haricinde küresel vicdanın bir haykırışını görüyoruz. Yani salonun bomboş olması. Netanyahu zaten bu senaryoyu öngördüğü için dün bir video yayınladı, görmüşsünüzdür, yapay zeka ürünü. Papağanlar. Gördünüz mü? İşte sandalyelerin üstünden İsrail'i eleştiriyorlar. Bir papağanın üzerinde işte Arap kıyafeti var. Bir papağanın işte üzerinde Avrupa, işte İspanyol esintileri var. Bir papağanın başında da Türk fesi var mesela yani. Öylesine bir hakaretle beraber giriş yaptı. Geçtiğimiz yılda rezil rüsva olmuştu. Şimdi bir tekrarını yaşıyor Netanyahu ve burada yaptığı bir konuşma dünyaya seslenme falan değil. Bir avuç azınlığa sesleniyor, işbirlikçiye sesleniyor maalesef. Bu salonda kimler kalmış, kimler terk etmiş, bunu tarih yazacak. Yani dünyada devletler tarihinde onlar 20 yıllar, 30 yıllar çok kısa sürelerdir efendim. Bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu salonda Netanyahu'nun safsatalarını dinlemek zorunda kalan ülkeler bunları izah edecekleri günler çok uzak değil yani. Biz aslında orada olmak istemedik de o zaman konjektür ona gerektirdi de bizim halkımız böyle düşünüyordu ama yönetimimiz şöyle düşünüyordu gibi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını bir hafızamıza getirelim. Dünya beşten büyüktür sloganını ortaya koyduğu ve Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesini gerektirdiği kampanyasını düşünelim. Ve gelinen noktada bunun ne kadar gerekli bir düzenleme olduğunu da görelim. Sayın Cumhurbaşkanı, son cümle, artık sadece Türkiye içerisinde kampanya yapmıyor. Uluslararası örgütlerle ilgili de çok ciddi kampanyalar yürütüyor. Birileri işte efendim küresel lider denildiği zaman abartmayın canım falan diyor da Sayın Cumhurbaşkanı, evet, artık Türkiye'de kampanya yürütmeye geçin, Birleşmiş Milletler'in, evet, yapısını değiştirmeye yönelik çok ciddi bir gücü.
0: Birazdan detaylıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de bakalım. Efendim orayın hazır. Şimdi biraz önce Oray içerideydin, öyle değil mi? Salondaydın, dinledin Netanyahu'yu. Neler yaşandı o salonda?
2: Kübra Nur, bugün genel kurul görüşmelerinin 3. günü ve normal şartlarda işte basında dahil olsun ya da delegeler genellikle boş, genellikle sakin olurdu bu salonlar. Fakat hem güvenlik epey yoğundu hem de işte o çekim yaptığımız ya da görüşmeleri izlediğimiz odalar tıkım tıkım doluydu. Çünkü neden? Herkes Netanyahu'yu bekliyordu. Ve genel kurul salonunda delegelerin oturduğu o koltuklar da alışılmadık derecede doluydu 3. gün olduğu için. Yani bunu kıyaslayabiliriz başka işte başka devlet başkanlarının konuşmalarıyla. Genellikle işte orada ayıp olması diye bir temsilci oturur. Fakat bu sefer hemen hemen genel kuruldaki bütün koltuklar doluydu. Başta Türkiye epey kalabalık bir şekilde katılmıştı. Çünkü bunun amacı Netanyahu gelir gelmez onu protesto etmekti. Delegelerin bu gibi durumlarda yapabilecekleri çok sınırlı. Sadece ayağa kalkıp yürüyüp çıkıyorlar işte Amerika'nın yaptığı gibi ya da Küba'nın yaptığı gibi. Şimdi de bu sefer yalnız alışılmadık derecede çok fazla ülke hem yuvalamalar hem alkışlama hem ıslıklar eşliğinde Netanyahu daha kürsüye çıkar çıkmaz onu protesto ettiler. O kadar ki konuşmasına yani Kolombiya Devlet Başkanı kürsüden indi. Hemen yerine Netanyahu geldi. Normalde bu gibi geçişler birkaç saniye sürer. Yani mikrofonu devredersin konuşur. Netanyahu epey bir süre orada sessiz kalmak zorunda kaldı protestonun dinmesi için. Ve konuşmasına da böyle biraz daha hamasi, biraz daha masalsı bir konuşmayla başladı. Tabii Netanyahu New York'a protestonun eşliğinde geldi. Bu konuşmasını protestonun eşliğinde yaptı. Dün Brooklyn Köprüsü'ne bir projeksiyonla Netanyahu tutuklanmalı diye bir protesto afişi yansıtılmıştı. Bugün burada Bryant Park yani 5 blok ötede diyebileceğimiz bir parkta bir protesto gösterisi düzenlendi ve Birleşmiş Milletler'e doğru yürüdüler. 3 ayrı noktada Filistin yanlısı gösteriler var ve Netanyahu da belki de ilk defa kendi siyasi tarihinde bu kadar rahat kullandığı, bu kadar işte tabiri caizse at koşturduğu Birleşmiş Milletler kürsüsünde biraz gözden düşmüş bir lider olarak karşılandı. Sadece Türkiye değil, bütün pek çok devletin hedefindeydi İsrail'in yaptıkları. Afrika ülkelerinden işte Avrupa ülkelerine kadar Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması epey sertti İsrail'i eleştiren.

0: bir konuşmaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınki de keza öyle. Daha da önemlisi Netanyahu burada her geldiğinde el üstünde tutulmaya, Amerikan yönetimleri tarafından el üstünde tutulmaya hazırken Beyaz Saray'la görüşmüyor, Trump'la görüşmüyor. Zaten Trump New York'ta değil, Washington'a geçti Xi Jinping'le buluşmak için. Ona özel bir davet bulunmuyor, diplomatik temaslar bulunmuyor. New Jersey'ye indi, buradan birkaç saat sonra tekrar İsrail'e gitmesi bekleniyor. Çünkü belki de son kez burada başbakan olarak konuşma yapıyor Kübra Nur.
1: Çünkü belki de Ekim'deki seçimlerde kaybedecek. Artık son konuşmasıydı, öyle değil mi? Aslında kastettiğim biraz da o. O halde şöyle diyebilir miyiz Oray? Yani kimse yan yana durmak istemedi mi Amerika Birleşik Devletleri'nde Netanyahu ile? O fotoğrafı vermek istemedi mi? Onun için mi mesela randevu alamadı? Hatta Elon Musk'la görüşecekti, onunla da görüşemedi şeklinde iddialar vardı.
0: İptal oldum. Evet, Elon Musk'ın görüşmesi de iptal oldu. Ya biraz dokunan yanar bir tarafı var Netanyahu'nun Amerikan siyasette bu aşamada. O da neden? Çünkü Kasım ayında seçimler var. Ve her iki parti için de bu ara seçim çok kritik önem taşıyor. Ve önüm 2023 7 Ekim'inden beri İsrail yani öyle kötü yönetti ki bu Gazze'de yaşananları... Amerikan siyasetinde işte APEC, İsrail'in en önemli lobisi. Ona dokunan siyasetçiler, onunla teması olan siyasetçiler, oralardan bağış alanlar mesafe koymak zorunda kaldılar. Pek çok siyasetçi İsrail karşıtı, İsrail'i eleştiren söylemleri yüzünden Amerikan siyasette yükseldi. İşte Müslüman adayların ön plana çıktığını, Michigan gibi eyaletlerde seçim kazanabilme ihtimali çok kuvvetli bir şekilde arttığını biliyoruz. İsrail'e soykırım demek, yaptıklarına soykırım demek Amerikan siyasette çok ciddi bir tabuydu. Pek çok kişi bunu artık siyasi hem Cumhuriyetçi Parti'de hem Demokratlar arasında bunu net bir şekilde dillendiriyorlar. Dolayısıyla Netanyahu'nun yan yana fotoğraf vermenin, İsrail'le yakın temas kalmanın seçmen nezdinde bir bedeli var ve tam da seçim öncesi kimse bu bedeli ödemek istemiyor Kübra Hanım.
1: Hatta şöyle değil mi, yani normalde orada demokratlar da mesela cumhuriyetçiler de lobilerden destek alır, para alır. Yani bu aslında legal de bir şeydir. Artık ilk mesela şu sorulmaya başlandı aday olanlara, sen acaba işte Netanyahu'dan, İsrail lobisinden destek alıyor musun sorusu sorulmaya başlandı. Kimse yan yana durmak istemiyor denilirdi mesela. Hakikaten öyle bir durum var mı kongrede de?
0: Şimdi kongrede ilk defa ciddi anlamda bir değişiklik olacak ve bu hem yaş anlamında bir değişiklik olacak, hem koltuk sayısı anlamında değişiklik olacak. Yeni bir kuşak geliyor ve bu yeni kuşağın gelmesi aynı zamanda Amerikan siyasette bazı ezberlerinde değiştiği anlamına geliyor. Artık eskiden olduğu gibi İsrail kesinlikle dokunulmaz. İsrail hiçbir şekilde Amerika eleştirmez. Amerikan siyasetçileri İsrail aleyhinde bir laf söylemez, ezberler bozuluyor. Bunu görmeye başladık. İşte Zora Mamdani, New York'un belediye başkanı, çok ciddi bir İsrail karşıtı, İsrail'i eleştiriyor, soykırım diyor. Netanyahu'nun uluslararası mahkemeden dolayı tutuklanma kararı olduğunu söyledi. Hatta bundan dolayı benim yetkim olsa Amerika bu kararları uygulamıyor. Evet. Dolayısıyla yetkisi yok ama yetkim olsa Netanyahu'yu tutuklarım dedi. Şimdi bunlar eskiden 5 sene öncesine kadar bile çok rahat konuşulmazdı Amerika'da. Bu bir rüzgarın değiştiğinin işareti. İşte benzer şekilde Abdul Al Sayed, Michigan'da senatör adayı, Türk asıllı streamci Hasan Piker. Bunlar çok etkili işte medya figürleri olmaya başladı. Çok net artık İsrail hem medyada hem siyasette eleştiriliyor. Çünkü gençler, yeni kuşak İsrail'e çok daha mesafeli, işte 70 yaşındaki, 80 yaşındaki senatörlere kıyasla Kübra Nur.
1: Mesela şu an ekrana biz senin de bulunduğun salonun görüntülerini veriyoruz bir yandan da Oray. İkiye ayırdık ekranı, hem seni görüyoruz hem de o görüntüleri. Sen de o sırada tam oradaydın, işte o protestonun yaşandığı sırada. Doğru, sen de görüyorsun. Şimdi o protestonun yaşandığı sırada sen de tam oradaydın. Dedin ya bir takım böyle sesler vardı aslında protestolarda. Duyabildin mi mesela, bazı cümlelerde kullandı mı orada bulunanlar? Ya da hiç görüşme fırsatın oldu mu o salonda bulunanlarda? Neler söylendi, neler duydun?
0: Şimdi teknik
1: çok
0: olarak
1: özür dilerim Oray, hemen bulunduğum... bir koyalım. Tabii. Arkadaşlarımız sesi açıyorlar. Tabii. Arkadaşlar sesi var mı bu videonun?
0: Tabii.
1: Dinleyelim. Alkışlar duyuyorum ben, ıslıklar duyuyorum. Sen orada ne duydun? Bir takım cümlelerde var mıydı?
0: Kübra Hanım, alkışların nereden geldiğini hemen tarif edeyim sana. Şimdi salonun en uç sağ üst tarafında, böyle en arkaları doğru İsrail'in masası var. Bunlar genellikle kurayla belirleniyor bu masalar. Sonra da alfabetik sırayla oluşturuluyor. Orada o delegasyon doluydu. Bir de işte yakınlarının, daha evvel Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na oturuma açılmış olan eski başkanlar vesaire, VIP üyeler, devlet başkanının eşlerinin olduğu böyle balkon diyebileceğimiz kürsüye yakın bir yer var. Kürsüye yakın bir yer olduğu için orası mikrofona da daha yakın ister istemez. Orada 5-6 kişinin alkışlaması ya da 10 kişinin alkışlayıp işte İsrail sonsuza kadar ayakta kalacak diye İbranice slogan atmaları çok daha biraz gür sesli çıkıyor. Onlar daha net bir şekilde duyulabiliyor. Fakat öte yandan da işte salonun geri kalanında tam ortaya gelecek şekilde 6. sırada Türkiye heyeti oturuyor. Başta onlar olmak üzere yuhalamalar, ıslıklamalar ve protestolar o alkışları da bastırdı. Dolayısıyla pek çok ülke kalktı. Ama tabii bu şu demek anlamında değil. Şimdi 100 küsur 190 zannedersem ülke temsil ediyor Birleşmiş evet. Milletler'de. Nitekim Netanyahu mesela Uganda'ya selam çaktı konuşmasında. Bazı ülke bazı Afrika ülkeleriyle çok yakın ilişkiler var. Onlar da Netanyahu'nun bu sözlerini alkışladılar ama genel olarak bunlar daha marjinal diyebileceğimiz tepkilerdi. Burada çünkü zaten bu alkışı ya da terk etmeye gerek yok. İşte dediğim gibi yani Macron'un konuşmasından evet. artık tutarak yani birinci dünya ülkeleri dahi kürsüden İsrail'i eleştirmeye başladılar. Evet. Ben yıllardır genel kurulu takip ediyorum. Bu alışılmadık bir durum. Bu kadar eleştiri gelmezdi İsrail'e.
1: Bu kadar eleştirinin olması. Oray sen orada kalmaya devam et. Bir de konuklarımızdan hemen ben yorum alayım bu görüntülere ilişkin bir kez daha. Çünkü sesi de duyduk efendim. İşte o ıslıkları, o sesi de duyduk. Oray'ın dediğine göre yıllardır takip ediyorum. Böylesini görmedim. Böyle bir protesto görmedim diyor. Ne dersiniz? Gürkan Bey, sizden de bir Ankara'dan da yorum alalım bu görüntülere.
2: Evet. Yani görüntüler genel manada baktığınız zaman çok güzel görüntü gibi gözükse de Aytuç Bey aslında çok güzel tanımladı. Yani ben de açıkçası katılıyorum. Yani orada kalanların buna ne dediği aslında önemli. Yani Sayın Erdoğan'ın da aslında ifade ettiği dünya beşten büyüktür ifadesi aslında bu tanımı da söylüyor. Biz Türkiye tarafına baktığımız zaman mesela İsrail Türkiye'nin dostu ve müttefiki midir sorduğumuz zaman %5'i dost olarak görüyor. %90'ı dost olarak görmüyor. ABD'yi de dost olarak gören %10 var. İngiltere'yi gören de yaklaşık %19.3'ü var. Yani bu tanımlamalar aslında Aytuç Bey'in de bugün ifade ettiğinde tanımlıyor aslında baktığınız zaman. Silah satmak isteyen, işte dünyayı yaşanmaz hale getirmek isteyen bir çıkarım üzerine bir süreç kuran bir toplumun görüşünü aslında burası yansıtıyor. Tabii ki buradaki diğer Kolombiya Devlet Başkanı'ndan sonra tamamen boşalması bizim açımızdan insanlık açısından olumlu görüntüler. Fakat benim gördüğüm tablo şu, İsrail adı Netanyahu olur ya da başka biri olur. Onların ana amacı, ana hedefi vaat edilmiş topraklarına ulaşmak. Biz onların suyunu, biz onların toprağını, biz onların hayatlarının anlamı olan yaşam koşullarını elinden alıyoruz ifadeleri var. Onun için onların ana noktası vaat edilmiş topraklar. Amerika ile de böyle kötü gözükmeleri ya da işte Amerika'daki işte ifade ettiğiniz gibi basın argümanlarının da bunları kötü görmesi ya da göstermesi, sesini kısmasının hiçbir bir anlamı yok. Bunun göstergesine baktığınız zaman bugün İran'da da bir sonuçta İsrail'in bir zulmü var. Diğer ülkelerde de sonucunda elini kolunu sallayaraktan Libya'ya giriyor, Ürdün'e giriyor, birçok ülkeye giriyor. Ve bunun yanında en ana müttefiki kim diye baktığınız zaman yanında Amerika'yı görüyorsunuz. Onun için ben bu sürecin Netanyahu seçimleri kaybetmiş, kaybetmemişin çok önemli evet. olduğunu açıkçası çok görmüyorum. İnşallah umarım yani inşallah evet. umarım insanlık için yeni gelen yönetim diyelim inşallah. Bu insanlık açısından buna bakar. Filistin'de sahil bölgelerinde bölgelerin paylaşımını kimlerin yaptığını, hangi devletlerin yaptığını da zaten biliyoruz. Umarım ki evet. Amerika bu yanlışından döner. Evet. İnsanlık için bir doğru yola bir evet. Gelişim sağlar diye düşünüyorum açıkçası.
1: Oray, bir tekrar oraya dönelim. Oray çıktın, yani şu an bitti mi Netanyahu'nun konuşması?
0: Benim takip önümde hala konuşuyor.
1: Hala evet, konuşması devam ediyor
0: gözüküyor.
1: Yani.
0: Evet, hala konuşuyor gözüküyor. 15 dakikayla sınırlı Birleşmiş Milletler'de bu konuşmalar normalde ama Oscar törenlerinde olduğu gibi hani ışıklar ya da orkestra çalmıyor tabii. Pek çok kişi süreyi aşıyor. Donald Trump gibi. İşte genellikle yarım saate yakın konuşuyorlar. Küba lideri Castro son konuşmasını burada yaptı. 4,5 saat kapitalizmi eleştirmişti burada kürsüden. Dolayısıyla böyle bir süre kısıtlaması kağıt üstünde var. Ve Netanyahu şimdi konuşması da aslında ilk başta Uganda'da kardeşinin o İsrail'in tutsak kalmış kardeşin kurtarılma misyonundan bahsetti. Konuyu şimdi getirdi, Trump'a getirdi. Trump'ı artık bütün dünya liderleri Trump'la nasıl ilişki kuracağını bildiği gibi Netanyahu da biliyor. Onu göklere çıkartıyor. İsrail'in dünyada Trump'tan daha büyük bir ortağı yoktur diyor.

0: savaşla ilgili. Ancak Trump da evet şu anda pardon bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı konuşmasında Netanyahu şu anda Trump'ı yüceltirken.
1: Şaşırtıcı ama, değil herhalde öyle değil evet, mi? Mesela Kassan'da bugün çünkü haberler evet gelmişti. O da eleştirmişti. Hemen not düşeyim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da AK Parti sözcüsü Ömer Çek de çok sert bir biçimde aslında yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin sözlerine onlar da bu seviyesiz ve hadsiz ifadeleri Gazze'de yaşananların üzerine örtmediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanına ve tarih önündeki soykırımcı siciline de görünmez hale getirmiyor diye Türkiye tarafından da çok sert eleştiriler gelmişti. O halde şimdi Netanyahu hem Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan cümleler kurdu. Hem de bir yandan da işte senin de söylediğin gibi Trump övülmeyi pek seviyor. Trump'ı da kürsüden övmeyi sürdürüyor.
0: Netanyahu eğer kendisi eleştiren bütün ülke liderlerine yanıt verirse zaten bugünü çıkartamaz. Herhalde bütün sabaha kadar burada oturmak zorunda kalırız. Onlara teker teker laf yetiştireceği için. Ama ilginç olan şey şu. Yani evet İran savaşında İsrail ile Amerika bu savaşı birlikte girdiler. Ve İsrail bu savaşın uzatması ama Trump her gün bir çıkış yolu arıyor bu savaştan. Çünkü bu savaşın Amerika'ya ciddi bir bedeli var. Ve Netanyahu'nun burada kürsüden de yapmak istediği şey Trump'ı bu savaşta tutmak. Trump nasıl çıkış yolu arıyor? Daha önceki gece İran Dışişleri Bakanı ile Jared Kushner ve Steve Witkoff, Orta Doğu özel temsilcisi Trump'ın ve damadı Donald Trump'ın Jared Kushner, Katar aracılığıyla buluştular. Belli heyetler hala görüşüyor. Hatta Trump'ın da bu görüşmelere katılma ihtimali olup olmadığı konuşuluyordu. Yani bir şekilde bir barış konuşmaları tekrar yapılabilir mi diye Trump arıyor Netanyahu'nun isteklerinin aksine. Ve şimdi Netanyahu kürsüden işte Trump'tan daha büyük bir İsrail destekçisi yok, bizim en büyük müttefikimiz o derken Trump'ı Amerikalılara bedeli hem siyaseten hem ekonomik olarak çok ağır olan bu savaşta tutmak istiyor Kübra Hanım.
1: Taha Bey, tam da oraya gitmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden söz ediyordunuz. Oradaki cümlenizi de tamamlamanızı rica edeyim. Çünkü hakikaten önemli mesajlar verdi. Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Beş ülkeye dayalı yapı güven sağlayamaz dedi. Yine nitekim bugün de mesela tüm o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına işte katsan tepki gelmişti. Netanyahu da çıkmış şimdi tekrar eleştiriyor Erdoğan'ı. Türkiye tarafından da tepkiler var. Ne dersiniz bu tüm yaşananlara?
2: Salona bakıyorum da maalesef üzücü bir tablo var. Tarih boyunca sömürülen, Avrupa tarafından katliamlardan geçen, en değerli madenleri çalınan pek çok Afrika ülkesinin Netanyahu'nun konuşmasını dinlerken baktım da biraz fotoğraflara. Fotoğrafları var. Objektiflere yakalanmışlar. Yani dünya üzerinde bazı sahneler vardır biliyorsunuz. O sahneler utanç sahneleridir. Hiç yaşanmamış olsun istersiniz. Ve oradaki figürler kamu vicdanında, dünya vicdanında her zaman böyle mahkumdur yani. Bugün ortaya çıkan tablolardan bir tanesi de o. Maalesef Körfez'den bazı ülkelerin de sıralarının dolu olduğunu görmek utanç verici bir sahne. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı, az önce ifade ettiğim şey Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili bir propaganda. Efendim söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanı biz burada övelim, yüceltelim, onun reklamını yapalım değil. Bu bir gerçek. Sayın Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür sloganını ortaya koyduğu günden bu yana bu pek çok ülke tarafından evet ya biz bunu artık başarabiliriz kabulünü almış bir kampanyaya dönüştü. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yani burada Gürkan abi var sosyolojik araştırmalar yapıyor ama sadece Türkiye'de kampanya yapan bir lider olmaktan öteye geçti. Yani Karabağ'ın özgürleştirilmesi ve oradaki demografik yapının olgunlaşması, Ermenistan ve Türkiye arasındaki sosyolojik sorunların çözülmesine kadar, Orta Doğu'daki barış düzeninin sadece silahla değil, aynı zamanda başka bir sosyolojik kampanyayla beraber tesis edilmesine varan bir ölçüde artık bir etkisinden bahsetmek mümkün. Neden mümkün? Bugün 198 ülke mi var şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil edilebilen? Bu ülkelerin neredeyse %80'i, %85'i salonu terk ettiği bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan bahsediyoruz. %80'i diyor ki bir katliamcıyı ben dinlemem. Peki %80'i, %85'i ne yapabiliyor? Bir şey yapmak istedikleri zaman %80'i ya biz bu Gazze'deki soykırıma müdahale edelim. Birleşmiş Milletler barış gücü gitsin en azından. Oradaki insanlara bir güvenli alan sağlasın. Ve oraya yiyecek, temiz su, hijyen malzemesi.

0: temel insani
1: çocuklara,
0: ihtiyaçların tamamı, insani ihtiyaçların
1: evet,
0: tamamı.
1: Evet, çocuklara bez, hastalara ilaç götürelim. %85 desin. 5 daimi üye var. Bunlardan birisi hayır dediği zaman dünyanın geri kalanının, milyonlarca insanın vicdani ortaya koyduğu tepkinin hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllardır dile getirdiği, ki bu tablo henüz ortaya çıkmadan ifade etti. Şunu da söyleyelim, Sayın Cumhurbaşkanı 16. kez hitap etti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde hitap eden kişi Ürdün Kralı Abdullah. O da demokratik yollardan seçilmedi. Yani monarşi var. Kendi ülkelerindeki sistem bu. Dolayısıyla ortaya koyduğu tecrübesi ve bugüne kadar getirdiği birikimiyle beraber bu kampanya artık dünya tarafından ve küresel sistem tarafından bugün satın alınamayan fakat yakın tarihte veya yarın değilse elbet bir gün gerçekleşecek bir hedef olarak karşımızda duruyor. Çünkü salonun %80'i 85'i boş.
2: Evet.
1: Fakat bütün dünya 5 daimi temsilcinin ağzına bakıyor. Maalesef durum böyle ya.
2: Oray, biraz önce Taha Bey de söyledi. Birkaç ülkeyi görebiliyorum ben aslında. Hatta birkaç Afrika ülkesi salonda
1: kaldı diye. Ya maalesef Sırbistan'ı falan gördüm ya.
2: Sen hangi ülkeleri gördün? Kimler Netanyahu'yu dinledi? Hangi ülkeler dinledi?
1: Gerçi onların da tarihinde... Yani...
3: Kübra'nın genel olarak Afrika ülkeleri Netanyahu'yu dinliyor. Tabii Orta Doğu ülkeleri toplu halde yerinden kalktılar. Salonda benim olduğum yerden doğrudan kürsüye baktığım için tam olarak masa masa bilmiyorum. Şimdi önümde harita var ama birazdan daha net inceleyip söyleyebilirim.
1: Oray Bey, bir ekleme yapayım mı?
3: Bir şey daha söyleyeyim. Bazı Karayip ülkeleri de Netanyahu'yu terk ettiler ayağa kalkınca.
2: Karayip evet. Ülkeleri. Ya bu arada aklıma Somaliland geldi Oray sen söyleyince. Hani oradaki aslında İsrail'in de ne kadar önemli emellerinin olduğunu da farkındayız. Bir yandan da Türkiye ile İsrail mesela o coğrafyada da çok defa karşı
1: ama
2: karşıya
1: Somaliland geldi. Ama Somaliland şu anda
2: Somaliland'de
1: tanınmıyor.
2: Bir tek Netanyahu tanıdı zaten. Tanınmıyor. İsrail tanıdı.
1: Birleşmiş
2: Milletler'de yani de yoklar. Afrika üzerindeki etkisi deyince evet. Mesela
1: İran İslam Cumhuriyeti Kasım Süleymani'nin posterini bırakıp gitmiş sıralarında. Katar yok, Suudi Arabistan yok ama Birleşik Arap Emirlikleri bir hanımefendi tarafından şu anda orada temsil ediliyor. Sırbistan'ı görüyorum. Onun yanı sıra maalesef başka ülkeler de var. Paraguay orada. Yeni Zelanda'yı görüyorum maalesef. Papua Yeni Gine var mesela.
2: Kalan ülkelerden bunlar.
1: Maalesef böyle.
0: Güney Amerika'nın bir kısmı Kübra'nın, orada yani.
2: Buyur. Sen son değerlendirmeni alalım Oray.
3: Tabii. Netanyahu konuşması da beklendiği üzere hem İsrail'e soykırım yapıyor diyenlere çok karşı çıktı gibi. Bir de alışıldık bir hedef seçti. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani. Zohran Mamdani'yi Hamas destekçisi bir antisemit olmakla suçladı. Ama bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlamadan hemen önce Trump'la Mamdani burada buluşmuşlardı ve kameralara poz verdiler. Belediye konutunda buluştular ve çok da iyi geçiniyorlar. Biliyorsun senle defalarca da bunu konuştuk. İlk defa da bir araya gelmiyorlar. İki siyasi spektrumun iki farklı ucundan birbirlerine çok ağır laflar etmesine rağmen bu da sanırım Netanyahu'nun hiç hoşuna gitmemiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü Mamdani hakikaten Netanyahu ne derse desin popülerliğin doğrunda ve Trump'ın da gözüne girmeyi başardı. Şundan dolayı vurguluyorum yani Trump'la Netanyahu buluşmadı ama Mamdani ile Netanyahu uzun uzun buluştular. Hatta birlikte basın toplantısı da yaptılar. Evet, Mamdani ile Trump ise pek çok başka devlet başkanı da başbakan da Mamdani ile buluştu. İşte İrlanda Başbakanı metroya bindiler ama Mamdani ile Trump buluşması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hemen başlamadan önce pazartesi akşamının en önemli gündemiydi. Hatta o sırada biliyorsun Trump'ı takip eden basın havuzu protesto ediyordu. Trump'ı belediye muhabirlerinin önünde bir basın toplantısı yaptı Trump.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüştü. Körfez'deki pek çok ülkede görüştü. Fakat yine Netanyahu da görüşemedi Trump'la birlikte.
1: Netanyahu'nun bir cümlesi var. Neden dinlenilmeye değer olmadığını, neden bomboş bir propaganda metninden, neden seçimlere yönelik bir seçim konuşmasına ibaret olduğunu ve neden bir katilin sözlerinin dinlenemeyeceğini ifade ediyor. Cümlesi tam olarak şu: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur.
2: Çok özür dilerim, cümlenizi tekrar
1: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur demiş Netanyahu. Bunun nesini dinleyeceksin?
2: Bu arada arkadaşlarım o sırada bana seslendiler de konuşması bitmiş Netanyahu'nun. O halde oray yaklaşık demek ki 40 dakika kadar konuştu. İşte şimdi de efendim kürsüden ayrıldı. Muhtemelen o protesto edenler de birazdan salona tekrar geleceklerdir. İşte o protesto görüntüleri de ekranlarınızdaydı. Oray Ayın aktardı. Habertürk yazarı Oray Ayın tam da o salondan aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Oray kıymetli katkıların için. Dediği gibi Oray'ın Mamdani ile ilgili de bir takım eleştirileri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yine hedef alan ifadeleri oldu Netanyahu'nun. Tam da böyle bir soykırımcı edasıyla çıktı. Hiçbir şey yaşanmamış gibi pek çok farklı ifadeleri de oldu. Yine bizler de ekranlarınıza getirdik. Ona ilişkin protestoları da ve Oray Ayın'da Habertürk yazarı Oray Ayın'da tam da salondaydı. Aktardı efendim bizim için orada yaşananları. Şimdi dönelim arkadaşlar tekrar öyle değil mi? Türkiye'ye. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Sıcak bir gelişme var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama diyor ki, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Mehmet Şimşek devamında da ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir ifadelerini kullanmış. Aytunç Bey, böyle bir iddia dolaşıyordu öyle değil mi? Mehmet Şimşek yarın istifa edebilir şeklinde.
4: Cuma günü istifa edecek diye Hazine Maliye Bakanı'nın istifa edeceği konuşuluyordu. Hatta görevinden işte affını istemiş gibi yazılar sosyal medyada ısrarla yazıldı. Hazine Bakanı da bunu istifa iddiaları yalandır diyerek bu spekülasyona bir son vermiş oldu. Ya tabii bu sonuçta baktığımız zaman hani Sayın Mehmet Şimşek'in, SPK'nın hani bu 10 ay önce biz bu fonlardaki hareketlikleri, spekülasyonları, manipülasyonları görüyoruz dediği için zaten esas olarak Mehmet Şimşek hedef tahtasına oturtulmuştu. Görüyorsan niye müdahale etmedin? İşin
5: gerçeği bu. Yani
4: görüyorsan niye müdahale etmedin?
5: Siyasi hukuki sorumlu.
4: Yani 1,5 yıl önce Akın Gürlek görüyorsa SPK niye müdahale etmedi? Hazine Bakanı 10 ay önce görüyorsa niye müdahale etmedi? Şimdi ben ifadeleri okurken mesela bu Emre Tezmen'in bir cümlesi çok dikkatimi çekti. Şunu söylüyor Terra Holding'in patronu. Şunu da belirtmek istiyorum. Devlet kurumu olan MKK'nın yönetim kurulu üyesiyim. Bu pozisyonum sebebiyle hisse alımı bir kenara, içerisinde hisse bulunan fon dahi alımım tamamen yasaktır diyor Emre Tezmen. Zaten kamu kurumlarında buna ilişkin olarak tüm bilgi ve belge talep edildiğinde de bu ortaya çıkacaktır diyor. Şimdi MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye'deki sermaye piyasası araçlarını elektronik ortamda güvenle saklayan bir kurum olarak biliniyor.
5: Kimi kime neyi emanet etmişlerin en iyi kitap şeyi bu.
4: Evet,
5: kime neyi emanet etmişler?
4: Hisse senetleri ve yatırım fonları gibi dijital evrakları saklar. Değerli dijital evrakları dijital olarak saklar. Hı-hı. Yatırımcıların hangi menkul kıymete ne kadar sahip olduğunu tapu gibi kaydeder. Yatırımcıların haklarını korur ve piyasada şeffaflık sağlar. Emre Tezmen. MKK üyesiymiş. Yani başka söylenecek bir şey var mı şu anda? Yani ben şu anda söz hakkımı avukatlarıma bırakıyorum.
5: Hadi ben el arttıramam ama el arttıramayacağım ama bir bilgi daha vereyim. Tera'nın gene yönetim kurulu üyelerinden biri Erkan Kilimci 3 yıl boyunca Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Şimdi düşünün Merkez Bankası gibi piyasanın neredeyse en dominant kurumudur yani değil mi? Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Para politikasına dair tepkisi ne olacak? Faiz dengesini nasıl ortaya koyacak? Bas puanı neyle değiştirecek? Piyasa yapıcı neredeyse. Orada iki numaralığa yükselmiş bir insan geliyor burada yönetim kurulu üyesi oluyor. Sonra vatandaş da o zaman güven telkin ediyor. Anlatmak istediğim evet, bu. Evet. Kimseyi devletten ayrıldıktan sonra aman özel sektörde çalışmasın gibi bir ilke koymuyoruz. Ama bunun bir hani programın başından beri konuştuğumuz bir hukuki niteliği var. Bir de piyasa yapıcılara izin verme durumu var. MKK'nın içinde bir fon sahibi bulunursa ve o zaman tüm veriler böyle şeffaf bir şekilde o fona akıtılırsa burada tekrar dönüyoruz. Devletin denge ve denetleme mekanizmasındaki kurulları ne yapıyor diye sormak gerekir. O zaman işte Hazine Bakanı ile ilgili istifa beklentisi doğar ve piyasada güven kalmaz. Yarın sabah kim nereye hamle yapacağını düşünemez.
4: Ama Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
5: Daha beter değil mi? Devlet Denetleme

0: Bak bunu atlamıştım abi.
1: Duyamadım.
2: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu aynı zamanda Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili.
0: Dünyanın yani, neresinde görülür bu?
1: Bunun için herhalde işte ucu nereye dokunursa dokunsun gidilecektir ifadesi önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Akın Gürlek'ten gelen bu ifade önemli. Yani ucu nereye dokunursa dokunsun müdahale edilsin. Şuna ne dersiniz? Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu istifa iddiaları asılsızdır diyor ve ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. Spekülasyon ciddi bir suç öyle değil mi Volkan Hocam?
3: Ya tabii ki bazı alanlarla
1: ekonomi alakalı, deyince.
3: Ekonomide özellikle manipülasyon, spekülasyon özel olarak suç olarak düzenlenmiş ama burada tabii şunu da belirtmek lazım. Az önce düzenleyici kurumların sorunlarından bahsettik ama mesela şu yaşanan sorundan Hazine ve Maliye Bakanlığı ne kadar sorumlu ben emin değilim açıkçası. Hani o açıdan ben Sayın Bakan'a bir şey diyemiyorum. Çünkü burada esas yetkili aslında Sermaye Piyasası Kurulu. Ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun hani diğer

0: böyle sorunlar yaşıyoruz. Hani bağımsızlıkla alakalı çok ciddi sorunlar var. Bu dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz ama biraz başkanlık sisteminden sonra aslında yaşadığımız da bir sorun. Yani Türkiye'de düzenleyici, denetleyici kurumlar dahi aslında şu an hem teşkilat yapıları itibariyle hem buna izin veren mevzuat itibariyle çok özerk olamıyorlar aslında. Ama dediğim gibi yani bunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ne kadar kusuru vardır ben bilemiyorum. Bu arada size ilginç az önce değinildiği için onu da söyleyeyim. Akademik bir çalışmam da var benim bu konuda. Başkanlık sistemine geçtiğimizden beri görevden ayrılan bakanlar için hiçbirisinde istifa terimi kullanılmadı. Çoğunlukla görevden af talebinde bulunma ve bunun kabul edilmesi şeklinde resmi gazetedeki yayınlanan versiyonu. Birkaç bakanın sadece görevden alındığına ilişkin işte ibare hatırlıyorum ben ama istifa zaten yeni sistemimizde hani bakanların görevden ayrılmasında hiç kullanılmadı şimdiye kadar resmi olarak. Hani onu da bir not almak isterim. Bu hukuki olarak çok bir şey yaratmaz ama bunun siyasi olarak belki bazı şeyleri olabilir. Hani istifa etmek değil de görevden af talep etmek şeklinde. Bu Cumhurbaşkanı'nın pekişen gücünü bence siyasi olarak daha da vurgulayan bir terim seçimi gibi geliyor bana. Yani hukuki olarak bir fark yok. Az önce fon mevzusuna gelmiştik. Bir şey söyleyecektim ama sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitti. Müsaadeniz olursa o konuda lütfen bir şey söylemek isterim. Şimdi Gürkan Bey bazı kamuoyu desteklerinden bahsetmişti soruşturmalara yönelik. Şimdi bence orada şöyle bir ayrım yapmakta fayda var. Yani genel sadece somut kişileri hedef almayan problemlerin üzerine eğilen soruşturmalara yönelik halkın desteğinin olması ve bunun bu şekilde yansıtılması bence güzel. Ama bireysel vakalarla alakalı mesela şu kişiyle alakalı yürütülen soruşturma sizce haklı mıdır denildiğinde bence burada bir sorun var. Mesela Deniz Göktaş'tan bahsedildi.
1: %50'den fazlası destek veriyor dedi mesela.
0: Bir
1: bu konuyla ilgili.
0: Komedyenin söylediklerinden dolayı tutuklanması hukuki olarak yanlıştır. Bunun hiç şeyi yok. Yani hukuki olarak bir kimsenin söylediği şeyler suç olabilir, bunun sonucunda yargılanabilir, beraat edebilir, mahkum olabilir. Bu ayrı. Ama biliyorsunuz çünkü tutuklama bir koruma tedbiridir. Yani çok istisnai durumlarda başvurulması gereken bir şeydir. Sadece bir komedyenin beyanları dolayısıyla değil, herhangi bir kişinin ifadesi sebebiyle tutuklanması baştan yanlıştır zaten. Ha dediğim gibi ifadesi suç oluşturur, oluşturmaz, borsada manipülasyon oluşturur, oluşturmaz, ondan dolayı yargılanır, ceza alır, beraat eder, bu ayrı. Hani az önce söyleyecektim ama çok farklı bir konu açıldığı için şey yaptım. Hani bence burada bir sınır çizmemiz lazım. Dediğim gibi toplu olarak olan bir şeye karşı toplumun bu şekilde reaksiyonunu ölçmek güzel ama bireysel vakalarla alakalı hele ki henüz yargılama devam ederken bu doğru mu, bu yanlış mı, bu şey mi diye bence şey yapmak burada yargılama makamını da etkiler bireyler özelinde ve çok ciddi sorunlara yol açar. Çünkü hani tabii ki topluma şu şekilde sorarsanız dini değerleri aşağılamak cezalandırılmalı mı derseniz tabii ki çoğunluk cezalandırılmalı der. Ama o somut olayda böyle bir şey var mı yok mu buna ilişkin karar verme yetkisi yargı organındadır ki bakıldığı zaman aslında bu konuda da hani o somut olay üzerinde söylüyorum bunun suç olmadığına ilişkin de çok ciddi argümanlar var. Suç olup olmadığına yargı belki karar verecek ama tutuklama kararı baştan yanlış. Hani az önce mevzusu geçtiği için bunu söyleme gereği duydum. Çünkü şimdi bunun şeyi de yok. Topluma her şeyi sorabiliriz. İşte Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa etmesi gerekir mi gerekmez mi de sorarız. Evet. İşte şu açılan soruşturmaları da sorarız. Evet. Her şeyi sorabiliriz. Bence bunda burada böyle bir şey var, farklılık var. Buna değinmek lazım. Dediğim gibi hani bu fon olayı daha çok şeyi getirir. Evet. Az önce o lüks araçlara
1: konuşmaya yine
0: değinildi.
1: Devam edebiliriz ama Gürkan Bey galiba bir şey ekleyecek.
0: Tabii tabii. Hemen. Sadece şunu da söyleyeyim. Buyurun. Mesela az önce o lüks araçlarla alakalıydı. Şu an tedbir verildi o araçlarla ilgili ama yargılamanın sonucunda eğer suç sonucu elde edildiği ortaya konulursa o araçlar müsaade edilip hazineye geçecek. Yani şu an o araçlar aslında tedbiren el konulan araçlar. Yoksa mülkiyetinde bir değişiklik de yok. Az önce arada
1: geçtiğim
0: tabii tabii
1: el onun konuldu. Tabii, şu o an, 5 lüks araca tabii, yatağı jeti.
0: Devlet şu an onlara bir de el koydu ve şu an mesela bakmak da
2: tedbiren.
0: Tabii tedbiren. Yani mülkiyeti el değiştirmedi henüz. Yani, müsaade edilmedi.
1: Bu arada 2.8 milyar liradan bahsediyoruz aslında. Devletin şu anda el koyduğu para dahil işte bu değerler dahil olmak üzere.
2: Yine tedbiren.
0: Tabii. Şimdi, el koydu. Henüz bir yargılama olacak şey olacak. Hani
1: Gürkan Bey bir şey ekleyecektiniz. Buyurun.
3: Aslında itirazım yok. Yani şöyle ifade

0: diyorum. Yani Volkan Bey'in dedikleri önemli ama biz araştırmacı olarak toplumun bakışını, toplumun iletişimine bakıyoruz aslında baktığımız zaman. Yani ne düşündüğünü diye alakalı baktığımız şey. Tabii ki yargının ya da işte devam eden bir hukuki bir sürece bizim müdahale etme ya da onu yönlendirme gibi bir düşüncemiz zaten yok. Ama araştırmacı o anki, o aitki yaptığı çalışmalarda bunları sorar. Yani bugün siz Mehmet Şimşek konusu istifa etmeli midir, etmemeli midir ya da bununla ilgili de açıklama yaptı. Biz bakanlarla ilgili de yapıyoruz. Şimdi
1: Bu
0: biz burada
1: açıklamaya sizin
0: bizim
1: yorumunuz nedir bu arada? Mehmet Şimşek'in şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır açıklamasına.
0: Beyanını Sayın Bakan ifade etmiş ama benim toplum tarafından baktığım zaman toplumun %65'inin bugün ekonomiyle ilgili bir ciddi sıkıntısı var ise az önce tabii ki SPK süreçleri ya da Merkez Bankası Başkan Yardımcısının bu süreçte dahil olduğu bir tablo var ise ve toplum da bundan rahatsız ise bazen bazı kararların alınması gerekiyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda şu an için toplumun sadece %16'sı yapılan bu ekonomi sürecinden, yönetilen tablodan memnun olduğunu ifade ediyor. Ama bu devletin ve hükümetin yaptığı politikaların işleyişiyle işte bireysel ilişki anlamında bakmıyoruz. Yani biz
1: Gürkan Bey
0: az
1: çok
0: önce
1: özür
0: ifade ettiğim
1: dilerim.
0: gibi
1: Daha uzun
0: toplumun
1: konuşalım
0: bakışını
1: ama
0: yansıtıyoruz.
1: Çok acil reklama gitmemiz gerekiyormuş. Hemen kısa bir ara verelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Çok kısa efendim.

0: Araçların işte 26 bin gibi küçük rakamlarla aktarılması onların önden bunun aslında belki de önlemini almaya başladığını bize duyuracaktır. Ama hep diyoruz ya bakın uzunca bir zamandır belki de 2 senedir neredeyse işte kara para, işte uyuşturucu, fuhuş, bununla toplumsal şiddetli mücadele ve işte birçok konunun artık ardı sıra açıldığı süreçte bu mesele de önemli bir şekilde önümüzdeki zamanlarda bu hadiseye ya da bunun gibi konulara yine Ponzi yapılarının oluşmaması için belki caydırıcı unsurları barındırır ama ben hep yine meselenin sosyolojik tarafını hep önceleyen taraftanım. Birazcık toplumsal sosyolojinin de sanıyorum içine inilmesi ve bu anlamda da sosyologların ve davranış bilimcilerin bu hadise hakkında yorum yapması önemli bence.
1: Ya da ekonomik okuryazarlığa da herkesin erişmesi de önemli. Bu arada fon soruşturmasında efendim tutuklu sayısı da 34'e yükseldi. Bu da yeni sıcak gelişme. Şimdi Taha Bey siz hep mesela diğer dünyadan örnekler verdiniz ya. Ben de size Bernie Madoff dosyasını hatırlatmıştım. Bir ona da hemen hızlıca bakalım mı?
2: Evet.
1: 8 numaralı dediğimiz arkadaşlar bir alabilir miyiz? Çünkü o da Wall Street tarihinin en büyük aslında saadet zinciriydi. Hatta dediğim gibi filmi bile var. Belki izleyen seyircilerimiz de vardır. 65 milyar

0: Dolar mesela orada da sahte hesaplarda görünen değerdi. 2008'de sistemin çöktüğünü biliyoruz. Hatta 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı bu isim, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bir sonraki dediğimize de bakalım mı arkadaşlar? Yine onunla ilgili o suç dosyasında mesela neler vardı diye, toplamda işte gördüğünüz gibi 150 yıl cezaya çarptırılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yani bizim yaşadığımız olayın benzeri yaşanmıştı. Bu arada bu kişi de 2021 yılında cezaevindeyken hayatını kaybediyor. Hatta böyle ailesiyle ilgili de hakikaten yani çok çocukları... Büyük. Dan biri yine intihar ediyor, bir diğeri hastalığa yakalanıyor. Yani ailecek bu işin dramatik. Sonu da dramatik bir son bir şekilde sonlanıyor aslında. Yani dolayısıyla devlet sonunu bırakmıyor mu diyelim? Devlet vatandaşının dolandırılmasına her nerede olursa olsun müsaade etmiyor ve sonunda cezasını alıyor mu diyelim? Ne dersiniz?
1: Evet, yani
0: Türkiye'de de benzer
1: zaman...
0: örneğini mi göreceğiz?
1: İlla ki yani şöyle, devletten büyük bir organizasyon yok. Bu Amerika'da da böyle, Almanya'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Dolayısıyla bütün bu süreçler maalesef hani yolun olduğu yerde trafik kazası oluyor. Yani herkese şey diyemiyorsunuz, yani her sürücünün başına bir trafik polisi dikemiyorsunuz. Arada hız sınırını aşanlar oluyor, arada makas atanlar oluyor, arada durduk yere masum insanlara çarpmak suretiyle onlara zarar verenler oluyor. Piyasa ekonomisi de böyle bir şey. Piyasa ekonomisinde de evet bazı kurallar var ve o kuralların içerisinde belki açık noktaları kullanarak, belki bazı kaidelerin etrafından dolanarak, belki şimdi savcılık soruşturması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla beraber bu iş nereye giderse gitsin denilerek, belki bazı kişi ve kişilerle beraber hareket etmek suretiyle, nasıl trafikte olduğu gibi, nasıl sosyal hayatımızda olduğu gibi, ekonomi dünyasında da sadece bizde değil, dünyada da yaşandığı gibi pek çok örnek vermek mümkün. Bunun az önce ifade ettiğim Almanya'da 10 yıl boyunca, 12 yıl boyunca süren Financial Times'ın 2015 yılında dikkat çektiği bir fon dolandırıcılığının 2020 yılında Alman Denetim Kurulu tarafından tespit edilmesi ve ortaya milyarlarca euroluk zarar çıkması gibi, Amerika'daki bu Ponzi şeması gibi, işte Barney Madoff ki filmi var değil mi?
0: Evet, filmi
1: yanlış
0: var.
1: Hatırlamıyorum.
0: Aynen
1: öyle. Dolayısıyla filmlere, belgesellere konu olmuş. Pek çok olay insanın hafızalarında taze. Türkiye'de de var. Biliyorsunuz ki işte bağdalımız vardı yani bizim. Hadi hatırlıyor musunuz? Ben bir
2: daha
1: şeyini hatırlıyorum.
2: Tosuncuk.
1: Efendim, ya, Tosuncuk ayrı yani. Var.
2: Sevgili ben, üstadım ama aynı şeyler
1: ben,
2: değil.
1: Ben şeyi hatırlıyorum.
2: Gerçekten
1: hocam şu,
2: farklı konular.
1: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama genelde temelde şu var. Siz bir verin.
2: Doğru.
1: Siz bir verin.
2: İnsani davranış aynı.
1: Biz size on verelim. Ben şunu hatırlıyorum hocam. Jet Fadıl'ın en son yaptığı bir otel projesiyle ilgili bir muhabir arkadaş bir mağdur vatandaşa mikrofon uzatıyor. Diyor ki, siz ne kadar kaptırdınız? Benim diyor bu projeden diyor, atıyorum işte 10 bin eurom var diyor. Bir de diyor daha önceden diyor bir 5 bin eurom daha vardı diyor. O diyor ki nasıl oluyor? Ben diyor bu projeyi yaptığını duyduğum zaman daha önceki 5 bin marklık veya euroluk beni dolandırdığı parayı almak için gittim. Dedim ki sen madem böyle bir otel yapıyorsun ver benim paramı. O da bana dedi ki, ablacığım burada 20 bin euroluk bir yer var. Ben senin zararını şöyle tazmin edeyim. Sen 10 bin euro daha ver. Ben sana buradan 20 bin euroluk vereyim. Öylece de diyor
3: benzer
1: bir 10 bin euro daha verdim. Efendim?
3: Buradaki de benzer hikaye işte, vergi vesaire.
1: Veya, aslında
2: ikisi şöyle farklı.
1: Veya hayır, çiftlik bank olayında da.
3: Ben anladım
2: biri,
3: sizi.
2: Biri serbest iradeyle insanların
1: hocam,
2: birbirini
1: çiftlik bank olayında da,
2: ve aldatmasına
1: çiftlik bank
2: dayanıyor.
1: Olayında da benzer bir
2: ama diğeri,
1: durumdan
2: bakın,
1: bahsediyoruz.
2: Ya bunu şu örneği hayır, versek biz burada daha iyi olur. 90'lı yıllarda bankalar hortumlandı ya,
1: evet.
2: Bankalar soyuldu ya sahipleri tarafından. Orada nasıl devlet müdahalesi eksikti dedik ve 90'lı yılların siyasetçilerinin hemen hepsi cezalandırıldı bu halk tarafından. Bu örnek ona
3: ama buradaki buradaki değerlendirme sosyoloji ve davranış bak, açısından.
2: Davranış
3: tabii
2: öyle
3: şey
2: ama
3: değil.
2: Devlet yönetimi burada kesin.
1: Hocam ama burada aykırı olan mevzu şu, o banka sahiplerinin hepsi bir şekilde yargılamanın etrafından dolanmak suretiyle büyük bir kısmı ya yurt dışına kaçtı,
2: evet,
1: ya da farklı bir şekilde aralarında devlet görevlilerinin de olduğu, imza etkilerinin sahiplerinin de olduğu

0: af çerçevesinde BDDK bir şekilde yakayı kurtardı. Ama bahsettiğimiz hiçbir isim.
1: Tosuncu, bu arada biz... bankacılık sistemimiz onun için çok kuvvetli hale geldi.
2: Evet, ama şimdi mesela Tosuncu borsacılık sistemimiz çökmüş.
0: Tosuncu işte oraya geldi. Tosuncu biz Nijer'den mi aldık? Nijerya'dan mı getirdik?
2: Hayır hayır, o
0: yurt dışı ülkesinden tuttuk getirdik. Az önce bahsettiğimiz bu Jet Fadıl dediğimiz arkadaş şu anda cezaevinde. Buna da devlet vaziyet etmiş durumda. Erkeni geçi ayrıca tartışılabilir. Ben bu işin uzmanı değilim. Fakat şunu görmek gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de yaşanan bir olay değil. Keşke yaşanmasaydı. Fakat dünyada yaşanıyor böyle şeyler.
1: Şimdi son olarak efendim müsaadenizle sizi böyle alayım. Şimdi 455 bin insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizi ekranlarında izleyenler de vardır. Bu mesele nasıl çözülecek diye. Şimdi devletin açıklaması üzerinden devam edelim. 131 fon için ödeme planı masada. 6 numaralı dediğimiz arkadaşlar bir ekrana getirir misiniz? Onunla birlikte artık bu konuyu da kapatalım. Şöyle ki yatırımcıya ödeme nasıl yapılacak? Tasfiye ve ödeme süreçlerinin esasları değerlendirilecek. Mehmet Şimşek aslında bugün de bir toplantı vardı. Yarın da olacak deniliyor. Hak ve menfaatlerin korunması temel öncelik olacak. Dolayısıyla kim hangi tarihte girmiş buna göre de bir ayrım yapılacağı da belirtiliyor. Sürecin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesi de hedeflenecek. İzlenecek yol haritası ve kurumlar arası koordinasyon da yine bu toplantılarda görüşülecek. Biraz önce de aktardığımız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla aslında programın açılışını yapmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuyla ilgili konuştu ve finansal sistemimizde yönelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yoktur. Sorumluluğu olan kim varsa da bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır ifadelerini kullandı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kozinoğlu soruşturmasına geçmek isterim. Buyurun.
3: İngiltere'de ve Fransa'da da bu şekilde bir takım sorunlar yaşandığında İngiltere'de Londra finans piyasasında Neil Woodford'un fonlarında aynı bu şekilde büyüme, şişme ve ondan sonra da ödeyememe, temerrüde düşme durumu yaşandıktan sonra İngiltere parlamentosu, hazine komitesi karar aldı. Ve oradaki finansal davranış otoritesi denilen FCA, yani bu finansı denetleyen yapının sorumlularını, yöneticilerini sorguladı. Milletvekilleri onlara sorular sordu. Yani masaya yatırdı. Yani buradaki SPK gibi.
2: Aynen öyle.
3: Yani baktığımızda. Aynı şekilde Fransa'da H2O fonu üzerinden yaşanan sorun üzerine orada da Fransız Senatosu, Fransız Komisyonu'nda sadece fon yöneticilerini değil, Finansal Piyasalar Otoritesi AMF Başkanı'nı ve yardımcısını da sorguladı. Yani biz burada sadece fon yöneticilerinin üzerinde tepinirsek, 2 yıl sonra başka bir şey yaşanacak. Çünkü biz bu araçları şeyde de gördük. Dilan Polatlar'ın araçları da sergilenmişti, alınmıştı. Sonra ne oldu? Dilan Polatlar vesaire. Yani mesele bu sisteme kim izin verdi? Kim yönetti? Ayrıca son sözüm, çizgi siyasal olarak kapitalizm budur.
1: Bu arada hakikaten biraz önce mesela bankacılık sistemimizin o krizlerin ardından nasıl düzene sokulduğunu ve şu anda da örnek gösterilen bir sistem olduğuna dair mesela hep ekonomistler böyle de ifade ederler. Belki bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da dediği gibi benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız. Demek ki böyle bir şey hakikaten gerekli. Bir daha başımıza böyle bir şeyin gelmemesi için onu da vurgulamak gerekiyor.
2: Son ben de söyleyeyim. İçinden geçtiğimiz kriz zannedilenden çok daha derin, çok daha korkutucu ve etkisi belki uzun yıllara tesir edecek oranda yüksek. Bence şu anda sorunun derinliğini tam anlayamıyoruz. Sorun çok derin.
1: Bu şu mu demek? 455 bin kişi, onun aileleri ya, borç aldılar, borç verdiler. Zincirleme olarak kaç kişiyi etkiliyor?
3: Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir ülke paradan para kazanmayla hayatı döndüremez. Hı hı. Fabrika kurar.
4: Hele burası Türkiye ise.
3: Üretim ekonomisine geçer tam anlamıyla. İşçisine aklı iyi para verir, çiftçisini kurtarır, tarımına sahip çıkar ve bu fon mon gibi olaylardan uzak tutar.
4: İhtiyaç kalmaz.
3: Yani biz parayı daha çok paradan para kazanan bir sistem kurmaya çalıştığımız için sıkıntı var. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili sorun aslında bu. Yani yoksa fon serbest piyasa Amerika'da da, İngiltere her yerde var vesaire ama siz bir karar vereceksiniz, tercih yapacaksınız.

0: yapacaksınız? Üretim ekonomisi
1: aynen.
0: mi? Tarım mı? Modern tarım mı? Kooperatifçilik mi? Yoksa bu mu?
1: Bu.
0: Bunlar zaten yaşanacak. İki
2: bu da ama toplumu da yozlaştırmaz
0: çıkacak
2: mı böyle bir yöntemle?
1: Yozlaştırıyor
2: giderek de daha
1: zaten,
2: da yozlaşmadık ve
1: yani derinlik
2: kayıt dışının ya önünü açar.
1: Aynı suç abimde değil. Üretime mi geçeceğiz? Fabrikaya mı geçeceğiz?
2: Bu bize yakışan bir yöntem
1: yoksa
2: değil yani.
1: Yoksa biz Avrupa'da çok iyi fon şirketlerinin geldiği elbette çok iyi borsalar kuran ülke
2: kötü bir
1: olacağız
2: şey değil aslında. Belki bunun da topyekun işte hepsine de hedef koymak da doğru değil.
1: Yani kötü bir şey olmaması için iyi denetlenmesi lazım. Baştan beri
2: yani
1: dedi. O olmamış.
2: Bu sistemi bozan
1: ben o şeyi hatırlıyorum. Borsa İstanbul'u kurduk, gong çaldı. Hatırlıyorsun değil mi abi? Çalmamış gong işte. Yani oraya dönüyoruz. 131 fonun dondurulduğu yer sıkıntılıdır. Bakın örnekler tekil örnekler. Biz tekil örnekte değiliz. Tera'da değiliz sadece.
2: Evet ya bu sadece
1: 131
2: başlangıç.
1: Ve kesinlikle burada az önce dedili bir borsa çetesi kurulmuş. Bu da hepimizin göz önünde olmuş. Az önce söylediğim sosyolojik tespitler sebebiyle de alıcı bulmuş. Alıcı bulmasının sebebinde Aytunç abim dediği gibi üretim ekonomisi yerine paradan para kazanmayı
3: yani
1: propagandasını bulunan.
3: Bu eleştiri yapılırdı. Hayır, yani bakın, parasını mesela yatırıma koymak yerine işte faize koyuyor vatandaş.
0: Ya,
3: çünkü daha
0: iş
3: kolay.
0: Tera ne iş yapıyor mesela?
1: Tera
0: bu topluma bu üretim olarak ne katma değeri
2: İnşaat
0: var?
2: İnşaat mı?
0: Getirmiş,
2: tarım mı?
0: İkincisi ya bir de bir şey şöyle bir durum var. Biraz sonra Kaşif Koznoğlu olayını da konuşacağız kısmen. Ya bundan 2 ay, 5 ay önce Tera birçok gazetede yatırım yapıyor, Amerika ile anlaşıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, ajanslar çekiyor.
1: Türkiye'nin en köklü bankasının birebir rakibiydi ya.
0: Evet,
1: söylüyorum yani, bak anlatıyorum size. O toplantıda alanı kaplamıştı. Hı hı. Banka en köklü bankalardan biri yer bulamadı kendini. Onun yanında sığıntı gibi kaldı.
2: Kim tanıyor mesela?
1: Bu atmosferin
2: ya sadece finansal
1: bak,
2: gücü
1: bu atmosferin
2: mi, yoksa
1: sağlanması benim için mesele. Hı hı. Bu atmosferi yaratanlardı bir sorun. Havacılık dediler, bir tane uçağı var ya, bir tane havacılık sektörüne girdim diyen Tera'nın bir tane uçağı var. Ama bakın geriye, şu anda hepiniz Google'a yazın. Tera havacılıkta büyük katılım yapıyor. Yeni havacılık şirketi geldi. Dominasyon zannedersin Türk Hava Yolları. Yani bu hepimizin olduğu gibi medyanın da bir sorunu. Özellikle ekonomi gazeteciliği, okur yazarlığında ya, da
2: koskoca profesörler.
1: Oraya geliyoruz. Yani program arkadaşlığı yaptık. Kötü konuşmak istemiyorum da oralarda bunu öv. YouTube'larda orada vatandaşı bir nevi işte o balina yöntemi dediğimiz yönlendirme oluyor. Bunların hepsi bir bütün olarak konuşulmazsa o yüzden son cümle onu söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz derin sorunu anlayamayız.
3: Peki. Çok daha derin diyor Yiğit Acar da. Daha önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz efendim bu fon soruşturmasını. Şimdi bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'yla soruşturmasıyla ilgili de hemen aktarayım. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıp kurumuna efendim bir hırsız giriyor. Hırsız hatta şöyle giriyor. Su sebili varmış. Su sebilini değiştireceğim diye giriyor adli tıp kurumuna. Fakat girdikten sonra orada hırsızlık yapıyor. O dönemin adli tıp kurumu açıklama yapmış. Demiş ki orada ofis vardı, ofise girdi. Ofisteki işte efendim cüzdanı, anahtarı bir şeyleri çaldı. Laboratuvara dokunmadı. O dönem öyle bir açıklama yapılmış. Şimdi bugünkü şüphelerde şunlar yer alıyor. Tam da ölümünden 10 gün sonra adli tıpa giren bu hırsız acaba o laboratuvara girdi mi? Kozinoğlu'nun doku ve saç örnekleri vardı o laboratuvarda. Onları çaldı mı? Soru bu. Öyle değil mi Aytunç Erkin?
0: Evet.
3: Ne cevap alınır sizce? Çok şüpheli
0: yani şöyle,
3: değil mi yani bu hırsızlık?
0: Hayır,
3: bir insan
0: şöyle
3: adli tıp kurumuna niye hırsızlık yapmaya gider? Yani her yerde ofis var. Gidip başka yerdeki herhalde cüzdanı başka bir şeyi de çalabilirdi.
0: Tabii tabii yani bu olayda büyük bir sıkıntı olduğu çok net. Zaten biz önümüzdeki bir 15-20 günlük süreçte adli tıptan çıkacak bir ön rapor ve birkaç ay sonra da esas raporla bu konuda bir zehirlenme veya o kalp krizini tetikleyen bir etken var mı? Bunları öğreneceğiz. Yani esas olarak. Şimdi bu hırsızlık izinde aslında şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle oranın kamera kayıtları incelenmiştir. Ve o kamera kayıtlarının içeriye girdiğinde hangi odalara girdiği tespit edilmiştir.
3: Yani laboratuvara girdi mi girmedi mi o da herhalde biliniyor.
0: Büyük ihtimalle de laboratuvara girdiği tespit edilmiştir. Hı hı. Bu çıkacaktır yakın zamanda. Ondan sonrasına bir bakacağız. Yani çünkü soruşturma gerçekten ciddi bir şekilde ilerliyor, derinleşiyor. Yani bu soruşturmanın açılması da hayırlı bir durumdur. Üzerine gidilmesi de. Umarım

0: gidebileceği yere kadar da gider diye düşünüyorum.
1: Volkan Hocam, sizin yorumunuz nedir bu adli tıptaki hırsızlıkla ilgili?
2: Valla adli tıp aslında eğer belli bir amaca yönelirseniz hani girmek isteyeceğiniz, hırsızlık yapabileceğiniz en önemli kurumlardan biri. Çünkü şöyle düşünün, Türkiye'deki birçok özellikle ceza dosyasıyla alakalı olarak adli tıpa sorulan şeyler var. Ve adli tıpın bu konudaki kararları insanların cezai sorumluluğuyla alakalı belirleyici oluyor. Yeri geliyor işte adli tıp raporuyla katil belirleniyor. Veya işte bir trafik kazası oluyor. Trafik kazasındaki kusur durumuna göre insanların alacağı ceza belirleniyor. Yani aslında çok önemli bir kurum, adli tıp kurumu. Dolayısıyla tabii ki bu bahsetmiş olduğunuz şey o işte mevcut delilleri karartmaya yönelik bir sorun olabilir. Ama belki birazdan daha geniş konuşuruz ama yani şey de ilginç. Hani bunlar zaten ilerletilmesi gereken, açıklığa kavuşturulması gereken şeyler ama mesela dosya kapsamında bazı gazeteciler de tutuklandı diye biliyorum.
1: Evet, gazeteciler
2: de. Ve hani ben mesela bazı tutuklanan gazeteciler niye tutuklandı anlayamadım açıkçası bir hukukçu olarak.
0: Selahattin Günday diyorsunuz.
3: Evet, işte en büyük yani hata, yanlışlık bu sürecin sağlıklı araştırılmasını gölgeleyecek durumdur.
1: Neden? Evet. Açabilirsiniz bu arada.
3: Tabii. Hemen hocam
2: yok,
3: böyle.
2: Tabii. Yani ben zaten bu şeyden çünkü az önce bahsettiğim hususta burada ben kimsenin aksini savunacağını düşünmüyorum. Yani kimse efendim bu olay aydınlanmasın demez tabii ki. Herkes aydınlanmasını ister ama hani bir yandan da bu tarz garip şeyler oluyor. Hani 14-15 sene önce yaşanmış bir olay. Mesela bir gazeteci tutuklanıyor. Hani şimdi şu soruşturma aşamasında olduğu için belki henüz tabii ki gizli olan şeyler vardır. Henüz açıklanmayan şeyler vardır. Biz sadece kamuoyuna yansıyan şeylerden bazı yorumlar yapabiliyoruz ama belki bu davaya dönüşse, kovuşturma aşamasına dönse daha aleni olacak. Daha bir şey yapabileceğiz ama yani onları da konuşmakta fayda var bence. Bazı gazeteciler tutuklandı. İşte konuyla alakalı ne kadar ilgili, bu ortaya konulamadı. Belki bunları konuşmakta da bir fayda olabilir.
1: Bu arada bugün yine yeni bir gelişme. Eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'te Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna da dahil olduğu belirtiliyor. Yine o da tutuklandı. Bu ismin de mesela özellikle Kurtlar Vadisi dizisine destek sağladığı FETÖ'cü bir isimden bahsediyoruz. Eski bir emniyet müdürü. Yani bir yandan Kurtlar Vadisi dizisine ilişkin inceleme devam ediyor malumunuz. Aslında bilirkişi tek tek o dizinin bölümlerini de izliyor.
2: Hayır, ilginç olan şey şu. Kimse yani Kozinoğlu soruşturması dışında hani o dizi üzerinden o zamanki verdiği mesajlar veya işte olaylar örgüsüne bakılarak birçok farklı soruşturma da açılabilir yakın zamanda.
1: Evet, muhtemelen. Çünkü bizim sadece görebildiğimiz diziden o videolarda aslında kim bilir tek tek o bölümleri izlenince neler çıkacak, öyle değil
3: vallahi
1: mi?
3: Vallahi ben hepsini izledim.
1: İzlediniz mi? Aklınızı
3: hiç bilir kişiye ya da tamamını izledim yani. Hatta birkaç kere izlemiş olabilirim. Türkiye'de çok uzun süre yayınlandığı için.
1: Dolayısıyla o bölümlerden de mesela başka şeyler çıkıyor.
3: Melek Gökçek'in sahip olduğu kanalı açtığınızda hafta içi her gün saat 16.30'da yayınlanıyordu.
0: Bir de Melek Gökçek vardı değil mi?
3: Tabii.
0: Evet.
3: O yüzden doğru, unutuyoruz, doğru. Gündem değişiyor. Melek Gökçek'in kanalında uzun yıllar bir yani dizi bittikten hatta dizi devam ederken de eski bölümleri yayınlanıyordu. YouTube'da 24 saat yayınlanıyor. Bilir kişiden işi bence kolay, çok fazla.
1: Türkiye
3: tabii. Hayır, şu anlamda diyorum. Bakın bu dizi gerçekten siyasi gündemle paralel gidiyordu. Başta öyle değildi. Sonrasında o evreye geçildi. Defalarca konuştuk. Tekrarlamayayım ama Kozinoğlu cinayeti programın başında dediğim Kırmızı Pazartesi örneği burada da geçerliydi. Ve yani sonuna kadar da o dönem tabii biz söylediğimizde ben o davaların avukatlığıyla başladım mesleğime. Ergenekon, Balyoz'da birçok bugün konuştuğumuz insanla da o zaman tanışmıştık. Ve feveran ederken Fethullahçı terör örgütünün üyesi hakim savcılar tarafından susturuluyorduk. Şimdi bugün konuşabilmemiz bir kere Türkiye için büyük bir kazanım. Birincisi bu ama bunu yaparken yine gazeteci arkadaşımız Selahattin gibi o zaman sadece gazetecilik yaptığını hepimizin kefil olduğu bir insanı o dönemde olmayan bir kanunla yani iddia edilen suç tarihinde MİT mensubunun kimliğini ifşa etmeye yönelik bir kanun düzenlemesi yok. İleride yapılan bir kanunu düzenlemeyle geçmişteki bir eylemi cezalandırdığınızı düşünmek insanlık tarihindeki ceza hukuku birikimini tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bunu bilmeyecek hakim savcı olduğunu da düşünmüyorum şu anda. Bu bir hata. Bu yanlıştan dönülmeli.

0: Zaten içeriğine baktığımızda Volkan hocamın dediği gibi bir yargılama olabilir, beraat edilir, ceza alınır ayrı ama tutuklama tedbirinin bu kadar ağır uygulanması bir gazeteciye ilişkin burada çok büyük bir sıkıntı var. Ama geri kalan herkes soruşturulmasında yani taraf olan ve bilgi sahibi olarak başvurulan herkesle ilgili bu konu dibine kadar araştırılmalı. Ben bu stüdyoda tekrarlamış olayım. İnandığım da bir husus, şehit edildiğini düşünüyorum rahmetli Kozinoğlu'nun. Görevinin başındayken buraya getirip bu çete tarafından da bugünlere gitmesine sebep olduğunu düşünüyorum. Ama bunun, bu düşüncemin somut delillerle ispatlanmasını bekliyorum. Devlet kudretinin de buna yapabileceğine inanıyorum.
1: Orada fakat, Kurtlar Vadisi için MİT raporu başlığını arkadaşlarımız atıyor.
0: Evet, zaten çünkü yazan kişi olarak
1: daha önce de bu konuyla ilgili hazırladığı bir rapor.
0: Ondan sonra da hatta şöyle diyeyim. Bakın, Kurtlar Vadisi'nde birçok karakter akla gelir. Birçok karakter o muydu bu muydu diye hayatta düşünür ama en net olan, en somut yani neredeyse rahmetlinin adıyla aynı olan kişi buydu ve en kötü karakter olarak göstermişti. Devlet sırlarını satan, işte uyuşturucu baronlarıyla çalışan, sokak çetelerini besleyen ve çok hızlı girmişti diziye.
1: Evet.
0: Ve neredeyse ölüm tarihiyle birlikte çok yakınsak bir şekilde dizideki rolünde bitirilmesi buradaki hayatın olağan akışına aykırı bir tablonun varlığını ortaya koyuyor. Hani bu yüzden bu soruşturmanın ben öneminin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Buradan Kurtlar Vadisi'nin tamamına yönelik bir şey beklemiyorum. Çünkü o yani ben
2: zaten bu... 2007
1: değişiyor bir de evet 2020'ye kadar
2: 300 bölümlük dizi.
1: Tabii. İlk 97 bölümden sonrası. Değil.
0: Ama aslında özellikle yani şeyler çok bir tartışmaya açık. FETÖ'nün egemen olduğu dönemde yani 2009-11 arasındaki bölümlerdeki tartışmalar, orada ulusalcılık fikrini sanki bir suç örgütü mantığıyla ortaya koyan yaklaşımlar.
2: Canım Ali Fuat Yılmazer C5'te en yakını, başında tabii, ulusalcılığı terör örgütü
0: listesine koydu. Bu hükümetin önüne geldi. Aytunç abi çok güzel programlarda da vurguluyor. Neredeyse şöyle düşünün, Hakan Fidan'a yönelik 7 Şubat MİT krizinin dizide son 3 ayını izleyin o operasyondan önce bağıra bağıra geldiğini görüyordunuz. Oradaki aslında yine unutuluyor. Hedef sadece Hakan Fidan değildi. Hedef çözüm sürecini yürüten Başbakan Erdoğan'dı o dönem. Evet. Ve bunun bir nevi ısıtıldığı tartışmaları da biz izliyorduk. Sadece de Kurtlar Vadisi için değil. O örgütün diğer yayın organlarında da yapılan dizilerde öyle bir atmosferdeydik. Bunun derinlemesine araştırılmasında hiç sakınca yok, mutlu oluruz.
2: Fakat şöyle bir durum var tabii, çok özür dilerim. 2011'de Kaşif Kozinoğlu gözaltına alınıp 3 Mart'ta tutuklandıktan sonra ve o süreçte birçok medyada, medyanın işte gazeteleri ve televizyonlarının büyük bir bölümü Kozinoğlu'nun hain olduğuna...
1: Dizide de öyle işliyorlardı zaten yani. Hain olduğu işleniyor.
2: Tabii Kozinoğlu'nun darbeci olduğunu, Kozinoğlu'nun Oda TV'ye bilgiler sızdırdığını ve belgelerin çıktığını hepsi yazdı. Ve Kozinoğlu'na bir itibar suikastı zaten birçok medya kuruluşunda yapıldı. Yani şimdi sadece Kurtlar Vadisi pusu üzerinden yürümek değil mesele. Yani baktığı zaman bir iklim var ortada. Ve o iklimde Ergenekon, Balyoz, işte Oda TV, Fenerbahçe, Kumpas vesaire işte bunların hepsini bir arada tuttuğun zaman bir düşman yaratılmıştı. Ve o düşman üzerinden yürüyen bir operasyonlar vardı. Şimdi burada ben şunu hep söylüyorum. Kaşif Kozinoğlu'nun adli tıpta zehirlenmediğine dair bir rapor bile çıksa, hı hı, bence Kozinoğlu'nun ölümü şüphelidir.
0: Net.
2: Kozinoğlu'nun içeride 7 dakika gardiyanlar tarafından gelmemesi, radyonun sesinin açılması, acil butonuna basılmasına rağmen ambulansın beklemesi, ambulansın ikinci ambulansa
1: yani
2: bindirilmesi,
1: olmasa bile zaten şüphelidir.
2: Çünkü
1: şey
2: bakın şunu unutmayın. Kaşif Kozinoğlu operasyonu, MİT'e giden operasyonların çok önemli bir ayağıydı.
0: Ana hat.
2: Yani şimdi 3 Eylül'de...
1: FETÖ'nün MİT'i ele geçirme hamlesi yani, gibi bir şeydi.
0: Tabii ele geçiremediği sayılı kurumların başında MİT özel harekat gelirdi.
2: Emre Taner 15 Temmuz komisyonuna verdiği ifadede, tanıklık olarak yaptığı ifadede Fethullahçıların giremediği nadir kurumlardan biri olarak değerlendirdi Milli İstihbarat Teşkilatı.
0: Başta gelir.
2: Şimdi o yüzden Bu 3 Eylül'de Oslo sızıntısı, o çözüm, ilk birinci çözüm sürecindeki Oslo sızıntısıyla başlayan

0: süreç. Arkasından 10 Kasım, 12 Kasım'da Kaşif Kozunoğlu'nun ölümü, 87 gün sonra Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ve arkasından Tayyip Erdoğan'ın hedef alınması, bu arada KCK operasyonları yapılması ve arkasından baktığımız zaman MIT'in KCK içine yerleştirdiği isimlerin deşifre edilmesi süreçleri yaşandı bu ülkede. Şimdi baktığın zaman Kozunoğlu'nu sadece bir bağlamından koparıp sadece bir Kozunoğlu varmış gibi değerlendirmek de
1: tutuklu
0: doğru.
1: Bir MIT mensubu gibi.
2: Tabii,
1: hani tanıyamam, resim çok daha büyük.
2: Kara propagandayla bir
3: bu
2: ekleme yapayım.
3: Kozunoğlu'nun Kurtlar Vadisi ile ilgili yazdığı bir MIT raporu da var. Yani bu da mesela dikkat çekici
2: zaten
3: değil mi? Yani
2: aslında
3: yıllar öncesinde Kurtlar Vadisi dizisine ilişkin bir rapor da yazdı ortaya çıkıyor.
2: Yani benim açımdan soruşturmada daha dikkatli olunması gereken noktalardan biri Kurtlar Vadisi ile olası temasta dikkate alınmasında başlayan noktalardan biri de budur. Kurtlar Vadisi'nin eğer bugün örgüte yardım gibi bir soruşturmaya dahil olma ihtimalinde örgütün Kozunoğlu'nu hedef aldığı, görev yaptığı bölge ve örgütün propaganda aygıtı ile ilgili de kendi kurumuna verdiği rapor. Bu ikisi sahik unsurunu oluşturur. Aytunç abinin az önce anlattığı sürecin de aslında dizisi yapıldı, unutuluyor. Reaksiyon diye bir dizi vardı. Erdal Beşikçioğlu oynadı ve kaldırıldı. Çünkü tam bu süreci anlatıyordu. Mesela o dönemde de hani yapımlara da bakalım. Hep konuşuyoruz ya. Ve o senaryonun aslında yaşadığımız o tabloyu çok yakın tarihte anlatmıştı. Bir de şöyle örnek vermek istiyorum. Hani Fethullahçı terör örgütünün MIT'e sızamaması, MIT'te etkin olamaması gibi polis teşkilatında da polis özel harekata sızamamıştı. Orada bulunamamıştı. Öcünü nasıl aldı o hain terör örgütü? 15 Temmuz'da ilk orayı vurdu. Gölbaşı'nda
3: şehit verdik ki orada.
2: 100'e yakın şehidimizin olduğu yerde. Yani bunları şöyle hatırlatmak istiyorum halkımızın nezdinde. Öyle bir terör örgütüyle karşı karşıyayız ki her şeyi denedi ve olmadığı yerde can almaktan, öldürmekten geri durmadı. Böyle insanların ya da böyle bir istihbarat yapısının yönettiği yapıda çok zor kavramlar değil bunlar.
3: Ki Gölbaşı'ndaki ben o derin çukuru hiç unutamam mesela. Hatırlarsınız Gölbaşı'ndaki özel harekatın,
4: şehitlerimizin naaşları.
2: Öncesinde yargılatmayı da çalıştılar.
3: Ailelerinin konuşmaları var hakikaten.
4: Beden bütünlüğü bile maalesef yoktu. Yani çok acı.
3: Çok çok acı. Yani çok Gölbaşı'ndaki şehitleri hatırlayınca.
2: Kahraman polisler.
4: Kahramanları, o yiğitleri, o kadınları, aralarında özel harekatçı kadınlar vardı.
3: Yakın zamanda malum bir belgesel de yapıldı.
4: F-16.
3: Gece muhtemelen izlemişsinizdir.
2: Onun da dizisi vardı. Böyle dizisi
3: yani,
2: de oydu.
3: Yani bir de böyle
0: Boğaz Köprüsü, o zamanki adıyla 15 Temmuz Köprüsü'ndeki direnişi unutmamak. Yani o dönemki İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın verdiği mücadele. Bugün itibariyle 4 görev daha bağlandı kendisine ve çok önemli.
4: Hayırlı olsun
0: diyelim şimdiden. Terörle mücadele. Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı kendisi. Yani o yüzden bence hafıza 10 yıl bile olsa onu unutmamak
3: gerekiyor. Bir kez daha rahmetle minnetle yad edelim.
0: Hala o kripto yapının devam ettiğini ve Türkiye'de özellikle iktidar değil ama ben muhalefete buradan bir çağrı yapacağım. Muhalefet bizim işte arkadaşlarımıza. Yurt dışında YouTube yayını yapan bir takım muhalifmiş gibi gözüken Fethullahçı unsurların videolarını izlemesin.
4: Hay Allah razı olsun.
0: Aynen
4: öyle.
0: Kafalarını oradan
1: onların paylaşımlarını
0: onların paylaşımları. Biz bu topraklarda kavga ederiz. Aynen. Bu topraklarda kavga tartışırız.
1: O zaman burada mücadele edeceklerdi.
0: Davaları varsa. Sandıkta hesaplaşırız. Her şey yaşanabilir.
2: Onlar fare
0: ama
2: gibi kaçar.
0: Onların yarattığı iklimle muhalefet olmaz. Öyle bir şey yok.
1: Defolup bunu gidiyorlar ama hala oradan ülkenin iç karışıklığı sebebiyet vermesine gereken her konuda ve Türkiye'de işte iktidar, muhalefet ve devletin bütün âli menfaatlerini ilgilendiren bütün konularda farkındaysanız muhalefeti tarafını destekleyen çok fazlaca ortaya şey atılıyor. Ve yine hala bu meselelerde de işte farkındaysanız yine fon meselelerinde de bir de bu insanları kahramanlaştıran bir kitle de var. Çok tehlikeli. Yani
0: tabii.
1: O yüzden hatırlatmanız çok önemli. Hafızayı diriltmemiz gerekiyor. O Gölbaşı örneğini ben bizzat yaşadım. Ben o dönem Ankara'da yaşadığımda Oran'da oturuyorum evimde. Kızım hatta kucağımda, üstümüzde o jetler geçerken o düşen bomba yer inledi. Ben hayatımda böyle bir ses. O yüzden çok duygulandım ve bir şehidimizin annesi de hatta geçtiğimiz hafta yine bir şehidimizin annesiyle konuşurken demiş ki anneciği o kızımızın sen dua et. Evladını gördün. Evladımı göremedim. Yani şehitlik de büyük bir mertebe ama bunları ben özellikle hatırlatıp bu hafızayı diri tutmak gerekiyor.

0: Mesela bu hadiseler olur ama içeriden hep diyoruz ya, iç cephenin tutuşması ve birlikte olmamız, bu ajan ve bu casus şebekesi, bu yapı hala bana göre dipdiri içeride ve bu yüzden siyasal, işte o beşinci kol faaliyeti dediğiniz medya, siyaset, işte devletin, bürokrasi, işte belki de mecliste bile hala olabileceğini düşünenlerdenim. O yüzden bu meseleye karşı sıfır toleransla beraber, hiçbir ideolojik eksende olmadan ülkemizi merkeze koyarak bu gerçekleri hala yaşatmamız gerekiyor. Bu meselelerde bile, yani bu meselelerin bu kadar uzamasında kimin ihmali var dediği zaman, ya ben şu partiliyim deyince koruma altına almayalım. Belki aynen, kime evet, hizmet ediyor? Evet. Yani bir siyasi partinin ya da bir ideolojinin koruma altında olması o kişiyi aklamasın. Çok tehlikeli işte. O yüzden geldiğimiz noktada meseleleri değerlendirirken acı hadiseler yaşadık. Ve geldiğimiz noktada rahmetli Kozinoğlu'nun da işte hatırlayın o dönemde 2009'da Enver Altaylı mektubu yazıyor. Yani direkt tehdit ediyor. Şimdi bu adamlar, bunların yeğenleri nerede? Siyasi parti genel başkan yardımcılıkları yapıyor. Hı-hı. Ne diyeyim ben daha? Nereye o gireyim? Bu insanlar mecliste yer alıyorlar. Ve ne zaman bakın terörsüz Türkiye ile ilgili konuşuldu, mecliste bir siyasi parti katılmadı ve sürekli meseleyi egzajere ederek ve bunu da yine sokağa dökme çabası çalışan yine o siyasi partinin, bu bahsi geçen insanların, hı-hı, akrabaları. Yani bunları böyle hani kimse koruma kalkanı altına almayalım. Bu ülke bizim ülkemiz. Bütün koltuklar, bütün makamlar gelip geçici. Hepimiz için geçerli. O yüzden bunun üstesinden gelecek tek şey, tek irade ülkemize, vatanımıza, milletimize ideolojik bir eksenden uzaklaşıp körü körüne bağlanmak bence.
1: Peki. Taha Bey buyurun.
2: Ya adil olmak gerekirse hocamın dediklerine büyük ölçüde katılıyorum ama bir amcanın yaptığı yeğenine kadar bağlar. Ben kesinlikle aynı siyasi görüşte değilim. Aynı şeyleri paylaşmıyorum. Ama hani adil olmak adına bu çizgiyi koymak bence önemli. Yoksa babamın oğlu olsa, en yakınım olsa bile bu ülkeye hani bir FETÖ'cünün verebileceği zararın ne boyutlara çıkabildiğini hepimiz gördük yani. O yüzden az önce Aytunç abinin de yaptığı çağrı çok önemliydi. Biz Türkiye içerisinde o kavga ederiz. Fransızların bir sözü var. Diyor ki 400 çeşit peynir türünün olduğu bir ülkede ulusal birlikten bahsedemezsiniz diyor. Birbirlerini yiyorlar ama günün sonunda Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden birisi.
3: Aslında en milliyetçi ülkelerinden
2: birisi. En milliyetçi ülkelerinden birisi ama içeride çok büyük tabii bir didişme var yani. Şey. Baktığınız
3: beş
2: zaman
3: kere cumhuriyet devirip kuruyorsun, evet, düşünsene.
2: Baktığınız zaman Le Pen siyasi yasak aldı ama Fransa karışmadı yani. Dolayısıyla böyle şeyler Türkiye'de demokratik ortamın gerekliliğidir. Biz birbirimize hakarete varmadan, tehdide varmadan, birbirimizi kırıp dökmeden, fiziki saldırıya dönüşmeden en ağır tartışmaları yapabilmeli ve günün sonunda doğruyu bulabilmeliyiz. Fakat bu yolda ister iktidar tarafından olsun, ister muhalefet tarafından olsun, bize argümantasyon üreten odak, eğer üzerimize bomba yağdıran, eğer polislerimizi şehit eden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, ya ben anlatırken bile insanın boğazı düğümleniyor. Asırlık geceyi ben hayatımda en son ne kadar ağladım diye düşünüyorum. Bu kadar yutkunarak izlediğim, bu kadar ağlayarak izlediğim bir yapım daha olmadı. Evet. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. 15 Temmuz gecesi meclis bombalanırken orada AK Partililer de vardı, Cumhuriyet, evet, Halk Partililer de vardı, bütün siyasi partiler vardı. O yüzden ben yeniden Aytunç abinin yaptığı çağrıyı yenileyim. İşimize geldiği için, hı hı, dahi olsa asla bir FETÖ'cünün argümantasyonun peşinden gitmeyelim. Bütün şehitlerimize de Allah rahmet eylesin, önlerinde anılarının önünde saygıyla, evet, eğiliyorum.
1: Bu vesileyle almış olduk efendim. Şimdi Gürkan Bey'e dönmek isterim. Sizi de çok beklettik. Ne olur kusurumuza da bakmayın. Aslında Kozinoğlu soruşturmasından buraya geldik. Biraz önce adli tıp hırsızlığından bahsettik Gürkan Bey. Yani muhtemelen o adli tıptaki laboratuvara bir hırsızın girip Kozinoğlu'nun saç ve kan örneğini almış olma ihtimali var. Nasıl değerlendirirsiniz bu hadiseyi?
4: Öncelikle şehitlerimize rahmet diliyorum ben de. Yani o gece bizim açımızdan çok kötü bir süreçti Türkiye açısından. Bir bakıma da bakıldığı zaman devlet olduğumuzun, Türk milletinin bir birlik olduğu, beraberlik olduğunda o gece aslında gördük. Sadece belli bir zaman sonraki, nasıl anlatayım, yani bazı süreci sözde darbe ilişkilendirmeleriyle olmadığını bu süreçte zaten gösterdi. Onu özellikle ifade etmek lazım. Diğer tarafta da adli tıp kurumunda, tıp kurumuna girip bu saç örneklerinin vesaire çalınması veya hırsızlık, bu malum yapının hala dinamik olduğunu da aslında bize bir göster.

0: gösteriyor. Bunu özellikle ifade etmek lazım. Bunun için ciddi önlemlerin tekrar detaylı şekilde bakılması gerektiğini düşünenlerdenim. Diğer tarafta da bu Koznoğlu dava sürecinin bir şekilde adaletin ve hukukun tecelli etme noktasında tekrar açılmasının da bizim açımızdan olumlu bir tablo olduğunu görmemiz gerekiyor. Çünkü bu sürecin aslında geçmişle bağlantılarının tamamen bağlı olduğu bunu görmemiz lazım. Onun için adalete güvenmemiz gerekiyor. Bu adalet ve hukuk noktasında az önce sayın arkadaşlarımız da ifade ettiler. Yiğit Beyler de ifade ettiler. Burada bir partisel noktada bakılmaması lazım. Bu aynı şekilde bu FETÖ süreci de bu partisel noktada bakılmaması gereken süreçlerden bir tanesi. Koznoğlu süreci de bunlardan bir tanesi. Bir filmin ne kadar hayatımızda nereye getirilebileceğini, ne yapılabileceğini gösteren bir tablo. Onun için bunun bir şekilde tamamlanması lazım diye düşünenlerden açıkçası.
1: Umarız öyle olur. Bu arada soruşturma bu konuda da derinleşiyor herhalde, öyle değil mi? Yani Kuzinoğlu soruşturmasına ilişkin de
2: tabii,
1: yeni bilgiler geldikçe.
2: Dün Doğu Perinçek'in, Sayın Doğu Perinçek'in ifadesinin bilgisine
1: neler söyledi Doğu Perinçek ifadesinde?
2: Söylemiyor.
3: Zaten yani, mesele orada.
1: Evet, onun için aslında bu soruyu
2: soruyorum. Doğu Bey şundan dolayı söylemiyor. Savcıyla konuşması, başsavcılıkla konuşması. Dosyada gizlilik kararı var. Dışarıya yansıtmayalım.
3: Ama daha önce çok konuştu bu konuda. Daha önce çok konuştu yani, yıllar önce.
2: Zaten ama şunu
3: söyledi. Hep sürekli konuşanlardan başlıyor.
1: Kitabını yazdı yani.
2: Kitabın ön sözündeki yazdıklarımı yani, oraya bilgi olarak verdim dedi. Bilgi sahibi olarak zaten.
3: Yani oradaki anlatılanlar gerçek mi? Manipülasyon
2: evet,
3: mu?
2: Evet.
3: Hedef şaşırtma, bunlar da
2: evet,
3: önemli.
2: Yani sonuçta Koznoğlu'nun Perinçek'e, Sayın Perinçek'e yolladığı mektuplardan oluşan kitap zaten. Hı. Ve ön sözünü okuyun zaten yeter dedi. Ben de aradım kendisini, ne konuştunuz diye.
1: Ne var ön sözünde Aytunç Bey, o kitabın ön sözünde?
2: Ya sonuçta şöyle, yani Fethullahçılarla yapılan o, aslında Fethullahçılarla değil. Yani Fethullahçılık bir simge burada. Yani aslında CIA ile yapılan, Mossad'la yapılan bir kavga
1: yani
2: var ortada.
3: Bu mesele
2: bir kavgadan meselesi bahsediyoruz. Yani ya biz FETÖ demek değil artık mesela.
3: Evet.
2: FETÖ. Hani insanlar da biraz yıprandı o konuda. Bıktı biraz da. Yani her şeye FETÖ mü diyorsunuz diyorlar
3: ya. Bir de bu
2: yani
3: toprakların kaç binlerce yıldır yani aslında imtihanı, casusluk.
2: Sonuçta bir gladyo yapılanmasından bahsediyoruz baktığımızda. Biz suç örgütünden bahsediyoruz ve bu suç örgütünün kollarından bahsediyoruz. Başka renklendirme ile başka yapılar içinde olabileceğini, kripto anlamında da olabileceğini biliyoruz. Sayın Doğu Perinçek de sonuçta elindeki Sayın Koznoğlu'ndan, rahmetli Koznoğlu'ndan gelen mektupları anlatmıştır. İşte o kaybolan bazı mektuplar var, onlar sorulmuş galiba veya kayıp olan. Burada Hasan Ataman Yıldırım, Koğuş arkadaşı zaten şöyle bir ifadesi var Hasan Ataman Yıldırım'ın. Savunması, Kaşif Koznoğlu'nun savunmasını jandarmayı çağırıyor oraya ve jandarmaya kayıt aldırtıyor. Komutan da burayı çekin diyor, bu savunmasıdır diyor. Yani şimdi o savunmada neler var onları görmemiz lazım ayrıntılı bir şekilde. O yüzden bu soruşturma derinleşecek. Ben Doğu Perinçek'e de sorduğumda bunu siz nasıl görüyorsunuz dedim. Tabii ki dedi, ben dedi kesinlikle derinleşeceğini görüyorum ve düşünüyorum dedi.
1: Pekala. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Nur Tuğba Aktay, Taha Hüseyin Karagöz, Aytunç Erkin, Avukat Yiğit Acar, Doktor Volkan Aslan ve Gürkan Duman bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara.

Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Merhaba sevgili dostlar. Burası Habertürk. İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşları engellemek ve barışı korumak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler ne gariptir ki bir savaş suçlusunun açıklamalarıyla yankılandı. Amerika-İsrail ilişkileri çalkantılı bir dönemdeyken ve Filistin halkına yönelik baskılar ve o yerleşimci işgali artarken eli kanlı Netanyahu BM kürsüsüne çıktı. Hem New York sokaklarında hem de salonda çok ciddi protestolar vardı. Birleşmiş Milletler'deki o tarihi günde neler yaşadık tüm detaylarıyla birazdan bakacağız. Ama önce gecenin başlıkları. Efendim fon soruşturması genişliyor. Şimdiye kadar 26 şüpheli tutuklandı. Bunların yanı sıra ortaya çıkan milyonluk para trafiği de mercek altında. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya değindi ve Türkiye ekonomisinde bir risk yoktur dedi. Başka neler söyledi? Birazdan tüm detaylarıyla aktaracağız. Ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler marjında Türk evinde de yine önemli açıklamaları vardı Erdoğan'ın. Terörsüz Türkiye sürecinden Sincar mutabakatına, F-35'lerden Yunanistan seçimlerine değindi. Önemli başlıklar vardı. Birazdan detaylandırırız. Ve Amerikan Başkanı Trump da Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi. Tüm dünyanın merakla beklediği önemli bir buluşmaydı ve kendisini uçağın kapısında karşıladı Trump Xi'yi. Sıcak karşılaşmada neler yaşandı? İki lider hangi mesajları verdi? Hepsi gece raporunda olacak. Başladık bile. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yola koyulalım. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı efendim. Fon soruşturmasına dair mesajlar veren Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük tereddüt olmamalıdır dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz ifadesini kullandı.
1: Fon soruşturması için sorumlular hukuk önünde hesap verecekleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Kimsenin insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur mesajı verdi.
2: Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin finansal sisteminde ve ekonomisinde bir risk olmadığını söyledi.
2: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. Takoz koymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz dedi.
2: Terörsüz Türkiye bizim için malum, günübirlik bir mesele değil. Yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Süreç, İlgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclisimiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye inşallah

0: birlik beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
1: Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını belirtti. Erdoğan, komşumuz Irak'la artık terör konularında değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor ifadelerini kullandı.
2: Fon soruşturması her geçen gün genişliyor efendim. Soruşturmada şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı. O milyonluk para trafiği de mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini de tek tek inceliyor. Bu arada tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araçla ilgili de çok çarpıcı tespitler var.
1: Yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahipleri mercek altına alındı. 750 milyon liraya el kondu ya da donduruldu. Fon soruşturmasında şüphelilerin milyonluk para trafiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü piyasa dolandırıcılığı soruşturması genişliyor. MASAK söz konusu yatırım fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini savcılığa iletti. O kişiler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı finansal kuruluşların görev yapmış ve halen görev yapan 117 yönetici de var. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlarla ilgili analiz süreci sürüyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımıyla yüksek tutarlı nakit işlemleri yakın takip alındı. 21 Eylül'de 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Soruşturma kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin liralık nakit tutar donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el kondu. Bu arada Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın şüpheli devir işlemleri de mercek altında. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların yakın bir tarihte toplam 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. 4 araç muhafaza altına alındı. Toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat, lüks araçlarla nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Ve ifadeler. Tera grubunun tutuklanan yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'e, fon paralarının Tera hisselerini yükseltmek için mi kullanıldığı soruldu. Tezmen, fon alımlarından haberim yok dedi. Savcılık 9 milyar liralık değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini de Tezmen'e sordu. Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı. Tera'nın eski genel müdürü ise ifadesinde fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi dedi. Fon soruşturmasında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı.
2: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın dramıyla devam edelim. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kendisine vize verilmedi efendim ve bu nedenle Birleşmiş Milletler'de genel kurulda hitabını yerinde yapamadı. Bir video mesaj yollamak zorunda kaldı. Konuşmasında da önemli mesajlar verdi aslında. Halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulunuyoruz dedi.
1: Filistin halkı işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı dedi. Yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya video mesajla seslendi.
3: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil, Filistinlilerin vatanlarındaki yaşamını zorlaştıran ve topraklarını terk etmeye zorlayan sömürgeci bir plandır. Bugün sizi uyarıyoruz. Yeni bir nekbenin yaşanmasına izin vermeyin.
1: Abbas, kendisine ve Filistin heyetine vize verilmemesi nedeniyle hitabını ikinci kez video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Bu hukuksuz ve cezalandırıcı tedbirleri reddediyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistinlilerin ölüm, yıkım, açlık ve yerinden edilmesi...

0: girişimleriyle soykırıma maruz bırakıldığını kaydetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgale de dikkati çekti.
1: Batı Şeria parçalara bölünürken Kudüs tecrit edilmekte ve Yahudileştirilmektedir. İşgal güçlerinin koruması altında yerleşimci terörü tırmanmaktadır.
0: Mahmud Abbas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze için barış planından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ne yazık ki bunların sahada hayata geçirildiğini görmedik dedi.
1: Filistin halkı kendi topraklarında kalmaya devam edecektir. Filistin halkı yerinden edilmeyi kabul etmeyecek ve yok olmayacaktır.
0: Vize engeli sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurula video yoluyla hitap etmesini öngören karar 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.
2: Efendim, açılışta da ifade etmeye çalıştım. Savaş suçlusu Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsündeydi akşam saatlerinde ve kendisi konuşmasını yapmadan önce zaten salon hızlı bir şekilde boşaldı. Birçok ülkeden temsilci delegasyon da salonu büyük bir hışımla terk etti. Hem salonda hem dışarıda protestolar vardı. Şimdi o anlara döneceğiz. Habertürk yazarı Oray Yayın tüm bu gelişmeleri an be an takip etti efendim. Birazdan Oray yayınımızda olacak. Tabii önemli konuklarımız da olacak bu gece. Hemen takdim edeyim. Zaten ekranlara geldi. Anadolu Ajansı dış politika analisti Özcan Tikit. Özcan Hocam hoş geldiniz bu tarihi günde, önemli günde.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Evren.
2: Sağ olun efendim ve Doktor Barış Adıbelli, Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Hocam da bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok sağ olun hocam. Oraya gidebiliyor muyuz arkadaşlar? Eğer hazırsa hemen, peki hazır olduğunda oraya gideceğiz. Özcan Hocam sizlerle başlayalım. Yani aslında çok net bir sorum olacak sizlere. Az evvel Mahmud Abbas'ın dramı olarak ben ifade ettim. Yani Filistin Devlet Başkanı konuşmasını yapamadı. Sadece bir video mesaj yollamak zorunda kaldı ama bir savaş suçlusu Birleşmiş Milletler koridorlarında onun açıklamaları yankılandı. Neler hissettiniz?
3: Tabii burada neyi hissedilebilir ki? Büyük bir adaletsizlik burada hissediliyor. Dünyanın zaten şu anda en fazla eksikliğini hissettiği şey, en fazla acısını çektiği şey. Belki de bugün yeryüzünün farklı noktalarında yaşanan pek çok sorunun temelinde bu var. Dünyanın süper gücü, Birleşmiş Milletler'e ev sahipliği yapan ülke, New York'ta BM Genel Kurulu'nu barındıran, bulunduran ülke, dünyanın en adaletsiz tavrını alıyor Filistin meselesinde ve Filistin meselesinde bir soykırımı destekliyor. Halen silah veriyor. Halen onun başındaki soykırımcı lideri üstelik BM'ye de hakaret edercesine, çünkü BM'nin mahkemesi Netanyahu'yu soykırım suçunda yargılıyor ve bu, evet, BM'de Netanyahu çıkıp konuşma yapabiliyor. Bütün bunlar hepsi İsrail'in bir ahtapot gibi Amerikan siyasetini, Amerikan ekonomisini, Amerikan endüstrisini gizlice ele geçirmesinin sonuçları bunlar. Amerikan yönetimini ele geçirmesinin sonuçları bunlar.
2: Peki. Özcan Hocam size döneceğim elbette.
3: Oray Bey geldiği için uzatmadım.
2: Oray Yayın hazır ve son gelişmeler tabii kendisinde. O anları sıcağı sıcağına takip etti. Oray, fazla sözü uzatmadan hemen sana bırakayım ama şunu da sormak isterim. Bu ve benzeri toplantıları yıllardır takip ediyorsun. Geçmiş yıllardaki konuşmalarıyla Netanyahu'nun bu yılki konuşmasını mukayese ettiğinde bazı böyle temel farklılıklar gözlemledin mi Oray? Aktarır mısın?
5: Evren, bugün şimdi normal şartlarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ikinci ve üçüncü gününde salonlar hep boş oluyor. Yani biraz delegeler işte ayıp olmasın diye orada oturuyorlar ve genellikle de bütün liderler aşağı yukarı boş koltuklara konuşuyorlar. Birinci gün tabii en önemli gün Amerika konuştuğu için, Brezilya'nın hemen ardından. Fakat bu sefer ben salona girdiğimde Netanyahu'nun konuşmasından önce tıklım tıklımdı salon. Bütün delegeler yerini almıştı. Belli ki bir protestoya hazırlanıyorlardı. Yani normal şartlarda işte hiçbir şey yapmayacak da olsa işte bir kişi falan olurdu masalarda. Zaten Netanyahu girer girmez hemen Kolombiya Devlet Başkanı'nın ardından ıslıklar, yuhalamalar başladı. Netanyahu konuşmasına başlayamadı. Normal şartlarda hemen bir lider, bir başka lider mikrofonu devreder, adı anons edildikten sonra konuşur. Orada bir süre bir es oldu ve orada konuşmasına başlamadı. Protestoların dinmesini bekledi Netanyahu. Bu açıdan çok çarpıcıydı. Geçtiğimiz sene 77 ülkeyi saymıştı İsrail protesto edenler arasında. Bu sene de aşağı yukarı buna yakın olduğu tahmin ediliyor. Hemen hemen bütün Müslüman ülkeler, sadece Abraham anlaşmalarına uyanlar haricinde salonu terk etti. Latin Amerika'dan bazı ülkeler ve bazı Afrika ülkeleri de protestoya katılanlar arasındaydı. Ben şurada ekranda görüyorsunuz hemen bir üst

0: Hatta localar var, basına ayrılan o localar. Biz oralardan izliyorduk ve küçücük bunlar basın odaları. İşte pek çok kameraman, gazeteci oraya sıkışıyoruz. Böyle yoğun günlerde tabii epey tıklım tıklım oluyor. Bu sefer her zaman geçen sene olduğu gibi İsrail Gizli Servisinden de üyeler vardı. Mutlaka bir gelip denetliyorlar. Biraz onların gölgesinde de izledik. Yani Amerikan Başkanı konuşurken Amerikan gizli servisler kimse gelip denetlemedi ya da Türk istihbaratından kimse gelip bizi denetlemedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken ve Netanyahu konuşurken bu hep oluyor. Bu sene Netanyahu'nun konuşmasında biraz daha hamasi işte Uganda'da kendi kardeşinin rehin düştükten sonra İsrail onu kahramanca kurtuluşunu anlatan böyle daha bir hani masalsı bir konuşmayla başlayıp daha sonra teker teker İsrail'i eleştirenleri eleştirmeye başladı. Hedefleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İsrail'i Birleşmiş Milletler kürsüsünden eleştiren İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da vardı. Macron dün çok sert bir konuşma yapmıştı. Bunu da özellikle vurguluyorum. Bugüne kadar Batı ülkelerden yani Birinci Dünya ülkelerinden o dünya beşten büyüktür dediğimiz o beş ülkeden genellikle İsrail'e eleştiri gelmezdi. Bu da dünya siyasetinde İsrail'e yönelik bakış açısının nasıl değiştiğini gösteriyor. Tıpkı New York'ta Netanyahu'ya değişen bakış açısı gibi. Netanyahu'nun hedeflerinden bir tanesi de New York'un belediye başkanı Zohran Mamdani'ydi. İlk Müslüman sosyalist belediye başkanı Mamdani. Pazartesi günü Donald Trump'la görüşmüştü Mamdani. Son derece sevecen bir görüşme geçti. İşte birbirlerine o kadar güzel övdüler ki. Fakat Netanyahu pek çok Yahudinin New York'ta Mamdani yüzünden güvenli olmadığını, Mamdani antisemit bir Hamas destekçisi olduğunu söyledi. New York'ta hiç görünen öyle değil. Hatta işte iş dünyası New York'tan ayrılacak deniyordu. Daha da fazla iş yeri açılmış Mamdani seçildikten sonra. Ki Trump da onu çok desteklemiş olması, Trump da onu çok desteğini gösterdi bizzat ziyaret ederek. Biraz Netanyahu istediğini alamadı açıkçası. Son olarak şunu ekleyeyim. Netanyahu İran Savaşı'nda Trump'ı tutmak istiyor. Konuşmasının amacı buydu. Trump'ı yerlere göklere sığdıramadı. Pek çok dünya lideri gibi Trump'ın nasıl gönlünü alacağını biliyor. Onu övgülere boğarak bir şekilde bu savaşta tutmak istiyor. Abi İsrail'in Trump'tan daha büyük bir destekçisi yoktur, daha büyük bir müttefiki yoktur dedi. Ama böyle dediği Trump hem Mamdani bağrına basıyor hem de bir koridor diplomasisiyle İran'daki savaşı bitirmek için bazı adımlar atıyor. Jared Kushner damadı Trump'ın ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff Katar aracılığıyla İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bir barış görüşmelerinin tekrar başlaması için bir koridor diplomasisi yürüttüler. Ve bütün bunlar tabii şu anda işte bir savaş galibi olarak seçime girmek isteyen Netanyahu'nun aleyhine gelişmeler. Bu sene Netanyahu geçmiş yıllara kıyasla hep böyle el üstte tutulduğu, ağırlandığı Amerika Birleşik Devletleri'nden erken ayrılıyor. Pek temas etmeden ayrılıyor. Kendi gerekçesi İsrail'deki seçimler. Ancak Trump'la bir görüşme ayarlayamadı. Çünkü Trump'ın takvimi yoğun, Xi Jinping'le buluşuyor. Benzer şekilde New York'ta dört ayrı
1: Orayın
0: yerde
1: bu
0: ciddi
1: yoğunluk
0: protestolarla
1: mu, yoğunluk
0: karşılaştı.
1: Olarak mı açıklanabilir sadece yoksa başka faktörler de olabilir mi? Yani bir İsrail Başbakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edip de yani başkanla görüşmediği başka bir dönem olmuş muydu? Ki Trump başkanlığın ikinci döneminde de yanlış hatırlamıyorsam 8 kez bir araya geldi Netanyahu'yla. Bu enteresan bir durum olarak okunabilir mi? Amerikan kamuoyunda var mı bu konuda dikkat çekici bir bilgi?
0: Yani sürekli kulağına fısıldayan kişiydi Netanyahu Trump'ın her seferinde. Bu sefer bir Beyaz Saray zirvesinden dönmemesi ya da bu Birleşik Milletler'in etrafında Trump'la buluşmaması tabii ki tırnak içinde manidar. Beyaz Saray belki Netanyahu'nun topal ördek olduğunu düşünüyor. Çünkü 17 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Belki de Netanyahu son kez başbakan olarak Birleşmiş Milletler'e hitap etmiş olabilir. Durumu zor şu anda İsrail'deki seçimlerde. Bu tabii ki olağan dışı bir durum. Ama Trump'ın Netanyahu'dan biraz yaka silkmeye başladığını da biliyoruz. Bunu zaten açık açık da dillendiriyor. Bu savaştan bir çıkış yolu arıyor. Bir başka mesele de şu. Kasım ayında Amerika'da ara seçimler var. Netanyahu ile yan yana fotoğraf vermek her iki partinin de artık içine gelmiyor. 5 sene öncesine kıyasla Amerika'da rüzgar değişti. Şimdi İsrail lobisinden para almak, Netanyahu'ya destek olmak, işte ne bileyim İsrail'in operasyonları destek yapan araştırmalar, açıklamalar yapmak adayların aleyhine işliyor. Tam aksine İsrail'e yaptıklarına soykırım diyen adaylar yükselmeye başladı. İşte anketlerde onlar öne çıkıyor ve belki de kongrede demokratlar ağırlığı bu sayede ele alacaklar. Sadece demokratlar açısından değil hem de cumhuriyetçiler açısından. Yani Netanyahu'yu herkes biraz uzağında tutmak istiyor şu dönemde. Bir not daha eklemek istiyorum. Lütfen.

0: Netanyahu İsrail'in soykırım yapmadığını, İsrail'e yönelik bir soykırımı engellediğini iddia etti. Fakat Birleşmiş Milletler, yani bu konuşmayı yaptığı genel kurulda, bu konuşmayı yaptığı Birleşmiş Milletler Bağımsız Komisyonu, Gazze üzerine yaptığı bağımsız komisyon İsrail'in yaptıklarına soykırım demişti. Onu da buradan vurgulayayım Evren.
1: Oray Yayın, çok teşekkürler. Habertürk yazarı Oray Yayın. Senin sayende BM koridorlarının tozunu şöyle bir yutmuş olduk. Özcan Hocam, sizde kalmıştık Oray Yayın'a gitmeden önce. Aslında Oray çok önemli ifadeler de kullandı. Yani İsrail'e yönelik bakış açısının Amerika Birleşik Devletleri'ne değiştiğini ve rüzgarların artık farklı yönlerden estiğini söyledi. Siz nasıl okuyorsunuz durumu? Yani Amerikalıların bu Netanyahu'dan uzak durma çabalarını nasıl görmek lazım? Yani genel seçimler, 27 Ekim'deki seçimler öncesinde gerçekten Netanyahu'ya bir darbe olarak okunabilir mi bugün?
2: Şimdi Amerikan siyasetinde gerçekten değişen bir şey var. Yani belki de ilk kez bu seçimlerde İsrail'le yan yana görünmek istemeyen adaylar var. Bundan önceki seçimlerde İsrail'le yan yana gelmemek, İsrail aleyhine bir şey söylemek veya İsrail'i övmemek neredeyse adaylar için bir kazanmama sebebiydi. Şimdi tam tersine dönmeye başladı. Çünkü yapılan araştırmalar da çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki Amerikan kamuoyunda özellikle gençler nezdinde İsrail'in yaptıkları kesinlikle onaylanmıyor ve ilk kez Filistinlilere yönelik Pew araştırması bu. Filistinlilere yönelik sempati, İsraillere yönelik sempatiyi geçmiş durumda. Zaten Netanyahu'nun bugün bu BM Genel Kurulu'nda konuşurken bu kadar öfkeli olmasının temelinde yatan sebeplerden biri de buydu bence. Şunu görmeye başladı, o da çünkü aynı zamanda İsrailliler de bunu izliyor, bu BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı. Onun öncesinde dünyanın o salonu terk etmeye başlaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de New York Belediye Başkanlığı'nın kendisini tutuklamakla tehdit etmesini falan, bütün bunları görüyorlar ve İsrail şu mesajı alıyor. İsrail ilk kez dünyayı kaybediyor, dünya kamuoyunu kaybediyor ve genç nesiller özellikle İsrail'in şu an yaptığının soykırım olduğunu artık görebiliyor, inanıyor ve bu nesiller çok değil, yani bir 10 sene içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetmeye başlayacaklar. İngiltere'yi zaten yönetmeye başladılar. Fransa'yı yönetiyorlar. Artık İsrail'in ne yaptığını bilenler ve İsrail'in susturamadıkları, yalanlarıyla kandıramadıkları insanlar yönetimlere gelmeye başlıyorlar. İsrail dolayısıyla çok büyük bir korku içerisinde ve bu kimin eseri? 20 yıldır İsrail'i yöneten Netanyahu'nun eseri. Çünkü Netanyahu bu siyasetle sürekli Filistinlileri canavarlaştırarak, herkesi düşman göstererek, bitmeyen savaşlar inşa ederek İsraillileri de bir nevi dünyanın gözünde yalnızlığa, dünyada bir yalnızlığa itmeye başladı. Ve bugün İsrail bunun ceremesini çekmeye başlıyor yavaş yavaş. Bugün BM Genel Kurulu'ndaki manzara açık bir şekilde bunu gösterdi. Şunu da eklemek isterim. Biz sadece çıkanlara bakıyoruz ama kalanları da İsrail'i destekliyor gibi görmemek lazım. Az önce mesela Norveç Dışişleri Bakanı Bart Eide'nin bir açıklaması vardı. Çok sert sözlerle Netanyahu'nun söylediklerini eleştiriyor ve yalan söylediğini söylüyor. Ya çok rahatsız ediciydi Netanyahu'yu dinlemek, izlemek diyor. Ve Aftenposten gazetesinin muhabiri kendisine soruyor. Öyleyse neden kalıp izlediniz, dinlediniz diye. Evet. Bizim diplomatik geleneğimizde salonu terk etmek yok diyor. Yani dolayısıyla aslında orada kalan ülkeler de İsrail'in soykırım yaptığını söylüyor. İsrail'in iki devletli çözümü yok ederek bütün dünyaya meydan okuduğunu söylüyor. İsrail kendini artık anlatamıyor çünkü haklı hiçbir tarafı yok. Bugüne kadar anlatabildiği bir hikaye vardı. Bakın İsrail'in kuruluşundan 1967'ye kadar geçen süreçte İsrail kendisini Batı toplumuna, Batı kamuoyuna anlatabiliyordu. İşte vatansızlık diyor, evsizlik diyor. Bir şekilde bir toprak sahibi olduk, bir ev inşa etmeye çalıştık. Bize de saldırdı Araplar hikayesi vardı. Ama 1967 sonrası ne? Bugün açık bir şekilde BM'de yalan söyledi. Bir tane İsrailli yoktu Gazze'de dedi Hamas bize saldırırken. Dünya gerçeği biliyor. İsrail 7/24 en ayrıntılı noktasına kadar Gazze'yi izliyordu ve Gazze'de hiçbir zaman işgalini sona erdirmedi. Batı Şeria'da İsrail işgal etmeye devam ediyor. İsraillerin sığınmaları.

0: barınacak bir evi mi yok? İsraillerin evsiz kaldıkları Holokost dönemindeki gibi bir yapıları mı var? Suriye'de Golan'ı işgal ederken, Lübnan topraklarını işgal ederken. Artık dünya inanmıyor. İsrail yalanlarla kimseyi kandıramıyor. Bence Netanyahu'nun bugün o salonda büyük bir öfkeyle konuşmasının ve bence saygısızca konuşmasının ana sebebi temelde yatan bu realiteydi. Bu gördüğü korkunç manzaraydı. Kendisi açısından korkunç çünkü bu onun eseri. Netice itibariyle dünya artık İsrail'in soykırımcı bir devlet olduğunu ve başka ülkelerin toprağında gözü olan bir devlet olduğunu görmeye başlıyor. Buna ihtiyacı olduğu için değil, barınacak bir yuvası olan olmayan Yahudilerden bahsetmiyoruz. Başkasının evine göz diken ve bunu dini bir fanatizmle meşrulaştırdığını düşünen bir demografiden ve bir bu demografiyi daha da coşturan, daha da radikal bir çizgiye iten Netanyahu gibi bir liderden bahsediyoruz. Dünya bu gerçekleri görüyor. İsrail tabii bu manzarayı görmesi, İsrail'in de bu manzarayı görmesi bence önemli. Çünkü önümüzde seçim var.
1: Evet, bu
0: en azından gerçi baktığımız zaman seçimde de adaylar çok birbirinden farklı değil. Ne ana muhalefet lideri, ne onun yanında duranlar, ne de Netanyahu'nun yanında duranlar Netanyahu'dan çok farklı değiller. Ama en azından şu manzarayı görürlerse bir şekilde İsrail'in artık dünyayı ikna etmek zorunda olduğunu görebilir ve belki bir noktada bu gidişatlarını değiştirebilirler. Ama Netanyahu ile bu mümkün değil kesinlikle. Peki.
1: Özcan Hocam biraz değindiniz İsrail seçimlerine. Bu konuyu hem Barış Hocam'a soracağım hem de güne dair yorumlarını da alacağım. Barış Hocam, şimdi İsrail dünyayı kaybediyor yorumunu yaptı Özcan Hocam. Gerçekten yani önemli bir yorum ve yavaş yavaş da bir nefret objesi haline geldiğini görüyoruz Netanyahu'nun. Bu gecede aslında bize kanıtlar nitelikte görüntüler vardı. Hem yani salonun dışında hem New York sokaklarının o görüntüler de ekranlara geliyor. Birazdan oraya yine soracağım bunları. Yani Barış Hocam, bu ayın başlarında da aslında bir zamanlar değil mi sıkı müttefikler olan İngiltere, Fransa, Kanada, işte Batı Şeria'daki İsrail işgalini hedef alan bazı yaptırımlar açıkladı. Bunlar önemliydi. Yani Gazze Savaşı başladığından beri demokratlar arasında Amerikan kamuoyunun İsrail'e desteğinin azaldığını görüyoruz. Orayı yayında az evvel hatırlattı. Yani kamuoyu yoklamalarına bakıyorum İsrail'de. Onlar da seçimi kaybedebileceğini gösteriyor. Hem bu gece bize lütfen yorumlayın hem de seçimlere yaklaşan bir Netanyahu'yu orada neler bekliyor? Bu konudaki yorumlarınızı da merak ediyorum Barış Hocam. Buyurun.
2: O zaman seçimle başlayalım. 6 defa hükümet kurmuş bir adamdan bahsediyoruz. Kurt bir siyasetçi.
1: Öyle.
2: Dolayısıyla en büyük becerisi koalisyon hükümeti kurma. Şu anki hükümet İsrail'de hani rekorlar kitabına geçti desek doğru olacak. Tarihe geçti. Hiç bozulmadan seçime kadar gelebilen ilk hükümet. Koalisyon hükümeti. Biliyorsunuz İsrail'de sürekli hükümet krizleri olur, erken seçimler olur. Netanyahu'da böyle bir beceri var. Onun için ben biraz erken diyorum. Ben biraz temkinli yaklaşıyorum. Çünkü olacak olay şu. Evet, Eisenkot 27 Ekim'de çıkabilir. Ancak parlamento çoğunluğunu alamayacağı için, partisinin tek başına iktidar olamayacağı için koalisyon araçları başlayacak. İşte burada Netanyahu'nun yeteneği mi diyelim, Ali Cengiz oyunlarını mı diyelim, bu işte mahir bir adam. Dolayısıyla arkadan, geriden, ikinci sıradan, üçüncü sıradan gelip koalisyonu kurup hükümeti kurabiliyor. Birbirine benzemeyen yapıları bir araya getiriyor. Bakın, aşırı sağıyla hiç beklenmedik bir koalisyon kurdu. Onun için ben 27 Ekim'in sürprizlere gebe olduğunu düşünüyorum. Yani evet, Netanyahu'dan kurtuluyoruz diye sevinmek için bence çok erken. Çünkü dediğim gibi Netanyahu bir yolunu buluyor, bir şekilde geliyor. Netanyahu'nun aslında çok başarılı olduğundan değil, İsrail'deki siyasi sistemin çok kırılgan ve zayıf olmasından kaynaklanıyor. Yani İsrail'deki o sürekli koalisyona götüren parlamento yapısı, seçim yapısı ister istemez Netanyahu gibi kurnaz adamları sürekli ön plana çıkarıyor. Belki farklı sistem olsa Netanyahu bu kadar ön plana çıkmaz. Bu şekilde görmek lazım. İngiltere, Fransa veya dünyanın geri kalanına gelince. Şimdi ben başından beri Netanyahu ya da İsrail'in zaten dünyayı yanına alma, dünyayla dost olma gibi, hele de Avrupa'yla öyle bir amacı, dış politikası da yok. İsrail için tek bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'in, çünkü her şey Amerika Birleşik Devletleri. 1957

0: biliyorsunuz işte Eisenhower doktrini ne dedi? Orta Doğu'da yer alacağız. Orta Doğu'da yer alacağız derken en büyük misyonu Amerika'nın Orta Doğu'da İsrail'i koru kolla yaşat. Bu İngiltere'nin bir misyonu değil. Bakın bugün kürsüden çok önemli şeyler söyledi Netanyahu. Dedi ki bizi sömürgecilikle suçluyorlar, yayılmacılıkla suçluyorlar ve bizim gibi küçücük bir İsrail'in bunları yapacağını söylüyorlar. Bunu söyleyenler kim diyor? İngiltere ve Fransa. Sömürgeciliğin adını koyan, onu icat eden adamlar. Ha. Şimdi bakın, bununla ilgili ben hatta geçen hafta da bir yazı yazdım. İngiltere ile İsrail, İngiltere'den de her zaman nefret etmiştir. Sebebi de şu, İngiltere bize efendim tabiri caizse bizi aldattı. Başında bize burada yurt verirken bir Filistin devletinden bahsetmedi. Filistin devleti meselesini İngilizler ortaya attı. Amaçları Araplara şirin gözüküp bölgeyi dengelemekti. Dolayısıyla o gündür bugündür tırnak içinde bu belayı başımıza saran İngilizlerdir. Onun için İngilizlerden çok haz etmiyorlar zaten. Bunu İngiltere'de her zaman konuşuluyor, konuşulan şey. Fransa'da zaten bellidir Levant'la. O bölgeyle her zaman ilişkileri iyi. Dolayısıyla çok da İsrail'le ilişkilerinin hani evet siyasi ilişkiler var. Belki antisemitizmden dolayı çok fazla İsrail eleştirilmiyor ama bu Gazze meselelerinin belki bir hayırlı yönü şu oldu. Bu antisemitizm denen İsrail'in arkasına saklandığı mesele o ezber yıkıldı. Tüm dünyada yıkıldı. Aslında mesele şu. İsrail'in yalnızlaşmasından çok bu antisemitizm başta Amerika'da olmak üzere her yerde yıkıldı. Artık İsrail'i eleştiriyorsun. Ya İsrail şimdi orada bir suç işliyor. Hayır suçu dile getiremezsin. Niye? Antisemitizm. Şu artık bu bitti. Artık dünyada kimse buna inanmıyor. İşte İsrail'i en önemli koruyan kalkan buydu. O gitti. Şimdi bakın muhalefet diyor ki Netanyahu'ya bizi rezil ettin diyor. Bizi dünyada artık yalnızlaştırdın. Dostumuz kalmadı. Hatta işte biraz önce de Oray Bey de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu. Ama bakın bu kamuoyu hangi kamuoyu? Yalnız yine siyasette, siyasi cenahta İsrail devletiyle kadim ilişkiler devam ediyor da buradaki tepki biraz Netanyahu'ya olan tepki. Hmm. Yoksa pek İsrail ilişkileri bozacak gibi değil. Şimdi demokratların şu anda azınlıktaki başkanı başı Chuck Schumer en üst seviyeye gelmiş bir Yahudi kendisi Amerika'da. Hatırlarsanız Netanyahu'yu eleştirdiği için İsrail'de Netanyahu onu aforoz etti falan. Orada da bir sürü problemler çıktı ama şimdi bu noktada halk artık bu İsrail meselesi sadece İsrail değil. Amerika'da yaşayan Yahudi cemaatinin önceliği, imtiyazı. Şimdi şöyle düşünün. Bir Oray Bey de bunu belki şey yapacak anlatır daha detaylı belki onda da örnekler vardır. Bir yere işe falan başvurduğunuz zaman eğer içinizde birisi Yahudi kökenliyse onun her zaman sizden bir adım önceliği var. Şimdi Amerikan toplumunda bütün bunlar biliniyor gayet iyi biliniyor fakat antisemitizm denen öyle bir mekanizma var ki siz bir anda suçlu ilan edilebiliyorsunuz. İşte şu ortam artık bunu kaldırdı. Bu ortam bunu kaldırdı. Netanyahu kürsüden konuşuyor. Konuşacak. Zaten İsrail basını şöyle yazdı. Netanyahu büyük bir kampanya konuşması yapacak. Yani seçime yönelik kampanya. Evet. İşte gördünüz Türkiye'ye karşı bir sürü iftira, yalan. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktığında Netanyahu ile ilgili konuşurken bilgi belgeye dayanarak konuştu. İspat edebileceğimiz şeyler. Bunların çoğu Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde. Bakın Sayın Özcan Bey burada. Anadolu Ajansı'nın yaptığı haberler, çektiği görüntüler. Bugün kanıt olarak biz bunu Uluslararası Adalet Divanı'na dosya olarak verdik. Dolayısıyla biz iftira atmıyoruz. Yalan söylemiyoruz. Olan biten ortada. Şimdi tarihsel kimi yalanlarla işte sözde etmeli soykırımı gibi iftiraların arkasında saklanarak onunla Türkiye'yi onunla Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir suçlamaya kalkması, efendim Katar'a, öteki ülkelere bir takım bir şeyler söylemesi. Bunlar bize bir zarar vermez ama kendi argümanlarını daha da zayıflatıp kendisini daha da kötü bir pozisyona getirdiğini görmesi lazım.
1: Peki.
0: Dolayısıyla
1: Barış Hocam tamamlayın hemen oraya yine geçeyim. Buyurun tamamlayın hocam.
0: Tamam. Dolayısıyla yani Netanyahu ne yaparsa yapsın işte gördük Birleşmiş Milletler'de düştüğü duruma hiç gelmese daha iyiydi kendisi için. Seçimlerde en azından 1-2 puanı daha gitmezdi.
1: Peki oraya şimdi hem sahadaki gelişmelere de çok hakimsin. Aslında biraz o sokaktaki gelişmeleri soracaktım sana ama şöyle devam edelim dilersen. Hem senden bir 27 Ekim yorumu alayım şu ana kadar.

0: konuklarımızla dinledin. Sen ne düşünüyorsun İsrail'deki seçimler hakkında, yaklaşan seçimler hakkında? Netanyahu bir zaferle mi çıkar yoksa başka farklı gelişmeler mi yaşanır? Ve az evvel Barış Hocam'ın dediği, yani Amerikan yönetiminde İsrail'in uygulamalarını değil ama Netanyahu'ya yönelik bir tepki var. Yani o okların hedefinde Netanyahu var dedi. Bu yoruma da katılır mısın? Ve vaktin kalırsa lütfen bizle aynı zamanda şu sokakta da neler yaşandı. Ciddi protestolar vardı. İşte Oscar'lı ünlü oyuncu Suzan Sarandon'un bile gözaltına alındığını gördük. Kelepçelendiğini gördük. Vaktimiz kalırsa lütfen onlara da değinirsen çok sevinirim. Geceyi böyle bir özetlemek açısından. Buyur.
1: Evren, aslında İsrail'de yaşanan bu kriz, yani koalisyon krizi, işporta siyasetinin bir sonucu. Yani hükümet kurmak için bu küçük partilere verilen tavizin ne noktaya geldiğini de gösteriyor. Evet. Netanyahu'nun belki bu kadar ekstrem sahayla koalisyon kurması, o 6 kişilik 6 sandalye yüzünden de politikalarını bu kadar şahinleştirmesi aslında dünyayı bu kadar da krize sürükledi. Çok daha merkezde kalsaydı siyaset, belki bugünleri yaşamıyor olacaktık. Şimdi benzer şekilde 27 Ekim'den sonra gene normalde İsrail siyasetinin en marjinal uçlarında olan, fakat zamanla işte parlamento, Knesset'e kadar giren bu uçlar siyasette etkin olacak mı? Ve işte oradan hani 3 sandalye oradan, 5 sandalye oradan alalım, çoğunluğu sağlayalım diye oluşan koalisyonların bu gibi problemler yaşadığını biliyoruz. Şimdi gelelim protestolara. 4-5 ayrı yerde protestolar var. Daha dün Brooklyn Köprüsü'nün ayağını Netanyahu savaş suçludur, tutuklanmalıdır dedi. Hatta Zoran Mamdani, New York'un belediye başkanı da bu protestoları destekliyordu. Mamdani'nin bu protestolara katılıp katılmayacağı gün içinde merak konusuydu. Ancak Mamdani katılmamayı tercih etti. Bu arada New York belediye başkanı bir dünya lideri gibi karşılanıyor burada. İşte İrlanda İrlanda başbakanı vesaire. Pek çok dünya lideri de Mamdani ile görüşüyor. Netanyahu da konuşurken Hollanda Başbakanı'yla LGBT gençliği üzerine konuşuyordu. Netanyahu tam Mamdani'ye saldırdığı sırada. Ve bir açıklama yaptı Mamdani hemen ardından. Sık sık yaptığı gibi Başbakan Netanyahu konuşmasını, temeli olmayan yalanlarını Filistin'deki soykırımını temize çekmek için kullandı dedi. Ama hiçbir yalan kendisinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce bir suç, bir tutuklama kararı olduğunu, insanlığa dair suçlardan dolayı bir tutuklama kararı olduğu gerçeğini değiştirmiyor dedi. Mamdani bu kadar kısa ve öz bir şekilde konuyu bitirdi. Diğer protestler hala da devam ediyor. Buradan Birleşmiş Milletler, bu Bryant Park'tan 4-5 blok öteden işte bir parkta başlamıştı bir protesto. Buraya kadar geldiler ve yankılanıyordu. Şimdi ben de çıkıp tekrar sokakta onlara bakacağım Evren. Ama şunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Netanyahu belki ilk defa New York'ta istenmeyen kişi olarak geldi ve belki de son kez bir başbakan olarak konuştu. Ama bu Netanyahu, ben de belli olmaz diyorum. Netanyahu'suz bir dünya siyaseti olacak mı göreceğiz. Artık çok az kaldı bekleyin.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Habertürk yazarı Oray Yayın kıymetlimiz. Çok sağ ol kıymetli yorumların, analizlerin için, tüm gelişmeleri bizlerle paylaştığın için. Teşekkürler.
1: Hoşçakal.
0: Evet, Habertürk yazarı Oray Yayın'e vedamızı yaptık ama devam ediyoruz kıymetli konuklarımızla. Özcan Hocam, neler söylersiniz? Biraz da yani aslında açıklamalarına değineceğim Netanyahu'nun ama neresinden tutsak, elimizde kalan açıklamalar hiçbir gerçekliği, bölge dinamikleriyle ilgisi olmayan açıklamalar vardı. Özellikle de yani Suriye Devlet Başkanı'na Ahmet el-Şara'ya bir adıyla hitap etti ve Golan Tepeleri üzerinden bir mesaj verdi. Türkiye konusunda en iyi pesapa gelmez açıklamaları vardı. Kısaca değinmek isteyeceğinizi düşünüyorum efendim, buyurun.
2: Tabii yani tutalım da elimizde kalsın yani netçe itibariyle. Ne dedi? İşte İran'ı, eğer biz İran'ı vurmasaydık dedi, İran bizi yok edecekti dedi ve sanki İran'ın elinde nükleer silah varmış gibi konuştu. Ki bugüne kadar İran, yani İran'ı savunacak değiliz ama netice itibariyle nükleer silah olmuş olsaydı herhalde kullanacaksa bu şartlar altında kullanırdı. Ve nitekim arkasından söylediği İran'ın nükleer kapasitesini yok ettik dedi. Bu da yalan.
0: Evet.
2: Bunu zaten bütün dünya söylüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer kapasitesi, nükleer kapasite derken nükleer enerji üretme kapasitesinden bahsediyoruz. Ne kadar yok edildiği konusunda bir fikri olmadığını söylüyor. Çünkü İran'ın tesisleri oldukça yerin altında, çok derinlerde. Dolayısıyla atılan bombalar ne kadar tesir etti? Bu konuda henüz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da söyleyebildiği bir şey yok. Bu da bir yalan dolayısıyla. Öte yandan Batı Şeria için bizim dedi İsrailli yerleşimciler için sanki çok masum bir iş yapıyorlarmış gibi konuştu. Ve

0: bunlara yönelik işte Batı kamuoyundan gelen tepkilere açıkçası sanki bu insanlar evlerinde rahatsız ediliyormuş gibi bir yanıtla cevap vermeye çalıştı. Oysa gerçek şu, bu da kocaman bir yalan. Bahsettiği yerleşimciler Filistinlilerin topraklarını ellerinden zorla gasp eden, üstelik bunu İsrail ordusunun desteğiyle yapan, İsrail polisinin desteğiyle yapan,
1: Tabii.
0: Amerikalı fonların verdiği paralarla yapan, bunlarla gerçekleştiren teröristler, yani yerleşimci ifadesi zaten başlı başına İsrail diplomasisinin ürettiği, Batı kamuoyunu kandırmaya yönelik ürettiği, Amerikan kamuoyunu kandırmaya yönelik ürettiği yalan bir terim. Yani yerleşimcilik aslında Amerika'daki ilk yerleşim ifadesinden, settler kelimesinden türetilen bir şey. Orada Amerika'nın geçmişiyle bir empati oluşturmaya çalışıyor Amerikalılar nezdinde. Oysa İsrail'in şu anda yaptığı, İsrailli yerleşimcilerin yaptığı bu değil. Başkasının toprağını işgal etmek, başkasını evinden çıkarmak ve başkasını yuvasız hale getirmek. Bunun da ötesinde bütün dünyanın bugün olsun dediği, tek çözüm dediği iki devletli çözümü yok etmeye çalışmak. Çünkü siz tek tek Filistin toprakları içerisinde adacıklar şeklinde yerleşim yerleri inşa etmeye başladığınızda fiziksel bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldırıyorsunuz. Bu çok planlı bir strateji ve bu aynı zamanda Orta Doğu'da savaşı da daim kılmaya yönelik bir strateji. Burada da tabii bütün bu yalanı dünya gördüğü için bugün o salonu terk etti. Mamdani yalan söylediğini bildiği için şunu söylüyor: senin yalanların soykırımcı olduğun gerçeğini değiştirmez diyor. Bugün Filistin'de olan gerçekleri gizleyemezsin diyor Mamdani, ona bu şekilde cevap veriyor. Çünkü artık her şey göz önünde cereyan ediyor. İsrail bütün dünyanın gözü önünde bir soykırımcı. Bu noktada da yine bir yalan söyledi. Söylediği şey şuydu: İsrail soykırım yapmıyor dedi, İsrail bir soykırımı engelledi dedi. Yani kim İsrail'e soykırım yapacakmış yani? Kim İsrail'e soykırım yapıyordu? Kaldı matematiksel hesap yapmaya çalıştı. O kadar ucuzlaştırdı meseleyi ve o kadar alçaldı. Oysa bugün Filistin'in, Gazze'nin nüfusunun neredeyse %10'u katledildi. Gazze'nin nüfusunun %10'u katledildi bakın. Yani özellikle sağlık çalışanları daha yoğun bir şekilde hedef alındı. Medya çalışanları daha yoğun bir şekilde hedef alındı. Gazze'de öldürülen gazetecilerin oranı %20 civarında. Gazze'de öldürülen doktorların, hemşirelerin oranı bunun da üzerinde. Neden? Çünkü Gazze'yi yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor. Gazze'yi dünyaya sesini duyuramayacak hale getirmeye çalışıyor. Mesela İslam dünyasında bazı ülkelerde ifade özgürlüğünün olmadığını söyledi ve işte o elinde Starlink
1: Evet.
0: uydusunun aparatını gösterdi. Oysa ifade özgürlüğünün olmadığı tek yer Filistin. Bunun da en net göstergesi bugün Filistin liderinin BM Genel Kurulu'na uzaktan bir video ile katılabiliyor olmasıydı.
1: Evet, o da
0: Çünkü
1: çok acı bir durum.
0: Filistin'in sesini duyurmasını engellemeye çalışıyor İsrail. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump yönetimini avucunun içine almış ve bu Trump yönetimini Netanyahu istemediği için ikinci kez Mahmut Abbas'a vize vermedi. Bu nedenle de Filistin lideri gelip BM Genel Kurulu'nda konuşamadı. İfade özgürlüğünden korkanın, onu engelleyenin kimler olduğu İran'dan önce, hani İran bu konuda İran'ı savunacak değiliz ama hepsinden daha baskın, daha ifade özgürlüğüne karşı olan ülkenin İsrail olduğunu zaten bugün BM
1: Evet.
0: Genel Kurulu'ndaki tavrıyla da kendisi itiraf etmiş oldu.
1: Özcan Hocam, aslında sizi dinlerken bir yandan da tabii yıllardır Gazze konusunda sizinle birlikte yayınlar yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. O yayınlar da bir yandan
0: Evet.
1: gözümün önünden geçti ki yani aynı kürsüden de hocam çok kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp hem dünyaya adalet konusunda, insanlık konusunda önemli dersler verdi. İşte BM'nin nasıl reform edilebileceğini ve dünyanın nasıl daha iyi bir yer olabileceğini anlatırken işte biz şu anda ne yazık ki Netanyahu'nun açıklamalarını konuşmak zorunda kalıyoruz. Dünyada böyle bir yer ve Barış Hocam bir yandan da tabii aslında tam da size soracaktım Türkiye'den ne gibi tepkiler gelebilir bu? Hakikatle bağdaşmayan açıklamalara Sayın Duran'dan, iletişim başkanımızdan, Sayın Burhanettin Duran'dan bir açıklama.

0: Ama geldi, o da Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri onun katliamlarını görünmez hale getiremez ifadesini kullandı. Neler söylersiniz hocam, buyurun. Son olarak
1: biraz önce söylediğimde aynı şey. Yani onun yaptıkları ortada. Kanıtlanmış, tarihe geçmiş. Yani haber görüntüleriyle girin Google'a yazın. Şimdi tarihte olup olmadığı belli olmayan, baktığınız pencere, Yunan-Rum penceresinden bakarsanız Kıbrıs Barış Harekatı'nı farklı yorumlarsınız. Şimdi bunlar soykırımcı, katliamcı olduğu için oradaki Türklerin kanı dökülmüş, dökülmemiş Kıbrıs'ta. O bir Gazze'de orasıydı bakın. Orada da amaç neydi? EOKA örgütünün, terör örgütünün amacı neydi? İşte Enosis, Yunanistan'la birleşmek, Kıbrıs Türk'ünü oradan yok etmek. Bugün Gazze'de nasıl Filistinlileri buradan yok edip Gazze'yi insansızlaştırma amacı taşıyorsa, ne diyor Netanyahu? Batı Şeria'nın adı Yahudiye'dir. Bakın Yahudiye niye o ismi? Çünkü Yahudiler oradan gelmiştir. Orası bizimdir, bizim toprağımızdır diyor. Bakın. Şimdi bunlar çok önemli. Tabii orada bir de şunu da söylüyor bu tüm Arap coğrafyasına atıfla. Biz burayı yönetiyorduk. Hatta diyor ki Jerusalem dedi işte Kudüs bizim başkentimizdir beyefendi. İşte böyle kalacaktır. Güya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs'ü yönetmek istiyormuş. İsrail'e hakim olmak istiyormuş. Ve ben İsrail'e hakim olacağım diye ben hiç duymadım Sayın Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir açıklama. Yani bizim böyle bir toprak kazanma, yayılma veya emperyal bir hiçbir zaman Türkiye'nin böyle bir amacı da yok. Politikası, hele Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ben hiç duymadım böyle bir şey. Bilmiyorum Özcan Bey duydu mu? Yani bu böyle bir işte daldan dala hangisi?
2: Seçim yatırımı yapıyor hocam. Sözde seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden oy kazanmaya çalışıyor.
1: Tabii. Şimdi şöyle bir şey var.
0: Kıymetli hocalarım da ama tabii Sayın Cumhurbaşkanı da BM kürsüsünden yaptığı açıklamalarda hiçbir şekilde adını bile anmamayı tercih etti. Çok doğru bir şekilde Netanyahu'nun, değil mi?
1: Evet. Şimdi BM kürsüsü dediniz, tabii zaman azaldı. Ben de birkaç ekleme yapacağım.
0: Son birkaç
1: ekleme
0: hocam, buyurun.
1: Mahmut Abbas gelseydi, BM kürsüye çıksaydı, bakın o salondaki izdihamı siz bir görün.
0: Tabii.
1: Yani tezahüratlar, alkışlar, bütün liderler o koltuklarda, o zaman ne olurdu biliyor
0: hocam,
1: musunuz?
0: Hocam zaten i̇şte bunu yaşanmaması için vize veriyorlar.
1: Yaşanmaması için, yoksa yine söz veriyorlar. Sözlerinden çok Mahmut Abbas'ın buradaki dünya liderleriyle bir araya gelmesini istemediler. Netanyahu'yla görüşen yok, konuşan yok. Bakın hiçbir ikili ilişkisi yok. Biriyle oturup da bir devletler arası bir şey de yapmadı. Şimdi çekti gitti işte. Bakın Trump bile onun günahına ortak olmamak için herkes sırtını dönüyor. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim ben. Sayın Cumhurbaşkanı gayet diyeceğini çok güzel diplomatik bir dille bunu belirt. Ancak üzülerek şunu söylüyorum. Trump'ın konuşması tek taraflı, tamamen İsrail yanlısıydı. İsrail'de 7 Ekim'i 11 Eylül, Amerika'nın 11 Eylül'üne benzetti. Ve bir tane bile ne Filistin'den bahsetti, ne Gazze'de hayatını kaybedenlerden bahsetti. Şimdi önden böyle bir konuşma yaparsanız arkasından da Netanyahu gelir. Onun için ben şuna hiçbir zaman katılmadım. Hala da katılmıyorum. Efendim Netanyahu sırtını döndü. Trump Netanyahu'ya sırtını döndü. Netanyahu Trump'la arası çok iyi değil. Trump onu artık sevmiyor. Hayır, tam tersine. Trump hala koruyor, kolluyor. Bakın, başkanlıktan önce ikisi de siyasetten önce tanışıyorlar ve aile dostları, babası falan Trump'la çok iyiydi. Onun için babası uzun yıllar Amerika'da tarih profesörlüğü yaptı, dersler verdi. Bu noktada ben Trump'la Netanyahu'nun hani öyle kanlı bıçaklı olacağına çok inanmıyorum. Olsa olsa bir tiyatro oynuyorlar. 3 Kasım'da seçim var. Trump da iç kamuoyunu oynuyor. Netanyahu da kendi kamuoyunu oynuyor. Ancak muhalefet tabii burada elini taşın altına koyacak. İsrail'de Netanyahu'yu artık tasfiye edecekler. Gerçi bu görev İsrail halkının. Aksi takdirde İsrail'in bırakın dostunu, artık dünyada kendinden başka, belki kendisine sahip çıkacak başka kimse kalmayacak.
0: Peki. Bu gecede gece raporunu, dünyanın dertlerini konuştuk. Doktor Barış Adıbeyli, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Çok sağ olun hocam. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit. Çok teşekkürler kıymetli katkılar için.
2: Teşekkürler.
0: Sağ
2: olun.
0: Hadi gelin dönelim memleketimize. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'daki o silahlı saldırı hakkında...

0: Açıklamalarda bulundu. Saldırı okulda olmadı, okulun önünde oldu dedi. Okullarda tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Bakan Tekin, ailelere çocukların sosyal medya ve online oyunlarda kimlerle konuştuğunu takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
1: Manisa'daki silahlı saldırının okulda değil, okul önünde olduğunu söyledi. Saldırının sadece okul güvenliği olarak okunmaması gerektiğini belirtti.
2: Turgutlu'da okula saldırı olmadı. Saldırı okulun önünde oldu. Okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki okul saldırısıydı. Burası bence çok önemli çünkü tam bir gün öncesinde biz İçişleri Bakanımızla birlikte toplam 7 bakanlık, her bakanlığın görev alanını tanımladığımız yaz boyunca yaptığımız başlattığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık. Protokol imzaladık. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gündeminde Manisa Turgutlu'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırı vardı. Tedbirler silsilesi başlattık dedi.
2: Her bir okulumuzu tedbirler sırasına göre kategorileştirdik. Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden bina çevresi kameralara kadar, binada hiçbir kör nokta bırakmayacak kadar okullarımızda kamera bağlantıları var. Kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevlilerimiz için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili tedbirler silsilesini başlattık.
1: Milli Eğitim Bakanı toplumsal olarak da tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Ailelere çağrıda bulundu. Ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği yerde olması gerekiyor dedi. Ailelerin oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarını, sosyal medya platformlarını ve çevrim içi yazışmaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.
0: Devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kendisi hakkında ortaya atılan istifa iddialarına dair konuştu ve asılsız dedi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir ifadelerini kullandı. Dezenformasyonla mücadele merkezde iddialar gerçeği yansıtmıyor açıklamasında bulundu. Asılsız içerikleri yayanlar hakkında da adli süreçlerin yürütüldüğü belirtildi. Deprem haberi aldık bugün. Güneydoğu Anadolu'dan Şanlıurfa'da yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremden bahsediyorum. Çevre illerde de hissedildi deprem. Panik vardı ama neyse ki önemli bir hasar yaşanmadı.
1: Binalar sallandı, büyük panik yaşandı. Depremi hissedenler can havliyle sokağa kaçtı. 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesiydi. Saat 10.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler panikle sokağa çıktı.
3: 6 Şubat depreminde olduğu gibi yine bugünkü depremde bayağı bir sarsıntı yaşattı bize. Ses şiddeti de fazlaydı. Paniğe kapıldı, dışarı kaçtık. Elhamdülillah herhangi bir yıkım olmadı. Ama ürkütücü bir sesten bizi korkuttu.

0: Efendim burası neresi? Bu vatandaşlarımız kim diye merak ediyorsunuz, anlatacağım. Burası Mersin efendim, bir güzellik merkezi burası. Bu güzellik merkezine gidip botoks yaptıranlar adeta bir kabusu yaşadı. 3 kişi hastanenin yolunu tutmuş.
1: Kiminin göz kapağı düştü, kimi solunum, kimi ise görme zorluğu yaşadı. Botoks uygulaması kabusa döndü. Mersin'in Tarsus ilçesi olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Ne yazık ki halen sürücülerimize bazı trafik kurallarını hatırlatmak durumunda kalıyoruz. Açık kapıyla ilerlemek gerçekten çok yanlış. Adana'da bu yaşandı. Bir halk otobüsü az kalsın can alacaktı. Açık kapı yolda ilerleyen otobüs bakın nelere neden oldu.
1: Kapısı açık ilerledi. Bisikletliye çarpıp yere savurdu. Neye uğradığını şaşıran adam ölümden döndü.
2: Beni burada sıkıştırdı, vurdu ve ardına bakmadan devam etti.
1: Adana'da yaşayan 42 yaşındaki Mustafa Tiken çocuklarına hediye aldığı bisikleti sürerek eve götürüyordu. O sırada kapısı açık halde ilerleyen halk otobüsünün arka kapısı Tiken'e çarptı.
2: Ön kapıda çarpsaydı beni direktmen altına alabilirdi. Klimaları açmama için kapılar açık gidiyorlar.
1: Yere düşen adam yaralandı. Neyse ki arkadan gelen sürücüler onu fark etti.
2: Allah korusun, diğer arabanın altında da kalabilirdim. Arkasından hemen bir araba geldi. Allah'tan o durdu.
1: Mustafa Tiken otobüs sürücüsünden şikayetçi oldu.
0: Gece raporuna yine günün dikkat çekici görüntülerinden biriyle devam edeceğiz. Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. 65 kişinin can verdiği o facianın izleri ise büyük ölçüde silindi ama acı günleri hatırlatan yapılar halen duruyor. O binalardan birini şimdi ekranlara getireceğiz.
3: Burası 6 dükkan gibi üstünde 2 daire olan 3 katlı bir binaydı.
1: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi ne altındaki dükkan ne de daireler var. 3 katlı binanın sadece çatısı kaldı.
4: Her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Bir çatısı görünüyor şu anda.
1: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi 2021 yılında felaketi yaşadı. 65 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasında 7 kişi ise kayboldu. Yıkımın izleri büyük ölçüde silinse de hala o günü hatırlatan binalar da var. Onlardan biri işte 3 katlı bu bina.
3: Buralarda biz mera olarak çocukluğumda hayvan otlatıyorduk. Bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe, evin yeri sele gitti.
1: 3 katlı bina selle gelen toprak yığını nedeniyle adeta gömüldü. Geriye görünen sadece çatısı kaldı.
3: Buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı.
0: Günün gelişmelerini anlatmaya devam edeceğiz ama kısa bir aranın ardından.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünya'da Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci dilime başlıyoruz ve hemen gecenin satır başlarına, günün özetine bakacağız. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına dair mesajlar veren Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır mesajını verdi. Bu arada Filistin Devlet Başkanı Abbas bu yılda kendisine vize verilmemesi nedeniyle BM Genel Kurulu'na hitabını video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Konuşmasında halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi yönünde çağrıda bulunuyoruz dedi. Bu arada savaş suçlusu Netanyahu'nun konuşmasına ise protestolar damgasını vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump ise Çin Devlet Başkanı Xi'yi askeri törenle karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da görüştü. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi. Barış mesajları da verildi. Ve dönelim içeriye. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanacak isim için yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Kılıçdaroğlu'nun her an bu yetkiyi kullanabileceği ifade ediliyor. Yeni Parti'ye geçelim. Yeni Parti'de ise isim tartışması var bir süredir ve bu tartışma devam ediyor. Konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. 29 Eylül'de genel kurul toplantısında ele alınacak. Bu arada Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedildi deprem. Paniği beraberinde getirdi ama neyse ki önemli bir hasar meydana gelmedi. Ve son olarak spordan da bir başlığımız var. UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele ediyor bildiğiniz gibi Ay Yıldızlılar. Bu akşam saat 21.45'te Fransa ile kozlarını paylaşacak Ay Yıldızlılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. BM Genel Kurulu'nun gerçekleştiği New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış, güçlü bir adımdır dedi. Hürmüz Boğazı, F-35 süreci ve Yunanistan'la ilişkilere dair de mesajları vardı.
1: Mekke Savunma Anlaşması'nın önemine değindi.

0: Hariklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeliyiz dedi.
1: Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kurdukları ikili ilişkiye işaret etti. F-35 konusuna dair mesajlar verdi.
1: Sayın Trump ile bu konuyu NATO'da da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum. Sayın Trump ile ikili ilişkimiz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke arasındaki işbirliği bir önceki yönetim dönemine nazaran bir hayli mesafe almış durumda. İnanıyorum ki burada da durmayacak ve daha ileri hedeflere ulaşacağız.
0: Erdoğan Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Bir an evvel müzakere zeminine dönülmeli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeleri de değerlendirdi. Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemli mesajı verdi. Sadece Gazze'de savaş dursun demek yetmiyor dedi. Karadeniz'de tehdit altındaki seyri sefer güvenliği de gündemdeydi. Erdoğan, Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan'la son dönemde artan gerilime dairse, Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de sulhu sükunun korunmasıdır dedi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha bomboş bir salona konuştu. Zira Netanyahu'nun kürsüye ilerlediği anlarda delegasyon salonu yavaş yavaş terk etti. Birleşmiş Milletler dışında New York sokaklarında da yine Netanyahu karşıtı protestolar ve gözaltılar vardı.
0: Kürsüye ilerledi. Heyetler salonu terk etti. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmak üzere Birleşmiş Milletler kürsüsüne doğru yürüdü. Heyetler Netanyahu'yu protesto etti. Yerlerinden kalkarak salondan ayrıldı. Salon neredeyse boş kaldı. Netanyahu konuşmasında Gazze'de soykırım işlemediklerini savundu. Golan Tepelerinin bir kez daha kendilerine ait olduğunu iddia etti. İran'daki saldırılarda haklı olduklarını ileri sürdü. Netanyahu'nun konuşması öncesinde de New York sokaklarında protestolar vardı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde buluşan göstericiler savaş karşıtı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu eleştiren sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü Hollywood aktristi Susan Sarandon'la vardı. Netanyahu'nun uçağının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen Avrupa'dan geçmesi ise tartışma konusu oldu. Uçak, Fransa, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunun hukuka uygun olduğunu savundu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiği havalimanı da farklıydı. New York kentindeki havalimanı yerine Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi. İsrail basınının aktardığına göre bu tercihte New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağın havalimanında beklemesine izin vermeyebileceği endişesi etkili oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mamdani ise Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti.
2: Efendim, İsrail Başbakanı'nın Netanyahu'nun BM kürsüsünden yaptığı o açıklamaları hakikatle bağdaşmayan o sözlere Türkiye'den sıcağı sıcağına tepki geldi. Kimden? İletişim Başkanı'ndan Sayın Burhanettin Duran sert tepki gösterdi. Şunları söyledi. Duran, soykırımcı Netanyahu'nun

0: BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yönelik mesleksiz suçlamalar için kullanması Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmıyor dedi. Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin onun katliamlarını görünmez hale getirmeyeceğini vurguladı. Netanyahu'nun hiç olmadığı kadar izole hale geldiğini hatırlatan Duran, Türkiye'nin başta Filistinliler olmak üzere mazlumların haklarını ve barışı savunmaya devam edeceğini söyledi. BM'nin yapısına yönelik bir eleştiri de MHP Genel Başkanı'ndan Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli 5 ülkenin veto yetkisini eleştirdi ve mevcut yapı sürdürülemez, reform zorunluluktur dedi. MHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya 5'ten büyüktür çağrısı nedeniyle de teşekkürlerini sundu.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısıyla daimi üyelerin veto yetkisini eleştirdi, yapının değişmesi gerektiğini vurguladı.
2: Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçeklerini yeterince yansıtamadığı açıktır. Değer ve kurumlarının referansıyla şekillendirilen mevcut uluslararası sistem, geldiğimiz aşamada kendi kuruluş değerleriyle de bağdaşmayan bir hal almıştır. Dünya barışını korumakla görevli bir mekanizmanın barışın tesisi konusunda karar alamaz hale gelmesi kabul edilebilir değildir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür çağrısını da hatırlattı.
3: Dünya 5'ten büyüktür çağrısı, Güvenlik Konseyi'nin mevcut üye yapısına yönelik bir eleştiri yanında, dünya nüfusunun, farklı coğrafyaların ve farklı medeniyetlerin küresel karar alma süreçlerinde daha adil biçimde temsil edilmesi gerektiğine yönelik kapsamlı bir reform çağrısıdır. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran, açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.
1: Bahçeli mesajında Birleşmiş Milletler'in yapısının değişmesi gerektiğini vurguladı. Veto imtiyazının kaldırılması ve temsilde adaletin güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.
0: Siyasetin havasını da soluklayalım. CHP'de önemli gelişmeler var. İstanbul İl Başkanlığı'na atanacak isim için yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Konunun MYK'da gündeme gelmediğini belirten parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun her an bu yetkiyi kullanabileceğini ifade etti.
4: MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama zaten böyle bir değerlendirme yapmak için MYK'nın gündemine getirmeye de gerek yok bu konuyu. Çünkü Sayın Genel Başkan'a biz daha önce yetki vermiştik.
5: İstanbul İl Başkanlığı'na atama Merkez Yönetim Kurulu'nda gündeme gelmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda dedi.
4: Sayın Genel Başkan MYK'da konunun gündemine getirmek isterse getirirdi, getirmedi. Sayın Genel Başkan'da yetki var, her an bu yetkisini kullanabilir.
5: Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına hiç değinmedi. Ancak başka bir soruya yanıt verirken tartışmanın fitilini ateşleyen o sözleri yineledi.
4: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir, evet yani. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halk Partisi'miz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil.
5: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nde Yeni Parti ile işbirliği tartışması da vardı. Yeni Parti lideri Özgür Özel işbirliği iddialarını yalanlamıştı. O sözlere Sarı'dan da tepki geldi.
6: Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
4: Bu belge Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
5: Sarı, Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin

0: Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
1: Sarı Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin disipline sevk edildiğini söyledi.
0: 3 tane belediye meclis üyemizin AKP'nin adayına oy vermesi sebebiyle biz bu 3 belediye meclis üyemizi de bugün itibariyle disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Biz seçime katılmama kararı aldık ama bu arkadaşlarımız bizim seçime katılmama kararımıza rağmen seçime katıldılar ve AKP'ye oy verdiler. Bu arkadaşlarımızı biz disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
2: Sevgili dostlar, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesini kazanan CHP'de günümüze geldiğimizde belediye sayısı 2'ye düştü. Mansur Yavaş da istifa etti bildiğiniz gibi. Yavaş'ın istifasının ardından 8 ilçe belediye başkanı daha istifa etmişti. İşte yerel seçimlerden tam bugüne CHP'li belediyelerde ne gibi ayrılıklar yaşandı, hangi istifalar yaşandı, tüm detaylar bu haberde.
3: Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasının ardından peş peşe istifa haberleri geldi. Ankara'da CHP'li 8 belediye başkanı istifa etti. Böylece yerel seçimlerde Ankara'da 16 ilçe belediyesi kazanan CHP'nin elinde sadece 2 ilçe kaldı. Mansur Yavaş, 2024'teki yerel seçimlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. CHP 2024'te tarihindeki en büyük yüksek belediye başkanı sayısına ulaştı. Ankara'nın 25 ilçesinden 16'sını kazandı.
4: Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin aramızda.
3: Ancak zaman içerisinde bazı ilçelerde istifalar yaşandı. Gölbaşı, Haymanak, Kahraman Kazan ve Keçiören Belediyesi AK Parti'ye katıldı. Mutlak mutlak kararı sonrası iki belediye de yeni partiye geçti. Yavaş'ın istifa kararının ardından da ayrılıklar yaşandı. 8 ilçe başkanı CHP'den ayrıldığını duyurdu. Ayaş, Polatlı, Nallıhan, Şerefli Koçhisar, Kalecik, Beypazarı, Elmadağ ve Güdül belediye başkanları CHP'den istifa etti. Böylece Ankara'da CHP'nin elinde Etimesgut'la Yeni Mahalle belediyeleri kaldı.
2: Kırıkkale'de Yaşyan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Şüpheliler arasında eski belediye başkanları da bulunuyor. Soruşturmayı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında 36 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz da var. Şüphelilerin yakalanması için 4 ilde operasyon yapıldı. 31 şüpheli gözaltına alındı. Bu arada bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer şüpheliler ise aranıyor. Bu arada Yeni Parti'nin isim ve rumuzuna yönelik itiraz da Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme itirazı 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında ele almaya hazırlanıyor.
1: Yeni Parti'nin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri karıştırılabileceği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na başvuru yapıldı. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.
5: Anayasa Mahkemesi'nin %1 milyon bunu reddetmesi gerekiyor. En az 5000 kişi üyeliği bile karıştırmış. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Bu oradan reddedilecektir.
1: Yüksek Mahkeme'nin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse Yeni Parti'nin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde ise parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD programında konuştu ve gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Gelinen son aşamayı değerlendirdi.

0: değerlendirdi. Önemli de bir mesaj verdi. Yeni dönemde önce Türkiye demeyenler kaybedecek dedi.
1: Türk siyaseti yeni dönemde önce Türkiye demeyenlerin kaybettiğine hep birlikte şahit olacağız.
2: Siyasetteki yeni döneme işaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi.
3: Terör örgütü silahı bırakmıştır. Kendisini feshetmiştir. Ve Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bu meseleyi devlet politikasına dönüştürmüş, iradeyi ortaya koymuştur. Ve Türkiye çok büyük mesafe kat ederek dün bize silahlı mücadelelerine silah veren bazı ülkeler bugün yanımızda yer almaktadır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MÜSİAD Ticaret Fuarı'nın gala yemeğine katıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı.
3: Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü bir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, ölüm saçan silahların değil, üretim yapan makinelerin sesi demektir.
2: Adan, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile olan görüşmesini değerlendirdi. Destek mesajı verdi.
1: Adalet Bakanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun. Türkiye'de hem yolsuzlukların hem çetelerin üzerine çok güçlü bir şekilde gidiyorlar. Buna da ihtiyacımız var. Arkalarındayız, destekçileriyiz kendilerine.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi askeri törenle karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da da görüştü. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
2: Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Harika dostluk kurduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı. Trump, 3 günlük resmi ziyaret adına Washington'a gelen Xi için askeri tören düzenledi. Törende en üst düzey protokol uygulandı. Trump'la eşi Melania Trump, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşıladı. Askeri töreni birlikte izledi. İki lider görüşme öncesi Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
4: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
2: Xi ile dostluğu pekiştirmek ve işbirliğini genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi. Çin'in çatışma ve gerginlik istemediğini kaydetti. Barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. İki ülke ordularının da iletişimde olması gerektiğini belirtti. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Trump, Xi'ye Beyaz Saray'da yeni inşa edilen helikopter pistini de gösterdi. Harika bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
5: He likes granite. He's an expert on stone, aside from many other things. And he loves good granite. Thank you very much.
2: Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 2015'ten sonra ilk Washington ziyareti olarak kayıtlara geçti.
0: Ortadaki durumla devam edeceğiz. Sağdaki duruma bir bakacağız. Efendim Husiler Suudi Arabistan'ı bir kez daha hedef aldı. Başkent Riyad ve Yanbu kentine saldırılar var. Açıklamayı Husilerin sözcüsü Yahya Seri yaptı. Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarının sürdüğünü savundu. Saldırılara misilleme olarak Riyad'daki hassas noktaları ve Yanbu'daki petrol tesisini hedef aldıklarını kaydetti. Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama gelmedi. Husiler, Suudi Arabistan'ın kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. Birleşik Devletler'in Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasında çok iyi ve etkili bir iletişim olduğunu söyledi. Türkiye'yi ABD'nin zor zamanlardaki dostu olarak da nitelendirdi. Bu arada Barak, S-400'ler ve F-35 konularıyla İran'la yürütülen barış görüşmelerine de değindi.
6: Liderler olarak birbirlerine inanılmaz bir saygı duyuyorlar. Bundan da öte aralarında bir kimya var. Kültürel bir farklılık olsa bile birbirlerine çok benziyorlar.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında bir uyum olduğunu söyledi. Çok iyi ve etkili bir iletişim kuruyorlar dedi. Barak, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki Türkiye evi önünde açıklamalarda bulundu.
6: Türkiye harika bir dost oldu. Çok zor anlarda, bazı şeylerin gergin olduğu anlarda kimin dostunuz olduğunu anlarsınız. Ve Türkiye, Amerika için harika bir dost olmuştur.
7: Barak, Erdoğan ve Trump'ın sık sık görüştüğünü, bu nedenle BM haftasında ayrı bir ikili görüşme yapmadıklarını belirtti. S-400 ve F-35 konularında kongredeki çalışmaların sürdüğünü söyleyen Barak, KATSA ve Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası düzenlemelerinin zaman aldığını dile getirdi. İran Savaşı'na da değinen Barak, barıştan başka seçenek olmadığını söyledi. Türkiye bu süreçte çok etkili oldu. Her iki tarafla da harika bir ilişkiye sahipler. Bu yüzden umutluyuz dedi. Barak, barış görüşmeleri konusunda her fırsatta iletişime doğru adım attıklarını söyledi. ABD'li ve İranlı yetkililer BM Genel Kurul marjında bir araya gelmiş, 3 saat süren bir görüşme gerçekleşmişti.
0: New York diplomasisiyle devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanı olarak İİT Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Türkiye ve ABD'nin eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin Libya'nın istikrar ve güvenliğine aktif biçimde katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da başkente Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Mekke Anlaşması'nın İslam coğrafyasındaki diğer katılımlarla birlikte etkin ve faydalı olacağına inandığını belirtti.
8: Teşekkür ederim. Efendim teşekkür
9: ederim. Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
2: Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma politikasını eleştirdi.
9: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Gün resepsiyonunda konuştu. Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış istediğinin altını çizdi.
9: Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
2: Törenle Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr da söz aldı.
6: Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki Mekke Savunma İttifakı, barışı koruma ve devletlerin egemenliğine saygı ilkesine dayanan sorumlu bir işbirliği ve koordinasyon yaklaşımının teyidi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak, bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmekte, kalkınma fırsatlarını korumakta ve halkların huzurunu pekiştirmektedir.
0: Efendim, Adalet Bakanlığı dijital ortamda işlenen suçlar ve dezenformasyonla mücadele konusunda yeni bir adım attı. Gelişmeyi de Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Buna göre adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacak. Yeni bürolarda görevlendirilecek uzman savcılar dijital mecralardaki suç içeriklerini yakından takip edecek.
7: Dijital mecralardaki suç içerikleri uzman savcılar tarafından yakından izlenecek. Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacak. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
10: Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren, vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla adliyelerimizde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarını kuruyoruz.
7: Bakan Gürlek, dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele bürolarının işleyişini de anlattı.
10: Yeni yapılanmayla dijital mecralardaki suç içerikleri

0: ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek, şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
1: Bakan Gülek, siber vatanda suçla mücadelenin daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getirileceğini ifade etti. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan, kamu düzenine ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.
2: Ali Han Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada 20 Eylül'de gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: Ali Han Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada şüpheliler suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla suçlanıyor. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılıkla vergi usul kanununa muhalefet de var. Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verdi. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 101'e yükseldi. Soruşturmada kayıt dışı para ve menkul değerler transferlerinin yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller de elde edildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesindeki ölümüyle ilgili hazırlanan yeni iddianame acılı aile için bir umut oldu. Baba emekli tümgeneral Ethem Büyükışık daha yolun yarısında olduklarını ve davanın asla peşini bırakmayacaklarını bir kez daha söyledi. Bu arada Büyükışık Adli Tıp Kurumu raporlarında imzası olanların da yargılanmasını talep ediyor.
3: Biz oğlumuzun ilk andan itibaren intihar etmediğini zaten biliyorduk. Zaten 8,5 senedir biz bundan son derece emindik.
1: 26 yaşındaki oğlu Dorukhan'ı kaybeden emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. Oğlum yüksekten düşmedi diyen acılı babanın şüpheleri yeni iddianamede ortaya konuldu.
3: Bu iddianamede de Dorukhan'ın demir bir çubukla sırtına vurulmak suretiyle darp edilmek üzere katledildiğini çok açık bir şekilde beyan etmiş. Dolayısıyla kasten öldürme davasını tamamlayıcı mahiyette delilleri karartanlar hakkında da yeni bir iddianame hazırlama lüzumunu hissetmiş.
1: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce İzmir'de bir şantiyede ölü bulundu. İntihar denilen o ölümdeki cinayet şüphesi yıllar sonra ortaya çıktı. Aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, polis merkezi ve olay yeri inceleme amirleri, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 26 kişi yeni iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Acılı babanın tek tesellisi adalet arayışının yerini bulması.
3: Bizi teselli eden bir nokta var. O da devletin içine çöreklenmiş olan bu organize suç örgütlerinin birer birer yaptıkları kötülüklerin ve işledikleri suçların ortaya çıkarak toplumun arınmasına vesile olunması bizi ferahlatıyor.
1: İddianamede dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil olduğu belirtildi. İnşaat şirketi yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan emniyet müdürü, daha önce tanık olarak dinlendiği duruşmada İddiaya göre gerçeğe

0: aykırı beyanda bulundu.
1: Şu anda yolun tam yarısındayız. Tırmanma bölümünün bitmesine çok az kaldı. Bu davanın en önemli bacağı olan tam 5 defa sahte adli tıp raporu hazırlayarak bu olayı çıkmaza soktular ve katilleri korudular. 62 adli tıp uzmanından müteşekkil bu heyet yargılanmadan ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
2: Sekiz yaşındaydı Dolunay Elçi. 10 gün önce İstanbul Esenyurt'ta bir servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yürek yakan o kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
3: Çocuğum kenarda dururken servis şoförü hızlıca gelip çocuğuma çarpıyor. Çocuğum havaya uçuyor zaten.
0: Servis aracıyla küçük Dolunay'a çarptı. 8 yaşındaki kızı hayattan kopardı. 8 yaşındaki Dolunay Elçi, kardeşiyle birlikte İstanbul Esenyurt'taki evlerinin önünde oynuyordu. Hüseyin Bey'in kullandığı servis minibüsü 15 Eylül günü 3. sınıf öğrencisi Dolunay'a çarptı.
3: Ön tekere düşüyor çocuk, arka tekere düşüyor, yine göremiyor. Kardeşi de görüyor zaten, olay canlı şahit. Komşular da görüyor, bağırarak o şekilde durduruyor şoförü.
0: Servisin altında kalan Dolunay Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti. O anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Servis şoförü küçük Dolunay'a çarptıktan sonra araçtan iniyor, sonra da telefona sarılıyor.
3: Şoför engelli, bir ayağı aksak, yürüyemiyor. Şahıs ambulansı aramıyor, polisleri arıyor beni koruyun diye.
0: Dolunay'ın ailesi engelli olduğunu iddia ettiği servis şoförüyle firma sahibinden şikayetçi oldu. Servis şoförü tutuklandı ancak acılı baba firma sahibinin de ihmali var diyor.
3: Şimdi sen para kazanacaksın diye biz ölecek miyiz? Benim çocuğum ölecek mi? Yaşlı adamı sen nasıl servis şoförü yapıyorsun? Engelli bir de. O zaten arabaya binmesi bile yasak. Aracın kasko poliçesi de yok.
2: Aydın'ın turistik ilçelerinden Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin çalışanları iddiaya göre aylardır maaşlarını alamıyor. Bu nedenle otel önünde toplanıp eylem yaptılar. Ortam bir hayli gerildi. Gerginliğe polis müdahale etti.
4: Yaz sıcağında haftalarca çalıştılar. İddiaya göre emeklerinin karşılığı olan ücreti alamadılar. Otel çalışanları eylem yapınca ortam gerildi. Onlar Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin çalışanları. İddiaya göre aylardır çalıştıkları otelden emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamadılar. Sezonun kapanmasına birkaç gün kala otelin önünde eylem kararı aldılar.
5: Hem Bodrum'daki iki otelimizde hem de bununla birlikte Kuşadası'ndaki otelimizde arkadaşlarımızın ücret alacakları, fazla mesaileri, besleri, bütün alacakları kalmış durumda.
4: Çalışanlar alacakları için eylem yapınca otelde konaklayan yaklaşık 400 müşteri içeride mahsur kaldı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Gerginlik bitti. Otelin müşterileri tahliye edildi.
5: Patron bize diyor ki konkordato sürecindeyiz, zor durumdayız. Biz de diyoruz ki buraya gelen paralar belki de Acenter'den 7-8 ay önce, 1 yıl önce gelinen paralardı. İşçilerin ücret alacaklarının hepsi belliydi. Bu otel günün sonunda milyarlarca lira kar ettiğinde siz bu kardan ortak oluyor musunuz? Hayır. Bu kardan para kazanıyor musunuz?
4: Hayır. Çalışanlar haklarını alana kadar otelden ayrılmamakta kararlı.
6: Kim gelecek?
7: Umut gelecek. Ben de geliyorum.
2: 1 Ocak itibarıyla ilaç kutularının içine konulan yazılı kullanma talimatları artık kare kodla okunacak. İlaç firmaları için kutunun üzerine kare kod basmak zorunlu. Yazılı prospektüs koymaksa tercihlerine bırakılacak.
8: İlacı aldığınızda şöyle bir içine açıp bakar mısınız? Kullanma talimatını okur musunuz kağıtta?
9: Benim eşim hamileydi mesela, yeni doğum yaptı. Bir ilaç aldığımızda direkt hamileler kullanabilir mi, kullanamaz mı, bazen bakabiliyoruz.
10: Prospektüsler bildiğiniz gibi çok küçük yazılar olduğu için özellikle yaşlı kesim tarafından okunması bayağı zordu.
8: Yaşlı kesim kare kod okutabilecek mi?
10: İşte o sorun, evet. Yaşlı kesim o kare kod okutabilecek mi? Bilenler okutabilecek, bilmeyenler de herhalde çevresinden yardım alarak okutacak.
11: Yeni yılla birlikte ilaç kutularının içerisindeki yazılı kullanma talimatına alternatif geliyor.
8: Bir ilacın yan etkilerinin ya da nasıl kullanılabilirsiniz kullanılacağının yazdığı prospektüsler 1 Ocak 2027 itibariyle değişiyor. Nasıl bir değişiklik olacak? İlaç firmaları isterse bu tarih itibariyle bu şekilde yazılı olan prospektüsleri kutuların içerisine koymak zorunda kalmayacak. Ancak kutuların üzerine kare kodları basmak zorunda olacak.
6: Hastalar o kutunun üstündeki kare kodu okuttuğunda kullanma talimatını görüntüleyebilecekler. Prospektüs de içinde firmanın tercihine göre ayrıca yine olabilir.
11: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun düzenlemesi olan ilaçlarda elektronik kullanma talimatı sistemi yeni yılla birlikte zorunlu olacak.
6: Doğaya katkı anlamında evet, olumlu tarafı elbette var. Çünkü yani binlerce kutu, milyonlarca kutu demek lazım. Her birinin içerisinde işte küçücük katlanmış kağıtlar.
11: İlaç firmaları bazı ilaçlarda kutu üzerine kare kod basmaya başladı.
10: İlaç firmaları basacak ama yine de mutlaka QR kod olacak yine. Bununla hem bir okunması daha rahat olsun diye düşünülmüş olabilir. Bazı hastalarımız çok dikkatlice okuyor. Yani en küçük bir, yani her şeyde görülebilecek bir yeni etkiden dahi etkilenebiliyor.
8: İlaç kutularının üzerine artık basılması gereken kare kodlar eczanelere gelen ilaçlar için zorunlu olacak. Ama bazı grup ilaçlarda yine kağıt şeklinde kullanma talimatı uygulanmaya devam edecek.
6: Aşılar, radyofarmasötik ürünler dediğimiz, hastane ürünleri dediğimiz ürünlerde fiziken kağıt olarak olmak durumunda.
11: İlaç kutusunda yazılı kullanma talimatı firma isteğiyle kaldırılmışsa ve kare kodda anlık sorun oluşursa da hastanın firmayı araması gerekecek.
2: Efendim, lavabo açıcı lavabolar için kurtarıcı ama kullanırken herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Zira tehlikeli bir ürün. Ersan Akçil'de lavabo açıcının mağdurlarından biri olduğu vücudunda ileri derece yanıklar oluştu.
12: Otoparktan 5. kata çıkana kadar benim kot şortum erimişti.
0: Her şey saniyeler içinde oldu. Elinde tuttuğu lavabo açıcı döküldü, vücudunu yaktı.
13: Kullanılan ürün çok masum bir ürün değil. Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini, deri altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar.
0: İstanbul'da yaşayan Ersan Akçil, Nalbur'dan lavabo açıcı aldı. Otomobilden inerken üründen sızıntı oldu. Akçil vücuduna temas eden lavabo açıcıyla acılar içinde kaldı.
12: Aşırı sızıyı hafifletmek adına hızlı bir şekilde duşa girdim.
0: Akçil sonra hastaneye başvurdu.
13: Vücudunu %15'ini etkileyen bir derin yanıkları söz konusuydu.
0: Uzmanlar güçlü asit içeren ürünlerle ilgili önemli uyarıda bulunuyor.
13: Üzerinde kireç sökücü, beton sökücü diyor ise bilin ki çok güçlü bir üründür. Suyla direkt temasında patlamalara yol açabiliyor. Göz körlüğüne, uzuv kayıplarına, ölümcül hasarlara bırakabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Peki istenmeyen bir durumda ne yapmalı?
13: Öncelikle bir normal çeşme suyuyla yıkanması, elbise varsa mutlaka uzaklaştırılması, en az 15 dakika çeşme suyuyla o enerjinin alınması ve bir an evvel de sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz.
2: Adana'da hakkında silahlı saldırı nedeniyle yakalama kararı bulunan şüpheli yakalanacağını anlayınca kendini eve kilitledi. Elinde el bombası ve silahla polise direnen şüpheli nihayetinde gözaltına alındı.
4: Elinde silah ve el bombasıyla polise direndi. Firari hükümlü herkese ecel terleri döktürdü. Mehmet Şirin Doğan hakkında kurşunlama ve başka bir suçtan daha kesinleşmiş hapis cezası verdi. Polis ekipleri firari hükümlünün yakalanması için Adana'nın Yüreğir ilçesindeki adrese baskın düzenledi. Firari Doğan polisleri fark edince kendini eve kilitledi. El bombası ve tabancayla direnmeye başladı. Güvenlik güçleri takviye ekip talep etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Namlular firari mahkuma çevrildi. Ekipler eve girerek Mehmet Şirin Doğan'ı etkisiz hale getirdi. El bombası, bomba imha ekipleri tarafından muhafazaya alındı. Gözaltına alınan mahkum, geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldü.
2: Habertürk'te sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralayacağız şimdi. Öyle ki sanal dünyada artık neredeyse her şey ama her şey parayla satın alınabiliyor. Bu bazen bir banka hesabı ya da sahte kimlik bile olabiliyor. Bazen de doğrudan algı satın alınıyor. İşte müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler bile var efendim. Arzu Kaya 3 bölümlük Dosya B'nin ilk bölümünde kiralık hesap arayan bir şüpheliyle konuştu. Ortaya da akıl almaz diyaloglar çıktı.
14: İBAN kiralama ilanı verdi, günlük 60 bin lira vereceğim dedi. Banka hesabının tüm kontrolünü istedi. Habertürk, sosyal medyadaki karanlık İBAN pazarının izini sürdü.
15: Diyorlar ki komisyon karşılığı hesap kiralanır. Bu bir sektör oluşturmaya başladı ve çok yaygın bir durum.
16: Nitelikli dolandırıcılık suçuyla da, yasa dışı bahiste para nakli aracılık suçuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.
17: Sosyal medya artık sadece iletişim için değil, derya deniz olarak kullanılan bir mecra haline dönüştü. Öyle ki burada suçlar büyüdü, derin bir pazar haline geldi. Bunun ilk halkası İBAN kiralama. Biz de Instagram üzerinden bir adresle konuştuk. Kendisi İBAN kiralamak istediğini belirtti ve ortaya akıl almaz diyaloglar çıktı.
16: Kişi hesabını başkasına kullandırıyor ve bu hesapta yasa dışı bahis parasının aktarılmasında kullanılıyorsa kişi ciddi bir ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
14: Kiralık hesap adı altında bir sayfaya gelen yorum dikkatimizi çekti. O yorumun altında 60 bin liraya kiralama yapıyoruz yazıyordu. Ev hanımı olduğumuzu söyleyip konuşmaya başladık.
15: Öğrenciler arasında, ev hanımları arasında da bunun yaygınlaştığını görüyoruz.
16: Gelen paraların miktarının kişinin gelir düzeyiyle uyumlu olup olmadığı, hemen başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı ayrıca değerlendirilir.
17: Önce hangi bankayı kullandığım soruldu, ardından kişisel bilgilere geçildi. Yaşım, medeni halim ve hangi şehirde yaşadığım. Sonrasında ise daha kritik sorular geldi. Banka hesabında bloke bulunup bulunmadığı, bahisten herhangi bir para gelip gelmediği sorular arasındaydı.
14: Hesabımıza 960 bin liralık yasa dışı bahis parası gelecekti. 3 parçada gelen para karşılığı 60 bin lira ödeme yapılacaktı. Ama hesap kontrolü istendi. Önce internet bankacılığına giriş, sonra da daha fazlası.
15: İBAN, banka hesabı sizin kimliğinizdir. Kimliğinizi nasıl başkasına kullandırmıyorsanız, banka hesabınızı da başkasına kullandırmamanız gerekir.
17: TC kimlik numaram ve bankacılık şifrem istendi. Gerekçe ise sözde hesap kontrolü. Sonrasında telefonuma gelen SMS kodunu da onunla paylaşmamı talep etti.
14: Öyle ki en ufak bir tedirginlikte rahatlatmaya da çalıştılar. Bir şey olmaz, kimseye olmadı, sıkıntı yaşamazsın.
17: Ama bizi rahatlatmak istediğinde bile arka planda kontrol etmeye amaçlı olduğunu söyleyerek sürekli kişisel bilgilerimizi talep etmeye devam etti. Aslında amaç belliydi. Telefonla konuşmak istediğimizde ise mesajla yetinmemizi istedi.
16: Sadece ben bilmiyordum demek kişiyi otomatik olarak sorumluluktan kurtarmaz.
15: İllegal işlerden elde edilmiş paraların hepsi bu havuz hesaplarda toplanıyor. Çok büyük bir organizasyonla karşı karşıyayız.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 denizde caydırıcılığını gözler önüne serdiği Deniz Kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü tamamlandı. Tatbikatta çok sayıda deniz ve hava unsuru belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi tatbikatı yerinde takip etti.
4: Helikopterler ve İHA'lar havadan, fırkateynler ve hücum botları denizden. Tüm hedefler tam isabet vuruldu. Deniz Kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü tamamlandı. Akdeniz açıklarında yapılan tatbikatın seçkin gözlemci gününe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.
2: Deniz Kurdu tatbikatı top atışlarıyla başladı ve TCG Oruç Reis gemisinden 19 pare top atışıyla TCG Anadolu'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu selamlandı.
18: Tatbikat süresince kahraman personelimizin üstün eğitim seviyesi ve disipliniyle kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duydum.
4: 100 gemi ve 50 hava aracının katıldığı tatbikatta 14 bin personel görev aldı. Çeşitli senaryolar üzerinden Türk donanmasının caydırıcılığı gözler önüne serildi.
19: Tatbikat kapsamında senaryo gereği Yılancık Adası'na çıkarma harekatı yapıldı. Önce SAT komandoları paraşütle indi, ardındansa zırhlı araçlarla adaya amfibi çıkarma harekatı yapıldı.
4: Deniz Kurdu 2026 tatbikatı ilklere de sahne oldu. Kalkan insansız hava aracı ilk kez bir gemiden dikey iniş kalkış yaptı. Ayrıca Piranha Kamikaze insansız deniz aracı su üstü hedefi vurdu.
18: Deniz unsurlarımız mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Karadeniz'de, Somali açıklarında, Libya'da, Katar'da ve Senegal'da her türlü deniz faaliyetlerinde beraber yürütülmesinin bilinmesini istiyorum.
20: İkrar patlama alın.
18: İkrar eden faaliyetler kapsamında Piranha Kamikaze insansız deniz aracı tarafından hedefe yönelik yüksek hassasiyetle saldırı faaliyeti icra edilmiş ve hedef imha edilmiş.
19: Denizde denetim harekatında tatbikattaki senaryolar arasında yer aldı. Bu kapsamda TCG Anadolu gemisine SAT komandoları tarafından PESROP tekniğiyle iniş yapıldı.
4: 20 Eylül'de başlayan tatbikat 25 Eylül'de sona erecek.
2: Yıldız savaşları kızışıyor gibi. İngiltere uzaydaki uyduları ve çıkarlarını korumak için askeri uzay filosu kuracağını açıkladı. Filonun uyduları koruyacağı da belirtildi. Bu arada İngiltere Savunma Bakanı filoya uzay yolu dizisinden etkilenerek Yıldız Filosu adını vermeyi önerdi.
0: İngiltere uzaydaki çıkarlarını ve uydularını korumak için askeri uzay filosu kuracağını açıkladı.
21: We announced the formation of the UK's first ever squadron.
0: Açıklama İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapıldı. 3 numara uzay etkileri filosu adı verilen filonun içinde İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerinden bileşenler yer alacak. Filonun asıl görevi uzaydaki uyduların korunması ve uzaydan gelebilecek tehditlerin engellenmesi olacak. 3 numaralı filo uzaydaki hasmane eylemlerle ilgili gözlem ve uyarı görevlerini yürüten 1 ve 2 numaralı filoların oluşturduğu ailenin parçası olacak. Saldırı ve savunma görevlerini yürütecek olan filo, elektronik savaş ve uyduları hedef alan silahlara karşı donanımlı olacak. Uzay Gücü Konferansı'nda konuşan İngiltere Savunma Bakanı da 21. yüzyılda uzay kontrolünün önemini vurguladı. Büyük bir uzay yolu hayranı olduğunu ifade eden bakan, filoyu diziden ilhamla Yıldız Filosu olarak adlandırılması önerisi yaptığını ifade etti.
21: Despite my best efforts, the chief of the air staff declined.
22: Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı, tüm çabalarıma rağmen filoyu Yıldız Filosu Komutanlığı olarak adlandırma önerimi reddetti. Böylece geriye 3 numaralı uzay etkileri filosu kaldı. Bu isim de kulağa oldukça havalı geliyor.
0: ...2019'da Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı kuran ABD, geçtiğimiz haftalarda dünya yörüngesinde kullanılabilecek bir silaha sahip olduğunu ilk kez açıklamıştı.
2: Efendim, tüm dünya yapay zekanın saldırıya geçişini konuşuyor. OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanı yaptığı bir ihlalle bir ilke imza attı. Avustralya hükümetinin sağlık verileri portalına siber saldırı düzenleyip yetkisi olmadan dosyalara erişti. Avustralya hükümetinden de ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya bunlar nedeniyle tepki var.
0: Hükümetin sağlık verileri portalına sızdı. OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka ajanı yetkisiz olarak dosyalara ulaştı. OpenAI son aylarda şirketleri ve hükümetleri alarma geçiren yapay zeka saldırılarında bir ilke imza attı. Avustralya hükümeti OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının Haziran ayında resmi sağlık verileri portalına sızarak dosyalara eriştiğini duyurdu. Avustralya Başbakanı Albanese, OpenAI ajanının kamu sağlık harcamalarına ilişkin bilgilerden sorumlu bir devlet kurumunun tıbbi istatistik sistemine yetkisiz eriştiğini açıkladı. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'yı açıkça kabul edilemez olarak nitelendirdiği ihlal nedeniyle eleştirdi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten Albanese, şirketin hükümeti bilgilendirmekte gecikmesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. 3 hükümet sitesinin daha OpenAI ajanının faaliyetlerinden etkilenmiş olabileceği uyarısı yapıldı. OpenAI ise saldırıya ilişkin açıklamasında hasta kayıtlarına erişildiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadığı ifadesini kullandı. Açıklamada erişilen bilgiler arasında toplu sağlık istatistikleri ve kurum içi dosya adlarının yer aldığı belirtildi. Şirket ayrıca modellerimiz amaçladığımız eylemlerde bulundu açıklaması yaptı. Olay bir yapay zeka ajanının hükümet sitesine eklediği vakalar açısından ilk örnek olarak biliniyor.
2: İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının 70 yıldır yaşadığı evden polisin zoruyla çıkarılması adeta ülkeyi ayağa kaldırdı. %250'ye varan kira artışını bir türlü karşılayamayan Mari Carmen adlı yaşlı kadın evinden sedye ile tahliye edildi. Olayın ardından ülke çapında gösteriler var.

87 yaşında 70 yıldır yaşadığı evinden sedyeyle çıkarıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de Mari Carmen'in evinden tahliye edildiği anlar ülkedeki konut krizinin sembolüne dönüştü. Mari Carmen'in hikayesi 1956'da babasının imzaladığı kira sözleşmesiyle başladı. Carmen yıllarca aynı evde yaşadı. Kirasını eski sözleşmesine göre ödedi. Ancak 2018'de evi bir gayrimenkul yatırım şirketi satın aldı. Kira artışı %250'ye kadar ulaştı. Carmen bu tutarı karşılayamadı ve tahliye davasını kaybetti. %50 engeli bulunan yaşlı kadını evinde tutabilmek için kiracı örgütleri ve gönüllüler günlerce nöbet tuttu. Ancak polis barikatları kaldırdı. Carmen polis eşliğinde sedye ile evinden tahliye edildi. Görüntülerin ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi. Madrid'den Barcelona'ya, Valencia'dan Sevilla'ya halk sokağa çıktı. Eylemciler bugün Mari Carmen, yarın biz sloganıyla tahliyelerin durdurulmasını istedi. Mari Carmen olayı siyasi tartışmaları da tetikledi. Merkezi hükümet Madrid yönetimini suçlarken kiracı örgütleri tahliyeleri durduracak düzenlemenin yürürlüğe girmesini istedi. İspanya'da konut krizi gün geçtikçe derinleşiyor. Ülkede 2025 yılında 20

0: Dans dikkat çekiyor efendim. Halk arasında salla dansı olarak da biliniyormuş bu oyun ve sosyal medyayla birlikte milyonlara ulaştı. Dansı yerinde görüp eğlenceye katılmak isteyenlerse akın akın Bursa'ya gidiyor.
1: İnternetten gördüm, bayıldım zaten şarkı yerimi çok seviyorum. Dedim gelip katılmam lazım.
2: Zaman içinde kendiliğinden oluştu. Düğün, sünnet ve asker eğlencelerinin vazgeçilmezi oldu. Salla dansının ünü sosyal medyayla Türkiye'ye yayıldı. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi. Mahallede yıllardır yapılan bir dans var. Halk arasında adına salla dansı deniyor. Hareketli dans özellikle sokak eğlencelerinin olmazsa olmazı.
3: Bizim mahallemizde gelenek oldu artık. Gelenek haline geldi büyüklerimizden dolayı. Büyüklerimiz daha öncesinde böyle kafe danslarda, dans edilen yerlerde böyle oynaya oynaya mahallemize getirdi bu dansı.
2: Salla dansının ünü sosyal medyayla Bursa'daki küçük mahallenin dışına taştı. Beğeniyle izlenen dansı yerinde görmek ve eğlenceye katılmak isteyenler Bursa'ya geliyor.
3: İzmir'den gelen var şu an, İstanbul'dan gelen var, Ankara'dan gelen var, karı koca beraber gelenler var. Dansı dışarıdan bayağı merak edildi. Yani bayağı ilgi topladı.
1: Yurt dışında çok büyük akım oldu. Yani bu sesi kullanıp insanlar kendi danslarını falan yapıyorlar. Görmemek imkansız. Ben de gördüm, bayıldım. Dedim ki buna acil gelmem lazım. Hop İzmir, Bursa, direkt otobüs.
2: Dansın kursu veya herhangi bir eğitimi de yok. Figürleri izleyerek öğrenilen dans mahallenin gençleri tarafından büyük bir coşkuyla oynanıyor.
0: İki saatlik yolculuğun, haber yolculuğunun sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte yine sizlerle birlikte olma dileğiyle birazdan Ahmet Arı gelişmelerle karşınızda efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fon soruşturmasına dair mesajlar veren Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ise takos koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Fon soruşturması için sorumlular hukuk önünde hesap verecekleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Kimsenin insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur mesajı verdi.
2: Sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız.
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin finansal sisteminde ve ekonomisinde bir risk olmadığını söyledi.
2: Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur. Sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli her türlü adım atılıyor ve atılacak. İlgili kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. Takos koymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz dedi.
2: Terörsüz Türkiye bizim için malum, günübirlik bir mesele değil. Yasal çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi ortaya koydu. İlgili mekanizmalar kuruldu, kuruluyor. Çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Süreç ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor. Meclisimiz de yasada tanımlanmış çerçevede sürece katkı verecek ve Türkiye inşallah birlik beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takos koymaya çalışanlar

0: Kuşkusuz vardır. Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Hasılı kelam, bize yansıyan bir sorun yok. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız.
1: Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. PKK'nın uzun süredir Irak'ta yerleştiği Sincar bölgesinde artık Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını belirtti. Erdoğan, komşumuz Irak'la artık terör konularında değil, kalkınma yolunu, karşılıklı ticaret hacmimizi artırmayı daha fazla konuşmak istiyoruz. Süreç olumlu ilerliyor ifadelerini kullandı.
2: Fon soruşturması genişliyor. Soruşturma şu ana kadar 26 şüpheli tutuklanırken milyonluk para trafiği de mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini tek tek inceliyor. Bu arada tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araçla ilgili de çarpıcı tespitler var. Detaylarına bakalım.
1: Yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahipleri mercek altına alındı. 750 milyon liraya el kondu ya da donduruldu. Fon soruşturmasında şüphelilerin milyonluk para trafiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü piyasa dolandırıcılığı soruşturması genişliyor. MASAK söz konusu yatırım fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini savcılığa iletti. O kişiler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı finansal kuruluşların görev yapmış ve halen görev yapan 117 yönetici de var. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlarla ilgili analiz süreci sürüyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımıyla yüksek tutarlı nakit işlemleri yakın takip alındı. 21 Eylül'de 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Soruşturma kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin liralık nakit tutar donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el kondu. Bu arada Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın şüpheli devir işlemleri de mercek altında. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların yakın bir tarihte toplam 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. 4 araç muhafaza altına alındı. Toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat, lüks araçlarla nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Ve ifadeler. Tera grubunun tutuklanan yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'e, fon paralarının Tera hisselerini yükseltmek için mi kullanıldığı soruldu. Tezmen, fon alımlarından haberim yok dedi. Savcılık 9 milyar liralık değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini de Tezmen'e sordu. Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı. Tera'nın eski genel müdürü ise ifadesinde fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi dedi. Fon soruşturmasında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı.
2: Yeni Parti tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu. Teklife dair detayları da Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale açıkladı.
3: Tasfiye süreci şöyle işleyecek. Her bir mağdurun ayrı bir hesabı oluşturulacak. Kim geçmişte ne yatırdı, ne çekti, ilk önce onun bir bakiyesi oluşturulacak. Yani kağıt üzerindeki getiriye değil, gerçek para hareketlerine bakarak bir fon mağduriyeti tablosu oluşturacağız. Bir tasfiye kurulu oluşturuyoruz. Fonun kuruluşundan itibaren ilk yatırımcılar, ilişkili kişiler ve olağan dışı para çıkışları bu tasfiye kurulu tarafından incelenecek. Hukuka aykırı kazançlar fona iade ettirilecek. Haksız kazancı belirledikten sonra oluşturacağımız tasfiye kurulu Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuracak. Bu kişinin mal varlığının dondurulmasını talep ediyorum. Daha sonrasında bu mal varlığı dondurulacak. Haksız kazanç sağladığı düşünülen kişi haksız bulunursa onun mal varlığına el konulacak.
2: Yeni partinin isim ve rumuz...

0: Suna yönelik itiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme itirazı 29 Eylül'deki genel kurul toplantısında ele alacak.
1: Yeni partinin ismine itiraz Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Gözler 29 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. İsim tartışması eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isimlerinin benzeri karıştırılabileceği iddia edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'na başvuru yapıldı. İtirazları dikkate alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti'ye tebligat gönderdi. Parti isminin başka bir partiyle karışıklığa yol açmayacak şekilde değiştirilmesi istendi ve süre verdi. Ancak Yeni Parti isim değişikliğine gitmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sürenin dolmasıyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun siyasi partiler kanununa aykırılığı iddiasını incelemek üzere konuyu gündemine aldı. Konunun 29 Eylül Salı günü genel kurulda görüşülmesi kararlaştırıldı.
2: Anayasa Mahkemesi'nin %1 milyon bunu reddetmesi gerekiyor. En az 5000 kişi üyeliği bile karıştırmış. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Bu oradan reddedilecektir.
1: Yüksek Mahkemenin önünde iki seçenek var. Mahkeme talebi kabul ederse Yeni Parti'nin isim ve rumuzu hükümsüz sayılarak sicilden silinecek. Talebin reddedilmesi halinde ise parti mevcut isim ve rumuzunu kullanmaya devam edecek.
0: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, normal şartlarda istifayı düşünmediğini ancak parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın sözlerinin ardından ayrılma kararı aldığını söyledi. İstifasının Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgisi olmadığını da belirtti. Independent Türkçe'ye konuşan Yavaş, aslında CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu ama bugünkü sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağıma ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmazdı ifadelerini kullandı. İstifasının olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla hiçbir ilgisi olmadığını da belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptığı açıklamada kimsenin CHP'den üstün olmadığını vurgulamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanacak isim için yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Konunun MYK'da gündeme gelmediğini belirten parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun her an bu yetkiyi kullanabileceğini söyledi.
3: MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama zaten böyle bir değerlendirme yapmak için MYK'nın gündemine getirmeye de gerek yok bu konuyu. Çünkü Sayın Genel Başkan'a biz daha önce yetki vermiştik.
1: İstanbul İl Başkanlığı'na atama Merkez Yönetim Kurulu'nda gündeme gelmedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yetki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nda dedi.
3: Sayın Genel Başkan MYK'da konunun gündemine getirmek isterse getirirdi, getirmedi. Sayın Genel Başkan'da yetki var, her an bu yetkisini kullanabilir.
1: Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasına hiç değinmedi. Ancak başka bir soruya yanıt verirken tartışmanın fitilini ateşleyen o sözleri yineledi.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. Evet, yani hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük değildir. En büyük Cumhuriyet Halkımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde, onun sayesinde, onun ışığında ve onun yapısı içinde siyaset yapıyoruz. Kimse bundan büyük değil.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın gündeminde Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nde Yeni Parti ile işbirliği tartışması da vardı. Yeni Parti lideri Özgür Özel işbirliği iddialarını yalanlamıştı. O sözlere Sarı'dan da tepki geldi.
4: Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla yapılacak işbirliğimiz yok.
3: Bu belge Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip giden belediye meclis üyesinin seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy kullansın diye üye kayıt formu. Bunu kim istedi? Kimle konuştuk bunu? Yaşar Tüzün'le. Bu ne kibir? Sayın Özgür Özel ya yalan söylüyor ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok.
1: Sarı, Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçiminde AK Parti adına oy veren CHP'nin 3 belediye meclis üyesinin disipline sevk edildiğini söyledi.
3: 3 tane belediye meclis üyemizin AKP'nin adayına oy vermesi sebebiyle biz bu 3 belediye meclis üyemizi de bugün itibariyle disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Biz seçime katılmama kararı aldık ama bu arkadaşlarımız bizim seçime katılmama kararımıza rağmen seçime katıldılar ve AKP'ye oy verdiler. Bu arkadaşlarımızı biz disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Meclis

0: De kurulacak izleme komisyonuyla çerçeve yasanın uygulanmasının takip edileceğini belirtti. Kalıcı neticeyi adil uygulama, yargısal güvence ve siyasi nezaket sağlayacaktır dedi.
1: Kabul 468, red 88.
2: Kanun kapıyı açmıştır dedi. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşamada meclise düşen sorumluluklara dikkati çekti.
3: Yeni safhada meclise 3 mesuliyet düşüyor. İlki kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir. İkincisi güvenlik kurumlarının terör örgütünün fesi ve silahsızlanmasına ilişkin yapacağı tespitlerle yürütmenin dosya bazındaki kararlarını hukuk ölçüsü içinde izlemektir. Üçüncüsü ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için çalışmaktır. Kanun kapıyı açmıştır. Kalıcı neticeyi adil uygulama, yargısal güvence ve siyasi nezaket sağlayacaktır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin yayımladığı Orta Doğu Analiz Dergisi'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Örgütün bütün unsurlarıyla feshedildiği tespit edilmeden kanuni sürecin işlemeyeceğini belirtti.
3: Meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir. Türkiye modeli dışarıdan ithal edilmiş hazır bir reçete değildir. Kendi tarihi müktesebatımızdan, anayasal nizamımızdan ve maşeri vicdanımızdan doğan bir usul siyasetinin yansımasıdır. Yaklaşık yarım asır boyunca canlarımızı alan, kaynaklarımızı tüketen ve aramıza tefrikanın girmesini amaçlayan terör örgütleri hukuk ve demokratik siyaset içinde tasfiye edilmiş olacaktır.
2: Kurtulmuş, terörsüz bölge hedefimiz egemen devletlerin adalet, karşılıklı saygı ve işbirliği temelinde kuvvetlenmesini esas alır ifadelerini de kullandı.
3: Bölgemizde atılacak ilk kritik adım devlet dışı silahlı yapıların meşru siyasal aktör muamelesi görmesine son verilmesidir. Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin ve Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yurttaşların eşitliği ortak ilke sayılmalıdır. Bundan sonra öncelikle kullanılan dil düzeltilmeli, ne ayrımcılığa ne de ayrılıkçılığa zemin hazırlanmalıdır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul'da düzenlenen müsiyat programında terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Adan, yeni dönemde önce Türkiye demeyenler kaybedecek dedi.
4: Türk siyaseti yeni dönemde önce Türkiye demeyenlerin kaybettiğine hep birlikte şahit olacağız.
2: Siyasetteki yeni döneme işaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi.
5: Terör örgütü silahı bırakmıştır. Kendisini feshetmiştir. Ve Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bu meseleyi devlet politikasına dönüştürmüş. İradeyi ortaya koymuştur. Ve Türkiye çok büyük mesafe kat ederek dün bize silahlı mücadelelerine silah veren bazı ülkeler bugün yanımızda yer almaktadır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Müsiyat Ticaret Fuarı'nın gala yemeğine katıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin amacını anlattı.
5: Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü bir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye, ölüm saçan silahların değil, üretim yapan makinelerin sesi demektir.
2: Adan, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile olan görüşmesini değerlendirdi. Destek mesajı verdi.
4: Adalet Bakanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun. Türkiye'de hem yolsuzlukların hem çetelerin üzerine çok güçlü bir şekilde gidiyorlar. Buna da ihtiyacımız var. Arkalarındayız, destekçileriyiz kendilerine.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha boş salona konuştu. Netanyahu'nun kürsüye ilerlemesiyle heyetler salonu terk etti. BM dışında da Netanyahu karşıtı protestolar vardı.
2: Kürsüye ilerledi. Heyetler salonu terk etti. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protestolarla karşılaştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmak üzere Birleşmiş Milletler kürsüsüne doğru yürüdü. Heyetler Netanyahu'yu protesto etti. Yerlerinden kalkarak salondan ayrıldı. Salon neredeyse boş kaldı. Netanyahu konuşmasında Gazze'de soykırım işlemediklerini savundu. Golan Tepelerinin bir kez daha kendilerine ait olduğunu iddia etti.
6: İran'daki saldırılarda haklı olduklarını ileri sürdü.

0: Those moments that shape our destiny.
1: Netanyahu'nun konuşması öncesinde de New York sokaklarında protestolar vardı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde buluşan göstericiler savaş karşıtı dövizler taşıdı. Netanyahu'yu eleştiren sloganlar attı. Bazı göstericiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Oscar ödüllü ünlü Hollywood aktristi Susan Sarandon da vardı. Netanyahu'nun uçağının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen Avrupa'dan geçmesi ise tartışma konusu oldu. Uçak Fransa, Yunanistan ve İtalya hava sahalarını kullandı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunun hukuka uygun olduğunu savundu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde geldiği havalimanı da farklıydı. New York kentindeki havalimanı yerine Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıktaki havalimanına indi. İsrail basınının aktardığına göre bu tercihte New York Belediye Başkanı Mamdani'nin uçağın havalimanında beklemesine izin vermeyebileceği endişesi etkili oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 2024'te Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mamdani ise Netanyahu'nun yerinin New York değil Lahey olduğunu söylemişti.
2: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM kürsüsünden yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi. Duran, soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması BM'nin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmıyor dedi. Netanyahu'nun Erdoğan'a hedef alan sözlerinin onun katliamlarını görünmez hale getiremeyeceğini vurguladı. Netanyahu'nun hiç olmadığı kadar izole hale geldiğini belirten Duran, Türkiye'nin başta Filistinliler olmak üzere mazlumların haklarını ve barışı savunmaya devam edeceğini söyledi. Netanyahu'nun sözlerine bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi. BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı, Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bu yılda kendisine vize verilmemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabını video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Konuşmasında halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulunuyoruz dedi.
1: Filistin halkı işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı dedi. Yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemesi çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya video mesajla seslendi.
3: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşananlar münferit olaylar değil, Filistinlilerin vatanlarındaki yaşamını zorlaştıran ve topraklarını terk etmeye zorlayan sömürgeci bir plandır. Bugün sizi uyarıyoruz. Yeni bir nekbenin yaşanmasına izin vermeyin.
1: Abbas, kendisine ve Filistin heyetine vize verilmemesi nedeniyle hitabını ikinci kez video mesaj yoluyla gerçekleştirdi. Bu hukuksuz ve cezalandırıcı tedbirleri reddediyoruz ifadelerini kullandı. Gazze'deki Filistinlilerin ölüm, yıkım, açlık ve yerinden edilme girişimleriyle soykırıma maruz bırakıldığını kaydetti. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgale de dikkati çekti.
3: Batı Şeria parçalara bölünürken Kudüs tecrit edilmekte ve Yahudileştirilmektedir. İşgal güçlerinin koruması altında yerleşimci terörü tırmanmaktadır.
1: Mahmut Abbas, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze için barış planından memnuniyet duyduğunu söyledi. Ne yazık ki bunların sahada hayata geçirildiğini görmedik dedi.
3: Filistin halkı kendi topraklarında kalmaya devam edecektir. Filistin halkı yerinden edilmeyi kabul etmeyecek ve yok olmayacaktır.
1: Vize engeli sonrası Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın genel kurula video yoluyla hitap etmesini öngören karar 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.
2: ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'yi askeri törenle karşıladı. İki lider Beyaz Saray'da görüştü. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
1: Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Harika dostluk kurduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı.

0: Trump 3 günlük resmi ziyaret adına Washington'a gelen Xi için askeri tören düzenledi. Törende en üst düzey protokol uygulandı. Trump'la eşi Melania Trump, Xi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşıladı. Askeri töreni birlikte izledi. İki lider görüşme öncesi Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Trump, Xi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
1: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually built on mutual respect and the vital interests of our people.
0: Xi ile dostluğu pekiştirmek ve işbirliğini genişletmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu söyledi. Çin'in çatışma ve gerginlik istemediğini kaydetti. Barış içinde birlikte yaşamamız gerekiyor dedi. İki ülke ordularının da iletişimde olması gerektiğini belirtti. İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası Trump, Xi'ye Beyaz Saray'da yeni inşa edilen helikopter pistini de gösterdi. Harika bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
1: He likes granite. He's an expert on stone, aside from many other things. And he loves good granite. Thank you very much.
0: Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 2015'ten sonra ilk Washington ziyareti olarak kayıtlara geçti.
2: Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik saldırıya hazırlandığına dair iddialara bir yenisi daha eklendi. ABD istihbaratı Rusya'nın gemi konteynerlerinde gizlenecek ve denizden fırlatılacak Gebera tipi dronlarla NATO ülkelerini hedef alabileceğini öne sürdü. Risk altındaki ülkelerin Fransa, İspanya ve İtalya olduğu belirtiliyor.
0: Rusya'nın Avrupa'ya saldırabileceğine ilişkin uyarılar artıyor. Bu kez Amerikan istihbaratı Moskova'nın 3 Avrupa ülkesine saldırı planladığını öne sürüyor. İspanyol basınında Rusya'nın Avrupa'da yeni drone saldırıları hazırladığı iddia edildi. Bu kez hedefin Akdeniz ülkeleri olabileceği belirtilen haberde Amerikan istihbarat servislerinin de Kremlin'in planlarına ilişkin bilgi topladığı ve bu bilgileri Avrupa hükümetleriyle paylaştığı öne sürüldü. İddiaya göre Litvanya Savunma Bakanlığı'na yakın bir kaynak, dronları bir geminin konteynerine izleyerek denizden fırlatacaklar değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın İspanya, Fransa veya İtalya'ya yönelik olası saldırısında Gerbera tipi drone kullanılabileceği, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki dronun bir ticari gemiden fırlatılabileceği belirtildi. Bu dronun yıkım yaratmak amacıyla değil, yangın çıkarmak, askeri bir tesisin üzerinden uçmak veya Rusya'nın Avrupa'nın gerisindeki hedeflere ulaşabileceğini göstermek için kullanılabileceği öne sürüldü. İddialar gündemdeyken Danimarka istihbaratı da Rusya'nın hibrit savaş faaliyetlerini artırması bekleniyor açıklaması yaptı. Rusya'nın önümüzdeki aylarda Batı ve NATO'ya yönelik savaş faaliyetlerini artırabileceği belirtildi. Polonya Başbakanı Tusk da geçtiğimiz hafta Rusya'nın ittifak topraklarına saldırabileceğini söylemiş. Almanya ise Rusya'nın 2029'a kadar NATO ile savaşa hazır hale gelebileceği uyarısı yapmıştı. Kremlin ise NATO'ya saldırı hazırlığı iddialarını reddediyor.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. Denizde caydırıcılığını gözler önüne serdiği Deniz Kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü tamamlandı. Tatbikatta pek çok deniz ve hava unsuru belirlenen hedefleri tam isabet vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi de tatbikatı yerinde takip etti.
0: Helikopterler ve İHA'lar havadan, fırkateynler ve hücum botları denizden. Tüm hedefler tam isabet vuruldu. Deniz Kurdu 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü tamamlandı. Akdeniz açıklarında yapılan tatbikatın seçkin gözlemci gününe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.
3: Deniz Kurdu tatbikatı top atışlarıyla başladı ve TCG Oruç Reis gemisinden 19 pare top atışıyla TCG Anadolu'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu selamlandı.
4: Tatbikat süresince kahraman personelimizin üstün eğitim seviyesi ve disipliniyle kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duydum.
0: 100 gemi ve 50 hava aracının katıldığı tatbikatta 14 bin personel görev aldı. Çeşitli senaryolar üzerinden Türk donanmasının caydırıcılığı gözler önüne serildi.

0: Tatbikat kapsamında senaryo gereği Yılancık Adası'na çıkarma harekatı yapıldı. Önce SAT komandoları paraşütle indi, ardındansa zırhlı araçlarla adaya amfibi çıkarma harekatı yapıldı.
1: Deniz Kurdu 2026 tatbikatı ilklere de sahne oldu. Kalkan insansız hava aracı ilk kez bir gemiden dikey iniş kalkış yaptı. Ayrıca Piranha Kamikaze insansız deniz aracı su üstü hedefi vurdu.
2: Deniz unsurlarımız mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Karadeniz'de, Somali açıklarında, Libya'da, Katar'da ve Senegal'da her türlü deniz faaliyetlerinde beraber yürütülmesinin bilinmesini istiyorum.
3: İkrar patlama alın.
4: İcra eden faaliyetler kapsamında Piranha Kamikaze insansız deniz aracı tarafından hedefe yönelik yüksek hassasiyetle saldırı faaliyeti icra edilmiş ve hedef imha edilmiş.
0: Denizde denetim harekatı da tatbikattaki senaryolar arasında yer aldı. Bu kapsamda TCG Anadolu gemisine SAT komandoları tarafından PESROP tekniğiyle iniş yapıldı.
1: 20 Eylül'de başlayan tatbikat 25 Eylül'de sona erecek.
0: Adana'da silahlı bir kavga olayla hiç ilgisi olmayan 9 yaşındaki bir çocuğu hayattan kopardı. Otomobildeyken başına kurşun isabet eden çocuğun ölümü yakınlarının yüreğini yaktı.
5: Ya okula başlayacaktı. Okula başlayacak olan çocuk şu anda mezarda yatıyor.
6: Oğlu hiçbir ilgisinin olmadığı silahlı kavganın ortasına kaldı. Otomobilin camından giren mermi 9 yaşındaki Muhammed Emir'i hayattan kopardı.
5: Şu anda benim ailem perişan durumda. Hanımım, kızlarım hepsi perişandır.
6: Muhammed Emir çalışan, Adana'da abisiyle beraber hastaneden dönüyordu. İkilinin içinde olduğu otomobil silahlı kavganın ortasında kaldı.
7: Kavga olduğunu fark ettim. Tam geri gelirken işte bizi ateş ettiler. Ondan sonra şoka girdim. Kendimi düzelttim. Apar topar hastaneye bastım.
6: Otomobilin camından giren kurşun 9 yaşındaki Muhammed Emir'in başına isabet etti. Abisi tarafından hastaneye yetiştirilen çocuk 2 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
5: Katiller yakalandıysa en ağır ceza almalarını istiyorum.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Saldırı okulda olmadı, okulun önünde oldu dedi. Okullarda tüm tedbirlerin alındığını hatırlatan Bakan Tekin, ailelere çocukların sosyal medya ve online oyunlarda kimlerle konuştuğunu takip etmeleri çağrısında bulundu.
6: Manisa'daki silahlı saldırının okulda değil, okul önünde olduğunu söyledi. Saldırının sadece okul güvenliği olarak okunmaması gerektiğini belirtti.
8: Turgutlu'da okula saldırı olmadı. Saldırı okulun önünde oldu. Okul saldırısı dendiğinde Maraş'taki okul saldırısıydı. Burası bence çok önemli çünkü tam bir gün öncesinde biz İçişleri Bakanımızla birlikte toplam 7 bakanlık, her bakanlığın görev alanına tanımladığımız yaz boyunca yaptığımız, başlattığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık. Protokol imzaladık. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor.
6: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gündeminde Manisa Turgutlu'da lise yakınında yaşanan silahlı saldırı vardı. Tedbirler silsilesi başlattık dedi.
8: Her bir okulumuzu tedbirler sırasına göre kategorileştirdik. Her bir okulumuzda bina içi kamera sisteminden bina çevresi kameralara kadar, binada hiçbir kör nokta bırakmayacak kadar okullarımızda kamera bağlantıları var. Kameraların bağlı bulunduğu jeneratörler, turnikeler, bazı okullarımızda yüz tanıma sistemleri, okullarımızda görevlilerimiz için el dedektörleri, acil durum butonları gibi her okulun durumuna göre kategorileştirdik ve okullarımızda bunlarla ilgili tedbirler silsilesini başlattık.
6: Milli Eğitim Bakanı toplumsal olarak da tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Ailelere çağrıda bulundu. Ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği yerde olması gerekiyor dedi. Ailelerin oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarını, sosyal medya platformlarını ve çevrim içi yazışmaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.
0: Trabzon'da bir evin arka kısmında kazı çalışması yapılırken toprak kaydı. Toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti.
6: Evin arka kısmında kazı yapıyordu. Yağmurla yumuşayan toprak kaydı, çalışma yapan işçi hayata veda etti. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi evinin arka kısmında kazı yaptı.

0: yapması için Ali Turhal'la anlaştı. 51 yaşındaki Turhal kazıyı yaparken bir anda yamaçtaki toprak kaydı. Tonlarca toprağın altında kalan Ali Turhal için AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine iş makineleri de getirildi. Ekipler zor da olsa Ali Turhal'ın cansız bedenine ulaştı. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Can alan toprak kayması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. 65 kişinin can verdiği o facianın izleri büyük ölçüde silinse de o acı günleri hatırlatan yapılar da hala duruyor. O binalardan birini ekrana getireceğiz. Selden önce 3 katlı olan bir binadan geriye sadece çatı kaldı.
2: Burası 6 dükkan gibi üstünde 2 daire olan 3 katlı bir binaydı.
0: Bir zamanlar öyleydi ama şimdi ne altındaki dükkan ne de daireler var. 3 katlı binanın sadece çatısı kaldı.
3: Her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Bir çatısı görünüyor şu anda.
0: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi 2021 yılında felaketi yaşadı. 65 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasında 7 kişi ise kayboldu. Yıkımın izleri büyük ölçüde silinse de hala o günü hatırlatan binalar da var. Onlardan biri işte 3 katlı bu bina.
2: Buralarda biz mera olarak çocukluğumda hayvan otlatıyorduk. Bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe evin yeri sele gitti.
0: 3 katlı bina selle gelen toprak yığını nedeniyle adeta gömüldü. Geriye görünen sadece çatısı kaldı.
2: Buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı.
1: Adana'da ev sahibiyle kiracı tartışması kavgaya döndü. Öğretmen kiracı, Fırat Kalkanı Harekatı gazisi olan ev sahibine tornavidayla saldırmaya kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Benim paramı ver getir oğlum! Ver oğlum paramı! Benim sabrım taştı! Oğlum bak sabrım taştı! Sabrım taştı! Sokarım sana bu tornavida.
5: Bak sokarsan oğlum. Sen bedelini ödersin.
6: Elindeki tornavidayla tehdit etti. Boğazına sarıldı. Ev sahibiyle kiracının kavgasında gergin anlar yaşandı.
5: Sen bana bu şekilde vurama.
4: Paramı ver.
5: Elini buraya bu şekilde paramı. Bana darbeli vuramazsın.
4: Paramı ver.
5: Ben sana ne bağırıyorsun?
4: Ver hocam? Paramı. Ver paramı.
5: Biz seninle bir anlaşma yaptık.
4: Benim sabrım taştı. Oğlum ver paramı. Paramı ver.
5: Hocam.
4: Gönder hesabımı.
6: Uzman çavuş Erdem Durna 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak gazi oldu. Ardından Adana'ya yerleşen Durna evini kiraya verdi. Kiracısı sınıf öğretmeni ÜD ile icraya göre 5. yıl için yıllık 180 bin liraya anlaştı.
7: 100 bin TL'sini ödedi. Geri kalan 80 bin TL'sini de bir ay sonra ödeyeceğini söyledi. Bu ödemeler gerçekleştikten sonra ev alacağını programlamış.
6: Ev satın aldığını söyleyen kiracı ev sahibinden ödediği parayı geri istedi. Taraflar arasında evdeki masraflar nedeniyle tartışma çıktı. Eline tornavida alan ÜD ev sahibine saldırmaya kalktı.
4: Benim paramı ver getir oğlum. Ver oğlum paramı. Hocam, benim hocam, sabrım taştı. Bak. Oğlum bak sabrım taştı. Sabrım taştı. Sokarım sana bu tornavida.
5: Bak sokarsan oğlum. Sen bedelini ödersin hocam.
7: Beni balkona sıkıştırdı, tornavidayı çıkardı elinden, tehdit etmeye başladı. Boynuma sarıldı.
6: Erdem Durna olayın ardından kiracısından şikayetçi oldu.
5: Bak. Ne yapam?
4: Lan yapsam ne olur lan?
5: Kendine
4: oğlum
5: yapam.
4: Bak.
1: Habertürk sosyal medyadaki karanlık pazarın kapısını aralıyor. Öyle ki sanal dünyada artık neredeyse her şey parayla satın alınabiliyor. Bu bazen bir banka hesabı ya da sahte kimlik oluyor. Bazen de doğrudan algı satın alınıyor. Yanlış duymadınız. Müşteri çekmek için işletmelere parayla olumlu yorum yapıp 5 yıldız veren tarifeler bile var. Arzu Kaya 3 bölümlük dosya haberin ilk bölümünde kiralık hesap arayan bir şüpheliyle konuştu. Bakın ortaya nasıl akıl almaz diyaloglar çıktı.
8: İBAN kiralama ilanı verdi. Günlük 60 bin lira vereceğim dedi. Banka hesabının tüm kontrolünü istedi. Habertürk, sosyal medyadaki karanlık İBAN pazarının izini sürdü.
9: Diyorlar ki komisyon karşılığı hesap kiralanır. Bu bir sektör oluşturmaya başladı ve çok yaygın bir durum.
10: Nitelikli dolandırıcılık suçuyla da yasa dışı bahiste para nakli aracılık suçuyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.
11: Sosyal medya artık sadece iletişim için değil, derya deniz olarak kullanılan bir mecra haline dönüştü.
8: Öyle ki...

0: Burada suçlar büyüdü, derin bir pazar haline geldi. Bunun ilk halkası IBAN kiralama. Biz de Instagram üzerinden bir adresle konuştuk. Kendisi IBAN kiralamak istediğini belirtti ve ortaya akıl almaz diyaloglar çıktı.
1: Kişi hesabını başkasına kullandırıyor ve bu hesapta yasa dışı bahis parasının aktarılmasında kullanılıyorsa kişi ciddi bir ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
2: Kiralık hesap adı altında bir sayfaya gelen yorum dikkatimizi çekti. O yorumun altında 60 bin liraya kiralama yapıyoruz yazıyordu. Ev hanımı olduğumuzu söyleyip konuşmaya başladık.
3: Öğrenciler arasında, ev hanımları arasında da bunun yaygınlaştığını görüyoruz.
1: Gelen paraların miktarının kişinin gelir düzeyiyle uyumlu olup olmadığı, hemen başka hesaplara aktarılıp aktarılmadığı ayrıca değerlendirilir.
0: Önce hangi bankayı kullandığım soruldu, ardından kişisel bilgilere geçildi. Yaşım, medeni halim ve hangi şehirde yaşadığım. Sonrasında ise daha kritik sorular geldi. Banka hesabında bloke bulunup bulunmadığı, bahisten herhangi bir para gelip gelmediği sorular arasındaydı.
2: Hesabımıza 960 bin liralık yasa dışı bahis parası gelecekti. 3 parçada gelen para karşılığı 60 bin lira ödeme yapılacaktı. Ama hesap kontrolü istendi. Önce internet bankacılığına giriş, sonra da daha fazlası.
3: IBAN, banka hesabı sizin kimliğinizdir. Kimliğinizi nasıl başkasına kullandırmıyorsanız, banka hesabınızı da başkasına kullandırmamanız gerekir.
0: TC kimlik numaram ve bankacılık şifrem istendi. Gerekçe ise sözde hesap kontrolü. Sonrasında telefonuma gelen SMS kodunu da onunla paylaşmamı talep etti.
2: Öyle ki en ufak bir tedirginlikte rahatlatmaya da çalıştılar. Bir şey olmaz, kimseye olmadı, sıkıntı yaşamazsın.
0: Ama bizi rahatlatmak istediğinde bile arka planda kontrol etmeye amaçlı olduğunu söyleyerek sürekli kişisel bilgilerimizi talep etmeye devam etti. Aslında amaç belliydi. Telefonla konuşmak istediğimizde ise mesajla yetinmemizi istedi.
1: Sadece ben bilmiyordum demek kişiyi otomatik olarak sorumluluktan kurtarmaz.
3: İllegal işlerden elde edilmiş paraların hepsi bu havuz hesaplarda toplanıyor. Çok büyük bir organizasyonla karşı karşıyayız.
4: Karaman'da yaşayan Özcan çiftinden haber alamayan çocukları polise ihbarda bulundu. Evlerinde ölü bulunan çiftin yaşadığı apartman tahliye edildi. Peki apartman neden tahliye edildi? Detaylara haberimizden bakalım.
5: Kapıda siyanür var, girmeyin yazılı kağıt vardı. Ekipler eve özel kıyafetle girdi. Haber alınamayan çiftin cansız bedeni bulundu. Karaman'da yaşayan Namık ve Fatma Özcan'ın çocukları anne babalarından haber alamayınca telaşlandı. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler daireye ulaştığında kapıda siyanür var, girmeyin yazılı kağıtla karşılaştı. Adrese hemen AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler özel kıyafetle eve girdi. 53 yaşındaki Namık ve 45 yaşındaki Fatma Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalarda evde kimyasal maddeye de rastlandı. Bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Özcan çiftinin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: 8 yaşındaki Dolunay Elçi 10 gün önce İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yürek yakan o kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
6: Çocuğum kenarda dururken servis şoförü hızlıca gelip çocuğuma çarpıyor. Çocuğum havaya uçuyor zaten.
5: Servis aracıyla küçük Dolunay'a çarptı. 8 yaşındaki kızı hayattan kopardı. 8 yaşındaki Dolunay Elçi kardeşiyle birlikte İstanbul Esenyurt'taki evlerinin önünde oynuyordu. Hüseyin Bey'in kullandığı servis minibüsü 15 Eylül günü 3. sınıf öğrencisi Dolunay'a çarptı.
6: Ön tekere düşüyor çocuk, arka tekere düşüyor, yine göremiyor. Kardeşi de görüyor zaten orayı, canlı şahit. Komşular da görüyor, bağırarak o şekilde durduruyor şoförü.
5: Servisin altında kalan Dolunay Elçi olay yerinde hayatını kaybetti. O anın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Servis şoförü küçük Dolunay'a çarptıktan sonra araçtan iniyor, sonra da telefona sarılıyor.
6: Şoför engelli. Bir ayağı aksak, yürüyemiyor. Şahıs ambulansı aramıyor, polisleri arıyor beni.

0: koruyun diye.
1: Dolunay'ın ailesi engelli olduğunu iddia ettiği servis şoförüyle firma sahibinden şikayetçi oldu. Servis şoförü tutuklandı ancak acılı baba firma sahibinin de ihmali var diyor.
0: Şimdi sen para kazanacaksın diye biz ölecek miyiz? Benim çocuğum ölecek mi? Yaşlı adamı sen nasıl servis şoförü yapıyorsun? Engelli bir de. O zaten arabaya binmesi bile yasak. Aracın kasko poliçesi de yok.
2: İstanbul'un uzun yıllardır çözüm bekleyen çok büyük bir sorunu var. Sorun çözülemediği gibi daha da büyüyor. İstanbul'un trafiğinden bahsediyoruz. Özellikle kış aylarında günün neredeyse her saati kentte trafik var. Tam da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlandı. O rapora göre İstanbul'da araç kullananların bakın yılda kaç günü trafikte geçiyor? Detayları Emine Derya ve Okan Bıdıklı'nın haberinden izleyelim.
3: ...15 saatim yolda geçiyor.
4: Bir günde?
3: Evet.
4: İstanbul trafiği desek?
3: Berbat.
5: Sabah mesai saati başlangıcı ve bitişinde. En çok trafik saatleri onlar.
4: Bir yanda bitmeyen korna sesleri... ...diğer yanda egzoz dumanına boğulan yollar. Direksiyon başında geçirilen süre de... ...yakıt maliyetleri de katlanıyor. Günde kaç saatiniz yolda geçiyor?
5: 8 saate yakın geçiyor yolda.
4: Esenler Belediyesi de İstanbul'da trafikte geçirilen süreyi araştırdı. Türkiye Trafik Durum Raporu hazırlandı. Rapora göre mega kentte trafik sıkışıklığından dolayı yıllık ekonomik maliyet 10 milyar dolara ulaştı. İstanbul'da trafikten kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin yaklaşık maliyeti ise 760 milyon dolar seviyesinde. Toplu taşıma yerine özel aracını kullanmayı tercih eden kişi sayısı çok. Genelde kendi aracınızla mı yolculuk yapıyorsunuz?
6: Evet, kendi aracımla yol.
4: Toplu taşımayı neden tercih etmiyorsunuz?
6: Toplu taşıma göre araç daha uyguna geliyor.
4: Aylık ne kadar depo masrafınız?
6: En kötü bir 5000'i vardır.
4: Trafikte ödenen bedeller yalnızca maddi değil, en büyük kayıplardan biri de zaman. Rapora göre trafik yoğunluğu nedeniyle kişi başı yılda 288 saate varan süre trafikte geçiyor. Yani yılın tam 12 gününü trafikte harcıyoruz.
7: Sabah 7'den akşam 4'e 5'e kadar trafikteyiz yani.
4: Peki İstanbul trafiğinin en büyük problemi sizce ne?
7: Araç fazlalığı.
4: Ve otopark problemi mega kentin kronikleşen ulaşım sorunlarının başında geliyor. Nitekim katılımcıların %46'sı yol kapasitesinin yetersizliğini ve otopark problemini önemli bir sorun olarak gördüklerini söylüyorlar. Kolay otopark bulabiliyor musunuz şehirde?
8: Asla. Asla. Demin bir yere uğradım. 3 kere dönmek zorunda kaldım.
9: Ben bulamıyorum. Bulamıyorum yani otopark. Ya Kadıköy'e gidin bulamazsınız zaten. Yani yollar bile dolu.
4: Peki İstanbul'daki trafik sorunu nasıl çözülür?
3: Daha fazla denetim olsa. Hem kaynak yapan araçlar hem de motosikletler çok araçları sıkıştırıyor. Bundan dolayı da çok fazla kaza oluyor.
10: Günah keçisi bizi seçmişler. Başka bir açıklaması yok. Metropolde yaşamanın bedeli yani trafik. Bununla yaşamaya alışması lazım insanların.
2: Tütün ürünleri kanun teklifi önümüzdeki ay meclise sunulacak. 1 Ocak 2015'ten sonra doğanlara tütün ürünlerinin satışı ve kullanımı ömür boyu yasaklanacak. 2040'tan sonra tütün ürünleri üretim ve satışı tamamen durdurulacak. Detaylara bakalım.
11: Bu Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan yeni bir kanun teklifi geliyor.
1: Tütün ürünleriyle mücadelede tarihi bir düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bir yıldır üzerinde çalıştığı kanun teklifi meclise sunulacak.
11: Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 2015 tarihinden sonra doğanlara hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor.
1: Teklife göre standart paket uygulamasına da geçilecek.
11: Bizim ince sigara dediğimiz, slim sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürülür. Ve bunları da kadınlara yönelik sürdüler. İşte eğer bu standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık daha tüm sigaralar tek standart satılacaklar. Bu ince sigaralar, slim sigaralar ortadan kalkacak.
1: Çocuk ve gençlere sigara satışını önlemek amacıyla kimlik doğrulama sistemi hayata geçirilecek.
11: Orada işte kişilerin günde kaç tane sigara alacakları görünecek. Eğer zaten kimlik kartlarında yahut da bu verecekleri kartlarda kişilerin yaşları da olacak. O yüzden de artık özellikle 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek.
1: Sigara paketlerine sağlık vergisi eklenmesi de gündemde. Sağlık vergisinden alınacak para koruyucu ve geliştirici hizmetlere aktarılacak. Lokantalarda, kapalı ve açık alanlarda tütün kullanımı tamamen yasak.

0: yasaklanacak. 2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin satışı kaldırılacak.
1: Belki bu 2040 tarihi bu meclisteki görüşmeler sırasında belki 2033'e, 35'e de çekilebilir diye umuyoruz.
2: Kars'ta plastik ham madde yüklü bir tır seyir halindeyken alev topuna döndü. Tır şoförü yanan tırdan son anda kurtuldu.
0: Seyir halindeki tır alev aldı. Şoför canını zor kurtardı. Tır şoförü Murat Arslan Kars'tan Mersin'e gidiyordu. Plastik ham madde taşıyan tırın çevre yolunda lastiği patladı.
3: Lastik patladığı gibi araba savruldu. Köprünün girişinden buraya kadar alev aldı.
0: Bariyerlere çarpan tırdan alevler yükseldi. Şoför durumu erken fark edip kendini dışarı attı.
3: Ben de içindeyken alev aldı. Emniyet güvenliği söktüğüm gibi arabadan atladım zaten.
0: Murat Arslan hemen 112 ekiplerine haber verdi. Ekipler Kars-Ardahan yolunu trafiğe kapattı. Plastik yüklü tır alev topuna döndü. İtfaiye yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Tırdan geriye demir yığını kaldı.
2: Bursa'da bir sitede 10 katlı binada yangın çıktı. Çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın büyük paniğe neden oldu.
4: Yangın var. Büyük bir yangın var. Çok büyük. Ufak patlama sesleri de geliyor. Çok kötü. İtfaiye gelmeye çalışıyor şu an.
0: 10 katlı binadaki evi alevler sardı. Bina sakinlerini kurtarmak kolay olmadı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
5: Evet, şu an itfaiye çalışmaları devam ediyor. Balkonun camları komple patlamış durumda.
0: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatleriydi. 10 katlı binanın 6. katındaki daireden alevler yükseldi. İddiaya göre çakmakla oynayan çocuk perdeleri tutuşturunca yangın çıktı.
5: Şu an müdahale yapılıyor. Asansör şekilde. Birçok itfaiye var.
0: Apartmanı duman kapladı. Herkes panikle kaçmaya başladı. Bir süre sonra itfaiye ekipleri olay yerindeydi.
5: Komşulardan bazıları hala içeride. Onların kurtarma çalışmaları da başladı.
0: 25 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ekipler tarafından kurtarılan 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda 5 yıldızlı bir otelin çalışanları iddiaya göre aylardır maaşlarını alamıyor. Bu nedenle otel önünde toplanıp eylem yapınca ortam gerildi. Gerginliğe polis müdahale etti.
6: Yaz sıcağında haftalarca çalıştılar. İddiaya göre emeklerinin karşılığı olan ücreti alamadılar. Otel çalışanları eylem yapınca ortam gerildi. Onlar Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin çalışanları. İddiaya göre aylardır çalıştıkları otelden emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamadılar. Sezonun kapanmasına birkaç gün kala otelin önünde eylem kararı aldılar.
7: Hem Bodrum'daki iki otelimizde hem de bununla birlikte Kuşadası'ndaki otelimizde arkadaşlarımızın ücret alacakları, fazla mesaileri, besleri, bütün alacakları kalmış durumda.
6: Çalışanlar alacakları için eylem yapınca otelde konaklayan yaklaşık 400 müşteri içeride mahsur kaldı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Gerginlik bitti. Otelin müşterileri tahliye edildi.
7: Patron bize diyor ki konkordato sürecindeyiz, zor durumdayız. Biz de diyoruz ki buraya gelen paralar belki de acentelerden 7-8 ay önce, 1 yıl önce gelinen paralardı. İşçilerin ücret alacaklarının hepsi belliydi. Bu otel günün sonunda milyarlarca lira kar ettiğinde siz bu kardan ortak oluyor musunuz? Hayır. Bu kardan hayır. Para kazanıyor musunuz?
6: Hayır. Çalışanlar haklarını alana kadar otelden ayrılmamakta kararlı.
8: Kim gelecek?
9: Umut gelecek. Hemen de gelin.
2: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ülkemizin önemli değerlerinden Kapadokya'da peri bacalarının restorasyonu sürüyor. 5 peri bacasında bakım onarım çalışmalarında sona gelindi.
10: Kapadokya çok önemli bir turizm destinasyonu. Şu anda 4,5 milyon ziyaretçisi, 2,5 milyar dolar geliri olan bir coğrafyadan bahsediyoruz.
0: Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya için ekipler harekete geçti. Riskli peri bacaları demir iskelelerle çevrildi. Asırlar boyunca oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla Nevşehir'in Göreme Beldesi'nde 2 yıl önce başlattığı çalışmalar titizlikle devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanı

0: Bakanlığı'nın koordinesinde süren çalışmada iklim, zaman, insan etkisi ve çevresel koşullardan etkilenen peri bacaları restore ediliyor.
1: Şu anda 5 tane peri bacasına müdahale ettik ve bunların birçoğu bitti şu anda. Yakında o Göreme'de mevcut bulunan iskeleleri de söküp diğer tehlike arz ettiğini düşündüğümüz peri bacalarına önlem olarak müdahale edeceğiz.

0: Nokia'nın gelecek nesillere miras bırakılması için çalışmalar sürecek.
1: Haber bülteninde ilk saati tamamladık. Şimdi kısa bir araya gidelim. Dönüşte saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 23, Bursa parçalı bulutlu 22 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 25, Muğla 26 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 27, Adana 31 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Giresun yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 23, Erzincan güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 32, Şanlıurfa güneşli 32 derece.
1: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
2: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gerçekleştiği New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır dedi. Hürmüz Boğazı, F-35 süreci ve Yunanistan'la ilişkilere dair de mesajlar verdi.
1: Mekke Savunma Anlaşması'nın önemine değindi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeliyiz dedi.
2: Mekke Savunma Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adımdır. Bu kadar zorlu bir coğrafyada böylesine önemli bir girişim yapıyorsanız bazı sınamalarla karşılaşmanız sürpriz değildir. Yeni bir şey söylerseniz, yeni bir irade ortaya koyarsanız elbette bundan rahatsız olanlar çıkacaktır. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanmasıyla yolumuzda daha güçlü ilerleyeceğimizden şüphem yok. Diktiğimiz bu fidan kısa sürede boy verecek ve bir çınara dönüşecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kurdukları ikili ilişkiye işaret etti. F-35 konusuna dair mesajlar verdi.
2: Sayın Trump ile bu konuyu NATO'da görüşmüştük. Kendisi Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koydu. Biz de bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz. Netice alacağımıza inanıyorum. Sayın Trump ile ikili ilişkimiz Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke arasındaki işbirliği bir önceki yönetim dönemine nazaran bir hayli mesafe almış durumda. İnanıyorum ki burada da durmayacak ve daha ileri hedeflere ulaşacağız.
1: Erdoğan Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasına karşıyız. Bir an evvel müzakere zeminine dönülmeli dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeleri de değerlendirdi. Barış planı çerçevesinde oluşan irade önemli mesajı verdi. Sadece Gazze'de savaş dursun demek yetmiyor dedi. Karadeniz'de tehdit altındaki seyri sefer güvenliği de gündemdeydi. Erdoğan, Karadeniz bu savaşın bir cephesi değildir, asla olmamalı. Yeniden tahıl koridorunu tesis etmek için gayretlerimizi artırdık ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan'la son dönemde artan gerilime dairse, Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de sulhu sükunun korunmasıdır dedi.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM kürsüsünden yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi. Duran, soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması BM'nin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmıyor dedi. Netanyahu'nun Erdoğan'a hedef alan sözlerinin onun katliamlarını görünmez hale getirmeyeceğini vurguladı. Netanyahu'nun hiç olmadığı kadar izole hale geldiğini belirten Duran, Türkiye'nin başta Filistinliler olmak üzere mazlumların haklarını ve barışı savunmaya devam edeceğini söyledi. Netanyahu'nun sözlerine bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi. BM kürsüsünü katliamcı propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyor.

0: istiyoruz dedi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez ifadelerini kullandı. Fon soruşturması genişliyor. Soruşturmada şu ana kadar 34 şüpheli tutuklanırken milyonluk para trafiği de mercek altında. Savcılık yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahiplerini tek tek inceliyor. Bu arada tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araçla ilgili de çarpıcı tespitler var.
1: Yatırım fonlarının işlem görmediği dönemdeki pay sahipleri mercek altına alındı. 750 milyon liraya el kondu ya da donduruldu. Fon soruşturmasında şüphelilerin milyonluk para trafiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü piyasa dolandırıcılığı soruşturması genişliyor. Masak söz konusu yatırım fonlarında pay sahibi olan kişilerin bilgilerini savcılığa iletti. O kişiler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım'la bağlantılı finansal kuruluşların görev yapmış ve halen görev yapan 117 yönetici de var. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlarla ilgili analiz süreci sürüyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımıyla yüksek tutarlı nakit işlemleri yakın takibe alındı. 21 Eylül'de 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Soruşturma kapsamında fon hesaplarındaki 387 milyon 461 bin liralık nakit tutar donduruldu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ve Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el kondu. Bu arada Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın şüpheli devir işlemleri de mercek altında. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki araçların yakın bir tarihte toplam 26.280 liraya devredildiği tespit edildi. 4 araç muhafaza altına alındı. Toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar liraya ulaşan 2 özel jet, 1 lüks yat, lüks araçlarla nakit varlıklar hakkında el koyma ve dondurma tedbirleri uygulandı. Ve ifadeler, Tera grubunun tutuklanan yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'e, fon paralarının Tera hisselerini yükseltmek için mi kullanıldığı soruldu. Tezmen, fon alımlarından haberim yok dedi. Savcılık 9 milyar liralık değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini de Tezmen'e sordu. Tezmen, artışı şirket faaliyetleri, büyüme ve yatırımcı güveniyle açıkladı. Tera'nın eski genel müdürü ise ifadesinde fon yöneticiliğim kağıt üzerindeydi dedi.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisi hakkında ortaya atılan istifa iddialarına asılsız dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir ifadelerini kullandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de iddiaları gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Asılsız içerikleri yayanlar hakkında adli süreçler yürütüldüğü belirtildi. Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Neyse ki önemli bir hasar yok.
2: Binalar sallandı, büyük panik yaşandı. Depremi hissedenler can havliyle sokağa kaçtı. 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesiydi. Saat 10.40'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Şanlıurfa merkezin yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler panikle sokağa çıktı.
3: 6 Şubat depreminde olduğu gibi yine bugünkü deprem de bayağı bir sarsıntı yaşattı bize. Ses şiddeti de fazlaydı. Paniğe kaptı, dışarı kaçtı. Elhamdülillah herhangi bir yıkım olmadı. Ama ürkütücü bir sesle bizi korkuttu.
2: Okullarda da paniğe neden olan depremin ardından Şanlıurfa Valiliği eğitime bir gün ara verdi. Aileler çocuklarını okuldu.

0: okuldan aldı.
1: Çok şükür bir can kaybı yok, mal kaybı yok. Allah bu günlerin daha kötüsünü göstermesin.
0: Depremin ardından AFAD ekipleri sağ tarama çalışması yaptı. Neyse ki herhangi bir yıkım olmadı. Olumsuz bir durum yaşanmadı.
2: İzmir'de 26 yaşındaki Doruhkan Büyükışık'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili hazırlanan yeni iddianame acılı aile için umut oldu. Baba, emekli tümgeneral Ethem Büyükışık daha yolun yarısında olduklarını ve davanın peşini bırakmayacaklarını bir kez daha vurguladı. Büyükışık, Adli Tıp Kurumu raporlarında imzası olanların da yargılanmasını talep ediyor.
3: Biz oğlumuzun ilk andan itibaren intihar etmediğini zaten biliyorduk. Zaten 8,5 senedir biz bundan son derece emindik.
0: 26 yaşındaki oğlu Dorukhan'ı kaybeden emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın hukuk mücadelesinde yeni bir sayfa açıldı. Oğlum yüksekten düşmedi diyen acılı babanın şüpheleri yeni iddianamede ortaya konuldu.
3: Bu iddianamede de Dorukhan'ın demir bir çubukla sırtına vurulmak suretiyle darp edilmek üzere katledildiğini çok açık bir şekilde beyan etmiş. Dolayısıyla kasten öldürme davasını tamamlayıcı mahiyette delilleri karartanlar hakkında da yeni bir iddianame hazırlama lüzumunu hissetmiş.
0: Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce İzmir'de bir şantiyede ölü bulundu. İntihar denilen o ölümdeki cinayet şüphesi yıllar sonra ortaya çıktı. Aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, polis merkezi ve olay yeri inceleme amirleri, inşaat şirketinin ortakları ve oğlunun da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 26 kişi yeni iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Acılı babanın tek tesellisi adalet arayışının yerini bulması.
3: Bizi teselli eden bir nokta var. O da devletin içine çöreklenmiş olan bu organize suç örgütlerinin birer birer yaptıkları kötülüklerin ve işledikleri suçların ortaya çıkarak toplumun arınmasına vesile olunması bizi ferahlatıyor.
0: İddianamede dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün görevlendirmesi olmamasına rağmen ilk andan itibaren kolluk, sevk ve idaresine dahil olduğu belirtildi. İnşaat şirketi yöneticileriyle yoğun irtibat kurup delil sürecinde de etkili olan emniyet müdürü daha önce tanık olarak dinlendiği duruşmada iddiaya göre gerçeğe aykırı beyanda bulundu.
3: Şu anda yolun tam yarısındayız. Tırmanma bölümünün bitmesine çok az kaldı. Bu davanın en önemli bacağı olan tam 5 defa sahte adli tıp raporu hazırlayarak bu olayı çıkmaza soktular ve katilleri korudular. 62 adli tıp uzmanından müteşekkil bu heyet yargılanmadan ben bu davanın peşini bırakmayacağım.
2: Bu gelişmeyle haber bülteni noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, Türkiye'nin nabzı başlıyor. Efendim Türkiye'de ne konuşulmuşsa işte tam da bu programda konuşacağız. Türkiye'nin nabzı bu programda atacak diyebiliriz. Elbette şu konuyu ele alacağız. 131 fon, 455.758 yatırımcı ve 891 milyar liralık bir finansal varlıktan söz ediyoruz. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk kez bir açıklama geldi. Beklenen açıklamayı yaptı. Neler söyledi hepsini aktaracağız. Bu arada yakın tarihin aslında en büyük fon dolandırıcılığı da deniliyor buna. Bugün yine yeni gelişmeler de yaşandı. Yaklaşık 2.8 milyar liralık 2 jet, lüks yat ve 5 lüks araca da el konuldu. Meğer efendim şöyle yapmışlar. Yani

0: Bu olayın tam da patlak vermesinden kısa bir süre önce bu 5 lüks aracı, ki değeri 220 milyon lira deniliyor, bu lüks araçları kısa süre önce elden çıkarmışlar. Ne kadara çıkarmışlar dersiniz? 220 milyon liralık araçları 26.280 liraya. Hepsini birazdan paylaşacağız. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da olacak. Konuklarımızla hepsini değerlendireceğiz. Ve bir diğer gündem maddesi, işte saatlerimiz yaklaşık 8'e geliyor. Bir saat sonra İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsünde olacak, bir hitap edecek. Şimdi konuşmasını takip edeceğiz. Çünkü hatırlarsınız, geçen yıl da boş koltuklara hitap etmişti aslında Netanyahu. Hele bir de bu yıl bir tutuklanma korkusu sardı Netanyahu'yu. Çünkü New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gelirse onun tutuklanması gerekiyor demişti. Ve şöyle söyleyeyim, Netanyahu hem bu korkudan deniliyor hem de protestolardan korktuğu için New York'a dahi inemedi. Yani uçağa mesela New Jersey'ye indi. Dolayısıyla yapacağı konuşmayı da takip edeceğiz, aktaracağız. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajlar da gündemimizde olacak. Ve bir diğer konu başlığımız da şu. Efendim, Kozinoğlu soruşturması. Yeni bir gelişme var konuyla ilgili. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra adli tıpa girip hırsızlık yapan kişi bugün ifade verdi. Şimdi o olay şöyle anlatılmıştı o zamanlar. Yahu laboratuvara girmedi, İşte orada bulunan ofise girdi, oradan bir takım eşyalar çalındı diye. İşte şimdi savcılık tekrar soruyor. O gün acaba Kozinoğlu'nun dokusu, kanı, bu tarz örnekler vardı laboratuvarda, onlar mı çalındı diye biz de hepsini konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen şöyle size konuklarımı da takdim edeyim. Efendim, Nur Tuba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen yanında da gazeteci Taha Hüseyin Karagöz var. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Ve bir diğer tarafta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Volkan Aslan bizimle. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin bizimle. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi uzaktan bağlantıyla Ankara'da da bir konuğumuz var. Ankara stüdyomuzda Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman bizimle. Hoş geldiniz efendim siz de.
5: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İstanbul'da da selamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Hakikaten size soracak çok sorumuz da var. Mesela bu fon soruşturması kamuoyunda nasıl yankılanıyor? Bir araştırmanız var mı? Çok da merak ediyoruz. Birazdan hepsini soracağız. Şimdi efendim, birazdan yine bizimle birlikte olacak avukat Yiğit Acar da stüdyomuzda olacak. Gelin şöyle önce bir kısa ara verelim. Şu reklamı bir aradan çıkaralım. Ardından da uzunca kesintisiz bir biçimde devam edeceğiz. Kısa bir ara.

Ve Türkiye'nin nabzı başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Çünkü aslında beklenen açıklamayı yaptı efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu fon soruşturması ile ilgili acaba neler söyleyecek diye takip ediyorduk. Aslında Akın Gürlek, Erdoğan yakından takip ediyor bu süreci demişti. Ve Erdoğan'dan da Birleşmiş Milletler'e katılmak için malumunuz New York'taydı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O açıklama geldi. Peki neler söylüyor? Gelin şöyle hemen hızlıca bir bakalım. Diyor ki finansal sistemde risk yoktur. Kurumlarımız meselenin üzerine kararlılıkla gidiyor. Yargımız kapsamlı bir soruşturma başlattı. Gözaltı ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. En küçük bir tereddüt dahi olmamalı ifadelerini kullanıyor. Yine şöyle genişçe bir baktığımız zaman ne finansal sistemimizde ne de Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değildir ifadelerini kullanıyor. Yine devamında da bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur ifadelerini kullanıyor. Son cümlesi de bence dikkat çekici, diyor ki ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Şimdi şöyle hızlıca başlayalım konuklarımıza sormaya. Ne dersiniz Nur Tuğba Hanım? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması, kaygılı olanlar vardı hakikaten. Hı hı. Mesela buraya parasını yatıran, çünkü 455 bin kişiden bahsediyoruz. Hı hı. Bu işin sonu nereye varacak diye endişelenenler vardı mesela.

0: Onlara yönelik artık o endişelerini gideren bir açıklama mı olarak değerlendirirsiniz? Nasıl algılanır bu ifadeler?
1: Evet, aslında bu açıklamanın öncesi de geçtiğimiz yıl neredeyse Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını hatırlayacak olursak bu meseleye bir aslında hadise ilişkin açıklamalarını ve gerekli düzenlemelerin, araştırmaların yapılması konusunda bir uyarı niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Ardından elbette meseleye Adalet Bakanlığı'nın devreye girmesiyle ilgili mercilerin daha meselenin hukuki tarafında, yasal tarafında araştırmaların yapılmasıyla ve tabii ki MASAK'la beraber aslında doneler eldeki meselenin gerçekliğini ortaya koyan dosyalarla birlikte bir tabloyla karşılaştık. Elbette finansal sistemdeki riskin olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız belirtmesi çok değerli. Burada kazancın da aslında kazançla ilgili bir sorun, mesele yok. Bu arada parantez açayım, yani ekonomi ve finans okuryazarlık çok düşük seviyede ama en azından Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamaları üzerinden anlatmakta fayda var.
0: Aslında burada mesele biraz iletişim. Aynen, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ifadelerle o iletişimi sağlayabiliyor mu sizce? Güven unsuru hakikaten önemli deriz ya.
1: Buradaki kararlılık bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın en başına itibaren özellikle son yıllarda adalete olan inancın ve adaletin tesisi noktasında suçla mücadelede, suçlularla mücadelede, örgütlerle mücadeledeki kararlılığın meselenin sadece bir dosya başlığında kalmadan daha geniş perspektiften sonu nereye giderse gitsin özellikle parantez açmakta fayda var. Çünkü şimdiye kadar maalesef kimi kesimlerin işte birinin bir şeyi ya da birinin hamisi gibi açıklamalarla maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında bu dosyalarla ya da bu meselelerle örtülen hadiselerle karşılaştık. Ama bu kararlılık, bu inanç ve sonu kime giderse gitsin kimse ayrıcalıklı değildir vurgusu Sayın Cumhurbaşkanımızın bence bu belki de suçla mücadele ediyor. Suçların ortaya çıkması da bence çok önemli bir argüman. Buradaki o kararlılık ve özellik de bence sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap soracaktır. Bu tereddüt olmaması adına bence çok önemli. Çünkü maalesef çok mağduriyetler var. Ama bu mağduriyetlere yine parantez içinde anlatmakta fayda var. Ama şunu da kabul edelim. Elbette kazanç, bununla ilgili yatırım ve bununla ilgili insanlar belli bir kazancı elde etmek ister ama... Evet. Yani dosya imzalatıldığı bilmiyorum birazdan detaylıca aktarırlar.
0: Hepsini detaylı
1: kıymetli hazırım.
0: Evet.
1: Yani orada açık açık yazılıyorum işte. 7'de 7 işte yani siz o riskleri alarak bu tabiri caizse bir kumar gibi bir yatırım yapıyorsunuz. Bu vesileyle belki sevgili izleyicilerimize de kazancın çokluğundan ziyade kazancın bereketine odaklanmak sanıyorum. Bizlere için daha öncelenmesi gereken bir hadise.
0: Şimdi hemen bir Ankara'ya dönelim. Çünkü merak ediyoruz bir yandan da Gürkan Duman'a soralım. Ya, konuyla ilgili hiç araştırma yapma fırsatınız oldu mu ya da gözlemlediniz mi? Vatandaş bu fon soruşturmasına nasıl bakıyordu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela bu ifadelerini siz nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bir karşılık bulur?
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ortada ve yerinde bir açıklama yapmış. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu an için toplumun adalete, güvenle alakalı bir sorunu olduğuyla alakalı bir sıkıntı ortada zaten gözükmüyor. Bakın biz bununla ilgili bir çalışmamız olmadı. Yaklaşık 1-2 gün içerisinde, 3-4 günlük bir konu zaten biliyorsunuz Kübra Nur Hanım.
0: Evet.
2: Ama ayın 28'inde bir çalışmamız başlayacak. O zaman daha şekilde bunu sormaya başlayacağız. Ama bizim gördüğümüz tablo ya da bizim gördüğümüz tablo şu var. Adalet üzerine olan bu son dönemde sadece bu konu değil. Diğer konular olsun, yani bu Süleymancılarla ilgili yapılan operasyonlar olsun, işte tavuk etiyle ilgili yapılan operasyonlar olsun. Yani bu ekonomi anlamdaki gelir adaletsizliği üzerindeki çıkarımlarla ilgili yapılan çalışmalarda son dönemde Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı çalışmaların çok olumlu seviyelerde biz toplum tarafından karşılandığını görüyoruz. Açıkçası bu konuda da ben aynı düşüncelerde toplumun en azından %55-60 civarındaki bir kitlenin ve bu konuya özellikle devletin aldığı, özellikle bakanlığın aldığı bu konulara yaklaşımına doğru ve olumlu olarak göreceğini düşünüyorum. Zaten Sayın Akın Gürlek de bununla ilgili bir ifadesi de olmuştu. Anormal artışlar olduğunu ifade etti. Bu anormal artışlarda sadece %300, %400, %500 değil sadece 5000'e yakın varan hisse artışlarının olduğu, bunların da kendi kontrolleri altında, yani kendilerinin de bunları takip ettiklerini ifade etti. Burada birkaç etken var aslında. Yani SPK acaba bu süreci nasıl sağladı? Bu süreçte gerçekten yeterli düzeyde önlemini alamadı mı gibi sorular var. Ama adalet bakımından baktığınız zaman, Adalet Bakanlığı bakımından baktığınız zaman ise konuya dikkatli şekilde, emniyetli şekilde davrandığını gördüğümüzü ifade edelim.
0: Şimdi öyle ifadeler kullandınız ki aslında biz malum neredeyse özellikle şimdi haber sunanlar olarak sürekli

0: mesela her hafta sonu şöyle haberler sunuyorum. Ben Akın Gürlek yeni bir şey daha paylaştı. Hemen paylaşalım. Yeni bir soruşturma daha geldi. Yeni bir soruşturma daha geldi diye paylaşıyoruz. Şimdi buna vatandaşın algısı nasıl olur diye hep merak ederdik. Siz diyorsunuz ki aslında bu yargıya güveni arttıran bir unsur oluyor, öyle mi? Yani böyle peş peşe mesela gelen soruşturmalar.
1: Evet. Evet, yani biz şunu söylerken yanlış anlaşılmasın lütfen. Onu özellikle rica ediyorum. Eski bakan, yeni bakan algısı ve iletişim noktasına bakmıyoruz. Biz adalete Türkiye'deki güvenin bakışına bakıyoruz ama önceki yaptığımız araştırmalarda biliyorsunuz işte hükümetlerin yönettiği bakanlıklar performansına baktığımız zaman adalet bizim ölçümlerimizde sondan ikinci ya da sondan üçüncü seyrindeydi. Hatta bakanlıkların performansına baktığımız zaman yine bakan beylerin, Yılmaz Bey'in performansında biz son 2 ve 3 arasında görüyorduk. Ama son dönemde özellikle biliyorsunuz ki Sayın Akın Gürlek'in özellikle bakan olduğu sürecindeki tabloda muhalefet tarafından ciddi tepki ve hatta Özgür Özel o zaman CHP Genel Başkanı iken ciddi tartışmalara da sebep olmuştu. Sarayın bakanı, sarayın savcısı, yargısı gibi ifadeler olmuştu ama toplum artık o şekilde görmüyor. Baktığımız tablo şu, bizim adalete güveni toplamda %22'lerden %25'lere, 35'ler özür dilerim, 35'lerin üzerine çıktığını, yani kesinlikle güveniyorum ve Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları beğeniyorum diyen %35'lik kesim var. Kısmenle beraber de %50'yi bulduğunu görüyoruz. Bakan Bey'in iletişimine baktığımız zaman da Bakan Bey'in performansının da yaklaşık %60'lara, yani kısmenle beraber %60'lara yakın bir toplum tarafında olumlu etki olduğunu görüyoruz. Yani bu sadece bakanın ismi olarak nitelendirmiyoruz. Yapılan bu operasyonlar noktasına da bakıyoruz. Doğru mu, yanlış mı, toplum buna nasıl bir tepki veriyor noktasına baktığımız zaman bu verileri aldığımızı ifade edebilirim Kübra Hanım.
0: Evet. Ki mesela özellikle faili meçhul cinayetlere ilişkin yapılan soruşturmalar bize sıklıkla paylaşıyoruz. Yani. En son mesela 40 dosya aydınlatılmıştı. Yıllar öncesine ait dosyalar aydınlatılıyor. Hakikaten önemli meseleler bunlar. Yiğit Acar, ne dersiniz? Hem bu meseleye
1: çok dosyamız var. Evet. Çok dosyamız var geçmişte.
0: Çok var. Evet. Yani en son 40'ının aydınlatıldığını mesela hatırlıyorum. Devamı da geliyor bir yandan. Şimdi bu ifadeleri siz nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu soruşturmalara ilişkin bu kadar soruşturmanın yapılıyor olması aslında güven unsurunu artırıyor adalete yönelik diyor Gürkan Duman. Peşi sırada hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla ilgili değerlendirmenizi alalım.
2: Şimdi Sayın Erdoğan 2-3 yıllık bir lider olsaydı bence bunlar çok güzel, çok sağlıklı açıklamaları olurdu. Ama Sayın Erdoğan 25 yıldır bir fiil, bir numara olarak Türkiye'yi yöneten isim. Ve bu olaylar olurken, bu 1'e 280 veren fonlar kurulurken acaba Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı değil miydi sorusu akla geliyor önce. Yani devletin sadece savcısı ya da Adalet Bakanı ya da başsavcılıkların dışında fren denge mekanizmasını oluşturacak idari kurumları, yetkili kurulları ya da iç mekanizmada ekonomi düzenini kontrol edebilecek yapıları uyuyor muydu, görevlerini eksik mi yapıyordu ya da serbest piyasa ekonomisinin bu kadar önü açıldı da mevcut mevzuat ve kanunlar bir yana mı bırakıldı? Veya şeytanın avukatlığını yapalım. İktidar içinde bazı odaklar, bazı güçler bunların olmasını isteyip kimi insanların zenginleşmesine göz mü yumdular? Kimi insanlarla birlikte zenginleşmeyi mi tercih ettiler? Bir de bu açıdan değerlendirmek lazım. Yoksa elbette Akın Gürlek bakan oldu, başsavcı oldu, buralarda etkin soruşturma yürüttü, bunlardan mutlu oluruz, hiç sorun yok. Defalarca da bu stüdyolarda söyledik. Türkiye'de kimin adalete ihtiyacı varsa güvenmesi gereken kurum elbette yargı erkidir ve yargı erkinde bir nevi siyasi sorumlulukla birlikte idari sorumluluğu olan bakanlıktır. Bunlar çok güzel, fakat şimdi sormak gerekiyor, yani sermaye piyasası kurulu, bu fonlar sadece yasal mevzuatla açıldı ve ondan sonra devam etti. Ben yetkili değilim, bölge savcılığı bu konuyu araştırsın diyerek geri mi duracaktı? Dünyada bunun örneği yok. Dünyada çok sert, serbest piyasa ekonomisinin çok net uygulandığı yerlerde çok açık ve net idari kararlar alınır.
0: Şimdi sizin eleştiriniz ne tam olarak? Gecikti bu meseleye müdahale mi diyorsunuz?
2: Şöyle, sorunu çözmeye çalışanlar belki de sorunun yaratıldığı mutfakta da varlardı. Benim eleştirim bu. Sayın Erdoğan elbette her şeyi bilemez, elbette her konuya hakim olamaz ama bir devlet yapısı var. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda kurumsal bir devlet.
0: İhmal

0: İhmal olmasa bu nasıl?
1: En azından sermaye piyasası kurumu üzerinden.
0: Şimdi şuraya çok haklısınız. Ama... Tam ya ihmalin yerine geleceğim. Bakın ben ifadeleri okuyorum bu soruşturmada.
2: İhmali ek ama başka şeyi de söylüyor aslında.
0: Evet, evet. Öyle ya ben, yani. Belki de diyorum şeytan avukatlığına da yapalım. Şimdi ben ifadeleri okuduğumda hiç bunları konuştuk mu bilmiyorum günlerdir. Şimdi iki tane aslında bu ekranlardan da tanıdığımız, kıymetli gördüğümüz öğretim üyesi tutuklandı. Hı hı. Alkin kardeşler diyebiliriz. Babalarını da biliriz deriz ya, Erdoğan Hoca'yı da biliriz. Şimdi bir yapı var bakın. Bir üniversitede birlikte öğretim üyesi onlar. Bir üniversitenin mütevelli heyetinin rektör. İki numarası var. Evet. Ve bu iki numara denilen Emre Tezmen bir fon kuruyor. Birlikte hem eğitim hayatında varlar. Burada öğretim üyesi hocamız da var. Hı hı. Ne kadar zor olduğunu özel üniversitelerin, kamuların daha iyi bilir. Ama bunlar bir fon kuruyor. Yani bir üniversite yönetimdeler, bir de fon yönetimindeler. Hı hı. Bunların hepsinin yasal mevzuata uygun olduğunu düşünelim. Hı hı. Ama piyasayı şekillendirme, piyasayı yönetme gibi bir, neredeyse yönlendirme gibi bir olaydan bahsedeceğiz. Bunu hatta olayları birbirine bağlayarak anlatacağım. Ben biraz da meraklıyım bu işlere. Yani sermaye piyasası kurulu yılda bir kere büyük bir toplantı yapıyor. Ben de onları izleyici olarak gidiyorum.
1: Öyle
0: bakın
1: mi?
0: Geçen sene burada Levent'te bir toplantı yaptı. Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geldi. SPK Başkanı konuşma yaptı. O konuşma yaptı. Bakın o etkinliğin en büyük sponsoru kimdi biliyor musunuz? Bu Tere Holding'di. Evet. En çok standı açan bu Tere Holding'di. En çok... fonla ilgili gelip katılımcıları bilgilendirmek için çalışan tutmuş, hani biraz da piyasayı böyle öğrenmeye meraklı insanlara bilgi aktaran Tere Holding'di. Yani uzakta bir yerde değildi bu. Hı hı. Ha, bu tabii yine döneceğiz. Halkımızın biraz daha bol kazanma talebiyle olan arz talep dengesiyle yükselen bir şey ama aslında eğer şöyle bir örnek vermek lazım. Hani bu bir cinayetse çok bilinmeyen, failin kim olduğu bilinmeyen,
3: Kırmızı pazartesi
0: oraya geleceğim. Günü bilinmeyen, tarihi bilinmeyen, olay yeri bilinmeyen bir şey değildi. Aslında biraz bağıra bağıra geliyordu. O anlamda şimdi elbette güzel Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, Sayın Bakan söylüyor ama bir cisim yaklaşıyordu zaten Türkiye bu konuyla ilgili.
2: Ki nitekim bu arada Akın Gülek, Adalet Bakanı Akın Gülek diyor ki fon mevzusu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Hı hı. Biz bunları takip etmeye başlamıştık. Çünkü vatandaşlardan inanılmaz şikayet geliyordu. Bir hisse var, bakıyorsunuz şirket merkezi yok ama hissenin değeri Aselsan'dan daha değerli.
0: Evet.
2: Bu hayatın doğal akışına aykırı. Yani 2 yıldır zaten biz takip ediyorduk.
0: Çok doğru.
2: Sürecin içinde devlet
0: çok
2: vardı
0: doğru.
2: Gibi bir mesaj
0: peki,
2: veriyor.
0: Ama şimdi 2 yıldır da... Yani 455 bin mağdurdan bahsediyoruz değil mi şu anda?
2: Evet.
0: Hani tabii mağduriyet burada biraz hani kelime olarak söylüyorum. Belki de itiraz
2: yatırımcı
0: edebilirsiniz.
2: Diyelim. 455
0: yatırımcı
2: bin yatırımcı
0: ve şu
2: varmış.
0: An onlar çok yüksek seslerle önümüzdeki günlerde konuşacakları için biz bunu tartışıyoruz. Eleştirebiliriz böyle bir kar olmayacağı, hayatın olağan akışına aykırı olacağı yönde ama çeşit belki de yasal mevzuat eksikliğini de düşünerek bu işin 2 yıl boyunca ceza hukuku anlamında tabir yerinde kullanmak için söyleyeyim, pişmesini de beklememek lazım. Yani devlet olmanın sorumluluğu önleyici hizmette yapmaktır. Çünkü devlet dediğiniz kavram felaketin gelip kapıyı kırmasını beklemez. Felaketi önleyebilecek mekanizma olursa devlet güçlüdür. Bu her tekrar söylüyorum serbest piyasa ekonomisinde bunlar mümkün değil. Yasal altyapıları sebebiyle yapamadık cümleleriyle de geçiştirilemez. Çünkü çok büyük bir açmazın içindeyiz. Konuşulan paralar Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına denk düşecek
2: bakalım
0: durumda.
2: Bakalım o paraları arkadaşlarımız
0: bir iki yılda giden paraları zaten başsavcılık bugün açıklıyor yurt dışına. Yani aslında Aytunç abim de dediği gibi müthiş roman Kırmızı Pazartesi. Biz gözümüzün önünde yaşıyorduk. Bir de madalyonun bir yüzünden bakmak gerekiyor bence.
2: Tamam devam edelim hemen o diğer yüzünden de. Şimdi efendim 131 fondan bahsediyoruz. 455.758 tekil yatırımcı. Bu arada biz bu sayıları yaklaşık gördük artık netleşti hakikaten. 800-900 milyar lirada bir fon havuzundan söz ediliyor. Hatta 892 milyar liraya kadar çıkıyor. Temelde neler olmuştu? Yüksek fon getirisi söylendi. Ardından yatırımcılar buraya paralarını koydular. Yeni para girişleri oldu. Hisse alımları oldu. Daha da yüksek değerleme oldu. Yani tabir yerindeyse işte 1 milyar liralık değeri olan bir şeye 50 milyar liralık değeri varmış gibi gösterildi. Ve günün sonunda tam tersi oldu. Yani yatırımcılar bir anda o paralarını çektikten sonra fon değerinde bir düşüş yaşandı. Ve biz bugünlere geldik. Şimdi Yiğit Acar diyor ki aslında bu beklenen bir şeydi Taha Bey. Ne dersiniz? Devlet müdahalede geç mi kaldı mesela?
4: Ya şöyle, bu

0: tabii subjektif bir yorum. Devlet 10 ay önceden uyarmış. 2 yıldan beri de takipte. Ancak bu şuna benziyor. Efendim işte yani tam olarak belki karşılığı değil ama hırsız neden çalmadan durdurulmadı? Yani ilk önce bir olayın subut bulması gerekiyor ki devlet müdahale edebilsin veya bazı şeylerin olgunlaşması lazım. Şimdi Sayın Akın Gürlek İstanbul Başsavcılığı döneminden beri pek çok olayın üstüne bayağı böyle gözü kara bir şekilde gidiyor. Bunların içerisinde İBB yolsuzluk soruşturmasından tutun. Sayın Akın Gürlek döneminde bu Yeni Doğan mevzusu neşter vuruldu da bugünlere gelinen pek çok olay aydınlandı. Şimdi ben bunun dünyadaki örneklerine bakıyorum. Hani bir bizde mi yaşanmış canım böyle bir şey? Hani devlet niye müdahale etmemiş falan soruları soruluyor ya. Bakın 2014 yılında Amerika'da bir şirket kuruluyor. CYNK yani Türkçe ifadesiyle teknoloji şirketi, hiçbir geliri yok. Hiçbir üretimi de yok. Yalnızca bir çalışanı var, o da CEO'su. Ve bu şirket birkaç sentten piyasa manipülasyonuyla, algı operasyonuyla birkaç sentten 21 dolara kadar hisse fiyatı fırlıyor. Ve bu çok ciddi bir şekilde alıcı buluyor. Ve değeri 6 milyar dolara ulaşıyor. Dünyaca ünlü, her yerde zinciri olan bir pizza zincirinin bile değerinin üstüne çıkıyor. Dünyaca ünlü sanatçıların kullandığı, şimdi marka vermek istemiyorum, motosiklet markasının bile üstüne çıkıyor. Ve günün sonunda ABD Serbest Piyasa Kurulu duruma müdahale edince yatırımcıları çok büyük bir şekilde zarar ediyor. Veya fon yönetimi tarafından örnek
1: Bernie
0: verelim.
1: Madoff mesela filmi de vardı. Bilmiyorum izlediğiniz
0: oldu
1: mu mesela?
2: Ama ben bu örneği çok şimdi beğendiğim için söyleyeceğim. Tam da dediğimi yapıyor. Orada tutup Adalet Bakanlığı dediğimiz başsavcılık müdahalesi değil, kurul müdahalesi
0: var. Yok, şuraya
2: var.
0: Geleceğim.
2: Ha, piyasayı dengeleyecek en liberal ülkede
0: orası,
2: değil mi ABD?
0: Orası ayrı bir tartışma konusu. Orayı ayrıca irdeleyelim. Ama devlet bugüne kadar vatandaşının tırnak içerisinde cebinin boşaltılmasına göz yummuştur mu?
2: Yok yok, ben yumuştur değil.
0: Yoksa
2: burada bir eksik
0: ilgili kurumlar yerine
2: var,
0: bu iş neden Adalet Bakanlığı'na kalmıştır sorusu ayrıca belki değerlendirilebilir ama ilk önce şunu bir yerli yerine koyalım. Bu vaka dünya üzerinde ilk defa Türkiye'de yaşanmıyor. Maalesef yüksek kar hırsının olduğu, sebepsiz zenginleşmenin olduğu, insanların para kazanma refleksiyle beraber yatırım yaparken önünün arkasına bakmadan ilk defa yaptığı bir hamle değil. Bir örnek daha vereceğim. Sonra bunun iz düşümüyle ilgili de bir parantez açacağım. Yine Amerika'da bir portföy yöneticisi olan Bill Heving Family Office, aile fonu kuruyor. Ve bankalardan aldığı devasa kaldıraçlarla fon türev araçlarını kullanarak birkaç belirli hisse senedini gizlice ve suni şekilde inanılmaz fiyatlara yükseltiyor ve piyasa değerlerini katlıyor. Mart 2021'de balon patlıyor ve çok özür dilerim.
1: Rica ederim. Bu arada ben de o sırada yeni bir bilgi paylaşayım seyircilerimize. Fon soruşturmasında efendim 3 kişi daha tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ve tutuklamaya sevk edilenlerin sayısı toplamda 16 oldu. Onu da yeni bir gelişme olarak paylaşayım.
2: 69 gözaltı vardı. Onu da
1: evet,
2: ifade edelim.
1: Bu arada arkadaşlar 2 numaralı Ledi'de bir tekrar alırsak Taha Bey tamamladıktan sonra...
0: 2021'de Mart 2021'de bu balon patlayınca ne oluyor biliyor musunuz? 20 milyar doları küresel bankalar... aralarında bilindik isimler de var. Kaybediyor. 10 milyar dolardan fazla zarar ortaya çıkıyor. Ve bu vurgunun yarattığı dalgayla beraber bir fon şirketi de aynı zamanda batıyor. Şimdi bunlar Amerika'daki ve Avrupa'da pek çok örnek var. Şimdi ben size başka bir örnek vereyim. Mesela az önce hocam çok itidalli bir yaklaşımda bulundu. Mağdurlar mı, yatırımcılar mı? Şimdi düşünün ki bir şirket var. Bursa'da faaliyet gösteriyor. Hayvancılık üzerine. Şirket maliyet gerekçesiyle Şubat 2026 tarihinde tereyağı ve süt ürünlerinin satışlarını durduruyor. Ve tüm makine ekipmanını 260 milyon lira bedelle satıyor. İçerideki bütün hayvanlar da satılıyor. 200 küsür çalışandan sadece 2 çalışana düşüyor şirket. Bu şirket Tera değil de onun da

0: satın almak istediği farklı bir, şu anda yöneticileri tutuklu olan Pusula Portföy tarafından satın alınıyor ve hisse değeri 15 liralardan, Kübra Hanım, 15 liralardan 2700 liralara geliyor.
1: Evet.
0: Yani sizin yatırdığınız yani
2: her şey şeffaf.
0: Çok özür dilerim.
3: İfade şuydu,
0: çok özür dilerim.
3: %40 bin kar elde 40 edilmesi. 40
0: bini hayal bile edemezsiniz. Evet. Kübra Hanım, şimdi biz burada
2: yapar bunu?
0: Evet, burada SPK, evet, efendim söyleyeyim, bakanlık, hepsini konuşalım. Tamam mı? Ama eğer bir mağduriyetten bahsediyor olacaksak, şu ekonomi yazarları tarafından kaç gündür dile getirilen bir mevzu. Ya arkadaşım, 15 bin lira koyduğun hisse bugün 2 milyon 700 bin lira olurken bu hayvancılık şirketi dünya üzerinde hangi teknolojiyle beraber hayvan, bir hayvandan günde 500 litre süt almaya başladı da biz bu karları ettik diye kimse düşünmedi.
1: İşte usta, çok arada... doğru bir soru. Peki ben de bir hemen bir tek soru. Peki bu vurgunda sence kim zenginleşti? Nereye gitti bu para? Asıl bunu
0: hocam,
1: sormamız gerekmiyor
0: bunu
1: mu hocam?
0: Bunu mahkeme ortaya iddianame çıkınca göreceğiz.
1: Elbette bak, yargı buna bakar. Ha, ama ben sormak istediğim az önce şu. Şimdi, koskoca bir devletiz.
0: Bazı
1: bakanlıklarımız var, kurullarımız
0: bazı
1: var.
0: Bazı örneklerini.
1: Sadece bunu mahkemeye bırakacağımız bir aşama değil bu. Onu anlatmak istiyorum.
0: Hocam keşke ben anlasam da ben olaya vaziyet
1: ama biz ikimiz de
0: yani
1: değiliz de.
0: Ben gazeteci olarak, ben gazeteci olarak şu tabloyu ortaya koymak durumundayım Yiğit Bey. Yani efendim Türkiye'de devlet uyumuş, zaten hiçbir kurum çalışmıyor. Uyumamış. Bakan Bey 10 ay önce uyarmış.
1: Doğru. Ve 10 ay boyunca
0: sayın,
1: bu sistem.
0: Sayın Mehmet Şimşek
1: bu sistem,
0: tamam mı, piyasaya demiş ki
3: çok
0: bu katılım tarafında
3: olmuş,
0: biz manipülatif hareketler görüyoruz. Görüyorum. Ama çok özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: 15 lirası, 15 bin lirası, 2 milyon 700 bin lira olan kimse rahatsız olmamış. Ben yönetilen portföylerin grafiklerine baktım. Hı hı. Bakan Bey uyardıktan sonra daha hızlı yükselmişler. Yani kimse, ya bu ülkenin bakanı, arkadaşlar
2: tamam işte,
0: burada manipülatif bir hareket var.
2: Buna rağmen kime
0: dediğinde
2: güvenip de böyle bir şey yapıyorlar
0: kimse
2: bence?
3: Biz konuk alıyoruz ya Taha evet Bey. Yani mesela hocalarımıza soruyoruz ekonomi. Ya ekonomik okur yazarlık önemlidir. Hatta ilkokuldan beri çocuklara bunun öğretilmesi gerekir diyorlar mesela bize cevaben. Şöyle bir bakıyoruz, yani şu da yanlış bir ifade olur. Ya buradaki yatırımcılar tırnak içinde söylüyor. Yani cahil insanlar da bilemediler
2: elbette
3: demek
2: değil
3: yanlış. Çünkü aralarında avukatlar var,
1: ya
3: doktorlar var.
1: Hepimiz
3: yani,
1: bak olay
3: herkes
1: olay yaşadığımız durum ama ben bunu söyleyebiliriz. Hiç itirazım yok. Vatandaşımızın yüksek kar talebi var.
0: Hocam ben kimseyi suçlamıyorum.
1: Amacım şu.
0: Ya insanlar yatırmış
1: yükümlü,
0: olabilirler.
1: Denetlemekle yükümlü kurumlar
0: tamam,
1: ne yapıyordu?
0: Denetlemekle yükümlü kurumlar olayı dikkatle takip ediyor ve vatandaşı bu anlamda uyarıyormuş.
1: Sadece Mehmet Şimşek'in bir basın açıklaması var. Başka ne yazık ki
0: hocam,
1: üstadım
0: daha ne
1: yok.
0: Olsun, ülkenin, bak, ülkenin Hazine ve Maliye
1: söylüyorum
0: Bakanı diyor ki
1: çıkalım,
0: bu fonlara dikkat edin, biz burada manipülatif hareketler görüyoruz
1: gerçekten
0: diyor.
1: Gerçekten sabah yayınlanan bültenlere bakalım.
0: Evet.
1: Bu yoktu. Bu gizlendi. Bu örtüldü.
0: Hocam ama şu
1: Amerika'da
0: bakalım
1: patlayan yoktu
0: bu skandallarla ilgili de. Hı hı. Bu skandallar ortaya çıkmış, serpilmiş. Aile fonunun piyasada bütün hisseleri spekülatif bir şekilde hareket ettirdiği macera 3,5 sene sürmüş.
1: Doğru. Doğru
0: ya,
1: bak
0: orada
1: bunlar
0: da
1: oldu ama bu yanlışlardan biz bu yanlışlardan ders alacak.
0: Hayır, tamam,
1: yönetim
0: ders
1: tecrübesine
0: da
1: sahip
0: yani
1: değil miyiz?
0: Bunu şu şekilde ifade etmek.
1: Olarak.
0: Efendim dünyanın her tarafında bütün kurullar çok iyi çalışmış da Türkiye'dekiler uyumuş. Bak ihmal varsa.
1: Uyumuştan
0: ihmal
1: daha
0: varsa,
1: değişik bir şey olabilir burada.
0: İhmal varsa, işbirliği varsa, aha Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanı ortada. Hı hı. Kim olursa olsun üstüne gidilecek. Ama bunu sanki bizde sadece yaşanmış.
1: Hayır, bizde yaşanmıyor. Dünyanın tamamında yaşanıyor.
0: Evet.
1: Bunda hemfikiriz.
0: Evet. Evet.
1: Ve ben de diyorum ki dünyada boğulurken hani biz diyoruz ya kendimizi daha da farklı görelim, bir
0: ben buna
1: daha ileriye gidelim.
0: Ben buna
1: bu noktadayım ben.
0: Evet.
1: Çünkü o yüzden hani bunları soralım. Yoksa yani yanlış anlamayın, tartışmayı şöyle yapabiliriz. O çok kolay benim için avukat olarak. Yargı var, savcı var, hakim var, araştırsın değil ama konu sadece
3: peki,
1: bizim adliyenin konusu
0: bu
1: değil.
0: Bu arada Yiğit Bey, yani bu spekülatif hareketlerin hepsi kağıt üzerinde kitaba uygun.
1: Heh, bak burada daha büyük sıkıntı
0: ki,
1: var.
0: Hocam,
1: burada daha büyük sıkıntı
0: hocam,
1: var. Kitap üstünde
0: hocam,
1: uygunsa
0: üstünde,
1: gün sonunda hakim de der ki kitaba uygun yapmışlar.
0: Hayır, bak şimdi.
1: Bak daha büyük bir
0: şeyin,
1: sorun bu.
0: Bir şeyin ahlaki ve etik olmasıyla
1: evet,
0: kitaba uygun olması arasında farklılık
1: ama
0: vardır hocam.
1: Hakim ahlaka
0: siz,
1: bakmaz, kitaba
0: siz,
1: bakar.
0: Siz bir ihaleyi siz bir ihaleyi daha düşük bedelle vereceğinizi bile bile, hı hı, ihaleye bir madde eklemek suretiyle daha yüksek bir şirket

0: Kete verirseniz İmamoğlu yolsuzluk davasında gördüğümüz gibi bu kitaba uygundur. Fakat ahlaki değildir. Şimdi siz bir fon oluşturup vatandaştan aldığınız parayla beraber bir şirketi 15 liradan 2700 liraya getirebiliyorsanız bu kitaba göre uygundur. Fakat ahlaki değildir, etik de değildir. Çünkü şirketin içerisinde iki çalışan var, ne hayvan var, ne süt üretimi var, ne et üretimi var. Doğru. Dolayısıyla burada piyasa yapıcılar ve bakanlık bu işi dikkatli bir şekilde incelemiş.
1: Piyasa yapıcılardan biri, bu az önce saydığım öğretim üyelerinden biri Türkiye'nin OECD büyükelçisiydi.
0: Hocam olabilir ya.
1: Ya ama bak buraya geliyoruz. Türkiye'nin dışarıda en önemli iki temsilcisi.
0: Hocam bir Haluk Birleşmiş Levent de Milletler temsilcisi. Hocam Haluk bir... Levent de Türkiye'nin buraya... en güvenilir ismiydi yahu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı
1: Haluk
0: adayıydı
1: kamu
0: ya.
1: Yararı bile olmayan
0: hocam,
1: bir
0: insanın
1: derneği,
0: olduğu
1: bak,
0: yerde yanlış
1: kamu
0: olur.
1: Kamu yararı bile olmayan bir derneğin, tamam mı? Ahbabın niteliği kamu yararı yoktu. Bir derneğin başkanı oldu
0: etkisi
1: ve
0: vardı.
1: Bağış toplama etkisi yok.
2: Bu tartışma nereye gider biliyor musun?
3: Nereye gider? Ben de merak ediyorum şu an.
2: Sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Oraya kadar gider. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bak.
4: Ben şimdi madem CHP var.
0: Bak CHP
1: Evet oraya gider.
0: Aytunç abi.
2: Şimdi bir şey diyeceğim.
4: Sen kitap
2: uygun diyorsun ya.
0: Aytunç abi. Ağzımdan aldın. Çok güzel bir cümle kurdu.
1: Oraya kadar gider.
2: Oraya gider.
1: Yani bak yıkalım bitsin. Konu kapanır.
2: Kitaba uygun.
3: Şu kırmızı cuma.
2: Kitaba uygun diyor. Mesela Taha öyle diyor. Etik ve ahlaki olarak tartışılır diyor. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Sayın Akın Gürlek kitaba uygun değildi.
1: Değil dedi, onu demek istiyorum. Yani bak öyle dememiş. 25.
0: Fon hareketlerinden bahsediyor.
3: Ama yani,
0: hisse fiyatlarını yükseltmekten bahsediyor. Ben de bu konuda uzman değilim yani. Ben de ekonomistleri okuyorum.
1: Yani tabii. Hepimiz böyle şimdi, bir cümle söyleyeyim. Çok biliyoruz diye değil de görünür gerçekliği
0: yani
1: konuşuyoruz.
0: Bir fon şirketinin borsada işlem gören bir hisseden alım yapması kitaba uygun baktığınız zaman.
1: Onu,
0: ama şimdi, spekülatif
1: onu
0: bir şekilde
1: değil
0: yani.
1: 1'e 280 aldığında ne oluyor demeyen bir idari mekanizma devlet durumu varsa burada bir felaketi
0: i̇şte varsa,
1: çağırırsınız.
0: Varsanın karşılığını
1: savcı diyor ki,
0: Sayın Cumhurbaşkanı
1: bak,
0: söylüyor
1: savcı
0: ya.
1: Diyor ki 1'e soru soruyor Emre Alkin'e. 1'e 280 verilen bir şirketin yönetim kurulu üyesiyseniz burada bir yanlışlık, hayatın olağan akışına aykırılık görmediniz mi diyor. Bunu fonun yönetim kurulu üyesine soruyor. Hocam, ama bunu SPK fonun yöneticisine sormuyor.
3: İşte
0: orada ne varsa ortaya çıkacak.
3: Onu da belki üzerine konuşmak istersiniz.
2: Ama sorunca anlamına da gelmiyor Yiğit Bey.
3: Buyurun ne de, tekrar duyalım Gürkan Bey. Buyurun efendim.
2: Yani Kübra Hanım, yani sorumcu anlamına gelmiyor. Şu an için ilk başta şirketle ilgili denetleme tarafında bakılıyor. Sonra da ben bu sürecin SPK tarafına da uzanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani böyle de bakmak lazım. Tek taraflı bakmamak lazım. Burada bir siyasi bir düşünce, bir karmaşı aslında yok. Yani devlet aslında bence görevini yerine getirmeye çalışıyor. Adalet Bakanı da bu konuyla ilgili açıklamasını net yapmış. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyla aslında net yapmış. Burada bir siyasallaşan bir durum şeyi var gibi ortaya çıkmaya başladı. Aytunç Bey'in dediği gibi CHP'ye doğru gitmeye başlayacak bu konu diye. Aslında bir hukuki bir süreç yönetimi var. Bu SPK'yı da bence kendi adına bence SPK'nın da bana göre eksikleri var olarak düşünüyorum açıkçası. Bunun da hukuki çerçevede oraya doğru gideceğini düşünüyorum açıkçası ben.
3: Genişleyebilir o yönde de. Şimdi hemen Aytunç Bey'de görüşünü alacağım ama bugün neler yaşandı bir seyircilerimize aktaralım efendim. İşte aktarmıştık 26 tutuklu 3 kişi daha tutuklandı diye. 117 yönetici de mercek altında 750 milyon liralık 3 ayrı işlemde bloke edildi. Ve işte o lüks araçlar ekranlarınıza 5 lüks araca da el konuldu. Günün en çok konuşulan görüntülerinden biriydi. Arkadaşlar bir o araçların da görüntüsünü bir alalım mı? Hangi araçlardan bahsediyoruz diye. Çünkü en çok aslında günün konuşulan görüntülerinden biri oydu. İşte gördüğünüz efendim ekranlarınızda bu araçlar. Bu araçların değerinin 220 milyon lira değerinde olduğu söyleniyor. Hatta biz şöyle bir baktık ne kadardır diye. Mesela şu kırmızı araç 46-50 milyon lira değerinde. 53-58 milyon lira değerinde yine hemen yanındaki. Onun yanında 31-35 milyon lira değerinde bir başka araç. 55-65 milyon lira değerinde bir başka araç. Şöyle bir toplayınca 200 milyon lirayı aşıyor. Şimdi 200 milyon lirayı aşan bu araçları bahsi geçen kişiler bu olaylar yaşanmadan çok kısa bir süre önce toplam 26.280 liraya devrettikleri ortaya çıktı. Bu arada bir de yine iki jetle

0: lüks yata da devlet el koydu. Yani şöyle mi oluyor acaba? Devlet adım adım bu malları toplayarak, bunları toplayarak aslında bu paraları bir manada toplamaya mı çalışıyor? Ne dersiniz Aytunç Bey? Siz hem bu gecikmeyle ilgili olarak değerlendirmelerinizi hem de
1: şöyle,
0: bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alalım.
1: Bu işin hukuki boyutu var ama esas olarak büyük bir soygun olduğu ve bu soygunun da aslında göz göre göre geldiği, raporlar olmasına rağmen, harekete geçilmesine rağmen birilerinin de harekete geçmediğini görüyoruz bu süreçte. Şimdi 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Muhammed Yarız'la ilgili ivedi bir şekilde rapor hazırlanmasını istiyor. Hı hı. 26 Şubat 2025'ten bahsediyoruz. Şimdi sermaye piyasası işlemlerinin daha 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındığı ortaya çıkıyor. Ve diyor ki 3 kritik talep var. Belirtilen isimler ve işlemler hakkında ayrıntılı araştırma yapılsın. Bu kişiler hakkında daha önce başlatılmış veya devam eden bir SPK incelemesiyle tamamlanmış rapor bulunup bulunmadığının gecikmeksizin bildirilmesi. 3 araştırmada eylemi tespit edilen kişiler hakkındaki raporların diğer şahıslara ilişkin incelemelerin tamamlanması beklemeden kişi bazında ivedilikle gönderilmesi. Şimdi
0: hangi tarihte yapılmış bu dediniz efendim?
1: 26 Şubat 2025'te yapıyor. 1,5 yıl önce.
2: 2 yıl neredeyse.
1: Şimdi bunu yapan bir başsavcılık varsa Sermaye Piyasası Kurulu buraya bir rapor gönderdi mi? Bu şirketleri inceledi mi? Hazine Bakanlığı bu konuda ne yaptı? Şimdi bunların hepsi soru. Ve şimdi ben mesela biraz önce Yiğit'in söylediği isimlerden Kerem Alkin'in ifadesine bakıyorum. Hı hı. Diyor ki Tera Yatırım'ın yaklaşık 1.4 milyar TL olan piyasa değerinin bir yılda 280 milyar TL'ye çıkmasının sebebi nedir diye Kerem Alkin'e soruyor.
3: Hı, az önce İPA'nın ifade etmişti.
1: Cevap: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan buna ilişkin rapor düzenlendiğinde içerikte daha rahat görülecektir. Burada hisselere ve fonlara kimler tarafından yatırım yapıldığı veya kimler tarafından satıldığına dair veriler gelecektir. Bunun dışında arz talep ilişkinin neticesinde talep oldukça yükselmektedir. Şimdi birincisi şu: kapalıyken, kapalı devre yürütülürken TEFAS'a girmeden önce bu fonda 12 kişi var. 13 oluyor. 1 artı 12. Bu 13 kişi kim? Birinci olay bu. Sonra birkaç yıl sonra 159'a çıkıyor. Yine kapalı devre yürüyen bir sistemleri var. Ama zenginleşme var. Bu 159 kişi kim? Sonra da 2024'ler, 2025'te halka arz edildikten sonra da büyük bir artış var hisselerde. 3 hisse daha giriyor. İşte Vişne Madencilik, Destek Finans Faktoring, Pera Yatırım Holding falan. Ve %528 kat birisi, birisi 304 kat, 22 kat, 83 kat artıyor. Ve arkasından bakıyoruz, esas geldiğimiz noktada da bu 12 kişi, ben şimdi bu sorular arasında bu 12-13 kişinin ve 159 kişinin kim olduğuna dair soru sorulmaması da garip.
3: Aynen öyle. En büyük sorun o. Yani şimdi göz ardı ediliyor.
1: Biz günlerdir gözaltılar oluyor.
0: Evet.
1: Savcılık sorgu yapıyor, ifadeleri alıyor ama direkt nokta atışı bir soru yok. Bu 12 kişinin ismi kimdir? Birincisi bu. Bu 159 kişinin ismi kimdir? İkinci soru da bu.
4: Şirket bilgilerinde yok mu ki bunlar?
1: Hayır, şimdi oraya geliyorum. Şimdi oraya geliyorum. O şirket bilgilerinde var. Şimdi 31 Aralık 2021. Ekranda fon adını yazarsın. TLY diye. Enter tuşuna bastığında isimler çıkar karşına. Aslında. Bu yapılmıyor. Bu yapılmamış şu ana kadar. Şimdi MASAK rapor hazırladı. Biz o MASAK'ın raporunu bekliyoruz aslında. Ve 12 kişinin kim olduğunu göreceğiz. Yani bu yüzden...
0: Aytunç Bey, siyasi bir tarafı mı var bu meselenin? Çünkü biraz önce Gürkan Bey diyor ki aslında bu meseleyi siyasi olarak okumamak gerekir. Devletin tavrı çok nettir. Suçlu kim varsa bununla mücadele edilecektir şeklinde yorumluyor. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesela ifadesi bu yönde ya. O da işte kim olursa olsun sorumluluğu kim varsa hukuk önünde
1: çünkü
0: hesap verecektir.
1: Siyasi olup olmadığını bilemeyiz. Ama bu... Yatırım yapanlar arasında siyasetçi var mı? Bürokrat var mı? Bu fon alışverişinde bunlar var mı? Bunlar çıkacak karşımıza.
2: Ardı ardına aslında belki de. Yani bu bahsettiğimiz konuları sadece topyekun birine yıkmak belki doğru olmayacaktır. En başta işte bahsi geçen

0: bu portföyleri işte fonların başındaki ismi geçen zatların, yani bir anda zenginleşen bunlar bir kere birinci sanıyorum sorumlu. Sonrası tabii bunlar nasıl zenginleşti, ama tabii ki benim de hep, benim tarafıma da geldiğimde ya da ilgili taraflara baktığımızda, yani bu kurumun bu yapıyı denetleyen mekanizma ne dediğimizde bir orada bana göre bir önümüzdeki günlerde tabii ki netleşecektir, ama yani SPK'nın o gözetim ve denetimi noktasında soru işaretleri varsa sanıyorum bu soruşturmalar en başta bunu aydınlatacak.
1: Bununla ki bence en önemli kısmı bir şey burası. Söyleyeyim, SPK'yı da sadece savcılık denetlemeli değil, evet, devlet denetleme kurulu.
0: Zaten yani onun devreye var. Girmesi.
1: Bunun amacı mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun hatırlarsanız ilk günkü açıklamasında buydu. DDK'yı çalıştıracak mısınız? Yani sadece Cumhurbaşkanlığı'nın bir devlet

0: hani hangi aşamada olduğu ile ilgili ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama beklerdim. Az önceki hani halkı rahatlatıcı ve yargıya güveni arttırıcı beyanının yanında aslında kendi Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde de en önemli güven mekanizması olan
1: denetleme.
0: Denetim yetkisi olan kurulla ilgili de bir söz beklerdim ama o yok. O yüzden diyorum bu iş sadece yargı eli gibi düşünülmemeli. Bakın o zaman ne oluyor biliyor musunuz işte? Mahkeme haricinde de
1: ya da...
0: daha rahat söyleyeceğim. 3 yıl sonra görürüz bunun sonucunu o zaman. Bakın çok geç olur. Yani devlet tüm mekanizmalarıyla ondan üstad hep vurguluyorum. Yoksa lafa da çok girmek istemezdim ama bu kadar elimizde mekanizma varken, bu kadar ayrı işletilebilecek noktalar varken bunları yok sayarsak ve çalıştırmazsak SPK'nın da soruşturması ya da konuyla ilgili gerekli araştırmaların yapılması sadece başsavcılığa bırakırsa ki burada yasal bazı engeller de var onu da altını çizeyim. Bir kara delik çıkar ortaya. Sadece bir fon yönetimi işte belli öğretim üyeleri bunların içinde sıkışır kalırız.
1: Ama
0: gerçek sorumlu bulunamaz. Bakın burada gerçekten 7 tane fon şirketinin tek bir fonun da değil 7 tane fon şirketinin kurduğu bir yapı söz konusu.
1: Evet.
0: Ve bu yapı irdeleniyor aslında şu anda. Bu yapı da tekrar söylüyorum sadece hakim savcı ile çözülebilecek nitelikte de değildir.
1: Aytunç Bey tamamlayacaktınız buyurun.
2: Hayır yok şimdi bu işin siyasi ayağı, bürokrasi ayağı yani bu ülkede eğer belediyelerdeki yolsuzlukların ve soygun tırnak içindeki soygunun üzerine bu kadar çok rahat gidilebiliyorsa bunun da sorumlularının büyük büyük büyük bir soygun var çünkü ortada büyük paralardan evet. Bahsediliyor aklımızın alamayacağı
1: 892 milyar
2: bunun,
1: lira.
2: Kaç?
1: 892
3: bir
1: milyar
3: lira. Bir de uluslararası
1: lira.
3: Mesele değil
2: bu,
3: mi?
2: Bu paranın,
3: Interpol
2: bu
3: falan
2: paranın,
3: da girdi devreye.
2: Yani kimlere dağıtıldığı, kimlere gittiği, kimlerin hı. zenginleştiği mutlaka ortaya çıkarılmalı. Yani öyle bu iş hukukidir, başka bir yönü yoktur deyip bu işi oradan sıyıramazsın. Hı hı. Bu işin yani şimdi bir ülkenin Cumhuriyet Başsavcısı 1,5 yıl önce burayı soruşturun kardeşim deyip burası soruşturulmuyorsa bir yerde sorun var demektir. Bunu çıkartmak gerekiyor ortaya.
1: Hı hı. Bu arada Akın Gürley'in açıklamalarına bir tekrar bakalım.
0: Kendi yazıları yani
3: kaç ay geçmiş.
0: Bir de biz yazıyor o zaman da biraz vakıftık yani duyuldu o yazının varlığı. Hiç gizli saklı bir evrak da değil.
4: 1,5 yıl.
0: Tabii o yüzden söylüyorum benim hani böyle
3: bu kadar büyüyor, mesele de büyüyor sebebi.
0: Bu mesele biliniyordu. Bu mesele 0-0 böyle hani dün çıkmadı ortaya.
1: Şimdi Akın Gürlek Adalet Bakanı diyor ki vatandaşımızın dişinden tırnağından arttırarak iyi niyetle yatırdığı paraların heba edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Soruşturma genişleyebilir. İlk başta bankalardaki değerlerine el koyduk, tedbir getirdik. İşte tapudaki taşınmazları devretmesini engelledik. Bankalara müzekkere yazdık. Yurt dışına para kaçırmaya çalıştılar. Bu arada efendim burası önemli. 2,5 milyar lirayı yurt dışına kaçırırken daha yeni 21
3: Eylül'de
1: durduruldu. Yani tam kaçıracakken aslında durduruyorlar. Bir kısım şirketlere el koyduk, bir kısım mal varlıklarına el koyduk. Biraz önce aktardığımız işte o 5 lüks araç, yatlar, jetler onlara da el konuldu. Bir kısmına da tedbir kararı koyduk diyor. Yine Erdoğan yakından takip ediyor süreci. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımları da atacağız diyor Akın Gürlek. Ne dersiniz bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz Volkan Bey?
5: Şöyle yani buradaki tartışmalara baktığımız zaman aslında sadece bu konuya özel değil ama genel olarak düzenleyici, denetleyici kurumlarla alakalı bir sorun olduğunu görüyoruz aslında. Yani sermaye piyasası kurulu olsun, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu olsun. Hatta bunun içine belki Merkez Bankası'nı da koyabiliriz. Hani baktığımız zaman burada belki bu kurumlar işlerini çok iyi yerine de getirebilirler ama normalde tamamen bağımsız ve özerk olması gereken bu kurumlar işte siyasi bazı işte görevden almalar, atamalar veya diğer hususlarla alakalı gündeme geldiği zaman insanların herhalde güvenleri de sarsılıyor bu düzenleyici, denetleyici kurumlar ama bu bence şu an Türkiye'de sadece bu kurumlarla alakalı bir sorunumuz değil. Bakın az önce bir istatistikten bahsedildi. %20'lerden 30-35'lere çıktı.
1: Evet. Adalet ve güven öyle değil
5: şey,
1: mi?
5: Dikkat çok çekici. Kötü bir şey bu yani çok üzücü bir şey.
1: Gürkan Bey hani, bu arada şunu da ekledi yani yıllarca biz hani hep bakıyoruz adalete güven nasıldır diye halka soruyoruz hep düşük çıkar yani adalete güven.

0: güven. Hani bu gerçekten yaşadığımız dönemin de problemi değil, bilemiyorum yani yıllarca. Evet. Hep bunu
1: yani
0: yaşadık.
1: Bu çok kötü yani %20'den %35'e çıkması evet. Çok felaket bir şey. Hani baktığımız zaman adalete güvenin bu
0: seviyede olması. Fakat yine %20'den %35'e çıkmış hocam.
1: Evet yani hani o açıdan belki iyi olabilir ama hani burada ben şöyle önce genel bir iki gözlemimi paylaşıp sonra bu konuya özgü bir şeyler söyleyeceğim. Ya son dönemde dikkat ederseniz her güne bir operasyon, bir soruşturma, bir organize suç şeyiyle başlıyoruz. Bu açıkçası Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı olarak beni çok rahatsız ediyor. Yani bu kadar mı fazla suç işleyen insan var bu ülkede? Sürekli organize suç mu işleniyor? Hani böyle bir düşünceye sevk ediyor beni ve
0: hocam,
1: beni korkutuyor
0: bu konu
1: biraz açıkçası.
0: Gerçekten dikkat çekici yani. Çünkü sizin gibi düşünen pek çok insan olduğunu da mesela düşünebiliriz. Tam aksini de. Şimdi Gürkan Bey'in verisi bence ortaya bir şey koyuyor. Yani çoğunluk aslında bu soruşturmalardan memnun şeklinde.
1: Yok,
0: ne dersiniz?
1: Tabii ki soruşturmalardan insanlar gayet tabii memnunlardır ama hani ben bir hukukçu olarak şunu düşünüyorum. Hani az önce önleyicilikten bahsedildi ya, hani cezaların caydırıcı olmasından ziyade suçun işlenmemesi, buna yönelik sosyolojik, iktisadi diğer tedbirlerin alınması konusuyla da alakalı. Yani neden bu kadar suç işleniyor? Neden Türkiye'de şu an 400 küsür bin kişi mesela hapishanede, çok yüksek bir rakam bu.
0: Çok doğru.
1: Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler. Yani aslında baktığımız zaman bu da bunun bir yansıması gibi gözüküyor aslında. Yani üzücü olan bu. Ve tabii ki insanlar soruşturmalardan memnun olacaklardır. Tabii ki herkese dokunmasından memnun olacaklardır ama yani bu %20-35'lik mevzusu, yargının bağımsızlığıyla ilgili konuştuğumuz sorunlar, diğer bu düzenleyici kurumlar, SPK gibi, Merkez Bankası gibi bu kurumlarla alakalı demek ki çok ciddi sorunlar var ki insanlar böyle bir güven bunalımı yaşıyorlar. Şimdi bu az önce müdahaleden bahsedildi. Ya şöyle, şimdi geçen hafta da konuşmuştuk. Piyasalara devlet hani müdahale etse bir sorun,
0: evet.
1: Müdahale etmese bir sorun. Tabi'nin dediği gibi yani bunu kanunlara uygun bir şekilde yapıyorsunuz. Hani orada bazı şüpheli durumlar olabilir ama somut bir şey elde etmeden ceza hukuku araçlarını devreye aldığınızda bu sefer insanlar yatırım yapmazlar. Sürekli ceza hukuku araçlarını kullanıp piyasaya müdahale ederseniz bu sefer insanlar çekingen davranırlar. Böyle de bir sorunla karşı karşıyayız. Yani geçen hafta demiştik ya, iki ucu keskin kılıç. Evet. Doğru. Hani ama bu tabii şunu düşünmemize engel olmamalı. Yani bu sermaye piyasası araçları, bakın mesela çok bahsedilmiyor. Yakında Türkiye'de ciddi bir kripto para mağduriyeti de yaşanabilir mesela. O da çok oynak bir alan. O alanda da çok ciddi bir düzenleme yok.
0: Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadesi dikkat çekici. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız. Yani aynı şeyi yaşamamak için ne yapmak gerekir? Buradaki burada kasıt ne mesela? Biraz önce sizin söylediğiniz denetim mi, nedir bu?
1: Yani o denetim de var. Ama bence burada şu da olmalı. Yani evet serbest piyasa ama bence hani risk alma serbest de bu piyasada. Bence devletin bu alınabilecek riskle alakalı da bir sınır koyması lazım. Yani yoksa evet. İşte yüze karşı
2: 7.
1: 40 bin kat, yoksa işte bu kadar kaçıyor olması.
0: Orada mı müdahale etmiyor?
2: Ya o zaman
0: yani.
2: Kumara girmiyor mu bu? Yani,
3: yani bir nevi,
2: işte baktığınızda
3: oraya geliyor, devlet eliyle oynatılana geliyor. Anlatabiliyor muyum?
2: O zaman da burada ticari ya da finansal bir yatırımdan biraz daha uzaklaşıyor. Tamamen belki de bir yatırım
4: tanımlaması olamaz. Mesela borsa kaç yıl oldu hocam? Alt üst sınır getirildi %10.
0: 10 bin.
4: 10 muydu? %20 miydi? Yani bir hisse günde %10'dan fazla artış da yapamıyor, günde %10'dan fazla dip de yapamıyor yani. Şimdi baktığınız zaman borsada işlem gören şirket sahipleri veya borsa yatırımcıları bu karardan memnun mu? Sorun, bir anket açın, hemen kaldırılmasını isterler. Çünkü derler ki ya arkadaşım ben yatırıyorum, ben çekiyorum. Ya belki hisse o gün %50 değerlenecek, buna müsaade etmiyorsunuz diyorlar baktığınız zaman. Şimdi böyle kısıtla o da bir çözüm olmayabiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, tedbirleri aldığınız zaman bu sefer yani günde bir hareket yapabilen, iki hareket yapabilen şeyler ortaya çıkıyor. Nur Tuba hocam bir ifade kullandı ya, hani siz mi demiştiniz hocam? Sözleşmelerin altında yazıyor yani.
0: Tabii. İşte iki ucu keskin bıçak zaten.
2: Direkt sözleşmelerini yaparken işte 7'de 7 miydi? Tam ben de şeylerin, yorumcuların ve analistlerin yorumlarıyla takip ettiğimde konuya hakim oldum, vakıf oldum. Yani orada bir tesadüf yok. Yani siz bu risk alarak aslında belki de bu yatırım yapıyorsunuz ve az önce verdiğiniz o çarpıcı örnekler kıymetli. Yani burada aslında geliyorum diyor yani STLK. Yani size bugün